0: Üçüncü olduğu için.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: İkinci olsaydı o alıyormuş.
2: Alıyormuş yani. Değil mi para?
1: Şampiyonlar Ligi'de gitseydi.
2: Rafa Silva'dan değil mi Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi?
1: O bir Fener şansı var Beşiktaş'ta.
2: Rafa Silva'dan diyor para gelecekti, gelemedi oradan da.
1: Ama mesela şeyden 8,5 milyon euro gelmesi güzel olmuş.
2: MLS Ligi'ne gider diyor Bernardo Silva diye yazmış bir arkadaş. İrfan Yılmaz'ım sorar mısın lütfen? Başkan adayları Fenerbahçe'de kaleci aramaya başladı. Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı kesinlikle yoktur. Ederson'u satamazsan Ederson nasıl etkilenir bundan peki? Nasıl bir performans beklersin demiş.
1: Abi işte Ederson dünya şampiyonasındaki performansını beklemek lazım aslında. Dünya şampiyonası çok iyi bir performans sergilerse bu sefer de sattığın zaman derler ki bu kaleciyi diye sattın diye inanmaz.
2: Bu arada Ederson'un sıkıntısı Fenerbahçe'de kendi kulübüyle mi, taraftarla mı?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Ya şimdi
2: şu an de, çok bozuk değil mi taraftar?
1: Taraftar şöyle 3 maça bakar bu. Şampiyonlar Ligi ödeleme maçı oynar. Çok iyi performans sergiler. Ondan sonra dersin ki bu taraftar seni el üstünde tutar. Hatırlarsan İrfan Can Kahveci'yi Jesus döneminde Dinamo Kiev maçıydı.
2: Evet.
1: Protesto ettiler.
2: Islıklar vardı.
1: Islıkladılar. Ondan sonra kahve şeyi koyup
2: fincanlar
1: koyup hadi git dediler. Tamam mı? Ama ne oldu? Bir sezon sonra ne oldu? İrfan Can Kahveci takımın değişmez oyuncularından bir tanesi oldu. Taraftarların göz bebeği oldu. Aynı şekilde yani bu Ederson'da iyi bir performans sergiler. Bu taraftar unutur ve onu el üstünde tutar diye düşünüyorum. Bence şurada tartışması gereken nokta ne biliyor musun? Kaleci antrenörü. Şimdi Ederson Brezilya milli takımının kalecisi değil mi? Birinci kalecisi. Hı hı. Bizim Tedesco döneminde kaleci antrenörü kimdi? Kariyerine baktılar mı hiç? Bir bakın. Dördüncü hiç üst düzey şeyi yok. Şöyle söyleyeyim. Üst düzey takımlarda forma giymemiş bir kaleci antrenöründen bahsediyoruz. Şimdi o kaleci antrenörüne ona ne verebilir ki? Zaten sıkıntı orada. Bence Ederson'un buradaki şeyi, onun üzerindeki o disiplini sağlayabilecek bir teknik yet şeyi olması gerekiyordu. Çünkü bazı antrenmanlarda çalışmıyordu adam ya. Tedesco'nun üzerine yürüdüğü bile iddia ediliyor şeyde. Yani dinlemiyor.
2: Bu arada Guendouzi'nin bu konuda takım içerisinde biraz enteresan bir tavrı olduğunu, herkesle tartıştığını, kaybetme...
1: Çok fazla sevilmeyen bir Guendouzi. Ama normal yani bir isyan eden futbolcu olması lazım. Tartışmalar olması
2: Hayır,
1: lazım.
2: Hayır. Ya kazanma hırsından kaynaklı evet, tartışmalar evet, olduğu evet, söyleniyor.
1: Evet, kazanma hırsından.
2: Şikrinyar'la bile tartıştığı söyleniyor evet, falan evet. diye.
1: Yani takım içerisinde aslında çok fazla yani sevilmeyen...
2: İyi bir şey değil mi aslında bu?
1: Bence iyi. Yani isyan eden, yenilgiyi kabul etmeyen oyuncunun olması lazım. Daha fazla oyuncu olması lazım Fenerbahçe'de. Ama şu var, ilk başta şeyi kaçırdılar. Yani mesela İrfan Can Kahveci isyan etti Samsun Spor maçında. Arşi Buram'la soyunma odasında tartıştı. Sen İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktın. Yani şimdi o zaman takım içerisindeki o adaleti de sağlayamazsın.
2: Şimdi Ederson'un burada yaşadığı sıkıntılardan dolayı sen Bernardo Silva'nın Ederson'la hiç görüşmediğini mi düşünüyorsun diye sorar dinleyici. Gelme buraya, bu taraftar seni yer burada falan diye.
1: Abi bunu mesela ona bakarsan Dzeko ile Tadiç'te de aynısı olur. Mesela diyelim ki Dzeko Fenerbahçe'den nasıl ayrıldı? Adamın yemekhane şeyinde arkada tabak bıçak yani, kaşık süper falan olduğu bir fotoğrafta.
2: Plastik sandalyeli Volkan Demirel'e geri dönerdi konu.
1: Yani şimdi sen Tadiç ve Dzeko ile ayrıldın ama mesela onlar çok karakterli oyuncularmış. Mesela Tadiç'in aile Dzeko'nun aile Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapması. Tadiç'in Fenerbahçe ile ilgili bulunduğu şeyler söylemesi. Onların ne kadar değerli oyuncular olduğunu gösteriyor aslında. İşte Fenerbahçe taraftarının da bu sosyal medyadaki algılara kapılmaması, özellikle bazı yorumcuların, YouTube'daki yorumcuların algılarına kapılmaması, oyuncularına sahip çıkması gerekiyor. Mesela Tadiç'le ilgili ne yorumlar yapılıyordu? Sadece kıçını dönüyor. İşte derbi maçlarda yok. Çünkü bunların hiçbir tanesi, bu yorumcuların birçoğu stada gelip maç izlemiyorlar Doğan. Sadece televizyondan maç izliyorlar. Bak gerçekten stada gelip maç izleme, televizyonda maç izlemek arasında dağlar kadar fark var. Zaman zaman o oyuncunun boş koşuda veya alan kapatmada ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Oyun atak başlangıcı olur. Çünkü sen televizyonda izlerken sadece kameranın gösterdiği açıyı izliyorsun. Ama statta stadın genelini görüyorsun. O sahanın genelini görüyorsun ve oyuncunun oyun içerisinde ne kadar önemli olduğunu oradaki şeyle beraber fark ediyorsun. O yüzden çok fazla yorumcuların algılarına kapılmaması gerekiyor. Yani onların algılarıyla oyunculara küfredilmemesi gerekiyor. Mesela Dzeko'ya bile düşünsene Dzeko.
2: Yok bunun çözümü şöyle, ben onu söyleyeyim sana net bir şekilde. TC kimlik numarası girilmeden internet hesabını kullanamamak, paylaşım yapamamak.

0: Bunu söyleyeyim, bunu mesela, bunu yorumcular mesela Ceko ile ilgili, Tadiş ile ilgili bizzat adam YouTube'da çıktıp yorum yapıyordu mesela, eleştiriyor. Hani eleştirebilirsin ama dediğim gibi oyuncunun genel anlamda işte biraz eleştirirken de insanların gelip sahada statta maçı izlemesi lazım. Yani onunla ilgili statta maçı izledikten sonra gerçekten farklı. Ya bir televizyonda izlemekle...
1: Abi bütün yorumcular artık tamamen YouTube kanallarında maç

0: ve ekranda olmayıp ve haber yapabileceğin 10 tane şeyi çıkartıyorsun.
1: Ve şu var, o oyuncunun mesela hani topsuz oyunda ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkıyor bazı maçlarda.
0: Ya mesela bir gol pozisyonunda rakip ceza sahası içerisinde yaşanan karambol esnasında kalecinin yedek kulübeyle, yedek kulübenin kaleciyle, defans oyuncusuyla, bir tane oyuncunun tribünle olayını görmüyorsun televizyonda.
1: Evet, onu diyorum.
0: Yani bir sürü şey örnek verebilirim de o yüzden söylüyorum. Yani bir teknik adamın kenara gitmesi falan. Yani, öyle şeyler düşün yani.
1: Ama işte artık herkes şeyine geldiği için televizyondan izleyip çıkıp hemen yorumunu yapıyor veya zaman zaman yanlış eleştiriler de yapıyorlar.
0: Vallahi öyle veya böyle konuştuk. Doğan Bey, Beşiktaş'ta hoca kampa yetişir mi? Yetişmek zorunda. Bazı
1: Beşiktaş erken
0: ilgili,
1: açıyor değil mi?
0: Evet, 23'ünde açıyor.
1: 23'ünde açacak ilk maçı.
0: Sen de 23'ünde açıyorsun.
1: Mecbur, bizde 22 Temmuz'da.
0: Sana da yetişmek zorunda hepsi.
1: Yani, fena da yetişiyor. 6-7 Temmuz'da zaten hoca belli olacak başkanla beraber.
0: Net midir?
1: Net.
0: Her şey 6-7
1: Temmuz'da. 6-7
0: Temmuz'da. Katılım ne olur?
1: Ben
0: gel 6-7 Temmuz'a kadar daha yayınımız 22, var çünkü.
1: 22-23 bin civarında katılım bekliyorum ben. Çok
0: yani,
1: fazla katılım olmaz.
0: Ali Bey ve Aziz Bey seçimi gibi mi? En son Aziz, seçimde de öyle bir şey
1: yok,
0: olmadı
1: Aziz
0: mı?
1: Aziz Bey, Ali Seyit'in 26 bin küsur katılmıştı. Ondan daha az olur.
0: Pardon. Saadettin Bey ile Ali Bey.
1: Saadettin Bey ile Ali Bey'inki de 24.500.
0: 24 bin civarında mı olur?
1: Bu kez daha az olur.
0: Daha az olur.
1: Daha az,
0: az olması Aziz Bey'e mi yarar
1: az
0: gibi
1: olmaz,
0: gözüküyor.
1: Bey,
0: öyle yorumlanıyor değil mi?
1: Geçiyor. Ya şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu çok güçlü.
0: Ali Bey'i destekleyenler Hakan Bey'i mi destekler?
1: Zannetmiyorum. Hepsi desteklemez en azından.
0: Yani burada 3 tane yıldız isim ya da yapılabilecek bir proje ya da bir teknik adam belirleyici faktör mü olur?
1: Ya sen Hakan Safi'nin bence şu anda hani biraz dengeyi getirmesi için veya bir oyuna geçmesi
0: bir
1: için
0: isim vermesi gerekiyor.
1: Isim, isim,
0: kartları açık oynamaya başlaması gerekiyor.
1: Yıldız isim açıklaması gerekiyor. Çünkü Sayın Hazretlerim şu anda bir adım önde. Neden bir adım önde? Bir, tecrübeli bir başkan. 20 yıl bu kulübün içerisinde olmuş ve şunu her zaman dile getiriyor.
0: Fena. Ona da tepki oyları var ama bunu kabul etmek lazım.
1: Tabii istemeyen.
0: Çünkü mesela Abdullah Bey'in bile en yakın dostlarından bir tanesi bile Hakan Bey'e desteğini açıkladığında bazı şeylerin değişmesi ve yenilenmesi ve gençleşmesi lazım şeklinde yorumu vardı.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Abdullah Bey ile Sayın Aziz Yıldırım arasında sıkıntı var. Yani bir konuşmuyorlar.
0: Listede görmedik zaten ki o liste açıklandı. Aziz Bey'in listesi neredeyse yedekleriyle beraber, ihtimalleriyle beraber. Bunun içerisinde Nihat Özdemir'in, aynı zamanda Ülker grubunun önemli isimlerin de olduğu söyleniyor mesela.
1: Mehmet İnan, Ahmet Uzun, Kurum Han olacağı iddia ediliyor.
0: Yani güçlü bir yönetim kadrosu var Aziz Bey'in.
1: Fenerbahçe'nin işte Sayın Aziz Yıldırım'ın kadrosu şey anlamında Sayın Hakan Safi'nin yönetim kurulundan daha güçlü.
0: Hem yani maalesef, şunu söyleyeceğim sana.
1: Şu var, şu var.
0: Mantıklı düşünen, senin az önce iddia ettiğin, hayır dediğin bir kesim var ya, benim çok sıcak bakmadığım, ya ben taraftarım, beni ilgilendirmiyor maliymiş bilmem neymiş, bu sene şampiyon yapabilecek bir oluşuma ben oy veririm diyen genel kurul üyeleri var. Ama sen de diyorsun ki ya bakma, öyle düşünmeyen de çok insan var. Onlar da işte Aziz Bey'in listesinin gücüne, Hakan Bey'in yapabileceklerine veya transferlerine
1: mesela
0: daha fazla itibar edecek.
1: Şu anda Türkiye'nin mesela en zengin insanı geldi değil mi? Fenerbahçe başkanıydı. Türkiye'nin en zengini. Hı hı. Sayın Ali Koç. Ama yönetim kurulu ne demiştik? İlk yönetim kurulu zayıf demiştik değil mi? Eleştirilmişti zayıf olduğu için. Sonraki dönemde güçlü bir yönetim kurmuştu Sayın Ali Koç. Mali anlamda da güçlü bir yönetim kurmuştu. İkinci döneminde kimse buna bir şey diyememişti. Ama ilk dönemi geldiğin zaman yönetiminin zayıf olduğu yönde. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin, Sayın Hakan Safi de Eylül ayından beri neredeyse başkanlık yarışının içerisinde. Ama yönetim kurulu anlamında halen tam olarak oluşturamadığını ve yönetim kurulunun daha nispeten Aziz Yıldırım yönetim kuruluna göre güçsüz bir yönetim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu var, bak kimleri aldı? Hatta şu anda Saadettin Salan yönetiminden de 2-3 kişinin gireceği ifade ediliyor. Sayın Murat Emanetonoğlu girecek. Mevcut yönetimde yer alan. Sayın Ozan Vural girecek. Altyapıdan sorumlu. Girmesi muhtemel isimlerden. Birkaç kişi daha girebilir. Diğer taraftan Sayın Tahsin Beyzadeoğlu girecek, profesör doktor, ortopedi doktoru, aynı zamanda Fenerbahçe Sağlık Kurulu Başkanı Sayın Hakan Safi'nin listesine yer alacak. Sayın Metin Doğan, Metin Sipahoğlu, Ruşen Çetin, ondan sonra Ali Aytemiz gibi isimler yer alıyor şu anda. Hı hı. Ama diğer tarafa baktığınız zaman zaten Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağ üçü var. Nihat Özdemir'in oğlu Sayın Batuhan Özdemir.
0: Ya bu arada yanında zaten 3 tane ismi sayman lazım ki diğerlerini zaten tanımıyoruz da.
1: Evet, evet.
0: Aziz Bey'in bir önceki yönetimlerinde de evet vardı da camianın içindeki insanlar biliyor. Ön plana çıkan 3 tane isim vardır. Aziz Bey geliyorsa Mahmut Bey zaten yanında geliyordur, evet, gibi düşünürsün.
1: Sayın Mahmut
0: Hakan Bey gelirse yanında olabilir.

0: isimler bellidir. Mesela anladın mı? Yani Sayın Salar gibi düşün. Saadettin Bey'in yanında da. Hep yanındaki ve bir yanındaki daha bilinir zaten. Diğer yönetim kurulu üyelerinden bir haberdir çoğunlukla. Genel kurulu üyeleri de taraftarda yani.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Sayın Nazlı Yıldırım'ın listesinde dediğim gibi güçlü isimler var. Halen de bazı isimlerle görüşüyorlar. Bir iki isim dışında. Hani
0: mesela bir şey olarak, stratejik olarak Hakan Bey'in ya da Aziz'i daha çok yapıyor. Rakiple uğraşmak ya da federasyona bundan sonra işte gerekeni yapacağız mesajları vermek etkili bir stratejik yöntem mi?
1: Ya bugüne kadar niye eleştiriyordu Fenerbahçe camiası? Sessiz kaldığı ve federasyon nezdinde hiçbir etkisinin olmadığı yönündeydi. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu konuda bence hani yani geçmişte yaptığı şeylerle beraber bence biraz daha bu saha dışında da mücadele anlamında daha etkili olacaktır. Sayın Hakan Safi de aynı şekilde, onu söyleyeyim ya, yani o da seçilirse o da mutlaka bununla ilgili, hatta onun geçtiğimiz yayın L1 üçgende yaptığı röportajda şunu söylüyordu. Yapı evet vardı ama ya biz kendi yapımızı kurmalıyız şeklinde bir ifadesi vardı. Onun da aslında bu konularda hazır olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki. İrfan teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Var mı Dici'de çekim bir şeyler, programlar yapacak mısınız? Konuşuyor musunuz? Zaten boş durmuyor. Sürekli olarak seçim yaklaşınca da hararet artıyor. Ama bunu biraz tabii kararsızlıkları ortadan kaldırmak adına da hamlelerin yavaş yavaş çıkabileceği, kartların açılabileceği bir haftaya giriyor muyuz?
1: Evet, evet.
0: Bu arada Temmuz demişiz az önce, 6-7 Temmuz demişiz de Haziran'da ben demişim Temmuz diye ağzımdan çıkmış.
1: Haziran.
0: Hani Temmuz dedim diye bir söyleyeyim. Ay ileri atılmadı. Hani
1: şöyle öyle söyleyeyim. Şimdi 6-7 Haziran'da yapacak. Yarın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var.
0: Orada ne kadar netleşebilir olaylar?
1: Şöyle söyleyeyim. 22'si Cuma, yani yarın
0: evet.
1: Yönetim kurulu listelerinin verilmesinin son günü. Yani o gün veriliyor. Zaten yönetim kurulu listeleri
0: netleşecek.
1: Ama seçim tarihine kadar bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Onu Türkiye'de 3
0: hakkı mı var? 3 hakkı var galiba.
1: 3 hakkı değişebiliyor. Ve bugün itibariyle de Sayın Aziz Yıldırım bu arada bugün saat kaç? 12 oldu. Büyük ihtimalle ya vermişlerdir ya da vereceklerdir. Sayın Aziz Yıldırım başkanlık için, kendisi için toplanan imzaları bugün Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecekti. Büyük ihtimalle teslim etmişlerdir ya da edeceklerdir. Diğer taraftan Sayın Hakan Safi de cumartesi günü saat 11'de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının önüne çıkacak. O da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Bundan sonraki süreçte artık bugüne kadar hep derneklerle işte bir araya gelip dernek ziyaretleri devam edecek ama diğer taraftan da artık gazetelerde, televizyonlarda da röportajlarını başkan adaylarını izlerken göreceğiz.
0: İnşallah.
1: Tabii şeyler olacak, ben de yapacağım röportaj. Hı hı. İşte bakalım, bize 29'unda gelecekmiş Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Hakan Safi de gelecek. Ondan sonra orada gerekli soruları soracağız.
0: Teşekkür ediyorum İrfan'cığım. Sağ olasın, ağzına yüreğine sağlık. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Sizler de bize destek olursanız, mesaj atarsanız, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımızı hatırlatarak girişimizi yapalım. Herkese tekrar merhaba diyelim. Atakan Kurt'a da bir selamlarımızı gönderelim. Abi, selam.
1: Selamlar, sevgiler Cihan'cığım. Yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum abi. Sen de gerçekten şu an
1: zor şartlarda
0: bize bağlanıyorsun gerçekten.
1: Evet, zor şartlarda kardeşim.
0: Sarsala koyundasın. Sen bildiğim kadarıyla.
1: Sarsala değil. Burası ne koyulu?
0: Daha gidemediniz mi?
1: Akvaryum koyu, Göcek.
0: Da Göcek'tesiniz, anladım.
1: Ama Türkiye'de her yerde akvaryum koyu var biliyorsun. Bodrum'a gittiği zaman da var. Didim'de var, Datça'da var, her yerde var.
0: Evet, yani Kelebekler Vadisi ve bu akvaryum koyu çok popüler her yerde.
1: Evet, her yerde var.
0: Olabiliyorsun, gerçekten Muğla'nın da en güzel koylarından birisi ama... Senin biraz böyle tatilini böleceğiz ama Beşiktaş'la bir giriş yapalım istersen abi. Yeni dönem için ilk adımı attı Beşiktaş. Önder Özen'le anlaşma sağladığı siyah beyazlı ekip ve şimdi akıllarda tek soru, teknik direktör kim olacak veya Önder Özen Atakan Kurt'a göre doğru bir isim mi?
1: Yani Önder Özen doğru isim. Daha önce Beşiktaş'ta çalıştı. Klas adamdır, iyi adamdır, futbolla alakalıdır, Türk futbolunu bilir, Avrupa futbolunu takip eder, Güney Amerika futboluna hakimdir, önemli menajer scout bağlantıları vardır, istediği oyunculara ulaşabilir ya da doğru analizler yapıp doğru oyuncuları takıma kazandırmak için doğru raporlama sunabilir. Daha önce Fikret Orman döneminde çalıştığı süre zarfında birçok kere yani kulüp çalışanları tarafından araştırıldı da, yani menajerlerle ne gibi iletişimleri, bağları, ağları var, oralarda kendini çıkar sağlıyor mu, hepsinde ne kadar dürüst ve işine odaklı olduğu da ortaya çıktı. O yüzden Beşiktaş çok doğru bir seçim yaptı. Şimdi teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor. Yurt içinde işte Nuri Şahin ismi var, onun dışında Top Möller ismi var. Önemli isimlerle Razvan Lucescu var ki Razvan Lucescu Serdal Adana'nın ilk düşündüğü isim. Ange Postecoglou var. O da daha önce Ole Solskjaer'den önce gündemine gelen bir isimdi. O da Beşiktaş'ın şu anda gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Beşiktaş şu anda, yani ben çok umutsuz dedim. Niye umutsuz dedim biliyor musun Can? Beşiktaş'ta hangi teknik direktör gelirse gelsin işi çok zor değil. Çünkü geçen sene Beşiktaş 4. sırada bitirdi ligi. Küme düşen takımları yenemedi. Küme düşme mücadelesi veren takımları yenemedi. İlk 5 sıradaki takımları yenemedi. 40 sene sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yenemedi. Yani rezalet, berbat bir sezon geçirdi. Bu sezon kadar zaten kötü bir sezon olmaz. Yeni gelen teknik direktörü için bu bence bir kazanç, bir artı ve bundan daha iyisini gösterdiği anda zaten kendisine sabredilecektir ve destek verilecektir. Beşiktaş, yani ben Beşiktaş yorumcusu olarak, taraftarı olarak, gönül vereni olarak gelecek sene elbette ki Beşiktaş her zaman şampiyonla oynar ama gelecek sene benim bir şampiyonluk beklentim yok. Beşiktaş 5 senedir Kasım'da lige havlu atıyor ve 4. bitiriyor, 3. bitiriyor, 5. bitiriyor. Hiç ilk 2'de bitiremiyor ve yarışta olamıyor. Gelecek teknik adam eğer Beşiktaş'ı zirvede tutarsa, zirve yarışının içinde kalırsa, ligin sonuna kadar kafa kafaya giderse, hatta Mart, Nisan gibi böyle liderin hemen arkasında durabilirse, sonuçta Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi gidişleri ve dönüşlerinde öncesi ve sonrasında o kadar çok puan kaybetti ki, yani orada mesela Fenerbahçe ondan yararlanamadı. Beşiktaş oralarda durabilirse bunlardan yararlanabilir. Adım adım gitmek lazım. Sonuçta karşında 300 milyon euroluk bir Galatasaray takımı var. 250-280 milyon euroluk bir Fenerbahçe takımı var. Yani Beşiktaş'ın kadro değeri 185 milyon euro. Tamam, para çok şey ama her şey değildir. Doğru planlamayla 200-250 milyon euroluk takımla 300-350 milyon euroluk takımı geçebilirsin, yenebilirsin. Çok uzağa gitmeyelim. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş, Şenol Güneş'e şampiyonlar giderken Kalede Tolga Zengin, savunmanın sağında Andreas Beck, stoperlerde Rodolf Versan Gülüp, sol bek İsmail Köybaşı oynuyordu. Solda Olcay, sağda Gökhan Töre oynuyordu ama o sezon Van Persie'li, Nani'li, Volkan'lı, işte Fernandao'lu, Josef'li, Fenerbahçe daha pahalı bir kadroya sahipti ama Beşiktaş süklase etti ligi. Doğru yapılanma, doğru planlama, doğru oyuncular şampiyonluğu getirebilir. Ama adım adım gitmek lazım. Yani Razvan Lucescu doğru bir isim. Arda Turan doğru bir isim. Nuri Şahin doğru bir isim. Yani bu isimler Türkiye Ligi'ni de biliyorlar, takip ediyorlar. Ve Nuri Şahin de geçen sene Başakşehir'de çok başarılı oldu. Razvan Lucescu yıllardan beri Türkiye hayali kuruyor. Babasından dolayı. Yani bu isimleri getirdiğiniz andan itibaren 2-3 senede size büyük başarılar getirebilir. 5-6 sene sabredebilirseniz Avrupa'da final getirebilirler. Onun için Beşiktaş yönetimi doğru adımları atacaktır. Önder Özen doğru adımları atacaktır. Peki, ve Beşiktaş en doğru seçimleri, tercihleri yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Atakan abi, Atakan Kurt'la beraberiz. Tabii Önder Özen döneminde Gökhan Töre ve Atiba transferlerinde anlattığı gibi işte direkt kendi fikri olduğunu biliyoruz. Kaldı ki işte Talişka'yı da henüz 19 yaşındayken, bu Brezilya'da herhalde Bahia'ydı. O zaman izlemiş Önder Özen. Hatta alınması yönünde rapor vermişti ama Beşiktaş yönetimi Talişka'yı biraz 2-3 sene galiba gecikmeli olarak Benfica'dan kiralama yöntemiyle alabilmişti. Yani Bilic konuşulmuyor mu hiç? Çünkü Zeki, Önder Özen Bilic'le daha böyle uyumluydu. Bilic yok mu şu an? Rafa mı kaldırıldı? Çünkü genelde Nuri Şahin, Lucescu isimleri konuşuluyor. Senin daha az önce bahsettiğin gibi galiba Bilic için bir adım atılmadı.
1: Bilic net bir teknik adam değil. Çünkü son 5 senesinde bir sene, bir buçuk sene çalışmış. En sonunda Arabistan Ligi'ne gitmiş. Yani şu anda Beşiktaş'a net bir teknik direktör lazım. Son 5 senesinde full çalışmış. Dünya futbolunu takip etmiş, gelişime değişime ayak uydurmuş, kendisini geliştirmiş, buraya geldiğinde büyük katkılar verebilecek teknik adama net bir teknik direktör ihtiyacı var. Bu yüzden Bilic doğru bir teknik direktör olmaz bana göre. Ben Önder Özen'in de Bilic'i alacağını düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Dediğim gibi Beşiktaş burada en doğru seçimi yapacaktır. Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde çalıştı Önder Özen. O dönemde Tolga Zengin de çok ısrar etmişti. Onun dışında Ömer Şişmanoğlu da ısrar etmişti. Ömer Şişmanoğlu'nu aldırmıştı. Pedro Franco'yu aldırmıştı. Cenk Tosun'u aldırmıştı. Ve Atiba Hutchinson'ı aldırmıştı.
0: Sosa var mıydı? Sosa'yı aldırmış mıydı?
1: Sosa'yı aldırmıştı.
0: O da vardı, evet.
1: Eneramo'yu aldıran, Sezer Öztürk'ü aldıran o dönem Fikret Orman'dı. Yani Atiba, hatta şöyle söyleyeyim, Gökhan Töre'de Ahmet Kavalcı'yla Eren Şafak çok ısrar etmişti. O dönem hatırlıyorum. Onun dışında Enan Amos, Sezer Öztürk'ü Fikret Orman aldırmıştı. Sosa'yı Ahmet Tuşebi istemişti, Dembaba'yı. Yani tabii ki de başkanın onayı olmadan transferler olmaz. Yani Önder Özen aldı, yaptı demek çok doğru olmaz. Önder Özen raporu sunuyor, başkan kabul eder ya da etmez. Sonuçta o kadro 8,5 milyon euroya kuruldu. Ve 8,5 milyon euroya kurulan o kadrodan 4 oyuncu Beşiktaş'a uzun seneler hizmet etti ve 3 tane şampiyonluk, 6-7 tane kupa kazandılar. Yani hani diyorlar ya 100-150 milyon euroluk takımlar. Ya 20-25 milyon euroya bile sana uzun süre hizmet edebilecek oyuncular alırsın ve sana uzun vadede büyük katkılar ve şampiyonluklar kazandırabilir. Hep diyoruz ya doğru planlama. Onun için Beşiktaş doğru planlama yapacak. Scout ekibini doğru kuracak. Arama işlerini doğru şekilde etüt edecek, yapacak ve doğru oyuncuları getirecek.
0: Evet, Atakan Kurt'la...
1: Kolay mı? İşi kolay mı? Kolay değil ama çok da zor değil. Yani Beşiktaş son 3-4 yıldır Fenerbahçe gibi hep ikinci bitirseydi ligi, bu sene inanılmaz bir baskı stresi olsaydı gelen teknik direktör ve menajer için zordu. Ama zaten Beşiktaş son 5 senedir ligi Kasım'da avlatıyor. Ve geçen sene ligi 4. bitirdi. Bir tane derbi kazanamadı. Onun için gelen teknik direktörün işi çok zor değil. Çünkü bu sezonki kadar berbat bir sezon olmaz zaten Beşiktaş'ta.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz devam ediyor. Peki abi, senin bir haberin var yaklaşık böyle 4-5 gün önce Şenol Güneş'le ilgili olarak, ki ben biliyorum seni, Şenol Güneş'i sen çok iyi de tanıyorsun. Muhabirlik döneminde çok da böyle sohbetin var, bilmiyorum hala ediyor musun? Şenol Güneş ekibine çağırmış, aramış daha doğrusu. Demiş ki herhangi bir kulüple birileriyle anlaştınız mı? Ekibinden birkaç isim de demiş ki yok, daha anlaşmadık. Şenol Hoca da demiş ki anlaşmayın, benden haber bekleyin. Senin haberine göre bunu... Evet, sen evet. Söylemişsin.
1: Mehmet Kulaksızoğlu, Eren Şafak, Bayram Bektaş ve diğer iki ansörüne benden haber bekleyin, kimseyle anlaşmayın dedi. Bu birebir doğru bir haber. Beşiktaş'tan teklif bekliyordu Şenol Güneş. Çünkü birilerinin vasıtasıyla, aracılığıyla Beşiktaş yönetimi Serdar Adalı haberde yollatmıştı daha önce, ama son dönemde, son süre zarfında kendisiyle çalışmak istemediğini düşündü ve çevresindekiler de bunu kendisine deklar etti, söyledi, aklına girdiler ve Şenol Güneş'i istemediğini belirtti, dile getirdi. Şenol Hoca da buna alındı, yani yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda buna alındığını, ağrına gittiğini, kendisine ayıp edildiğini söylüyor. Ama tabii bir başkana konularda saygı duymak lazım. Sonuçta kulüp başkanıdır, kendisi kuruyordur, yönetiyordur. Sonuçta 3 dönem bana transfer döneminde süre verin dedi. Bu 4. transfer dönemine giriyoruz. Ve 3 transfer dönemidir başarılı değil. 4.sünde inşallah başarılı olur. 100 milyon euro transfer bütçesi ayırdı Serdar Adal'a. Ve yani santrafor, sol kanat, sağ kanat, orta sahayı 2, stopere, sol beke, hatta kaleci 7-8 tane oyuncu da alacak. Ohyanju, Murillo gibi oyuncular iyi oyunculardı. Olaytan rotasyonda kullanılabilir. Jalo kalacaktır. Onun dışında Chenli kalacaktır. Hatta Chenli, Murillo, Graf gibi isimler hocanın gidişine çok sevindiler, mutlu oldular. Çünkü istedikleri forma şansını özellikle Chenli bulamıyordu. Graf pasifize edilmişti. Ben doğru isimlerin alınacağını düşünüyorum. Çünkü başkan da biliyor artık son şansı. Yani Serdar Adalı bu transfer döneminde doğru isimleri alamazsa, doğru oyuncuları getiremezse, doğru kadroyu kuramazsa zaten Kasım'ı, Aralık'ı göremeyeceğini kendisi de biliyor. Çünkü Beşiktaş kötü başlarsa Allah korusun, zirve yaşında olmazsa zaten şu anda bir kalkan görevi yapacak bir teknik adam da yok. Önceden Sergen Yalçın vardı. İnsanlar Sergen Yalçın'ı protesto ediyordu. Haklılardı. Çok başarısızdı. Ki devre arası transferinde 7 tane istediği oyuncu alındı. Şimdi bir kalkan da yok. Yani ben teknik direktörü protesto edeyim, onu protesto edeyim diyecekleri bir isim de yok. Şu anda tek protesto edilecek isim yönetim ve Serdar Adalı. Yani dediğim gibi Allah korusun kötü bir başlangıçta Serdar Adalı burada durmakta çok zorlanır. Olağanüstü kongreye gider. Serdar Adalı da bunu benden daha iyi bildiği için en doğru oyuncuları alacağını düşünüyorum ben.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var tabii. Onların hepsine bakacağız. Hiç merak etmeyin. Az sonra Atakan Kurt'a ileteceğim abi. Dün İnönü'de oynanan güzel bir final vardı. Sergen Yalçın'a da geçeceğim. İstifa olayını soracağım ama finalde ilginç bir şey oldu. Yani stadyumun çatıyla o türbin arasında olan bir boşluğu var, sen daha iyi bilirsin. Orayı UEFA reklam paravanlarıyla kapattı ve stadın akustiği sanki böyle daha güzel hale geldi. Daha önceden işte Beşiktaş'la arkadaşlarla da konuşuyordum. Onlar hep böyle federasyondan buranın kapatılmasını istiyormuş ama federasyonda güvenlik gerekçesiyle buna işte red talebi veriyormuş. UEFA bunu yapabiliyorken bizi niye bunu yaptırmıyorlar? İşte federasyon bize karşı söylemleri dün çok fazla konuşuluyordu. Sen ne dersin bu konuya?
1: Ben bu dakikadan sonra bunun yapılacağını düşünüyorum. Artık TFF'nin de buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Yani bu akustik için, görsellik için, ambiyans, atmosfer için, yayın için, yayıncı kuruluş için, taraftar için, futbol severler için olması gereken ve olmazsa olmaz bir durum. Yani sonuçta daha fazla ses çıkıyor, daha fazla cümbüş oluyor, ses daha fazla içeride kalıyor. Bu bence olacaktır bu sene. TFF buna hayır demeyecektir. Hayır diyorsa da artık yönetim masaya yumruğunu vuracak, bunu yaptıracak artık. Güçlü bir yönetim örneği göstermeli. Onun dışında bu, evet, bunu bir kenara koyalım, bu olması gereken durum. Onun dışında bayraklar, tribündeki ambiyans, coşku, formalar, stadın o durumu, yani desen ki bana abi şu maçı izleyelim, ben İnönü stadını olduğunu bilmeyeyim, Tüpraş stadı olduğunu bilmeyeyim, dedim ki ya burası nasıl bir stad, neresi burası diye sorarım sana Cihan. Sen de İnönü stadı abi İstanbul dersen Dolmabahçe, ben şaşırırım.
0: Ben de yani, mesela ben de bilmesem buranın Dolmabahçe olduğunu anlamazdım. Freiburg taraftarı gerçekten sınıfı geçti, sahada sınıfta kaldılar ama yani inanılmaz o türbinleri. Çok senkronizeydiler.
1: İnanılmaz yani, o formalar, senkronize bağırmalar, tezahüratlar, coşkular, bayraklar, inanılmaz da hayran kaldım. Beşiktaş da bunu artık örnek teşkil etmeli. Taraftar yönetimle beraber, taraftar grupları, amigolar oturmalı, konuşmalı ve bunu tamamıyla sahaya sürmeliler. Tamam, iyi takım kur, doğru planlama yap, doğru oyuncuları getir, doğru teknik direktör, ama kardeşim sen içeride rakip üzerinde o istediğin baskıyı kuramıyorsun. Onu yapman lazım. Bak Galatasaray bir nevi bunu yapabiliyor. Sonuçta mikrofonlar koyuyor. Bazen taraftar yeteri kadar bağırmadığı zaman mikrofonlardan 3 kat 5 kat daha fazla ses çıkabiliyor. Sağ içindeki oyuncular, rakip oyuncular bundan etkilenebiliyor. Yani neyse doğru, onu gerçekleştirmek lazım.
0: Evet, yani gerçekten de ne İstanbul'muş İngilizlere. Amma uğurlu geliyor Atakan abi, Liverpool City.
1: Ya inanılmaz ya. Şimdi yani de Aston Villa geliyor, kupayı alıyor gidiyor. Aston Villa geliyor, kupayı alıyor gidiyor. Bir de dün İngiliz forum sitelerinde, X adreslerinde böyle takip ettim. Bayılmışlar İstanbul'a, yaşantılara, restoranlara, ulaşımlara, Dolmabahçe'ye, stada, işte Galataport'a, işte orada işte Sultanahmet tarafına falan bayılmışlar. İnanılmaz güzel gezmişler, eğlenmişler. Bu çok iyi bir referans turizm için. Yani gidecekler ve bir kez daha gelecekler ve arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına da tavsiye edecekler. Bu turizm açısından, İstanbul'un, Türkiye'nin tanıtım açısından da doğru bir durum yani.
0: Evet, bazı arkadaşlar da yazmış, o paneller daha kalkmaz, UEFA'nın Beşiktaş'a hediyesi demişler. Umarız öyle olur. En azından akustiği daha etkili
1: tabii,
0: hale getirmiş.
1: Tabii, aynen öyle inşallah.
0: Peki abi, Sergen Yalçın'ın istifasına ne diyorsun? Bir rüzgar gibi geldi, rüzgar gibi çıktı. Serdal Adalı ile görüşmesi çok uzun sürmedi ve 150 milyon TL'yi de almadığı söyleniyor. Yaklaşık 3 milyon dolar içeride bıraktı ve kendisinin istifa ettiği dile getiriliyor. Yani sence geç kalınmış bir istifa mı? Hani ben Konyaspor maçı sonunda uygun zaman demiştim. Bana kızmıştı Beşiktaşlı arkadaşlarım.
1: Sergen Yalçın çok akıllı birisi. Şimdi artılardan bahsedeyim, sonra eksilere geçelim. Sergen Yalçın'ın yapamayacağını, yetemeyeceğini, dokunamayacağını ve bu takımda başarılı olamayacağını anladı. Ve en ufacık olumsuzlukta ve de kötü gidişatta o protestoların katlanarak artacağını çözdü ve inanılmaz bir yüksek IQ'su olduğu için istifa etti. Doğrusunu yaptı. Bir de giderken parasını bıraktı. Almadı, tazminat almadı, kovalamadı. Bu hakikaten takdire şayan, alkışlanacak bir hareket. Sergen Yalçın, tebrik ederim, bu artılar. Eksine de geçelim. Yani zaten bence Konya Spor maçından sonra bırakmıştı. Orada yönetim istifasını geri aldırmayacaktı. Sergen Hoca inanılmaz kötü bir sezon geçirdi. Bu bundan sonraki kariyerine de bence etki eder. Zaten Sergen Hoca futbolu sevmiyor. Futbolu izlemiyor. Rakipleri izlemiyor, maç izlemiyor. Oyuncu bilmiyor, oyuncu tanımıyor. Yani kendisine adayan, futbolu bilen, futbolu seven, değişime gelişime ayak uyduran, gidip farklı farklı ülkelerde farklı farklı takımların maçlarını izleyen ve son 4-5 senesinde sürekli takım çalıştıran bir teknik direktöre gitmek lazım zaten. Şimdi Osimhen'i tanımıyor Sergen Hoca. Sergen Hoca oyuncuları bilmez. Çünkü Sergen Hoca eğlenmeyi sever. Evet, çok büyük futbolcuydu. Hakikaten bir stardı.
0: Yaz da geldi diyorsun.
1: Yaz da geldi. Sergen Hoca eğlenceyi de sever. Futbol izlemeyi de çok sevmez. Yani düşün. Beşiktaş'ın İnönü stadında, Tüpraş stadında milli maçı oynanıyor. Sergen Hoca kendi stadında maç izlemeye gitmiyor. UEFA Avrupa Ligi finali oluyor. Kulüp personellerine demiyor ki ya arkadaşlar, daha istifa etmeden önceki durumu söylüyorum. Ya bana bilet ayarlayın, gideyim Aston Villa Freiburg maçını izleyeyim demiyor. Yani Sergen Hoca'nın umurunda değil. Sergen Hoca'nın bir oyun şablonu var, önde baskı. Rakibi hataya zorlayalım. İşte savunmayı öne çıkaralım, 35 metreye sıkıştıralım oyunu. Düşen topları, ikinci topları alalım. Evet, bu olabilecek bir taktik. Okan Buruk da bunu yapıyor. Ama BCD planların da olur. Sergen Hoca'nın bu planları yok. E sen şimdi oyun boyu uzuyor, 50-60 metre oluyor. Oyun sete de çeviremiyorsun. Kadro kaliten de sınırlı. BC planın yok. Bir organize atağın yok. Organizasyonun yok. Bir stratejin yok. Ne oluyor? Sınıfta kalıyorsun. Fenerbahçe'yi yenemiyorsun. Galatasaray'ı yenemiyorsun. Trabzonspor'u yenemiyorsun. Öne geçiyorsun. Rakipler geliyor, geri dönüyor. Puan kaybediyorsun. Ya sen son 6 haftada Trabzonspor 12 puan kaybetmiş. Sen bu süre zarfında bütün maçları kazansan ikinci olma ihtimalin var. Cihan, sen 10 hafta önce diyorsun ki bizim için lig önemli değil, kupa önemli diyorsun. Oyuncuları seriyor, dinamik kalmıyorlar, işte kolektif kalmıyorlar, kondisyonları yeterli kalmıyor. Sen kupa maçında da eleniyorsun. Konya Spor seni son düzlükte fizik olarak üstüne çıkıyor. Sonra eğleniyorsun, çıkıyorsun maçtan sonra diyorsun ki ya ne olacak, bir senede kupa almayalım tarzı bir ifade kullanıyorsun. Olmaz. Taraftar da bunu affetmez.
0: İyi de para harcattı yani. 100 milyon euro harcayıp dördüncü oldu. Peki
1: gidenler gelenler onları da hesaplarsan 30-35 milyon euroya tekabül ediyor ama sonuçta 7 tane oyuncu aldırmış.
0: Yani şu an espriler... Yani
1: espri... istemiş gelmiş, Oyan şu istemiş gelmiş, Murillo gelmiş. Yani oyun, bir de birçok oyuncu da küstürmüş kardeşim. Geçen sene 35 oyun, maç oynamış Jota Silva Premier Lig'de. Sen bu adamı hiç oynatmamışsın. 10 hafta yüzüne bakmamışsın. İşte sonra süre vermişsin, gol atmış, harika maç çıkarmış, asist yapmış, ertesi hafta yine kesmişsin. Sonra oynatmışsın, yine oynamış, adam küsmemiş. Yani tavır da yapmamış, trip de atmamış. Ama baktığın zaman adamın oynadığı sürelere 80 dakikada bir adam skor üretmiş sana. Daha ne yapsın? Cengiz'e verdiğin şansın %50'sini Jota'ya versen, Jota bak emin ol 10 gol 10 asist yapardı. Jota Silva Fatih Tekke gitseydi 15 gol 15 asist yapardı.
0: Evet, espriler de yapıyorlar tabii. Sen az önce dedin ya, Freiburg maçını izlemek için hiç bilet ricasında bile bulunmadı diye. İşte Freiburg kim abi? Freiburg gelsin beni izlesin tarzı espriler yapıyor. İşte Freiburg benim Freiburg benim Denizli'ye attığım golü gördü mü tarzı mesajlar da geliyor biz konuşurken. Az sonra döneceğim.
1: Ben Emre diye arkadaşım var, Emre Şengül, onunla beraber bir şeyi konuşuyorduk. Yani Aston Villa 5. Freiburg 6.'ymiş galiba Alman liginde ve UEFA'da final oynuyorlar abi. Yani senin liginin kötülüğünü düşün. Ya senin ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki takımlar bunlara rakip olamıyor. Üçüncü turda, çeyrek finalde, son 16'da eleniyorlar 32'de. Yani bizim acilen kendimize çekidüzen vermemiz, kendimizi düzeltmemiz, kendimizi kaftanın üstünde görmememiz lazım. Ya geliyor adam, Freiburg final oynuyor, son bile kupa alıyor. Yani Shakhtar kupa aldı Ganje. İşte Onun için Razvan Lüçesko istiyorum.
0: Villarreal aldı.
1: Villarreal ver 5 sene kontrat Razvan'a. Sana 3. 4. 5. senede UEFA'da yarı final getirir kardeşim. Sabret ya. Ya sen 5 senede lige Kasım'la avlatıyorsun abi.
0: Evet, Musa da ilginç bir şey yazmış. Unai Emery demiş bütün kupaları içinde villa olan takımlarla aldı.
1: Villarreal. Evet, aynen öyle. Bütün işte Villarreal. Evet. Ondan sonra peki, Aston Villa.
0: Evet. Sevilla.
1: Sevilla. Sevilla. Ya enteresan. 5 tane kupa almış adam. İnanılmaz ya.
0: Şu konuşma geçmiş mi yönetimle Sergen Yalçın arasında? Kulislerde bu konuşuluyor. Yönetim Sergen Hoca'ya demiş ki eleştirilere göğüs gereceksen, bir yıl daha kalabileceksen kal demiş. Evet, ama yani, Kasım'da istifa edeceksen git demiş.
1: Yani o toplantıdaki kişiler birebir anlattı. Diyorlar ki 100 milyon euro transfer para harcayacağım. Biz iyi olacağını düşünüyoruz ama Allah korusun. Tepkiler olabilir. İşte olumsuz şeyler olabilir, olumsuz sonuçlar olabilir. Buralarda göğüs gelebilecek misin? Beraber yürüyebilecek miyiz? Ya ben işte taraftar bana bunu yaparsa ben duramam. İşte ben göğüs gelemem. İşte Fahyat Hoca istiyor ki taraftar ona hiç tepki göstermesin. hiç olumsuz bir şey olmasın. Yani hoca 3 sene kalsın, 3 sene hiç böyle şampiyon olmasın, hiç başarılı olmasın ama taraftar ona hiçbir şey demesin. Yani böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ya Şenol Hoca geldi, 2 sene üstüne şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkardı. Sonra bir daha geldi. 2.36 puan ortalama, 15 maçta 13 galibiyet. Ertesi sene adama amartelerini falan verdiler. Ve hatta bunu Şenol Hoca istiyormuş gibi lanse ettiler. Yalan haberlerle itibarsızlaştırdılar. Şenol Hoca dedi ki ben yönetimin önünü açıyorum dedi. Gitti kardeşim. Mustafa Deniz de 3 kupa aldı. Ertesi sene 5. hafta gitti. Yani ne oluyor ya? Ya Mourinho gitti abi. Ya bak Okan Buruk hala tartışılıyor. Cihan 4 sene üstte şampiyon olmuş. Okan Hoca işte geçen şeyi okudum. Diyorlar ki işte teknik heyeti değişecek. Altına şey almışlar. Okan Hoca da gitsin. Onda o da değişsin falan diyorlar. Yani bunlar konuşuluyor. Sergen Hoca diyor ki ben başarısız olsam da kimse bana bir şey demesin. Ya hocam Beşiktaş kulübünü sen kurmadın 1903'te.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var, sorular da var tabii. İstanbul'dan Turgay yazmış. Serdal Adalan'ın geldiğinden beri yaptığı en iyi icraat Önder Özen'i getirmek oldu bence. Slavatin Bilic zamanındaki yapılanmanın temellerini de o atmıştı. Olcay Şahan, Gökhan Töre, Veli Kavlak, Oğuzhan Özyakuplar o dönemde gelmişti diyor. İstanbul'dan Turgay ve şey istemiş o da. Bilic'i istemiş, Slaven Bilic az önce konuştuğumuz gibi.
1: Ya Bilic! Son 3-4 sene çalışıyor olsaydı ben de çok isterdim. Yani o takım olma yolunda Bilic hakikaten

0: teknik direktör ve kaldığı sezonda çok başarılıydı. Son 3 haftaya kadar şampiyonluk yarışındaydı. Avrupa'da Liverpool'lar, Tottenham'lar, Arsenal'lerle kafa kafa oynadı. Liverpool elinde yani Kale Cenk Gönen falan vardı. Tolgaylar, Mogaylar, Lokantörelerle falan Liverpool'u dar etti yani. Arsenal'le kafa kafa oynadı. Avrupa'ya çok yönelmişti son periyotta. Ligi çok önemsememişti. O Avrupa'daki başarı bilişi zaten West Ham'a götürmüştü. Ama en büyük handikapı da şuydu, her hafta deplasmanda oynuyordu, Ankara'da oynuyordu ya da deplasmana gidiyordu. Hiç İstanbul'da oynamıyordu, çok yorulmuştu o periyotta. Yani evet doğru bir isim ama son 4-5 yılda çalışmamış. Çalışıyor olsa öyle zaten gözüm kapalı getiririm. Beşiktaş camiasına çok uygun bir teknik adam ama son 3-4 yılda çalışmamış bir teknik adam.
1: Evet yani Beşiktaş döneminde de başarısız demek biraz hani kötü olur çünkü takım olarak.
0: Yok başarısız değil. Ben başarısız demedim zaten.
1: Yok başarısız diyenler var yani takımı stadı yoktu, feda sezonu, kadro kısıtlı falan, ona rağmen bence iyi işler yaptı değil mi?
0: %100 başarılıydı. Yani dedim ya hep ya Ankara'da oynuyordu ya da deplasmanda ve kadrosu kısıtlıydı. Ve Avrupa'da da oynadı, çok yoruldu, son 3-4 hafta kala avlu attı.
1: Atakan Bey'e sorar mısın, yeni televizyon yorumcumuz pardon demiş, sonra ironi yapmış, antrenör adayımız kim olacak, bir takım yöneten Felipe Luis'in şansı var mı yoksa önce YouTube yayını mı açması lazım, sevgiler Ozan, böyle bir soru sormuş.
0: Yok, ben Önder Özen'in net bir teknik direktör getireceğini düşünüyorum. Hatta Razvan'ın, Nuri Şahin'in, Arda Turan'ın çok Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünüyorum. Bu isimlerle Beşiktaş'ın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Gözü hoş gelen futbol sergileyebileceğini düşünüyorum. Yani Olaytanlar, Ohyanjular, Şenliler, Murillolar, böyle dinamik, dünya futbolunu takip eden bir teknik direktörün elinde değerleneceğini düşünüyorum. Doğru 4-5 takviyeyle beraber, doğru isimle beraber Beşiktaş'ın zirve yaşında olabileceğini düşünüyorum. Zaten adım adım gitmek lazım. Sen Kasım'ı göremiyorsun. Önce bir Ocağı göreceksin. Sonra bir Şubat Mart'ı göreceksin. Sonra sonuna kadar devam edeceksin.
1: Evet yani devam edecekten oraya bağlayayım. Tekrar Beşiktaş'a döneceğim ama seninle böyle Avrupa'dan futbolu konuşmayı da seviyorum. Çünkü o konularla gerçekten çok bilgi sahibisin. Arsenal'ın şampiyonluğuna ne dersin abi? Hani bir istikrar olması lazım dedin. Oradan Arteta'ya bağlamak istiyorum. 22 yıl sonra başardı, helal olsun.
0: Evet, son haftaya kalsaydı o stres, baskı Şampiyonlar Ligi finaline de yansırdı. Şimdi şampiyon oldular. City hata yaptı. Şimdi burada çok rahatladılar şampiyonluktan sonra. Bu rahatlama bence şeye de yansıyacak, Şampiyonlar Ligi finaline de yansıyacak, daha iyi performans gösterecekler. Yani 2-2 yapabilirler ve bu Arsenal tarihinde yok. Yani inşallah olabilir. Tabii zor, Paris Saint Germain daha güçlü takım ama işte tek maç, her şey olabilir. Maçı bir kitler Arsenal. Arsenal çok zor gol yiyen bir takım. Chelsea bunu yaptı Paris Saint Germain'e. Maçı bir kitlediler Süper Kupa finalinde. Kafadan iki tane gol buldular. Darmadağın oldu Paris Saint Germain. Yani öyle bir durum olabilir.
1: Evet, hiç yani belli olmaz. Yani futbol konusundan bağımsız. Hani adam hiç, Arteta da hiç yaşlanmıyor işte. O Arsenal, Everton, Paris. Hani saçları peruk diye düşüneceğim artık. Ne uzuyor, ne kısalıyor, ne değiştiriyor falan. Adam hep aynı adam.
0: İçi seni yakar, dışı beni. Adama sormak lazım.
1: Lazım.
0: Adam,
1: tabii, ne bileyim.
0: Adam neler yaşıyordur, biliyor musun?
1: Ya, peruk gibi geldi bana. Hiç yaşlanmıyor falan böyle. Atakan abi güzel konuşuyor ama demiş. Sergen Hoca'nın bu durumunu dün öğrenmedik ki. Hoca gelmeden isminin çıktığı günlerde bu konular konuşulsa belki hiç bugünlere gelmeyecektik. Geçen sene Önder Özen'le anlaşmıştı başkan. En azından Rafa Silva elimizde kalırdı diyor.
0: %100 katılıyorum. İşte hocanın bu şeyleri geldi. Muşi bende yok. João Mario bende yok. O bende yok. Rafa işte şöyle böyle. Zaten Rafa küsmüştü. Şampiyonluk yarışından uzaklaşınca zaten sinmişti. Bir de geri gelmez adamın tek yakın arkadaşı João Mario'yu gönderdiler. Adam kimsesiz kaldı. Bir de Sergen Hoca'nın açıklamalarını adama dinlettiler, izlettiler. Adam zaten gitmek için bahane arıyordu ve gitti. Yani onun için diyorum ya, Sergen Hoca hakikaten çok zarar verdi takıma. Yani Cengiz ısrarı adamın Rafa Silva'yı kaybettirdi, Jota Silva'yı kaybettirdi. Yani Bilal Touré'yi de Cengiz'i oynatmak için o cezalarını yaptı ya şampiyonluk senesinde. Onu yapmak için, çünkü başka bir oyun planı yok hocanın. İşte Cengiz'e içeri kat ettirdim, arkada Galatasaray'ı kestirelim, Bilal golleri atsın düşüncesi bütün sezonuna mal oldu Beşiktaş'ın.
1: Peki abi, yani Beşiktaş konuşuyoruz işte, futbolculardan bahsediyoruz, teknik direktörden, hatta şu an sportif direktör yeni geldiği için Önder Özen'den konuşuyoruz, ama Sayın Başkan Adalı başkan olmadan önce söylediği hiçbir şeyi şu an yerine getirmedi. Yani gelmeden önce Alman scoutla anlaştım dedi. Birinci hedefim Sergen dedi. Sergen Yalçın olmadı, Solskjaer'i getirdi. Ya sonra Solskjaer'i gönderdi, bak, Sergen Hoca'yı getirdi.
0: Sergen Yalçın'la oturmuyor mesela. O zaman çok baskı vardı gerçi. Sergen Hoca'yı getirmek zorunda kaldı ama.
1: Hani vaatler Sergen yerine getirilmeli ya, o yüzden.
0: Şimdi diyorum. Sergen Hoca gelip ya ben Graf'la çalışmam. Ya sen teknik direktörsün abi. Sen şimdi Sergen Hoca dışında söyleyeyim. Mesela Cihan'la anlaşıyorum ben. Geldi benim takım Nişantepe FK, benim kulübüm. Dedi ki gelirim ama dedi ben dedi Graf'la çalışıyorum. Ya dedim ki ya Cihan sen kimsin kardeşim? Ya senin böyle bir düşüncen, planın, böyle bir direktifin, isteğin bana olamaz kardeşim. Sen teknik direktörsün, gelirsin çalışırsın.
1: Paranı da alıyorsun.
0: Sen öyle bir scoutla onunla çalışırım, bununla çalışmam. Yani senin ne haddin ederim yani, anladın mı? Ya bir teknik direktör scout'a, scout departmanına, bu takımın planlamasına, yapılanmasına karışamaz yani.
1: Graf ne oldu? Devam ediyor mu? Hiç böyle
0: bir... Ediyor. Yani Graf da ediyor. Önder Özen de şimdi Graf'la beraber ortak birlikte doğru bir şekilde çalışacaktır. Çünkü Önder Özen'in o konuda egosu, kibri yoktur. Yani ben iyi işler yapacaklarını ve o oyuncu havuzunda doğru futbolcu çıkaracaklarını düşünüyorum.
1: Evet tabii, Graf'ı şu yüzden sordum. Sergen Yalçın istifasından sonra kendi sosyal medya hesabında bir şey paylaştı ve tırnak içinde karma yazdı. Burada da Sergen Yalçın'a bir gönderme yaptığı konuşuldu. Kısa süre sonra yani, kaldırdı paylaşımını ama
0: Serdal hani, Başkan çok kızdı ona çünkü.
1: Altına da Goodbye yani, Elveda şarkısını koydu.
0: Ya yani, yanlış. Yani orada haklı ama yanlış. Yani bazen susmayı bilmek, sessiz kalmayı bilmek, sabretmeyi bilmek lazım. Graf sonuna kadar haklı, %100 haklı ama o paylaşımında yanlış yaptı. Keşke yapmasaydı. Yani o durumda keşke Serdal Başkan da ona sahip çıksaydı ama göndermedi de.
1: Ya bunu yaptığına göre yani Sergen Hoca çok mu mobbing uyguluyordu acaba Graf'a? Ya da onu istemediği için mi yaptı?
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Ya sürekli baskı mı vardı üstünde acaba?
0: Bak normalde Sergen Hoca Serkan Reşber'le de çalışmazsa. Dedi ki ya burada bir scout başı, menajer, idari menajer, spor direktör var. Graf var. Önder Özen'le anlaşıyor. Ben dedi bunun önlemini alayım. Madem birisi olacak, benim bildiğim, tanıdığım birisi olsun dedi. Serkan Reşmi'ye getirdi. Normal şartlarda kulübün böyle bir isteği, talebi ya da planı olmasa zaten Sergen Hoca Serkan Reşmi'ye de getirmezdi.
1: Yani tabii aralarında ne olduysa olsun şey ya, o, bak, o paylaşımı bak, yapmamalıydı bence de
0: Cihan,
1: yani.
0: Cihan şöyle bir durum var. Ya kardeşim futbol ne kadar iyi bilirsen bil. Daha önce ne kadar star olursan ol. Futbol gelişiyor ve değişiyor ve sen dünya futbolunu izlemiyorsun. Bir tane maç seyretmiyorsun. Adam geliyor yıllardır bu işi yapıyor. Adamla ne koordineli çalışmıyorsun ki? Adam sana oyuncuyu getirir Graf. Sen de son olarak izlersin abi. Anladın mı? Ya sana cezalı geçiyorlar. Sen bir dakikada izliyorsun da getirin falan diyorsun. Yani anladın mı? Ki o dönem başka sabek istiyordu. Rozier'i getirdi. Erdal Torunoğlu'yu sonra konuşmadılar. Rozier iyi çıktı falan filan. Yani ne gerek var ki millette sorun yaşamaya? O dönemde de Erdal Torunoğlu'nun telefonlarını engellemişti. Ulaşamamıştı. Yani bu kadar egoya, bu kadar kibre gerek yok.
1: Atakan abi şu da yok mu? Bu arada Atakan Kurt'la beraberiz, radyolarını yeni açanlar varsa tekrar anonslayayım. Yani bir scout şefine çok fazla anlam yüklemiyor muyuz? Bu adamın görevi oyuncuyu izleyip yönetime raporlamak. Yani ya kulüpteki işte, bütün yanlışları...
0: Ya, abi biz yüklemiyoruz ki, Sergen Hoca yüklüyor. Ben istemem diyor.
1: Taraftar da bazen yüklüyor. Hani söylüyorlar mesela Graf sebep oldu buna, bize bu oyuncuları getirdi falan
0: ya
1: diyenler de var.
0: Bak Beşiktaş'ta başarılı olmak, emin ol Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha kolay. Çünkü Beşiktaş coşkuyu sever, hırsı sever, ruhu sever, genç oyuncuyu sever, altyapıdan çıkan oyuncuyu sever, sahada her şeyini koyan oyuncuyu sever. 2 milyon euroya oyuncu getir, gelsin böyle 2-3 maç böyle skor yapsın, oyuncu tapar. Ama Fenerbahçe taraftarı hep böyle isim marka oyuncu ister. Onun için diyorum ki Beşiktaş doğru planlama yapsın. Doğru yolda ilerlerse başarıya gider. Ya bak Beşiktaş geçmiş ödün. Metin Ali Feyyaz dönemi. 3-4 sene bir arama tarama yapmışım. Türkiye'nin dört bir tarafından hem altyapıdan çıkarmış hem sağdan soldan toplamış. 3 sene ambargo koymuş ama 2 sene başarısı olduktan sonra istikrar yakalamış. Sonra 100. yıla dön. Tümer'le İlhan'ı getirmiş önce. İbrahim Üzülmez'i getirmiş. Ondan sonra yapılanma neticesinde işte Sergin o Zago'yu Cordoba'yı getirdikten sonra şampiyon olmuş. Dön şeye 2015-2016'nın öncesine Samet Aybaba'yla Oğuzaylar, Gökhan Töreller, Kerim Fraylar gelmiş. Sonra Dembaba gelmiş. Sonra Sosa Gomez gelmiş. Sonra şampiyon olmuş. Ama ne yaramamış Beşiktaş'a? Sima Almeida, Kutu Fernandes gelmiş. Dördüncü olmuş. Kepe gelmiş. Adriano gelmiş. İşte Tariskalar gelmiş. Bir sürü yıldızlar gelmiş. Paralar ödenmemiş. Takım dördüncü olmuş. Beşiktaş'ın çok fazla stara, yıldıza ihtiyacı yok. Bir tane yıldız koyarsın, etrafına doğru oyuncuları yerleştirdiğin zaman o takım zaten başarıya gider. Bir de Galatasaray yıllardır niye başarılı? Çünkü planlama yaptı. Kerem'i getirdi, Barış'ı getirdi. Yunus altyapıdan çıktı. 2 sene kiralık oynadı geldi. Sonra Davinson sahiplendi. Torreira sahiplendi. Kaan Ayar'ı getirdi. Uğurcan geldi. Yerliler kaliteli. Erenliler, Abdülkerimler. Senin yerliğin yok kaliteli yerlin. Kaliteli yerlin olmazsa şampiyon olamazsın. Beşiktaş'ın doğru kaliteli yerliler, aidiyet duygusu hisseden kaliteli yerliler bulması lazım. Onlarla beraber harmanlaması lazım doğru yabancı oyuncuları. Öyle başarı gelir.
1: Atakan Kurt çok doğru tespitler yapıyor, helal olsun. Serdal Başkan kurduğu cümlenin sonunu getiremiyor. Tam cümleyi bitirecek başka bir cümle kuruyor. Acaba ne diyor diye düşünmekten alamıyorum kendimi demiş. Cümleyi biraz bitirmesi lazım diye eklemiş. O her zaman olmaz. Paris Saint Germain ilk yarıdan 2 tane atarsa geçen seneki benzer bir sonuç görebiliriz finalde. Yine o sıkıcı futboluyla Arsenal kazanmasın bir zahmet demiş.
0: Tabii Paris Saint Germain 20 dakika ilk golü bulursa işler değişir.
1: Real Madrid Mourinho'yu alacağına Unai Emery'i neden düşünmez demiş. Böyle bir mesaj var. Yeni sezonda zaten Eylül-Ekim gibi havlu atacak Beşiktaş diyor. Her Kasım ayında şampiyonluk yarışına havlu atıp her Mayıs'ta yeni bir hoca arayışına giriyoruz. Atakan Kurt diyelim Beşiktaş'ın yönetimi bu senaryonun tekrarlanmaması için ne yapar demiş.
0: İnşallah getirdiği hoca doğru hoca olur. Net hoca olur. Ve 3-5 sene hocayla devam eder. Ya zillerin ışığını devam ettirsin yeter ya. Yani şampiyonluk falan beklemiyorum ben. Yani Nisan Mayıs'a kadar devam etsin, kafa kafaya götürsün. O hoca 200 sene daha çalışsın.
1: Füsen'den yazmış. Antalya son maçta bir şekilde düştü ve 3 büyükleri suçladı. Bursa Spor'a ne iftiralar attı demiş. Haksız mıyım? Saygılar diyor. Cengiz Han mesajını atmış. Okan Buruk Fenerbahçe'ye gelsin, Sergen Yalçın Galatasaray'a gelsin, Tekke Beşiktaş'a gelsin, şenlik olur demiş. Mustafa, benim rüyaların saçmalık seviyesi gibi bir şey oldumuş senin mesaj. Mustafa selam olsun, teşekkür ediyorum, tabi takılıyorum sana. En çok zoruma giden de Trabzonspor maçında önemsiz bir maç diyorsunuz. Bir tek oyuncu
0: evet,
1: değişikliği
0: yapmış. Evet ya, inanılmaz bir açıklama o ya.
1: Taraftar Çerni diye tempo tuttuğu için bu şımarıklığı yapıyorsun demiş. Sergen Hoca'nın egosunu bir türlü yenemiyor egosunu demiş Sergen Yalçın. Evet. Neden öyle bir açıklama yaptı gerçekten? Ondan yani önce de hiç, önemli demişti.
0: Hiçbirisine anlam veremiyorum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Sergen Hoca'nın haleti, rüyesi, psikolojisi, mentali, yüzü, mimikleri yani sağlıklı ve doğru değildi yani. Yani o psikoloji, o stres, baskı, başarısızlık onu bence bambaşka birisine evirdi, büründürdü.
1: Keskin federasyonun 10+4 kuralını sormuş. Trabzonspor için alınan bir karar mı yoksa bu karar Galatasaray'ın önünü kesmek için mi alındı demiş.
0: Ne, bir daha söyle.
1: Federasyonun 10+4 kuralı var ya.
0: Aha.
1: Bu kural diyor Galatasaray'ın önünü kesmek için mi diyor.
0: İsteği ya da
1: Trabzon'un iyiliği için mi yapalım.
0: Olur olmasa zaten böyle bir karar alınmaz.
1: Galatasaray da olur vermiştir diyorsun. Yani federasyon...
0: Herhalde şey. Ya bütün dört büyüklerin şeyini sormuşlardı fikrine.
1: Yani sahada 10+4 formülüne gidilecek. Bakalım bu sezon neler bekliyor bizi. Çağdaş Atan bizim işimizi çözemez mi demiş. Olmaz mı?
0: Çözemez. Çözemez çünkü Çağdaş Atan çok iyi bir teknik direktör. Futbol bilgisi çok iyi, kendisini geliştiren ama buraları yönetebilecek kalibresi olmayan

0: sonra mesela iki eleştiriye olduktan sonra herkese kavga edebilecek potansiyele sahip. Ya çünkü basit toplantısı hatırlıyorsun. Bir iki tane böyle soru sorulduğu zaman hemen kavga ediyor. Olayı yönetemez yani. Evet. Burak Yılmaz da mesela çok başarılı. O da çok duygusal. O da yönetemez.
1: Soru sorulmayınca da trip atıyor Çağdaş Hoca. Yok mu
0: evet, sorunuz? Evet. Aynen öyle.
1: Aslında böyle teknik adamlık piyasası dediğimiz argo tabirle buraya çok iyi giriş yapmıştı. Öyle ki hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'la adı geçmişti. Ama sonra bayağı böyle bir aşağı yuvarlandı hocanın. Niye öyle oldu onu da bilemiyoruz. Şöyle devam edelim. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. İyi yayınlar, iyi ki varsınız diyor. Sağ ol Hüseyin'cim, sen de öyle. Aynı Aykut Kocaman'ın da başına geldi. Aynıları diyor. Bunların opsiyonlar devreye giriyor. Sergen oynatsaydı Jota opsiyonu devreye girecekti. Senin burada yönetimi eleştirmen lazım demiş. Hep derim Türkiye'de alınmış A klas hoca sertifikası geçersizdir. Bence buradaki sertifikalara tekrar bir inceleme yapılmalı. Aynı ehliyet gibi demiş. Yani bunu İbrahim Yavuz da söylemişti ya, ben dedi gittim dedi hemen kolay bir şekilde dedi C'ye aldık dedi, yani hiçbirimiz mi kalmadık dedi, hepimiz mi başarılıydık dedi. Ya bu sertifikalarla ilgili sende bir problem, bir torpil olduğunu düşünüyor musun Atakan abi, teknik direktör lisanslarıyla alakalı?
0: Öyle çok kariyerli teknik adamların, kariyerli futbolculara bir öncelik sunuyorlar. Mesela çok mesela yeni bırakmış milli takım kariyeri olan, üç büyük kariyeri olan futbolcular aynı anda bıraktıysa 4-5 tanesi başlıyorlar ve onlar için ayrı bir şey açılıyor. Hemen bir teknik direktörlük kursu açıyorlar, onu biliyorum.
1: Biliyorum demiş, Beşiktaş yorumcusun diyor ama Nijmegen'den, Hollanda'dan Süleyman yazmış. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelirse başarılı olur mu? Yoksa Conte gibi yabancı bir isim mi gelmeli? Fikrini merak ediyorum demiş.
0: Aziz Yıldırım'a seçim kaybettir Aykut Kocaman ısrarı bence. Aykut Koca çok doğru bir isim, çok karakterli bir isim. Hakikaten efsane ama 15-16 yılında hiç çalışmamış bir isim. Ve Fenerbahçe taraftan %90'ı da şu anda Aykut Hoca'yı istemiyor. Yani eğer orada ısrar ederse Aziz Yıldırım Aykut Kocaman konusunda seçimi kaybeder. Oraya herkesin okey diyeceği bir teknik direktör ismi koyması lazım.
1: Yani Hakan Safi'nin de aslında çıkışları fena değil. Aziz Yıldırım işte bir tane yıldız oyuncu, geri kalan asker oyuncu olması lazım diye bir şekil, yani röportaj verdi, yorum yaptı. Hakan Safi de hemen buna cevap olarak bir tane yıldız yetmez, burası Fenerbahçe, bolca yıldız ve yerine asker de alacağım.
0: Tabii şimdi seçimi kazanmak için 50 tane şey söylüyorlar ama
1: tabii rekabet.
0: Seçimi kazandıktan sonra bütün icraatlar değişiyor. Yani dediklerinin %70'ini yapmıyorlar. Yani şu anda kongrelerin gözünü boyamak için 50 tane şeyde bulunuyorlar, vaatte bulunuyorlar ama geldikten sonra bunların çoğunu yapmıyorlar. Ben çoğu vaatlerine, söylemlerine zaten inanmıyorum başkan adaylarına.
1: Şu Aykut Kocaman'la ilgili söylemene takılmış dinleyenlerimiz, zamanında işte bizi kurtarıcımızdı Aykut Kocaman, bu federasyona, bu futbol ortamına pek o cevap veriyor söylemleriyle, biraz soğuk bir adam ama işte bence işe yarar tarzı bir şey yazmış dostumuz. Ben biraz böyle özet geçtim onu. Neden oy kaybettirir Atakan Kurt'a göre diye bir soru sormuş.
0: Ya çünkü son 5 senesinde çalışmadığı için, Fenerbahçe'de son 12 yıl senesinde şampiyon olamadığı için ya şimdi geldiği zaman elbette ki şampiyon yapabilir Aykut Hoca. O bilgi birikimi var. Ama Fenerbahçe taraftarıyla konuştuğumda, ben de sokaktayım, insanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, %90'a sıcak bakmıyor.
1: Ya ben de Fenerbahçeli olsaydım sıcak bakmazdım. Yani Konyaspor'da Hleb'le bir sıkıntı yaşamıştı. Fenerbahçe'de Alex'le sorun yaşamıştı. Ve bunca tırnak içinde hizmetten sonra umut olarak yine Fenerbahçe'ye getiriliyorsa bence hiç öyle zahmet edilip büyük bütçeler falan diye anons yapmaları gerekmiyor. Elbette ki Aykut Hocam'ı severim. Hani bizi eleştirmek bize düşmez ama hep böyle büyük oyuncularla tartışma yaşıyor. Fenerbahçe'nin artık o tartışmalardan uzaklaşması, bütünleşmesi lazım bana göre. Hatta iki başkan adayının bile bir şekilde birlik beraberlik çağrıları yapıp biraz daha böyle o kaostan, kargaşadan uzaklaşması lazım ama iki başkan da biraz böyle yüksek gidiyor şu an için. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde. Hayırlı işler, kolay gelsin. Görüyorsun değil mi demiş. Adamların diyor, adamlar hatırlamak için federasyon yazmış. İş bilmediği nedir diye soruyorsan yabancı kuralı. Şimdi en büyük gelir Avrupa'da. Buradan gelir nasıl gelir? ve tecrübeli oyunculardan olur demiş. Bunu 4 genç oyuncuyla yapamazsınız diyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a genç oyuncuları Avrupa'ya ne kadara sattık, süre verdik demiş. Şey demek istiyorsun herhalde anladığım kadarıyla, niye bu kısıtlamayı yaptınız? Yabancı oyuncular Türk futboluna değer mi sağlıyor, katkı mı sağlıyor diyorsunuz Evren Bey. Biraz karışık yazmışsınız. Hani sizden ricam, biliyorum yoldasınız. Sizler de böyle konuşarak dikteyle yazıyorsunuz ama ben de gerçekten okumakta çok zorlanıyorum. Ataşehir'den Fatih yazmış. Abi diyor %90 diyorsunuz da kim istemiyor? Bu istemeyenler kim? Aykut Kocaman gelmeli. Yanına da Emre Volkan gelmeli demiş Fatih Kaya. Fatih direkt ilk ona oynayamazsın o zaman, ben sana söyleyeyim. Emre ile Volkan'a
0: tabii. Yani ancak öyle olabilir mesela. Aykut Hoca'yla iki tane işte son 3-5 senesinde çalışan teknik direktörlük yapan ama Aykut Hoca'nın altında çalışmayı kabul edebilecek iki tane isim getirse olabilir. Mesela Volkan Demirel tamam derse.
1: Der mi sence?
0: Başka bir, ya bilmiyorum. Volkan Demirel önce gelirim dedi, sonra ben öyle bir şey demedim dedi. Son durumda ne diyeceğini bilemiyorum.
1: Ya sonuçta artık teknik direktör olmuş ve birkaç takım çalıştırmış. Tekrar yardımcı olmayı kabul eder mi? Yani bir alt görevde olmayı. O biraz aklını kurcalıyor.
0: Evet, o yani şöyle kabul eder. Aykut Hoca'dan sonra görevi alma ihtimali olabileceği için kabul eder. Ya ben bir yardımcı antrenörlük yapayım, burayı bir havasını teneffüs edeyim, biraz daha pişeyim, taraftarla kendimi kabul ettireyim, sonra teknik direktör olurum düşüncesiyle ve hedefiyle gelip anca şey yapabilir.
1: Aykut Kocaman veya Bülent Uygun, heyecan istiyorsan da Yılmaz Vural'ı getireceksin demiş. Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu süreçte altyapıya önem vereceklerdi, vermediler. Hoca olarak da Tedesco, Torrent ya da Selçuk İlhan gibi iyi taktiksel hocalardan biri gelseydi önümüzdeki sezon Beşiktaş için farklı şeyler konuşuyor olurduk diyor. T'ye ismini yazmamış. İbrahim Atakan Bey, İbrahim Üzülmez'in restoranında gördüm. Acaba Beşiktaş'la anlaşması nasıl olur, sorabilir misin diyor.
0: Yani yabancı bir hoca gelirse İbrahim Üzülmez de yardımcı antrenör olarak gelebilir ki o da teknik direktör ve Elbise Spor'la Gençler Birliği'yle şampiyon olmuş bir teknik direktör ama o egoyu, kibri göstermez. Yabancı bir hoca gelirse onun altında antrenör olarak çalışabilir. Çünkü Beşiktaş'ın efsanesi katkıda bulunmak istiyor Beşiktaş'a.
1: Atakan abi çok sükseli bir hayatın var ha. Yani sen orada yakalanıyorsun sürekli. Magazin gibi dostlarımız da bizi görüyorlar. Yani İbrahim Üzülmez'in çalışmasını istemiş anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta dostum.
0: Evet, doğrudur.
1: Yani topu sürerken kafası hep yerdeydi. Halı sahada da öyle mi hala İbrahim abi?
0: Yok hep kafa havada.
1: Havada mı? Ya da evet, bize mi öyle geliyordu acaba ya? Gerçekten
0: kafa havada. Ama 30 yaşından sonra ciddi anlamda futbol öğrenmişti ve milimetrik paslar atıyordu, ortalar yapıyordu.
1: Ya şeyi unutmuyorum, bir maçta ayakkabısı çıkmıştı, çorapla böyle bir süre topu sürdü, sonra orta falan yaptı, hakem bakıp sırıtmıştı, inanılmaz anlardı onlar, sen daha iyi hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş biz de noktalayacağız. Son 5-6 sorumuzu da okuyayım, dinleyenlerimiz büyük ilgi gösteriyor sağ olsunlar. YouTube'da yorumlarını dinliyorum Allah aşkına. Ya Sergen'i gönderdik, ne olacak? Aynen bunları söyler misin? Bu takım 12 hoca...
0: Tamam da...
1: 12 hoca değiştirmiş.
0: Ümit var mıydı, ışık var mıydı? Yani Sergen Hoca bir şey gösterdi mi bize? Bir şey vaat etti mi gösteren maçı dışında? Hiçbir şey vaat etmedi. Elbette giyilecek.
1: Atakan Kurt'a göre sezon başı kampı yemiş. Sakatlıktan tamamen kurtulmuş. Kiloları vermiş. Icardi seneye olmalı mı?
0: Olmamalı. Icardi eski seviyesinde hiçbir zaman olamaz. Galatasaray duygusallık yapıp Icardi'yi tutarsa büyük hata yapar.
1: Başkan olmadan önceki vaatler ne oldu demiş. Arnavutköy'de havalimanına yakın yerde arazi vardı. O iş ne oldu, bilgi var mı diyor.
0: Diyorum ya, Türkiye'deki kulüp başkanları verdiği vaatte %90'ını maalesef tutmuyor.
1: Evet, bence de. Şöyle devam edelim. %80 Aykut Kocaman'ı ve Aziz Yıldırım'ı istiyor bence diye bir mesaj var. Sergen Hoca kendini hala futbolcu zannedip aktif futbolcularla kendini kıyaslıyor. Bu psikolojiden kurtulacak bir durumu olmadığı için hocalık yapma ihtimali yok. Candaş Tolga'yla yola devam etmeli bence demiş. Güzel insan, iyi yayınlar. Atakan Bey'e selamlar. Beşiktaş'a Koray Palaz Hoca olmaz mı demiş Ferdi. Valla Koray Palaz Hocamı severim. İyi de bir hocadır ama tabii biraz zor şu şartlarda. Atakan abi Galatasaray'ı o kadar övmesin. Ya sonuçta biz hoparlörlerle şampiyon oluyoruz demiş. Ha, sen az önce şey dedin ya, bazen mikrofon falan da koyuluyor herhalde ona istinaden.
0: Ya Galatasaray her türlü olayda, stratejide bir plan yapabiliyor. Takımı iyi kuruyor, en iyi kadroları yapıyor. En iyi transferler yapıyor. En iyi teknik direktörü getiriyor. TFF'de, MHK'de en kuvvetli oluyor. Lobisi en kuvvetli oluyor. Yani hiç yanlış hata oynamıyor. Hep doğru strateji yapıyor.
1: Atakan abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben, koyu ben, değiştirdiniz ben, mi? Ben, ben,

0: da yayın yapmadık demeyiz artık. Görüşmek üzere abi, sağ olasın.
1: Görüşürüz kardeşim, selamlar,
0: sağ
1: sevgiler.
0: Olasın, sağ olasın. Evet, tabii yaz ayının yaklaşmasıyla beraber insanlar da sezonun bitmesiyle biraz daha böyle tatillerini erkenden yapıp Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar. Atakan Kurt da Sarsala koyundaymış. Gerçekten muazzam. Bir anda böyle biz de stüdyoda olduğumuzu düşününce tırnak içinde hani marabalar çalışsın, yorumcular gitsin havasına büründüm bir anda. Gerçekten Dalaman'a yaklaşık böyle 20 kilometre falan uzaklıkta harika bir koy. Hani ben bir kez gitme fırsatı buldum ama yani Atakan Kurt'a da şu an iyi eğlenceler diyelim. Bize de bu arada bağlanmış oldu. Birkaç mesaj daha var, onları da biraz böyle göz atalım. Osimhen'in diyor geçen sene istenen düzeyde olmamasının sebebi bence milli takımdan sakat dönmesi. Sonrasında da Afrika Kupası ve son olarak da kolunun kırılması demiş. Ya çok hırslı oynuyor, çok istekli oynuyor dediğin gibi. Yani bence bunlarda en büyük etken Afrika Kupası'nın olması. Çünkü çok fazla yoruldu Afrika Kupası'na gidiş gelişlerde. Senin de söylediğin gibi talihsiz bir sakatlık, kolunun kırılması. Yani inanılmaz bir isim. Ya böyle şey değil yani. Osimhen hiçbir zaman böyle golcü, vurduğunu gole çeviren bir oyuncu olmadı. Farklı bir tarzı var. Hücum presi yapıyor, hava toplarının hepsini alıyor neredeyse. %90'ını alıyor. Topu ileri vuruyorsun. Çok iyi kontrol ediyor, hücumu başlatıyor. Hani nerede nasıl durması gerektiğini biliyor. Pozisyonu kokluyor. Rakibin böyle iki oyuncusunu da meşgul ediyor. Daha rahat yani. Takım arkadaşlarının daha rahat oyun kurmasını sağlıyor ve gerçekten de bence hani diğer oyunculardan saha içinde bir tık daha fazla mücadele ediyor ki bu mücadelesini gören arkadaşları da argo tabirle oyunu salmıyorlar. Hep onlar böyle tetikte, onları da motive ediyor. Biraz böyle Osimhen attığı gollerle değil de oynadığı takımın performansını böyle üst seviyeye taşımasıyla değerlendirmek lazım. O yüzden hani kötülemek için çok da böyle istatistiklere girmeye ihtiyaç yok. Hani bugün kime sorsan herhalde Osimhen bana gelmesin demez. Öyle farklı bir oyuncu yani, evet Icardi gibi son vuruşları iyi olan bir oyuncu değil ama takımını gerçekten üst seviyeye çıkarıyor. Formsuz Icardi çift taneli gole ulaşmış. Formsuz Icardi ayarında bir forvet almak herhangi bir kulübe ne kadar patlar merak ediyorum. Yani Fatih, aslında Osimhen'e söylediklerim var ya az önce. Onları da şimdi Icardi'ye uyarlayabiliriz. Yani Icardi'nin 15 gol atması da hani Galatasaray'a çok katkı, yani bu sezon çok katkı verdiği anlamına gelir mi? Evet, atıyor bir şekilde adam. Ama hani attığı maçlar, sonradan girdiği karşılaşmalar vesaire, 11'de başladığı maçlarda gerçekten yani anlıyorum, Icardi'ye büyük sevgi var. Hani ona git bile demek istemiyor insanlar. Bir şekilde kalsın deniliyor ama futbolda böyle bir şey değil. Biraz da böyle profesyonellik barındırıyor. Hani Icardi yedek kalmayı kabul etse, hani caz yapmasa, ben de bugün ama margo tabir kullandım. Yani 2-3 milyonu kabul etse dursun tabii ki. Icardi yedekte olması bile Galatasaray için büyük bir olay. Icardi için de büyük bir olay tabii. İkisi de birbirini besliyor. Ama görünen o ki Icardi de veda edecek gibi duruyor. Çünkü Galatasaray'ın vizyonu bambaşka boyutlara ulaştı şu bir iki sene içinde. Formsuz oyuncuyu da çok fazla takımda tutmak istemiyor. Icardi de böyle taraftarın sevgisi varken, aynı Muslera gibi, şimdi son senesinde daha düşüşe geçecek bence. Çünkü kendisine artık bakmamaya başladı. Burada taraftarın sevgisini de aldı. İşte Kasımpaşa maçında dün de konuştuk İbrahim Yavuz'la, hani o son bir soyunmaya giderken, işte üstünü çıkarmaya giderken, futbolcular formasını giyerken böyle bir %100'üne verir. Sahada son bir sprint atar. Biz de televizyondan gördük. Ben o maça gitmemiştim, Kasımpaşa maçına, ama İbrahim Yavuz da statta görmüş. Icardi %30'uyla koşuyor diyor. Hani şey de var tabii. Lig bitmiş. Şampiyon belli. Düşecekler belli olmuş. Ligin ikincisi belli. Onun da verdiği bir rahatlık vardır ama sezon içinde de çok fazla kendisinin çabaladığını göremedik. Ama bir dediğim gibi Mutlu Mesut bence son verilmeli bu hikayeye diye düşünüyorum. Ayvalık Gücü'nden Mehmet Yıkılmaz da Beşiktaş'ın aradığı hoca zor maçlarda bile yenilmemeyi başarıyor demiş. Mehmet Yıkıp tanımıyorum vallahi Ayvalık Gücü hocasını ama ya yani şu an yüksek ihtimal Razvan Lüçesko olacak. Yani benim kulağıma gelen Nuri Şahin hocayı da biraz zorluyorlar. Hani Şenol Güneş olayı zaten yok. Kapıları kapatmıştı. Sayın Başkan Serdal Adalı çalışmak istemediğini açık açık dile getirmişti ama Sayın Hocam Şenol Güneş hala böyle pusuda bekliyor. Acaba bir teklif gelir mi, yardımcılarıyla falan birleşiyor ama Adalı dedi ki ben çalışmayacağım dedi. Yani istemiyorum, böyle planlamamızı da Şenol Güneş.

güneş yok dedi. Yani şey de olabilir mesela, neden böyle kısır döngüde dolaşılıyor, işte Razvan Lucescu deniliyor, onun dışında birkaç isim daha var, işte Bilic söyleniyor. Hani bir Farioli'ye neden gidilmiyor mesela, bir Thomas Reis'a neden gidilmiyor? Hani Nuri Şahin konuşuluyor, o güzel, yani Nuri Şahin de olabilir bence. Hani Farioli alabilirse Beşiktaş bence iş yapar diye düşünüyorum. Onun dışında hani Montella çok gelmez. Zaten şeye de soruldu, federasyon başkanına da sorulmuştu. Montella olur mu? Olabilir ama çok geleceğini düşünmüyorum. Benim aklımda ya Nuri Şahin ya da Razvan Lucescu'nun geleceği görüşü var. 5 yıl sözleşme yapacaksın Razvan'la, tamam mı? Yani babası gibi Shakhtar'ı nasıl domine etmişti. Gelecek Beşiktaş'ta da bir dominasyon kuracak. Acaba gelmese mi ya? Ha? Ya vazgeçtim, gelmesi falan. Hayır, bir Galatasaraylı olarak olabilir. İyi de bir oyuncu. Gerçekten potansiyelli bir hoca. Bence yönetimin acilen bekletmeden kendisini getirmesi lazım. Gelebilecek en iyi aday gibi duruyor. Tam da formda şu anda. Babasını da Türkiye'yi tanıdığı gibi kendisi de mutlaka tanıyordur. Evet, Nuri Şahin Dortmund'a gitti. Burada da daha önce hocalık yaptı. O tecrübe var mı? Yani tecrübesiz diyemeyiz ama daha o üst klasman dediğimiz tecrübeye bence hocalık olarak erişemedi. Futbolculuk tarafı bambaşka tabii, Madridliler, Dortmundlar, ama teknik direktörlük başka, ya onu söylüyorum. Bakalım neler olacak Beşiktaş için de, hayırlısı olsun. İyi yayınlar diliyorum, Galatasaray taraftarıyım demiş. Selam olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Sordum bunu. Sordum. Icardi'yi sormuşsun. Onu da üstüne konuştuk aslında. Aykut Hoca olursa ben yardımcı olurum dedi Volkan Hoca. İşte başta dedi Fatih, sonra da olmam dedi. Yani Volkan Hoca'nın da söylemleri biraz sıkıntılı. Bir oluyor bir olmuyor. Kendi de emin değil. Yunus Bey selamlarını iletmiş. Teşekkür edelim. Atakan abi, bir teknede akşam güneşi batarken çiçekli gömleğinle sohbet edilecek adamsın. süpersin abi demiş. Yani şu an zaten Atakan Kurt tam da senin söylediğini yapıyor. Daha da öğle saatleri, ama akşama doğru işte güneş batarken herhalde arkadaşlarıyla orada o sohbeti yapacaktır. Hani kime yakıştığını bilmem tabii ama kime yakışmıyor dersen çiçekli gömlek herhalde İbrahim Tatlıses'e yakışmıyordur. İnanılmaz yani, çiçekli gömleklerden aklına geldi ya. Evet, yani yaz aylarında böyle havai gömleği falan var ya, böyle güzel olabiliyor. Bilmiyorum yani, bazı insanları çok klas da gösterebilir, bazıları da çok komik de durabilir. Yani böyle kolları kıvırmadan boğazı ilikleyerek giyersen, hani babaannemin köydeki plastik beyaz sandalyeleri oturunca milletin böyle tırnak içinde totosu üşümesin diye eski yorgan yüzlerinin böyle sağını soğunu yamalayarak diktiği yün minderlere benziyor insan, ama işte daha farklı giyince de güzel oluyor. Atakan Kurt'a da selamlarımızı iletelim. Beşiktaş'ın bir yıldıza ihtiyacı var. Diğer kadroyu da yıldızın etrafında şekillendirmesi lazım. O yıldız da bence Orkun olmalı. Elinde böyle bir futbolcu varken alacağın futbolcuları da onun etrafına dizilecek şekilde seçmen lazım demiş. Ya Orkun, evet, Nurullah iyi bir oyuncu ama bilemiyorum ki, yani yeteri kadar katkı sağladım. Evet, son dönemlerinde performansı iyi. İlk geldiğinde herhalde o Beşiktaş'ın çocuğu olayları, küçüklükten beri hayalini kurduğu takım ve burada kendini gösterme çabasının verdiği hırsla gerçekten hiç göremedik. Ama söylediğin gibi son haftalarda biraz toparladı kendisini. Ama Beşiktaş şampiyon olana kadar gitmeyeceğini söylüyor yakın çevresine. Ama Beşiktaş'ın şampiyon olmasını beklerken acaba kendi kariyeri de noktalanabilir mi bilmiyorum. Yani bir milli futbolcu düşün, kendi değerini düşün. Yani ona istinaden, ama o da gelmiş, ben diyor Beşiktaş şampiyon yapacağım, gidersem de ondan sonra giderim diyor Orkun Kökçü. Valla çok merak ediyorum Dünya Kupası'nda ne yapacak Orkun. Özellikle diğer futbolcularımız da merak ediyorum. Bir tane omuz pası vardı, hatırlayın. Geçen hafta, yani vay be dedim, ne pas attı falan, böyle uzanarak izliyordum maçı. Ha, evet, yanına birkaç daha adam alınırsa belki orada maestro görevini üstlenebilir Orkun Kökçü. Ha, böyle çok acımasız yorumlar yapıyorlar. Evet, kendisi 25 milyon euro ve işte 5 milyon euro da bonus falan, 30 milyona geldi. Yıllık da 5 milyon para alıyor, iyi para. Ama asla kendisi

kötü oyuncu değil ve daha 25 yaşında. Yani kupa maçında da, en son kupa maçında izledim kendisini işte, o zaman ondan sonra izleyemedim. Takımı da iyi yönetiyordu, daha gelişecektir de. Hayırlısı olsun yani Orkun ve Beşiktaş birlikteliği, ama o demeci biraz değiştirmesi lazım ya. Beşiktaş şampiyon olmadan gitmeyeceğim derse biraz kariyerini sıkıntıya sokabilir ha. Beşiktaşlı arkadaşlar, ha? Senin yaptığın yoruma diye şimdi Beşiktaşlar kızıyor bana. Kerim video atmış, abi yayınlama sen dinle diyor. Vallahi Kerim, bu WhatsApp'a ne yaptılarsa göremiyorum ya. Buradan ses de atıyorsunuz ya, herhalde komple sesleri kapattılar. Bir şey gönderdiğinizde o sesleri yayınlayamıyorum, ilginç. Cihan, Serkan Rençber görevi bıraktı mı? Benim güvendiğim bir adam, inşallah bırakmamıştır diyor. Bıraktı. Tabii ki bıraktı Serkan Rençber. Önder Özen geldi işte. Bakalım Önder abi neler yapacak. Zaten sezonun başında da Önder Özen gelecekti. O konuşuluyordu. Ama daha sonra işte Sergen Hoca ve Önder Özen birlikteliği çok olmayacak dendiği için Serkan Rençber'e geçildi. Serkan abi ben de beğeniyordum. Mesela yorumları falan güzeldi. Ama demek ki bu işler böyle olmuyor ya. Serkan Rençber'in söylediği futbolcular falan yorum yaparken muazzamdı. Yine Alp de fena değildi ama ben yani o görevin başına geçince demek ki buradan konuştuğun gibi kolay olmuyor işler. Bir de tek başına değilsin ya, orada bir sorumluluğun var yani, bir ekibi yönetiyorsun. Orada bir yönetimsel bilgi birikimin de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Olmadı Serkan Rençber'le. İyi bir PR çalışması yapmıştı Beşiktaş'ın başına gelirken. Çok fazla Beşiktaş yorumcusunun kendisini övdüğünü ben görmüştüm. Ama hani ben scout zannedenler var. Scout olmadığını size söyleyeyim. Yani ekranlarda çıkıp işte Muleka'yı ben keşfettim, Chelsea altyapısında bir genç var, Mason Mount çok iyi demekle böyle scout olunmuyor. Ben de size söylerim, siz de bana söylersiniz. Hepiniz konsol oyunu oynuyorsunuz, belki atlıklarda bazı maçları izliyorsunuz. Yani böyle Chelsea gibi, işte Liverpool gibi, Barcelona gibi, Madrid gibi takımların altyapısından zaten o 30 oyuncunun 20 tanesi kalbur üstü takımlara gider zaten. Hani bizim bunu buradan söylememiz, bizim bu işi bildiğimiz anlamına gelmiyor. Hani o gidemeyen 10 tanesi de, hani 30'dan 20 gidiyor dedim mi, o gidemeyen 5'i de sağa sola kiralanır. 2-3 tanesini de böyle, hani belki bize yolu düşer, öyle söyleyeyim. O yüzden öyle Moleka ile falan o işler olmuyor Serkan abi, maalesef. Buradan bizi de atıp tutuyoruz. Kusura bakma, yazmak istediğim Türkiye'deki şampiyonlukla gelen gelirin Avrupa'daki gelirler ne demiş. Ha, tecrübeli yıldız isimlerle olur. Buradan bir şey alamıyorsun diyorsun. Yani Türkiye'de kazandığın para ile Avrupa'da başarılı olman lazım. Onun için de yıldız isimler alacaksın demişsin. Genç oyuncu alıp da oynatmayacaksan niye alıyorsun ki diyor. Amsterdam'dan Evran. Mantıklı. Alp Türkmen kalp atmış bize. Sağ ol Alpciğim. İstanbul'dan Ercan. Ben şayet diyor Ercan Ülker, önümüzdeki sezona da Galatasaray şampiyon olarak girerse, bitirirse şu günlerde neler konuşuruz oluruz. Bir yorum yapmanı bekliyorum o Ercan. Vallahi yarın hayatta kalıp kalmayacağımız bile muamma. Yani bakıyorsun yolda yürürken bir inşaatın çatısından kafana tuğla düşüyor, hayatını kaybedebiliyorsun. O yüzden yani bir yıl sonrasını daha sonra konuşuruz, olur mu? Daha önümüzde Dünya Kupası var. 2026 Dünya Kupası. Ben çok merak ediyorum. Özellikle Kenan Yıldız'ın, işte Arda Güler'in, Barış Alper'in, hepsini tek tek merak ediyorum. Ama işte üstüne koya koya gidecek bu isimlerin bizi onurlandırmasını, gururlandırmasını istiyorum. İşte çıkmış geçenlerde Juventus'un eski tecrübeli ismi Kenan'la ilgili. Diyor ki ben yeteri kadar iyi futbolcu olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani belki bizimkiler yanlış çevirmiştir. Adamcağız şunu da söylemiş olabilir. Yani üst düzey futbolcu değil, İyi futbolcu ama üst düzey futbolcu demek istemiştir belki. Bak bu yoruma ben katılırım. Hani Kenan bence de çok üst düzey futbolcu değil ama yetenekli bir iyi futbolcu. Hani belki adamcağız hani üst düzey değil derken, hatta şey yazmışlar altına. Ya bu adam da işte İtalya'nın Sergen Yalçın'ı, buna niye kulüp teklif etmiyorlar falan diye yorumlar da yapılmış. Hani yedeğe falan düşmüştü bir ara Juventus'ta ama hani o şeyden düşmemişti o dönem. Nisan aylarında işte sezonun bitmesine 1-1,5 ay kala. Dizinde bir sakatlığı vardı ve o dizindeki sakatlık epey bir ilerlemişti. Zaten uzun süredir, yani Kenan'ın 1,5 yıldır falan dizinde bir problem var arkadaşlar. Ve işte bu da zaman zaman Kenan'ı sıkıntıya sokabiliyor, oradaki bir durum herhalde. Farklı bir şey, bilmiyorum, onu doktorlara sormak lazım. Bizim bildiğimiz bir şey değil ama o dizindeki sakatlık onu zaman zaman zorluyor. Zaten hani çok da kötü bir performans.

performans sergilemiş olsaydı Juventus tekrar kendisiyle sözleşme yenilemezdi ki Juventus'la sözleşme yenilediğinde de kendisine çok kızmıştım Canan'ın. Yani daha farklı noktalara gidebilirdi, daha yaşı çok genç. Yani sadece hani çocuk yakışıklı mı, Allah'a var, yakışıklı, karizma mı desem var. Yani gider Juventus'ta formayı da sattırır. Kendi tuttuğu takımın taraftarlarını da kendisini sevdirir. Ama bir an önce o Juventus'tan kurtarması gerekiyor kendisini. Gerçekten çok basiretsiz bir kulüp Juventus şu dönemlerde. Daha farklı noktalara gitmesi lazımdı ama o imzayı attı, sözleşmeyi yeniledi. Bu saatten sonra işi biraz zor. Yazmadığımız için dinlemediğimiz anlamına gelmez, buradayız demiş. Vallahi Onur, bitirecektim Atakan Kurt gidince aslında, konuklu program olduğu için. Çünkü ben 2.30'da tekrar gireceğim yayına. 2.30-3.30 arası yaparız bir daha beraber. Hatta ne 2.30'u şöyle bakayım. Evet, 2.30 gibi girerim. O saatlerde girerim. Saat kaç? 1.40, 2.40. Yani 2.45 gibi tekrar dalarız. 4'e kadar gideriz, sohbet ederiz sizlerle. Bugün Çağatay Çıtlak yok. Kendisi Antalya'ya gidecek. Türkiye Kupası finali için. Gitsin izlesin. Yarın belki burada olur. Yetişemezse yine biz yaparız. Hiç problem değil. Keyfimiz yerinde zaten, bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Posteglu'yu istiyoruz demiş. Nuri'nin ne başarısı var diyor. Başakşehir'le bir tane büyük maçta puan bile alamadı demiş. Artık dünya klasmanında bir vizyon çizmeye çalışıyor Galatasaray. Bu vizyoner ilerlemenin içinde duygusallık ve geçmişe dayalı bağlılıklar çok fazla maalesef. Yer almaz. Bu duygusallıklar kulübü ligin ötesine taşımaz. Bu sebeple ben Icardi'nin gidişine doğru buluyorum. Bir de Mourinho'nun Real Madrid'e gelmesi konusunda ne düşünüyorsun? İmaj tazeleme durumu mu demiş. Vallahi çok ilginç ya. Değil mi? Adam herhalde bir de Real Madrid'i tokatlayayım dedi. Amiyane tabirle, evet yani önceden geldi, başarılı oldu ama bu adam işte Chelsea yani, tamam bizim takımları tırnak içinde yani mecburen biz o paraları veriyoruz. Yoksa bu tarz hocaları falan ülkeye getiremeyiz. Ama yani bu adam üst düzey futbol aklı olan Chelsea'yi bile tokatladı. Yani evet, argo tabiri, özür diliyorum sizlerden ama yaptı yani. Ya bilemiyorum. Real Madrid niye böyle bir şey yapmış? Osimhen'i de istediği söyleniyor. Yani senelik 25 milyon maaş, 150 milyon bonservis falan Real Madrid için hiçbir şey yani. Yani o yüzden Galatasaraylıların korktuğu gerçekleşebilir. Osimhen'e de veda edebilirler. Yani Madrid gibi bir kulüp oyuncunuzu istediğinde ve parayı da masaya koyduğunda oyuncu da belki değil, gitmek ister yani. Buradan kovulanları Madrid kapıyor. Biraz ilginç yani. Yani Real Madrid gibi büyük bir kulüp düşünün. Hani son zamanlarda işleri iyi gitmiyor, İngiliz, Alman, işte Fransız kulüpleri Şampiyonlar Ligi'ni domine etmiş. Toparlanman lazım ama sen gidiyorsun Mourinho denen bir ismi, artık eski heyecanı kalmayan, eski enerjisi kalmayan bir ismi tekrar takımın başına getiriyorsun. Yani içinde bulundukları bu kötü duruma şaşırmamak lazım. Mourinho gelirse zaten Arda Güler'in kaçıp kurtarması lazım kendisini oradan. Gerçekten bir dakika bile kalmaması lazım. Mourinho, ya büyük saygı duyuyordum biliyor musunuz? Ya buraya geldiği için o kadar üzüldüm ki. Keşke hiç tanımasaydık hani kendi demeçlerini vesaire. Bilmeseydim hani, o zihnimdeki Mourinho gibi kalsaydı derler. Yani çok sevdiğiniz bir insan size bir yanlış yapmıştır. Ulan keşke bu insanı bir daha... Bu yanlışını görmeseydim, zihnimdeki gibi kalsaydı der. Ya Mourinho da öyleydi benim için. Ya adam ne aura var adamda diyordum. Yani karizma diyordum falan böyle. Artık miadını doldurmuş gibi. Çok garip. Yani Real Madrid'e imza atarsa sağlam bir bütçe ister. Attı mı? Kesinleşti mi? Ben orayı tam takip edemedim ama verirlerse, yani vereceklerdir. Ama ben yine oradan da gönderileceğini düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Ya da tam tersi de çıkabilir. Ya bakın, bu adam gider seneye falan Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapar. Çünkü Türkiye'ye gelen herkesin gerçekten ayarı bozuluyor. Sonra ben burada ne arıyorum diyorlar ve sonunda da dipten böyle bir çıkış arıyorlar. Hani geliyorlar buraya, biz bir kafalarını karıştırıyoruz onların. Sonra gittikleri yerde bir başarılı oluyorlar. Hani belki burada ona sağlam bir tokat atmışızdır ki, gerçi oradan Benfica'ya gitti tabii. Orada olayı da var. Orada da hiç maç kaybetmemişti ama yine de tabii istediğini yapamadı. Benfica'da kötü mü yönetti? Tabii ki kötü yönetmedi ama şampiyon olmadı.

olmasını da isterdi. Ne var ne var ne var da dostlarım yazmış. Çorbacıya gidince sadece mercimek var cevabını alan o abi gibi isyandayım. Hatırlıyorum o videoyu muazzam hani. Şey değil mi, uzun yolda çorbacı yazmışlar. Kocaman, sen buraya çorbacı yazıyorsun sadece mercimek var falan diye. Bak dur, program içince tekrar izleyeyim. Zaman zaman açıp izlerim çorbacıya giden abinin isyanını. Beşiktaş'ı kaleci alın. Bir sezonda Ersin olursa Cihan Dişli'nin tuttuğu takımı tutacağım. O Bayrampaşa milliyetçisi Murat Özen'e iletin lütfen demiş Erkan. Vallahi Murat Özen cuma günleri burada oluyor. Doğan Öncel'le program yapıyorlar. Çok fazla böyle yöneticileri eleştirmez. Sergen Hoca'yı bombalamaz. Ama şimdi Sergen Hoca gitti ya. Arkasından sallar, merak etme. Serkan Reçber de gittiyse rahat rahat cuma günkü programı dinleyebilirsiniz. Bu noktada hiçbir problem çıkacağını düşünmüyorum. Yani yeni gelen isimlere şimdi biraz belki... Yani Önder abiye falan, ha çok iyi bir insan, çok saygılı, çok efendi, yorumlarını da biliyoruz falan, böyle yanlayabilir yani argo tabiriyle. O yüzden rahat rahat yani dinleyebilirsiniz kendisini. Gitsin izlesin kıskançlık. Şeyi mi söylüyorsun Harun? Çağatay Çıtlak abi, Türkiye Kupası'na gitsin izlesin. Yok vallahi ben hiç Türkiye Kupası'nı yani, ya saygısızlık olmasın, bütün kupalar bizim, ama hiç öyle yani heyecanla da gidip izlemek istemem. Yani şöyle bir heyecanım yok. İyi olan kazansın. Hangi takım iyi oynuyorsa. Hani şey gibi anlatıyorsun bunu bana hani. Hani sanki beni Wembley'de bir Şampiyonlar Ligi finali izlemeye gitmişti. Bak onu kıskanırdım. Yani şu hayatta hani Almanya'da tribünde maç izledim. Şeyde Hollanda'da izledim, ama İngiltere'de izleyemedim. Gidemedim daha doğrusu İngiltere'ye. O zaman şey vermemişlerdi bize. Vize çıkmamıştı. Çok çok istiyorum ya İngiltere'de o İngiliz taraftarlarla. Biraz böyle arızalar, manyaklar. Bizim taraftarlar da iyi ya. Ya bizimkiler de iyi de işte bizim tribünlerde her şey serbest olmadığı için çok beğenmiyorum, tad alamıyorum tribünde maç izlerken. Keyfimiz yerinde Cihan, zam mı aldın demiş. Yok canım ya, zam Haziran ayında. Zamayı Haziran ayı Alpçim. Halledeceğiz onu, bir şekil yapmamız lazım, doğru söylüyorsun. Yayınlar Cihan maaş yattı galiba, bu kadar kalmazdı. Ya arkadaşlar, ben paraya mı endeksliyim ya? Öyle bir imaj mı çizdim sizin üstünüzde acaba? Ya Atakan Kurt biraz erken bitirdi, tamam mı? Normalde işte bir saat yapıyoruz kendisini. Bir saat 15 dakika, bir saat 20 dakika falan yapıyoruz. Bu sefer böyle 40 dakika 50 dakika falan oldu. Konu konuyu açtı. Beşiktaş durumu da vardı. Mesaj da çok fazlaydı. Onları böyle sizlerle sohbet ediyorum. Mutsuzsanız gideyim. Ha? Gideyim. Valla gideyim falan. Sağ olun bu arada. Teşekkür ediyorum. Az sonra zaten bir kim ne dedi sizle beraber olacak. Sonra da biz gireriz. Canlı yayınımızı yaparız tekrar. Burak yazmış. Ne diyorsun Burak? Bakayım ne demişsin. İlhan Mansız mı sordun? İyi yayınlar. Dün İlhan Mansız yerine Bülent Korkmaz kupa taşısaydı daha iyi olmaz mıydı diyorsun. Maçı da izliyordu. Neden İlhan Mansız demiş. Valla bilmiyorum ki. Yani onun bir şeyi vardır. Konuşmuşlardır aralarında. Hiç bilgim yok. Cihan, şeytanın avukatlığını yapacağım sözünü çok özledim demiş. Valla zaman zaman yapıyorduk şeytanın avukatlığını. Onlar da, yorumcular da, zeki olanlar cevap verebiliyordu. İlgilenmeyenler, takip etmeyenler çok fazla cevap veremiyorlardı. Peki arkadaşlar, yavaş yavaş veda edeyim ama geleceğim tekrar, olur mu? Kaçta geleceğim? 14.45 gibi gelirim. Bir saat sonra gelirim, 16'ya kadar gideriz. O süre zarfında da sizi Radyo Gol'de güzel içeriklerle baş başa bırakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: sona erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
0: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları bugünkü ayrıntıları hep beraber gözden geçireceğiz. İrfan 25 ile beraber az önce Göksel'in Dünya Kupası gruplarını anlatırken G grubundaki Yeni Zelanda'nın yerli Maori halkına ait o geleneksel bir güç ve birlik ritüeli olan Haka dansından bahsedince gözümün önüne geldi bir anda. İster istemez ritmik ayak.

0: vuruşları, o beden hareketleri, gözleri açma, dil çıkarma gibi mimikler var ya, gerçekten çok keyifli bir hal alacaktır diye tahmin ediyorum. İşte böyle organizasyonlarda var oluyor olmak, bizim de olmamız gerçekten keyif verici, sevindirici. Bizim de bir savaş dansımız olabilir. Orta sahada bir aydın havası, arkasından bir horon tepme, maç sonrasında neden olmasın ki? Sonra ne bileyim, böyle kapalıdan maratona halay çekerek bütün stadı dolaşma falan yaşanabilir yani. Keşke o coşkuyu, o mutluluğu yaşatsa çocuklar da hep beraber eğlensek, tadını çıkarsak sabahın beşinde. Değil mi? Öyle olması lazım. Öyle bir güzelliği olması lazım. İrfan 25 geldi. Hoş geldi. Sevgiler, saygılar olsun. İrfan'ım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hazırlıklar ne? Şarj. O ne? Teknolojiye neler. İnanılmaz bir şarj cihazı çıkardı ya. En son Star Wars'ta görmüştüm ben onu.
1: Telefon çalışmıyor o yüzden.
0: Anakin'de vardı o. Ay ay. İrfan, dün akşam maçı seyrettin mi?
1: Dedim.
0: Yani ben tabii şeyde oturduğum için, Cihangir Taksim tarafında oturduğum için, Dolmabahçe'ye doğru gümüş suyundan, öbür taraftan Kabataş'tan falan bir sürü turistler mahalleyi şey bastı. Aston Villalılar bastı. Freiburglular geziyorlardı. Neyse ki öyle can sıkıcı bir olay yaşanmadı. Ama tebessüm ettiriyor yani. İnanılmaz bir coşku. Keşke biz de gidebilsek. Deplasmana gitmek çok keyifli bir şeydir. Hele hele yurt dışı deplasmana gitmek, bu coşkuyu yaşayan insanlar çok daha iyi anlayacaktır. Dün tabii bir gerçek vardı. Herkes birbirine soruyordu. Ne olur maç sizce diye. Aston Villa'nın alabileceğini, handikaplı bir galibiyet olduğunu falan söyledim ama Triplex Villa yapacaklarını tahmin etmemiştim ben. Hani Villa'nın 3 katlı olacağını, 3-0'lık biteceğini o kadar tahmin etmemiştim. Güzeldi maç, keyifliydi. Gol perdesini Tielemans açtı. Buendia ve Rodgers farkı arttırdı. Kupa 2'de tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery 5. zaferini yaşamış oldu. Yani gediklisi dediğin insan var ya, Unai Emery büyük adam. Gelir mi Beşiktaş'a diye ben öyle Beşiktaş'tan altta da şey var, teknik direktör adayları var. O kadar Unai Emery'den bahsedince ister istemez oraya bağlayasım geldi yani.
1: Alacağım Beşiktaş'ı.
0: Alır mı? Yerli yabancı, Fenerbahçe'de de bir eksiklik var. Orada da bir düşünce var. Acaba bir sene yerli hoca, sonra Unai Emery olur mu öyle?
1: Diyorsun.
0: Diyeyim tabii, ne diyeyim yani. İstiyor çünkü bünye bir şey yapıyor. Heyecanlanıyor böyle şeylerde.
1: Sirkeren kendine gel diyorum.
0: Doğan bir kendine gel. Bir aramıza dön.
1: Ya ben söyleyeyim, iki başkan adayının da ben yerli teknik adamı tercih edeceğini düşünüyorum.
0: Ama bunu az önce, dün daha doğrusu konuşurken, demin de tekrar yayınında şey vardı. Konanç'la konuştuk. Aziz Bey'in Aykut Hoca'yı...
1: Ahmet Konanç tatilde.
0: Geldi, döndü. Aykut Hoca'yı açıklayamaması Aziz Bey'in, net olarak söyleyememesi, herkes tarafından bilinmesi, Hakan Bey'in de yerli tercihinde İsmail Hoca'yı kullanacak olması, herkes tarafından biliniyor da neden dillendirilemiyor? Gerçekten bir oy kaygısı, bir endişesi mi yaşatıyor bu iki isimde?
1: Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım, sosyal medyada kimin istediği veya kimin istemediğine bakmaz. Sosyal medyayı da takip etmez.
0: Ve etkilenmez diyorsun.
1: Sosyal medyadaki, yani birisine inanıyorsa, güveniyorsa ve onunla çalışmayı istiyorsa, kim ne derse dersin o isimle çalışır. Ama sosyal medyada bir güruh var, onu söyleyeyim. Şimdi Aykut Hocam'ın ismi daha ilk duyuldu. Ben hani bunu bir aydır ben söylüyorum. Neredeyse hani Sayın Başkan'ın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığından itibaren diyorum ki ben Aykut Kocaman'ın çalışacağını düşünüyorum dedim. Ama orada bir güruh var. Yani Aykut Kocaman'ın ismi duyulduktan sonra inanılmaz bir algı operasyonu yaptılar. Buna Serdar abi de dahil oldu. Hatta zaman zaman yanlış bilgiler verdiler. Öyle bir ileri noktaya gittiler ki mesela Can Bartu'nun işte FBTV'den kovulması, program yaptırmamasına neden olduğu şeklinde bir yorum yaptılar. Yani külliyen yalan. Külliyen doğru değil. Yalan demeyeyim. Doğru değil. Ve daha sonra bunu hem Can Bartu'nun ailesi yalanladı, hem bugün FBTV'de program yapan Fatih Demirkol yalanladı. Ya inanılmaz bir şekilde Aziz Kocaman'a göre yıpratıcı bir şey var. Ve ben Sayın Aziz Yıldırım'ın bu süreç içerisinde

0: Yani eğer erken açıklamış olsaydı bu süreç için Aykut Kocaman da çok yıpranmış olacaktı. Yani inanılmaz bir şekilde onun üzerinden algı operasyonu yapan insanlar, özellikle bir sosyal medyada bir...
1: Duyulan şeyler arasında şöyle şeyler var. Aykut Kocaman mı? Tamam, Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun. Öbür taraftan abi yok abi, işte oynattığı oyun belli. Kadıköy'de gene herkes homurdanacak. Hep böyle bir oturmuş kafada bir Aykut Kocaman oyun şablonu şey, var gibi gözüküyor
0: bir şey
1: mesela ama.
0: Sana. Yani Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı
1: onu yıkamamak de... nasıl bir şey mesela?
0: Ya yıkamamak işte diyorum ya, algılar üzerinde. Ben mesela şeyi söylerim sana. Benfica maçını hatırlatırım insanlara. Vasat futbol oynatıyor diyor ya. Mesela.
1: Yarı final maçı diyorsun.
0: Yarı final maçı. UEFA yarı finalde ki o süreci izlesin. Lazio'yu yemiş Fenerbahçe. Bate Borisov, Victoria Pizzer. Bate Borisov'un o dönem yenilmezlik serisi vardı. Victoria Pizzer'in yenilmezlik serisi vardı. Onların hepsini yendi. Burada Jesus'un başında olduğu ki Benfica'yı o zamanlar Benfica'dan kadrosunu açıp baksınlar hangi yıldız oyuncular var. O Benfica'yı burada 4-5-0 yenebilecek pozisyonları buldu Fenerbahçe. Şimdi vasat, şimdi bakıyorsun istatistiklere, en fazla gol atan, en fazla hücum şey ceza sahasında topla buluşan, 3. bölgede topla buluşan o şey takım üyetinde bulunuyor Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetme, diyorlar ki vasat futbol. Ama neye göre vasat futbol? Ya hücum futbol oynatan hocaları da gördük. Hepsi hücumu dedi. Mesela şimdi ben mesela Jesus ismi tekrar gündeme geliyor. Herkes o Jesus falan diyor. Abi ne çabuk unuttunuz mesela Jesus'un içeride dışarıda deplas, içeride dışarıda Galatasaray'dan 3 yediğini. Galatasaray derbilerinde hangi derbiyi kazandı mesela Jesus? Tam Jesus iyi bir futbol oynattı ama ben içerideki Galatasaray derbisini unutamıyorum. Galatasaray derbisi
1: hatta ilk derbiyi kaybettiğinde hemen bir büyük eleştiri alınca bu maçın diğerlerinden bir farkı yok şeklindeki yorumundan sonra öyle güzel orta yaptı ki diğer maçlar için de zaten alabileceği olumsuz bir şey hocayı yakacaktı, yaktı.
0: Ya bir de şöyle söyleyeyim, hatırlasana Saracoğlu'nda oynanan Galatasaray maçını. Galatasaray tarihi farka gidiyordu ya. Bak tarihi fark ya. Ben hayatımda Fenerbahçe'nin o kadar kötü oynadığını hatırlamıyorum yani. Ya şimdi bunların hepsi ortadayken ya şimdi ben İsmail Kartal, şimdi Sayın Hakan Sabri seçilirse İsmail Kartal'da, Sayın Az Yıldırım seçilirse de ben Aykut Kocaman devam edeceğini düşünüyorum. Ve Aykut Kocaman gelirse de yardımcılar arasında Dirkayt, Vebo, Volkan Demirel ve Şikertel gibi isimlerden bazılarının yardımcı olarak aralarında olmasını bekliyorum. Yani Dirkayt'ı duydum. Daha sonra Volkan Demirel de zaten yaptı. Eğer bir teklif gelirse kabul edebileceğini de getirdi.
1: Dolayısıyla aslında bir futbol aklı olarak mı geliyor? Yani sportif direktörlüğü kafadan çıkartmışlar. Yani Maldini'nin ismi çıkınca Hakan Bey'in yanında orada asla ve asla diye devam etti mesela. Bir Devin Özek olmayacak, bir Terana olmayacak, bir Komolli olmayacak gibi yorumlar yapıldı. Yani bunları yapanlardan bir tanesi de Ahmet Ercanlar mesela, hani biraz daha o tarafa yakınmış gibi gözüküyor. Anladın mı? Mantık olarak, duruş olarak bakıyorum. Aziz Bey'i evet gelmesinde bir problem yok diyor ama Aziz Bey'le aralarındaki ilişki zamanında biliyorsun. Belli basın mensuplarını, yani oradaki bölünmüşlüğün diyeyim ben parantez içerisinde. Öyle bir sıkıntısı var. Ama orada da mesela ilk açıklama oradan geliyor. Ben de sana diyorum ki gene mi sportif direktör diyorum. Sen diyorsun ki yok futbol aklı diyorsun Volkan Demirel içinde. Yani o cümle de sarf edilmek istenmiyor
0: futbol
1: mesela.
0: Futbol aklı değil, futbol aklı değil.
1: Danışmanlık.
0: Volkan Demirel, şey Volkan Demirel yardımcısı olacak.
1: Ha. Oğuz Çetin geçiyor diyor futbol aklı diye
0: Çetin,
1: böyle şeyler.
0: Oğuz Çetin futbol aklı. Yani evet. Şöyle söyleyeyim.
1: Yani şey kelimeden uzaklaşıldı yani. Sportif ya direktör olmuyor bak, abi.
0: Fenerbahçe'nin mesela 38 tane futbolcusu var değil mi? Şimdi o futbol aklı ne yapacak? Ayrılması gereken 15 tane oyuncu mu var? Mesela 15 tane oyuncunun ayrıldığı 15 tane oyuncunun ayrılması noktasında yönetime yardımcı olacak. Yani kulüp işte veya işte transfer çalışmaları yapılacak. O transfer çalışmalarında işte isimlerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olacak. Yani bu. Yani sportif direktör değil. Aslında bir futbolun danışmanlığı gibi bir süreç var. Yani sportif direktör. Çünkü buradan sadece bir kişiyi vermeyecek. 3-4 kişi, 3-4 tane, 5 tane isim olacak orada. Bu Oğuz Çetin'de şimdi Oğuz Çetin ismi geçiyor, Oğuz Çetin'e saldırıyorlar. Aykut Hocaman ismi geçiyor, Aykut Hocaman'a saldırıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin değerlerine saldıran bir güruh var sosyal medyada.
1: Sosyal medyada bir değerlerini sayfeden güruh paralı bir grup olduğu söyleniyor. Ben net söyleyeyim sana.
0: Bence de paralı grup.
1: Yani tamamen troll hesaplardan oluşan ve gerçekten bir anda 1000 tane falan mesajı gündeme getirip insanları da beraberinde sürükleyen bir algı operasyonu yapılıyor.
0: Evet.
1: Bunlar o taraf yapıyor, bu taraf yapmıyor diyemeyeceğim. Herkesin böyle bir oluşum içerisinde olduğu söyleniyor.
0: Şöyle söyleyeyim yani bunu sen de çok iyi biliyorsun.
1: Yani Acun Bey'in söylemiş olduğu, ben Fenerbahçe'nin içine girdiğimde dışarıda çok düşmanı var zannediyordum, meğersem içeride daha fazla düşmanı varmış sözünü dün burada Ahmet'le de konuştuk. Haklı dedi yani.
0: Haklı.
1: Biraz camiaya bakınca Fenerbahçe kendi kendini imha edebilme özelliğine sahip olan bir camia haline gelmiştir. Sıkıntısını aşamadığı sürece İrfan demek ki çözülmeyecek bazı şeyler.
0: Ya şöyle söyleyeyim yani bakıyorsun yani bir anda böyle hep aynı hesaplar şimdi. Tamam, bu hesapların geçmişte attığı mesajlara bakıyorsun, yani paylaştıkları şeye bakıyorsun, herkesi kötülemişler. Mesela süreç 2018'de attığı şeye bakıyorsun, hani tweetlerine falan bakıyorsun. O zaman da Aykut Hocaman'la ilgili aynı şeyler yapmışlar. İşte kokuyu övmüşler. İşte demiş ki bir tanesi atmış mesela. Çok şükür ön liberodan uzaklaşıyoruz, artık tek şey olmayacak. İkili Mehmet Topal.
1: Sisteme karışmışlar. Işte, üçlüden dörtlüye, evet, dörtlüden üçlüye.
0: Mehmet Topal Josep birlikte oynamayacak falan gibi böyle hani şeyler yapmışlar. Ama ondan sonra ne oluyor? Aynı kişiler mesela kendi istedikleri böyle şey süreçte geldikten sonra hiç Fenerbahçe küme düşme potasına girse dahi ağzını açmıyor mesela. Ağzını açmıyor ve yine aynı hesaplar. Bak yani bakıyorum ben, çünkü süreci çok yakından zaman zaman ben sosyal medyada bunlara cevap veriyorum, tamam mı? Yani hiç yapmamam gereken şeyleri yapıyorum ama dayanamıyorum yani. Yani mesela bir şey oluyor, daha düne kadar Mehmet Ali Aydınlar'ı, işte Mehmet Ali Aydınlar aday olacak denildiği zaman Mehmet Ali Aydınlar'a yönelik işte övgü dolu sözler söyleyen ama diğer adayları eleştiren insanlar, tamam mı? Ya Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi. Ya bir gün sonra, yani bir gün içerisinde bir anda değişti şey oldu. Ya daha önce bütün adaylara sallıyordunuz. Ne oldu yani Mehmet Ali Aydınlar çekilince hemen diğer tarafa nasıl çabuk olacak bu kadar çabuk dönebildiniz? Yani bunlar mesela da, artı ben şu sosyal medya yasası var ya, çok güzel bir yasa olacak. Yani inşallah zamanın hayata geçer. Çünkü insanlar artık yani
1: TC kimlik numarası olmadan
0: devlette ortaklaşa TC kimlikle girecek ve orada hani bakıyorsun Fenerbahçe'nin efsaneleri, Nurizade yani isim şeyleri, tarihinden önemli isimler, Lefter, Nurizade bilmem ne isimlerini kullanarak Fenerbahçe'nin üzerinden algı yapan insanlar var. Yani algı,
1: Bay Saraçoğlu, ondan Bay Şüklü falan diye
0: ondan sonra bakıyorsun bunlar ne yapıyor? Camiayı birbirine düşüren insanlar. İşte bir şeyler, camiayı birbirine düşürüyorlar. İnanılmaz yorumlar yapıyorlar. Hakaret ediyorlar. Ya şimdi Sayın Aziz
1: büyük ihtimalle IP adresleri yurt dışı işte, bağlantılı. Tabii, Norveç'ten mi diye yazıyorlar.
0: Norveç değil ya, var öyle yurt dışından. Ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin iki tane önemli de ismi var. Mesela Sayın Hakan Safi de önemli bir değerdir Fenerbahçe için. Sayın Aziz Hanım da önemli bir değerdir. Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. İkisi de Fenerbahçe'nin gidişatını tehlikede gördüğü için, geleceğini de gördüğü için taşın altına ne sokmuşlardır. Ama bakıyorsun inanılmaz bir şey var. Yani ben çok şaşırıyorum. Niye şaşırıyorum? Mesela Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz sürecinde bu kulübü ayakta tutan, yani neredeyse Aziz Yıldırım o süreçte bile kulübe haini gelecek şeklinde yorumlar yapacak insanlar var.
1: Şimdi biraz geçmişte mi gündeme gelmek lazım, seçim politikasını izlemek lazım, sürdürmek lazım, yoksa gelecek mi daha ön plana çıkartılmalı? Şimdi genel kurul üyelerinin artık sadece ve sadece istediği tek bir şey var: şampiyonluk. Yani bunu sadece oy atacak olan insanlar değil, tribünlerden milyonlarca Fenerbahçe taraftarından da bahsediyoruz. Şimdi bununla beraber çok yıldız ismin gündeme gelmesi ya da bir yıldız ve 10 asker tadındaki o oluşumun da konuşulması kimilerini cezbedebiliyor. Yani şey dedirtiyor. Evet ya, biraz da akıllı, çünkü oturmuş bir kadro var. Sadece ona takviyelerle aradaki çapakları atıp bir tornaya girmesinden sonra güzel olacaktır düşüncesine hakim olanlar da var. Aziz böyle bir giriş yaptı ama Hakan Bey'in ortaya koyacağı 2-3 yıldız transferle Aziz Bey de bu hamleleri yapmak zorunda kalır iddiasına sen nasıl bakıyorsun?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım ve cephesi şu anda transfer edecek futbolcuların hepsini belirledi.
1: Senin yazdıklarını bugün gördüm.
0: Hangi mevkilere, Hangi mevkileri?
1: Ya zaten önce forvetten başla. Hangi mevkileri girer? Yani Sherlock'un ya yanına birini ya da iki tane forveti söylemek gerekiyor.
0: İki forvet geri belki de üç forvet transferi yapacak. Hatta dün Sayın Aziz Yıldırım İzmir'deydi. İzmir dönüşü araçla İstanbul'a

0: döndüler ve gece forvet transferi için bir toplantı yaptılar ekibiyle beraber. Belki de Fenerbahçe yani seçim öncesi Sayın Aziz ve ekibiyle anlaştığı isimlerden birkaç tanesini açıklayabilir. Diğer taraftan stoper için bir yabancı bir de yerli stoper arayışı var. Yerli stoper için de Alanya Spor'dan Adil Akta ismi gündemde. Çünkü
1: Adil'di, Ümit.
0: Ümit Akta pardon. Ümit Akta gündemde.
1: Adil Konya'da. Adil herkesin gündeme getirdiği isim. Yani
0: Ümit Akta, Ümit Akta gündemde. Hem Ümit Akta niye gündemde? Hem genç, potansiyelli bir oyuncu.
1: 22 yaşında.
0: 22 yaşında. Şimdi oradaki stoper hattını güçlendirmeyi amaçlıyorlar. Belki de Çağlar'la yollar ayrılma için.
1: Çağlar Söyüncü bavulu topladı diyorlar.
0: Yani toplar. Yani daha henüz belli değil ama şöyle söyleyeyim
1: şu an tamamen milli takıma odaklanmış durumda zaten. Evet, geniş kadroda yer alıyor ama eleştiriliyor. Yani milli takımda da Çağlar falan diye ama hani Samet falan diye biraz milli takım şeyini de sona doğru bir konuşalım da.
0: Ya şöyle söyleyeyim hoca ona bir şey diyemem. Sayın
1: Montella tercihidir. Saygı duymak lazım.
0: Ben saygı duyuyorum çünkü başarılı bir teknik adam ve inandığı güvendiği isimleri veya işte onun tecrübesine güvendiği isimleri her zaman yanında tutuyor. Mesela Samet'i Fenerbahçe'de forma giymezken de kadroya dahil kadroya dahil etti. Şimdi diğer taraftan işte dediğim gibi Çağlar'ın yeni gelecek teknik heyet belirleyecektir ama şu anki performansıyla Fenerbahçe'de ilk 11 oynayabilecek düzeyde olmadığında net bir şekilde görüyoruz. İşte bir Ümit Akta transferi hatta Alanya Spor'la görüşmelere başladı da Fenerbahçe temasları da sürdürüyor.
1: Ne isteniyor fiyat anlamındaki tercih?
0: Ya onu tam şeyini bilmiyorum ama burada mutlaka Fenerbahçe'den gönderilmesi planlanan bazı oyuncuların da.
1: Sen o kadar eder misin modunda bir olmaz. Para mıdır? Çünkü o şey iğnelemeyi yapmak zorundayım. Yani Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı kısmına geliyor çünkü.
0: 150 bin euro mu? 200 bin euro farklı herhalde.
1: Öyle bir şeydi çünkü yani o kadar küçük rakamlarla o kadar büyük fırsatlar kaçırdı ki aslında Fenerbahçe.
0: Ya bir aslında az önce dedik ya.
1: Aynısını Galatasaray da biliyorsun Gomis'te yaşamıştı.
0: Mesela şey,
1: Gomis'in boşluğunu 3 kişiyle doldurmaya çalışmıştı biliyorsun.
0: Az önce söyledik ya mesela geçmişi fazla takılmayacaksın ama geçmişi de unutmadan geleceğe yöneleceksin. Fenerbahçe de onu yapması gerekiyor. Sayın Aziz'im dediğim gibi ekibi aslında Sayın Aziz'im adaylığını açıklamadan önce de belli şeylerde kendi bazı menajerlerle görüşüp ondan sonra bu isimlerin belirlendiğini söyleyebilirim. Yani çok ciddi bir çalışma yapıldı. Fenerbahçe'nin eksikleri yönünde hangi mevkilere eksik, hangi mevkilere hangi oyuncular transfer edilecek. Belki de şunu göreceğiz Doğan. Güney Amerika'dan ve Brezilya'dan da tıpkı işte Nobre gibi geldiğinde Fenerbahçe'de çok fazla ismi gündemde değildi. Hani yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'de yıldızlaşan bir isim haline gelmişti. Onun gibi isimleri de göreceğiz Fenerbahçe. Hani Sayın Aziz Yıldırım'ın bir yıldız işte 10 tane asker dediği nokta burası. Yani şimdi Andre Santos geldiğinde çok fazla bir şey mi? Yani neydi Andre Santos? Yani çok fazla ön plana çıkan bir isimdi ama Fenerbahçe'de önemli bir isim haline geldi. Yani orada gitti Sayın Aykut Hocam o zaman sportif direktördü. İzledi Andre Santos'u transfer etti. İşte Nobre transfer edildi. Yani bunun gibi isimler hatta Sayın Aziz Yıldırım'ın Güney Amerika'da ve Brezilya'da 23 yaş altı bazı Fenerbahçe'de oynayabilecek kaliteli 23 yaş altı önemli isimler belirlendi. Ve bu isimlerle de temaslar kurulduğunu da biliyoruz. Yani forvet transferi için mevcut yönetim Borussia Dortmund'un Ginerik oyuncusu Güzel ile büyük oranda şey yapmışlar.
1: Aslında yani. Ertan Torunoğulları biraz bu konuda transferi bitirmiş isimlerden bir
0: bitirme
1: tanesi.
0: Bitirme değil hatta büyük oranda anlaşma yani plan transfer.
1: Siz de eğer kabul ederseniz ki biz görüştük.
0: Evet.
1: Yeni yönetim iki adaya da teklif edilmiş. Tabii, Hakan Bey'e de söylenmiş.
0: Hem Robertson.
1: Kirası ile ilgili ya da bir de
0: Robertson var işte Liverpool Robertson var.
1: Frankfurt'tan bir tane sol bek bir oyuncu vardı.
0: Robertson diye biliyorum ben anlayışı olarak.
1: Robertson diye. Robertson'la
0: Girassi. Hem Robertson hem Girassi ile ilgili. Bu iki transferde de büyük aşama kaydettiklerini. Özellikle Girassi'de istediği yıllık ücret arasında biraz fark olduğunu.
1: Biraz ama 40 milyon euroluk bir bonservis talep edildiği söyleniyor.
0: Yani 30'un üzerinde kesin olmazsa olur yani. Zaten forvet aslında transferde
1: yani Torunoğulları ne kadar rakamı düşürmeye çalışsa da
0: aslında baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu şimdi Sayın Aziz'im şunu diyor iyi bir kadroya sahip ama eksikler var mutlu eksiklere doğru şey yapacağız hani düzelteceğiz.

0: Aslında baktığın zaman Fransa milli takımının orta sahası var mı Fenerbahçe'de? Kante, Gendouzi.
1: Tamam.
0: Yani Dünya Kupası'na gitmedi Gendouzi ama Kante...
1: Sen öyle devam et, ben diğerlerinin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum konuşma konusunda. Tabii. Sen yabancıları sayla, Kante'leri, Gendouzi'leri, evet onlar, Şifrin yarını, onu söyle. Onlar. Fred kalır mı kalmaz mı son performanslarıyla?
0: Bence Fred kalma ihtimali de var Fred'in. Çünkü 8 numara oraya bir böyle işte
1: bir Archie Brown'dan ne kadar mutlu insanlar orada olmalı mı olmamalı mı? Ya
0: şöyle söyleyeyim, yerlilerden de mesela işte bak niye mesela şey almak
1: istiyor? İlk aklıma yerli geliyor mesela Levent ne olur, Oğuz ne olur, Trabzon istiyor, Beşiktaş'ın devreye girdiği orada, söyleniyor. Orada. İsmail'in akıbeti ne olacak? Çok kıymetli bir oyuncu milli takımda.
0: İsmail bir şey söyleyeyim. İsmail dünya şampiyonası.
1: Ya mesela dinleyici şey yazıyor. İsmail'i satanı biz de satarız diyor mesela Fenerbahçelilerin çoğunlukla vermiş olduğu reaksiyon tepki bu yönde İsmail'le ilgili olarak.
0: Ben İsmail'in yani şey yapacağını satacağını düşünmüyorum ama İsmail kendisi ayrılabilir. Şundan dolayı dünya şampiyonasında
1: vitrin yaparsa
0: oradaki,
1: biraz.
0: Çünkü biliyorsun Hırvatistan Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'a karşı oynadığı maçın ardından o orta sahada neredeyse tek başına Hırvat orta sahasını domine işte İsmail Yüksek.
1: Ki İspanya deplasmanı da koyarım.
0: Evet o maçtan sonra Avrupa'dan çok ciddi transfer teklifleri geldi. İsmail Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti. Ama şimdi bir yeni gelecek teknik heyet bununla ilgili ne karar verecek? Çok önemli. Bence yeni gelecek teknik heyet Sayın Aykut Kocaman gelirse ben İsmail'i bırakacağını düşünmüyorum. Ama İsmail kendisi...
1: Bir şey hatırlatsana. Aykut Hoca'nın yerli oyunculara dokunuşu mu daha kıymetliydi? Yabancı oyuncular deyince işte Alex'le yaşadığı sorunlar yüzünden yabancı oyuncularla bir sıkıntısı ya, bir mı şey mesela? Söyleyeyim. İşte algı dediğin konu burada başlıyor, anladın mı?
0: Abi işte Alex konusunu kimse mesela bir Aykut Kocaman'dan dinlemesi lazım mesela olayın neler yaşandığını. Hatta Alex ilk açıklamasına şunu söylemişti. Demişti ki beni takımda tutan Aykut Kocaman demişti. Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun o süreçte gönderdi. Ben takımda kalmasını isteyen de Sayın Aykut Kocaman'dı. O süreç içerisinde insanlar şunu unutuyor. Aslında playoff maçlarını izlesinler. Fenerbahçe playoff. Beşiktaş derbisi. Alex ilk 11 sahaya çıktı. 60 ya da 61. dakikada oyundan çıktı. Sakatlandı, oyundan çıktı. Ve o gol, o bir Almeida atmıştı herhalde golü. Gökhan Gönül'ün kafasının üzerine geçti. 1-0 biz Beşiktaş'ta Dolmabahçe'de Fenerbahçe yenilmişti. Ama Alex çok kötü bir performans sergilemişti ve sakatlanmıştı. Daha sonraki maçta, bir sonraki maçta sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Şimdi son maçta Galatasaray maçında da taktik ihmalına dahi Alex ağrıları gerekçesiyle çıkmamıştı. Son gün sabahleyin artık her şey belirlendi. O zaman ben oynamak istiyorum deyince de taktik ihmalında çünkü bir taktik belirlemiş hoca. Ona göre de ilk 11 çıkardı ve sonradan oyuna dahil etmek istedi. Tabii orada Fenerbahçe'nin herkes söylüyor hani yapıdır mapıdır. Yani o zamanki Galatasaray maçını izlesinler, verilmeyen bir penaltılara baksınlar veya Diya'ya gösterilen kırmızı kartı görsünler. Yani o açıdan biraz da bakmak lazım. Diğer taraftan Alex'in en fazla gol katkısı sağladığı dönemde Sayın Aykut Kocaman dönemiydi. Hem gol hem de asist anlamında. Yıldızlarla arası bozuk deniliyor. Kayıt Yıldız değil miydi? Sol Yıldız değil miydi? Sol Fransa milli takımının gol kralıydı. Arkadaşlar şeye geldiği zaman.
1: Boyuna bir sıkıntısı yoktu.
0: Vay şeyde de yoktu ve solda da yoktu. Sol Fransa, bak şöyle düşün. Şu anda Fransa milli, Fransa'nın Lig 1'in gol kralını buraya getirmek istesen kaç milyon euroya getirirsin? Şu anda 80-100 milyon euro yani. Sol o zaman
1: 75 üzeri
0: Sol o zaman Lig 1'in gol kralıydı. Yani gol anlamıydı ve takımı gönderdiğinde de şeye pankart falan asmışlardı. Nasıl gönderirsiniz falan diye Sol'u. Yani o Sol'la arası iyiydi, çok iyi kayıtla arası çok iyiydi. Giuliano vardı Fenerbahçe'de, Fernando vardı, hepsiyle arası iyiydi. Yani bir tek Alex üzerinden algı yapılmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Artı şu var.
1: Ben senin hani camia anlamında takip ettiğin konu anlamında objektif olduğunu, tarafsız olduğunu hep söylüyorum ama Aykut Kocaman konusunda orada biraz frenleme yapıyorum diye hep söyledim ben. Seviyorsun çünkü Aykut Hoca'sı. Hani cic ocul oncu mu buncu mu falan mı diye. Bunu, senin ona olan sempatini sen zaten yıllardır söylüyorsun.
0: Ben bunu bir şey söyleyeyim. Ben bunu hiçbir zaman saklamıyorum.
1: Yok, hayır. Ben dile getireyim ben tekrar mesela, da. Çünkü şey yazılıyor mesela. Hani tarafsız da hani diye yazılıyor da o Aykut Kocaman konusunda değil arkadaşlar. Ben
0: şöyle söyleyeyim.
1: Ben net söyleyeyim yani.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Ben Aykut Kocaman'ı çok severim. Çok saygı duyduğum bir insandır. Zamanla konuşurum da yani konuşuyoruz da. Ama şu var,
1: Ben bu arada neden İsmail Kartal geliyor diye de İsmail Kartal'ı karalayacak ya da üzerine algı yapabilecek bir isim de değil yani, onu da abi şöyle hatırlatayım da.
0: Ben İsmail Hoca'yı da çok seviyorum. İsmail Hoca'nın da hakkının yerini de düşünüyorum. Mourinho geldiği zaman da İsmail Hoca'yla da devam edilmesi yönünde
1: görüşümü
0: de belirttim yani. Dedim ki Mourinho'ya ben İsmail Hoca'yla devam edeyim.
1: İstenmeyen soruyu da Mourinho'ya sormuş olan kişi de sen.
0: Ha, Mourinho'ya da aramızdaydı. Mourinho'ya da aramızdaydı. Ona bakarsan yani.
1: Hala da.
0: Yani orada da nasıl bu soruyu sorarsın falan diye.
1: Kandillerde ve bayramlarda mesaj atmaya devam ediyor diye. Şey, Giresun aile grubuna eklemiş Mourinho'yu.
0: Yani şu var. Ben mesela Aziz Yıldırım'ı da çok severim. Çok saygı duydum. Benim için efsane başkandır. Bazıları belki tek gösterir ama ve ben Fenerbahçe'de başkan olursa da göreve yani başarılı olacağını ve şampiyon olacağını inanıyorum Fenerbahçe'nin. Ya ben bunu her yerde dile getiriyorum. Yani beni zaten şöyle söyleyeyim. Bunu saklama bir gereği duymuyorum ve net bir şekilde de dile getiriyorum. Ama şunu bak, ben şimdi Aykut Hocam'ı seviyorum diye. Aykut Hocam'ın da ilgili açsınlar baksınlar 2018 yılında ilk yarıdaki performans nedeniyle gazetede nasıl eleştiriler yazılar yazmışım.
1: Şimdi belli dokunuşlara ihtiyaç var. Örnek veriyorum, senin bir futbol aklın varsa Galatasaray'ın ne kadar tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğu bir dönemi geride bıraktığı söyleniyorsa ama en büyük eksikliği Osimhen olmayınca Mertens tarafından aranıyorsa, senin de elinde inanılmaz kaliteli bir ayak var, Asensio diye. Bu adamın son dönem sakatlıklarıydı, belki içeride yönetimsel ya da teknik adam arasında yaşanan problemlerle ön plana çıkartabilirim konuyu. Oyuncuyu soğutma ya da küstürme gibi bir yaşanan bir gerçek var. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin içerisinde. Asensio'yu mutlu edebilecek teknik adam yerli midir? Ya da bu konuda yeni bir yönetimin devreye girip bu oyunculara kafalarının rahat edebilmesi için konuşmaları yapabileceğini düşünüyor musun?
0: Bak yine bazı algı yaptı. Dediler ki Aykut Hocaman gelirse Asensio'yu gönderir falan diye. Onu şunu söyleyeyim. Bir kere Sayın Aykut Hocaman şu ifadesi var. Fenerbahçe'nin orta sahası şu anda kulüp tarihinin en iyi orta sahalarından bir tanesine sahip. Kim var?
1: Genduzi, Asensio, Kante falan gibi düşün yani.
0: Genduzi, Kante,
1: Asensio. Önlerinde Talişka diye düşün.
0: İsmail Yüksel unuttu milli takımı. Bak düşün.
1: Hayır. Yabancı olarak iskelete baktığında, omurgaya baktığında.
0: Kulüp tarihinin en iyi şeyi var. Ve sonuçta Fenerbahçe yeni sezonda da eğer Sayın Aziz Yıldırım da seçilirse, Sayın Aykut Kocaman da eğer teknik direktör olursa Asensio üzerinden bir kadro omurgayı oluşturacaklar. Yani öyle bir Asensio'nun gönderilmesi işte ondan bir şey değil. Asensio zaten önemli bir yıldız. Yani şimdi hep diyorum ya, algılar üzerinden bazı şeyler yapılıyor. Daha hiçbir şey olmamış bir şeyde yok onda sorun yaşar, yok bunda sorun yaşar diyorum. Ben de çok örnekler var. Birçok futbolcuyla arasının çok iyi olduğunu net bir şekilde biliyorum. Fenerbahçe'ye dokunduğunu biliyoruz. Ya 10 sene öncesinde Sayın Aykut Kocaman koşu mesafesinden, sprint, kaliteli koşudan bahsederken bugün yayıncı kuruluşlarda yayın yapanlar şunu söylüyorlardı. Ya ne koşusu kardeşim, atletizm bu burası diyordu. Hı. Ama şimdi bakıyorsun onlar da sprintten, koşu mesafesinden bahsediliyor. Ya biz bunu 10 sene önce duyduk. Ben Fenerbahçe TV'de programa çıkmıştık, muhabir programı. Orada dile getirmişti sen. Yani bazı şeyler öyle bir şey yapılıyor ki mesela yani hatta ya Emre abi de, Emre Bol da yayınında söylemiş. Yani bu futbol işte değişti. Aykut Kocaman döneminde 3 değişiklik yapılıyordu. Şimdi 5 değişikliğe döndü falan. Ya futbol yani şimdi bu insanlar diyelim ki 4-5 senedir takım çalıştırmıyor diye futboldan bu kadar uzaklar mı? Emin olun çok daha fazla maç izliyorlar. Bazı yabancı teknik adamla görüşüyorlar. Gidiyorlar orada görüş alışverişinde bulunuyorlar. Kendileri yani Fenerbahçe'yi mesela Sayın Aykut Hocaman'ı ben biliyorum ki çok yakından takip ettiğini biliyorum. Keza İsmail Kartal'da. Hatta İsmail Kartal'a Fenerbahçe göreve geldiği zaman şunu sormuştuk biz. Hocam hani Fenerbahçe'de görev almadığın süreçte neler yaptınız demiştik. O da şunu söylemişti. Yardımcıları yurt dışına gönderdim. Onların eğitim almasını sağladım. Orada maçlar izlediler. İşte bazı yabancı teknik adamların yanında 6 ay kaldılar. Şimdi bu insanlar çalışmadıkları süreci de maç izleyerek şey yaparak geçiriyorlar. Yani futboldan uzak. Yani futbolda bu kadar bilinmez denklem içerisindeki bir şey değil. Birçok uzun süre görevde yapmayan teknik adamlar görev aldıklarında takımları şampiyonluğa taşıyan birçok teknik adam var.
1: Öyle tabii ki. Ama yine de kafada bir şey var. Hani biraz böyle bir paslanmıştır algısı var ya, uzun zamandır devam etmiyor, ya da yeni dönem futbola ne kadar adapte olabilecek, ya da yaş aralığı artıyor ya biraz daha, eskiden oyuncularla arasındaki yaş aralığıyla şimdiki oyuncular arasındaki yaş aralığı, bu jenerasyonla diyalog kurabilme konusunda sıkıntı yaşayabilir mi diye.
0: Lucescu kaç yaşındaydı?
1: Hadi, örneği tabii ki verebilirsin ya, yani bunu.
0: Ancelotti kaç yaşında veya Klopp kaç yaşında, yani bunlar şey değil.
1: Tabii ki detay değil de bizim elimizde biraz malzeme olunca bunu iyi kullanıyoruz, rahatsızlığını da dile getiriyoruz ya, o yüzden söylüyorum yani. Böyle ortalar yapılıyor.

0: Diyor tabii ki. Şimdi ben merak ettiğim konu, bir dinleyicinin de sormuş olduğu ve lütfen hatırlatır mısın dediği konu, Galatasaray'ın 10+4 olayını gündeme getirmesi, daha ligin son maçının biter bitmez düdüğünden sonra Okan Hoca ile dile getirmesi ve şampiyonluk kupasını Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim etmesinden sonra da orada bir ricasıyla gündeme gelen 10+4 ile ilgili. Ben reklamdan sonra senden şeyi isterim, Hakan Bey'in de Aziz Bey'in de bu konuda, daha doğrusu genel anlamda Fenerbahçe'nin çatı altında bu olaya nasıl yaklaştığını biraz senden dinlemek isterim, ama biraz müsaade, kısa bir reklam arası, az sonra birlikteyiz. Devam ediyoruz, mutlu sabahlar diliyoruz. İrfan 25 ile beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. İrfan'cığım tekrar hoş geldin. Tabii değerlendirmeler konusunda hem Galatasaray'ın gündeme getirdiği ama daha önceden bilinen 10+4 kuralıyla alakalı şimdi de şeyler yapılıyor. Mesela örnek veriyorum, hamleler yapılıyor. Yani 10+4 yabancı kuralıyla eli kolu bağlanan Galatasaray'ın Rota'yı Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu cana çevirdiği söyleniyor. Canım benim şeklinde manşetleri gördüm çünkü sabah. Can Uzun'un transfer listesine alınması, ardından tabii bir taraftan Frankfurt deyince akla Albert Riera geliyor. Teknik direktör Riera ile de yaşadığı gerilimin ardından orada mutsuz olduğu dile getirilmiş ve böyle bir hamle yapılıyor. Yani bir ihtimal değişmezse diye 10+2'ye düşmesi ya da 14+2'ye çıkması gibi öyle enteresan şeyler de konuşuluyordu. Buna bakış açısı nasıl diye merak ettim ben de. Hem Aziz Bey'in hem de Hakan Bey'in bu konuyla alakalı Galatasaray'ın tepkisini yersiz mi buluyorlar? Bu belliydi zaten. Çünkü benim elimde oyuncularım var. Sıdıkim var dersin. İşte Yiğit belki geri gelebilir, bilmem ne olabilir. Bir sürü alternatif sunabilirsin. Ya da sen de böyle bir sıkıntıyı yaşıyor musun kadro olarak?
1: Şu anda baktığın zaman Fenerbahçe'de uyanmış oyuncular var. Hatta iki tanesi uyuyor. Nene ile Ayşe Burak'ın uyuyor. Hatta Sıdıkı Şerif de uyuyor. Buraya mutlaka ona uyacak bir iki tane de oyuncu transfer edecektir Fenerbahçe. Ama diğer taraftan yani şimdi Galatasaray kadrosunda çünkü 16-4'e uymak için birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda. Yani onun sıkıntısını yaşıyorlar.
0: Lang gitti. Sara gidiyor deniliyor. Evet, Torreira ayrılıyor deniliyor.
1: Ya şimdi bu
0: Ali Naci söylüyor bunları hani.
1: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi o zaman ne yapman lazım? Kadroda çok önemli bir yeniden yapılanmaya gitmek gerekiyor. O süreçte de bazı sıkıntılar yaşayacak. Galatasaray'ın ben 16-4 olmasın istemesinin nedeni biraz da bu. Ha, Fenerbahçe Sayın Naci Yıldırım ve Sayın Hakan Safiye bu konuyla ilgili herhangi bir şey sormadım. Ama yarın Sayın Naci Yıldırım'ın basın toplantısı var. Cumartesi günü de Sayın Hakan Safi'nin basın mensupları bir araya geldi, toplantı var. Mutlaka o toplantıda kendilerine bu konuda sorarız. Hatta yani belki yayın sonrası veya yayın içerisinde de arayıp bu konuda düşünceler nelerdi diye sorabiliriz. Ama diğer taraftan dediğim gibi basın toplantısı, bununla ilgili daha net bilgiye sahip oluruz. Fenerbahçe'nin şu aşamada...
0: Güzel, sorulabilecek bence net sorulardan bir tanesi. Galatasaray'ın bu teklifine sıcak bakıyor musunuz? Elimizdeki kadroyla alakalı ileriki planlarınız, projeleriniz nelerdir diye. Bence güzel bir soru. Bir şey anlamında.
1: Tabii yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım, az önce söyledim, kadroyla ilgili iyi bir kadroya sahibiz. Ama eksikler var bu kadronun. Ve önemli transferler yapacağız ifadesini kullandı. Mesela iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var. Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor dedi Sayın Aziz Yıldırım dün İzmir'de. Dolayısıyla burada yerli ve yabancı konusu, hoca konusunda da halen tartışıyoruz dedi. Ve belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız ifade dedi. Ama bilin ki arka planda mesela Türk eski oyuncularımız olacak. Az önce dedik ya futbola. Bunlar da Sayın Aziz Yıldırım'ın dün İzmir'de yaptığı...
0: En iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor derken kimlerden bahsediyor?
1: Herhalde Şikertel diyormuş.
0: Şikrinyar.
1: Gendouzi.
0: Çağrılmadı mı Gendouzi?
1: Çağrılmadı. Fransa milli takımına alınmadı.
0: Sara da giremedi. Gerçi Sara ayrılıyor şeyde de.
1: Ondan sonra Gendouzi girmedi. Ve onları kastediyordu yani en iyi oyuncularımız derken. Asensio. Yani baktığınız zaman.
0: Alvarez gidiyor. Meksika'ya Alvarez. Zaten daha önce de gidiyor.
1: Onu biz sağlığına kavuşturduk. İyileştirdik.
0: Milli takımı da hazırladınız oyuncu.
1: İyileştirdik. Antrenman eksiğini giderdik. sağlam bir şekilde Dünya Kupası'na gönderiyoruz yani Alvarez. Alvarez iyi bir oyuncuydu aslında ama
0: tabii... Ya sana sorulan sorulardan bir tanesi. Dün ben tabii biraz kışkırtma anlamında da biraz makarasını

yaptım Ahmet Konaş'la da. O potansiyel çünkü çok var ya onda. Dedim ki Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye, Aziz Yıldırım otelde görüşmüş diye. Ya bir haber yapılıyor. Doğruluk payı ne olursa olsun kafamda şöyle bir soru oluşuyor. Bir otel ismi verilmiş. Koç ailesine ait bir otel ismi verilmiş. Aziz Bey'in o otelde ne işi var diye önce bir düşünmek lazım diye girdim konuya da şey anlamında kafa olarak ona onu vermedim o tüyoyu.

0: peki şey konusunda Mourinho öncesinde Sergen Yalçın var mıydı?
1: Sergen Yalçın vardı Mourinho öncesinde. Şöyle söyleyeyim. Fotoğraf yayınlıyorlar. O gün Sayın Aziz Yıldırım Ankara'da. Otel İstanbul'da.
0: Ya bir de divan otel yani. Ya
1: bir de Sergen'in üzerinde mont var. Yani o sıcak havada montla mı gelmiş yani? Hava yani şey üzerinde de şey var, mont var yani, kışlık mont var. Yani ya şey atıyorlar işte, diyorum ya, inanmaz. Bunun doğruluk payı nedir yoktur. Eleştiriyorlar, şey yapıyorlar. Yani birçok teknik adam ismi gündeme atılıyor işte, gündemde şunda konuşuldu. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'nin mali anlamda çok sıkıntılı bir kulüp olacak, onu söyleyeyim yani. Mali anlamda çok sıkıntılı. 38 tane futbolcu var ya. Yani bu futbolcuları nasıl göndereceksin bir kere? Ya futbolcuları gönderirken geçen haberini yapmıştık işte, söyledik. 90 milyon euro yükümlülük var ki bazılarında ben futbolcuların yıllık ücretlerini ortalama yapmıştım. Bazıları düşükmüş yani, onu da öğrendim. Daha yüksekmiş yani. Yani ortalama 90 milyon euro'luk bir yükümlülük var 15 futbolcu gönderirsen. Yani bu futbolcuları göndermek için de kulüp kasasına en az bir 50 milyon euro çıkar minimum. En az zararla gönderdiğin takdirde. Dolayısıyla hani kolay değil bazı şeyleri yapabilmek. Ve hep şunu söylüyorlar ya, işte yıl şunu aldın, şunu gönderin, şunu yıldız. Ya abi, bu son 8 senede her sene sil baştan kadro düzenlediği için Fenerbahçe başarısız oldu. Her sene sil baştan kadro. 2017-2018 sezonunda Sayın Aykut Kocaman Komolli'ye verdiği raporda şunu söylemişti. Kadro hazır, hiç transfer yapmasanız da bu takım şampiyonluk mücadelesi verir. Ama 3 tane sol stoper, işte orta saha forvet transferi yaptığınızda da bu takım şampiyon olur şeyini verdi. Ama ne oldu? O kadroyu komple değiştirdiler. Sonra bir anda şey oldu. Her sene neredeyse 14, 15, 16 tane futbolcu transfer ettiler. Şimdi eksik noktalara belli takviyeleri yaparak Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verecek. Çünkü şunu söyleyeyim, iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe. Gerçekten iyi kadroya sahip. Ama forvet eksikliği var tabii. Yeni eski yönetimin orada 3 tane forveti gönderip sadece Şerif'le yola devam edilmesi büyük bir hataydı. Ha Şerif'in geleceği ne olur Fenerbahçe'de? Şerif'in geleceği de zaten tartışılır. Ha Şerif Fransa genç milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Var. Ama ne olacak? Eğer kalırsa da Fenerbahçe, bence Fenerbahçe'nin ona özel antrenörünü tutması lazım. Oyuncunun gelişimi açısından.
0: Şimdi bu arada arkadaşlar diyor ki yani iki gün üst üste Fenerbahçeli yorumcu çıkartman da bilmem mi diye böyle bir değişikliğe gittik zaten, böyle bir pazartesi ve salı günleri de arkadaşlar Oğuz Altay ve Ali Naci Küçük vardı zaten, öyle bir yer değişikliği oldu burada dijital platformda çektikleri programlar dolayısıyla bir yer değişikliğine gidildi. İşte yarın da Murat Özen'le kısmet olursa öyle bir program yapmayı planlıyoruz. Hani şey kısmı yok. Hani böyleymiş ne yapınca. Ya Fenerbahçe Radyosu kapanınca biz de bu şekilde devam edelim. Öyle mi dedim diyeyim? Ne diyeyim ya şimdi? Hani ya gerçekten hani böyle şey, makarasını da tavan yapacağına böyle ortalar yapıyorsunuz ya. Hemen böyle oradan bak nasıl algı abi, algı yapılıyor herkes falan diyorsunuz ya, siz de alışmışsınız ve demek ki bu işler farkında olmadan da yapılıyor ya da çok güzel böyle farkındalık yaratabiliyorsunuz yani, helal olsun ya. Bu arada hani şöyle bir şey söyleyeyim, koskoca yayının veya da radyonun yayın anlayışını hani belirleyebilme gibi bir gücü ve haddi hissediyorsanız, mesela araba şeyi de örnek veriyorum, İlker Duralı'yı da Lig Radyo'yu da söyle, ben sana telefonunu vereyim, Radyo Spor'u da ara, anladın mı, Barış Ertül'le de konuş, hani öyle devam, her şeye karışın ya. Allah, niye bu şekilde, niye şöyle ya, anlam veremiyorum ya. İnsanlar gerçekten hani her şey mi bu kadar eleştirilir ya? Ya dün Ahmet Konaş'ın domatesin kabuğuyla kavga ediyorsun ya. O öyle diyor. Menemen öyle mi olur falan diye bir gaza geldi bir ara, bir şey yaptı öyle. Dedim ki
1: kim?
0: Yani niye böylesiniz? Sakin olun.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ahmet'in genel özelliği hocam.
0: Tabii canım ya.
1: O normalde de şey.
0: Bence genel özelliği de değil. Sonradan öyle oldu. Bir şey o. Ne içtiyse en son. Hani ne yediyse. O.
1: Ahmet'im ben şey yapıyorum. En güzel şey yeni transferlerden sonra onu oyuncuları tanıtımı. Yani gerçekten yani, topal bir oyuncuyu da transfer etse Fenerbahçe onu bile över Ahmet.
0: O anlık geldiği ilk an övebilir. Ondan sonrasında eleştirinin de kralını yapabilir yani. Ona en çok güzel Murat Özen anlatıyor.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: O ona taş atıyor, ona taş atıyor diye.
1: Bir şey geçen aradım ben bunu. Neredesin dedi, Dalyan'dayım. Dedim Dalyan'da ne işim var? Dalyan'da dedim program mı var dedim, tamam mı? Ben anlıyorum İstanbul Dalyan, tamam, Dalyan kulübü var ya falan. Diyorum oğlum ne var Dalyan'da diyorum. Habere mi gittin diyorum. Yok yani Denizli'yim diyorum.
0: Yok kaçtı kaçtı abi, çok daraldım, benim gitmem lazım dedi. Böyle böyle kaçıyoruz dedim, hadi hayırlı yolculuklar falan.

0: Ondan sonra bir şey paylaştı, video. Suyun içinde yatıyor böyle. Dedim ki biz eskiden deniz kabuğu, karpuz kabuğu görmeden denize girmedi. Şimdi Ahmet'i görmeden girmiyoruz diye. Doğan abi, Galatasaray böyle her zaman kendi istediği olsun istiyorlar ya, radyoya da öyle karışıyorlar bak, görüyor musun diye. Bak nasıl insanlar, nasıl seviyorlar böyle ortamları. Hastası herkes ya. Bu Sıdıkı'yı kim aldı, Sıdıkı'yı açıklandı mı diye yazılmış.
1: Başkan açıklar herhalde diyorum. Aziz Başkan eğer seçilirse.
0: Raporda yazar mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey gelirse ya da Aziz Bey gelirse arasında geçmiş yönetimlerin harcamalarıyla alakalı sen seyret o zaman bak cümbüşü falan diyebileceğin bir ortam bizi bekliyor mu şu an?
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir de Mali Genel Kurulu var yani, bir de onu söyleyeyim. Yani Mali Genel Kurulu da Eylül ayında.
0: Mesela Hulusi Bey'in konuşmaması için dün yönetimin bir karar aldığı olayı doğru mu?
1: Yönetim
0: 6'sında 7'sinde kürsüye çıkmaması için.
1: Olabilir yani.
0: Olabilir mi? Allah aşkına varsa söyle, olabilir deme ya. Yani, yeni yönetimin böyle bir engellemeye geçtiği doğru mudur?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Hulusi, hani engelleme yapmaz yeni yönetim. Yani şu mevcut yönetim mi?
0: Mevcut yönetim yapmış ya.
1: Ya mevcut yönetim ya orada şey yapmaz, engelleyemez orada. Eğer Yüksek Divan Kurulu veya orada yani Genel Kurul Divanlık Başkanı Hüseyin Hulusi Belgü'ye konuşma için hakkı verirse, orada Hulusi Belgü çıkar konuşabilir. Böyle bir engelleme hakkı yok. Yani çünkü oradaki şeyi, konuşmayı divan başkanlık heyeti belirliyor ve insanlar orada konuşmak için divanlık başkanlık heyetine isimlerini sunuyorlar. Sonra açıklama yapıyorlar ki ben Hulusi Bey'in sosyal medyada çok sert eleştirilerde bulunmuştu mevcut yönetime. Bununla ilgili belki eleştiriler yapabilir diye düşünüyorum.
0: Bir şey bulmaya çalışıyorum da sana oradan net bir konu açayım diye. Nereye kaydettiğimi unuttum telefonda. Şöyle diyor. Ne diyor? Bir hamle var. Bu hamlenin temel bir amacı var. Saran yönetimi kendisini sert şekilde eleştiren eski yönetici Hulusi Belgün'ün tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini söylüyor. Bu hamlenin temel amacı Belgün'ün kongrede kürsüye çıkıp Saadettin Saran yönetimine yönelik sert eleştirilerini kamuoyu önünde dile getirmesini engellemek olduğu. Belgün son aylarda yaptığı açıklamalarda mali şeffaflık eksikliği, yayın haklarındaki çıkar çatışması iddiaları, amatör branşlardaki yönetim zaafı ve voleyboldaki plansızlık nedeniyle yönetime ağır eleştiriler yöneltmişti. Özellikle yayın hakları başta olmak üzere ihale ile verilmesi gereken işlerin ihalesiz olarak verilmesi konusunda yaptığı uyarılar camiada geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi Fenerbahçe camiasının gündemindeki en önemli soru şu: Hulusi Belgü kongrede konuşabilecek mi sorusunu sorarız diyor. Böyle okudum.
1: Evet, disiplin ne sevk edildiğini bilmiyordum.
0: Evet, öyle bir durum söz konusu.
1: Belli olarak sevk edildiyse tabii öyle bir durum söz konusu olabilir.
0: Disipline sevk edildiği için kürsüye çıkıp konuşma hakkı engellenmiş oluyor diye söyleniyor.
1: Evet. Olabilir.
0: Burada tabii birlik beraberlik mesajı veren bir mevcut şu anki yönetimden bahsediyoruz. Kaynaşma, sevgi ortamı, her şey güzel olsun durumu sahte mi diye sorarım. Yani sana sormam bu soruyu, genel anlamda ortaya sorarım, anladın mı?
1: Abi mutlaka Fenerbahçe camiasında inanılmaz yani şu anda zaten yani tam birlik beraberlik mesajları veriliyor ama yani çok ciddi şekilde de el altından eleştiriler söz konusu oluyor.
0: Yani bu arada sadece Barış Bey'in herhalde bu çağrıya uyduğu ve Aziz Bey tarafına geçtiğini görüyoruz değil mi?
1: Şimdi Sayın Hakan Safi'ye de aynı çağrıyı yaptı Sayın Aziz Yıldırım, kabul etmedi. Sayın Hakan Safi ama Eylül ayında hani yeni yönetim geldiğinden beri orada Aziz Başkan da Ali Başkan da aday da olsa ben adayım hodi meydan ifadelerini bizzat kullandığını biliyorum. Yani o süreçte kendisine çok inanıyordu, güveniyor ve ne olursa olsun ben adayım demişti. Dolayısıyla bu birleşme çağrılarına cevap verdi. Olumsuz cevap verdi yani Sayın Hakan Safi. Sayın Bülsün Aziz Yıldırım hem Barış Göktürk'e hem Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı. Yani burada Barış Göktürk bunu kabul etti ama Sayın Hakan Safi olumsuz cevap verdi.
0: Bir futbolcunun kafasının rahat olması gerekiyor ki performansını tam anlamıyla sahaya yansıtabilsin. Bak dinleyicinin bakış açısı bu. Ama o kadar da rahat olunca bazen sıkıntı da yaratabiliyor. Rehavet de tabii ki önlenmeli. Eğer bu fre

0: bu şekilde top oynayabiliyorsa son maçlardaki performansına bakıldığında, demek ki adamın kafasının rahat olması lazımmış. Ben bir Galatasaraylı olarak Fred'i takımımda görmek isterim diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Yani Fred'in kalmasını ben kalacağını düşünüyorum, açık söyleyeyim. Yani bir yıllık bir sözleşmesi var. Bu gelecek teknik heyetime göre değişecektir. Şimdi İsmail Kartal döneminde Fred müthiş bir performans sergilemişti. Eğer İsmail Kartal gelse Fred'in kalmasını ister. Ben Sayın Aykut Kocaman da kalmasını isteyeceğini düşünüyorum. Zaten bir yıllık bir sözleşmesi var. Fred de kalmak istiyor. Opsiyon var. O da bir yıl uzatma opsiyonu var. Fred o bir yıl opsiyonun sözleşmeye katılarak bu sözleşmenin iki yıla çıkarılmasını istiyor. Yani aslında kalma, Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ama Fenerbahçe yönetimi...
0: Onardı dördü bozma ihtimali olup da kenarda duran, daha kararı verilmemiş oyuncular arasında mı pek?
1: Tabii ki. Yani orada teknik heyet karar verecek.
0: Ama mesela
1: Osterbold'e gitmek istiyor, ayrılmak istiyor.
0: Kendi istiyor.
1: Yani hem Roma'dan hem de
0: Ederson Premier Lig'den ayrılacak.
1: Ederson eğer teklif gelirse Fenerbahçe yollarını ayırabilir.
0: Çünkü Suudi Arabistan.
1: Ya zaten ancak Suudi Arabistan'daki bir kulüp onun yıllık ücretini ödeyebilir.
0: El Ahli, El Hilal gibi kulüplerin.
1: Al Nasr'ın, El Hilal'in kulüp şeyi var. Yıllık 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık daha sözleşmesi var. Dolayısıyla oradan Fenerbahçe'nin Ederson'un da 25 milyon euro gibi bir sözleşmesinde fesih maddesi var. Bu madde, yani 25 milyon euro bir bonservis bedeli ve 11 milyon euroluk yıllık ücretini ödeyecek bir kulüp bunda Ederson ayrılırsa, Fenerbahçe minimum hani hiç para ödemeden Ederson'a yoldan ayırırsa 47 milyon euroluk yükümlülükten kurtulacak yani. Yani hem 25 milyon euro bonservis kazanacak, hem 22 milyon euro Ederson'a ödeyeceği ücretten kurtulacak. Şimdi Ederson'un ayrılma ihtimali var. Osterwold'den ayrılma ihtimali var. Archie Brown'un ayrılma ihtimali var. Semedo yollar ayrılabilir Semedo'yla. Semedo da 4.2 milyon euro civarında bir rakam alıyor. Orta sahaya gelsek Busaba'nın ayrılma ihtimali var. Busaba'nın ayrılma ihtimali söz konusu. Çok şey yapmıyorlar, yani beğenmiyorlar. Şurada ekibe konuştuğumuzda, değerlendirdiğimizde Musaba'nın ayrılma ihtimali söz konusu.
0: Bazı oyuncular var. Nene, İrfan Can Kahveci de ilk geldiği sezon ne kadar eleştirilmişti. Sonrasındaki sezon ligin MVP'si oldu yani.
1: Evet. Şöyle İrfan da gelecek zaten o bölgeye, biliyorsun. İrfan Can Kahveci dönecek. Nene'nin ben takımda kalacağını düşünüyorum. Nene ödenen bonservis bedeli tartışılsa da yıllık ücret anlamında düşük bir ücret alıyor ve şimdi oyuncunun aslında fayda maliyet analizine çıkardığın zaman 10 gol, yanılmıyorsam 10 yine asist, çiftliği rakamlara ulaşmış asist gol katkısı anlamında. Dolayısıyla hem 23 yaş altı o kritere uyduğu için ben yeni sezonda da kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrılırsa bir Şerif'le yollar ayrılır, ama Şerif'e de kim hani, yani Şerif'i kiralayıp bir takıma göndersen de adam yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşmeyi imza atmış Fenerbahçe yönetimi. Şimdi bu oyuncuyu hangi kulüp kiralık oyuncusuna sadece 3,5 milyon euro, hani kiralama bedeli almasan dahi, hani Avrupa'da bir kulübe kiralasan 3,5 milyon euro kimse vermez.
0: Dışarıda kiralık olup da döndüğünde yönetimlerin tercih edebileceği bir oyuncu var mı? Mimović gibi, işte Ömer Fayet gibi, ya da ne bileyim Bekao gibi.
1: Şu anda Mimović, Ömer Fayet, Livakovic, Bekao yollarının ayrılması planlanıyor. Cengiz,
0: Carlos var mıydı?
1: Bir de Diego Carlos var.
0: Bir de Carlos var.
1: Amrabat var. Diego Carlos Amrabat'ta, hem de Amrabat için
0: Real Betis. Livakovic var bu arada.
1: Söyledim onu, Livakovic'i. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Real Betis'te de Real Betis Amrabat'ı istiyor. Como Diego Carlos'u istiyor. Bu oyuncularla yollar ayrılacaktır. Oradan kiralıktan dönecek. Büyük ihtimalle yerli rotasyonunda da kullanılacağı için İrfan Can Kahveci'nin ben takımda kalmasını bekliyorum. Yani çok fazla oyuncu dönecek Fenerbahçe. 12 tane kiralık oyuncusu var Fenerbahçe'nin. O yüzden toplamda 38 futbolcu diyoruz.
0: Bir tek saymadığımız Fall kalmış, Aziz.
1: Aziz Fall da şey değil ki. Aziz Fall şu anda şeydi zaten, yani Fenerbahçe altyapısında. Yani kiralamadı.
0: Oynayabilir mi işte 19?
1: Yok, zannetmiyorum. Oynayacağını düşünmüyorum. Aziz Fall daha takım kadrosunda yer almaz. Ya yollar ayrılır, feshedilir. Ya Diouf vardı aslında. O Diouf'un sonunu sormadım. Yani Diouf'u sormadım. Diouf'un da herhalde sözleşmesi...
0: Hiç görmedim bile şu an kadroda, biliyor musun? Forvet attığından şeye kadar gidiyorum.
1: Kimi?
0: Diouf'u.
1: Diouf yok ya, imzaladı. Yani bir altyapıdan çok geleceğin yıldızı olarak geldi. Fenerbahçe burada oyuncunun şeyini yaptı. Yani ameliyatını yaptırdı. Çapraz ameliyatını yaptırdı. Sonra oyuncu yine iyileşti, ülkesine döndü. Yine General Food

0: tarafa döndü diye ifade edildi. Bakalım ne olacak, onun sonucunu da bekliyoruz aslında.
1: Tarık Çetin'le yapılan anlaşma Trabzon'un devreye girdiği söyleniyor. Yeni yönetim bu arada böyle bir tasarrufa geçer mi şu an adaylar arasında?
0: Yok, Tarık Çetin'le
1: anlaşma. Kalecide falan bakılma durumu var mı?
0: Var var.
1: Aziz yani, Bey söylüyor değil mi?
0: Tabii kaleci arayışı var Fenerbahçe'de. Yani şöyle söyleyeyim, Ederson'dan çıktıkları anda zaten iki tane kaleci kalıyor. Mert Günok, Tarık Çetin.
1: Djokovic de var ya elinde, o yüzden söylüyorum.
0: Abi, zaten hani hiç düşünülmüyor. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de 5 tane kaleci var şu anda sözleşmede.
1: İrfan Can Eğribayat, evet, Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Djokovic. Diğerleri zaten şey, Ertuğrul Çetin'le Engin Can Biterge. Onlar 19 yaşında ki Ertuğrul gerçi 23 yaşında.
0: Ertuğrul şeyde, Osman Ertuğrul Çetin de hani kiralık olarak gidiyor, evet, başka takımlarda. Bu sezon hani sözleşmesi. Onun arada bonservisi de verdi Fenerbahçe diye biliyorum ben. Bonservisi de verdi diye biliyorum. O Osman Ertuğrul Çetin. Erok da mı oynuyordu?
1: En son oynadığı takım Erok.
0: Erok da oynuyordu, evet.
1: Final maçında seyretme imkanımız olabilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Erok da bırakmayabilir tabii ki. Bırakmak istemeyebilir.
0: Yani Fenerbahçe'de çok fazla kaleci var. Ya zaten bu kalecilerden en az 4 tanesi gidecek yani. Tarık Çetin'le sözleşme iledi yeni mevcut yönetim. Tarık Çetin yeni sezonda kalacaktır. Ama onun yanında iyi bir kaleci için arayışlar devam ediyor.
1: Ya Osterwolde neden gitsin? İstesin durdurun, göndermeyin, yeni sözleşme önerin. Galatasaray Apo'yu gönderir mi? Onunla şampiyon yaptı. Osterwolde gibi adam makacı alırsın diye öyle bir şey yazılmış da hani şey yapamadım. Çeviremedim.
0: Osterwolde gidecek yani. O soruyu anlamadım ama.
1: Osterwolde gitmek istese de niye gönderiyorsun diyor. Bence abi, tutmalısın diyor.
0: Bence Osterwolde'ye göndermesi gerekir Fenerbahçe.
1: Sebep?
0: Eğer iyi bir bonservis teklifi geldiyse göndermesi lazım.
1: Çünkü yani pime çekilmiş bir bomba gibi midir?
0: Evet, evet.
1: Kart alabilme ihtimali yüksek midir? Abi, takımla uyumsuzluğu mu vardır bu sezon, oyuncular
0: bu sezon,
1: arasında?
0: Bu sezon çok fazla beklentileri karşılayamadı. Eğer iyi bir bonservis ki Osterwolde ileriden de 15-16
1: milyon. Osterwolde iyi bir stoper, aynı zamanda alternatif bir sol bek oyuncusu değil mi?
0: Sol bek oynamak istemiyor adam işte, sıkıntı orada.
1: O istemiyor.
0: Yani Tedesco'nun sol bek oynatmak istemiş, adam oynamayacağım demiş yani.
1: Semedo'nun da şey oynamak istemesi gibi. Bir Singo mu bir ara sıkıntı yaratmıştı Galatasaray'da mı ne, öyle bir şey vardı.
0: Mesela yani o yüzden hani dedi ki Tedesco gitsin hani, çünkü takım üzerinde çok fazla bir otorite kuramamıştı.
1: Yani bir saat başı yapayım geleyim, Fenerbahçe'nin her sene alışkın olduğu yeniden bir yapılanma dönemine girecek olması, hani Galatasaraylıların attığı mesajlara bakınca ya da Beşiktaşlı olsa da, daha doğrusu Fenerbahçeli olmayanların, futbol severlerin düşüncesi şöyle bir şey var. Yani ben sıkıldım, Fenerbahçe hala mı sıkılmadı? Her sene yeni bir kadro oluşturmaya çalışmaktan
0: yeni bir kadro
1: diye.
0: Yeni bir kadro kurmayacak Fenerbahçe. Az önce dedin ya, Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi mesela.
1: Ben iyi bir kadrosu var, iyi takviyelerle.
0: İyi bir kadrosu var, iyi takviyelerle beraber şampiyon olmam için her şeyin uygun, iyi bir kadromuz var diyor. Ve dolayısıyla belli noktalara takviyelerle Fenerbahçe'nin şampiyonluğu en büyük olacak. Hangi belli noktalar onu da söyleyeyim. Kaleci, stoper, sol stoper. Sol stoperde bir yerli bir yabancı. Ondan sonra sağ kanat. İki tane forvet. Bunlar. Orta sahayı zaten Fenerbahçe'nin orta sahası. Bence çok güçlü bir orta saha var Fenerbahçe'de.
1: Devam ediyoruz gündeme dair konuları İrfan 25'le beraber incelemeye, altına almaya, gündeme dair konular dediğimiz tabii Fenerbahçe üzerinden yoğunlaşıyoruz. Ağırlıklı olarak bu konuları konuşuyoruz. Başkan adaylarının sahaya inişi ama isimler konusunda gizemini koruyor olması. Bağlantı yaptığımız dinleyicilerle de konuşurken İrfan şöyle bir şey vardı. Seni ne heyecanlandırır şeklinde yorum yapıyorduk da bu konuyla alakalı biraz zaman geçmesi lazım. Yani şeyden dolayı, evet, geleceğiz, iyi bir takım kuracağız, şampiyon olacağız. Bunlar artık insanların çok fazla heyecanlanmadığı konular diyeyim. Katılır mısın? Yani bu şu vaatler değil, artık net bir şey görmek istiyor kısmına geliyorum. Yani zaten Aziz Bey de bunu söylüyor, Hakan Bey de söylüyor, Ali Bey de söylemişti, Saadettin Bey de söyledi. Söz veriyoruz, şampiyon olacağız, ne dilersen dile benden. Bunlar biraz daha şey gibi, seçim vaadi gibi gözüküyor ve klasikleşmiş olan vaatler gibi.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptıkları ortada. Yani şimdi ortada bir şey var. Yani yaptıklarım, yapacaklarım teminatıdır dese yeter Sayın Aziz Yıldırım için. Çünkü göreve geldi.
1: Ama şu an ekonomiyi mesela dinlemek istemiyor. Anladın mı?
0: Dinlemek zorundasın ekonomi. Ekonomi dinlemek istemiyor diye bir durum yok.
1: Ben yani, taraftarım diyor. Abi yani, bana ne
0: taraftarsın da yani kulübü sen diyelim ki ne oldu 8 senede son 8 senede tam Sayın Aziz Koç geldiğinde de bir mali anlamda zor bir kulüp vardı ama yani şu anda borç artmış durumda. 650 milyon eurodan borç başlıyor. Belki açıklayacak borcu 650 milyon eurodan başlayacak. Yeni transfer yapacaksın. Sil baştan kadroyu oluştur. Ondan sonra yeni transferler yap. Yıldız oyuncular yap. Yıldız oyuncular transfer tamam
1: zaten
0: mı?
1: Onlar da yapabileceğine inandığı için giriyorlar
0: tamam,
1: bu yarışa.
0: Ama şunu söyleyeyim tamam yapabileceği için giriyorlar da yani kulübün belli noktalarda o mali durumunda görmek zorunda. Yani UEFA'dan ceza gelecek. 10 ile 15 milyon euro arasında bir ceza bekleniyor. Vergi cezası var. Vergi cezasının miktarı 8 milyar TL olduğu ifade ediliyor. Toplam 175 milyon euro ifade ediliyor. 2022'den itibaren verginin ödenmediği bu iddia ediliyor. Şimdi bakıyorsun işte Şerif devrasında transfer edilen oyuncuların maliyeti bu sezon Haziran ayına girecek. Yani çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya Fenerbahçe. Dolayısıyla hani öyle kolay değil. Ya yani sıfırdan kadro kuralım. Ya yani taraftar için kolay. Yani şunu diyebilir. Bana ne? Tamam 10 tane alıp ondan. Ya Fenerbahçe'nin başarısız olmaz nedeni zaten bu her sene sil baştan kadro kurmak değil mi? Hı hı. Herhalde son 8 senede yapılan transferlere bakarsan neredeyse 180-190 tane transfer yapmış Fenerbahçe. 170 en son 160'ın üzerindeydi. Herhalde bir son 1-2 senede yapılanlarla 170'i falan geçmiştir yapılan transferler. Bir de bunun kiralık gönderip tekrar gelip tekrar kiralık gönderip sirkülasyon daha da artıyor. Yani şimdi Fenerbahçe'nin başarısız olma nedeni bu zaten. Ya yani bir kadro üzerinde kurup o kadronun iskeletini koruyup ondan sonra üzerine nokta transferler yaparak yola devam etmesi daha doğru bir seçenek olacaktır. Şimdi şeyler çok şimdi başkan adaylar olunca yani transfer tabii şey transfer dönemi geliyor. İşte Salah ismi geçiyor. 20 milyon euro yıllık ücret. Abi 20 milyon euro yani bak bir kulüpler bir noktadan sonra batar. Bu kulüpler bir noktadan sonra artık ödenmeyecek noktaya gelir. Ya 8 milyar TL vergi borcu ne demek? Bak 3 tane büyük kulübün vergi borcunun toplam yani Trabzon'da dahil ettik dahil mi bilmiyorum ama 30 milyar TL'nin üzerinde vergi borcu var. Devlet senin benim vergi borcum olduğu zaman beni affediyor mu devlet? Benden alıyor değil mi vergi en küçük şeyimi?
1: Gerçi dün mecliste vergi düzenlemesiyle alakalı yeni bir karar alındığı söyleniyor. Hep böyle kulüplere yapılıyor ama bize gelince kısmı vardı ya. Bu kanunla amme alacaklarının tahsil hususu hakkındaki kanun değişikliği ile alakalı da çok fazla bilgi paylaşılmış. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle ilgili olarak.
0: Ama mesela bu kulüplere kapsıyor mu bilmiyorum.
1: İşte kapsar mı kapsamaz mı bilmiyorum. Çünkü seçim yaklaştıkça biliyorsun bir yapılandırma dönemine girmeyi halk şey diyor mesela ama, büyükler kulüplere yapılan şeyler bize niye yapılmıyor
0: ama
1: diye.
0: Şöyle, ama ne olursa olsun bence şey yapın ama lazım ya. Yani şimdi yıllarca kaç defa kulüplerin vergi borçları silindi değil mi? Çok ciddi olarak vergi borçları silindi.
1: Ya da ötelendi ya da
0: ötelendi,
1: ne bileyim.
0: Ötelendi o silindi. Ana para 400'se falan diyelim ki 10 milyon TL'de 15 milyon TL. Abi ondan sonra bunun arkası gelmiş. Sen yine inanılmaz transferler yapıyorsun. Vergi borçları, vergilerini yine vergi devlete vergi ödemiyorsun. Ya böyle şey olmaz. Ama Fenerbahçe'nin zaten az yadırım dedi. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani tek tek sen bak orta sahası çok güçlü bir orta sahası var. Bence ligin en güçlü orta sahası şu anda Fenerbahçe'de. İşte Gendouzi, Kante, Fred, Talisca, İsmail Üstelik.
1: Tabii gelebilecek Üstelik. Teknik adam için ama bunlar büyük avantajlar.
0: Mesela sol kanada bakıyorsun Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Solda da oynayabiliyor mu?
1: Evet.
0: Nene İrfan Can Kahveci dönüyor. Nene İrfan Can Kahveci Musaba var. Yani Fenerbahçe'nin şu anda... bir sol stoper.
1: Oğuz'u sağ koyarım da Levent'i biraz daha sola çıkartabilirim mesela örnek
0: sol stoper, hani. Sol stoper yani bir yerli bir yabancı stoper alsın Fenerbahçe. Stoper altını güçlendirip forvete de iyi kaliteli iki tane forvet oyuncusu alsa Fenerbahçe yine şampiyondan büyük aday olur.
1: İşte bak o noktada bir es isteyeceğim senden. Şundan dolayı kaynaklanıyor. Mesela bu soruyu ben de soracaktım. Senin görüşünü alacaktım ya da bildiğini bizimle paylaş isteyecektim. Sürekli olarak bir oyuncu alınsın, o oyuncuyla görüşüyor yönetim, bu oyuncuyla görüşüyor. Mevcut çalışmak istediği teknik adamlarla bir plan yapıp mı bu isimler gündeme geliyor? Yoksa biz oyuncuyu alıyoruz, getirdiğimiz teknik adam da bu oyuncularla oynasın mı deniliyor?
0: Vallahi
1: yani sence transferi hoca mı yapmalı, yönetimler mi yapmalı? kısmındayım. Yani önce bir hocayı belirleyin, ondan sonra transferlerine yapalım kardeşim kısmında yaklaşımda bulunan taraftara hak veriyor musun?
0: Evet. Ama şöyle söyleyeyim, isimler belirlendi. Ama teknik heyet mesela belirlendikten sonra 6-7 Haziran'dan itibaren önünde 20 günlük bir süreç var. Bunlar denilecek ki teknik heyete, diyelim ki hatta ben daha erken belirlenme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Denilecek ki teknik heyete bu isimler var. Şu mevkilerde diyecek ki ben Solskjaer, zaten Fenerbahçe'nin ihtiyacı belli. Biz Aykut Hocaman da bunu her zaman diyor. Stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Forvet ihtiyacı var değil mi? Sağ kanat ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin şimdi bu mevkilerde şu oyuncular var denilecek. Hoca da izleyip ona göre karar verecek ve bu hemen
1: zaten hocanın... 4 maçlık ya da en fazla 5 maçlık bir alternatife gitmen lazım stoper tandeminde.
0: Evet.
1: Onu bozduğunda zaten sıkıntının ne kadar can yaktığını hep beraber yaşadık, gördük. Beşiktaş'ta da gördük. Agbadu'nun yanı kim? İşte Şikri'nin yarın yanı kim? İşte Davinson gideriz, onun yanı kim? Değil mi? Ya da Abdülkerim ile Davinson olmazsa onun yanına kim gibi böyle sıkıntılar var. Şu kafada oturtuyorsun. Ama Fenerbahçe'de lig başından beri abi Şikri'nin yanında Osterwolde mi? Osterwolde değil de Bekai'yi göndermeyecekti. Yok öteki şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Emirhan mıydı? Udokai miydi? Bilmem ne miydi? Oturmuş bir iskeletin ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz zaten. Yani bir dörtlüğü rahat sayman lazım. Sayabildiğin kadro seni zaten şampiyonluğa taşıyabilecek kadrodur. Ama şöyle bir gerçek var. Bazı isimler var ki gelse de her teknik adam tamam der yani. Hani Sherlock gibi bir isim tekrar gündeme geldi. İlk hedef olarak gündemde düşünülen isimler arasında yer alıyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani, yerli oyuncu kısmında da yani benim oyun anlayışıma uyuyor mu uymuyor mu kısmında hocalar da herhalde şu an biraz bir nabız yoklandıysa karışıyordur diye düşünüyorum. Hani yabancı da karışamaz da şu an.
0: Ya yerli oyuncular zaten Türkiye'de...
1: Mesela bir hocayla, yabancı bir hocayla görüşülürken hocam elinde bir oyuncu var mı? Gelirsen kiminle gelirsin diye soruluyor mudur?
0: Ben şöyle söyleyeyim, zaten o yüzden ben yabancı hoca olmayacağını düşünüyorum. Çok önce çok kısa.
1: Çünkü yabancı hoca bana ne, ben kendim gelirim önce. Abi oyuncuyu da şöyle bana bırakma diyebilir yani.
0: Yabancı hocayla anlaştık.
1: Ya da ben gelirsem bu oyuncuyu da isterim deyip bir şart koşuyor da olabilir yabancı hoca.
0: Mesela senin kadroda tutmayı planladığın bir oyuncuyu diğer ki ben bu oyuncuyu kadroda görmek istemiyorum diyebilir.
1: Yani Kante bana göre bir oyuncu değil diyebilir mesela. Ya da Gendüzi ile oynamak istemiyorum diyebilir.
0: Diyebilir. Yani o yüzden yerli bir oyuncu, yerli bir teknik adam ve zaten bu yerli teknik adam da bu kadronun büyük şeyini zaten biliyor. Birçok şeyini biliyor. Mesela İsmail Kartal da hani Tedesco gelmeden önce kendisiyle görüşünden rapor istediğinde, yani rapor verildiğinde, Demirözer rapor verdiğinde takımla ilgili işte hangi oyuncudan oynayacağı, hangi oyuncudan yedek kalacağı konusunda görüş bildirmişti. Sayın Aykut Hocaman da yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili bilgiye sahip ve hangi oyuncuların gönderebileceğini, hangi oyuncuların takımda kalacağı yönünde de onun da net bir bilgisi var. Dolayısıyla gelecek geldiği zaman diyelim ki seçildi Sayın Aziz'im. Seçildiği takdirde hemen bir toplantı ve toplantı içerisinde zaten belirlenen isimler peyderpey hemen bir hafta içerisinde açıklanacaktır diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi önerilmesine kadar tüm takım hazır hale getirmeyi planladıklarını söylemişti. Yani rahat olun, Şampiyonlar Ligi önerilmesine her anlamda hazır bir takım olacak.
1: Valla Futbol Manager mı oynuyor yoksa gerçekten diğer ligleri takip mi ediyor dinleyiciler, ya da birinden duyup mu her tarafta bir paylaşım yapılıyor bilmiyorum. İyi bir işte forvet bulunup yanına da işte Pavlidis'i alıp, örnek veriyorum, Benfica'da Yunanistan milli takımından tanıdığımız
0: Pavlidis bir isim. İsmi geçen isimlerden bir tanesi.
1: Evet, çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Bir dinleyici de yazmış. Bence Premier Lig'in 5. ve 6. sırasında bitiren ya da 10. sırasında bile bitiren bir forveti Türkiye'ye getirdiğinde adam zaten oynar. Bir de yanına Pavlidis gibi bir ismi bulduğunda uyum sağlarsa tadından yenmez diye düşünüyor. Şimdi bir taraftan Cirasi, bir taraftan Sherlock gibi bir isim gelirse Sıdıki'den tamamen vazgeçilmiş mi olacak diye de düşünüyor. Yani varken yanına eklemek mi, yoksa onu da kenara atıp ya tamamen az, yeniden bir oluşum mu?
0: En az iki tane forvet alacak. Yani iki tane forvet kesin alacak. Belki üç dedi Sayın Aziz'im. Yani Sayın Hakan Safi de aynı şekilde iki tane forvet kesin alacak. Şerif bu forvetlerin arkasında kendisini geliştirmesi anlamında yedek rotasyon oyuncusu olarak kalabilir. Çünkü Şerif'te de o potansiyel var aslında. Ama
1: ki Kanada'da koyabiliyorsun.
0: Kanada'da koyabilirsin. Bitiricilik anlamında bazı sıkıntılar var ama onu da yani özel antrenmanda.
1: Yani Musabba Nene ve Kerem rotasyonuna girebilirsin.
0: Girebilir. Dolayısıyla orada iki tane forvetin kesin alacaklar yani. Orada bir sıkıntı yok.

0: böyle bir soru gelmişti. Haberlere göre Conte ile konuşulmuş ama Conte'nin şartları artık biraz tabii şey, hani bana alacaksan Kevin De Bruyne tarzı bir oyuncuyu al şeklinde iddia etmiş bir dinleyici. Muharrem Devrim de der ki,
1: sosyal medyada çıkan haberler.
0: En sevdiğim İrfan 25, Galatasaray şampiyonluklarından sonraki pamuk gibi İrfan 25 istediklerini net bir şekilde söyleyebiliyor diyor. Sakin söylüyor diyor.
1: Ben normalde de söylüyorum canım.
0: Eskişehir taraftarı Yüksel İrfan Bey çok güzel anlatıyor. Fenerbahçe'nin eksikliklerini biliyor. Fenerbahçe'nin hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini biliyor. Fenerbahçe'nin alacağı futbolcuları biliyor. Fenerbahçe'nin onun sonrasında teknik direktörünü biliyor. İşin içerisinde. Bu kadar tanıyan bir yorumcu da görmedim. Bence sportif direktör İrfan 25 olmalı diye.
1: Yok rahat.
0: Peki tabii İrfan olunca biraz Aykut Kocaman üzerinden konuşuyorsunuz da Hakan Safi gelirse.
1: İsmail Hoca olacak.
0: Onunla ilgili yorumlara nasıl yapar diye. Ya az önce söyledik ya arkadaşlar. Kim gelirse kim giderse kısmında değil. Yani şu an bugünkü gazetelere bile şeyden bakıyorum, örnek veriyorum. Ertuğrul Doğan bile, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bile diyor ki Trabzonspor Mars'ta bile oynar. Bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız deyip şeyle ilgili, kupayla alakalı, Fatih Hoca'nın bir efsane olduğunu, onun bile bu camiada eleştirildiğini söylüyor. Okan Hoca'nın bile eleştirildiği bir nokta sonuçta, Galatasaray'da bile eleştiri kültürünün ne kadar biliyorsun sınırsızca yapılabildiğinin net göstergesi aslında. Burada Beşiktaş'ta da mesela Önder Hoca'yla dün mesajlaştık da bayağı, tebrik ettim hocam, hani bizim ayrı bir dostluğumuz var zaten Önder Hoca'yla. Gelmesi konusunda sevdiğim bir insan ama doğru bir hamle mi gibi sorular da soruldu. Bana göre doğru bir futbol aklı. Tabii burada teknik adamın gelişiyle alakalı, kimle çalışır, işte Valverde mi gelir, Razvan Lucescu mu gelir, Postekoğlu mu gelir ya da Mancini düşünülüyor, işte Beşiktaş'ta da yine Conte ismi ön plana çıkıyor falan, o mu olur, bunun kararı verilecektir. Yani başarılar gerçekten kupayla ölçülmüyor aslında. Evet. O hale gelmiş durumdayız şu an. Beşiktaş taraftarı şey diye bakıyor. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluk vaadine çok kolay kolay kanmaz. Fenerbahçe'nin bunu yapmak zorunda olduğu bir gerçek var, değil mi? Tabii. Ama Beşiktaş'ın öyle bir gerçeği yok. Yani önce bir toparlanma sürecine girmesi gerektiğini kabul ediyor camia.
1: Onu kabul etmez ya. Beş Sergen'de de toparlanma şeyi vardı. Yani şampiyonluk şeyinde kaldığın zaman gelen hoca yine eleştirilir.
0: Sergen Hoca da gittikten sonra bu takımda gerçekten... Evet ya, 3 tane transferle şampiyon olabilecek bir kadro var diye düşünen kaç Beşiktaşlı var sence? Sen düşünebiliyor musun mesela? Evet ya, Beşiktaş kadrosu çok kaliteli ve şu an önümüzdeki sezon yapacağı 5 transferle şampiyon olabilir diyebilir misin?
1: Diyemem.
0: Ben diyemiyorum Beşiktaşlı olarak.
1: Ama şu da var.
0: Ama ben istiyorum ki, bak mesela bir Beşiktaşlı olarak şunu istiyorum. Tabii ki hedefim şampiyon olarak lige başlamak. Benim amacım şuna dönmüş durumda. Beni bu şekilde evirdiler. Kasım'da havlu atmayayım. Anladın mı? Çünkü buna alıştırıldı. Yarışın sonuna kadar hiç olmazsa mücadeleyi görebileyim. Derbileri kazanabileyim. Anladın mı? Tesellilerle avutulan bir camia haline geldi.
1: Sezon başında bunu söylersin. Bak, sezon başında bunu söylemen doğru. Ama sezon içerisinde şampiyonluktan uzaklaşınca yine eleştirirsin.
0: Tabii ki eleştirirsin. Ya ben devre arasına yarışta devam eden bir şekilde gireyim ki, anlatabiliyor muyum? Sonrasında bir takviye gerekiyorsa yarışta kalabilecek bir hamle yapılabilsin. O zaman taşın altına el konma durumuna girebileyim. Ya ben biraz realist yaklaşan biriyim. Böyle hayaller üzerinden, evet harika olacak, Önder Hoca geldi, yaşasın, işte Aykut Hoca geliyor, hey falan diyen bir adam olamadım. Anladın mı?
1: Ya şunu söyleyeyim. Az önce dedik, bak Beşiktaş'ta da aynı sıkıntı var. Yani tamam, her şey güzel. Yeniden sıfırdan bir kadro kurulsun, güçlü bir kadro kurulsun. Herkes bunu ister. Ama kulüplerin mali durumları da ortada. Ve bunlar bir noktadan sonra döndürülemez bir noktaya geliyor. Bunu bak, Galatasaray bile sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'ın borcu mesela 30 milyar TL'den falan bahsediliyor.
0: Tabii.
1: Bak,
0: net söylendi.
1: Galatasaray Şampiyonlar
0: mali
1: Ligi
0: genel kurulu.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri olmasına rağmen bu borç var Galatasaray'da. Yani uzun süre üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılması, Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde etmesi rağmen. Peki Galatasaray şampiyon olduğu zaman ne kadar şey aldı? Şampiyonluk ödülü aldı. 300 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam yani bu sezon şampiyon tamamladı. Şampiyonluk şeyi ekstra 300 milyon TL. Ne kadar 300 milyon TL? 6 milyon euro. Yani bir futbolcunun maaşını ödemiyor. 11 tane futbolcunun maaşını nasıl ödeyeceksin? Yani burada Beşiktaş mesela, Beşiktaş bu kulüp arasında belki de en sıkıntılı olan kulüp. Niye? Bankada birliğinden çıkmadı. Çünkü bankada birliğinden çıkmaması demek, Beşiktaş'ın elde edeceği bonservis gelirinin %50'si bankada birliğine gidiyor demek. Artı %50 faiz demek. Senin 400 milyon TL borcun varsa diyelim ki, eğer ödemezsen bir sonraki sene 400 milyon TL olacak 600 milyon TL. Ve mesela 8,5 milyon euro mesela şey kullanmış ya, Trabzon satın alma opsiyonu. Yani onun parasının %50'si otomatikman kasaya girmeden bankalar birliğine gidiyor.
0: Bankalar birliği parası.
1: Tabii bank 4.2 milyon eurosu direkt bankalar birliğine.
0: Muçi resmen de tabii 15 gol 7 asistle katkı sağladı Arnavut Yıldız ve satın alma opsiyonunu kullanan Trabzonspor Beşiktaş'a 8,5 milyon euro artı KDV ödeyecek dendiği an 4 milyonu zaten gitti bankalar birliğine mi?
1: Gitti. Yani %50'si bankalar birliğine gidiyor.
0: 4 milyon artı KDV gidiyor.
1: Tabii bankalar birliğine sponsorluk gelirlerinin %50'si gidiyor, şeye gidiyor.
0: Biraz mikrofona doğru.
1: Sponsorluk gelir.
0: Bir oturtamadın şarjı orada.
1: Gitti
0: buraya bir yere takayım. Ya,
1: yok
0: şey.
1: Lan bozu telefonu. Evet. Sponsorluk gelirlerinin de %50'si gidiyor. Yani o yüzden çok sıkıntı. Yani Fenerbahçe niye bir an önce çıkmak istedi? O yüzden. Yani orada o gelirleri kullanamıyorsun. Gelirlerin yarısı gidiyor. Ve artık döndürülemez bir noktada. Yani Fenerbahçe'nin mesela yapması gereken en önemli şey mevcut kadrosunu koruyup, yani oradaki önemli yıldız isimleri koruyup onun üzerine takviyelerle yapmak, yeni sezona girmek. Çünkü sil baştan bir kadro kurmak demek, sil baştan bir kadro kurmak demek yeni sezona yeniden belirsizlikle girmek demekti yani. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını çok yaşadı.
0: Şimdi hem sorulan sorularla hem de çıkan haberlerle ilgili olarak tabii forvet isimler de gündeme geliyor ya. İşte az önce bahsettiğimiz isimler arasında Charlotte'u koyduk, Cirasi'yi koyduk. Biraz netleşen isimler arasında Ümit Aktağ vardı Alanyaspor'da, stoper bölgesinde oynayan. Ardından bir Vedat Muriç gerçeği vardı. Galatasaray da ilgilenmeye başladığı söylendi. Okan Hoca'nın da istediği oyuncular arasında Osimhen alternatif, zaman zaman Osimhen'le oynayabilecek bir oyuncu kıvamında.
1: Ya Mayoko küme düştü değil mi? Düştü.
0: Evet.
1: Mayoko küme düştü. Mayoko'nun satabileceği bir oyuncu ama
0: şu an bonservisi elinde mi oluyor Vedat Muriç'in?
1: Hayır değil. Öyle bir durum.
0: Öyle bir sözleşmede bir maddesi var mı?
1: Yok.
0: Ligde kalmazsa oyuncu serbest yani, kalır
1: yani
0: gibi.
1: İstedi, Mallorca istediği bonservis bedeli satar.
0: Böyle bir iddia vardı çünkü sosyal medyada hemen yazıldı edildi ama.
1: Değil. Yani Mallorca'nın istediği bonservis bedelinin doğrusunda Mallorca istediği bonservis bedeli
0: mikrofona
1: satacak.
0: Doğru.
1: Mallorca istediği bonservis bedeliyle satacak oyuncu. Onda da en az minimum 20 milyon euro gibi bonservis bedeli ister.
0: Düşünce var mı? Şu an mesela örnek veriyorum, Aykut Hoca ister mi Muriç'i?
1: Ya şöyle söyleyeyim, iki tane bir elde oynayacak. Böyle bir avantaj olacak, öyle düşün. Yerli rotasyonda bir tane forvetin olacak.
0: İster diyorsun.
1: İster.
0: Hakan Bey de ister mi? Çünkü camia istiyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Eğer mevcut yönetimde Saadettin Saran devam ediyor olsaydı Cirasi ile beraber Vedat Muriç olurdu.
0: İki isim diyorsun.
1: Tabii. Çünkü Vedat Muriç ile sezon sonu için sözleşmişlerdi. Söz kesmişti Fenerbahçe. Hatta Fenerbahçe'nin belki de ilk transferi Vedat Muriç olurdu.
0: Charlotte aranan kan mı gerçekten?
1: Valla ligi tanıyor. Ligi bilen bir isim. Ve geldiğinde de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Charlotte başarılı olur.
0: Başarılı mıydı sence?
1: Ligde
0: Trabzon. Avrupa'da. Ligde başarılıydı.
1: Abi Avrupa'da.
0: Bana anlatma, ben Beşiktaşlıyım. 2-1'den 2-2'lik maçı ben hatırlıyorum
1: abi
0: da.
1: Abi şimdi Avrupa'da çok başarılı olduğunu söyleyemez son dönemde ama diğer taraftan şimdi mesela.
0: Yani Leipzig performansını belki bir şey derim ama Atletico Madrid performansı.
1: Zaten orada sıkıntı var ama işte şimdi orada çok iyi performans sergileyemiyor biliyor. Ama diğer taraftan buraya geldiği zaman çok iyi performans. Mesela Onaçu Trabzon'la ayrıldıktan sonra da çok Avrupa'da çok iyi performans sergileyemedi mesela.
0: Girişimi var mı Onaçu ile ilgili Fenerbahçe?
1: Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum ben Onaçu'yla. Bence en mantıklı Onaçu olur. Açık söyleyeyim sana.
0: Yani ligi en iyi bilen dersen ben Vedat Muriç'i falan Charlotte'u geri plana koyarım Onaçu'nun
1: yanına. Abi şöyle şimdi Charlotte 30 vereceğine ben Onaçu'ya 30 veririm bonservis alırım yani. Çünkü bir Yani Charlotte kadar yıllık ücreti yüksek olmayacak bir kere onlar için.
0: Bu arada yok Trabzon'da Fener'e gelmez, yok Fenerli Cimbom'a gitmez, Cimbom'da yok oraya gitmez falan gibi kimse bakmaması lazım olaya.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Kimler kimler nerelere gidiyor?
1: Bir şey söyleyeyim, yani şöyle söyleyeyim. Onarçun'un mesela yani bonservisi yüksek var ama yıllık ücreti daha düşük olacak. Yani hemen hemen aynı maliyet gelecek. Charlotte mesela Fenerbahçe'ye gelse en az 7-8 milyon euro, belki 9 milyon euro yıllık ücret oynayacak.
0: Vedat Muriç'in yerli oynama ihtimaline sıcak bakmayanlar yanlış biliyor diye düşünenler var senin için. Vedat Muriç yerli statüsünde mi oynayacak? Nasıl yerli?
1: Fenerbahçe'de yerli oynadı. Yerli oynamadı mı Fenerbahçe'de?
0: Tekrar yerli olarak mı geri dönecek? Bakmak lazım ona. Abi, tabii. Sen emin misin bu konuda?
1: Benim bildiğim yerli. Abi şöyle
0: söyleyeyim, Fatih Hoca onu milli takıma almadı.
1: Evet evet.
0: Oradan sonrasında çift pasaport mu? Vatandaş oldu mu?
1: Abi, uzun süredir Fenerbahçe'de forma giydi. Yerli olarak oynadı yani Fener'de. Yani bir uzun süre Türkiye'de kaldığı için belki şey olabilir.
0: Böyle bir ihtimal olarak söylüyorsun. Olmaz diyemiyorum da olmama ihtimali de olabilir. Onu da söyleyebilirim. Yani yemin ederim ama ispatlayamam gibi oldu. bir dinleyici de diyor ki oynayamıyor abi diyebiliyorum demiş. Yerli statüsünde.
1: Patmam lazım onu. Ben evet. Dedim yerli diye oynuyor ama.
0: Neyi değiştirecek ki? 10 artı 4'e mi takılır diyorsun?
1: Evet. Abi Fener'de şey belli zaten ya. Şimdi bak, Skriniar 1. Kaleci 2. Guendouzi Kante 4. İşte ondan sonra 2 tane forvet geldi diyelim. 6. Bir sağ kanat 7. Ondan sonra sağ tribünü tamam işte.
0: Biliyorsun Premier Lig'de bir alt lige düşen takım para alıyor.
1: Şey evet.
0: Yükselen takım da hani 300 milyon civarında falan.
1: Ha bu arada
0: sterlin daha doğrusu. Sayın
1: Arsenal olacağını hiç başarılar diyelim. Middlesbrough'la oynayacak değil mi onlar?
0: Oynayacaklar mı hiç? Oynamadan da çıkabilme ihtimalleri mi var? O avukatlar onu araştırıyorlar çünkü.
1: İptal etti ya şeyi. Diğer takım girdi.
0: Southampton mıydı?
1: Evet.
0: Hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bu da Middlesbrough'la olabilir. Yani böyle bir şey var, enteresan bir şey var da.
1: Ama adamları görüyor musun? Hiç acımadılar ya. Sadece antrenmanı kenardan izlediler diye. Çatlayan adamları attılar şeyden.
0: İzleyen kim?
1: Onların analiz ekibindenmiş.
0: Analiz ekibinden değil mi? Tabii. Yani resmi biri. Tabii, bir taraftarın tabii. Yapmış olduğu bir şey değil yani.
1: Tabii tabii, analiz ekibinden birisi izlemiş.
0: O ispatlandığı için bir ağaç arkasından telefonla çekerkenki görüntü yaktı yani.
1: Adamları harcadılar abi. Direkt hiç gözünü yaşına bile bakmadılar. Yok efendim şey
0: o falan. Bizans oyunları hep böyle şey falan değil de İngiltere'nin göbeğinde de oluyor mu ya?
1: Oluyormuş demek ki.
0: Çok ilginç değil mi ya?
1: Ama kuralı esnetmeden uygulamaları çok önemli değil mi bence? Kim olursa olsun adam çatladı kerte falan.
0: Yani eğer böyle yaparsak Anayasa Mahkemesi devreye girer. UEFA bunu duyarsa bizi askıya alır falan gibi bir şeyleri yok.
1: Bizde olsaydı o 10 tane şey getirirlerdi tamam mı? Adamlar dedi ki kardeşim uymadın çat hemen gönderdi ya. Güzel.
0: Bolu'dan Vedat diyor ki Galatasaray Muriç'i alırsa yabancı, Fenerbahçe alırsa yerli olur. Ya helal olsun size ya.
1: Bence de o çok güzel yaklaşım. Ya.
0: Evet. Bu arada şampiyon olan Barcelona 93 milyon alıyor. Küme düşen Burnley 117 milyon lira alıyor. Nasıl bir adalettir bu kardeşim diye yazmış. Eğer bu çıkarsa 300 milyon sterlin mi ne öyle bir şey oluyor.
1: 300 milyon euro.
0: Euro mu? İngiltere'de euro niye alırsın ya?
1: Yani toplam ona bakarsan 300 milyon. Yani pound toplamını anladım. Evet. Ama yani ben orada Kayserispor hocasını götürmüştüm biliyorsunuz Sayda Acılıcalı buradan. Kayserispor'un adam orada bile başarılı oldu. Helal olsun yani. Bak, demek ki.
0: Ya şotalar motalar da geçti gitti de. Tabii denedi.
1: O ilk başlarda denedi bence. Hani
0: çok denedi.
1: Ama sonuçta doğru yolu buldu yani şey yapmadı. Bence inşallah umarım Premier Lig'de yükselir.
0: Kurban kesiliyor. Konyaspor kupaya uğurlanıyor Antalya'ya. Ondan sonra bazı hocalar var ya, bazı takımlarla kimyası kısmında İlhan Palut ve Konya.
1: Ama İlhan Palut gitti her takımda bak.
0: Mesela Recep Uçar Rize. Recep başka yerde olmuyor ikisi de mesela. İyi hoca diyorsun ama
1: İlhan Palut Rize'de de iyi başarılı.
0: Sami Uğurlu Kasımpaşa başka yerde olmuyor mesela.
1: Yok, olmadı. Şey,
0: olmuyor Antalya'da olmuyor yani anladın mı?
1: Ama mesela şey İlhan
0: Çağdaş Atan mesela, mesela oradan burası oradan.
1: İlhan Palut ama şeyde Rize'de de başarılıydı. Öyle kötü bir hoca değil yani. Konya'yı da bayağı aldı. Belli bir noktaya getirdi. Ben mesela Eyüpspor'un hocası var ya, yardımcı hoca.
0: Atilla Hoca.
1: Atilla Hoca. Bence tebrik, bence en büyük tebriğe hak şeylerden. Çünkü Eyüpspor kesin düşecek gözüyle bakılıyordu.
0: Evet evet.
1: Yani oradan o kadar şeyi alıp, hani başkanı içerideydi, sonra işte kayyum atandı, bilmem ne oldu. Ve orada o takımı bir noktadan oraya getirmesi çok önemli bir başarıydı.
0: Ne oldu bu arada? Federasyon Yasin Kol'dan vaz mı geçti ya? Son maçlarda önemli maçlar Halil Umut Meler atanıyor.
1: Şöyle söyleyeyim, Halil Umut Meler'i psikolojik olarak hazırlıyorlar. Dünya Şampiyonası'na maç şeyimiz yok ya.
0: Hayır, hocamız yok.
1: Hocamız
0: yok. Neye hazırlıyorlar?
1: Elemelerden falan, hani sonra
0: ya da emekliliği hazırlıyor olabilirler
1: Halil Umut Meler. Umut Meler'in önünde daha çok şey var. Hani bir sonraki elemeler maçı, işte şampiyon maçı.
0: Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Federasyona buradan kapak olsun. Hatta federasyona değil de burada Ferhat Bey'e sözüm. Cüneyt Hoca hem 3 tane hakem yollattı Gürcistan'dan Dünya Kupası'na, varlarıyla, avarlıyla, saha hakemiyle, hem de danışmanlık yapıyor biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda.
1: Ya Cüneyt Hoca'yı bana şimdi övme ya.
0: Hayır, övmekle alakalı değil mesela yani.
1: Ama hani şöyle söyleyeyim, demek ki çalışma imkanı verince, doğru çalışınca oluyor.
0: Şimdi Cüneyt Hoca'nın da Türkiye performansına bakarsam ben, hani evet, iyi bir hakem mi yani yöneten mi, idare eden mi kısmına gelirsem çok konuşuruz, ayrı konu da. Biraz gerçekten orta yolu bulmak adına bir teknik yönetimi hakimdi.
1: Ama şöyle söyleyeyim, tebrik etmek lazım. Bak, Gürcistan 3 tane hakem gönderirse Dünya Şampiyonası'na, bizim bir tane hakemimizin olmaması, ama halen de Federasyon Başkanlığı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı orada tutuyor olması çok enteresan ya. Ya tüm kulüpler hakemlerden şikayetçi ama federasyon memnun.
0: Sana bir soru, Galatasaraylıları da ya dedirtecek bir şey. Bernardo Silva ile görüşen yönetim var mı? Şey, iyi soru biraz. Ya vallahi duydum ama şu an söylemesem olur mu diyebileceğim bir isim mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ya dediğim gibi isim.
0: Ya şimdi, bu arada boşta olan oyuncuyla herkes ilgilenir çünkü Silva City'ye veda etti yani.
1: Şöyle söyleyeyim ya, Sayın Aziz Adarım şunu net bir şekilde söylediği için, ben Hakan Safi de öyle önemli yıldız isimlerle görüşüyor. Ben hani Bernardo Silva'nın da Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu, yani ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın ilgi duyuyor mu, hani ekibi ilgi duyuyor mu, onu bilmiyorum, açık ve net söyleyeyim.
0: Sen de bilmiyorsan kimse bilmiyordur.
1: Ama hani çünkü yapayım. Sayın Başkan şunu net bir şekilde söylüyor. Benim ağzımdan diyor, kesinlikle bir transfer yazmayın.
0: İsmini söylemeyin
1: diyor. Söylemeyin diyor. Yani yazmayın. Çünkü gerçekten o konularda çok şey davranıyorlar. Sıkı davranıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin yani zaten bizden duyarsınız diyorlar, yani net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden yani net bir isim söyleyemem ama Sayın Hakan Safi cephesinin görüştüğünü biliyoruz, yani öyle ifade edebilirim.
0: Abi, yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sokuyor. Kiraladığın topçuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var, mecbur elinden çıkaracak 1 liraya veriyor. Çok saçma değil mi bu? Fikri nedir acaba İrfan Yılmaz?
1: Abi, o zaman da ona göre karar verecekler. Yani şimdi Fenerbahçe'nin 18 tane yabancı oyuncusu var değil mi? 19 tane yabancı oyuncusu var.
0: Yani nereye alır abi? Bu sınır geldiğinde, finansal fair play'e girdiğinde nasıl alabiliyor hala bu oyuncuları? Beşlik oyuncuyu bire ver deyince 5 tane 6 tane oyuncuyu. Senin sınırın gitmiyor mu o zaman? Onların paralarını da ödüyorsun. Şey, evet. Örnek veriyorum sana, sadece yabancı ile ilgili de değil ki bu. Cengiz'in parasının 3'te 2'sini sen ödüyordun. 3'te 1'ini ödüyordu Beşiktaş mesela diyelim. Neyse yani.
1: 2.250 Fener ödüyordu. 1.750 Beşiktaş ödüyordu. Onda mesela Livakovic'in neredeyse tamamını ödüyorsun. Mimovic'in tamamını ödüyorsun. Ondan sonra Diego Carlos'un 3'te 2'si, Amrabat'ın 3'te 2'sini ödüyorsun.
0: Yani bu arada Bernardo Silva Atletico Madrid'le anlaştı diye iddialar var da. Abi, ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Ya tabii bu oyuncuların ne kadar, şöyle söyleyeyim. Bu oyuncular genelde
0: arkadaşlar şey, ön görüşmeler yapılıyordur. Herkes herkesle anlaşabilir. Dünya Kupası'ndan önce yapılan haberlere çok itibar etmeyin.
1: Şöyle söyleyeyim. Dünya, şöyle de bir şey var. Yani şimdi bu oyuncular Türkiye'ye diye bence en son tercih ediyorlar. Hani eğer belli bir seviyedeyse, kalitedeyse, yıldız oyuncuysa, eğer Avrupa'nın 5 büyük liginden iyi bir teklif varsa bu teklifleri değerlendiriyorlar. Yani sen mesela çok yüksek yıllık ücret ödesen de oyuncunun tercihi Avrupa'nın 5 büyük ligi oluyor. Orada kalmak istiyor.
0: Ne istiyor tabii
1: veya,
0: yani.
1: Veya sen mesela şimdi oyuncu orada 5 milyon euro alıyorsa sen o zaman ona 10 milyon euro vereceksin ki o zaman gelebilsin.
0: Ya şimdi Atletico Madrid istiyor. Bu arada Bernardo Silva gibi bir ismi hani Fenerbahçe'de de

0: Ya ben taraftarım. Beni ilgilendirmiyor maliymiş bilmem neymiş. Bu sene şampiyon yapabilecek bir oluşuma ben oy veririm diyen genel kurul üyeleri var. Ama sen de diyorsun ki ya bakma, öyle düşünmeyen de çok insan var. Onlar da işte Aziz Bey'in listesinin gücüne, Hakan Bey'in yapabileceklerine veya transferlerine mesela, daha fazla itibar ediyor.
1: Şu anda Türkiye'nin mesela en zengin insanı geldi değil mi? Fenerbahçe başkanıydı. Türkiye'nin en zengini. Hı hı. Sayın Ali Koç. Ama yönetim kurulu ne demiştik? İlk yönetim kurulu zayıf. Demiştik değil mi? Eleştirilmişti zayıf olduğu için. Sonraki dönemde güçlü bir yönetim kurmuştu Sayın Ali Koç. Mali anlamda da güçlü bir yönetim kurmuştu. İkinci döneminde kimse buna bir şey de diyememişti. Ama ilk dönemi geldiğin zaman yönetiminin zayıf olduğu yönde. Şimdi Sayın Hakan Safi de Eylül ayından beri neredeyse başkanlık yarışının içerisinde. Ama yönetim kurulu anlamında halen tam olarak oluşturamadığını ve yönetim kurulunun daha nispeten Aziz Yıldırım yönetim kuruluna göre güçsüz bir yönetim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu var, bak kimleri aldı? Hatta şu anda Saadettin Salan yönetiminden de 2-3 kişinin gireceği ifade ediyor. Sayın Murat Emanetoğlu girecek, mevcut yönetimde yer alan. Sayın Ozan Vural girecek, altyapıdan sorumlu, girmesi muhtemel isimlerden. Birkaç kişi daha girebilir. Diğer taraftan Sayın Tahsin Beyzadeoğlu girecek, profesör doktor, ortopedi doktoru, aynı zamanda Fenerbahçe Sağlık Kurulu Başkanı Sayın Hakan Safi'nin listesine yer alacak. Sayın Metin Doğan, Metin Sipahoğlu, Ruşen Çetin, ondan sonra Ali Aittemiz gibi isimler yer alıyor şu anda. Hı hı. Ama diğer tarafa baktığınız zaman zaten Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağ üçü var. Nihat Özdemir'in oğlu Sayın Batuhan Özdemir.
0: Ya bu arada yanında zaten 3 tane ismi sayman lazım ki diğerlerini zaten tanımıyoruz da. Evet, Aziz Bey'in bir önceki yönetimlerinde de evet vardı da camianın içindeki insanlar biliyor. Ön plana çıkan 3 tane isim vardır. Aziz Bey geliyorsa Mahmut Bey zaten yanında geliyordur, evet, gibi düşünürsün.
1: Sayın Mahmut
0: Hakan Bey gelirse yanında olabilecek isimler bellidir. Mesela anladın mı? Yani Sayın Salar gibi düşün. Saadettin Bey'in yanında da. Hep yanındaki ve bir yanındaki daha bilinir zaten. Diğer yönetim kurulu üyelerinden bir haberdir çoğunlukla. Genel kurulu üyeleri de taraftarda yani.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde dediğim gibi güçlü isimler var. Halen de bazı isimlerle görüşüyorlar. Bir iki isim dışında. Hani
0: mesela bir şey olarak, stratejik olarak Hakan Bey'in ya da Aziz daha çok yapıyor. Rakiple uğraşmak ya da federasyona bundan sonra işte gerekeni yapacağız mesajları vermek etkili bir stratejik yöntem mi?
1: Ya bugüne kadar niye eleştiriyordu Fenerbahçe camiası? Sessiz kaldı ve federasyon nezdinde hiçbir etkisinin olmadığı yönündeydi. Hı hı. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu konuda bence hani yani geçmişte yaptığı şeylerle beraber bence biraz daha bu saha dışında da mücadele anlamında daha etkili olacaktır. Sayın Hakan Safi de aynı şekilde, onu söyleyeyim, ya da o da seçilirse o da mutlaka bununla ilgili, hatta onun geçtiğimiz yayın L1 üçgende yaptığı röportajda şunu söylüyordu. Yapı evet vardı ama ya biz kendi yapımızı kurmalıyız şeklinde bir ifadesi vardı. Onun da aslında bu konularda hazır olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki. İrfan teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Var mı Dici'de çekim bir şeyler? Programlar yapacak mısınız? Konuşuyor musunuz? Zaten boş durmuyor. Sürekli olarak seçim yaklaşınca da hararet artıyor. Ama bunu biraz tabii kararsızlıkları ortadan kaldırmak adına da hamlelerin yavaş yavaş çıkabileceği, kartların açılabileceği bir haftaya giriyor muyuz?
1: Evet, evet.
0: Bu arada Temmuz demişiz az önce, 6-7 Temmuz demişiz de Haziran'da ben demişim Temmuz diye ağzımdan çıkmış.
1: Haziran.
0: Hani Temmuz dedim diye bir söyleyeyim. Ay ileri atılmadı. Hani
1: şöyle
0: öyle şey
1: söyleyeyim. Şimdi 6-7 Haziran'da yapacak. Yarın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var.
0: Orada ne kadar netleşebilir olaylar?
1: Şöyle söyleyeyim. 22'si Cuma, yani yarın,
0: evet,
1: yönetim kurulu listelerinin verilmesinin son günü. Yani o gün veriliyor. Zaten yönetim kurulu listeleri
0: netleşecek.
1: Ama seçim tarihine kadar bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Onu Türkiye'de 3
0: hakkı mı var? 3 hakkı var galiba.
1: 3 hakkı değişebiliyor. Ve bugün itibariyle de Sayın Aziz Yıldırım bu arada bugün saat kaç? 12 oldu. Büyük ihtimalle ya vermişlerdir ya da vereceklerdir. Sayın Aziz Yıldırım başkanlık için, kendisi için toplanan imzaları bugün Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecekti. Büyük ihtimalle teslim etmişlerdir ya da edeceklerdir. Diğer taraftan Sayın Hakan Safi de cumartesi günü saat 11'de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının önüne çıkacak. O da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Bundan sonraki süreçte artık bugüne kadar hep derneklerle işte bir araya gelip dernek ziyaretleri devam edecek ama diğer taraftan da artık gazetelerde, televizyonlarda da röportajlarını başka

0: Arabayla izlerken göreceğiz.
1: İnşallah.
0: Tabii şeyler olacak, ben de yapacağım röportaj. Hı hı. İşte bakalım, bize 29'unda gelecekmiş Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Hakan Safi de gelecek. Ondan sonra orada gerekli soruları soracağız.
1: Teşekkür ediyorum İrfan'cığım. Sağ olasın, ağzına yüreğine sağlık. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Ha, unutmadan sezonun performansına ben bu kez hocaları dahil edeceğim müsaadenizle. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı, sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu. Ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonun kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor, bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? Şimdi bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti, yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı, maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönüşe ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafında. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Bulduğunu al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten, kiralık oyuncuları saymıyorum, sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca bunu çarpın yani. Tamam? Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz. Savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'u ile geliyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk'ta 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetini, futbol bilgisini

0: Sine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik. 10 artı 4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani. Heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzlük. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün. Müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi geçmişteki sözlerinden dolayı. Buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez, söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten geçtik, Cumhuriyet'in ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Kaçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak, o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico'yla Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
6: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
5: Nasılsın abi, iyisin?
6: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
5: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
6: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın, Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra, Alanya deplasmanından sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
5: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela, biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum
6: demiş. Tabii ki haksızlıklar var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
5: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
6: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle ihsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
5: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
6: Tabii ki Serkan Başkan Reşver de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reşver'le ayıracak.
5: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
6: kesinlikle
5: diye
6: yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
5: Aynen.
6: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
7: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
5: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
6: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
5: Bir uyarı yapıldı kendisine.
6: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
5: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
6: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
5: Fenerbahçe falan diyorlar.
6: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef. Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
5: Buyurun abi.
6: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Turay'a verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
5: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
6: Ya bunu bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
5: Tabii.
6: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet, Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama su şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın. Camia üzgün. Camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konya Spor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan Başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya, hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi. Evet. İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
5: Alacağından feragat etti.
6: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
5: Niye yapsın abi?
6: Niye yapsın yani?
5: Aynen.
6: Ama Sergen Yalçın yaptı.
3: Burada Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.

0: gün doğmadan neler doğar diyenlerin sabahındasınız. Saatler 7 gongunu vururken İstanbul Boğazı'ndan Atina Limanı'na, Konya Ovası'ndan Karadeniz'in hırçın dalgalarına kadar sporun nabzını birlikte yakalayacağımız bir günün arifesindeyiz. Bugün öyle bir gün ki sadece maçlar oynanmayacak. Bugün tarih parkede, bugün tarih çimlerde yazılacak. Fenerbahçe Beko Avrupa'nın basketbol tahtında bir kez daha yer almak için Olympiakos'a, kendi evini Atina'yı dar etmek için sahneye çıkacak. Günaydın sevgili dostlar, yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Atina'da sadece top sektirilmeyecek, potada bir zafer aranmayacak. Her şey galibiyete odaklanmış durumda. Euroleague'in dörtlü finali bugün saat 18'de başlıyor ve biz o finalin tam göbeğindeyiz. Fenerbahçe'mize yürekten başarılar diliyoruz. O yüzden Kıraç'ın o 100. yılın coşkulu parçasıyla girişi gerçekleştirmiş olduk. Haydi yolun açık olsun Fenerbahçe. Günaydınlar. Önce bir reklam, ardından beraberliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz. Yağmurlu bir İstanbul sabahı ama kalpler sıcacık. Alev aldık. Yanıyoruz. Sen de yanıyor musun? O zaman hadi gel bizimle ol.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Ve devam ediyoruz. Sizlere güçlü bir şarkıyla merhaba demiştik. Kıraç'ın 100. yıl parçasıyla. Neden? Çünkü bugün Fenerbahçe Beko gururumuz olmak için Atina'da. Hattımızda radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, abimiz, üstadımız Sayın İlhan Uzundurukan var. Sayın Uzundurukan, günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar herkese. İyi yolculuklar yolda olan bizi dinleyenlere de.
4: Soğuk, İstanbul hala ısınmadı. Bugün sabah gelirken de yoğun yağmur vardı yine. Dikkatli giyinin.
5: Evet, öyle yaptım. Dün böyle bir çorapsız delikanlı yapmıştık ama bugün tekrar döndük geriye.
4: Ben de paltoyu falan kaldırmıştım ya. Bundan sonra palta giyilmez demiştim. Geri çıkarttım. Evet. Bugün Fenerbahçe Beko'nun kritik mücadelesi var Atina'da. Sözü size bıraksam neler söylersiniz?
5: Vallahi zor eşleşme oldu. Çünkü Fenerbahçe daha iyi bir sıralamadan gelseydi de sonuçta burada yani o olmayacak, Madrid olacaktı. O da zor. Bakınca yani oradaki tabii Panathinaikos olsaydı, Ergin Ataman, Fenerbahçe biraz daha motive olmak, biraz daha dövüşlü kavgalı bir maç olurdu. Ama Panathinaikos çok güçlü bir takım. Normal sezonda benim bildiğim birinci bitirdi. Bakalım yani bu tür maçlar tabii eli sıcak olan takım, iyi bir oyuncu, iyi o gün gününde olan iki tane oyuncu bütün maçı alıp götürebiliyor ya da bir tane oyuncu. Bakalım, umarım öyle bir oyuncu Fenerbahçe'nin yıldızlarından biri olur. Ama zor maç. Zaten bu maçı kazanan şampiyon olur.
4: Kesinlikle Valencia Real Madrid fıstan maçı yani orada.
5: Aynen.
4: Fındık fıstık maçı yani.
5: Aynen.
4: Böylelikle Avrupa'da en büyük kupa basketbolda sahibini bulacak pazar günü. Aynı zamanda yaklaşık 13 saat 39 dakika 55 saniye sonra diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Önümde Aspor açık, geri sayım yapmışlar. Countdown var bir tane. Trabzonspor, Konyaspor Antalya'da karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor.
5: İşte bu akşamın iki önemli maçı var. 6'da Fenerbahçe'nin, 8'de de 8.45'te de Türkiye Kupası. Otur izle, hava da kötü zaten. Bütün Türkiye'de hava kötü, sadece burada değil. Onu nereden biliyorum? Manisa'da yağlı güreşler vardı. 4 gün yağmur nedeniyle ertelendik. Yıllar sonra ilk kez yani ciddi yağmur geçişleri var. O anlarda da sürücülerin çok dikkat etmesi lazım. Aniden bastırıyor ve yollar göle dönüyor. Umarım Antalya'da da böyle bir, Antalya'nın yağmurunu biliyorsun.
4: Oy.
5: Yani öyle bir saate denk gelirse maç ertelenebilir bile. O kadar güçlü oluyor Antalya'da. Uçaklar kalkmıyor biliyorsun. İşte her taraf göl, sel basıyor. Umarım öyle bir şey olmadan bu maçta olup biter. O maç Trabzonspor açısından önemli. Trabzonspor bu sezonu iyi geçirdi. Ve bunu bir kupayla taşlandırırsa, Fatih Tekke'nin de bildiğim kadarıyla kupası yok. İlk olur. Onun açısından da iyi bir sezon bitmiş olur.
4: Efendim bugün iki kritik organizasyon, tabii bir tane de Euroleague'in diğer maçı var, Valencia Real Madrid, o maça da bakabilirsiniz ama kupaya bakmak daha mantıklı. Aynen. Ama Türkiye'nin yarısı neydi o şerbetçi bir şey şerbetçi otu mu neydi, Kızılcık Şerbeti'ni seyreder.
5: Düştü onların da reytingi, bakıyorum.
4: Fena değil mi?
5: Ciddi anlamda aşağıya doğru indi. Şöyle 34 dizi başladı. 12 dizi devam ediyor. Onlar da bu hafta ya da bir dahaki hafta çoğu sezon finali yapar. Yeni döneme kaçı başlar onu bilmiyorum artık.
4: Ama yani dengesizlik var. Dengesizlik has safhada efendim. Yani yok onun yengesiyle öteki birlikte falan, böyle enteresan Türk anane gelenek göreneklerinin yerli eksan edildiği diziler. Neyse, benim işim dizi değil ama bir gazeteci olarak siz, çünkü her noktada bir yönetim kurulu üyeliğiniz olduğu için sizden fikir almak değerlidir benim için.
5: Eyvallah.
4: Efendim dilerseniz bu Kayseri Spor'un başvurusuna gitmek istiyorum. FIFA ve UEFA'ya gidiyor Kayseri Spor. Düşme kalksın demişti Kayseri Spor için. Hatta yani bütün liglerde bir sayın milletvekilimiz. Ama bu anlamda Kayseri Spor şimdi UEFA ve FIFA'ya gidiyor.
5: Yok, oralara gitmesinde, yani gitse de eli boş döner de, gideceği tek yer var. Beştepe'ye gidecek, oralara ne gidecek? Ama biliyorsun ligleri apar topar böyle şeyler olur diye federasyon akıllı davrandı ve tescil etti. Tescil edilen lig bir daha geri dönmez tabii.
4: Öyle mi?
5: Evet.
4: Peki bu arada daha oynanmamış bir Çorum Erok maçı var. Nasıl tescil oldu?
5: Bitenleri tescil etti.
4: Ha, uyanıklık yaptı yani.
5: Tabii. Öyle şey MHP kanadından gelince ne olur ne olmaz deyip akıllı davranan.
4: Mutlak mutan falan gelmez mi lige de?
5: Yok, gelmez orada. UEFA ve FIFA bu tür şeylere yerel federasyonla çözün diye döner geçer gider. Zaten Kayseri Spor onları yapacaktı. Birazcık düzgün yönetim yapsaydı Kayseri Spor gibi bir takımı düşürmeselerdi.
4: Ya 3 tane bir, ya yani Gistol'u ayrı tutuyorum ama 2 tane Türk futbol yapısına asla bilmeyen teknik direktör getirdi Kayseri Spor. Akıl alır gibi değil. Türkiye'de hiçbir geçmişi olmayan. Peki şimdi kritik sorulara geldik. Fenerbahçe seçime gidiyor. Sayın Az Yıldırım mı, Sayın Hakan Safi mi?
5: Valla ben ilk Az Yıldırım'a kalınca bu iş manko diye düşünüyordum açıkçası, yani çok farklı bir şekilde. Yine de hala Az Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum ama Az Yıldırım'ın karşıtları da biliyorsun o seçimde 18 bin kişi Az Yıldırım karşıtı oy kullanmıştı ilk seçimde. Sonra arada yine 4 bin fark vardı, 10 bine gelmişti ama hani Az Yıldırım'a dönen çok sayıda, hani Ali Koç olmadığı için dönen çok sayıda etrafımda Fenerbahçeli var. Hakan Safi tabii tanınmamanın yani genel kurul üyeleri tarafında tanınmamanın acısını çekiyor. O bizim Mamba Jambo YouTube'çuların şeyine kanıp biraz fazla kendini yukarıda gördü. Ama anladığım kadarıyla yönetim yapmakta da zorlanıyor. Çünkü Az Yıldırım'a karşı yönetimde olmak istemiyor kimse. Herkes bir sonraki yılki seçime pozisyon almaya çalışıyor, camianın ileri gelenleri.

0: Şarkısı var, var döneksem döndüm diye memleketime, döndüm baba döndüm işte, oh be döneksem demiş. Peki, asıl soruyu soruyorum. Şimdi bir yıllığına gelmiyor mu Aziz Yıldırım? Öyle
1: Bir
0: dedim.
1: yıldır.
0: Evet. Hangi teknik direktör bir yıllığına Fenerbahçe'nin başına gelir? Yabancı olarak soruyorum. Yerli de sorun yok. Aykut Kocaman gelir, İsmail Kartal gelir.
1: Yabancı da gelir, paraya bakar, der ki ne olacak ki, yani ben paramı alırım. Yabancı için ikincilik, üçüncülük de kariyerinde Türkiye Ligi'ne gitti, ikinci oldu, üçüncü oldu. Hani şampiyon olamazsa onu bozmaz yani, ama yerliyi bozar. Yani yerli teknik direktör kim gelirse yönetimle birlikte, onlar şampiyon yapamazsa, hele Aziz Yıldırım geldi ve şampiyon yapamazsa Aziz Yıldırım efsanesi bitmiş olur. Hakan Safi gelip başaramazsa, hani iyi bir sezonda geçirirse bir sonraki döneme şansı belki olabilir, ama Aziz Yıldırım için tek kurşun bu.
0: Niye
1: Atacak
0: Saadettin
1: oldu onu.
0: Saran kötü bir sezon mu geçirdi?
1: Yarım sezonun neresini, işte nereden baktığına bağlı. İyi de gidiyordu bir ara, ama sonra biliyorsun bu adli olaylar falan, bir anda takım bir yerde fişi çekilmiş gibi, elektriği kesilmiş gibi düştü. Trabzon maçından sonra bir şey oldu takıma ve takım darmadağın oldu. Burada şimdi Tedesco'ya da suç bulanlar var. Yönetime işte santrfor almadın diye suç bulanlar var. Ama oraya kadar santrforsuz bir şekilde de gelmişti. Trabzon gibi zor, kendisinin işte ikincilikteki rakibini orada yenmişken, sonrasında bütün kolay maçları kaybetti. Kendi içinde Fenerbahçe bunu sorgulamalı.
0: Jorge Jesus şampiyon oldu biliyorsunuz Al Hilal takımı ve Suudi Arabistan Pro Lig'in Al Nasır takımı, özür dilerim, şampiyon oldu. Al Nasır'da Cristiano Ronaldo da şampiyonluk coşkusu yaşadı. Bu coşkunun ardından Jorge Jesus dedi ki Türkiye'de 3 büyük takımdan ikisi beni istiyor dedi.
1: Galatasaray'ın dışındakiler onu istiyorlar yani, ikisi de ister yani. Bence Fenerbahçe yabancı alacaksa Cesus'tan başkası olmaz.
0: Peki Aykut Kocaman yıpratılıyor. Bu konudaki fikriniz yok işte, basit futbol oynatılıyor falan.
1: İşte artık bence basit futbol oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin skor alacak. Yani bu sene Trabzonspor'u niye iyi diyorduk, iyi bir sezon geçirdi. Trabzonspor hiç iyi maç oynamadı, hepsinde skor aldı, onu açıkla. Yani Fenerbahçe'nin
0: Muçi ile bir de tabii Muçi ile ekleyelim.
1: bence Saadettin Saran, Aykut Kocaman da yola çıkmış olsaydı şampiyondu. Bu kadar şeyi Aykut Kocaman ikram etmezdi. Yani ben Aykut Kocaman'ı niye söylüyorum? Bir, insan olarak 10 numara bir insandır. İkincisi, fantaziye kaçmaz, kadrosunu iyi kullanır ve çalışkan bir adamdır. İşin bilmem kaç yıl oldu, yeniledi, yenilemedi. Yani bu işin yaşlanmak dediği, sanki 70 yaşındakilere, 75 yaşındakilere şans verilmek, o ve gündeme gelmesi konuşuluyor. Yani 70 küsur yaşındaki Fatih Terim Galatasaray'da beraberlikte bile gündeme geliyor. Aykut Kocaman çok yaşlandı diyenler de var. Onların tamamı o tür yayınları yapan Fenerbahçe içindeki troller, kendi kendilerine pozisyon alıp muhtemelen Aykut Kocaman'a bu saldırıları yapanlar, Hakan Safi'yi savunanlar.
0: Efendim, çok konuşulan bir başka mevzu Serdar Adalı'nın kimi getireceği. Çünkü Beşiktaş da teknik direktörsüz kaldı. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı.
1: Sergen Yalçın şeyi de bitmiş oldu. Böylelikle bir daha Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir kariyeri olamaz. Beşiktaş mecburen yabancı bulacak, yerli bulma şansı yok. Yani yabancı birini getirecek. Hani Arda'ya teklif akıllıca bir teklifmiş, ama
0: Arda
1: Fenerbahçe
0: reddetmiş.
1: Cesus'u Fenerbahçe almazsa en büyük adaylar olur. Bir de Lücescu'nun oğlu bence.
0: Razı.

0: Yani evet, o olması büyük ihtimal diye düşünüyorum açıkçası.
1: Efendim Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10 artı 4 kuralına her cepheden bir tepki var. Dün HD Spor'a katılmıştı biliyorsunuz. Dursun Özbek değindi. Serdar Adalı ben Dursun Özbek'e katılıyorum dedi. Okan Buruk ve elimizde zaten 10 tane yabancı var. 2003 doğumlu ve üstü yabancıyı bulmak çok zor. Çünkü Avrupa'da 25-30 milyon euro istiyorlar dedi. Zaten adamın 30 milyon eurosu bize göre dünya para.
0: Niye hiç kimse 3 tane de biz yetiştiririz demiyor, kimse de bunu sormuyor. Niye siz yetiştirmiyorsunuz kardeşim demiyor kimse. Sen ne işin, senin niye bu altyapı tesislerin var, sen niye bu altyapı kadroların var,
1: kim uğraşacak yıldır, lütfen
0: 4 yıldır Okan Bey sen niye bir tane oyuncu sokamadın bu kadroya diye kimse niye sormuyor, anlamıyorum yani. Onlar öyle konuşuyorlar, adam röportaj yapıyor, demiyor ki efendim Galatasaray için diyor kadar bu senin teknik direktörlüğünü yapan oyuncu dahil olmak üzere kaç bu kadar oyuncu yetiştirdi, siz 5 yıldır hiç kimseyi içeri atamadınız, kimseyi altyapıdan yetiştirip satamadınız diye sormuyor. Sorsam belki bunları söylemeyecek. Federasyon, ben olsam federasyonun yerine 8 artı 2'ye indirdim. Hadi şimdi dese ne olacak?
1: Siz de çok dikkatsiniz ya. Öyle olur mu?
0: Hayır. Diye. Öyle bir adam var başında.
1: Ha, anladım.
0: Ya. Ondan sonra da onun yönetiminde kimse ya öyle olmaz falan da demez. Burada böyle atıp tutup konuşanlar da oraya gelince öyle daha iyi, belki bizim için de iyi oldu falana gelir. Bunların bütün derdi ellerinde 20'şer tane kiralık orada burada oyuncu var. Yani 40 kişiyle kampa gidiyorlar.
1: Ellerinde kaldı bunlar.
0: Onları bir şekilde eritmek yerine bu kadar böyle şey, yani bunlar günün birinde şunu görecekler, birisi çıkacak diyecek ki gitmiyorsunuz Avrupa'ya falan, Avrupa'dan kaç para kazanıyordun, işte 50 milyon mu kazanıyordun şampiyonu, al sana 50 milyon transfer falan yok, yerli yapacaksın, Türkiye Ligi'nde oynayacaksınız, ben sizin Avrupa'dan kazanacağınız parayı ödeyeceğim dese ne yapacaklar birisi. Bu borçları ödemek için 5 yıl hiçbir yere gitmiyorsunuz. Kendisinizde bu borçları devlete ödeyin. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın derse birisi günün birinde. O zaman ne yapacaklar? Onu düşünsünler.
1: Sorular gelmiş. Birkaç tane soru. Sizi birazcık ateşleyeyim. Mustafa Fatma'dan gelmiş. Diyor ki Emre Bey günaydın. Az Yıldırım savaşa gidiyoruz dedi. Hangi savaşa gidiyor? İlhan Bey'e sorar mısınız demiş.
0: Yani ne de sizdir, mücadeleye gidiyoruz lafı düşük oluyor o tür toplantılarda. Savaşa giriyorum, bu savaşı mecazi anlamda kullandığını herkes biliyor. Neyin savaşı, savaş dediğin mücadele, sağdaki mücadele, dışarıdaki mücadele diyorlar. İşte elini masaya vuracakmış federasyona karşı, oraya karşı, buraya karşı. Geç abi, kime karşı? Türkiye'de bir kişi dışındaki herkes sinek ikili. Neyi yavuruyorsun, neyi yapıyorsun? Hiçbir şey. O iş sağda oynarsın, yenersin,
1: alırsın. Ben şeyi kopar. Merak ettim. O bir kişi kim efendim? Diğer herkes sinek ikili ya.
0: O kişi herkes biliyor zaten.
1: Ha, anladım.
0: Onun için yani geç abi bu işleri. O gelecek, o sağda değil, orada yapacak, burada yapacak. Yok abi. Ha ne olur, gelen adam iktidarla arası ise sponsorluk gelirlerinde, sponsorluk bulma konusunda büyük avantaj sağlar. Bak Galatasaray'ın bütün sponsorları Ankara'dan onaylı. Pacific Holding diye bir holding mi biliniyordu? Yani Türkiye'de 1000 tane holding varken göğüs sponsoru Sokar Ankara'dan, Siv Enerji Ankara'dan. Yani bakınca bu tür şeylerde büyük desteği olur. Para bulma konusunda Fenerbahçe'deki başkan adaylarından ikisinde böyle bir avantajı var şu anda.
1: Efendim ben 6.56 gibi girdim yayına ve marşla girdim. Bir değerli dostumuz demiş ki abartacak bir gün değil Emre Bey. Özel bir organizasyon da değil. Şampiyon 40 milyon euro bütçeye sahip. Avrupa'da takım branşları ve pasta ise %3 öneme sahip demiş Euroleague basketbol heyecanı için.
0: Yani Türkiye'de basketbol Euroleague sayesinde ayakta duruyor. Yoksa Türkiye basketbol ligi gizli bir şekilde oynanıyor. Final serisi başladığında kimle kim oynadığını Hala bilmiyorsun. Yani o kadar geriye gitti şifreli kanalda. Şimdi sadece Euroleague, orada da Fenerbahçe'nin başarıları basketbolu ayakta tutuyor. Tabii son dönemde milli takımın da başarıları var. Onun için önemli bir organizasyon. Keşke üç takımla girebilseydik. Yani orada da fırsatı kaçırdı Beşiktaş.
1: Bize sert bir uyarı var Metin Türkoğlu'ndan. Hocalarım diyor, günaydın. Hava lütfen kötü demeyin. Yağmur berekettir demiş. Nimettir demiş.
0: Artık bu bereketi geçti. Yani bu artık meyveye zarar veren yağmura döndü. Artık güneşe ihtiyacı var. O bahardaydı o. Şimdi artık yaz geldi. Bir şekilde artık o kirazın iyi olabilmesi, kayısının iyi olabilmesi için, tatlanabilmesi için güneşe ihtiyacı var artık. Tamam, artık barajlarımız da doldu. Yeter, bundan sonrası güneşin ihtiyacı olduğundan dönemdeyiz. Yani ekilen tarlaların ve ürünlerin artık hasat zamanı yaklaşıyor yavaştan. Onun için güneşe ihtiyaç var. Yağmurun bereketini yeterince aldık artık. Biraz da güneş bereketine ihtiyaç var.
1: Son sorum, milli takıma herkes marş yazıyor. Öyle marşlar dinletiyorum ki ben, her gün bana bir marş geliyor. Felaket olanlar var, yapay zeka ile marş yapanlar var. Kıraç bir marş yapar mı diye soruyor herkes. Siz de marşlar içinde en çok hangisini seviyorsunuz?
0: Bu son dönemde hiçbirini sevmem. Yani bu iş öyle kolay değil. Yani 100 yıldır marş yapıyoruz, 10. yıl marşını geçemedik. Yani olmuyor. İşte Tarkan'ın şarkısı hala uzak ara önde. Onun için onu çal geç. Yani yeni yapmayı zorlamaya çalışınca Tarkan bile onun daha iyisini yapamayacağını bildiği için yapmadı.
1: Yapamam
0: O
1: dedim.
0: öyle bir şey yani, 50. yıl marşı yazıldı, o kadar uğraşıldı, olmadı, 100. yıla yapıldı, hiçbir akılda kalmadı. Yani hala 10. yıl marşı. Önemli olan halkın sevmesi, duygulara dokunması. Bir de bu işte zafer öyledir böyledir, bu öyle şey değil. 10. yıl marşındaki gibi gerçekleri söyleyen bir şeye gelirsen o zaman tutuyor. Sen böyle coştur coştur, yok abi, coştur coştur, öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Yani bütün dünya titriyecek, onu yapacak, bunu yapacak. Öyle bir tane Türkiye'nin başka marşı var mı? Yok. Başka alanda. Onun için öyle bir şey değil.
1: Normanderin parçasını sevmediniz mi?
0: Yıl da işte o zamanın en iyisi oydu. Ama hiç kimse, hani sorsan şimdi 1.000 kişiye 10 kişi sözlerini hatırlamaz.
1: Yürüyoruz arkadaşlar falan diye var ya.
0: İşte o işte yürüyoruz arkadaşlar, ta bilmem 1919'dan kalmadı. Onun içine koyarsan yani öyle oluyor. Orası aklında tıkalıyor onun için. Yani çabaları takdirle karşılıyorum ama olmaz. Yani onun için oturup çok uzun süre çalışmak lazımdı. Yani bir yıl önce bir film verilip önemli sanatçılardan sipariş edilmeliydi ve ona bir bütçe ayrılmalıydı. O zaman belki olurdu. Çok sesli değil, yapay zeka ile doldurmuşlar gürültüyü. Olmuyor öyle şey.
1: Evet, bu arada Normander'in şarkısını herkes çok beğendiğinin kalp atmış bana. Çok teşekkür ediyorum efendim. Var mı eklemek
0: Ben
1: istediğiniz?
0: teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar şimdiden.
1: Aa, bayramda evet karşılaşamayacağız ama siz İstanbul'da mısınız?
0: Tabii ki.
1: El öpmeye geliriz. Harçlıklar hazır mı?
0: Gel.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Kolay
0: Tamam.
1: gelsin. Ve
0: İyi
1: reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Reklam bitti.
8: Bana göre bankacılık, bana bedava para veren banka istiyorum, arıyorum. Var mı tanıdığınız? Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve attığımızda süper bir isim var, psikoloğumuz. Artık doktor unvanını almaya çok az kalan sevgili Emine Erdoğan. Sayın Erdoğan, hoş geldiniz.
9: Hoş buldum, merhabalar, herkese günaydın.
8: Günaydın. İzmir'de de yağmur yağıyor mu efendim?
9: İzmir'de dün yağmur yağdı ama şu an o kadar keyifli ve güzel bir hava var ki yani gerçekten anlatamam. Pırıl pırıl bir güneş, tam bir bahar sabahı diyebilirim yani.
8: Yağmur yağar ve biz dışarı çıkarız ya, sonra topraktan bir koku yayılır çevreye. Böyle onu, o toprak kokusunu içimize çekeriz. Ve acayip mutlu oluruz. Neden?
9: Çok basit. Evrimsel psikoloji bunu zaten açıklamış. Orada sanırım böyle atalarımızla bir bağ kuruyoruz o an, ilkel dürtülerle. Çünkü çok uzun süre insanoğlu doğayla iç içe yaşadığı için bu tip şeyler de küçük küçük bizi mutlu ediyor olabilir.
8: Bu toprak kokusu yani bizim DNA'larımızda var.
9: Tabii ki yani. Yüzyıllar boyu mağarada ve toprağa basarak yaşamış bir canlı ırkı olarak çok normal.
8: Evet, bu arada tabii topraktan da geldiğimiz için toprağa da gideceğiz.
9: Evet,
8: çünkü
9: toprağa da gideceğiz.
8: Zannediyorum o koku bizi varlığımızın ilk noktasına da taşıyor gibi bir izlenim de veriyoruz.
9: Tabii ki o da var.
8: Peki. Kuşaklar değişiyor mu? Yani spora ilgi sadece futbol özelinde değil de mesela basketbol özelinde, diğer sporlar özelinde de biraz artıyor mu? Çünkü özellikle alfa kuşağında ve Z kuşağında şunu çok yoğun görmeye başladım. Çok fazla voleybol maçı izliyoruz. Bunun kriteri başarı mıdır? Kendine bir idol sporcu bulmak mıdır? Ya da artık ya futbol bu ülkede kavga dövüş çok sıktı. Biz others yani diğer sporlara dönelim midir?
9: Yani şimdi bunu tabii kültür üzerinde değerlendirmemiz gerekiyorsa son dediğiniz çok doğru bir noktaya çıkıyor. Mesela Türk gencini ele alalım, Türkiye'deki kuşakları ele alalım. Zaten yeteri kadar olay yaşadığımız bir ülkede evet futbol maçları da çok böyle brutal ve kavgayla geçiyor genel olarak. Maç sonu başı, hatta bazen maç başında öyle kavgalar yaşanıyor ki maç yapılmıyor, iptal ediliyor vesaire. Özellikle İzmir'de yani bilirsiniz Göztepe taraftarı da çok koyu taraftardır mesela. Bu sebeple daha az kavgaya sebebiyet verebilecek spor dallarına ilgi de artıyor. Bir de tabii bir yandan da başarılı bir ülkeyiz açıkçası. Diğer spor dallarında çok başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Takım maçlarında güzel başarılar elde ediyoruz. Bu sebeple biraz hani bu kadar kötü olay yaşanırken gurur duyacak bir şeye tutunma ihtiyacı da var yeni kuşakta. Bu sebeple yeni spor dallarına yöneliyor olabiliriz ama şimdi dünya genelinde bakılacak olursa da şu anda olimpiyatlarda işte jimnastiktir, tenistir vesairedir madalya kazananların çoğunun Z kuşağı olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü tabii ki de genç olmalarının avantajı da var burada. Genç oldukları için vücutları da daha buna elverişli. Tabii insan yaşıtının başarılı olduğunu görünce ilgisi daha çok artıyor otomatik olarak.
8: Ha, yaş insanı aslında kendi eşdeğer kimliğiyle ortak değerlerde buluşturmaya itiyor. Peki bugün Euroleague'de de çok kritik bir maç var. Fenerbahçe Beko Olympiakos'la Atina'da karşı karşıya geliyor. Kazanırsa pazar günü finale çıkacak ve yine bugün oynanacak Real Madrid Valencia maçının galibiyle karşılaşacak. Ne söylersiniz Fenerbahçe taraftarına? Biraz ateşli bir süreç bugün Fenerbahçe taraftarı.
9: Evet, yani Fenerbahçe taraftarına öncelikle sabır diliyorum. Şundan dolayı, yani gerçekten yıllardır sosyal medyada böyle denk geliyorum bazen taraftarların tepkilerine. Çok üzülüyorlar. Kolay değil tabii ki. Çok başarılı bir takım. Gerçekten çok başarılı bir takım.
8: Basketbolda çok başarılı ama futbolda yıllardır bir şampiyonluk özlemi var.
9: Evet, yani basketbolda futbolda da çok başarılı ama bir şampiyon bir şekilde olmuyor. Yapacak bir şey yok bu tabii ki. İyi olan kazansın deniyorum buna neticede. Umuyorum ki güzel bir maç olur. Umuyorum ki Fenerbahçe taraftarı bu sefer mutsuz olmaz. Ben Fenerbahçeli değilim ama tabii ki yabancı bir takımla karşı karşıya geldiklerinde kendi ülkemin takımını destekliyorum.
8: Bu mesela bu bir paradoks mudur? Yani şunun için soruyorum. Mesela Türkiye'de hepimiz aynı mantıkla hareket ediyoruz ama bir kesim de diyor ki bana ne kardeşim, ben niye destekleyeyim diyor. Bunu nasıl okursunuz toplum psikolojisi ve toplum bilimcisi olarak?
9: Bunu nasıl okuyoruz? Bu kişilere aslında şunu hatırlatmak gerekiyor. Biz hepimiz Türk vatandaşıyız ve Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşıyoruz ve futbol severiz mesela.
8: Ya da basket severiz.
9: Bu bilgiyi genel anlamıyla hatırlattıktan sonra kişilerin bakış açısı değişiyor zaten olaya. Yani şunu diyebiliyor: aa evet, gerçekten de böyle bir durum var. Ben Fenerbahçe'yi veya Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, artık neyse, destekleyebilirim. Ama bu bilgiyi, bu genel bilgiyi hatırlatmadığınız zaman, kendi küçük çemberinde kaldığı zaman insanlar olaya genel bir bakış açısıyla bakamıyor ve yani benim desteklediğim bir takım değil zaten. Kazanırsa kazansın, kaybederse kaybetsin. Hatta daha da ileri safa, kaybederse işime gelir. Atıyorum, yani Galatasaraylı biri diyebilir, ezeli rakibi diye diyorum, yoksa burada da hani Galatasaraylıları zan altında bırakmak istemem. Yani bu şekilde ilerliyor o bilişsel süreç.
8: Peki sayın psikolog Emine Erdoğan'la birlikteydin, İtalya'daydınız eğitim için ve İtalya'da gözlemlemeler de yapmışsınızdır. Türkiye'de de yıllardır yaşıyorsunuz. Bizim son dönemde çok ciddi bir kavga kültürü pekişmeye ve giderek de bunun tonajı yükselmeye başladı. Yani trafikte kavga ediyoruz, hayatta kavga ediyoruz. Mesela öğretmen öğrenciyle ilgili bir şey söylüyor, öğrenci eve geliyor, bunu doğru yanlış bir şekilde anlatıyor. Anne hemen çocuğu alıyor, okula gidiyor. Öğretmene sen bana nasıl söylersin? Manavdan 2 kilo elma alacağız, oradan doğrusunu versene lan deyip manavla kavga ediyoruz. Pazarcıyla, ya sürekli bir tartışma kültürü içinde ve yorgun düşüyoruz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Mesela İtalya'da da böyle mi? Yani dünya mı böyle, biz mi böyleyiz?
9: Dünya böyle değil öncelikle. Yani Finlandiya'da böyle bir şey diye rastlayacağımızı hiç zannetmiyorum. İtalya'da da ben rastlamadım açıkçası. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Bu sosyal çürüme dediğimiz şeyin başlangıcını geçtik, biz ortalarına doğru ilerliyoruz ve genel olarak sosyal psikologlar, ben de dahil olmak üzere, farklı farklı bakış açılarıyla bu durumu değerlendiriyorlar. Benim katıldığım bakış açısı ise şu: biz kavgacı bir toplum değiliz. Bu hale geldik. Yani süreç içerisinde yaşanan olaylar, ekonomik durumlar, buradaki en büyük etken zaten ekonomik özgürlük ve yetebilme durumu, yaşama. Bu tip durumlar, biz şu anda aslında sabrediyoruz bir şeylere. Yani ne kadar patlayamazsak o kadar iyi. Yani çünkü patladığımız takdirde zaten biriyle kavga ederiz. Sonucu da kötü sonuçların iyi sonuçlanacağını hiç zannetmiyorum. Toplum olarak sürekli bir şeylere sabrediyoruz. Trafikte sabrediyoruz, aman inmeyeyim bir şey olmasın. Manavda sabrediyoruz, laf atmayayım bana bir şey gelmesin. Sokakta yürürken bile başkasına bakmamak için sabrediyoruz aslında şu anda. Ters bir durum yaşamamak için. Bekliyoruz yani, Türkiye'nin sabır taşı çatlayacak mı, çatladı. Bir kısım diyor ki daha çatlamadı, daha bu başlangıç. Bir kısım diyor ki çatladı artık, daha ne kadar çatlasın. Süreç içerisinde değerlendireceğiz tabii ki durumları. Biraz zaman gerekiyor.
8: Peki şimdi özellikle bir kuşak var, Z kuşağı. Bu kuşakla ilgili de sürekli olarak videolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bize hayatı sanki böyle televizyonlar da farklı bir şekilde mi anlatıyor veya işte zihnimize farklı bir şekilde mi, tırnak içerisinde söylüyorum, teşbihte hata almaz, pompalıyorlar yaşamı, zengin hayatlar, inanılmaz arabalara binen genç çocuklar, hayatın içerisinde işte muazzam, hemen nereden kaynağı belli olmayan kazançlarla elde edilmiş başarılar, bu bizi farklı bir noktaya mı eviriyor? Özellikle diziler bu noktada bizim için kötü rol modeller mi?
9: Yani şöyle, zaten istatistiki verilere bakacak olursak televizyonda oynayan dizilerin seyirci kitlesinin %2-3'lük bir kısmını sadece Z kuşağı oluşturuyor. Hmm. Çok anımsanacak bir miktar aslında. Yani biz bu tip şeyleri genelde çalışmalarda göz ardı ederiz bu oranı. Genel olarak kitle 40 yaş ve üzeri olduğu için
8: Z kuşağı televizyon seyretmiyor mu?
9: Seyretmiyor. Maalesef ki seyretmiyor. Hani bu maalesef benden dolayı değil bu arada. Eminim ki birçok kişi de kuşan televizyon seyretmesini isteyeceği içindir. Seyretmemesi de daha iyi bu arada. Çünkü gerçekçiliği olmayan senaryolarla karşı karşıya kalıyoruz ve keyiflendirici de değil.
8: Ama sebeple gerçekçiliği olmayan bir sanal medyanın içerisinde de yüzüyorlar.
9: Şöyle, burada bir çelişkili nokta var. Kimisi, yani Z kuşağı mensubu öğrencilerin veya işte gençlerin kimisi sosyal medyayı bir kaçış olarak görüyor. Günlük hayatın stresi ve o gelecek kaygısından kaçmak için saatlerce boş boş doom scrolling dediğimiz bir olay vardır. Yani kıyamete kadar kaydırıyorlar o reelsleri.
8: Evet, buna şey diyorlar değil mi Amerika'da, ya yanlışsam lütfen düzeltin, yatakta çürüme diyorlarmış. Yani bir günlerini yatağın, hani bizde vardı ya eskiden yorgan altına girip böyle ağlamalar falan, ya da kitap okurdun ya da işte aynen, bugün bana dokunmayın ben çıkmayacağım yatağımdan falan. Şimdi de o video şeyleri cep telefonları alıp yatağa giriyor kuşak ve orada sürekli reels kaydırıyor.
9: Aynen öyle.
8: Yatakta çürüme diyormuş bunu Amerikalılar.
9: Doğru, yatakta çürüme, sonsuza kadar kaydırma vesaire. Birçok terim çıktı şimdi yeni zaten. Bunlar doğru. Ya bu şekilde yapıyorlar. Ama tabii ki bu sosyal medyaya sıklıkla girip oradaki içeriklerden yüksek seviyelerde etkilenen gençler de var. Ama bunun ben çok az bir miktar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar böyle etkileniyorsak o kadar da kendi içimizde problemi çözen bir nesil olduğumuzu düşünüyorum. Ben de doğum yılım itibariyle Z kuşağına mensup oluyorum. Çok fazla özelliklerini taşımasam da. Evet. Şöyle ki,
8: buyurun.
9: Yani nasıl söyleyebilirim bunu? Kendi içimizde bir çözüm üretiyoruz. Mesela kadınların vücut algılarını etkileyecek bir içerik çıkıyorsa hemen ertesi gününde veya saati saatine bunun doğru olmadığını, iyi hissetmemiz gerektiğini, o psikolojik durumumuzu daha iyi hale getirecek başka bir anti içerik çıkıyor. Buna da dikkat çekmek isterim tabii ki. Bunu yapan değerli içerik üreticileri de var. O yüzden ne derece etkileniyor Z kuşağı, ne derece etkilenmiyor? Yani araştırma sonucu vermem gerekirse mesela Y kuşağına mensup veya X kuşağına mensup bireylerde beden algısı bozukluğu Z kuşağından daha yüksek. Çünkü 90'larda sıfır model manken furyasıyla büyümüş bir nesil ile beden algısı özgürlüğü, beden pozitivitesiyle büyümüş bir nesil arasında tabii ki de fark olacaktı.
8: Hocam çok teşekkürler ama süren bitti.
9: Olsun, sağlık olsun.
8: Çok teşekkürler. Doktor öğretim görevlisi sevgili Emine Erdoğan hocam bizlerle birlikte oldu. Kolaylıklar diliyoruz. Ve reklama gidiyoruz.
9: Kolaylıklar diliyorum.
8: Reklam vakti.

0: ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Tünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Bubilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Reklam bitti.
1: Reklam bitti ve Profesör Doktor Sayın Aslan Güngör hocam geldi. Şimdi hızlıca kalp sağlığınızla ilgili sorularınızı alacağım ve saygıdeğer hocama yönelteceğim ve o da 20 dakika boyunca sizin o kıymetli sorularınıza kıymetli yanıtlarını verecek. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre hocam, kolay gelsin, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun saygıdeğer hocam. Saygıdeğer hocam, dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ama bir cümleyle Beşiktaş'a değinmek isterim. Siz iyi bir Beşiktaşlısınız. Sergen Yalçın gitti. Teknik adam yabancı mı olmalı, yerli mi?
2: Vallahi hocam ben hani genel baktığım zaman Türkiye'de şampiyon olan, yani istatistiksel olarak baktığım zaman genellikle yerli teknik direktörlerle şampiyon oluyor. Bizim takımlarımızın çoğu, özellikle son dönemlerde. Yerli teknik direktörlerin ligi daha iyi bildiğini düşünüyorum ve daha kalıcı olduklarını düşünüyorum. Yerli teknik direktör olursa iyi olur ama gelen teknik direktörün hem bilimsel olarak hem de taraftar tarafından sabredilmesi lazım. Yani şu an kim gelirse gelsin Beşiktaş'ı bir anda bir senede şampiyon yapamaz. Yani bu işin hem İçerideki durumunu bilen hem de bilimsel olarak bakan birisi olarak söylüyorum buna. Yani çok büyük mucize beklememek lazım. Çünkü futbolun bir hafızası vardır hocam. Yerli teknik direktör diyorum ben ama bir sabır süreci olacak yine. Ben bu sene çok büyük bir şey beklemiyorum hocam Beşiktaş'tan.
1: Hocam yabancıların futbola bakışıyla ilgili Road to İstanbul diye bir belgesel seyrettim Netflix'te dün, seyretmişsinizdir belki. Liverpool'un nasıl İstanbul'da 2005 yılında şampiyon olduğunu anlatıyor. Rafa Benitez'i anlatıyor. Hocam aynen siz nasıl doktor olarak mesela her şeyi böyle tıpta en ince ayrıntısına kadar tarıyorsunuz. Sizi kişisel olarak da tanıdığım için çok iyi biliyorum bunu.
2: Evet.
1: Rafa Benitez'in hayatı da futbol hocam. Mesela kameramanlarla sohbet ediyor, onları çekmişler. Adamlara satranç tahtası var orada çekim yerinde. Hemen oturuyor, futbolun 3-5-2'sini anlatıyor, 4-4-2'sini anlatıyor falan. Bir defteri var hocam. 9 yaşından beri tutuyormuş defteri. Yani 9 yaşından beri taktikler çiziyormuş. Doğal olarak fark zannediyorum burada ortaya çıkıyor.
2: Evet, evet. İşte bilimsel dedim hocam ben. Çünkü mesela Sergen Hoca ile ilgili bildiğim birkaç gerçek var. Taraftarlar bunu çok bilmiyor. Bir kere bilimsel olarak antrenman şeyine çok yakın olduğunu düşünmüyorum hocam. Yani ekip olarak bu işi başarmak için ekip olarak çalışmanız lazım. Ekibinizin size ulaşabilmesi lazım. Mesela Yusuf Şimşek Hoca'yı biliyorsunuz hocam.
1: Evet.
2: Bu sene hem Altın Ordu'yu hem de Altay Lig'de tuttu biliyorsunuz. Ekibini tanıyorum. Hakikaten çok inanılmaz bir şey. Arda Turan'ın ekibindeki hocaları tanıyorum. Utku Hoca var, Pamukkale Üniversitesi'nden profesör spor bilimlerinden. Bu işe ekip olarak, bilimsel olarak kafa yoranlar başarılı oluyorlar hocam. Artık o şey bitti. Hadi oğlum cümleleri bitti hocam futbolda. O yok artık. Yani çok ciddi bir taktik savaşı var. İnanılmaz hazırlıklar var. Sadece antrenman değil hocam. Psikolojisi, spor psikoloğu, diyetisyeni. Ya bunun bir ekip olarak çok iyi bir şekilde tasarlanması lazım. Ve bu kadar büyük kulüplerin, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerin çok ciddi olarak artık bilimsel şeye yatırım yapması gerekiyor hocam.
1: Profesör Doktor Aslan Güngör hocama kardiyoloji noktasında kalp hastalıklarıyla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam enteresan bir soru gelmiş Gökşen Cinkaya'dan, benim de dikkatimi çekti. Diyor ki aynı takımda aynı idmanı yapan iki isim arasında neden farklılıklar olur? Mesela Icardi ile Barış'ı örnek vermiş. Bunun farkı nedir? Yaşam tarzı mıdır? Oyun felsefe misidir? Yetenek
2: hocam,
1: midir?
2: Bunun o kadar çok farkı var ki bir kere kas yapısı çok farklı olabilir. Mesela zencilerin kas yapısı çok farklı. Zeka hocam, anladınız mı? En önemli şey, futbolun da bir zekası vardır. Çok hızlı düşünebilen, hızlı karar alabilen. İki, nabız kontrolü hocam. Yani sizin nabzınız yükseldiğinde koordinasyonunuzu nasıl koordine edebiliyor musunuz, kaslarınızı? Bu mesela çocukluktan verilmesi gereken bir şey. Hem yetenekle alakalı bir şey ama çok iyi eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın aldığı eğitimle Icardi'nin aldığı eğitimden çok farklı. Bunun o kadar çok şeyi var ki, bilimsel olarak açıklaması var ki, yaşam tarzı değişikliği bile, bunu hep kardiyolojide konuşuyoruz biliyorsunuz. Yan yana iki futbolcuyu koyun. Gece sabaha kadar uyumadan antrenmana çıktığını düşünün birisinin. Diğerinin de Ronaldo gibi gece çok düzenli bir şekilde uyuyup yediğine bile dikkat eden, gram gram hesaplayan bir futbolcu düşünün. Bir futbolcunun üstünde yarım kilo fazladan kilo olduğu zaman performansının ne kadar düştüğünü biliyoruz hocam. Çok çok başka bir şey bu. Çok güzel bir soru bence. Ama bir sürü şey var işin içinde.
1: Parametreler fazla diyorsunuz.
2: Tabii hocam, çok fazla. Mesela Messi saniye içinde 70-80 tane olasılığı düşünebilen bir adammış. O adamın zekasıyla zaten o tür kişiler yukarıya çıkıyorlar hocam.
1: Size Derfi Yunus Tane hoş gelmiş demiş ve soruları da soralım kardiyoloji ile ilgili. Hocam, tansiyon hangi nedenlerden dolayı yükseliyor? Yani tansiyonumuz neden yükselir? Bu bir de halk arasında şeydir. Çok sinirlendim, tansiyonum çıktı bak.
2: Evet hocam, şimdi insanların özellikle 40'lı yaşlardan sonra en çok gördüğümüz hastalıklardan biri biliyorsunuz tansiyon. %80'inde aslında sebebini bilmiyoruz biz. Esansiyel hipertansiyon diyoruz biz buna. İşte hatta %90'ında bilmiyoruz. %10'unda işte aort hastalıkları, hormonal hastalıklar, işte böbrek üstü bezeyle ilgili olan hastalıklar gibi işte hava kirliliği bile bunu, işte yoğun tuz tüketimi bile bunu etkileyebiliyor. %90-80 bilmediğimiz sebebi bilinmeyen, işte en çok görülen tansiyonda bir sürü mekanizmayla açıklanmaya çalışıyor. Genetik özellikler, beslenme modeli, aortun elastikiyetini kaybetmesi yıllar içinde gibi birçok sebebe bağlı. Sinirlendiğimiz zaman ne oluyor? Sempatik deşarjı artıyor hocam. O da bizim vücudumuzda, damarlarımızda hem kalp hızı hızlanıyor hem de vazospazm dediğimiz damar büzülmesi oluşuyor. Bu tansiyonu yükseltiyor hocam. Ama genel olarak %90'ı esansiyel hipertansiyon dediğimiz grubu bilmiyoruz. Sebebini bilemiyoruz hocam. Birçok mekanizma var.
1: Hocam, Aston Villa Freiburg maçı İnönü Stadı'ndaydı. Evet. Şov yapıldı. Derler ki, evet, biz niye bunları yapamıyoruz? Biz niye böyle taraftar olamıyoruz? Ve bizim organizasyonlarımız niye böylesine muhteşem olamıyor?
2: Neden sizce hocam? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz maçlardan önce? Her tarafta, her kanalda, her sosyal medyada, her bir şeyde sürekli bir çatışma kültürü, kavga kültürü, yüksek perdeden bağıran insanlar, sistemi sadece reyting üzerine ya da işte izlenme üzerine kurmaya çalışıyoruz. Futbolun güzelliklerini unutuyoruz. Adamların yaptığı organizasyonu gördünüz. Hadi bakalım Fenerbahçe Galatasaray maç öncesinde böyle bir organizasyon yapmaya kalkın. Fenerbahçe Galatasaray maç öncesinde ya da Beşiktaş Fenerbahçe ya da Galatasaray maç öncesinde biz bunları konuşabiliyor muyuz hocam? Buna zaman geliyor mu? Olmuyor değil mi? Biz enerjimizi çünkü başka şeylere veriyoruz. Biz sürekli kavga peşinde koşuyoruz. Adamlar çıktılar hocam, futbolunu oynadılar ve gittiler. Farkında mısınız?
1: Evet.
2: İşte hiç de bir sorun olmadan 3 tane gol yedi Freiburg. Gık çıkarmadan, hakeme itiraz bile etmeden, bağırıp çağırmadan, tamam biz oynamadık, kaybettik dediler ve gittiler hocam.
1: Biz kabullenemiyoruz değil mi yenilgiyi?
2: Kabullenemiyoruz hocam. Sonuçta bakın, bu maçı birisi kazanacaktı değil mi? Sonuçta iki kişi kazanmayacak. Buraya kadar gelmişler. Bu maçı birisi kazanacak. Mecburen kazanacak. Sabahlara kadar oynansa da kazanacak birisi. Eskiden Kırkpınar'da güreşler varmış biliyorsunuz hocam. Yenişemezlermiş böyle. 3 gün 4 gün güreş sürermiş böyle. Güreşte ölenler olmuş. Onun gibi değil ki futbol. Bir şekilde sonlanması gerekiyor. Birisi başaracak. Ve adamlar bu gözle bakıyorlar hocam. Aston Villa kazandı. Bu senenin şampiyonu oldu ve gitti. Adamlar iyi çalışmışlar. Çözmüşler olayı. Ve zaten golün geleceğini görüyorsunuz hocam. Yani futbolu biraz daha böyle bilimsel izleyen ya da taktiklerini bilen ya da şeyini bilen kişiler golün geleceğini biliyor zaten. İkinci yarıya girmeden önce son 5 dakikada ikinci golü atacağı belliydi Aston Villa'nın. Ve attılar hocam. O kadar güzel geliyorlardı ki adamlar şeyleri çözmüşler mesela. Takımın böyle tam güçsüz olduğu dönemde 44-45'te ikinci golü atıp işi bitirdiler. Yani onu bile çalışmışlar belli yani hocam.
1: Peki, kalp sağlığı ile ilgili Profesör Doktor Hasan Güngör'e sorularınızı bekliyorum. Hocam, stent nedir ve kalbe stent niçin takılıyor? Evet. Ve mesela şimdi hastanelere gittiğimizde şöyle bir soru oluyor. Avrupa stent mi, yerli stent mi gibi.
2: Evet, evet.
1: Bunu
2: evet.
1: Nasıl yorumluyorsunuz derler.
2: Hocam, stent bir çatı aslında, bir yüzük diyelim sizin anlayacağınız ilde ya da kalem yayı şeklinde, kalemin içinden böyle bir yay çıkar biliyorsun. Biz normalde balon yapıp genişletiyoruz orada kireci damarın içine doğru biliyorsunuz. Çıkmış bir kireç yapısı var damarı daraltan, içeriden kan geçişini engelleyen. Biz oraya önce balon yapıp, tabii balon yaptıktan sonra o tekrar içeriye doğru büzüldüğü için oraya bir çatı yerleştirmeniz lazım. İşte kromdan yapılmış ya da kobalttan yapılmış bir çatı yerleştiriyoruz hocam. Eskiden bu çatılar çıplaktı, yani hiçbir ilaç yoktu, bir şey yoktu. Şimdi artık bu Avrupa stent dediğimiz, tabii o biraz pazarlama stratejisiydi zamanında. Avrupa, Asya diye bir şey yok. Bizim ülkemizde de ilaçlı stent üretilebiliyor. Çin'de de üretiliyor, Amerika'da da üretiliyor, birçok ülkede üretiliyor. Bu çatıların üstüne zamanla ilaçlı stent dediğimiz kanser tedavisinde kullanılan ilaçların emdirildiği sistemler geliştirildi. Kanser tedavisinde kullanılan ilacın mantığı ne? Biz stenti önceden kullandığımız yerli stent dediğimiz ya da çıplak metal stent dediğimiz stenti yerleştirdiğimizde 20 yıl önce stentin içi tekrar çok hızlı bir şekilde daralıyordu. Tekrar kireç bağlıyordu. Adamlar düşünmüşler. İşte biz dedim ya, futbolda kavga ederken şey yaparken insanlar neyi ne için ne kadar güzel yapabiliriz diye düşünüyorlar. Sürekli düşünüyorlar. Düşünen bir grup var. Bu çatının içine, iç kısma kanser tedavisinde kullanılan ilacı yüklüyorlar hocam. İlaçlı stent, Avrupa stent dediğimiz bu. Şu an bizim aktif olarak kullandığımız. Oraya stenti taktığımızda, yerleştirdiğimizde, balonla stenti içeriye gömdüğümüzde bir yıl boyunca, 6 ay boyunca kanser tedavisinde kullanılan ilacı yavaş yavaş salıyor stent. Bunun mantığı ne? Stentin içinde tekrar hücre oluşmasını, nasıl kanser tedavisinde biz yeni hücre oluşmasını, hücrelerin bölünmesini engellemeye çalışıyorsak, orada da kireç de bir hücredir çünkü, bölünme şeyi var. Onun bölünmesini engellemeye çalışıyor. Stentin mantığı budur. Şimdi bir de ilaçlı balonlar çıktı hocam. İçeriye stent koymadan, metal koymadan, yabancı madde koymadan balon şişirilince balonun içinde küçük kesecikler var böyle. İlaç, işte o kanser ilaçları var. Onlar o kirecin içine zerk ediliyor hocam. Yani oraya, oraları kırıyor, onu emiyor hücre. Orada tekrar daralma riskini azaltıyor. Bizim stent dediğimiz ve ilaçlı balon dediğimiz teknoloji bu hocam.
1: Peki hocam, bu stentlerin bir ömrü var mı? Bunu ben sorayım size.
2: Tabii, bu çok güzel bir soru hocam. Herkes bu soruyu soruyor. Bu stentlerin ömrü tamamen kişiye bağlı hocam. 15 yıl, 20 yıl ömür boyu tıkanmaya da biliyor. Bir sene içinde stentin tıkayıp da bizim karşımıza gelebiliyor. Burada önemli olan şey şu. Bir, sizin ilaçlarınıza ne kadar iyi dikkat ettiğiniz. İki, en önemlisi yaşam tarzınıza ne kadar dikkat ettiğiniz. Siz stenti taktırdınız, şekerinizi kontrol etmediniz, sigara içmeye devam ettiniz. Bir iki sene içinde bunu tıkıyorsunuz. Çünkü biz bir yabancı madde gömüyoruz oraya. Yama yapıyoruz aslında. Biz damarı komple tedavi edemiyoruz. Burada stentin tekrar daralmasının hastayla ilgili olan kısmı bu. Ama bir de stent ne kadar uzunsa, damar ne kadar kireçtiyse, stent ne kadar inceyse, yani ince damarlarda, çatallanma bölgelerindeyse, stent tam açılmazsa, düzgün yerleştirilmezse, damar çapından daha düşük çapta kalırsa, o zaman daha hızlı daralabiliyor.
1: Hocam, porçöz var ya, porçöz. Hani böyle porçöz var.
2: Çok güzel bir soru. Evet, çok güzel bir soru.
1: Şimdi,
2: soruyu biliyorum.
1: Damarlar öyle açılamıyor mu? Çok özür diliyorum yani. Abes bir şey soruysa.
2: Yok, abes değil hocam. Bizim günde baktığımız her hastanın sorduğu soruyu sordunuz hocam bize. Hiç abes soru değil. Dünyada bütün hastaların kardiyologlara her gün sorduğu soruyu sordunuz hocam. Hocam, maalesef elimizde bir porçöz yok. Porçözü bulan Nobel ödülü alacak zaten. Bizim şu an damar hastalığında ateroskleroz dediğimiz damar kireçlenmesi, damar sertleşmesinde dünyanın aradığı şeyi sordunuz siz. Herkes bunu arıyor şu an. Bütün bilim insanları bunu arıyor. Ve bunu o kadar çok suistimal ediyorlar ki dışarıda. İşte yok arıcı sirkesi, yok ilaçlı, işte sarımsaklı limon, yok bilmem ne, işte yaprakları kaynatılmış, damarları pırıl pırıl yapıyormuş. Böyle bir tedavi yok. Dünyada şu an bulunmuş bir tedavi yok. Keşke bulunsa, ben de kullansam. Alıç sirkesiyle ilgili çok soru gelir. Size de soruyorlardır. Onun içinde bir madde var. Kalp damarlarının iç kısmındaki endotel fonksiyonlarını biraz düzelttiği gösterilmiş. Ama gidip de damarları pırıl pırıl yapan bir ilaç değil. Bundan dolayı bunu kullanıp ilaçlarını bırakan çok insan gördüm. Çok kalp krizi geçiren insan da gördüm.
1: Hocam biraz hızlanmanızı rica edeceğim. Son 6 dakika içindeyiz. Çok soru var. Şimdi bir dostum diyor ki her şeye zırt fırt MR istiyorlar diyor. 20 gün önce ünlü hastanede bir başka şubeye gittim. Sırtımda bir ağrı var. Hemen MR istedi. Bu benim de başıma geldi. Mesela boyun MR'ı çektirdim hocam. Açık MR çektirdim. Kapalıya giremiyorum. Doktora gittim. Aa dedi, bu olmaz. Bizim burada dedi MR'a gireceksin. Hocam dedim, bu da 1,5 Tesla'lık MR. Biraz da anlarım ben falan dedim.
2: Tabii.
1: Yok yok dedi, kapalı MR olması lazım. Ben dedim giremiyorum. Bayıltalım öyle girersin falan. Mutlaka MR. Japonya'da 5 yılda çekilen MR bizde 1 yılda çekiliyormuş. Şunu da okumuştum. Londra'daki MR sayısı değil bakın. Bütün evet. İngiltere'deki MR sayısı sadece İstanbul'da Avrupa yakasında varmış.
2: Evet evet. İşte sistem en büyük sıkıntısı bu hocam. Fizik muayeneyi, anamnezi unuttuk. Çünkü kapının önünde 100 kişi var. Siz hastayı dinlemek için 1 dakika zamanımız var. O yüzden hep tetkik. Hekimlik maalesef kötü bir yere eğrildi. Bizim hızlı bir şekilde fizik muayene, anamnez ve normal şeylerle tanı koymaya geri dönmemiz gerekiyor. Tabii sistem de bunu körüklüyor. Teknoloji bunu körüklüyor. Aman hastayı atlarsam, kanuni bir şey olursa, bir problem olursa korkusu da doktorlarda defansif tıbba yöneltiyor. En büyük sebepler bunlar.
1: Hocam çocuklar kalp krizi geçiriyor mu?
2: Hocam çocuklar genellikle çok ekstrem bir durum olmadığı sürece kalp krizi geçirmezler. Bu hep sorulan sorudur. Medyada mesela gençler öldüğünde hep kalp krizi diye yazılır ama bunların çoğunluğu kalp krizinden değil, doğuştan meydana gelen, doğuştan oluşan ya da sonradan meydana gelen yapısal kalp hastalıklarına bağlı vefat ederler. Çok ekstrem durumlarda kalp krizi geçirilir. Ailesel kolesterol yüksekliği, enerji içeceği damarın içini yırttırır, yabancı madde damarın içini yırttırır. Onlarda farklı mekanizmalarla kalp krizi geçirilir.
1: Günaydın, Hasan Güngör hocama sorar mısınız? Yılmaz Özdemir sormuş. Bridge, miyokardiyal bridge nedir? Bridge köprü evet. Herhalde. Kalp evet. Köprüsü mü miyokardiyal?
2: Evet. Hocam kalbin üstündeki işte bizim ana damarlarımız kalbin üstünden geçerler. Kalp kasılıp gevşediğinde hiçbir şekilde sıkışmazlar. Ama bazı insanlarda bu damarların bir kısmı kasın içinde kalıyor.
1: Doğru. Yaşı 52'ymiş bu arada. İçinde.
2: Evet, kalp kasının içinde sıkışıyor damarın bir parçası. Burada sıkışmanın derecesi çok yüksek değilse hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Ama sıkışmanın derecesi belli bir düzeyin üzerinde ve bir iç uzunluğu belli bir sayının üzerindeyse, hastada semptom varsa o bölgeyi açık şekilde serbestleştirme ameliyatı yapmak gerekiyor. Ama bu çok nadir ihtiyacımızın olduğu bir durum. Genellikle ilaç tedavisiyle takip edebiliyoruz.
1: Bağır yorgunluğu nasıl bir şey?
2: Nasıl hocam?
1: Bağır yorgunluğu nasıl bir şey demiş
2: bir değerli dostum. Bir sürü mekanizması var onun. O da daha çok hani polenlerden tutun da bizim hormonlarımızın değişmesine kadar varan bir süreç. Birçok insanın yaşadığı bir süreç. Bunu yaşamamak için yaşam tarzı değişikliği, düzenli spor ve iyi beslenme ve iyi uykuyu oturtturmamız lazım.
1: Ercan Engin'den gelmiş. İyi yayınlar. Geçenlerde babamın tansiyonu yükseldi. Aşırı yükseldi. Damarlarda sıkıntı oldu mu? 3 adet dil altı vermişler.
2: Yani hemen birinci defa yükselmeyle damar bozulmaz ama en çok korktuğumuz şey tansiyon çok yükseldiğinde beyin kanaması geçirmektir. Orada dil altı verip düşürmüşlerdir. Bundan sonra yapılacak olan şey gerçekten kalıcı bir hipertansiyon var mı? En azından bir hafta bir tansiyon ölçümü yapmak. Bir de işte 3 beyaz un, tuz, şekeri kesip yaşam tarzımızı düzelterek takip etmek.
1: Sizin ve Hasan hocamızın sayesinde bir senedir düzenli spor yapıyorum. Yaşım 44. Halı saha maçlarını bıraktım. 8 aydır diyetisyene gidiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Teşekkürler demiş Yusuf.
2: Hocam bir kişiye dokunduysak bizim için çok güzel bir şey bu. Bakın bizim gibi insanların örnek olması gerekiyor. Ben hayatımda hiç alkol sigara içmedim hocam. Belki dinleyiciler
1: merak ediyor. Ben de içmedim hocam.
2: Damla dahi içmedim hocam. Net söylüyorum size. Yapay zekayla yaparlarsa bir şey diyemem ama ben giderim otururum, bir sürü arkadaşım vardır ama ben içmiyorum. Ben söylüyorum hep. Asla diyorum vücudunuza bu maddeleri sokmayın. Bir kişiye dokunduysak bizim için güzel bir şey hocam.
1: Evet, evet. Bana da soruyorlar içer misin içmem diyorum. Artık ısrar ediyorlar, ben de şey diyorum. Ya kardeşim ben inancım gereği içmiyorum diyorum. Herkes susuyor o zaman hocam. Çünkü ben öyle de... öyle alkol içenlerin öyle bir şeyi var. Ya hocam bir duble al ya ne olacak ya.
2: Eskiden içmiyorum dediğimiz zaman hocam hemen böyle inançla da şeyle sorguluyorlardı. Şimdi ama insanlar biraz daha bilinçli hocam. Yani sağlık konusunda da sağlıktan dolayı da alkolün içilemeyeceğini yani bunun bir bütün olduğunu biliyorlar.
1: Bir de şey oluyor hocam, şöyle bir palavra oluyor. Hocam diyor sen bilmiyorsun, ben sana söyleyeyim, biraz vodka, biraz cin, biraz işte evet, viski falan kalbe çok iyi geliyor diyor. Yani hocam, hangi salak hocam, söylüyor?
2: Size söylüyorlar da kardiyoloji profesörüne söyleyene duydum ben bunu ya.
1: Yedi mi?
2: Yani artık onun ötesi yok hocam.
1: Hocam harikasınız ama süren bitti. Çünkü bir tamam, matematik hocam, uzmanına
2: biliyorum,
1: gideceğim.
2: Biliyorum hocam, konuştuk. Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Mutlu bir gün diliyorum. Kendinize çok iyi bakın hocam. İyi
1: hocam gelmiş. Size yağmur gibi soru gelmiş. O yüzden Instagram'ınızı bir tekrar ederseniz size
2: hocam,
1: oradan da ulaşsınlar.
2: Prof.dr Hasan Güngör, oradan takip edebilirler. Mesajlara dönemeyebiliyorum ama her gün bir bilgi paylaşıyorum. Dün kalbinizi bitiren, sessizce bitiren 7 alışkanlık diye bir şeyi paylaştım. Prof.dr Hasan Güngör'dan bilimsel şeyler yani verileri onların anlayacağı dilde günlük paylaşmaya çalışıyoruz hocam.
1: Harikasınız. Reklam vakti.
2: Saygılar. Görüşürüz.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: suların zilleri. Ding dong ding dong, durmadan kargo geliyor.
1: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
0: 40 bin mi?
1: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: flörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Ve hattımızda süper bir isim var. Bir matematik uzmanı, Doktor Mehmet Akif hocamla birlikteyiz. Mehmet Akif Ersoy hocam çok değerli matematik ve aritmatiksel hesaplarla bir sistem çiziyor. Şimdi ben bu noktaya nasıl geldim onu da anlatayım hemen. Dün Benitez'in bilmiyorum siz seyrettiniz mi hocam? Önce hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Günaydınlar.
4: Günaydın. Dün İstanbul'daki Liverpool belgeselini izledim. Benitez aritmatiksel değerlerle taktikleri belirliyor. X ve Y çiftli farklı şeyler çizmiş, diyagramlar çizmiş ve bu diyagramlara göre planlama yapmış. Bu bağlamda matematik ve futbol artık iç içe, öyle değil mi?
5: Aynen öyle. Artık birçok elit takım matematiksel modellerle hem

0: transfer politikasını hem uygulayacağı taktiği hem rakip analizini bunlara göre yapıyorlar.
1: Peki o zaman ben topu yuvarlıyorum. Bana şunu uzun uzun bir anlatır mısınız? Aritmatiksel değerlerle

karşılaştırmalar ve sonuçlara geçeceğiz. 16 tane değişken elde ettik. Bu 16 tane değişkeni 4 alt değişken gruba ayırarak analizlerimizi yaptık. Şimdi geçen hafta modelin ne olduğunu ve nasıl olduğunu, hangi bileşenlerden oluştuğunu anlatmıştık. Nedensel döngü diyagramlarından söz etmiştik. Dar boğazlardan söz etmiştik. Bunları ele alarak bunların bize takımlar açısından sunduğu ve bizi kısıtladığı noktalardan söz ederek ilerleyeceğiz. Öncelikle sistemin taşıyıcı kolonu olarak değerlendirebileceğimiz sistemik öneme sahip olan değişkenlerden söz edelim. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Bir orkestra şefini düşünün. Orkestra şefi ne yaparsa aslında orkestranın geri kalan kısmı onları yapıyor. Buradaki bizim sistemik öneme sahip dediğimiz değişkenler de aslında değişkenler arasındaki orkestra şefidir. O değiştiği zaman, yani bu sistemik önemdeki değişken değiştiği zaman bunun parametrelerindeki değişimler diğerlerinin tamamının dengesinin bozulmasını sağlıyor. Şimdi bu analizleri yaparken Fenerbahçe için farklı, Galatasaray için farklı model kurduk ama bu değişkenler her ikisinde de ortak şekilde çıktı. 6 tane önemli değişken elde ettik. Bunlardan ilki risk seviyesi, diğeri karar verme kalitesi, geçişte yakalanma, üretilen pozisyon kalitesi, verilen pozisyon kalitesi ve özgüven. 6 tane değişkenimiz var. Risk seviyesi en yüksek değere sahip, 3.92 değerine sahip ve bize pas boyu, dikine oyu ve hücumda adam eksiltme kararlarını belirliyor. Karar verme kalitesi 3.88, aslında bu ikisi birbirine çok yakın değerlerle çıkıyor. İkisi de çok önemli diyebileceğimiz düzeyde. Bu ne peki? Hem hücum verimliliğini hem de basit top kayıplarını kontrol eden kök değişken aslında. Geçişte yakalanmanın değeri 3.65. Bu da takımların savunma güvenliğini sarsan en büyük negatif etki alıcı, en çok etkilenen aslında değişkenimiz oluyor. Üretilen pozisyon kalitesi 3.55, verilen pozisyon kalitesi 3.42, özgüven dediğimiz değişken de 3.20 çıktı. Bu değişkenleri tespit ettikten sonra nedensel döngü analizine geçiyoruz. Geçen hafta söz ettiğimiz zaman nedensel döngü diyagramlarını biz oluşturduğumuz zaman çok fazla sayıda döngümüz oluşuyordu ve bu döngülerden bazıları sistemi çok ileri taşırken, sürekli ileriye taşımaya çalışırken bazıları da denge noktasına ulaşıp dengeden ileri gitmemesini sağlıyordu. Bunu analiz ederken de akış etki katsayısı diye bir katsayımız var. Buna göre biz hangi döngünün daha ileriye taşıdığı hangisinin dengede kaldığını görüyoruz. Şöyle bir örnek vereyim bu akış etki katsayısına. Arkanızda bir rüzgar aldığınızı düşünün. Bu rüzgar sizi kuvvetli bir şekilde ileri taşıyor. Ya da şöyle düşünün, bir akıntıya kapılmışsınız ve bu akıntı bütün çabanıza rağmen sizi geriye doğru çektiğini düşünün. Şimdi burada elde ettiğimiz iki tane önemli döngümüz var. Bir tanesi pozitif geçiş ve hücum büyüme döngüsü. Diğeri kontrol baskısı ve negatif gecikme döngüsüdür. Pozitif geçiş ve hücum büyüme döngüsünde Galatasaray'ın skoru 0.96, Fenerbahçe'nin skoru 0.62. Bunu şu şekilde değerlendirelim. Galatasaray'ın arkasına aldığı rüzgarın şiddetini 96 birim düşünelim. Fenerbahçe'nin arkasına aldığı rüzgarın şiddetini de 62 birim olarak düşünelim. Peki bunlar ne yapıyor? Galatasaray için şunu yapıyor bu döngü. Daha doğrusu Galatasaray hakkında bize şunu anlatıyor. Galatasaray dikey geçiş etkinliği sayesinde pozisyon kalitesini yükseltiyor aslında. Bu pozisyon kalitelerini yükselttiği zaman goller de buluyor. Bu goller morallerini yükseltiyor. Moraller yükseldiği zaman baskı altında top kaybı yaşasa bile karar verme kalitesi ya etkilenmiyor ya da çok az sayıda etkileniyor. Çok az bir miktarda etkileniyor. Fenerbahçe'nin döngüsünde ise şu karşımıza çıkıyor. Oyun kontrolü ve
alan yerleşimini önceliklendirdiğini görüyoruz. Bu tercih risk seviyesiyle geçiş etkinliğini düşürüyor aslında. Set hücumlarındaki etkili aksiyonların azaldığını görüyoruz. Bu da kaliteli pozisyon üretimini tıkadığını, maçların kilitlendiğini görüyoruz. Maçlar kilitlendikçe takımın moralinin bozulduğunu ve moraller bozulduğunu

0: oldukça da Fenerbahçe adına karar verme kalitesinin düştüğünü görüyoruz. Bu sözünü ettiğimiz pozitif geçiş ve hücum büyüme döngüsü her iki takım için bize bunları anlatıyor. Diğer taraftan kontrol baskısı ve negatif geçişme döngüsü Fenerbahçe ile ilgili bir döngü oluştu burada. Bu da Fenerbahçe'de aslında denge döngüsü çok iyi çalıştığı, çok iyi çalıştığını görüyoruz. Pres etkinliği ve kusursuz alan kontrolü sayesinde aslında ligin geçişte en az yakalanan takımı durumuna düşüyor. Verilen pozisyon kalitesi, verilen pozisyon kalitesini aslında minimumda tutarak kalesinde çok az sayıda gol görmesini sağlıyor. Ancak burada bir kötü bir durum var. Bu da hücumdaki üretkenliği bastıran bir fren mekanizmasına dönüşüyor bu döngüde kendisi için. Çünkü bir denge noktasına getirip o denge noktasına ileri geçmemesini ve ileri gitmemesini sağlıyor. Şimdi bu döngüleri elde ettikten sonra, önemli olan iki tane döngüyü elde ettikten sonra bizim ihtiyacımız olan şey şu. Yani burada bu döngülerde bir dar boğazımız var mı? Bir dar boğaz oluşuyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Sistemin akışını sınırlayan en dar yer aslında döngü dar boğazı. Şöyle düşünelim. Otobanda 5 şeritli bir otobanda gidiyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde trafik akıyor, iyi şekilde gidiyor. Ve hiç beklenmedik bir şekilde aniden trafiğin tek şeride düştüğünü düşünün. Orada ciddi beklemeler olur, ciddi engellemeler olur ve hız bayağı bir düşer. Bizim dar boğaz dediğimiz şey de aslında tam olarak takımlar için bu oluyor. Peki bu durumda Fenerbahçe'nin yanlışı ne oluyor? Ya da Fenerbahçe burada neyi eksik yaptı? Galatasaray'ın eksiği, dar boğaz dediğim şey onları engelleyen şeyler olduğu için Fenerbahçe ve Galatasaray adına dar boğazlarımız ne? Fenerbahçe'nin en kritik dar boğaz değişkenleri iki tane. Karar verme kalitesi ve buna bağlı olarak gelişen baskı altındaki top kayıpları oluyor aslında. Fenerbahçe kapalı savunmalara karşı topu yana ve geriye doğru fazla çevirerek aslında oyun temposuna büyük bir zaman gecikmelerine neden oluyor. Hücum aksiyonlarındaki reaksiyon süresi uzadıkça rakip yerleşimi de tamamlanıyor. Rakip savunması ideal yerini alıyor. Hatta hücum oyuncuları bile desteğe gelebiliyor. Bu taktiksel gecikme aslında baktığınız zaman ligin kaderini belirleyen 11 tane beraberliği getiriyor. 11 beraberlik değil de 5 beraberlik almış olsaydı bu sefer çok ciddi şekilde bir fark açılabilirdi aslında Galatasaray'la arasında. Yenilmeme arzusu alan kontrolünü besliyor. Risk seviyesini düşürüyor. Risk alınmadığı için de kilitler açılamıyor ve sistem beraberliğe kilitleniyor aslında Fenerbahçe için. Riskleri alamadıkları için. Peki Galatasaray'ın dar boğazları neler? Galatasaray'ın en büyük zayıflığı aslında top kaybı. Ve bu top kaybından sonra geçişte yakalanma değişkenleri. Şimdi yüksek riskli bir oyun oynadığı için bu oyun tarzı ligin en çok top kaybeden takımlardan birisi olmasına sebep oluyor Galatasaray'ın. Dolayısıyla rakiplerine tehlikeli geçiş şansları veriyorlar. Ki baktığınız zaman da Fenerbahçe ile kendi arasında kıyasladığınız zaman da 5 mağlubiyet aldığını görüyoruz Galatasaray'ın. Bu da bu riskli oyun, ligin oyun tarzının bunu getirdiğini görüyoruz. Şimdi nedensel döngülerden söz ettik, iki tane önemli döngüden söz ettik, dar boğazlarımızdan söz ettik. Şimdi de biz aslında bu gördüğümüz, bulduğumuz değişkenlerin sayısal karşılaştırmalarını bir yapalım. Sayısal karşılaştırmalarından sonra da sonuç olarak bu model bize neyi diyor onu bir konuşalım. Risk seviyesi ve geçiş etkinliği aslında bunlar... Risk seviyesi şeyde zaten çıktı. Yani önemli değişkenlerimizden bir tanesi olarak çıktı. Galatasaray hücum aksiyonlarındaki dikey oyunu ile Osimhen, bir Osimhen gerçeği var Galatasaray'da. Onu da ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Bir de Barış Arper gibi oyuncularla 3. bölgeye penetrasyonunu tercih ederek risk seviyesini Fenerbahçe'ye kıyasla %56.8 daha yüksek bir katsayı ile işlettiğini görüyoruz. Bu yüksek risk tercihi Galatasaray'ın top kayıplarını artırsa da aslında geçiş etkinliğini %34 daha etkili kullanmasını sağladığını görüyoruz Fenerbahçe'ye kıyasla. Karar verme kalitesine baktığımız zaman baskı altında ve kapalı savunmaların kilidini açmaları durumunu incelediğimiz zaman Galatasaray hücumda Fenerbahçe'ye nazaran %28.1 daha hızlı ve daha isabetli kararlar verdiğini görüyoruz. Fenerbahçe'nin statik yerleşim şablonu özellikle kapalı savunma savunmaların pres uyguladığı alanlarda tıkanıklığa yol açtığını ve Fenerbahçe'nin kilidi açma aksiyonlarındaki reaksiyon süresinin Galatasaray'a göre %38.7 daha geç gerçekleştiğini, bu gecikme rakip savunmaların yerleşmesine izin verdiğini ve tamamlanmasını, savunmanın tam anlamıyla yerleşmesine imkan tanıdığını görüyoruz. Zaman gecikmesi durumuna bakıyoruz. Topun 3. bölgeye taşınması ve sonuçlandırması süreçleriyle ilgili tempolara bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin topu yana ve geriye fazla çevirmesi sistemde büyük bir yapısal gecikmeye yol açıyor aslında. Fenerbahçe hücum geçişlerinde ve oyun temposunda Galatasaray oranla %170.9 daha fazla zaman gecikmesi yaşıyor. Bu zaman gecikmesi de Fenerbahçe'yi 11 beraberlikle ligin en çok puan kilitleyen takımı haline getiriyor ve bu da aslında baktığınız zaman şampiyonluğun kaybedilmesindeki en büyük kök neden olarak görülüyor. Bu sayısal karşılaştırmalardan sonra şunu konuşalım. Fenerbahçe şampiyonluğu elde etmediği için neden başarısız ya da Galatasaray şampiyonluğu elde ettiği için neden başarılı? Buna bir bakalım. Fenerbahçe
1: çok rakamların içerisinde yüzmeden bakalım hocam. Yani çünkü bu konuda mesaj da geliyor. Rakamların içinde çok yüzünce sanki böyle inanma atomu yeniden keşfediyormuş gibi algılanıyor. Hatta bir değerli dinleyenimiz demiş ki sabahın 8'inde bu anlatılanları kim dinler demiş. Ben de dedim ki biz zekası olanlara da hizmet ediyoruz ya onun için.
0: Aslında şöyle yani bunları, bu sayısal değerleri vermek için sadece herkes dinlemiyor. Belki işin profesyonelleri de dinliyor olabilirler.
1: Evet, bravo.
0: Çekebilir. Ayrıca sonuçta matematiksel modelden söz ediyoruz. Yani matematiksel modelin...
1: Biz matematiği sevmeyiz ya hocam. Küçüklüğümüzden beri biz biraz kaosu severiz. Kavgayı severiz. O buna bunu demiş. Gıybeti severiz. Yani biz mesela bu verileri çok sevmeyiz. Yani ne diyor ya matematik profesörü hocam ne diyor orada falan triplerine gireriz biz.
0: Ya şöyle biraz konudan belki sapacağız ama
1: sapın sorun değil hocam.
0: Guardiola yani adamın ekibindeki analiz ekibiyle beraber uyguladığı bütün sistemleri, yapacağı presi matematiksel olarak üçgenlere dayandırdığını bilsek, yani hareketlerini oyuncuların hem hücumda hem savunmada hareketlerinin üçgenlerle aslında modellediğini bir bilsek ve çok ciddi matematiksel çıkarımlarla bunları yaptığını bilsek aslında matematiğin futbolun içine ne kadar iç içe girdiğini daha iyi görmüş oluruz. Yani matematiksiz bir futbol tamam yine oynanır ama matematikle daha iyi oynanır, daha keyif alınır.
1: İnsanlar hocam gider... ben bunu net gördüm. Dün herkese tavsiye ederim. Netflix'te belgesel var. İstanbul'da Liverpool'un başarısını anlatıyor. Benitez'in defterlerini gösteriyor hocam. Her şey matematik üzerine çizilmiş. Zaten o yüzden Liverpool sürekli Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkıyor. Bizse uzaktan onları seyrediyoruz. Vay be adamlar nasıl oynuyor falan diyoruz. Arada bir de şey yapıyoruz yani. Ya bu gazla işlemiyor muyduk biz? Hadi aslanım, hadi koçum, hadi canım benim yaparsın bu işi falan. Olmuyor mu böyle diyoruz?
0: Evet. Ben son bir örnek verip sonuçlara bağlayayım.
1: Lütfen.
0: Mesela şöyle düşünün. Altın oran diye bir matematiksel bir ifade var. Altın oran. Bu altın oranın temsil ettiği bir eğri var aslında. Şimdi bunun üzerine de ben çalışıyorum. İnşallah bunu da sonuçlandırırsam sizinle paylaşırız. Sahaya altın oran eğrilerini optimal düzeyde yerleştirdiğiniz zaman çok ciddi dizilişler ortaya çıkıyor. Size basit bir örneğini vereyim. Sadece ismini söyleyeyim. Benim ilk çalışmalardan tespit ettiğim diziliş. Ben görmedim. Yani siz gördüyseniz bilmiyorum ama hiç karşılaşmadım. Mesela 3-2-2-3 dizilişi. Matematiksel olarak çok ciddi bir diziliş bu. En kısa sürede, yani maksimum 5 saniye gibi bir sürede top nerede olursa olsun en az 3 oyuncunun topa müdahale ettiği bir diziliş olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu çok ciddi bir matematiksel çalışma aslında baktığınız zaman. Yani matematiği ayıramayız. Ama matematiği anlatırken de tamam kendi aramızda sohbet ettiğimiz zaman sayılardan konuşmayalım. Ama bu işin profesyonelleri de bunu dinliyor.
1: Bravo.
0: Ve biz anlattığımız zaman bize şunu söyleyebilir. Belki şöyle diyebilir. Ya bu sonuca nereden vardı ki? Ben nereden bileyim doğru olduğunu? Yani sayısal bir kanıtlar da vermemiz gerekiyor ki herkes bunu görsün, buna inansın. Zaten sonuçlarını bağladığımız zaman da sonuçlarda sayısal şeylerimiz olmayacak, gerekçelerimiz olacak. Bu bundan dolayı böyle oldu, şu bundan dolayı oldu diye açıklamasını yapacağız. Yani arkadaşımız tamam kendince haklı olabilir. Kimse sayılarla kafa şişirmek istemeyebilir sabah sabah. Ama şahsen ben dinliyor olsaydım bir analizci olarak sayısal değerleri görmek isterdim.
1: Şimdi hocam süren bitti. Haftaya detaylarını konuşalım. Çünkü 27 geçiyor. Ali Parlak'a da gideceğim. Tamam. Ama gelecek hafta daha detaylarıyla da ele alalım.
0: Tamam, uygundur. Hiç problem değil.
1: Hocaman reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Ali Parlak hocam, Okan Üniversitesi öğretim görevlisi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam, nasılsınız?
9: İyiyim valla, gayet güzel işte mevsimler bayağı yağmur da getirdi. Onunla biraz şey oldu, kaşır neşir.
1: Süper.
9: Barajlar falan doldu. Hep şikayet ettiğimiz konulardı bunlar da diğer taraftan. Biraz da onları takip ediyorum. Evet, dinliyorum seni.
1: Hocam bugün Fenerbahçe Beko'nun çok kritik maçı var. Top sizde, neler söylersiniz?
9: Valla evet, dün basınla ilgili sohbetleri falan dinledim. Şimdi bu seviyedeki takımlar açısından Fenerbahçe artık bir Avrupa markası basketbolda da. Deplasman olayına ben pek fazla inanmıyorum. Fenerbahçe'nin ilk defa oynadığı bir ortam değil, seyirci ortamı değil. Kazandı, kaybetti falan ama bu maç tek maçlık bir maç olduğu için oyuncuların psikolojisinin çok güçlü olması lazım. Fenerbahçe'de bunlar mevcut. Dolayısıyla ortada görünse de maç, ama benim favorim Fenerbahçe.
1: Zor bir maç olacak Olympiakos maçı.
9: Kolay değil tabii, yani kolay olsaydı herkes orada olurdu. 4 tane takım var şimdi orada. Bence Ama çok güzel maç olacak basketbol adına. Seyredenler için unutamayacakları bir maç olacak. İşte Final Four'un güzelliği de burada basketbolda.
1: Kilidi ne açar? Özellikle Biberovic mi? Yoksa eşleşmeler mi? Melli son maçta yoktu. 100 sayının üstüne çıkmıştı Olympiakos.
9: Şöyle söyleyeyim. Burada kilit soğukkanlı olup stres yapmayan, özellikle koçların tavırları belirleyecek bu işi. Oyuncular zaten hazırlan. İlk defa oynayan oyuncular da var bu tempoda, ama bu seviyede koçların duruşları çok önemli.
1: Peki hocam, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda da final var. Trabzonspor Konya Spor maçı.
9: Evet, evet.
1: Bunun markalaştırma noktasında sıkıntılar yaşıyor muyuz?
9: Ben çok iyi markalaştırdığımıza inanmıyorum. Çünkü bunlar mesela daha ne diyeyim, bunu markanın ötesinde artık ülkenin prestijli bir kupası haline getirdiğimize de inanmıyorum. Bu yönde bir faaliyetimizin olması lazım. Yani Ziraat Türkiye Kupası deyip geçiyoruz. Süper Kupa daha kötü bir durumda bana kalırsa. Nerede oynanacağı belli olmuyor. Ne zaman oynanacak? Kim oynayacak falan. Yani biz bu markalaştırma konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ülke olarak, sadece futbol için söylemiyorum bunu. Biz marka yaratmayı bilmiyoruz bana göre.
1: Bu UEFA'nın Avrupa Ligi finalinde daha net gözüktü. Freiburg Aston Villa maçında.
9: Yani tabii Türkiye'de kimsenin haberi olmadı. Yani bir maç oynandı bir anda yani. Oynadı gittiler. En çok da dün işte yorumlara falan bakıyorum. En çok da stadyumdaki kedi öne çıktı yani. Güzel, ilginç fotoğraflar vardı. Ben de fotoğrafçı olduğum için ben o gözle baktım. Tabii bu bizdeki bu kadar sorunlarımızın olduğu bir ülkede bu kediyle öne çıkmak aslında ülkedeki hayvan sevgisiyle, hayvanlara yönelik çok kötü şeyler de yaşıyoruz, ama diğer taraftan hayvanların ne kadar özgür olduklarının bir göstergesi. Buna bir benzer görüntüleri Formula 1'in lansmanında da gördük, hatırlarsan.
1: Evet hocam, evet hatırlıyorum.
9: Yani dolayısıyla gerçekten çok hoş görüntülerdi. Maçın zaten Aston Villa'nın kazanması da bekleniyordu. Çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum onda da.
1: Hocam, küçük teknik bir sorunum var. O yüzden bugün biraz kısa geçiyorum sizi.
9: Hiç problem değil. Hiç problem
1: affınıza
9: değil.
1: Sığınıyor ve özür diliyorum. Hemen masadan şuraya geçeyim. Ben de onu çözmeye çalışayım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
9: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Bay bay.
3: 1974 Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
10: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
11: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
11: Hayırlı uğurlu olsun.
12: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
11: Nasılsın abi, iyisin?
12: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
11: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
12: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu. Ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmanından sonra döndü dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktör çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
11: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum.
12: Ya tabii
11: demiştim.
12: Ki haksızlıklar tabii ki
11: oraya
12: var. Şöyle haksızlıklar
11: biraz
12: var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
11: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
12: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vázquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle insan...
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
13: Reklam.
14: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
18: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
21: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık Kuvvet Türk.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti.
5: Reklam bitti ve Cem Durul hocam geldi. Çok değerli bir isim. Bu hafta sonu, daha doğrusu pazartesinden itibaren halı saha Avrupa Şampiyonası'nın kalbi atacak. Bununla ilgili kıymetli hocama bir alo dedik. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Bey selamlar, günaydınlar.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
6: Valla çok heyecanlıyız. Enerjimiz şu anda maksimum düzeyde, çünkü dediğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'na hazırlık. Bizim için festival niteliğinde günler bunlar. Hem takımımızın hazırlığı hem bizlerin organizasyonu olan hazırlığı. Hepsi beraber artık saatleri saymaya başladık ve salı büyük etkinlik başlıyor inşallah.
5: Ve Türk milli takımı da var.
6: Türk milli takımı da Avrupa'nın 24 büyük halı saha ülkesinden biri olarak bu etkinlikte tabii ki yerini alacak. Ve etkinlik Slovakya'da, Bratislava'da. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da oynanıyor. Öncelikle hemen hızlı bir şekilde etkinlikten bahsedelim. Nereye gidiyoruz? Nasıl bir şampiyona düzenleniyor? Bunu bir hatırlayalım. Dünyada halı saha futbolunu düzenleyen, halı saha futbolunun kurallarını koyan, biliyorsunuz halı saha futbolu bu bizim verdiğimiz mücadelelerden biridir. Futboldan ayrı artık dünyada bir branş olma niteliği taşıyor ve kendi kuralları, kendi taktiği, kendi oyun kuralları olan, kendi bir iç dinamikleri olan bir ayrı bir spor. Yani eskiden biraz hatırlarsınız, hani emekli futbolcu ların artık büyük sahada koşamadığı yer diye, eğlendiği yer diyebilirdik biz halı sahayı. Artık halı saha bu kalıpları kırdı. Halı saha son özellikle 10 yılda ciddi anlamda hem bilinirlik, hem katılım, hem oynanma düzeyi, hem de tempo anlamında ciddi bir seviye atladı. Bugün baktığınız zaman artık halı sahalarda iyi takımları maçlarını izlediğimiz zaman 0-0, 1-1'lik skorlar, tempolu maçlar, durmayan maçlar, seyir zevki yüksek maçlar izleyebiliyoruz. Ve işte bu oyunu dünyada düzenleyen kurum da Dünya Halı Saha Federasyonu, yani World Mini Football Federation ve alt kıta konfederasyonları, bunlardan Avrupa'ya bakan da hani UEFA'nın halı sahadaki karşılığı da European Mini Football Federation. Ve Avrupa Halı Saha Federasyonu da her yıl Avrupa Halı Saha Şampiyonası, bir yıl dünya, daha doğrusu dünya şampiyonası, bir yıl Avrupa Şampiyonası seviyesinde düzenleniyor ve bu yıl Slovakya'da, Bratislava'da Avrupa Şampiyonası düzenlenecek ve oraya milli takımlar oluşturuluyor. Her ülkeden, her üye ülke oraya milli takımlarını oluşturuyor ve işte bu noktada da Türkiye'den, Türkiye'deki biliyorsunuz ulusal anlamda 20 yıldır bu sporu düzenleyen, ulusal anlamda ligi oluşturmuş, Türkiye çapında ligi 450 bin oyuncusuyla oynatan Blade Racquetball Ligi var ve Blade Racquetball Ligi'nin bu 450 bin oyunculuk havuzundan seçilmiş halı saha milli takımımız da bu etkinlikte ülkemizi temsil edecek. Grubumuzda Sırbistan, Ukrayna ve Belçika var. Sırbistan son Avrupa şampiyonu, 2024 YMF 24'ü Bosna'da, Saraybosna'da oynanmış, organizasyonu kazanmıştı. Oldukça kuvvetli, güçlü, fizik yapısı kuvvetli bir takım. Ukrayna yine bu tip organizasyonların, halı saha organizasyonlarının Doğu Blok ülkelerinde ne kadar etkin olduğunu düşünecek olursak, defalarca daha önce de şampiyonluğu bulunan yine çok etkili bir takım. Son dünya şampiyonası aynı gruptaydık. Kendilerini bu arada mağlup etmiştik ama her daim korkulacak bir takım ve Belçika sürpriz yapmaya muktedir ve eski futbolcu Dirar'ın, Fenerbahçeli Dirar'ın da mücadele edeceği Belçika yine bizim grubumuzda. Slovakya'da Bratislava'da 10 bin kişilik Tifos Arena hokey stadyumu normalde. Bu organizasyon için özel bir zemin şu anda, yaklaşık bir haftadır bir çalışma var orada. Özel bir zemin oluşturuluyor oraya ve 10 bin kişilik bu hokey stadyumu şu anda bir mini futbol stadyumuna, bir halı saha stadyumuna çevriliyor. Ve tarihte şu ana kadar yer almış bir halı saha maçının en yüksek seviyede izlendiği organizasyon bizleri bekliyor olacak önümüzdeki günlerde. Bu da bizleri oldukça heyecanlandırıyor açıkçası.
5: Evet, ve şöyle bir durum da var. Aynı zamanda belki de milli takım tarihe geçme şansını da yakalayacak. HD Spor'dan naklen yayınlanacak.
6: Evet, HD Spor bu maçları naklen ülkemizde yayınlayacak olan kurum. Ve Sırbistan maçıyla başlıyoruz 27 Mayıs'ta. Ardından Ukrayna maçı ve ardından Belçika maçlarıyla 3 maçla grubumuzu tamamlıyoruz. Ve eğer ki grupta 24 takımdan 16'sı gruplardan çıkıyor, yani en iyi üçler içinde yer alırsak son 16'ya adımızı yazdıracağız. Bu organizasyonda biliyorsunuz Türkiye finallerini de yeni tamamladık. Biz Nisan ayında rakip bulun Türkiye finalleri oynanmıştı. Oraya da 36 takımlık bir katılım yaşamıştık. Oranın en iyi oyuncuları seçilmişti. Rakip bulu oyuncu havuzundan en iyi oyuncuları milli takım hocamız Durul Tu, futsal lisansı olan, küçük Darala yönelen son derece hakim, UEFA lisansı bulunan bir isim ve Alistan milli takımımızın başında da 2 yıldır kendisi yer alıyor. Bu oyuncu seçimlerini teknik ekibiyle beraber, 5 teknik ekiple beraber gerçekleştiriyorlar. Ben Bodrum kampında geçtiğimiz hafta sonu takımı ziyaret etme şansı buldum. Takım Bodrum'da son kampını gerçekleştirdi. Takımın hem hazırlık seviyesini hem de inancın oldukça moral seviyesini iyi bulduk. Özellikle Sırbistan maçına çok iyi bir hazırlık vardı. Baskı, ileride baskı uygulayan bir takım, bu baskılardan nasıl çıkılabileceği, nasıl bu baskıları oyun takımın kırabileceği noktasında ciddi bir çalışma gördük. Burada önemli olan noktalardan biri şu: futboldan ayrılan kısmı, halı saha futbolunun sınırsız oyuncu değişikliği olması. Bu noktada da şimdi 6'ya 6 oynanan bir şampiyon ama 17 kişilik bir kadronuz var sahaya çıkarken. Bu şundan ötürü oluyor: ciddi anlamda bir rotasyon, maç içi rotasyon yapabiliyorsunuz. Bazı takımlar 2 dakikada bir tüm takımı değiştirebiliyor. Bir hücum beşi, bir savunma beşi gibi de yapabiliyor. Dolayısıyla maç içi tempo çok yüksek oluyor. Yani rakibiniz 1,5-2 dakika sonra oyuncuları komple değiştirdiği zaman yeni giren o beşli ileride inanılmaz bir tam sağlam baskısı yapabiliyor. İşte Sırbistan da bunu çok iyi yapan bir takım mesela. Bunlardan takımın nasıl çıkılabileceği noktasında özellikle iyi bir çalışma vardı. Bizim ön alan baskılarımızı geliştirmemiz anlamında çok ciddi çalışmalar yaptık. Dileriz iyi bir sonuçla, iyi bir neticeyle, öncelikle gruptan çıkarak ardından da Final Four'u zor

0: uğurlayarak ülkemize bir madalyayla dönmek buradaki en büyük isteğimiz. Özellikle Dünya Kupası öncesinde futbol takımımızın Dünya Kupası'nda bizlere yaşatacağı zaferler öncesinde ülkemize moral kazandırmak istiyoruz.
1: Hocam tabii en çok konuşulan konulardan biri de biz bu halı saha milli takımına nasıl oyuncu seçiyoruz ya da halı saha milli takımının içinde nasıl yer alıyoruz. Evet, Blade Rakip Bull Ligi var, o lige de dahil olmak çok önemli ama yetenekleri, planlamaları, düzenlemeleri nasıl oluyor gibi sorular da geliyor. Bu konuya da açıklık getirmenizi rica ediyorum.
0: Rakip Bull oyuncu havuzu devamlı olarak taranıyor zaten bu mevcut 5 kişilik teknik ekibimiz tarafından. Maçların tamamının Blade Rakip Bull Ligi'nde canlı yayınlandığını hatırlatalım. Spiker olarak canlı yayınlandığı için 16 şehirde oynanan tüm maçlarımız. Bu maçlar devamlı izleniyor. İyi oyuncuların zaten maçlardaki görevlilerimiz tarafından raporlanması sağlanıyor öncelikle ekibe. Ekip daha önce bu iyi oyuncuları oyuncu havuzuna alıp bir incelemeye başlıyor. Video incelemeler başlıyor. Daha sonra bu video incelemelerde dikkati çeken oyuncular 2 ayda bir yapılan kamplara çağrılıyor. Hazırlık kamplarına. Daha sonra bu hazırlık kamplarına çağrılan oyuncuların performanslarına göre de şampiyonlara, dünya kupalarına ve Avrupa şampiyonlarına son olarak açıklanan en son kadroya girmeleri sağlanıyor. Yani burada takımların yapması gereken ya da oyuncuların yapması gereken öncelikle rakip bulda oynadığı maçlarda iyi performans göstermek. info@rakipbul.com adresine de oyuncu eğer kendisini aday göstermek istiyorsa CV'sini ve maç linklerinde atarak ayrıca başvuru da yapabiliyor. Kendisini izletmek isteyen özellikle bir oyuncu grubu varsa veya bir özel bir oyuncumuz varsa info@rakipbul.com adresine de oraya kendi hem futbol CV'sini hem de halı saha bazında yaptığı maçlardan oluşan bir CV'sini oraya atarak takımın ve oyuncunun incelenmesini sağlayabiliyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Ben teşekkür ediyorum. Şampiyona boyunca dilerim başarılarla sizlere yeni bağlantılar gerçekleştiririz. Burada zaferlerimizi, burada kazandığımız maçlarımızı, kazandığımız puanları, turları sizlerle beraber değerlendiriyor, tartışıyoruz. Tüm futbol severleri RT Spor ekranlarındaki bu maçlara davet ediyorum. Ben bu sırada dilerseniz hızlıca bir fikstürümüzü de hani bir hatırlatmış olayım. Grup maçlarımızdaki maçlarımızın
1: akışını
0: da vermiş olayım. 27 Mayıs'ta 18.45'te Türkiye-Sırbistan maçıyla açıyoruz grubu. 27 Mayıs'ta 18.45'te Sırbistan'la oynayacağız. Hemen 29 Mayıs'ta 14.30'da Ukrayna ile oynuyoruz ve son maçımız 30 Mayıs saat 20'de Belçika ile olacak.
1: Başarılar diliyoruz milli takımımıza ve size çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Cem Durul hocamla bir araya geldik. Detayları onunla konuştuk ve bize gelişmeleri aktardı. Milli takımımıza, halı saha milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bugün Trabzonspor Konya Spor maçı var. Saat 20.45'te başlayacak Antalya'da. Halil Umut Meler yönetecek mücadeleyi ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak bu önemli mücadele. Bu arada Galatasaray Bayern Münih'e sıcak bakan Belçikalı Yıldız için temaslarını sürdürüyor. 10 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray Atalanta'da 25 yaşındaki golcü Charles Döketeler'i transfer etmek istiyor. Ben Döketeler'i daha 18 yaşındayken Pro Lig'de anlatma şansı yakalamıştım. Hatta 19 yaşındaydı. 2020 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Belçika Pro Lig heyecanını biz TV Bu'da yaşıyorduk ve o zaman anlatma şansı yakalamıştım. Etkili bir oyuncu, tabii o günden bugüne üstüne çok fazla artılar koydu ama bu artılar üzerinden analizler yaptığımızda da Döketeler acaba Galatasaray'ın aradığı isim mi sorusu da beraberinde gelecek. Emre abi, bugün mesajları okudun, ne bize bağladın ne yorum yaptın. Bugün başka başka programları araya verdin. Efendim bir ara verdim sadece, başka başka programları araya verdin derken mesajları da okuyorum, hepsini okudum. Hatta bütün mesajlara da şu ana kadar gelen bütün mesajları okudum. Değerli dostları da aldık. Sadece bir 10 dakika o da saat 8:30'da 8:40 arasında. Burada bir düzenleme yapmam gerekti. O yüzden 10 dakikalığına bir program girdim araya. Yani bugün derken yaklaşık 3 saat yayın bu. Saat 7'den beri yayındayım. 10 dakikalık bir ihtiyaca binaen bir molaya ihtiyacım vardı. Orada farklı bir şey söyledim ama okuyayım mesajınızı. Emre abi, ismimi okumazsan sevinirim. TFF ligleri tescil edince UEFA ekranına listeler girecekti. Kupa finalisti de direkt Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil oluyor. Onu boş bırakınca sistem kabul etmemiş. Bir de şöyle bir sorun var. Tescil tarihlerinden itibaren 48 saat içinde girmek gerekiyor. TFF yetkilileri UEFA'ya bildirdiler ne yapalım diye. Neden tescil ettiniz belli olmadan falan dediler. Mecbur şimdi veriler girince tescil tarihini yanlış girecekler mecburen. Yok böyle bir şey. UEFA bu konuda özellikle kupa mücadelesinde hassasiyet. Bu bilgileri kim verdiyse saygıdeğer dostum size eksik ve yanlış vermiş saygıdeğer dostum. İsminin okunmasını istemiyor. Çünkü UEFA'da bu kalıp sürekli olarak açık ve gerekli bilgileri girebiliyor. Burada tek fark şu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme gidiyor. Avrupa Ligi'ne kupa galibi gideceği için onu sonradan oraya dahil edebiliyorlar. Yani burada Salih'in bilgileri eksik kalmış. Yeterince kalmamış. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na vuralım tamam ama bu kadar da vurmaya gerek yok. Bu kadar da onları parça pinçik etmeye gerek yok. Bütün mesajları okudum. 212 alan kodu 273 10-10'a gelen başka mesaj yok sevgili dostlar. Ya da mesaj kutusunda bir problem var. Bugün çünkü öyle çok deli gibi mesajlar özellikle de Hasan Güngör hocam da geldi. Onun dışında fazla mesaj gelmedi. Futbolun patronları seyirci kapasitesini yükseltmek adına karar aldı. Ayakta taraftar geliyor. Bu önemli bir haber. Bunu özellikle Yellow Wall diye tanımlıyor Borussia Dortmund taraftarı ve kendi tribünlerinde ayakta izliyor. Yıllardır bunu Beşiktaş çok istiyor biliyorsunuz. Black Wall ya da White Wall, yani beyaz duvar ya da siyah duvar şeklinde bir duvar oluşturup orada kendi kale arkasında. O yüzden UEFA ayakta seyirci programını tüm organizasyonları kaplayacak şekilde uzattı. Kriterleri karşılayan federasyonlar 1 Eylül 2026'dan itibaren uygulamaya dahil olabilecekler. Gözlerin çevrildiği TFF bakanlıkla istişare ediyor, güvenlik toplantıları yapıyor. Eğer bu güvenlik toplantıları ve istişarelerden olumlu sonuçlar çıkarsa bu olumlu sonuçlara göre değerlendirmeler yapılacak ve ona göre de, o planlamalara göre de yine o duvara ya da işte siz duvar dersiniz, bir başkası farklı bir şey der, oraya konuklar alınacak ya da taraftar alınacak. Şimdi minik bir reklam aram var, ardından sizlerle birlikte olacağım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve sevgili dostlar, sizlerle beraberliğimizde gelen mesajlarınızı da okuyorum. İyi yayınlar demiş İstanbul'dan Ferşat. Trabzonspor taraftarıyım. Akşamki kupa finali için görüşleriniz nelerdir? Çok ortada bir maç ama ben Trabzonspor'u birazcık daha şanslı, birazcık daha önde, birazcık daha bu maçı kazanacak kalibrasyonu yüksek noktada görüyorum. Ama tabii hiç belli olmaz. Orada tabii ortada Konya Spor ve İlhan Palut gibi iki gerçek var. Bu iki gerçek acaba nasıl karşılık bulacak, neler olacak? Bunlar üzerine iyi kafa yormak lazım. Ama dediğim gibi bugün iki tane büyük mücadele var. Bunlardan birisi Fenerbahçe'nin Olympiakos'la Atina'da oynayacağı karşılaşma. Bu karşılaşma Euroleague'de Final Four yolculuğunda çok önemli bir ayrıntıyı beraberinde getirecek. Hattımızda da çok özel bir isim var. Sevgili Ozan Zeybek, gazeteci, yazar üstadımız. Ozancığım, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, selamlar, sevgiler, saygılar herkese.
0: Çok teşekkürler Ozan Zeybek, özlemişiz sesini.
1: Valla bugün sizi dinliyordum, ben de o yüzden bir bağlanayım istedim.
0: Ne güzel yaptın. Ozan Zeybek'i A-Spor'da da izleme şansına sahip oluyorsunuz. Ozancığım, bugün dilersen Fenerbahçe ile başlayalım. Müthiş bir Olympiakos maçı var. Geri sayım başladı Atina'da. Saat 18'de. Evet. Nasıl bir beklentin var Fenerbahçe Beko Olympiakos maçında?
1: Şimdi basketbol, yani normalde dünyada baktığımızda çok popüler diyebiliriz ama Fenerbahçe'de Olympiakos veya Final Four'dan ziyade başkanlık seçimi, futbol takımının antrenör seçimi daha ön plandaymış gibi. Ama Fenerbahçe'de artık kalıplaşmış bir şey var. Basketbolda dünya markası olduğunu gösteriyor. Sadece Avrupa olarak değil, tüm dünyada da tanınan bir takım haline geldi. Kulüp haline geldi basketbol anlamında, basketbol severler gözünde. Ben Fenerbahçe'nin final oynayacağını düşünüyorum. Ama hani kupa anlamında, şampiyonluk anlamında çok iddialı konuşmak istemiyorum. Ama bu sezonda final oynar diye düşünüyorum Eber.
0: Ozan Zeybek'le birlikteyiz. Ozan, sen Fenerbahçe'nin nabzını muazzam kokluyorsun ve çok iyi tutuyorsun. Bu nabza baktığında başkanlık seçiminde herkes Sayın Aziz Yıldırım'ı favori gösteriyor ama bir sürpriz bekliyor musun, Hakan Safi sürprizi?
1: Şimdi bu benim gözümde bir başkanlık seçimi değil, Türk futbol tarihinde ilk defa teknik direktörlük seçimi diye düşünüyorum. Bir de bir yıllık bir seçim periyodu, başkanlık periyodu olacak biliyorsun. Teknik direktör adayı güçlü olan kazanacak diye düşünüyorum. Bugün sokağa çıktığınızda, Fenerbahçelilerle konuştuğunuzda Aziz Yıldırım ismi daha popüler, daha tanınan, daha dominant bir isim olduğu için öndeymiş gibi görünüyor ama son dakika... Baba filmde bir replik vardı biliyorsun, reddedilemeyecek bir teklifle git dedi. Hatırlarsın herhalde.
0: Evet.
1: Hakan Safi de şimdi,
0: değil mi?
1: Evet. Reddedilemeyecek bir teklifle gelirse işin rengi değişir. Ben Fenerbahçe seçimlerinde ilk defa bu kadar kararsız oy olduğunu görüyorum. İlk defa. Çünkü seçimler olmadan önce şu gitsin bu gelsin hep böyle zaten kafalarda bir isimler olur, muhalifler olur. Bu karambola gelişen bir gelişme, başarısızlığın sonucunda oluşan bir durum olduğu için şu anda belirsizlikler var. İki yeni aday olsaydı daha belirli olurdu. Yani iki ilk defa başkanlık seçimine girecek aday olsaydı o zaman taraflar daha belli olurdu. Ama Aziz Yıldırım bu konularda dengeleri değiştirebilen birisi. Eskiden Aziz

0: Aziz Yıldırım televizyona çıktığında, eskiden derken 3 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önceden bahsediyorum. Telefonların, televizyonların kumandalarında sesler daha yükseltilirdi. Böyle nabzı çok iyi bilirdi. Yüreğe karşı konuşurdu, kulağa karşı değil. Ama bakıyorum şu anda Fenerbahçe seçmeninin bu işlere biraz daha tok olduğunu görüyorum. Fenerbahçe seçmeni daha farklı şeyler bekliyor. O yüzden şunu söyleyebilirim net. Yani antrenör adayı kuvvetli olan, antrenör adayı daha etkileyici olan bu seçimi kazanır diye düşünüyorum.
1: Peki kimin şimdi... antrenör adayı daha güçlü olur? Mesela Jesus'a bir selektör yaptılar. Bir de şu var. Mesela sen teknik direktör olsan bir yıllığına gelir misin?
0: Şimdi biraz önce söylediğim bir şey var. Reddedilemeyecek teklif. Bazı teklifler her teknik direktörü de baştan çıkarabilir. Ben burada Hakan Safir'in daha bonkör davranacağını düşünüyorum. Yani şimdi Emre şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman denklemiyle gidecek olduğunu düşün. Son 10 gün kala da Hakan Safir'in fotoğrafında yanında Zidane olduğunu düşün. Burada mutlaka o kararsız seçmeni etkileyecek diye düşünüyorum. Şimdi bir yıllık periyot, zaten bir yıllık periyota iki başkan adayında girmesinin sebebi Saadet Hisar'ın için de aynıydı. Yani şampiyon olduğum takdirde devam ederim diye. Şampiyonluk gelene kadar bu başkanlık seçimlerini biz Fenerbahçe'de çok konuşuruz. Futboldan ziyade, futbol takımlarından ziyade başkanları konuşuruz, seçimleri konuşuruz. Kimler gelmeli, kimler gitmeli diye. Bir de şu var, yani popüler kültürün doğurduğu bir şey aslında bu. Bu yapılan doğru mu? Tamam, yani ben de bir yorumcu olarak konuşuyorum. Reddedilemeyecek teklifle gelsinler, şu adamı getirsinler, bu adamı getirsinler. Bunlar ne doğuracak? Fenerbahçe'nin acilen şampiyon olması lazım. Sebebi ne? Sebebi Fenerbahçe, yani Fenerbahçe'ye parası olan gelsin diyordum. Şimdi çok parası olan gelsin. Bugün başkanlık seçiminden sonra hemen kısa bir periyotta 100 milyon eurocuk lazım. 100 milyon eurocuk. Yani bazen arkadaşlarımızla konuşuyoruz veya böyle nabzı ben iyi tutarım diye düşünüyorum. Halktaki nabzı. Geçenlerde bir arkadaş yorum yapıyor. Abi niye şunu almıyorlar, bunu almıyorlar? Kardeş sen kaç para maaş alıyorsun dedim, askeri ücret. Yani 100 milyon euronun, 500 milyon euronun ne yaptığını, matematiksel hesabını yapmak bile güçken, kaç tane sıfır var, nasıl bir şey yazacağız diye düşünürken, yani insanlara böyle Osimhen dengeleri bozdu 75 milyon eurodan sonra, bütün taraftarlar benim hangi takımı tutuyorsa işte şunu alsınlar, 50 versin abi, 50 milyon euro versin abi, niye vermiyor? Böyle bir şey yok. Fenerbahçe'ye gelecek başkan bu işlerin ayarını iyi yapmalı. Neden? Bu dönem çok kritik. Fenerbahçe transfer yasağı bile gelebilir. Yani Fenerbahçe öyle bir kadro kurmalı ki önümüzdeki sezona bırakmamalı bu işi. Yani belki ikinci periyotta bakacağız bu incelemeler, hukuksal süreçler. Fenerbahçe eğer karşısına bir de transfer yasağıyla karşılaşacak olursa çıkmaz bir boğaza girer. 2-3 sezonda denklemi bozmuş olur. Yani bu, bakıyoruz zaten son zamanlardaki çığ gibi büyüyen bir Galatasaray ego manyası var. Bunu kabul etmek zorunda bütün takımlar. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki takımların da işinin ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik yarışta, bak futbol yarışı demiyorum, sportif yarış demiyorum. Ekonomik yarışta bu iki takımı yakalayabilmek yakın tarihte, yani önümüzdeki 5 yıl için ben, yani mucize olmadığı takdirde bu iki takımın şampiyonluk yarışında devam eder. Çünkü ekonomi o kadar artık belirginleşti ki yani futbolda. Yani motivasyondu, birlik beraberlikti, örgütlenmeydi. Yani olumlu anlamda hangi cümleleri beraberlik anlamında söylerseniz, kelimeleri kullanırsanız kullanın. Ekonomi mutlaka sonunda belirleyici oluyor, devreye o giriyor. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray yarışını uzun süre böyle takip ederiz.
1: Beşiktaş'ın hocası kim olmalı sorusu var. Ozan Zeybek'le birlikteyiz.
0: Ya şimdi Beşiktaş'ın başkanı olmak çok zor şu anda. Çünkü yani Emre, biz hala gönderilen ve vazgeçilen, gönderilen demeyeyim, vazgeçilen teknik adam Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş kulübüne mal olmuş. Dünyada yeryüzündeki en popüler adam benim gözümde hala. Ya kimi getirirsen getir mutlaka dikiş tutturmak çok zor olacak. Yani hangi futbol aklını getirirsen de getirir. Yani aynı şeylerle karşılaşacaklar. Ekranda konuşmak şimdi Önder Özen hayırlısı olsun. Ben artı birle başlarım hep. Yani bir avantaj, averaj veririm karşı tarafa. Yani kesinlikle ön yargım yok. Ama beni ilgilendiren kısım ilk önce ben o koltuğa veya o makama veya o göreve gelmeden önce teknik adam da olsam, sportif direktör de olsam elimdeki bütçe önemli. Zaten çok gerilerdeyim yarış anlamında, kadro anlamında.

0: ne bedel oluyor. Yani ben sadece Beşiktaş için söylemiyorum, birçok takım için de söylüyorum. Yani ilk önce burada ekonomik dengeleri belirleyebilmek, oturtabilmek çok önemli. Geçtiği 10 sezonun herkes erozyon gibi veya rüzgar hani gibi her gelen bir şey alıp götürmüş Beşiktaş'tan. Şey anlamında söylüyorum, yani yapılanların yanlışlığı anlamında söylüyorum. Kaybolan para anlamında da yapılanların yanlışlığı. Hep Beşiktaş'a bir yumruk senden, bir tokat benden, bir kulak çekme benden. Yani hepsi, herkes bir zarar vermiş, zedelemiş. Bunu toparlamak çok zor. Beşiktaş bir de şunu söyleyeyim. Yani son 2-3 sezona, hatta 4-5 sezona baktığımızda parayı ne zaman harcarsın? Oyuncuyu alırken harcarsın. Beşiktaş gönderirken de para harcamak zorunda kaldı. Yerli teknik adamlardan bugün düşündüğümde, kimse kusura bakmasın, ben Beşiktaş'ı bu şampiyon yapabilir diye kesinlikle düşünmüyorum. Yani mutlaka Beşiktaş'ın da böyle ateşli, dinamik, dirençli, stres yönetimini iyi bilen, bak bu lafımı unutma lütfen, aklında kalsın, bir gün bir yayında ya Ozan Zebek böyle bir şey söylemişti dersin. Tedesco'nun en büyük, yani konudan konuya geçiyormuş gibi oluyorum ama daha belirgin olsun, anlatabilmem daha anlaşılır olsun diye, Tedesco'nun en büyük zaafı da oydu, stres yönetimini bilmiyordu. Şimdi biz teknik adamları işte kalite, taktisyen, stratejik uzman, bilgili, şu sınavı geçmiş, bunu kazanmış, şunu yapmış diye konuşuyoruz. Ama insanların unuttuğu veya benim yani devamlı temcit pilavı gibi önünüze koyduğum bir şey var. Liderlik apayrı bir şey. Bu egoları, bu kadroları, bu camiaları yönetebilmek, en önde gidebilmek için liderlik özelliğinin birinci sırada olması lazım. Biz hala futbol tarihinde Fatih Terim'i konuşuyoruz. Neden? En belirgin özelliğine bana diyebilir misin Fatih Terim dünyanın en büyük taktisyenlerinden biri? Diyebilir misin Fatih Terim dünyanın en büyük stratejik uzmanlarından biri? Ama ben diyebilirim Türk futbolcularının en büyük liderlerinden biri. Yani bu topraklarda bu işler birinci sırada bunun oldu. Bana sakın anlatmayın Tedesco şu sınavlarda birinci oldu, burada şunu oldu. Neden bunları söylüyorum biliyor musun? Bugün bu sabah bu saatte bu yayında Beşiktaş da aynı hataları yapmasın. İşte stajyer nitelikli ikinci adam olarak mükemmel işler yapabilecek ama bu camiaları ateşleyebilecek ve stresini yönetebilecek yeni bir şeyler keşfetleyebilecek. Yani biz baktığımızda benim aklıma gelmedi, şunun bile aklına gelmez bu yaptığı hamle, hareket, cevap diyebilecek teknik adamlar bulması lazım. Bugün başkanlık seçimini konuştuğumuz Fenerbahçe'de teknik adamlık çıkmazı, para pul olmasına rağmen bir belirsizlik varken maddi açıdan yani bu kadar bonkör davranamayacak bir Beşiktaş'ta seçenekler daha da azalıyor. O yüzden burada Beşiktaş büyük ihtimal Önder Özen'e teslim olacak ama umarım, bunu kalben söylüyorum, yanlış tercihte bulunmaz. Zaten kesinlikle bu camialar kalkıp da şu anda şampiyon olacağız, şunu yapacağız diye yeni bir sezona başlamasınlar. Yeniden kurulacağız, yeniden düzen kuracağız diye başlasınlar. Çünkü senin rakibinin santraforu, yarışacağım dediğin adamın santraforu 100 milyon euroyken senin kadron 100 milyon euro toteli yapıyor. O yüzden ayağını yorganına göre uzatarak haddini bilerek planlar yapmak lazım. Yani hedefin yine Fenerbahçe, Galatasaray dışındaki takımların ilk 4, ilk 5 olarak belirlenmesi lazım. Rotayı ona göre ayarlamaları lazım.
1: Sevgili Ozan Zeybek'le birlikteyiz. Ozan, bugün Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi var. Trabzonspor Konya Spor maçı, Halil Umut Meler yönetecek. Bu konudaki fikrini de almak isterim.
0: Şimdi
1: bu arada kime... sana bir de kişisel soru gelmiş. Hala zayıflamaya devam ediyor musun diye.
0: Yok, bıraktım onu. Geçen sene başlamıştım, bir 15 ay diyet uyguladım.
1: Sen zayıfsın zaten anda, abi, nereye diyet uyguladın?
0: Zaten şu anda veremiyorum artık, istesem de veremiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gençler Birliği'nin ligde kalması için Trabzonspor'u yenmesi gerekiyordu. Kime daha çok lazımsa bu iş, biliyorsun yani son haftalarda Gençler Birliği Trabzon maçlarını 3. kez izleyeceğiz yani son 4-5 haftada. Bu kez bu kupa Trabzonspor'a daha çok lazım. Sezon finalini güzel yapmak anlamında. Trabzonspor'da çalışmak da çok zordur. Bana sorsaydın 10 gün önce bağlanmış olsaydık, deseydin ki antrenör değişiklikleri olmalı mı ligimizde, kimler gitmeli, kimler kalmalı? Şampiyon olan Okan Buruk'un bile gitmeli.

0: gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir tur atsın gelsin diyorum. Bak bir tur at gel. Bu Galatasaray'da tekrar teknik direktör olacaksın. Çünkü son aylarda çok eleştirildi Okan Buruk. Son 4 sezonun en performans anlamında en düşük sezonunu yaşadı kendi adına. Okan Buruk takımına da çok hissettirdi bunu. Ben bir tur at gel. Nasıl olsa Galatasaray'ın başına tekrar geçeceksin. Bir gün milli takımın başına da geçeceksin Okan Buruk diye bir yorum yapardım sana. Ama Türkiye'de değişmemesi gereken Tedesco zaten gitti. İki tane teknik adam var. Biri Fatih Tekke, biri de Sergen Yalçın derdim. Bu kulüplere, bu camialara şu anda bu teknik adamlardan daha çok yararlı olabilecek başka teknik adam yok. Şimdi dünya markası olmuş işte Pep diyorlar, Klopp diyorlar. Getir Trabzonspor'a Fatih Tekke kadar hava yaratamaz. Fatih Tekke kadar sinerji, enerji yaratamaz. İlk 15-20 gün balayı gibi güzel atmosfer yaratabilirler. Manşetlerde görebiliriz. Klopp şunu yaptı. Klopp çığır açıyor. Klopp yeni bir sayfa açıyor. Pep bunu yaptı. Ama devamlılık anlamında Fatih Tekke kadar katkı sağlayamaz. Neden bunları anlatıyorum? Trabzonspor'un hocası olmak çok zor. Trabzon'da şöyle bir kültür var. Trabzonspor'da yöneticilik yapanlar, bakıyorum birçoğu, herkes için söylemiyorum bunu, yönetici olmadığı durumda muhalif oluyorlar. Ya geçenlerde bir televizyon programı veya bir radyo kanalı veya bir sosyal medyada izlediğim bir şey var. Ya Fatih Tekke'ye destek vermesi gereken eski Trabzonsporlu futbolcular neredeyse hakaret niteliğinde. Ne yaptı bu adam? Ya bu kadroyla, bu bütçeyle yapabileceğinin en iyisini yaptı. Sergen Yalçın için de aynı şeyi söylüyorum. Sana Beşiktaş birçok teknik adamı camiadan yetiştirdiği, doğurduğu, kendi doğurduğu teknik adamlara şans verdi. Ama en büyük ambiyansı Sergen Hoca ile yakaladı. Sergen Hoca'nın da kendi camiası gazını kaçırdı. Bakın bugün gitsin diye ıslıklayan Beşiktaş taraftarı, sahaya su şişesi atan Beşiktaş taraftarı, iddia ediyorum 2 sezon sonra işler kötü gittiğinde yine Sergen Hoca gelsin diye ağıtlar yakacaklar. Yani bu işler camianın, böyle Fenerbahçe'nin bugün Sergen Yalçın'ı, Fenerbahçe'nin bugün Fatih Tekkesi yok. Kendi kulübüne mal olmuş adamı yok. Yani biz dönüp dolaşıp şunu diyebilir Fenerbahçe dinleyicisi şu anda. İsmail Kartal var, neden böyle diyorsun? Ya İsmail Kartal 3 defa şansını kullandı. İsmail Kartal artık, yani 3 defa şampiyon yapamayan bir adamın 4.'yü getirip de şampiyonluk beklemen o adamdan çok zor. Aykut Kocaman var, Emre Belezoğlu var, Volkan de. Hayır. Şu anda bu sinerjiyi yaratacak Fatih Tekke kadar kendi kulübü Trabzonspor'da bu sinerjiyi yaratacak bir teknik adam adayı yok. Fenerbahçe'nin mutlaka yabancı bir teknik adam alması lazım. Bugün size şey gibi yaptım ha, mevsim çorbası gibi. Bak o kulüpten o kulübe o teknik adamla isimleri de böyle bir ona bir buna geçmiş olduk Emre. Ama ez cümle, başkanlık seçiminde Fenerbahçelilerin en çok merak ettiği şey kim başkan olur? Hayır. Şunu söyleyeyim. Kim etkileyici, daha sansasyonel, daha cezbedici, baştan çıkarıcı bir teknik adam getirirse başkan adayı da, başkan da Fenerbahçe'de olur diye düşünüyorum. Bugün Türkiye Kupası'nda da bir kez daha söyleyeyim. Ligde kalmak için Gençler Birliği o konsantrasyonu yaşadı, o dinamizmi yaşadı. Ligde kalması için gerekeni aldı. Bugün de Trabzonspor sezon finalini iyi yapıp bir kupayla taraftarını da nasıl söyleyeyim, mutlu etmese de söz söyletmeyecek, eleştirilmeyecek durumda kapatır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Ozan Zeybek. Yine görüşmek dileğiyle.
0: İzleyicilere, herkese sevgiler, saygılar, herkese iyi günler.
1: Bu arada matematik profesörümü dinledin mi? Nasıl buldun sevgili Mehmet Akif'cim?
0: Muhteşem. Mehmet Akif Hoca'yı dinleyecektim bugün. Saat zamanlama hatası yaptım.
1: Peki, görüşmek üzere. Reklam vakti.
0: Teşekkürler, sağ olun.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır.
3: 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bit. Ve Deniz Ateş Bitnel bizlerle birlikte, hiç vakit kaybetmiyoruz ve denize gidiyoruz. Deniz, Ziraat Türkiye Kupası maçı ve Halil Umut Meler maçın hakemi, neler söylersin? Bu arada Freiburg Aston Villa maçının hakemini nasıl buldun, onu da merak ediyorum. Oyunu oynatmayı çok iyi becerdi gibi geliyor.
5: Yani önce o zaman şeyden başlayalım. Freiburg Aston Villa maçından başlayalım.
1: Lütfen.
5: Şöyle, maçın başında dikkat ederseniz normalde hep oynatan bir hakem, ama maçın başında bir ya da iki tane sert pozisyon yaşandı. Maçta sertlik yaşandı ve o kadar doğru zamanda sarı kartını kullandı ki ondan sonra maçı zaten avucun içine aldı. Avrupa'daki hakemler ve elit kategori hakemlerinin en büyük özelliği bu. Yani oyunu maçın başında çözebiliyor olmaları. Kıyaslama yapalım bizdeki hakemlerin en büyük özelliğine. Maçı 90+5'e ya da işte 90+7'ye kadar uzatsalar bile halen oyunu çözemiyor olmaları. En büyük problemleri bu. Çok fazla maç izlemeleri lazım bizim hakemlerimizin. Avrupa'daki bu tarz hakemleri izlemeleri lazım. Elit hakemleri izlemeleri lazım. Ya da bizim de bir elit hakemimiz var. Halil Umut Meler'i izlemeleri lazım. İzlemeseler de dinlemeleri lazım. Yasin Kol'a çok güzel bir ders verdi. Yasin Kol derbilerin işte 6 tanesini yönetti yanılmıyorsam. 8 derbinin 6'sını yönetti son bir yıl içerisinde. Ama Halil Umut Meler öyle bir ders verdi ki, Halil Umut Meler'in dersi Merkez Hakem Kurulu'na da ders oldu demek ki. Aa dediler, Halil Umut Meler diye bir hakemimiz vardı. Elit kategori hakemi kendisi. Finale biz onu verelim. Niye? Yasin Kol'u veremeyeceğiz. Çünkü Trabzonlu olduğu için, Trabzonspor maçı yönetemeyeceği için. Şimdi UEFA Avrupa Ligi finali çok zevkliydi. Hakem de buna katkı sağladı. Bizdeki finaller nasıl oluyor? Hakemler ne katıyor, ne katmıyor? Genelde oyunu çok durdurarak, başın belaya girmesin, pozisyon yaşanmasın diyerek maç yönetiyorlar, ama Halil'i hep ayrı tutuyorum. Halil biraz oyunu oynatmayı seven, topun oyunda daha fazla kalmasını isteyen, beden dili olarak oyuncularla müthiş bir diyalog kurup herkesi verdiği kararlara inandırabilen bir hakem. Yani düşünün, geçtiğimiz hafta oynanan Antalya Kocaeli Spor maçında bir pozisyon yaşandı. O kadar güzel anlattı ki, hatta şöyle başlayayım hatta. VAR müdahalesi yapıldı. VAR monitörüne gidecekken diğer VAR monitörüne giden hakemlerin etrafındaki futbolculara, sağ kenarındaki teknik adamlara, kulübelere bir bakın. Bir de Halil giderken bakın. Halil döndü, dedi ki bakacağız. Herkes olduğu yerde çivilendi kaldı ve Halil tek başına gitti monitöre. Neden? Sağ içerisinde Halil Umut Meler o özgüveni, kendisine olan özgüvenini herkese aşılamış. Kendisine kabul ettirmiş ve ona inanmış herkes. Düşmemeye oynayan bir takım var. Hatta galip gelmesine rağmen düştü Antalya Spor, ama böylesine bir maçta bile hiçbir şekilde itiraz olmadı. Hiçbir şekilde hakem konuşulmadı. Halil Umut Meler kalitesini ortaya koymuştu. O maçtaki performansıyla da Süper Kupa'yı hak etti ve Türkiye Kupası finalini hak etti ve oraya verildi. Geç kalınmış bir iade itibar diyorum. Çünkü Halil Umut Meler elit kategori hakemi ise derbilerde adı ilk yazılacak isimdir. Yasin Kol adı son yazılacak isimlerden bir tanesidir kadro içerisinde. Hakemlik tekniği ve hakemlik kalitesi olarak bahsediyorum. Bulunduğu ya da bilgi becerisi olarak bahsediyorum. Presentable olarak bahsediyorum. Beden dili olarak bahsediyorum. Vücut dili olarak bahsediyorum. Koşu tekniği olarak bahsediyorum. Yer alma olarak bahsediyorum. Halil Umut Meler'e 10 üzerinden 10 verirseniz Yasin Kol 10 üzerinden 1 ya da 2 alır. Hakemlik içerisindeki bir sıralama yapılacaksa ve bir yıldızlama verilecekse. O yüzden Yasin Kol'u çok destekliyorlar. Her programda ben Yasin Kol'dan bahsediyorum, onu eleştiriyorum. Olmayacağını bildiğim için, iyi hakem olmadığını bildiğim için eleştiriyorum. Olmayacak, ama şu da bir gerçek ya da gerçek değil. Belki de açıklanınca göreceğiz. Antalya Spor maçında yanlış VAR müdahalesi yapıp Halil Umut Bener'i yanlış monitöre davet eden ve ağzının payını alan, belki de dersini alan bir Yasin Kol, hatta alamayan bir Yasin Kol. Geçen hafta Cuma günü söylediğimin arkasındayım.

0: Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF birincilik final maçına verilirse hiç şaşırmayın. O zaman bu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı tutarsızlıkların zaten üzerine tamamen, altına tamamen imza atmış olur Merkez Hakem Kurulu. Hangisi haklı? Öyle bir atama olursa'dan bahsediyorum. TFF birincilik finaline Yasin Kol atanırsa'dan bahsediyorum. Hangisi haklı? Halil Umut Meler izleme tavsiyesi yapılıp Yasin Kol'a ağzının payını verip ders verdiği için haklı görülüp finale verildiği için mi? Yoksa iyi yaşa bu arada.
1: Sen de gör.
0: Yasin Kol yanlış müdahaleyle penaltı verdirmeye çalıştığı için mi haklı? Olur. Ama Merkez Hakem Kurulu bunu da yapar, emin olun. Yasin Kol'u o maça atayabilirler. Orada çok değişik bir senaryoda izleyebiliriz.
1: Peki. Seni kızdıracak sorular sorayım mı? Seyircilerden geliyor.
0: Tabii ki. Hemen hemen. Ben severim kızdıracak soruları. Ama kızdıracak sorulara kontra cevap verip kızdırmaya çalışanı kızdırmayı da severim.
1: Mehmet Küçüker'den gelmiş. Diyor ki Yasin Kol senden iyi hakem diyor.
0: Yasin Kol benden iyi hakem. Bakın herkes benden iyi hakem olabilir. Halil Umut Meler olabilir. Arda Kardeşler olabilir. Ondan sonra isimleri Ali Şansalan olabilir. Ama şuna kalıbımı basarım. Yasin Kol benim çantamı taşır.
1: Oo, Ahmet Uslu'dan gelmiş. Emre abi Allah aşkına sorar mısın? Merak ediyorum. Deniz hocam hakemlik yaptığı zaman Avrupa'da elit hakemleri izler miydi diyor.
0: Ben Avrupa maçlarının tamamını izlerdim bu arada, onu söyleyeyim. Ya da benim için geçerli değil bu arada. Bizim aldığımız hakemlik eğitimi ve kültürü Avrupa maçlarını izleyip hakemlerin yaptıklarından analiz yapma üzerine kuruludur. Yani şu anki hakemlerin yapmadığını yapıyorduk biz o zaman. Maçı 90 dakika boyunca izliyorduk. Birinci dakikada verdiği faulü not alıyorduk. Ben olsaydım buna çalar mıydım, çalmaz mıydım? Ben olsaydım nerede dururdum? Hakemin durduğu yer doğru mu? Bakın birinci dakikadan 90. dakikaya, uzatmalara kadar söylüyorum. Hemen hemen her maçın bizim bir WhatsApp grubumuz vardı. Ekip olarak, hakem ekibi olarak oraya atardık. Tartışmalı pozisyonları atardık. Tartışılan pozisyonları, karar ne, doğru mu değil mi, bunun analizini yapardık. Şimdiki hakemlerin bunu yapmadığına emin olabilirsiniz. Biz yaptığımız için... Şimdi diyorlar ya, ya eskiden gerçekten hakemler daha iyiymiş diye. Eskiden hakemler daha iyi, şöyle daha iyiydi. Daha çok çalışıyorlardı. Daha çok derslerine çalışıyorlardı. Hakemliğin gerektirdiklerini yapmak için üzerine düşenleri daha çok yapıyorlardı. Şimdi hakemlik olmuş bir cadı kazanı. Yani ben Halil Umut Meler ağzının payını verdi derken aslında biraz da bunu korkarak söylüyorum. Çünkü evet. Merkez Hakem Kurulu'nun Yasin Kol'a ve Federasyon'un Yasin Kol'a desteğinin ne kadar çok desteğinin olduğunu farkındayım. Ve Yasin Kol'un bunun altında kalmayacak hamleler yapabileceğini düşünüyorum önümüzdeki sene için Halil Umut Meler üzerinde. Bu finale verilmesi, evet haklı, eli mahkum kaldı, mecburen verdiler. Ama önümüzdeki sene Halil Umut Meler'in işte geçtiğimiz iki yılda yaşadıklarının... daha fazlasını yaşayabileceğini de düşünüyorum.
1: Deniz'ciğim, Elon Musk'la ilgili bir tweet mi attın sen?
0: Evet. Elon Musk'la ilgili bir tweet attım.
1: Seni niye bu kadar yıprattı diyor.
0: Beni mi? Ben yıpranmadım ki. Ya bakın.
1: Niye takılmış şeyi... İlhan'a bu kadar diyorlar.
0: Ha, İlhan'ın beni yıpratması mı? İlhan beni yıpratamaz ki.
1: Hayır.
0: İlhan Mansız beni neden yıpratsın?
1: Deniz Ateş Bitnel İlhan Mansız'la ilgili kupayı vermesine niye bu kadar taktı diyorlar. Sen öyle bir tweet mi attın?
0: Bilmediğim için bir soru sordum. Aynen de böyle yazdım. Bilmediğimden soruyorum. Bakın tweet'i tamamen birebir okuyorum. Bunun nesine takıldılar ve nesine... bir saniye. Tweet'i tamamen harfi harfine okuyayım. Yanlış olmasın. Başlığım böyleydi. Bilmediğimden soruyorum. Bir dakika. Açılsın ki.
1: Bu arada seninle Yasin Kol arasında bir husumet mi var diye soran da var.
0: Yok, Yasin Kol'la selamlaşmışlığım bile yok benim. Ben Yasin Kol'u tanımam. Birebir de hiç muhabbet etmedim. Benim
1: yemin etmiş bir de Kaan Çeker. Aranızda kesin bir husumet var diyor.
0: Yemin etmesin, çarpılır. Evet, aynen şu tweet'i okuyorum. Bilmediğimden soruyorum. Ya bilmediğimden insan sorabilir. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Neden İlhan Mansız? Kupayı kazanan takımın kaptanı Bülent Korkmaz daha doğru olmaz mıydı diye soru sordum. Bilmediğim için sordum.
1: Yo, bence güzel bir soru. Ben de sorardım bu soruyu. Bence evet, sonra... İnönü Stadı Beşiktaş'ın ya. İlhan Mansız da Beşiktaş'ın bir efsanesi olarak görüp öyle yapmış olabilirler.
0: Evet, şimdi buraya gelelim. Altına bir sürü yorum geldi. Bildiğim ve sevdiğim insanlardan da şu geldi. Ev sahibi takım Beşiktaş olduğu için Beşiktaşlı bir futbolcunun efsanelerden birinin kupayı taşıması gerekiyor. Bunu da UEFA belirliyormuş. Yani Türkiye Futbol Federasyonu da bununla alakası yok. Peki ben bir soru sordum diye bunu alıntıladım ertesi gün. Ev sahibi stadın takımının efsane futbolcusu kupayı taşıyormuş. Öğrendim. 2009 yılında Fenerbahçe stadında Fenerbahçe efsanesi Can Bartu kupayı taşımış. O dönemde Shakhtar Donetsk kazanmıştı biliyorsunuz.
1: Maçtaydım.
0: Peki dedim, Beşiktaş'ın en büyük efsanesi İlhan Mansız mıdır?
1: Güzel soru.
0: Evet, hadi.
1: Yani ben orada İlhan da bence şu olmuştur. İngilizceyi en iyi bilen, yabancı dile en iyi hakim olan, kendini bu konuda en iyi ifade eden, evet, İlhan Mansız'dır.
0: Peki ben bilmediğim için yine soruyorum. Dinleyenler cevap verebilir. Yerli ya da Türk olmak zorunda bunu taşıyan.
1: Yerli olmak zorundaymış. Yani yerel olmak zorunda.
0: Tamam. Efsane futbolcu. Benim için İlhan Mansız efsane futbolcu değil. Bir benzetme yapayım mı?
1: Tabii.
0: Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus varken o kupayı bir hakem taşıyacaksa diyor. Deniz Ateş Bitler'in taşımasından hiçbir farkı yok mesela.
1: Anladım.
0: Ya da kimin işte... Daha da düşüreyim isterseniz. Yasin Kol'un taşıması.
1: Ya yapma, Yasin Kol'dan çıkart. Peki diyorlar ki sana, Deniz Hoca bir maçta hata yaptı, o kadar. Onun dışında çok iyi hakemdi. Bence ona haksızlık yapılıyor diyorlar.
0: Teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman iyi hakemim demedim ama Yasin Kol'dan iyiyim. Onu az önce söyledim.
1: Hatta şey diyorlar, çıktım, Deniz Hocam oradan... kendine haksızlık yapıyor. Çantasını kolliğine taşırdı diyorlar.
0: Yok estağfurullah. Bak öyle bir şey yok. Ben Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, onun dışında aklıma gelen eskilerden Orhan Erdemir, Mustafa Çulcu, Ali Aydın, Serdar Tatlı, Bünyamin Gezer. Ya bunlar hakem gibi hakemlerdi. Hakemlerdi. Sahaya yakışan otoritesiyle, maç yönetim tarzıyla benim saygı duyduğum isimlerdi. Ve ben gerçekten onların birçoğunun, İşte Orhan Erdemir'in koşu stilini örnek alarak antrenmanlar yaptım. Mustafa Çulcu'nun sahadaki sakinliğini korumaya çalışması...
1: Orhan Erdemir de yaktı yalnız Fatih Terim'i biliyorsun.
0: Evet. Yani o zaten Orhan Erdemir Cüneyt Çakır'dan önce elit kategori hakemi olabilecekken... O final maçında yapmış olduğu yarı final maçı mıydı?
1: Daha ben maçı. Anlattım. Fiorentina... Evet. Troll Innsbruck maçıydı. Akıl almaz. Evet. Gitti Fatih Hoca'yı attı falan, böyle kendince bir şeyler yaptı.
0: O nedir biliyor musun? O birazcık psikolojiktir. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok imajını aslında, hayır ben adaletliyim, ben Fatih Terim de olsa sahada otoritemi ortaya koyarım düşüncesiyle aslında kendi kendini koşulladığı için büyük hata yaptı. Yapmaması lazımdı. Kendi kariyerini de sekteye uğrattı. Orada elit kategori hakemi olacakken, evet, çünkü UEFA tarafından çizildi, yani direkt üstünü çizdiler.
1: Sorum şu diyor bir değerli dostum. Trabzonspor'da yaşadığı hadiselerden dolayı Yasin Kol'da Trabzonlu olunca bundan mı öfkeli Yasin Kol'a Deniz Ateş?
0: Yok, benim Atilla Karaoğlan'la ilgili olan düşüncelerimi de herkes bilir. Atilla Karaoğlan'ın da hakemliğini beğenmem. Atilla Karaoğlan Trabzonlu değil. Sakarya bölgesi bir hakemi. Ama Yasin Kol'un benim derdim ne biliyor musunuz? Hakem sahada adalet dağıtır. Adalet dağıtması gereken bir kurumdur hakemlik müessesesi. Bir insan hak etmeden bir yerlere zorlanıyorsa ben onun karşısında dururum. Bu Yasin Kol da olsa dururum. Bu Cüneyt Çakır da olsa dururum. Fırat Aydınus da olsa dururum. Ali Aydın da olsa dururum. Orhan Erdemir de olsa dururum. Çünkü Yasin Kol'dan kat be kat daha iyi hakemler alt liglerde alakasız maçlarda sürünürken Yasin Kol'dan çok daha rağmen halen derbiler yönetebiliyorsa, kusura bakmasın, Yasin Kol'un arkasında birileri var. Hatta merkez hakem, benim düşüncem bu, merkez hakem kurulu başkanı değil, gölge merkez hakem kurulu başkanı Yasin Kol'dur derim. Kendi kendine istediği maçı yazabiliyor derim. Bu düşünceye kapılırım. O yüzden eleştiriyorum. Bir hakem merkez hakem kurulu da Türkiye Futbol Federasyonu'nda parmağında oynatamaz. Oynatmamalı.
1: Peki ağır sorular var, sormamı istiyor musun?
0: Sor, benim için problem, bakın benim alnım açık canım, ben Deniz Ateş Bitlerim,
1: biliyorum
0: ben,
1: onun için zaten soruyorum.
0: Hayır, ben dişimle tırnağımla 12 yıl boyunca çok şeyle mücadele ettim. Yaklaşık 800 ile 1000 maç arası maç yönettikten sonra Süper Lig hakemi olabildim. Olabildim diyorum. Çünkü birçok şeyle mücadele ettim. Arkamda dayım yoktu. Eski bir hakem

0: Babam yoktu ya da işte abim amcam yoktu. Yoktu da yoktu. Deniz Ateş Bitnel'i hani az önce biri demişti ya bir maç yüzünden kariyeri bitti diye. Deniz Ateş Bitnel yerine o maçta kim olsaydı Ali Palabıyık olsaydı hakemliğe çok rahat devam ediyor olurdu.
1: Peki.
0: Çünkü ya da başka biri olsaydı ama benim arkamda kimse olmadığı için rahatlıkla bitirebildiler. Günah keçisi olarak ilan edebildiler.
1: Hocam yağmur gibi mesaj geliyor. Birer cümleyle yanıt verir
0: Gelsin.
1: misin?
0: Hepsi gelsin.
1: Deniz Hoca yolda yürürken Yasin kol düşse kaldırır mı?
0: Ben kaldırırım. İnsani duygularım üst düzeydir. Yani düşmanım da olsa ben vicdanen rahat etmem.
1: Hamiden gelmiş. Diyor ki hakem sahada adalet dağıtır diyor. Ama Galatasaray Trabzonspor maçında canını okudu Trabzonspor'un diyor. Ahmet Burçin Sarı da ona benzer bir mesaj yazmış. 40 metreden penaltıyı çaldı. Umut Bulut'un 5 metreden kendini yere atarak çaldığı penaltıyı senden daha iyi olduğunu kanıtlamıştır demiş Amsterdam'dan.
0: Herkesle her şekilde maçı baştan sona analiz edip tekrar tartışırım. Maçta bir tane ben sonradan gördüğümde hata vardı. O pozisyona gerekli desteği alsaydım, bunu iyice not etsinler kafalarına, penaltı verirdim. Benim için maç içerisinde tek hata Umut Bulut değil. Marin'i ittiği, Sabri'nin Marin'i ittiği pozisyondur. Arkada kaldığım için itmeyi göremedim ve dedim ki yukarıdan itme var mı? Ayaklardan temas yok, itme varsa bu penaltı. Hayır yok dediler bana yardım eden arkadaşlarım. O yüzden devam ettirdim. Var olsaydı o pozisyona penaltı verirdim. Çünkü bu soruyu sordum, görmediğimi bilirlerdi. Ama onun dışında Umut Bulut'un pozisyonu, hani bazı tabirler var ya yeni yeni duyuyorlar, işte coğrafi offside, işte koşu frekansı. Umut Bulut'un koşu frekansını bozacak şekilde ayağını savururken sol dizine bir müdahalede bulundu. Umut Bulut'un sol ayağı sağa doğru savruldu ve sağ ayağı sol ayağına takıldı. Bu temas Umut Bulut'u bozduğu için o bir ihlaldir. Dünyanın her yerinde ihlaldir. UEFA da bu görüntülerde beni destekledi. Verdiğim kırmızı kartlara takılan olar oluyor. 4 tane kırmızı kart verdin diye.
1: Bir de yere düşüp
0: 5.'yi de verirdim.
1: Bir de yere düşüp Salih'in aldığı karta takılan çok olmuştu. Ki UEFA
0: evet, o yere düşmedi. O kartı ben yere düşürmedim. Salih Dursun elime vurarak bir
1: aldı.
0: Daha izlesinler pozisyonları. Yere düşmesine sebep oldu. Bir futbolcunun hakemin eline vurması tamamıyla bir skandal. Aslında Türk futbolunun kırılma noktalarından bir tanesi. Türk futbolunda çok şey değişebilirdi o maçtan sonra. Ama değiştirmemeyi, Türk futbolunu bu şekilde dizayn etmeyi tercih ettiler. Hakemlerin bu şekilde olması, kendilerinin suratına bakarak küfür edenlere arkalarını dönmesi, kendilerini itip kakanlara kart gösterememesinin müsebbibi o kararı verenlerdir. Deniz Ateş Bitnel'i o dönemde desteklemek yerine, doğru yaptıkları şeylere rağmen desteklemek yerine günah keçisi ilan edenlerdir. Türk futbolunun şu anda bu şekilde olma sebebidir. O maçtaki o hareketi yapan futbolcu. Ve halen merak edenler vardır. Arayıp bir kere bile özür dilemedi ama sağda solda konuşuyormuş hakkını helal etsin diye. Aram zehir zıkkım olsun demek istiyorum ama bazen vicdanım el vermiyor. İşte artık kim kimin cenazesine giderse, o mu benim cenazeme gelir, ben mi onun cenazesine giderim, o zaman kararımı veririm.
1: Bir imam arkadaşım var, her şeyi dünyada halletmeyelim, ahirete de bazı şeyleri bırakmak gerek diyor.
0: Evet.
1: Zannediyorum ahirette hesaplaşmak da yerinde olacak. Deniz, süren bitti ama çok güzel açıklamalar yaptın. Bir sürü de soru var. Sen gelene kadar böyle Rolanti'de gidiyorduk. Senle 7. vitesi attık yani. Müthişsin.
0: Severim,
1: İnanılmazsın.
0: Severim. Heyecan severim.
1: Ben de seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak dostum
0: teşekkür
1: benim.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, dinleyenlere de teşekkürler.
1: Hoşça kalın. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Reklam bitti.
1: Ve sevgili Ergun Ata abimizle birlikteyiz. Çok değerli yorumlarıyla, analizleriyle bizlerle birlikte olacak Trabzon'dan gazeteci yazar üstadımız. Abi günaydın, hoş geldiniz.
0: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Abi Trabzonspor bugün çok kritik bir mücadeleye çıkıyor. Fatih Tekke'nin tabiriyle eğer kupayı kazanırsak başarılıyız değerlendirmesi var. Neler söylersin Konya maçına ve maç Antalya'da? Bir de şöyle bir eleştiri var. Trabzon'dan Antalya'ya gitmekle Konya'dan Antalya'ya gitmek eşdeğer değildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı çok doğru değil diyorlar.
0: Şimdi bu konuyu geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet,
0: bu daha önceden belirlenmiş bir il. Stadın oynanacağı yer daha önceden belirlenmiş. Trabzonspor mu çıkacaktı finale? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Konya mı? Yani belli olmayan bir durum mu? Böyle bir durumda tepki göstermenin anlamsız olduğunu geçen hafta ifade etmiştim. Türk milli takımı Dünya Kupası'nda Amerika ile Amerika'da oynayacak. Binlerce kilometre mesafeden Türk seyircinin oraya gitme şansı hiç hemen hemen hiç yok. Hem ekonomik anlamda hem zaman anlamında. Ama Amerikalılar full olabilecek. Ne yani şimdi Amerika Dünya Kupası daha önceden belirlenmiş statü gereği bu maçı burada oynamayacak mı? Ben bu konuda Trabzonsporlu taraftarların, Trabzonspor yönetiminin eleştirilerinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca Trabzonspor deplasman da kabul edilse, yani örneğin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadı ve deplasmanda kazandı, tur atladı. Trabzonspor Samsunspor ile deplasmanda oynadı ve tur atladı. Samsunspor iki adımlık taraftarlara iki adımlık yoldan stadyuma gittiler. Trabzonspor taraftarlara karayoluyla 350 kilometre yaklaşık yol giderek maça gittiler. Yani buradaki eleştirileri çok doğru bulmuyorum. Futbol Federasyonu'nun belki öngörebilirlerdi. Belki daha merkezi bir şey yapabilirlerdi. O ayrı bir mesele ama belirlemişler. Stadyumun yeri belli. Nerede oynanacağı belli. Finale çıkan takımlar burada maçını oynayacaklar dendi. Konya Spor çıktı. Konya Spor Fenerbahçe'yi eledi. Beşiktaş'ı eledi de geldi o noktaya. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı son dakikalarda bulduğu gollerle elememiş olsaydı Konya Spor şu anki bu tartışmalar gündemde olmayacaktı. O nedenle onları çok anlamsız buluyorum. Maça gelirsek Trabzonspor için sezon finali denilebilecek. Sadece Türkiye Kupası finali değil, sezon finali. Ve Trabzonspor kupayı kazanarak en azından Avrupa kupalarına gitmek için sezonu erken açmak zorunda kalmayacak. Hazırlıkları erken başlamak zorunda kalmayacak. Bu açıdan bakıldığı zaman Trabzonspor'da hedef daha da büyümüş olacak. Trabzonspor kupayı müzesine tekrar getirip en azından şampiyonluk sezonundan sonra yeni bir heyecan dalgası yaratmak isteyecek taraftarına karşı. Geçen yıl finalde kaybetmişti. Bu kez finalde kazanmak isteyecek. Ama Trabzonspor bu maça tabii bana göre çok demoralize bir şekilde gidiyor. Deplasmanda yenerek elediği Gençlerbirliği ile Trabzon'da lig için karşılaştı Trabzonspor. Çok anlamsız bir şekilde 3-0 kaybederek Süper Lig'den düşecek takımın hangisi olacağını bir anlamda olacağı konusunda bir anlamda etkili oldu Trabzonspor. Tabii Trabzonspor kendi sahasında maç kaybetti, kaybetmedi diye şimdiye kadar. Ama çıktı futbolunu oynadı, başaramadı, kaybetti. Şimdi Gençlerbirliği karşısında Trabzonspor rotasyon uyguladı. Rotasyonun sebebi nedir? İşte bir hafta sonra, işte 4-5 gün sonra daha doğrusu bir final maçınız var. Çok önemli bir maçınız var.
8: ve bu maç öncesi futbolcularınızı dinlendirmek. Yani böyle bir gerekçe ben çok mantıklıdır diyemiyorum. Çünkü 5 gün sonraki maça futbolcu dinlendirilmez, hazırlanır. Bir gün sonraki, iki gün sonraki maç olsa belki dediğiniz doğru, ama Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke futbolcularını dinlendirme yoluna gitmiş. Daha sonradan bu konu değiştirildi ve sakatlık riski söz konusu olabilir diye rotasyonu bu kadar geniş kapsamlı tuttuğunu söylüyor. Şimdi kaleci Onana'nın sakatlanma riskiyle Süper Lig'in gol krallığını paylaşan Onaçu'nun sakatlanma riski arasındaki fark ne kadardır? Kaleci çok daha az sakatlanma riskine sahiptir ama Trabzonspor Onana'yı dinlendirdi, Onaçu'yu oynattı. Örneğin orta sahada Olay ve Bouchard ikilisi, bunlar çok çelimsiz oyuncular, fizik olarak çelimsiz kalan oyuncular ve sakatlanma riski daha çok olan oyuncular, bunlar sahaya sürüldü. Örneğin Augusto var. Augusto da Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. Ve Augusto da dinlendirilmeyen isimler arasında ve en yaşlı oyuncusu Vakayeme gibi bir oyuncu eğer dinlendirilecekse, ki bu maçta çok etkili rol oynayabilirdi oyunda kalabileceği süre zarfıyla, yani o yaşı itibariyle ne kadar oyunda kalabilir, ne kadar süre alabilir o ayrı, ama oyunda olduğu dönemde Trabzonspor'a epeyce katkı sağlayabileceği düşünülen Vakayeme oynatıldı. Buradaki rotasyona ben çok mantıklı bulmadım. Şimdi Onur Alp Çevik ve Boran Başkan altyapıdan direkt oynayan iki futbolcu oldu 90 dakika süreyle. Onur Alp kaleciydi, tamam da Boran Başkan orta saha oyuncusu ve sol bek oynatıldı. Hiçbir mantığı yok bu işin. Daha sonra sadece bir teknik direktör yardımcısının oğluna altyapıdan şans verilirken aynı maçta Onur Alp ve Çevik, Onur Alp ve Boran Başkan dışında Onur Alp Çakıroğlu orta alanda, Yiğitan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Taha Emre İnce gibi oyuncuları sahaya sürüldü ve burada şu mesaj verildi: altyapıdaki çocuklar yetersiz diye. Halbuki tek tek oynatılsa, mesela direkt kadronun içinde şans bulsa oyuncu, çok daha farklı bir performans sergileyip belki de takımda kalıcı olacak. Tıpkı Salih gibi. Salih Trabzonspor'un stoper mevkiine neredeyse yerleşti. Bu maçta, bu akşamki maçta onu ilk 11'de düşünür mü düşünmez mi bilmiyorum ama futbolcu altyapıdan böyle kazanır. 7-8 genç oyuncuyu sahaya sürüp de bu oyuncuları kazanmayı bekleyemezsiniz. Tek tek bunları değerlendirseniz, deneyimli abilerinin arasında şans verseniz, onların performansı çok daha farklı olur. Yani Trabzonspor'un Gençler Birliği maçı kadrosu ile ilgili bütün savunma döneleri bana göre çok inandırıcı değildi. Ve Trabzonspor Süper Lig'de hangi takımın düşeceği konusunda, hangi takımın düşeceği konusunda belirleyici bir faktör oldu. Tıpkı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi. Trabzonspor daha önceki sezonlarda Ankara Gücü ile karşılaşmıştı Trabzon'da. 2-1 yenik durumdaydı son dakikalara girerken. Ama şaibe olur endişesi taşınan bu karşılaşmada mücadelesini son ana kadar sürdürüp Ankara Gücü'nü 4-2 yenmişti ve bugün, bu akşam rakip olacağı Konyaspor'un ligde kalmasını sağlamıştı. Çıkarsınız, oynarsınız, gol atarsınız, atamazsınız, yersiniz, yemezsiniz, kazanırsınız, kaybedersiniz, hiç önemli değil. Ama çıkıp oynarsınız, kötü de oynayabilirsiniz ama oynama arzusunu hissettirirsiniz.
9: Ergün abicim merhabalar. Doğan Öncel ben, nasılsınız, iyisiniz?
8: Teşekkür ederim.
9: Tabii az önce kurmuş olduğunuz bir cümle çok dikkatimi çekti. Şaibi olur düşüncesiyle diye bir cümle kurmuş oldunuz az önce. Günümüzde bunu biraz yorumlamak ister misiniz? Şimdi herkes sosyal medyanın kirlenmesi, insanların her şeyi eleştirir hale gelmesinden sonra karalama dediğimiz olayın bu kadar kolay yapılabildiği bir dönemde şaibi olur diye düşünen kaç kişi kalmış olabilir?
8: Yani yanlış düşünür, yanlış şeyler düşünülür. Eğer gerçek performansınızı, gerçek gücünüzü kullanmazsınız, bir başka takımın düşmesi veya bir takımın kalması konusunda kafalarda soru işaretleri oluşur anlamında ben bunu söyledim.
9: Evet evet. Yani bunu genel anlamda söyledim ben de. Şey anlamında, şaibi olur kısmı o kadar artık dilin ucunda o kadar rahat durabiliyor ki ve dışarı o kadar kolay çıkabiliyor ki artık. İşte Galatasaray'ın Eyüp'le olan ilişkisi, Rize Fenerbahçe maçları öncesi, işte daha önce belki Sivas Fenerbahçe gibi düşünebilirsiniz, Beşiktaş maçı düşünebilirsiniz. Her takımın bir yakıştırdığı bir pilot takım gibi, arka bahçesi gibi böyle düşünüldüğü o kadar fazla kıyaslama var ki bununla ilgili olarak soruyorum yani.
8: Hayır, bu anlamda ben bu cümleyi kurarken, bu kelimeyi kullanırken
9: bu düşünceye sahip değildiniz.
8: Hayır, anladım. Arka bahçesi olarak düşünmedim açıkçası, onu söyleyeyim. Trabzonspor'un niyetinin de, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerçek niyetinin de şu takım düşsün, şu takım kalsın, şu takımlar kalsın anlayışında olduğuna inanmıyorum. Ama buradaki tutumun yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyorum.
9: Kesinlikle
8: biraz
9: öyle.
8: Daha dikkatli olmaları gerekiyordu demek istiyorum ben.
9: Kesinlikle öyle, size katılıyorum. Şimdi Emre bir izin istedi hemen, bana dedi ki Doğan gelsene. Ergün Ata var dedi yayında. Ben de dedim ki seve seve devam ederim. O yüzden bir anda diyalog kurmaya başladım.
8: Yayında bayağı hapşırıyordu, hasta galiba.
9: Evet evet, biraz rahatsız. Onun sonrasında ben bir devam edeyim istiyorum.
8: Geçmiş olsun dileklerimi de ilet kendisine.
9: Eksik olmayın, sağ olun. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
8: Başka bir şey yok. Bu akşam iki takıma da başarılar diliyorum. Halil Umut Meler'in iyi bir maç yöneteceğine inancım çok. Umuyor ve diliyorum ki hakemlik şansı da ondan yana olur. Ve hak eden kazanır.
9: İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
9: Eksik olmayın. Evet. Bugün Akdeniz'de bir kupa gecesi yaşanacak. Anadolu'nun bugün bir şampiyon takımı çıkacak ortaya. Fatih Tekke'nin öğrencileri, sezonun flaş ekibi İlhan Palutlu Konya ile Antalya'da karşı karşıya gelecek ki Halil Umut Meler'in yöneteceği dev maçta hedefler ve hayaller aslında ortak diyebiliriz. Kupa kazanıp Avrupa'ya uçmak, tabii bunun bir de yansımaları var. Bu yansımalarla alakalı, eğer Konya kazanırsa Başakşehir'in saf dışı kalacak olması, işte Beşiktaş'ın Trabzon kazanırsa UEFA'dan devam ediyor olması, eğer Konya kazanırsa bir şekilde Konferans Ligi üzerinden Avrupa macerasına başlayacak olması, böyle şeyler devam edebilir. Gündemle ilgili konular arasında en fazla konuşulması gereken detayların başında, listenin bir numarasında daha doğrusu, son kupa kimin olacak sorusunun cevabını arayabiliriz aslında. Tabii Trabzon'un üst üste 3. toplamda 17. kupa finali oluyor. Bu akşam Süper Ligi 5. sırada bitiren Başakşehir'in gözü de az önce bahsettiğimiz gibi bu mücadelede. Diğer taraftan teknik direktör arayışları içerisinde olan Beşiktaş'ın, ya da diğer taraftan Beşiktaş stadında oynanan UEFA Kupası finaliyle alakalı olarak hep böyle gündeme getirilen konuları da biz birazdan Murat Özen'le beraber konuşacağız. O detayları, ayrıntıları dile getirmeye çalışacağız. Gelenlere bakalım, neler var neler yok diye. Oo, Doğan abi hoş gelmişsin, günaydın, hayırlı cumalar diliyorum. Erken mi başladık bugün diyor. Çok da erken başlamadık aslında, onu da söyleyelim. Şunu şurasında bir 5 dakikası falan vardı zaten Emre'nin de. Biz de devralmış olduk erkenden. Biz gündeme dair konuları, bugünkü ayrıntıları, bütün her şeyi biraz su üstüne çıkartmak adına, merak edilenleri de cevaplamak adına, o soru işaretleri ortadan kaldırabilmek adına Murat Özen'le saat 10 çeyrek gibi bağlantımızı kuracağız. Şimdi bir konu diye bahsettim. Beşiktaş'ın stadının aslında akustiğinin daha iyi olabilmesi için reklam panolarının UEFA tarafından yaptırdığı yerde acaba Beşiktaş'a neden izin verilmiyordu? Bunun sebebi neydi? Ekstra bir gelir elde etmesi miydi? Öbür taraftan farklı bir şekilde bununla alakalı olarak anıtlar kuruluyla alakalı bir şey miydi? Görüntünün bozulup bozulmamasıyla alakalı, ses tadın o tarafına çok fazla bir şey yapılamama mıydı? Bunun cevabını araştırmak lazım ama bir UEFA maçı sonrasında ortaya çıkan bir sonuç, bunlar yapılabiliyorsa kısmında, acaba neden izin verilmiyor

0: sorusunu da inşallah cevaplandıracaktır. Bu konuda bir baskı da yapacaktır. Artık Tüpraş Park'taki Avrupa Ligi final öncesinde sahaya girip dolaşan sokak kedisinden daha fazla konuşulması gereken konu olduğunu da düşünüyorum. Onu bir kere söyleyebilirim. Bütün Avrupa kanalları UEFA maçının tanıtım görselinde bir kedi fotoğrafını kullandı. İstanbul'dan günaydın, kükremeye hazır mısınız sorusunu sordu. Dünya medyasında ESPN Meksika'da kedi finalin önemli bir karakteriydi. Onun sonrasında Crux Lig diye yazdı İspanya. Sokak kedisi olmaktan çok kulübün sahibi gibiydi yorumları yapılmış. RTL Almanya'dan Cat of the Match, maçın kedisi şeklinde bir manşet kullanmış. Bunlar da tabii ki maçtan önce sahaya giren kedinin görüntüleri tüm dünya medyası tarafından, hatta Freiburg taraftarının önünde tercihini Almanlardan yana kullandı diye öyle yorumlar falan da yapıldı ama bunları konuşacağız. Detaylarıyla, ayrıntılarıyla paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz. Gündeme dair ayrıntılar derken, hafta sonunda yaşanacaklar da çok kıymetli. Her defasında söylüyoruz. Fenerbahçe'de bir seçim telaşı var. O heyecan yaşanıyor. Onunla ilgili olarak adayların sahaya inmesi ve vaatlerini artık yavaş yavaş netleştirmeye başlaması beraberinde Fenerbahçe'yi de gündemden düşürmüyor. Galatasaray bir şampiyon oldu, ortadan kaybolmuş gibi bir hava var. Orada da transfer harekatı devam ediyor. Bütün detaylar, her şeyiyle birazdan radyonuzda. Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
2: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rocky Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
9: Ayar buluruz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
1: Yani bizim çocuklar.
10: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
1: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
11: Ay yıldızım at golünü coştu.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Tekrar mutlu sabahlar, hayırlı cumalar dileyelim. Kasvetli, gri, yağdı yağacak gibi düşünülen bir İstanbul sabahı aslında. Öğleden sonra açar mı, sonrasında soğuk olur mu? Yok, kurbanda kesin yağmur yağar zaten. Hep öyle olmadı mı? Rahmettir. İlk gün biraz açıktır. İkinci gün işte kesimden sonra mutlaka bir temizleme durumu söz konusu olacaktır. Rabbim bunu hep nasip etmiştir. Gibi gibi böyle yaklaşımlar var. Ama dediğimiz gibi sadece taraftar kulübü başlamıyor. Uzunca bir tatil dönemi de başlıyor. Yola çıkacak olanlar var. Bugün iş çıkışı itibariyle erkenden gidelim. Her anın tadını çıkartalım. Her zamanın kıymetini bir şekilde doya doya yaşayalım diye düşünenler var ki bu bayram aslında biraz da trafik açısından bakılması lazım. Trafikte sürücülerin iki kritik konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Gazetelerin çoğunda böyle hatırlatmalara yer verilmiş. Deniliyor ki mesela yeni düzenlemelerle beraber araçlarda artık belli

bir zorunluluk bagajda olması gerekenler kısmına bakılıyor. Bunun da cezası 1246 lira civarında bir rakam olarak açıklanmıştı. Net bir şekilde birazdan söylerim bunun cezasının kaç liraymış. 1246 lira doğru. Burada şimdi ne var? Yangın söndürme tüpü araçlarda, reflektör, ilk yardım çantası, pense, tornavida, çeşitli yedek ampuller, çekme halatı, kriko, bijon anahtarı, stepne veya lastik şişirme cihazı mutlaka ve mutlaka bulunması gerekiyor. Tabii bagajda yoksa bunun bir cezası şeklinde tornavidasıydı, tornavida var ama maalesef yıldız uçlu değil diye sorun çıkar mı bilmiyorum. o da problem olabilir. Şimdi öyle bütün detayları en ince noktasına kadar hesaplayan insanlar vardır. Hiç belli olmaz. Vallahi hani ben kontrol kalemini de alayım. Bir tane yıldız uç, bir tane normal, bir tane de ne bileyim hani ne olabilir? Başka trok mu vardı? Bir şey daha vardı böyle. Yıldız uç gibi devam eden. Şimdi tabii bayramla ilgili bir tane şey okudum az önce. Detaylar arasında diyor ki eksik ekipmanların cezası 1246 lira. İkincisi radar ve hız kontrollerindeki o hız koridorları diye geçiyor ya, buradan buraya kadarki kısımda bu kadar azami hızla gitmen gerekiyor. Sonrasında işte onun hesaplanmasıyla beraber gidecek diye devam ediyor ya. Bu hız koridorlarındaki denetimler, sürücülerin hız limitlerine uyması büyük önem taşıyor. Vatandaşlar gidecekleri yerlerdeki radar noktalarına İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden de ulaşılabilir şeklinde bir açıklaması var. Bizde radar noktasına nasıl ulaşılabiliyor? Karşı taraftan yapılan selektörle ya da en uzaktan bir ışık gördüğünde yani acaba kartonet mi, sahte mi, değil mi? Yanından geçerken o kadar yavaşladık ulan. Maket koymuşlar buraya deyip öyle bir çok enteresan, 140'la da gitmiyormuş gibi gözüküyor diye düşünenler, ya yarım saat en fazla 40 dakika ya da 20 dakika falan etkileyebilecektir. Hani hep bir erkeklerin kendi kendine duyduğu gururlardan bir tanesi vardır. Buradan İzmir'e 4 saatte indim, 5 saatte Antalya'daydım falan diye. Hani bununla ilgili olarak İstanbul Park gibi, onun sonrası Türkiye Motor Sporları Derneği'nin bazı katılımları, orada üyelikleri, form doldurabileceğiniz sitesindeki yerleri falan vardır herhalde. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bundan vazgeçiliyor. O yeni yeni kullanmaya başlamak ya da hızlı araba kullanmanın iyi araba kullanmak olduğunu düşünmek de çok enteresan bir şey. O yüzden önümüz bayram. Bayram tadında geçsin, bayramı da zehir etmeyelim diye bir düşünce vardır ya. O yüzden ben de açmışken bayramlık ağzımı erkenden, şimdi bu hatırlatmaları yapmak istiyorum. O yüzden şimdiden bayramda yola çıkanların yeni kurallara ya da eskisi gibi bütün detaylara uyması dileğiyle, temennisiyle diye söyleyeyim. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Şimdiden bu akşam itibariyle çıkacak olanlar, vay be nerede abi o şimdi, ta memlekete gitmeyi hesapladım, şu köprüden geçince, bu köprüden geçince, bu otoyola girince, eski yoldan gidince, yaktığım mazotuydu, benziniydi, bilmem nesiydi. Büyük masraflar tabii. O yüzden memlekette bekleyenler belki memleketten buraya gelmeyi biraz daha kafasına koyabilir. Artık eskisi kadar öyle git gellerin olmayacağını düşünüyorum diye söylediğim her anda erken çıkalım yola dediğimde bu ne trafik diyorum. Sonrasında diyorum ki vay be herkes benim gibi düşünmüş, keşke bir gün önce çıksaydık dediğimde dün de vardı o trafik diyorlar. Diyorum ki o zaman bir gün sonra mı çıksaydık, son güne mi bıraksaydık, son gün daha kalabalık olur diyorlar. O yüzden kurtuluşunuzun olmadığı bir dönem içerisindeyiz. Şimdi öyle söyleyeyim. Ama şimdi şöyle bir gerçek var. Az önce saydıklarımla alakalı. Krikosuydu, bijon anahtarıydı, stepne veya lastik şişirme cihazlarına anlam verebiliyorum. Artık araçta tornavida zorunlu denildiğinde bu araçtan inmenin de ceza olmaya başladığı andan itibaren gündeme getirildi. Yoksa
araçta emanet neredeydi, torpidoda mıydı falan deyip hani böyle sürekli arabadan inmek ve insanların nasıl ya falan deyip yani şoför koltuğunun altından beyzbol sopasının çıkması, ondan sonra her türlü ateşli silahların kullanılıyor olması, baltaların, palaların, kılıçların çıkıyor olması falan filan. Araçta tornavida yok ama şöyle bir palan var ya da böyle bir beyzbol sopası var desen polis acaba şey der mi? Tornavida ne içindi amirim, anlayamadım. Olay için mi falan? Ben de olay için bu var, bu var, bu var, bu var, şu var deyip öyle devam edebilirsin yani. O yüzden söylüyorum. Tornavidaydı.

Elektrikli araç kullanıcılarına 5 kritik tavsiye. Ben sadece bir tanesini yapmak istiyorum. Elektrikli araç kullanmayan biri olarak, sadece kullananların çektiği çileyi ve sıkıntıları gören biri olarak şunu söylemek istiyorum. Arabayı şarja koyup da yarım saat içerisinde bitecekken, yemeği de yiyelim, çocuklarla bir oturalım, bir çay daha mı içsek deyip bir saat boyunca o şarj istasyonunda aracı bekletip arkanızdaki sırayı umursamamanız artık bir yere kadar falan diye ben hissederim. Oraya gidermiş ya. O yüzden biraz düşünceli ve saygılı olmakta fayda vardır. Bunları söyleyelim. Hoş geldiniz. Bayramda uzun yola çıkarken yemin ederim Sırat Köprüsü'nden geçmeye çalışıyor gibi hissediyorum kendimi demiş. Nerfin Yunusdane bugün güzel bir hayırlı cumalar mesajı paylaşmış. Facebook'a paylaştığı şeyleri buraya da atmış, onu da söyleyeyim. Tornavidayı iyi düşünmüşler. İlk hangi ilden gelecek araba yaralama haberi çıkacak acaba? 4 kişi tornavidalandı diye haber çıkar mı acaba, Allah korusun? Alyan anahtarı onun adı Dodo diyor. Yok, Trok. Benim dediğim Trok'tu. Uçlardan bahsediyorum. Alyan uç ayrı bir konu da. Benim dediğim daha yıldızımsı. O beyaz eşyalarda oluyor ağırlıkta. Gelen teknik servis sen de açama diye onu oraya koymuşlar da, evde herkes de var artık yani, o ne alırsan bir milyoncularda başlayan o takım taklavat toplama tutkusu şey de vardır yani herkeste, yani herkese dediğim erkeklerin %70'inde vardır diye tahmin ediyorum yani. Ben de o şey var, ben mesela eve çok nadir servis çağıran biriyimdir ama çağırdığımda da bunun bir mutlaka hani değişmesi gereken bir parçası vardır. Onunla ilgili olarak bir eksiklik varsa ben hani bunu da geleyim, bunu da tors diye mi geçiyor? Tors anahtar diye geçiyormuş. Tork diye hatırladım ben de. Ondan bile var kısmını söyleyeceğim yani. Ben birkaç tane, hatta bir gün bir yerde indirime mi girmiş, lazım olur mu demişim, bir şey için mi kullanacakmışız, neyse, bu PVC borular yok mu? Su borularını ısıtmak için kullanılan bir aparat var ya, boruyu takıyorsun, orayı esnetiyorsun, sonra parçayı koyuyorsun, kendi soğuyor bilmem ne falan filan. Ondan vardı bende, arkadaşınınkinin bir temassızlığı vardı, bir boru döşenecekti, bir petek, ekstra petek yapılacaktı. Hani ben dedik benim ısıtıcıyı vereyim mi dedim. Sende ısıtıcı mı var dedi. Kettle zannetti o herhalde diye devam ettim. Ondan sonra çıkardı. Abi sende bu niye var diye sordu. Ondan sonra öyle geçti yani. Trok değil Dodo, Torx diye yazmışlar. Tamam işte sonuçta söylesem anlarsın kısmındayım. Öyle değil o. Onunkisi bu falan. Ben sanki Torx'a Trox demişim. O yanlış olmuş. Sanki Selahattin dedim hani. Hani öyle bir şey söyledim sanki yani. O kadar uzak bir şey söylemedim ya. Anlaşılıyor sonuçta yani. Abi 2 dakika siyaset yapacak mısın bugün diye sormuşlar. Futbola mı karıştırayım, kendi içindeki sorunlardan mı bahsedeyim? Nasıl istersiniz? Nasıl bir siyaset yapayım size? Çok politik olabilirim bir anda. Hiçbir şeye dokunmadan, böyle ortada, çok netleşmeden yaptığım her konuşma, sen de çok politiksin be Doğan dedirtiyor çünkü yani. O yüzden hani bundan sonrası için bilmiyorum, biz Emre'nin programa kayyum gibi atandık ama bir anda son 15'te 10 dakikasına mutlak butlan dediğimiz olayın ne kadar mutlak olabileceğini sabaha kadar tartışabilirim ama ben bu ülkede bir kez daha söylüyorum, yok artık şaşıracağım bir şey kalmadı cümlesini kurmamaya çok özen gösteriyorum, o yüzden söyleyeyim yani. Abi herkes bir şey yazıyor. Abi tors diyorlar. Tors da değil ki o. Onlar troll değil ki bunlar. Tork bunlar. Tork diye geçer diye yazmış. Ve ne kadar çok tesisatçı arkadaş var bizi dinleyen. Maltepe'den Bayram. Doğan kardeş, pazar günü oynanacak Erok Spor Çorum maçına İstanbul'daki iki büyük takımın taraftar gruplarını devşirme yapıp Konya'ya götürecekmiş. Bu ne kadar etik, çok çirkin bir olay. Çorum FK'lı olarak kınıyorum, böyle bir duyum aldım. Ne kadar doğru duru bakmak lazım, incelemek lazım diye geçiyor. Yani bu tribünlerin doldurulması dolmasıyla alakalı birçok şey söylenebilir. İhtimal

0: Gelmek isteyen gelebilir. Gelenlere işte kumanya vermişler, 550 lira dağıtmışlar, 150 lira almışlar gibi böyle şeyler hep duyuluyor. Bunlar bazen mitinglerde de hep böyle gündeme gelen konular. Ama şöyle bir gerçek var. Ligde zaten onun yansımaları oluyor. Hani hangi sahada oynanacak, oynanan sahadaki tribünler falan derken ben bu zamana kadar kolay kolay üç büyüklerin bile neredeyse ulaşamayacağı bir gelire tribünde kimse yokken Tuzla Spor'un çok net bir şekilde ulaştığını bu gözlerle görmüş, bu kulaklarla duymuş biri olarak şaşırmıyorum. Şaşırmam da artık, dedim ya az önce, şaşırmamaya artık özen gösteriyorum diye. Ya. Radyonun Arda Güler'i olduğunu düşünüyorum demiş. Vay be. İzmir'den Ercan. Galatasaray stadyum geliri 98 milyon euro, forma 1.2 milyon, forma satışı yapmış, sponsorlukları saymıyorum bile ama bir algıdır almış başını gidiyor, kulüp batıyor diye. Son olarak Okan Buruk istifa diye yazayım da şimdiden diye yazmış. Güzelmiş ya. Spor, siyaset, ekonomi bu ülkede insan o kadar çok yoruyor ki bugün öğleden sonra aile bir hafta Kapadokya'ya kaçıyoruz. Bu arada Ahmet Konanç gibi sosyal medyayı bu kadar etkili kullanan biri daha yoktur. Adam Yunanistan'ın reklamını bile yaptı. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum gördün mü diye ya Kapıkule'den geçerken onun sonrasında Dede Ağaç'a mı geçtiler önce, oradan öbür tarafa mı gittiler, ben de denk geldim. Nereye gidiyor diye bir baktım, bir ara üç arkadaş böyle bir kaçmışlar. Hani yurda kaçak yollarla giriş, yani yurttan kaçak yollarla mı çıkacaklar diye merak ettim ben, hani buradan aradan kaçarız falan diye öyle bir şey mi? Gümrükten geçtiler. Geçerken de işte sürekli bir yiyip içtiler. Hani yedikleri içtikleri onlara kalsın. İnşallah gezdiği gördüklerini anlatırlar. Bu aralar çok daralmıştı. Yani şimdi Ahmet Konanç gibi birinin daraltma gibi bir özelliği olduğu kadar kendinin daralma gibi bir özelliğini olduğunu buradan da... şey gibi, terzi gibi ya. Daralıyor ve daraltabiliyor. Öyle bir şey söyleyeyim yani. Paça da yapabiliyor. Her şey yapabiliyor yani. Kaç oldu saat? Çok olmuş saat. Murat Özen zamanı mı? Reklama gidelim. Reklam dönüşünde Murat Özen'le bağlantımızı kuralım. Şu Beşiktaş'ta yaşananlara bir bakalım. Önder Özen'in gelişiyle beraber Beşiktaş'ta neler olabilecek? Hocanın kalsın, hocanın gitsin dediği, Önder Hoca'nın isimler belirlendiği söyleniyor. Teknik adam belirleniyor mu? Tabii ki adaylar çok fazla gündeme gelmeye başladı. Ama bir iki tanesinde netleşme biraz daha sıcakmış gibi. Her hocaya yaklaştığında biraz daha sıcak sıcak veya alkış alkış alkış alkış şeklinde oluyor ama hiç ummadık isimler de gündeme geliyor. Tabii yönetimin olur ya da olmaz dediği net de bazı isimler var. Murat daha iyisini biliyordur. Verdiği söz zamanı da geçti zaten kupaya kadar kısmında ama başka bir söz vermiş de olabilir. Bugün hiçbir şey anlatmayacak da olabilir diye bana. Murat Özen'le birazdan bağlantıyı kuruyoruz. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.

0: Günaydın, mutlu sabahlar bir kez daha. Bağlantımızda Murat Özen var. Günlerden cuma. Hoş geldin Murat'ım. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın Doğan abicim. Nasılsın, iyi misin?
0: Sesin açılmış, kendine gelmişsin. Gün erken başlanmış, kahvaltılar abi, yapılmış maşallah.
1: Abi tostumu yedim, seni bekliyordum.
0: Hadi bakalım, güzel. Ben de komidine bıraktım zaten parayı da. Öyle devam edelim.
1: Eyvallah,
0: öyle
1: eyvallah.
0: Bir öyle, mi, öyle bir girdin ki konuya yani. Şimdi Murat, o kadar çok şey yaşandı ki kedi bile Beşiktaş'tan daha çok konuşuldu son dönemlerde, sahadaki UEFA finalinde Almanların tarafından.

0: tarafına tutmuş olması, orada gezinmesi, bütün dünya basınında sportif anlamda yer alması, bunlar çok güzel şeyler. Bakalım kim kükreyecek falan diye manşetler atılmış ama bir de tabii stattaki bu kedinin güzelliği, bir de reklam panolarının izni ve verilip verilmemesiyle alakalı konu teknik adamdan ve gelip gidecek oyunculardan daha çok konuşuluyor. Sebebi?
1: Doğru. Abi öncelikle sözlerimi şöyle başlayacağım. Geçmiş doğum günün kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim kardeşim.
1: Gerçekten ben seni belki de çok geç tanıdım ama hayatıma giren ve yaptığın işlerle hep bana örnek olan bir insansın. Gerçekten seni çok seviyorum. İyi ki doğdun abi. İyi ki bizimlesin. İyi ki bizim hayatımızdasın.
0: Eksik olma.
1: Önce bunları söyleyeyim dedim. Abi valla bu reklam panolarının oralara asılması, rüzgarı kesmesi, ses ambiyansının işte çok iyi çıkması. Evet, bunlara etken doğru ama abi inanılmaz bir atmosfer vardı orada. Yani ben son zamanların en iyi tribününü gördüm Freiburg taraftarından. Aston Villa taraftarı da çok iyiydi. Müthişlerdi. Türkiye Futbol Federasyonu bir şekilde abi oradaki havalandırılmaların kapatılmasına izin vermiyor. Ama Beşiktaş yönetiminin bu konuyla alakalı belki bu UEFA'nın koyduğu işte panoları emsal göstererek belki bir talebi olabilir abi yakın zamanda. Çünkü gerçekten ses ambiyansını etkilediğini düşünüyor herkes.
0: Yani şöyle söyleyeceğim Murat sana. Buradaki akustiği bir tarafa bırakıyorum da oradaki panoları koyduğunda ekstra bir gelir elde edebilme ihtimali doğmuyor mu ekstra?
1: Abi kesinlikle doğuyor. Online'a bir sıkıntı yok ama çok yukarıda o kadar ne kadar yansır tabii oradaki reklam alanları ekranlara.
0: Onları bu arada sahanın içine girdiğinde zaten reklamın oluyor. İç ve dış pazarlama olarak outdoor reklam şeklinde zaten bunu yapabilirsin de. Bir gelir anlamında söylüyorum. O belki de konuşulacak en küçük şey. Yani o panoların olması, rüzgarın, belki içerideki ambiyansın ve ses akustiğinin biraz daha kıymetini ortaya çıkartıyor ama Beşiktaş taraftarını biraz herhalde heyecanlandıran taraf ya zamanında biz de böyleydik kısmına mı bakmak lazım? Yoksa sadece tribün kültürü bizde varmış ya da Güney Amerika'da yaşanıyormuş gibi algıların ne kadar çürüdüğünü gördük. Yani Freiburg taraftarının bir Texas tribünü gibi, bir Kocaeli tribünü gibi Anadolu'da da hala devam eden o tutkunun ne kadar kıymetli olduğunu bize gösterdi.
1: Abi Freiburg taraftarı eski İnönü Stadı'nın atmosferini yaşattı bize.
0: Evet.
1: Yani o dönemdeki şu anda tribünlerimiz iyi, kötü değil ama yani çok başkaydı abi. Yani ben bir video izledim. Sanki böyle yapay zeka ile yapmışsın. Aynı anda kalkıp aynı anda oturuyorlar. Yani tek tip giymişler. Yani muhteşem bir atmosfer vardı Doğan abi. Yani biz bu görüntüleri özlemişiz. Ha şu da var. Tabii ülke futbolunda hakemlerin vermiş olduğu kararlardan dolayı insanlar artık futboldan soğudu. Yani öyle anormal kararlar veriyor ki hakemler. Dün Beşiktaş'ın mesela Galatasaray'la U16 mıydı? U17 miydi? Neydi? İki ittim yani ikisinden biriydi. Hatırlamıyorum şimdi. Bir maçını izledim ben turnuvada. Hakemin gözünün önünde Galatasaray futbolcu Beşiktaş futbolcuyu indiriyor. Hakem devam diyor ve Beşiktaş eleniyor.
0: Bu arada indiriyor dediğin arkadan formasını çektiğini Fizan'dan falan görmüşlerdir herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Ya abi hakemin zaten pozisyon hakemin yanında ve hakem bunu görmüyor ve Beşiktaş öz kaynak üzerindeki altyapı çocukları Galatasaray'a karşı eleniyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Ülkede maalesef futboldan herkesi soğuttular. Yani hiç kimsenin eski heyecanı kalmadı abi. Yani bu hakem kararları, Türkiye Futbol Federasyonu vermiş olduğu kararlar maalesef heyecanımızı, dinamikliğimizi kaybettirdi bize. Evet, akustik olarak gerçekten o panolar etken oldu mu? Yani tabii %1 de olsa etken olmuştur abi. Çünkü Beşiktaş taraftarı hep bunu söylüyordu. O panoların oralara gelmesi, o açık olan bölümlerin kapatılması konusunda taraftarların hep isteği vardı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu buna izin vermiyordu. Çok büyük bir ihtimal yaşanan sürecin ardından Beşiktaş Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu emsal olarak koyup UEFA'nın da onay verdiğini gösterip belki bir hamle yapabilir abi. Bunu gün içerisinde zaten orta çizgide bugün YouTube'um var abi. Orada da kulübe sorup detaylı bilgi alıp belki yayında söylerim.
0: Atakan tatilden döndü mü?
1: Abi yok ya, vallahi ben hayatımda bak Doğan abi, sadece şunu söyleyeyim. Biliyorsun zaten yemek işlerini bedavaya getirdi. İbrahim Ödülmez'in restoranın reklamını yaparak her gün Twitter'dan, sosyal medya hesaplarından

0: öğle akşam yemeğini orada yiyormuş. Restoranda yiyormuş.
1: Pergel Atakan diyorum ben artık ona.
0: Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim Doğan abi. Adamın tatil, abi diyorum otele ne kadar verdim? Kardeşim diyor bedavaydı kardeşim. Ya hep bedava abi. Adamın hayatı bedava ya. İnanılmaz bir adam. Yapıyor abi. Yaptıktan sonra saygı duyuyoruz. İtalya'daydı biliyorsun. İtalya'dan geldi. Bir programa çıktı. Sonra şimdi Bodrum'a gitti.
1: Evet.
0: Yaşıyor Doğan abi. Hayatını yaşıyor. Haftaya gelecekmiş. Bayramdan sonra gelecekmiş. Biz bugün Doğan Gündoğdu ile beraber yayın yapacağız.
1: Hadi bakalım. Güzel. Doğan'ı da tanımıyorum. Ama gerçekten iyi takdir ediyorum. Sözcü Gazetesi'nde de Beşiktaş sayfasını düzenliyor. Yapıyor. Çok evet. Güzel haberler yapıyor. Selamlarımı iletirsin kendisine. Tabii şimdi Önder Özen'in gelişini konuşmak lazım. Madem Atakan gelmiyor. Gelen Önder Hoca ile devam edelim o zaman. Ne diyorsun? Gelecekleri, gidecekleri, kalacakları her şeyi belirlemeye başlamış. Öncelikle gelişine reaksiyon olarak camianın tepkisi ne oldu?
0: Abi camianın tepkisi güzel. Önder Hoca'yı Beşiktaş camiası seviyor. Hoca biliyorsun abi çok değerli, saygın, futbol yakından takip eden, futboldan hiç kopmayan bir isim. Tabii Beşiktaş'ta Serkan Reşber'in ardından Sayın Başkan Serdar Adalı Önder Özer'i getirdi. Bunu daha önce Sergen Yalçın ilk Beşiktaş kulübüne transfer olduğunda hoca olarak Serdar Adalı zaten Önder Özer'i istiyordu abi. Ama o dönemde hoca ile anlaşılmasına rağmen Sergen Hoca Serkan Reçber ile çalışmak istediğini Sayın Başkan'a iletti ve Serkan Reçber ile Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın yola çıktı. Tabii yaşanan bu sürecin ardından Sergen Yalçın'ın kötü performansı, yapılan transferler süreci bambaşka bir yere getirdi. Hoca istifa etti. Başkan tekrar Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirdi. Sportif direktörlüğü futbol bölümünü olduğu gibi Önder Hoca'ya bıraktı. Şimdi tabii Beşiktaş'ta bütün herkes şunu merak ediyor. Teknik direktör kim olacak? Şimdi Beşiktaş'ın ilk Avrupa maçı 22-23 Temmuz arasında çok erken bir şekilde bir sezon açıyoruz Doğan abi. Yani o bizim için ciddi anlamda problem. Sordum, görüştüm yöneticilerle. Şu anda Önder Hoca'nın Sayın Başkan Serdar Adalı'ya teknik direktörlerle alakalı bir rapor vermesi bekleniyor abi. Yani hoca biliyorsun çok daha yeni 2-3 gün, nereden baksa bir 5-6 günlük görev sürecine start verdi. Liste hazırlıyor hoca. Tabii başkanın da kafasında olduğu isimler var. Hoca liste hazırlıyor. Bir iki gün içerisinde Önder Özen Serdar Adalı'ya teknik direktör adaylarını verecek. Futbol komitesiyle beraber Sayın Başkan Önder Özen'in de olduğu bir toplantıda durum değerlendirmesi yapıp teknik direktör adayı için abi hamlesini yapacak. Bizler de bekliyoruz şu anda. Tabii birçok isim var. Yani şu an medyada yansıyan isimlerin birçoğu Beşiktaş'ta adanılan isimler ama ben yönetime de sorduğumda şu ana kadar herhangi bir resmi teklif yapmadık. Herhangi bir hocaya, teknik adama resmi teklif yapmadık. Önder Hoca'nın raporunu bekliyoruz dediler. Tabii Önder Hoca'nın raporundaki aslında önemli konu şu abi. Beşiktaş nasıl bir teknik adam arıyor? Yani Conte gibi savunma yapıp yakaladığı pozisyonları, kontra atakları
1: daha garantici bir oyun mu diyorsun?
0: Bir takım mı yaratmak istiyor yoksa hücum gücü yüksek, agresif oynayan bir Beşiktaş mı yaratmak istiyor? Ben bu soruyu sordum abi içeriye. Dedim ki yani biz dedim nasıl bir hoca arıyoruz? Bize bir anlatın. Biz de bilelim ki insanları buna göre yönlendirelim. Abi direkt şu söylendi. Çok da mantıklıydı açıklama. Beşiktaş ya ben Conte örneğinden vermiştim. Dedim ki yani Conte gibi bir teknik adammış. İşte duran savunma ağırlıklı ama çıkış hücumları iyi olan, çıkışları iyi yapan bir takımı. Dedi ki ya Conte'ye bakmaydı bana söyleyen kişi. Yani Chelsea, işte İngiltere'de birçok takım çok iyi takım. Yani işte Leeds United'dan tut Fulham'ına kadar hepsi iyi bir takım dedi. Ama Türkiye'de böyle iyi takım kaç tane vardı? İşte Fenerbahçe var, Galatasaray var, Trabzon var. 3-4 tane iyi takım vardı. Biz dedi hücum yapan, saldıran bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz. Zaten Beşiktaş taraftarının da abi en çok sevdiği şey bu biliyorsun. Beşiktaş kötü de oynasa, İyi de oynasa Beşiktaş taraftarı her zaman bağrına basıyor. Ama iyi oynayıp kaybettiğinde Beşiktaş taraftarı yine bağrına basar. Şu anda Sayın Önder Özen hücumu yüksek tutan, hücum gücüne önem veren bir teknik adam arıyor. Çalışmaları devam ediyor abi Beşiktaş yönetimi. Yaklaşık bir iki gün sonra artık resmi olarak Beşiktaş'ın ilgilendiği, teklif yaptığı teknik adam da net bir şekilde belli olacak Doğan abi.
1: Yerlilerde tabi Arda Hoca gündeme geldi ama kibarca bir hayır dedi zaten, ama bunun ne kadar büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Bir hayır demek vardır, bir hayır demek vardır. Arda Hoca'nın ne kadar olgunlaştığını, olaya ne kadar artık kanalize olduğunu, nerede nasıl konuşması gerektiğini, nasıl öğrendiğini net bir şekilde gösteriyor. Yaptıkları, yaşadıkları, gençlik hataları her şeyle beraber gündemdeydi. Ama artık farkındaysan Arda Turan'ı saha içindeki yaptıklarıyla konuşmaya başladık. Bu da beni çok mutlu ediyor. O yüzden Arda Hoca'nın Beşiktaş gibi büyük bir kulüple adımın anılması bana onur ve gurur yaşattı. O yüzden daha yapacağım çok şey var Şaktar'da diyerek kibarca bir hayır demesi alkışa şayan, onu söyleyelim. Ama diğer taraftan Önder Hoca'nın iki tane isim üzerinde çok durduğu söyleniyor. Biri Malatyalı, biliyorsun. Malatyalı Ange diye geçiyor. Kökleri dayanıyor çünkü Malatya'ya kadar. Postekoğlu diye okunuyor değil mi? Öyle söyleniyor, telaffuz ediliyor.
0: Evet abi, Postekoğlu.
1: Şimdi tabii Nottingham ve aynı zamanda Tottenham macerası vardı. Avusturyalı teknik adamın. Avustralyalı teknik adamın, pardon. Şimdi Avrupa Ligi kazanmış bir Postekoğlu var. Bir tarafta da Felipe Luis gibi bir ismin çok ön plana çıktığı söyleniyor. Burada yerliyi tamamen kenara itiyor muyuz artık? Yabancı olması kesinleşti de o isim mi belli değil? Onu konuşalım mı?
0: Abi şöyle, Önder Özen yerli yabancı ayrımı yapmıyor. Beşiktaş'a hangi hoca faydalı olacaksa ben onunla çalışmak istiyorum diyor. Zaten voley yayınında da bununla ilgili hep açıklamaları var hocanın. Ayrılık videosunda da bunlardan bahsetti hoca. Yerli olarak Şenol Güneş ismi Sergen Yalçın'dan sonra en çok gündeme gelen isimdi abi. Biliyorsun genelde Şenol Güneş görev alırken Sergen Yalçın derler. Sergen Yalçın görev alırken Şenol Güneş derler, kötü bir durumda. Ama Sayın Başkan Serdar Adalı Şenol Güneş kapısını yaptığı resmi açıklamayla kapattı abi. Hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Hocaya saygı duyuyorum ama ben Serdar Adalı olarak hocaya çalışmayacağım dedi. O konu kapandı abi. Yani Şenol Güneş durumu şu anda başkanın resmi olarak söyleyenlerinden sonra biz bir daha tekrar yaşanacağını düşünmüyoruz. Tabii burada bir Nuri Şahin faktörü var abi. Yani Nuri Şahin konusunda hem Beşiktaş yönetimi hem Önder Özen hocayı beğeniyor ama Başakşehir'le yaptığı bir sözleşme var. Tabii Başakşehir tarafı da hocamızın yanındayız, kesinlikle bırakmıyoruz dedi. Bunları da düşündüğümüz zaman ister istemez Beşiktaş'ın yabancı oyuncu, yabancı teknik adamı yöneleceğini tahmin edebiliyoruz abi. Ange Sayın Serdar Aldan'ın Ole gelmeden önce teklif yaptığı bir teknik adamdı abi. Sayın Başkan Ange'yi o dönemde istiyordu.
1: Evet.
0: Tabii o iş olmadı.
1: Ben ilk senden duymuştum o zaman, daha kimse konuşmadan Postekoğlu'yla alakalı çok şey konuşuyor yönetim diye.
0: Evet abi, evet evet. O zaman da konuşulmuştu abi. Başkanın gönlünde yatan teknik adamlardan biri Ange. Tabii orada Tottenham'ı bırakmak istemeyince Beşiktaş Ole ile anlaştı. Ve ondan sonra kupa kaldırdı Ange. Nottingham Forest'te kötü bir sezon geçirdi abi. Çok istenilen durumda bir şey yapmadı. Yani iyi performans sergileyemedi. Ama Beşiktaş'ın hala gönlü var abi Ange'de. Dün akşama kadar Ange Beşiktaş'a transfer listesindeydi. Daha sonra hangi transfer listesinden çıktı haberleri geldi. Ben de bunu Beşiktaş yönetimine sordum. Çünkü öğlen yaptığım görüşmede bana evet hangi listemizde olan bir isim ama biz Sayın Önder Özen'in listesini bekliyoruz. Hocayla yapacağımız fikir görüşmelerinden sonra kararı vereceğiz diyorlardı. Dün akşam Ange'nin listeden çıktığı söylendi. Ben de durumu sordum abi. Ange nedir Ange'de durum diye. Yani devam edeceğiz mi? Listemizde var mı? Listemizden çıktı dendi ama abi ben yaklaşık 15 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ya biraz böyle şey düşündüm abi ya. Yani içime sinmedi abi. O söylem içime sinmedi. Yani böyle bir his olur ya abi. Golcü hissedersin böyle. Arka direkte durur. İşte penaltı noktasında durur. Hep doğru yerde durur ya.
1: Nobre.
0: Ya sanki abi orada şu algıyı hissettim. Belki yanılabilirim. Çünkü Beşiktaş yönetimi şu anda listeden çıktı. Bana da aynısını söylediler. Acaba çok gündeme geldi. Biraz nabzı düşürmek mi istedi Beşiktaş yönetimi? Eli zayıflamasın diye.
1: Ya bu kadar çok gündeme gelmesi aynı zamanda fiyat da arttırır biliyorsun. Menajerin de iştahını kabartır.
0: Yani abi dünden beri her yerde Ange var. Şu an Beşiktaş taraftarının hayır diyemeyeceği isimlerden biri.

0: Zaten ve şöyle bir durum var abi. Angen'in oyun stratejisi Öndöroze'nin oyun stratejisiyle birebir. Hücum futbol. Yani o da hücum futbolu oynatıyor. Öndöroze de hücum futbolu oynatan bir teknik adam istiyor Beşiktaş kulübü için. Tabii beni bu düşüncelere sürükledi abi. Ama tekrar söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi dün akşam itibariyle listemizden çıktı diyor ama ben yine kapıyı açık bırakıyorum abi hangi konusunda. Orada belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler yaşanabilir, bir şeyler olabilir abi. Çünkü Ange'nin İngiltere düşündüğü söyleniyor. İngiltere Ligi'ne sıcak baktığı söyleniyor. Dediğim gibi Ange'de açık bir kapı bırakalım. Tabii başka isimler var mı? Felipe Luis gibi isimler de gündeme geliyor ama onlarla ilgili tam olarak bir doğrulanma olmadı. Conte'yi sordum. Conte ile ilgili çok Sergio Hoca gittikten sonra gündeme geliyordu. Gündemimize yok dendi. Valverde dinlenmek istediğini söyledi Beşiktaş yönetimine. Yani Beşiktaş yönetimine demeyeyim de Beşiktaş'la yani bu süreçte yakından takip eden insanlara dinlenmek istediğini söylemiş. Biraz bekleyeceğiz Doğan abi. Yani hoca konusunda nereden baksan bir 4-5 gün daha bekleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Ondan sonra süreci değerlendireceğiz. Bir de Öndöroz'dan şöyle bir şey yapıyor Doğan abi. Örnek veriyorum, işte Murat Özen'le çalışmak istiyor. Bunu listeye yazıyor ya. Murat Özen'in geçmişte çalıştığı futbolcular aranıyor. Hocayla aranız nasıldı? Hocanın yedek kulübesindeki tavrı nasıldı? Soyunma odasındaki sizlere karşı tavrı nasıldır diye ciddi bir araştırma yapıyorlar. Çünkü abi Beşiktaş yönetiminin bu dönem son şansı Doğan abi. Yani Sergen Yalçın istifaya davet edildi. Sergen Yalçın taraftardan dolayı istifa etti. Çünkü Başkan Sergen Yalçın'a toplantıda şunu söyledi. Devam edelim hocam. Biz arkandayız. Devam edelim. Sadece tek bir şey. Biliyorsun bunu da Türkiye'de ilk gündeme getiren ben oldum. 2-3 maç sonra bağırırlarsa ne yapacağız hocam? Bırakıp gider misin bizi diye çekincesi vardı Beşiktaş yönetiminin sayın başkanın. Başkan Sergen Hoca'ya bu soruyu sorduğunda Sergen Hoca bırakır giderim dedi. Taraftar tepkisini kaldıramam dedi, etkileniyorum dedi ve bıraktı.
1: Nihat Kahveci'nin bu tutuma karşı gösterdiği reaksiyona katılıyor musun?
0: Ya abi şimdi süreç...
1: Yani sen nasıl olur da bu kadar hemen küçücük bir olayda bırakıp gidiyorsun? Nasıl bir efsanesin falan? Senin için bu kadar transfer yapılmadı mı? Sen de hiçbir şey yapılmıyormuş gibi davranıyorsun deyip biraz böyle camiaya mı oynadı Nihat Kahveci? Hani onu da tanırım, böyle bir şey yapmaz da. O
0: Ya
1: da...
0: Nihat abi camiaya oynamaz abi.
1: Evet
0: O
1: yani...
0: içi dışı bir de direkt söyler insanların yüzüne karşı. Ama ya şimdi abi o anki psikoloji ve Sergen Hoca abi bu suç listesi atılma olaylarından falan inanılmaz etkilenmiş. Yani biz Sergen Hoca'nın yakın çevresiyle de görüştüğümüzde suç listesi olayının hocayı ciddi anlamda rahatsız ettiğini devamlı dile getirmişlerdi bize
1: Tamam,
0: zaten.
1: futbolculuk yıllarından bilmiyor mu bir kişinin bütün camiaya mal edilmemesi gerektiğini?
0: Ya kesinlikle aynı fikirdeyim abi. Evet. Mal edilmemeli. Ya bence abi hocanın kafasında şu da vardı Doğan abi. Temmuz
1: Yani
0: ayında
1: şey yaptı mı
0: Beşiktaş.
1: peki, mesela bütün tribün onu çok gereksiz bir bahane, yani tamamen gidişin sebepleri arasında en önemli detay taraftarın reaksiyonu.
0: Bence abi evet, gidişiyle ilgili en büyük reaksiyon taraftarın tepkisi ama bence hoca şunu düşündü abi. Hoca zeki adam. Bu benim kendi fikrim. Belki yanılıyor olabilirim ama çok da yanıldığımı düşünmüyorum. Şimdi Beşiktaş birçok kiralık oyuncusundan yolları ayrıldı. Doğru mu abi? İşte Cengiz gitti. El Bilal gitti. Jota gitti. Yani birçok oyuncusuyla Beşiktaş kiralık olarak yolladığı oyuncularla yolları ayırdı. Şimdi transfer konusu da çok büyük bir ihtimalle, bunu başkan da teyit etti, Dünya Kupası'ndan sonra olacak gibi gözüküyor abi. Yani belki buraya Dünya Kupası'ndan önce bir sol bek, işte ne bileyim bir orta saha indirilebilir. Buna bir şey demiyorum ama Beşiktaş'ın ilk maçı Avrupa Kupası maçı Temmuz ayında abi. Ve Beşiktaş'ın kadrosunda problem var. Kadro derinliği yok. Belki hoca bunu düşünerek, ya ben bu kupadan elenirsem, elemelerden geçemezsem, tepki alırsam ne yaparım dedi diye düşünüyorum ben ve bu kararı verdiği düşünüyorum. Hocaya saygı duyuyorum abi. Sergen Yalçın Beşiktaş efsanesidir. Emekleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim de
1: O
0: çocukluğum
1: sayfa
0: karım
1: tamamen
0: bunu
1: kapanmış mıdır? Artık bundan sonra Sergen Yalçın defteri kapanmış mıdır Beşiktaş'ta?
0: abi öyle gözüküyor ama tabii efsaneler ölmez, şekil değiştirir derler ya.
1: Yani.
0: Yani bir gün bir şey olur, gider bir takımla şampiyonluk yaşar. Hoca biraz daha tecrübe edinir. Tekrar camia Sergen Hoca'yı ister. Yani

0: bu süreç direkt böyle işte örnek veriyorum mesela Ole Solskjaer. Şu anda Valerian İsmail. Bunlar için Beşiktaş defteri bir daha olmaz herhalde. Yani ben kapandığını düşünüyorum ama şimdi Sergen Yalçın için Beşiktaş efsanesi olduğu için çok aynı şeyleri söyleyemiyorum. Ama tabii uzun bir süre ben Beşiktaş'ı çalıştırabileceğini düşünmüyorum Sergen Yalçın'ın. Hayırlısı olsun abi kendisi için de. Şu anda önümüzde acil bulunması gereken bir teknik adam süreci var. Başkan ve Önder Özen süreçle alakalı çalışmalarını yapıyor. Bizler de onlardan gelecek olan habere göre, bilgiye göre buradan Beşiktaş taraftarlarını bilgilendireceğiz.
1: Peki mesela Önder Hoca öncesinde mi Muçi kararı alınmıştı Murat?
0: Evet.
1: Önder Hoca kalsın ister miydi sence? Ama o paraya da kalsın isteyemezdi değil mi?
0: Ya abi 8,5 milyon euro gibi bir para var. Normal şartlarda bu para 3 yılda ödenecekti. Opsiyon var. Yani Önder Hoca sabaha kadar kalmasını istese de Trabzonspor opsiyonu kullandıktan sonra oyuncu gitmek istedikten sonra
1: engelleyemezsin zaten.
0: Önlem alamazdın abi. Tabii yapılan görüşmelerde Trabzonspor'la yapılan görüşmelerde 5 taksit 3 yılda ödenecekti. Daha sonra Trabzonspor'un ricası üzerine bu sözleşme 8 taksite bölündü abi. Zaten bunu Trabzonspor'da resmi olarak açıkladı. 8 taksitte Muçi'nin 8,5 milyon euroluk ödemesi yapılacak dedi. 4 yılda ödenecek abi. Normal şartlarda yapılan protokolde 3 yıllık anlaşma. O 8,5 milyon euroyu Trabzonspor 3 yılda ödeyecekti. Sayın Başkan Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı yaptığı görüşmede bu süreyi 4 yıla bölerek taksitleri 8'e çıkardı. Yani bir nevi Trabzonspor'a biraz kolaylık sağladı Beşiktaş yönetimi. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Yani oradaki süreç nedir bilmiyorum. Belki camialar arasındaki dostluk veya işte birbirini yorma gibi ihtimaller de var ama 4 yıla bölündü. 4 yıl sürecinde Muçi ödemesi Beşiktaş'a yapılacak. Trabzonspor camiasına hayırlısı olsun. Muçi Beşiktaş'ta istediğini sergileyemedi ama Trabzonspor'da bambaşka bir sezon geçirdi. Başka diyecek bir şey yok abi. Yani
1: ya bugün herhalde kupayı da kazandırma ihtimali yüksek olan oyunculardan bir tanesi Muçi.
0: Abi yani Muçi kariyer sezonlarından birini oynadı.
1: Kesinlikle öyle. Peki sana şunu söyleyeceğim. Tabii sen böyle bugün Konya işte Trabzon Konya maçı var. Ne düşünüyorsun dedi. Abi beni ilgilendirmiyor. Ben Beşiktaşlıyım deyip konuyu kapatıyorsun ama bugün seni ilgilendiren bir maç sonuçta. Konya kazanırsa senin gidişatın Avrupa'daki hikayen farklılaşıyor. Trabzon kazanırsa işte farklılaşıyor. Tıpkı Başakşehir gibi sen de bu maçı takip ediyorsun. Ne düşünüyorsun evet. Bu akşamla ilgili?
0: Abi Beşiktaş'ın hayırlısı neyse olsun.
1: Güzel politik cevaplar. Yakında Bayrampaşa muhtarlığıyla başlayıp ardından devam edip milletvekiline kadar öyle devam edecek. Yani senin kadar politik bir adam ben hayatım boyunca. Abi ben şimdi Bayrampaşa kaymakamına da söz verdim. Muhtarlıkla ilgili konuşmama kararı aldım deyip oraya da bağlı olur mu bana?
0: Ya çok iyi. Ya lan
1: abi. Bomba soru geliyor şimdi. Hazırsan.
0: Tabii ki her zaman abi.
1: Beşiktaş'la ilgili olarak Sergen Hoca gittikten sonra kulağına hiç burada da politik cevap verme lütfen. Gidişinden mutlu olan oyuncu oldu mu?
0: Abi duymadım.
1: Yani şeye döneceğim ya Çerni Merni o paylaşımları yaptıktan sonra bir ima mı yaptılar yoksa yok be
0: ama
1: gidişine.
0: Ama abi Çerni o paylaşımı yaptıktan sonra hocaya teşekkür etti.
1: Etti de işte onu da arkasına bağladı mı acaba diye.
0: Yok sanmıyorum abi. Sanmıyorum. Yani çünkü bizle yapılan görüşmelerde Çerni ile arasında bir problemin olduğu söylenmiyordu. Yani aralarının iyi olduğu konuşuluyordu. Abi süreç bitti ya. Yani bu saatten sonra hoca şunu yapmış, oyuncu bunu yapmış demenin Beşiktaş'a hiçbir faydası yok abi. Ben artık böyle geçmişin bu kadar geriye dönük konuşulmasına rahatsız oluyorum. Çünkü görev bitti abi hocanın. Yani biz burada sabaha kadar bu süreci konuşsak hiçbir şeyi geri getiremeyeceğiz. Mutlu olanlar mutlaka vardır. Mesela Jalo'da secde ederken fotoğraf paylaştı. Belki sevinen de mutlaka vardır. Beşiktaş'ın şu andaki süreç yeni teknik adam, yeni bir başlangıç. O yüzden abi çok fazla bu sürecin şu anda konuşulmasının ne Beşiktaş'a, ne oyunculara, ne Sergen Yalçın'a, ne sana, ne bana herhangi bir faydası yok abi. Dedikodudan öteye geçmez.
1: Kesinlikle katılıyorum da benim gerçekten kafamı kurcalayan, biraz böyle duygusallıktan dolayı ön plana çıkartmayı düşündüğüm, fikir olarak vermem, Önder Hoca'yla özel hayatta da görüşen biri olarak söylüyorum ama böyle elim telefona gidip hocam şu işi de hallet gelmişken demek istediğim bir konu var. Bir Beşiktaş taraftarı olarak Necip'e bir veda gerekirdi düşüncesi bende hala hakim. Sergen Hoca ve Serdal Adalı yönetimi buna ne kadar sıcak baktı hepimiz gördük. Önder Hoca'nın gelişiyle beraber bu problem de çözülebilir miydi diye düşündüm ama dün okuduğum bir haber, mutlak yolların ayrılması gerektiği oyuncular listesine Necip'i de koymuşlar.
0: Abi zaten Necip'e yollar ayrılıyor. Sözleşmesi bitiyor Necip'in.
1: Tamam da işte hani bir veda, güzel bir veda ile mi ayrılmalı diye. Ben çok mu duygusal bakıyorum? Artık bundan kurtulmalı mıyız kısmındayım.
0: Abi bunun duygusal bakmayla bir alakası yok abi. Necip çocukluğundan beri Beşiktaş forması giydi.
1: Bugün bunu Ali ile konuşur musunuz?
0: Ali kim abi?
1: Pardon, Ali ile diyorum. Doğan'la konuşur musunuz?
0: Tabii ki konuşuruz.
1: Doğan Gündoğdu.
0: Hatta yayına girmeden önce de bizi sorarız, yönetime de sorarız. Bu süreçle alakalı çünkü basını da Necip'in Beşiktaş'a görev alacağına yönelik haberler de var. Onu da sorarız. Ya Necip Beşiktaş'ın değeridir abi. Sev veya sevme. Yıllarca Beşiktaş'a emek verdi. Yıllarca Beşiktaş formasını layıkıyla taşıdı. O yüzden ben Necip'e bir veda bekliyordum abi. En azından son maçta alındı. Tüpraş'ta bir alkışlatılmasını, son bir dakikada olsa Necip'i oyuna sokup bir alkışlatılmasını ben de bekliyordum. Olmadı. Böyle bir karar verdi Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti. Saygı duymak lazım ama Necip'e bir veda yakışırdı be Doğan abi. Yani
1: ya benim mesela aklıma geldiği için söylüyorum, mesela kim gelecek, kim gidecek, bilmem ne olacak mı, Önder Özen uyuyacak mı, yenine gelen teknik adam bizi aynı havaya sokacak mı, Kasım'da havluyu atacak mıyız, havluyu şimdiden mi alalım, Kasım'da mı alalım, bilmem ne, ama bunları düşünmüyorum. İlk aklıma gelen Necip oldu, biliyor musun, bilmiyorum yani.
0: Gerçekten abi Necip konusunda ben de aynı fikirdeyim seninle. O zaman mesela ben son maçta bekliyordum Necip'i. En azından dedim kadroya alırlar. Son bir dakikada olsa, uzatmalarda olsa Necip'i sahaya sürüp bir alkışlatırlar diye düşündüm. Olmadı. Bekleyeceğiz abi. Aslında burada bana sosyal medyada da çok soru soruyorlar. Biliyorsun Beşiktaş'taki en büyük problem oyuncuların kampa yetişmemesiydi abi. Hı hı. Bize devamlı oyuncular kampa yetişecek mi diye. Her yıl biz bunu konuşuruz abi. Sen de bu işin içindesin. Abi geçtiğimiz günlerde YouTube'da bana çok enteresan bir soru geldi Doğan abi. Söylemek ister misin soruyu?
1: Lütfen.
0: Hoca kampa yetişir mi dediler.
1: Yani aslında bunu mesela Fenerbahçe için de sorabilirim. Şöyle bir gerçek var. Yapılan transferleri yönetimler, aynı zamanda scouting ekipleri, sportif direktörler üzerinden ya da ne bileyim futbol aklı üzerinden gidiyor da. Sen nasıl düşünüyorsun? Teknik adam mı transferi yapmalı? Yönetimin yaptığı transferlere göre mi teknik adam getirilmeli?
0: Abi bence yönetimin yaptığı transferlere göre teknik adam getirilmeli. Yani teknik adamın yaptığı transferlerde hep problem yaşıyorsun teknik adam gittikten sonra. Bunu herkes yaşıyor. Bence yönetimin yapacağı, futbol aklının yapacağı transferlere göre o transferlerle istediği sistemi oynatabilecek bir teknik adam getirilmeli abi. Ve o sistemden yürütülmeli. Yani ne bileyim, kanatları hızlı çıkan, işte orta sahada geçişleri çok hızlı yapmayı beceren, çalışmalarını bu yönde yapan bir teknik adam getirmeli ve sistemi yıllarca bu sistem üzerinden kurman gerekiyor abi. Örnek veriyorum, Sergen Yalçın Akbodu'yu getirdi, Olayitan'ı getirdi, işte Ohu getirdi ama gelecek olan teknik adamın bunları beğenmeme ihtimali var mı? Var.
1: Var.
0: Doğru mu abi?
1: Olmaz mı?
0: Ama bunlar yönetimin transferleri olsaydı yönetim şunu sunabilirdi. Gerçi yine aile hala sunabilirdi ama bizim elimizdeki mevcut kadro bu. Bu kadroyu oynatabilecek misin demeleri gerekiyor. Ben o yüzden abi tamamen yönetimin transfer yapmasından yanayım artık. Yani benim fikrim bu yaşanan son süreçlerden sonra bu yönde. Ha, belki de hoca transferleri yapsın diyenler olacaktır. Bunlara saygı duyuyorum. Herkesin bakış açısı farklıdır. Belki bizim göremediğimiz bir şeyleri onlar görüyordur ama bence abi yönetim üzerinden transferler yapılıp o transferlere göre, o sisteme göre hoca transferi olmalı.
1: Peki Murat, teşekkür ediyorum. Sağ olasın kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık. Akşam
0: abi,
1: orta çizgide yayının kaçta, canlı mı giriyorsunuz?
0: Abi bugün öğlenleyin 2.30'da orta çizgi YouTube kanalında canlı yayındayız. Bir iki bilgimiz daha var. Bakacağız. Onları soracağız. Mesela stad olayı

0: benim aklımı iyi getirdin abi. Şimdi arayacağım. Bir bilgi rica edeceğim o konuyla alakalı.
1: Yani UEFA'da organizasyon dersi verdiği konu stadyumda o reklam alanlarının kapatılmasına izin vermezken UEFA bu alanları kapatıp akustiği arttırması, televizyon yayını da olağanüstüydü bir kere. O da çok farklı bir konu tabii. İki takımın taraftarı herkese taraftarlık dersi de verdi. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bununla ilgili ya Beşiktaş yönetiminin federasyona karşı maalesef işte başkanın yönetimle görüşmek istediğinde başkan vekiliyle görüşmesi, başkanın bile görüşmediği o süreci kapatır mı sence bu süreçte?
0: Abi görmek lazım ya. Görmek
1: çünkü
0: lazım.
1: Çünkü sıkıntılı bir süreç. Yani Serdal Başkan'ın biraz cılız kaldığı gözüküyor. Yani abi, şey klasik olarak şundan kaynaklanıyor. Hani hemen bir küçük hatada orası TJK değil BJK'ya dönen bir tepki var ya.
0: Abi tamamen futbol takımıyla alakalı biliyor musun Doğan abi? Yani ben bunu hep söylüyorum. Sen ne yaparsan yap. Stat yap, borçları kapat, bilmem ne yap. Abi amiral gemi futbol takımı. Futbol takımın başarısızsa tepki alırsın abi.
1: Bakınız
0: senin ayakta tutman gereken yer futbol takımı. Futbol takımın başarısına göre abi taraftar tepkileri oluşuyor. Yani şu an dikili taş... Birçok Beşiktaş taraftarının belki umurunda değil abi. Adam diyor ki ben diyor futbolculara bakarım diyor. Ben diyor taraftarım abi diyor. Ben diyor bana diyor forma al diyorsunuz alıyorum. Maça gel diyorsunuz geliyorum. Ben iyi futbolcu görmek istiyorum. Sen eğer iyi futbolcu, pahalı futbolcu, Beşiktaş'a fayda getiremeyecek bir futbolcu getiremiyorsan gelme kardeşim diyor başkan olma diyor. Beşiktaş'ta başkan bulunur diyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum abi. Taraftar için önemli olan futbol takımının başarısı. Yani dışarıda olaylar yaşanıyor mu? Merkez Hakem Kurulu'nun vermiş olduğu kararlar var mı? Orada abi yönetim, başkan elinden geleni yapıyordur abi. Yani sonuç olarak başkanın da çok sert açıklamalar oldu abi. Belki de tarihin en çok ceza alan başkanı abi. Yani adam yaklaşık 2 yıldan beri Beşiktaş'ta başkan taş çatlasın 4 kere 5 kere maçı izlemiştir abi Tüpraş'ta. Her gün ceza aldı. Para cezası,
1: hak mahrumiyeti.
0: Ya inanılmaz cezaları aldı abi. Konuşturmadılar başkanı bir şekilde. Normal şartlarda Sayın Hacı Osmanoğlu başkanlara ceza vermeyeceğim. İstedikleri gibi kulüplerini korumalılar. Bu benim sözüm olsun dedi ama maalesef sözünü tutmadı. O yüzden abi o süreç biraz yani tepkiler futbol takımıyla alakalı. Futbol takımı iyi olursa süreç daha farklı gelişiyor. Ama futbol takımı kötü olup hem hakemler tarafından doğranırsan ve buna karşı yaptığın hamlelere rağmen herhangi bir değişiklik olmazsa tribünler istifaya davet eder abi.
1: Peki bir mesaj var. Bunu okumazsam gerçekten kendimi de kötü hissederim. Fehmi Metin diye bir dinleyenimiz yollamış. Beşiktaş yönetiminin önce hoca daha sonra tribün problemlerine el atması gerekiyor. Eksikleri tamamlayıp taraftar desteğini bir şekilde kazanması gerekiyor. Bunun için bilet fiyatları, tribün gruplarının yerleşim yerleri, çatı ve boşluklar gibi sorunlar var. Hatta bu sorunlar sonu gelmeyen sorunlar ama asla çözülemeyen sorunlar. Lütfen bunu da konuşun diye yazmış.
0: Ya çatı sorununu zaten konuştuk abi. Bu yani özellikle
1: mesela taraftar gruplarının biraz daha maratona doğru gelmesi, kale arkasındaki yoğunluk mu, orası tamamen mi olmalı? Hani o bile biliyorsun muamma hala da. Bir de bilet abi, fiyatları ve kombine durumu.
0: Abi bilet fiyatları evet yüksekti bu dönem ama tekrar aynı şeyi söyleyeyim Doğan abi. Sen İyi performans gösterirsen taraftar da tribünde iyi performans gösteriyor abi. 2-2 daha 4. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın UEFA finalini oynadığı bir atmosferi düşünsen abi. Beşiktaş taraftarının o deplasmana gidip ya o tribünde neler olur biliyor musun abi?
1: Tabii.
0: Yani bütün dünya Beşiktaş taraftarını konuşur. Ya biraz da iş başarıya bakıyor abi. Yani örnek veriyorum. Derbilerde bambaşka bir taraftar izlersin veya 3 maçı üst üste kazanmış Beşiktaş'ı izlemeye giden taraftar bambaşka bir taraftar olur. Anlatabildim mi? Yani psikolojik süreçte taraftarı etkilediği için ben atmosferin bundan dolayı böyle düştüğünü hissediyorum. Bilet fiyatları çok pahalı. bilet fiyatlarını düşürmek gerekiyor. Çünkü oraya gençler ne kadar genç giderse abi o kadar çok ses çıkıyor. Şimdi ben artık 41 yaşındayım. Ben taş yaldızı 10 dakika bağırıyorum. 15 dakika diyorum ya yoruldum diyorum. Eskisi gibi enerjim yok diyorum. Bilet fiyatlarını Beşiktaş yönetimi yeni sezonda nasıl yapacak, nasıl politika edecek bilmiyoruz. Kombinelerle ilgili herhangi bir gelişme yok şu anda. Onu da not aldım şimdi seninle konuşurken. Onu da bugün sorayım. Yani tamamen takımın performansına bağlı abi. Camianın havası tamamen futbol takımına bağlı Doğan abi.
1: Doğru söylüyorsun. Peki teşekkür ediyorum kardeşim. Saygılar. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Yakın bir zamanda kaçıyorsun galiba, artık daraldığını fark ettim.
0: Abi bu akşam İzmir'e gidiyorum. Ailemle 4-5 gün İzmir'deyim.
1: Hadi bakalım.
0: Bayramın 2. 3. günü döneceğim. Ondan sonra çalışacağız abi. Hocayı bekliyoruz. Hoca gelecek.
1: Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Selamlar
0: evdekilere. Görüşmek üzere. Selamlar.
1: Kardeşim. Murat Özen'le beraberdik. Beşiktaş'a dair, gündeme dair konuları, merak ettiklerinizi de sorduk. Ve biz bir kısa ara verelim. Nefes alalım. Ardından devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum, 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor.

yaptık. 11.03'ü gösteriyor saatler. 22 Mayıs 2026 günlerden cuma. Hayırlı cumalar dileyelim. Anadolu'dan bugün bir şampiyon çıkacak diye girdik zaten programa. O gün bugün Fatih Tekke'nin öğrencileri sezonun flaş ekibi İlhan Palutlu Konya ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Hocanın ve hocaların daha doğrusu olaya yaklaşımları, zafere kitlenmeleri falan farklı bir konu. Ama diğer taraftan stadın Antalya olmasıydı. İşte taraftarların kilometre üzerinden yaptığı hesaplardı. Oydu buydu şuydu. Biraz bahane üzerinden gitmeye alıştığımız için bunları da söyleyebiliriz. Gündeme gelen konulardı. Ama şu gerçek de var. Hocaların ortak aklı aslında şu. Saha o bu çok önemli değil, kilometresi bilmem nesi, önemli olan hakem şeklinde yorum yaptılar. Türkiye Kupası'nda 64. final Antalya'da Trabzonspor'la Konya arasında oynanıyor. Saat 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler görev alacak bu mücadelede. Bir tarafta ligi 3. sırada bitiren Fatih Tekkeli Trabzonspor, diğer cephede ise kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen İlhan Palut'un çalıştırdığı Konya Spor var. İstanbul dışından Anadolu'dan çıkacak olan şampiyon aslında kıymetli. O açıdan bakmak lazım. Avrupa Ligi biletini alacak olan takımlar, Trabzonspor üst üste 3. kez finalde boy gösteriyor. Fırtına son iki finalde Beşiktaş ve Galatasaray'a boyun eğmişti. Karadeniz Devi bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşamış. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış Bordo Mavililer. 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Konyaspor'da 2017'den sonra tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finalinde boy gösteriyor. İlk kez kupa sevincini yaşamak istiyor yeşil beyazlar ve ligde oynanan son kapışmada Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti Konyaspor. Bakalım ne olacak, zafere kitlenen teknik adamların stratejik hamleleriyle beraber oyuncuların ben ve ekibim şeklinde yapacağı yorumlarda gülen taraf kim olacak, bunu hep beraber merak ediyoruz tabii ki, onu da söyleyelim. 0212 273 10-10 telefon numaramız. Bu arada onu söyleyeyim. Telefon almak isterim ama sistemde bir değişiklik durumu söz konusu olmuş. Bu konuda şöyle mi yapılıyor? Öyle mi yapılıyor? Bilemedim.

0: çözebilirsem telefonu da alırım. Birazdan ona da bakarım. Peki. Gelen mesajlar var. Dodocam muhtemelen bayram nedeniyle bir hafta sesini duyamayacağım. Şimdiden sevdiklerinle birlikte güzel bir bayram geçirmeni dilerim. Hatta bütün günlerin bayram tadında olsun. Senin gibi güzel insanlar hep var olsun, seviliyorsun demiş. Vay, teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Dodo, Halil Mutmeler'in Varda Yasin Kol'la konuşmasını gördün mü diye yazmışlar. Sezonun aslında özeti gibi gözükmüyor mu? Yasin Kol'a cevap vermiyor. Çünkü Türkçe de anlamıyor sanırım diye düşünmüş. Ozan Zeybek'le Emre Tilev kupa finalinde Gençler Birliği ile Trabzon oynayacak dedi, biliyor musunuz sabah diye konuşmak için. Doğan Bey, canlı telefon bağlantısı alacak mısınız demiş. Almaya çalışacağım diye az önce cevapladım onu. Taraftar da iyi olmalı, hemen istifaya çağırmamalı. Aslında biraz da bu açıdan bakmak lazım. Az önce Sergen Yalçın'la ilgili yaptığımız konuşmalarla birebir olarak gündeme geliyor tabii. Onu da hemen söyleyelim. Bir yerden aldım ama nereden aldığımı da bilmiyorum. 99.58 beni duyabiliyor musunuz?
1: Doğan Bey merhaba, günaydın.
0: Merhaba, günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Fenerbahçe Kongresi'yim.
0: Sizin sürece gelemedik bile daha. O kadar çok şey konuştuk ki biraz. Tabii Murat olmasından kaynaklı olarak biraz Beşiktaş ağırlıklı devam ettik ama diğer taraftan bugün evet, bir de kupa gecesi var. Onu da konuştuk ama Fenerbahçe'nin de gerçekten zorlu bir viraja girdiği, artık seçim telaşı içerisinde var olduğu ama var olma mücadelesini hangi başkanla yapmayı karar verecek genel kurul üyeleri, o konuda aslında listemizin önemli sırasında yer alıyor. Ama bugün Fenerbahçe Avrupa'nın en büyük sahnesine de çıkıyor. Onu da unutmamakta fayda var. Geçen sezon Abu Dhabi'de zirveye çıkan Sarı Lacivertler üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez bu kupayı kazanabilecekler mi? Olympiakos, Fenerbahçe, Beko, Real Madrid ve Valencia arasında Atina'daki dörtlü finalin ilk maçında bugün saat 18'de parkeye çıkıyor Fenerbahçe. İlgileniyor musunuz? Tabii ki bizim için kıymetli mi? Abi, tamamen artık futbola odaklanmak isteyen bir kongre üyesi miyim dersin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Doğan Bey, Fenerbahçe olmadan Türkiye'de gündem olmuyor, biliyorsunuz. Her zaman gündemdeyiz yani. Tabii basketbolla da ilgileniyoruz, diğer branşlarla da ilgileniyoruz. Ben sadece futbol kulübü olarak oyumu vermiyorum. Ama bu seçimde ben oyumu açık açık söyleyeyim Aziz Yıldırım'a vereceğim. Aziz Başkan'a vereceğim. Geçen dönemlerde Ali Koç'a vermiştim. Ama hatamızı anladık. Aziz Başkan inşallah bizi eski günlerimize geri getirecek.
0: Peki Aziz Başkan'ı tekrar seçme sebebin ne? İlk olarak seni cezbeden taraf ne?
1: Ben bütün güzel günleri onda gördüm Doğan Bey.
0: Ama bu kadar yani uzun süre görevde, ben mesela hani şey yapmaya, muhalefet yapmaya çalışmıyorum yanlış anlama da, 20 sene bir evet, başkanın kalması da eleştirildiği için gidişi de çok hoş olmamıştı. Tekrar geri dönüşü kısmında
1: o neden hoş olmamıştı onu da ben size açıklayayım. Ben de stat'taydım o gün Doğan Bey. O kare arkasındaki GFB dediğimiz arkadaşlar var ya, hı hı, bizim Fenerbahçe tribünlerinde bir GFB var, bir de Anadolu GFB var. Bu GFB biraz az yıllarım açık açık burada söyleyeyim bilmiyorum da, onlara biraz şeyi kesti, arpayı kestiği için onlar da diğer başkan adayına destek vermek için protesto ettiler. Ama zannedildi ki bütün taraftar, bütün stat protesto etti Aziz Başkan'ı. Ama öyle olmadı yani. Bu medya öyle yansıdı. Şimdi o GFB Hakan Sazi'nin yanında durmaya çalışıyor. Ama bence hata ediyorlar. Aziz Başkan her zaman Fenerbahçe'nin onursal başkanıdır. Ona bir vefa borcumuz vardır. Bunu da seçimde ödeyeceğiz inşallah. Bir de kuvvetli geliyor. Hani yönetim kurumuna bakıyorum, güzel isimler var. Hoca olarak Aykut Hoca'yı getirecek. Yanına Volkan Demirel, Dirk Kayt gibi isimleri getirecek. Hani bunlar güzel şeyler yani. Hakan Safi diyor ki Maldini ile anlaştım ama Maldini ile anlaşmamış bile. Hani sadece ona danışacağım diyor. Maldini şu anda Milan'da görev yapıyor. Hani bu şekilde bir vaat olmaz yani.
0: Bu arada yönetim tabii ki liste anlamında çok kıymetli. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Bey'in listesinde Mustafa Çağlar ismini de gördüm. Bilmem tanır mısınız? Evet. Federasyonun eski yöneticilerinden.
1: Evet, eski üyelerinden.
0: Bu arada Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın kendisine teklif yaptığını belirtip beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, teşekkür edip reddettim açıklamasına ne dersin?
1: Rıdvan Hoca da tabii Fenerbahçe'ye çok katkı sağlamıştır ama ben artık onun biraz daha böyle hani geri çekilmesini bekliyorum. Hani televizyonlarda ben görüyoruz ama çok iyi Fenerbahçe'nin kendisi. Ben o konuda aslında bir isim var. Onu getireceğini düşünüyorum. Doğan Bey.

0: Bey'in yanında biliyorsun.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Brad Bey, Barış Göktürk'ün yanındaydı. Aziz Bey ile Barış Göktürk ittifak içinde oldukları için.
0: Ha, evet ben, evet, pardon ben yanında... düzelteyim, pardon, tamam. Çünkü evet. Barış Bey'in yanındaydı. Barış Bey o birlik mesajına ilk cevap veren ve Aziz Bey ile ortak yolda şimdi, devam eden isimdi. Doğru söylüyorsun, ben hata yaptım.
1: Barış
0: pardon.
1: Bey'in futbol hakkı demişti ya, hani ilk televizyon programına katılmıştı. O futbol hakkı dediği isim zaten Bülent Uygun ve Volkan Demirel'di.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Barış Göktürk'ün ilk dediği isimler Bülent Uygun ve Volkan Demirel'di. Bir de Oğuz Çetin vardı. Tabii o da teklif sunacaktı ona. Kabul ederse o da futbol komitesinin başında duracaktı. Ama bence en mantıklı isim Bülent Uygun, Volkan Demirel, Dirkay. Bunlar Aykut Hoca'nın yanında olsunlar. İnanın Fenerbahçe yani çok başarılı olur. Gerçekten olur yani.
0: Peki Aziz Bey, Aziz Bey'in gelişi biraz böyle yakalamışken, biraz da camiayı yakından iyi takip eden bir kongre üyesini bulmuşken, evet, şeyi sormak istiyorum. Tribün, evet, gruplarının bu kadar dağılmasının engellenme durumu Aziz Bey gelince ortaya çıkar mı?
1: Tabii ki. Ya Doğan Bey, siz tabii yaşınız benden daha büyük. Belki Aziz Yıldırım'ı daha iyi tanırsınız. Ben 7 senedir kongre üyesiyim. Benim yaşım 38. Şimdi Aziz Yıldırım geçen bir dernek toplantısında bir tane hanımefendi röportajda bir soru sordu. Dedi ki hiç dedi yönetimizde bayan üye göremiyorum dedi. Hı hı. Aziz Başkan ne dedi?
0: Savaşa gidiyoruz
1: dedi. Ben savaşa gidiyorum dedi. Ya işte Aziz Yıldırım'ın karakteri, kişiliği bu. Anlatabildim mi? Artık ismini vermek istemediğim camia hani sağ şeyi boş göremeyecek yani meydanı. Anlatabildim mi? Artık direkt devre arasında konuşabilecek bir Mahmutçuklu olacak yani. Yani bunlar meydanı boş buldular. Devre arasında hemen hakemlere, federasyona yok şöyle yaparız, yok böyle yaparız. O dönemler bitti artık. Yeter ki biz Aziz Yıldırım'ı seçelim. Bir sene olsun, bir sene olsun, bizim olsun. İnanın bak bir sene olsun zaten. Aziz Yıldırım Fenerbahçe eski günlerine geri getirmeye şansı olabilir yani.
0: Peki, teşekkür
1: hani
0: ediyorum.
1: Havayı bize yaşatabilir yani.
0: Teşekkür ediyorum size de, sağ olun. Hayırlısı olsun camia için. Bakalım neler olacak, neler yaşanacak. Bunu hep beraber abi göreceğiz.
1: Ama tek şunu söylemek istiyorum. Öyle kapatayım, rica ediyorum. Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkalım. Şimdi Aykut Hoca'yı istemeyenler var. Bence Aykut Hoca, Volkan Demirel ve Dikkat'le beraber çok başarılı bir kadro kuracaklar. Fenerbahçelilere sesleniyorum. Güvensinler. Aziz Yıldırım'ı desteklesinler. Gelirse başarı gelir zaten.
0: Peki, teşekkür ettim, sağ olun size de. Tabii sizin bu düşüncelerinize katılanlar, katılmayanlar da var. 39-44, sana da günaydın.
2: Sana abi.
0: Mutlu sabahlar olsun, hoş geldin.
2: Alo, günaydın Doğan abi.
0: Günaydın, büyük ihtimalle atölyedesin.
2: Evet abi, tekstil atölyesinde.
0: Arkadan arabeski duyduğum anda zaten tekstil atölyesinde olduğunu net bir şekilde anlıyorum. Kulaklıktan spor radyosu dinleyip gizli gizli onun sonrasında devam ediyorsun vallahi, çalışma hayatını.
2: Vallahi abi, programlarının tamamını seni dinliyoruz. Yani tek başına tek kişilik bir yurdusun. Seni öyle daha çok seviyorum.
0: Eksik olma, sağ olasın.
2: Bir saattir Murat Özcan abimizi dinliyoruz. Ben onunla Ali Naci Küçük abimi dinlediğim zaman onlar gittikten sonra ne konuştuklarını unutuyorum yani. Ne diyorlar acaba? Ne dediler acaba? yani yeni bir şey yok. Yeni bir haber yok. Toz konduramıyorlar. Enteresanlar yani. O yüzden abi seni tek kişilik bir yolda olarak daha çok seviyoruz vallahi.
0: Teşekkür ederim. Hangi takım taraftarısın?
2: Ben Galatasaray taraftarıyım ama hani böyle hooligan, bina fanatik falan değilim ama ben Galatasaray taraftarıyım. Aramamın asıl nedeni de şu abi, gerçekten hem bayram tatiline çıkıyoruz hem de sana iyi bayramlar dilemek için, hem
0: teşekkür
2: de seni
0: ederim,
2: çok sevdiğimizi belirtmek için.
0: Eksik olma.
2: Profesyonelliğine, işte ne bileyim zekana falan hayranız, seni dinliyoruz, takip ediyoruz abi, iyi ki varsın.
0: Sana da hayırlı bayramlar diliyorum o zaman. Görüşmek üzere. Sağ olasın kardeşim. Abi. Eyvallah, eksik olma. 47-49. Sana da günaydın.
3: Alo.
0: Merhabalar, günaydın.
3: Ben yayında mıyım acaba?
0: Evet, 47-49, hoş geldin.
3: Öncelikle iyi yayınlar Doğan abi. Günaydın.

0: Teşekkür ederim sağ olun.
1: Fenerbahçe taraftarıyım, İstanbul'dan arıyorum. Ben buradan Fenerbahçe taraftarlarına da kongre üyelerine de şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'ye artık bir başkan değil, Fenerbahçe'ye bir lider lazım olduğunu düşünüyorum. Ve bu liderin de Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de sayısız başarılar yakalamıştır, şampiyonluklar yakalamıştır. Şampiyon olmadığı dönemlerde aldığı arsalar, aldığı yatırımlar, yaptığı yatırımlar bir kenara dursun. Basketbol stadyumu, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumu, bunların hepsini Aziz Yıldırım sayesinde kazanmışızdır. O yüzden Fenerbahçe'ye bir başkan değil, Fenerbahçe'ye bir lider lazım ve bu lider de sonuna kadar Aziz Yıldırım'dır. Eski günlerimize dönmek istiyorsak Aziz Yıldırım'ı seçmek zorundayız. Biz evlatları ona çok yanlışlar yaptık. O bir baba, o bizi affetti ve bir daha elini taşın altına koydu. O yüzden de Aziz Yıldırım'a destek çıkmamız lazım. Onunla daha mutlu günlere ulaşacağımızı düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın. Sen de düşüncelerini net bir şekilde dile getirdin. 42-10 sana da günaydın.
2: Günaydınlar. Doğan abi nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Hani
2: kusura bakma, samimiyetten ötürü.
0: Eksik olma, ne demek?
2: Şükürler olsun ki çok fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Hı-hı. Bu sefer olduk. Dört gözle Sayın Aziz Yıldırım'ı bekliyoruz. Biraz önce bir beyefendi arkadaşımız bağlandı. Aziz Yıldırım meydanı boş buldular. Aziz Yıldırım zamanında arkadaşım bir baksın. Aziz Yıldırım zamanında Avrupa şampiyonluğuna kadar gördü Aziz Yıldırım bizi. Hepsi ne şampiyonluklarımız ne Türkiye kupalarımız var. Yani ben şöyle bekliyorum. Nasıl gönderdiklerini de çok iyi hatırlıyorum. Ben 41 yaşındayım. Tribüne gitmiyorlardı. Aziz Yıldırım gidene kadar hiç forma almayacağız, Feneryum'a gitmeyeceğiz diyorlar. Şimdi ondan bilet umuyorlar. Biz bu sene de oluruz. Beşiktaş, Fenerbahçe benim görüşüm bu. Benim haddim değil ama yani böyle yönetildikleri sözde 6'yı da oluruz, 7'yi de oluruz. Bizim işimize geliyor bunlar. Benim en çok merak ettiğim konu Sayın Hacı Osmanoğlu. Bugün net ve net herkes, taraflı tarafsız herkes görüyor. Red Bull Galatasaray karşıtı. Onun bir videosu var, açıklaması var. Aziz Yıldırım'la ilgili. Ben Aziz Yıldırım'ın gelmesini o yüzden de çok istiyorum. Bakalım o zaman ne olacak. Hani şişenin başı o diye başlayan bir videosu var Sayın Hacı Osmanoğlu'nun. Bu sahneleri çok merak ediyorum. Keyifle bekliyorum. Kaç Haziran'da seçimleri? 2 günde açıp izleyeceğim. Yine iddia ediyorum. Hepsi konuşma yapacak. 1000 cümle kuruyorlarsa 990'ında Galatasaray kelimesi geçecek. Keyifle oturup izleyeceğim ben yine Doğan Bey. Çok peki, mutluyuz. Galatasaray'ın şükürler olsun.
0: Teşekkür ettim sana da, sağ olasın, kolay gelsin.
2: Bu kadar.
0: Eyvallah. Tabii herkes düşüncelerini paylaşıyor. Herkes fikirlerini ortaya koymaya çalışıyor. 68-26 sana da günaydın.
3: Günaydın Muhammed Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, eksik olmayın, buyursunlar.
3: Şeyi hatırlatmak istiyorum. Doğum gününüzdeki son telefon bendim, yarıda kalmıştı.
0: Öyle mi?
3: Evet, yarıda bırakmıştık. O zaman içerisi Şampiyonlar Ligi'ydi herhalde, stüdyo. Çok fazla da vaktiniz yoktu.
0: Evet, bir ara pastalar gelince bir anda.
3: Evet. Ben de çok fazla vaktinizi almadan bir şey söylemek istiyorum. Az önceki Galatasaraylı bağlanan arkadaş, ben de Galatasaraylıyım. Hislerime tercüman oldum. Onun üzerine şunu söylemek istiyorum. Daha önce bağlanan divan kurulu üyesi Fenerbahçeli arkadaşım üzerine bir şey söylemek istiyorum. İşte Aziz Yıldırım savaşa gidiyoruz diye açıklama yapmış. Bu kadar bence şey yapmalarını istemiyorum. Yani bu kadar nasıl derler, böyle savaşa gidecekmiş.
0: Ya onu aslında şey, o deprem yakıştırması, savaş yakıştırması benim hoşuma gitmeyen tabirler, evet, benzetmeler, ama burada sadece Galatasaray'la olan bir savaştan bahsetmiyor. Camianın kendi içerisindeki mücadelesinden de bahsediyor. Hatta dün Acun Bey'in açıklamalarından bir tanesini hatırlattık ya. Ben gittikten sonra gördüm. Hatta camianın içine girince fark etmemiştim. Hep dışarıda düşman arıyordum. Meğersem içeride çok daha fazla düşman varmış diye bir açıklaması vardı çünkü. O yüzden belki bunu da söylemiş olabilir diye biraz bağlamaya çalışıyorum.
3: Umarım inşallah öyledir. Ben bir şey eklemek istiyorum. Ondan sonra kapatıyorum. 5. şampiyonluğumuzu aldığımızda şu andan onların bir bahane üretmelerini düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani her sene bir bahane üretiyorlar. Bu sene de yapıydı. 5. şampiyonluğumuzda da hangi bahane üreteceklerini merakla bekliyorum. İyi yayınlar diyorum Doğan Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın. Ben de hayırlı günler diliyorum, tamam. İyi hafta sonları diliyorum. 1453 sana da günaydın.
4: Günaydınlar.
0: Hoş geldiniz, buyurun.
4: Merhabalar Doğan Bey.
0: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi tabii böyle hep futboldan konuşuyoruz. Ben 67 yaşındayım. Doğma büyüme de Çıranlıyım. Böyle çok küçük bir anı anlatayım. Sonra tekrar bir şeye döneceğim. Tabii ufak şeyde Sabri Dünün'ün arkasında top topluyoruz. Gelen topları Baba Yusuf vuruyor falan. En sonunda da penaltı çalıştırması yapıyorlardı. Biz de şey bitince Sabri Dino da rahmetli çağırırdı bizi. Ulan gelin siz de bir ay penaltı atın derdi. Böyle çok güzel anılarımız var tabii.
0: Bu arada Sabri Dino kalede miydi siz de gelin penaltı atın dediğinde?
4: Tabii Sabri derdi bize. Gelin bana penaltı atın. Bana biz penaltı atın. Yani. O da gol yerdi yani. Ondan sonra başımızı okşardı. Böyle güzel anılar yaşadık tabii. Hayır. O zaman futbol da şeydi, farklıydı. Böyle hep konuşuyoruz işte Fenerbahçe, Galatasaray. Ama tabii futbolda bir daha böyle güzel anılar da var tabii. Şimdi şey olayı da Rıdvan olayını biraz önce söylediniz. Şimdi bazen böyle insanlar, eski futbolcular konuştuğu zaman mangalda kıl bırakmıyor. Ama eğer Fenerbahçe Rıdvan'ı çağırdığı zaman Rıdvan bence görevi ya kabul edecek ya da söylememesi gerekiyor. Yani işte bana teklif ettiler, ben kabul etmedim gibi. O çok doğru değil bence yani.
0: Yani ondan sonra da Fenerbahçe deyince akla geliyoruz, biz de çok kıymetliyiz falan gibi yorumlar aslında yapılmaması gerekiyor dediğiniz gibi. Ya da bunların dile getirilmemesi yani, lazım diye.
4: Yani şöyle söyleyeyim size. Yani çünkü Rıdvan Dilmen'i kim tanıyordu Sarıyer'de oynarken? Çok az insan tanıyordu ama Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçeli olduğu için herkes tanıyor.
0: Bu arada Fenerbahçe'ye geçiş süreci de Sarıyer'deki performansıyladır. O zaman sosyal medya olsaydı herhalde dünyada en çok tanınan ve Avrupa'ya belki de yüksek maliyetlerle gidebilecek en kıymetli oyuncuların başında geliyor. Siz de seyrettiniz Rıdvan Dilmen gibi oyuncuyu. Tabii. Da şu an günümüzde seyredemiyoruz. Tabii. Neredeyse yani.
4: Evet, seyredemiyoruz yani Sergen'i, Rıdvan'ı tabii ki seyredemiyoruz. Ama işte dediğim gibi yani bu tür şeylerde bence Aziz Yıldırım'a çok ayıp etmiş yani Rıdvan.
0: Peki, siz de görüşünüzü paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bayramlar
4: teşekkür
0: diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum.
0: İyi hafta sonu.
4: İyi bayramlar, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.
0: Sağ olun, sağ olun. 49-98, sana da günaydın.
5: Abi kolay gelsin, günaydın.
0: Günaydın, ben hoş geldin. Murat'tan. Hoş geldin Murat.
5: Az önceki Galatasaraylı bir arkadaş bağlandı. İşte Aziz Yıldırım gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz dedi de. Yani şunu da unutmamak lazım. Aziz Yıldırım geldiğinde Aziz Yıldırım nasıl güç kaybettiğini herkes çok iyi biliyor. Hani orada nerelerin kimlerin ne açıklamalar yaptığını, Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe hep birlikte aşağı çektik değiştirenini herkes galiba zaten malumudur yani. Gayet iyi.
0: Şimdi Aziz
5: yani.
0: Yıldırım bataryayı değiştirdi. Şarjı taktı, öyle mi geldi diyorsun?
5: Kesinlikle öyle geliyor. Yani bence zaten yönetimi de gayet iyi aslında. Hani savaştan ziyade Aziz Yıldırım oradaki demek istediği çok daha farklı. Hani biz burada artık bir savaş vereceğiz ve bu takımı tekrardan toparlayacağız. Hani her cephede bu takımı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hı hı. Aslında amaç buydu. Ama işte farklı da anlaşılabiliyor. Onu da anlıyoruz ama Hakan Safi de aslında hani bilmiyoruz. Hani Ali Koç yönetimiyle tanıdık. Hani ne yapar ne eder orası bir muamma. Biraz daha reklam amaçlı.
0: Ya biraz
5: gibi geliyor bana.
0: Reklam gibi değildir tabii ki de sonuçta. Kimse bu kadar büyük yatırımları, bu düşünceyi, bu tutkuyu reklam amaçlı kullanmak istemez. Sonuçta reklamı yapmak isteyen, size Murat Ülker'in desteği reklam amaçlı mı?
5: Ya öyle tabii o da olabilir.
0: Değil tabii ki yani. Yani şey anlamında o tutku çok farklı yani. Bir şey ya. Yani hissedebiliyorum ben. Çoğunun yanında da görev aldığım için de biliyorum yani. O farklı bir şey yani. Ben Beşiktaşlı yöneticiler de biliyorum. İş insanları da gördüm bu zamana kadar. Hani bir gün ben de olacağım diye böyle bir hedef belirlemiş isimler aslında.
5: Ya evet işte benim demek istediğim ama örnek veriyorum. Fenerbahçe'de şu kesin hani. Daha önce seçim kaybeden bir sonraki başkan adayıdır. Güçlü bir başkan adayıdır. Hani şu seçimde Hakan Safi kendini şöyle reklamdan kastım şuydu. Örnek veriyorum kaybedebilir ama hani ben bunları vaat ediyorum. Hani bu seçimde olmazsa bir sonraki seçimde bakın ben böyle böyle bunları yapabilirim. Hani aklınızda kalayım gibisinden bir adaylık süreci de olabilir aslında Hakan Safi'nin için. Yani benim kastım
0: ya zaten söylediğiniz söz çok kıymetli. kaybedilen kişi bir sonrakinin en güçlü adayları arasında yer alabilir bir daha yarışa girerse, ki buna Mehmet Ali Aydınları da eklemek lazım. Buna belki de bir süreçte, bir senelik bir heyecanda Aziz Bey bu ele, ne bileyim, bu taşın altına elini sokmuştur. Ayrı bir konu. Ali Bey'in belki girmeme sebebi bir senede tamamen defteri kapanabilecek bir konuma da gelebilirdi. Önümüzdeki 3 sezonluk bir başkan seçimi olsaydı bence çok daha fazla adayın yer alabileceği bir kongre izleyecektik.
5: Evet, yani aslında öyle, keşke öyle olsaydı. Aslında bizim istediğim, yani şahsen benim istediğim oydu. Hani daha farklı bir renk, daha fazla ses. Hani
0: ama
5: daha
0: şu an bir senelik, bir senelik bir sürede Hakan Bey'in de girmiş olması çok kıymetli bence.
5: Evet, o da güzel bir cesaret örneği aslında. Hani
0: ya o açıdan Hakan bakmak Bey lazım. Hani bir reklam yapayım da ki, olmazsa da kendimi bir karalayayım da vay be işte hezimete uğradım gibi bir durum da yaşamak istemez kimse. Bence olmayacak ya, da yani çok büyük fark da olmayacak gibi gözüküyor.
5: Ya şu anda gördüğüm kadarıyla, ama şöyle bir şey var. Şimdi bazıları gelenekten Aziz Yıldırım'ı bildiği için Aziz Yıldırım'ın neler yapabileceğini biliyor. Hakan Safi de nasıl söylesem, artık yeni bir Fenerbahçe'de hani bu iki başkan hegemonyası vardı ya. Hı hı. Saran'la beraber onu yıktık zaten. Hakan Safi de artık bu yeni dönemin yeni temsilcilerinden aslında. Hani artık hani diğerlerine de yol açılabilir bu sebeple. Hani Hakan Safi'nin de girmesi aslında böyle bir güzel yanı var açıkçası.
0: Peki.
5: Yani benim düşüncem bu şekilde, ama ayrısı olsun Fenerbahçe için. Umarız hani Galatasaray'dan da şu anda zaten güçlü, zaten kurulu bir düzeni var. Hani gelen başkanın da işi gerçekten çok zor, ki zaten hani duyuyoruz, hani cezalar var UEFA'dan, işte ya da işte eski gönderdiğimiz topçulardan, işte onların hala maaşları var. O ayrı bir yük. Yani gelenin sıcak bir parayla gelmesi lazım ve ayrıca bir bütçe oluşturup Galatasaray'a denk bir takım kurmak gerçekten çok zor. Hani bu süreçte hani Aziz Yıldırım'ın oradaki düşüncesi çok hoşuma gidiyor. Bir birlik olmamız lazım diyor. Hani zaten o da ders almış bazı şeylerden, ki hani genelde böyle sivri dilinden ziyade birlik mesajları veriyor. Hani bu zaten, çünkü bu durum ancak birlikle aşılabilir. O yüzden hayırlısı olsun diyorum Fenerbahçe camiası için. Umarım başarılı bir sezon geçirir. Size şimdiden hayırlı bayramlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi hafta sonlarını ekleyeyim. Sağ olun. Görüşmek üzere. 77-78 sana da günaydın.
6: Alo.
0: Merhabalar. Günaydın. 77-78.
6: Günaydın Doğan Bey.
0: Bu arada şöyle bir bilgi paylaşıldı. Sözünü kestim. Çok özür diliyorum. Postekoğlu Beşiktaş'a gelmek istemediğini iletti diye bir konuşma var. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Buyurun, tanıyalım sizi.
6: İlyas, ben İstanbul'dan arıyorum. Ya biraz önce bir malum takım taraftarı bağlandı. Yani hangi yüzde konuşuyorlar ben anlamıyorum bunları. Neden derseniz, federasyon başkanıyla başkanların arasında bir konuşma olmuş. Doğan Bey, sesim geliyor mu?
0: Geliyor. Sakın ayı açıp konuyu gündemi oraya getireceksin. Tahmin diye düşünüyorum.
6: Evet. Yani bunlar acaba düşünüyorlar mı? Bu ne demek? Yani ne konuştular da ne demek istiyor? Ne oldu? Hiç merak etmiyorlar mı acaba? Bu şampiyonluğu işlerine sindirebiliyorlar mı acaba?
0: Bu arada camia bunun cevabı. Bu şampiyonluklu içine sindirme konusuna üçüncü kişi olarak ya da bir dostun kabul edersen, bir arkadaşın kabul edersen şöyle demek istiyorum. Galatasaray tarihinin en iyi kadrosuna sahipken, sana bu şansı daha önce hiç vermeme durumundayken, bu sene 3 kere Fenerbahçe şampiyon olsun fırsatını sana sunmuşken diye devam edeyim mesela.
6: Ya tabii ki haklısınız, ama biz olan geniş...
0: O yüzden hani sakın ha kısmının mesela bir öyle bir şey olur yani, ki yani Galatasaray 10-14 puan farkla şampiyon olmuştur. Neler oldu da biz bu kadar fark açıldı kısmını beraber tartışabiliriz de. Trabzon'un bile bu yarışın içine dahil olduğu bir süreçte mesela içine sindiriyor mu kısmı bana biraz şey geliyor ya, hani suya yazmak gibi geliyor. Bu sezon için söylüyorum. Daha öncesinde ben de hak veririm bazı şeylere yani.
6: Bu kelimeyi de söylenmemiz kabul edemeyiz yani. Ne demek acaba bu?
0: Ya ona cevap şöyle verildi camia içinden. Dendi ki ya Ali Naci nedir bu durum? Yakup Çınar nedir bu durum? Haluk Yürekli nedir bu durum? Yani kim varsa Galatasaray ile ilgilenen arkadaşlarımız arasında ben çoğuna sordum. İç siyasetiyle alakalı dedi. Dedim ki Tahir Kum'a. Tahir Kum böyle diyorlar dedim. Ben de araştırdım. Kendi iç siyasetiyle alakalı. Yani Erden Timur'la ilgili olabilir. Eray Yazgan'la ilgili olabilir. Remzi Samber'le ilgili olabilir. Yani böyle bir şey söylendiği söylendi bilmiyorum. Alo? Bilmiyorum ne olduğunu, bir yerden bir ses geliyor ama nereden geldiğini çözemedim. Şeye mi geçti acaba? Bakayım düzeldi mi? Şu an beni 83.55 duyabiliyor mu?
7: Merhaba. Duyuyorum.
0: Hoş geldiniz. Ya az önceki şey beyefendi bir düğmeye bastı herhalde. Beni bir yere aktaracaktı. Sizi yetkili kişiye aktarayım diye. Vardır ya müzik yayını dinletirler saatlerce. Öyle bir şey oldu galiba. Tanıyalım sizi galiba, buyurun. 83.55 buyurun.
7: O kadar konular dağılıyor ki söyleyeceğimi unutuyorum. Ya Galatasaraylılar şeydir, direkt konuya kafadan dalacağım ben. Bütün suçları yapıp temiz takım gibi kendilerini şey yapıyorlar. Mesela Denizli'de 2006'da Denizli Spor Başkanı maçtan önce çok iyi hatırlıyorum. Çıktı dedi ki bana dolu çantalarla gelen oldu. Maçtan sonra açıklayacağım. Bu devletin bunu ihbar sayıp bir şey yapması gerekmiyor muydu abi?
0: Ya ben de şunu söylüyorum. Yani o dönemlerde, o sene ya da hala işte bir sonraki sene bunun çözülememiş olmasından sonra bunlar bizim elimizde bir doni olup kalıp sadece konuşmak için bahane ürettiğimiz şeyler olmuyor mu? Ya o dönem bunlar çözülmeliydi ama, ki yıl olmuş 2026, aradan kaç sene geçmiş, bunları hatırlayıp şimdi, 85'te Vahap Beyaz o kartı verseydi, Metin Tokat o penaltıyı çalsaydı.
7: Bu kart işi değil ki abi. Bu resmen o maçta dolu çantalarla gelindi diyor. Galatasaray Adnan Polat'la 1 milyon doları açıklayamadı. Bunu en cahil kişi ben biliyorum. Devlet bilmiyor mu? Başkası görmüyor. Yani bu Galatasaray'ın bir şeyler yaptığını nasıl daha ispatlamak lazım? Onlar hala şimdi yatıp kalkıp Fener'i suçluyorlar. Ona geliyorum ben.
0: Bak ben de savunmacı gibi gözükmek istemiyorum ama şunu söyleyeceğim. Teşvik dediğimiz olay, hani çantalar hakeme gitse anlam vereceğim de, çantalar bir rakibe gittiğinde bu etik değil tabii ki. Onun da savunmasını yapmıyorum, yanlış anlamayın da. Hepsini açıklamak zorunda kalıyorum çünkü farkındaysanız. Konunun nereye gideceğini tahmin ettiğim için, biraz da tecrübe edindiğim için. Yani Denizli'li oyunculara teşvik gitse, ben Beşiktaş Kayseri arasında oynanacak maçta, eğer Kayseri kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olacaksa ya da Galatasaray, Kayserili oyunculara ya da 2-3 oyuncuya telefon edip bu maçta biraz daha be kardeşim takımı toparla diye, İşte ben de seni görürüm, bir güzellik yaparız denmesi mesela çok kabul görülebiliyor bende, anladın mı? Şey anlamı, çünkü senin bir kulübün var, bir takımın var ve o maçı kazanmak zorundasın zaten. Sana da teşvik olarak kendi yönetimin bir para veriyor zaten. Bu maçı kazanırsan sana da prim olarak bunu vereceğim diyor zaten yani.
7: Kulübün verdiği prim para yapmıyor ama haram para daha tatlı geldiği için.
0: Yani işte bak konu farklı yerlere gidiyor ondan
7: sonra.
0: Daha
7: güzel oynuyor.
0: Ya bunun hesabını o zaman biz sormayalım. Rabbim sorsun, hani bir şekilde çıkacak elbet bir yerden bir şekilde diye yani.
7: Ben öyle bir şey daha söyleyeyim, noktalıyım. 2011'de Fener şike yaptı diye şey yapıldı ya, hani abartıldı her şey. İşte şu kulübe şöyle yaptı, bu kulübe. Ben istedim ki gazeteler puntolarla manşet alsın. Fenerbahçe şike yaparak Galatasaray ve Beşiktaş, çünkü Fener Galatasaray Beşiktaş'ı iki maçta da yendi o sene. Fener'le Galatasaray'ı da şike yaparak parayla satın alarak şampiyon oldu yazısı yazılsaydı, ben onu çerçeveletip evin duvarına asacaktım ama onu gazeteler yazamadı. Şike ise şike budur diyecektim yani.
0: Çerçeveli.
7: Fenerbahçe'nin gücü budur. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı da satın alır diyecektim. Galatasaray 2 sene 3 senedir devletin parasıyla güçlenmiş. Kalkmış diye Fener'in neyi var? Fener bitmiş. Sen 3 senedir meydana çıkmışsın. Ondan önce neredeydin ki? Beto meydana çıktı. Galatasaray meydana çıktı. Bu kadar basit. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler.
0: Hadi ben de lafımı söyledim. Ondan sonrasına karışmam artık diyeyim.
8: Hadi bakalım. Şimdi de siz düşünün. Ben yapacağımı yaptım gibi oldu. 18-17

0: Sana da günaydın.
1: Ulan abim günaydın. Hayırlı cumaların olsun.
0: Hepimize inşallah. Buyur.
1: Doğan abi ben bugün Murat Özen'e biraz sitem etmek için aradım seni.
0: Vereyim mi telefonunu? Ne yapayım?
1: Efendim?
0: Murat Özen'e vereyim mi telefonunu? Birebir görüşün.
1: Yok abi herkes duysun. Özellikle Beşiktaşlar duysun istiyorum. Abi birinci konu malum Sergen Yalçın ve Graf'ın paylaşımları üzerinden verdiği haberleri giriş şekli. Adamcılık yaptığını düşünüyorum abi. Çünkü Sergen Yalçın geldiğinde Graf'a salladı. Hem de ağır salladı. Murat Özen fresh açıklamalar diye girdi. Altı üstü Graf bir paylaşım yaptı, gönderme yaptı. İsim yok, belirti yok, bir şey yok. Graf'a baya baya bir saydırdı Murat Özen. Bu konuda bir sitem ediyorum abi. İkinci sitemim de bu Fulya davasıyla alakalı. Kongreden geçmedi hatırlıyorsanız. Sen hatırlarsın abi. Serdar Adalı yönetime getirdi biz malum firmayla anlaşma sağlayalım mı sağlamayalım mı diye. Kongre hayır dedi. Sonra arada bir hülle yapıldı. Onu Murat Özen'e sordum. Hatta Cihan Dişli'nin programında mesajla sordum. Murat Özen bilgim yok dedi. Arnavutköy'deki arazi davası vardı malum Serhan Çetinsaya'nın. Ahmet Nur Çebi döneminde gündeme geldi. Hasan Arat başkan olduğunda gündeme getirdi. En son Hüseyin Yücel'le olan programı vardı Serdar Adalı'nın. Serdar Adalı orada çıktı. Arnavutköy'deki araziyi alacağız. Abi ses seda yok ve Murat Özen'i çok sevdiğim için de yani ben burada...
0: Bu arada tabii başkanlar bunları söyledi ama bu arada Bayındırlık Bakanlığı'ndan izin çıkmadı biliyorsunuz o bölgeye.
1: İşte ben de tam olarak onu söylüyorum. Yani Hüseyin Yücel'in orada açıklaması vardı hatırlıyorsun Candaş Dolgun'un programında. Evet. Yani orası tarla dedi Serdar abi dedi. Ben gittim baktım inceledim tarla dedi. Serdar abi inatla hayır dedi. Ben burada villaları yapacağım proje hazır. Ama tek kelime haber yok.
0: Çok son enteresan ya. Yani bütün başkan adaylarının abi, gelip de tamamen artık hani yönetici değil de biraz müteahhit gibi yorumlaması. Elbette satın alınmazlar, tesisleşmeler, gelir kapılarının açılması bunlar çok kıymetli şeyler de. Her gelen sanki hani Sayın Hacı Osmanoğlu için bile biliyorsun milli takıma veya federasyonun başına geçmesi, Bodrum'daki yapacağı 4000 villanın işte önce bir pazarlanması, milli takım oyuncularına verirsem bana oraya izin verirler mantığına yaklaşılması falan hep bunları konuşuyoruz fark ediyor musun?
1: Abi fark etmez olur muyum yani Beşiktaş AŞ'yi kapatalım, Beşiktaş inşaat AŞ'yi diye açalım, devam edelim yani. Ya. Biz inşaat şirketi değiliz ki biz spor şirketiyiz. Yani Beşiktaş AŞ dediğin spor AŞ. Gidersin orada taraftarına sen nasıl hizmet vereceğini düşünürsün. Bilet fiyat politikalarını ayarlarsın, yükseltirsin, düşürürsün. Locoları nasıl satacağına bak. Bir tribünlere sponsor bul. Dikkat Orman Stadı açtığında iki tane tribüne iki tane sponsor almıştı. Biri devletinli, biri bir bankaydı. Sen şimdi kapalıya bir tane sponsor bulabildin mi? Üzerinden gelen üç tane yönetim olarak. Bir maratonu bulabildin mi? Bulamadın. Varsa inşaat, yoksa inşaat. Fulya bitti. Yarın öbür gün Ümraniye bitecek. Ondan sonra diğer şeylere geçecekler. Stadı taşıyalım buraya inşaat yapalım.
0: Vallahi en sevdiğim şey ne biliyor musun?
1: Ben inşaat şirketi değilim ki abi.
0: Şu futbol bizi yeminli mali müşavir yaptı ya Allah razı olsun hepsinden ya.
1: Vallahi billahi yani satalım hepsini kurtulalım abi. Hepsini satalım kurtulalım. Bari belki sporcu yöneticiler gelir, sporcu başkanlar gelir. Habire müteahhit geliyor. Bir kurtulamadık müteahhitlerden Türk futbolu olarak.
0: Hadi teşekkür ettim sana da sağ olasın.
1: Abi son bir şey daha söylüyorum dur. Var mı vaktin dur.
0: Var hadi ekle.
1: Bu Murat Özen'e sordun ya transferleri teknik direktör mü yapmalı yoksa yönetim yapmalı yönetim ona göre mi teknik direktör getirmeli diye. Murat Özen de abi yönetim yapsın dedi. Teknik direktörün getirdiği transferlerden kurtulamıyoruz. Şimdi abi sezon bitti. Şunu şurasında 15 gün sonra bizim kiralık gönderdiğimiz oyuncular geri gelecek. João Mario'su, Musratis'i, Onana'sı, Amiri, Can Keleş'i. Bunları hangi teknik direktör yaptı da biz bunlardan kurtulamıyoruz? Ya da gitmesi için para ödediğimiz Chamberlain'i, Redick'i hangi teknik direktör yaptı da biz bunlardan kurtulamadık? Bu yüzden de özellikle artık dayanamadım bunu söylediği için. Murat Özen'i sistem etmek için aradım. Çok
0: 14-30 civarında orta çizgide canlı yayına geçecekler Doğan Gündoğdu'yla. Yazarsın altına.
1: Abi orada bağlamıyor.
0: Sağ olasın. Kolay gelsin sana da görüşmek üzere.
1: Tamam, kolay gelsin.
0: Telefon alacağız. Ne alacağız? Kimi alacağız? Şunu alacağız. 28.08.
2: Doğan Beyciğim selamlar. Cumamız mübarek olsun inşallah.
0: Hepimize inşallah hocam buyursunlar.
2: İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan Şemenoğlu.

0: ben. Şimdi genel olaraktan konuşacağım. Hiç kimse üstüne alınmasın lütfen. Önce futbolun birleştirici unsurlarını söyleyelim. Gerek Fenerli, gerek Galatasaraylı, gerek işte Beşiktaşlı ve diğer Anadolu takımlı arkadaşlarımızın hepsi lig bitti. Herkesi tebrik etmek lazım. Küme düşenler inşallah tekrar gayret gösterip geri çıkarlar. Ben bu arada yılın teknik direktörünü Eyüp Spor'un hocası Atilla Gerin olaraktan belirliyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Katılıyorum ama bu arada tabii ki onca zorluk varken aldığı seri mağlubiyetleri de unutmamak lazım ama son dönemde yapmış olduğu dokunuşlar, oyuncu motivasyonu ve takımı takım haline getirme takdire şayan, onu da kabul etmek lazım. Ben biraz daha şey tarafındayım, hani Nuri Hoca'ya da bakmak lazım, İlhan Palot'a da bakmak lazım kısmındayım. Yani değerler anlamında ama önce şeyi de eleştirmek lazım, Volkan Demirel'in tavrını, Burak Yılmaz'ın tavrını, anladın mı? Ben şeyin düzeltilmesini de gündeme getirmek istiyorum bu vesileyle, sizin açtığınız konudan dolayı. Teknik adam sadece iki tane kulübe gidebiliyorsa bir kulüpte sadece iki tane teknik adamla çalışabilmeli kuralının hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle bu konuda size katılıyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Ben Atilla Hoca'yı tanımam. Gerçekten tanımam. Evet, iyi bir semtçiyiz, iyi bir Eyüp Spor taraftarıyız her şeyden öte ama 15 tane ismi takdire şayan futbolcuyu kaybedip de
1: evet, evet.
0: Altyapıdan
1: o kadar gençle çıkarttık. Beraber bu başarı çok kıymetli yani.
0: Evet, evet. Yani yoksa İlhan Palut Hoca'yı, Fatih Tekke Hoca'yı veyahut da işte Okan Buruk Hoca'yı veyahut
1: Fatih Hoca'yı da unuttum az önce.
0: Hiçbir zaman küçümsemek değildi. Haddimiz de değil zaten onları küçümsemek.
1: Yok yok, şey anladım. Yani onun yanında yerli hocaların farkında mısın kıymetini? Ama bir Thomas Rice gerçeğini de, bir Fink gerçeğini de unutmamak lazım.
0: Tabii ki, tabii ki. Ama yani şimdiye kadar Atilla Gerin Hoca'nın ismini kim duyuyordu mesela? Nerede vardı? Bir de onu düşünmek var, doğru mu?
1: Vallahi başlangıç olarak şey çok güzel. Arda Turan'la beraber çalışmış olması ve
0: öncesi
1: sistemi...
0: de var ama Doğan Beyciğim.
1: Tabii ki öncesi
0: aslında
1: de var.
0: Arda Turan'dan beraber değil, İbrahim Üzülmez'den beraber
1: İbrahim
0: geldi.
1: İbrahim Üzülmez dönemi de var tabii ki. Haklısın. İbrahim Hoca da var. Ama İbrahim Hoca'nın devamlılığına baktığın zaman biraz restorana girdi mesela daha ağırlıklı olarak. Ama evet. Arda Hoca'nın bakınca futbol aklı olarak bir yanına örnek, mesela Sosa gelince Trabzon orta sahasının ne kadar olgunlaştığını, Abdülkadir Ömür'le Bardakçı'nın yükselişini, Drogba geldikten sonra Burak Yılmaz'ın offside'den kurtulmasını nasıl öğrendiğini, topu nasıl alması gerektiğini falan gördük ya. Arda Hoca da genç bir jenerasyon olarak Atilla Hoca'ya güzel şeyler katmış gibi düşünüyorum ben de.
0: Kesinlikle orada haklısınız. Şimdi konuyu Eyüp Spor'dan lütfen bana diğer taraftar arkadaşlarım kızmasın. Malumunuz konuştuğumuz camialar, Galatasaray'ımız, Fenerbahçe'miz, Beşiktaş'ımız, Trabzonspor'umuz hepsi 100 yılı aşmış camialar. Lütfen futbolculara kızabilirsiniz, yönetimlere kızabilirsiniz, başkanlara kızabilirsiniz. Seneler öncesinden ben çok iyi hatırlıyorum, Malatya Spor ve Doğan SLX davası vardı. Arkadaşlarımız bunlara da kızabilir. Ama ne olursunuz kişiler gelip geçicidir ama camialar kalıcıdır. Bunlar asırlık çınarlar. Lütfen hiçbir camiaya malum camia diye konuşmayalım derim. Bilmiyorum burada bana katılır mısınız?
1: Tabii ki katılırım. Yani ben mevkilerin kıymetli olduğunu, kişilerin eleştirilebileceğini, eleştirilirken de mevkinin yüksekliğiyle, güceliğiyle eleştirilmesi gerektiğini her zaman hatırlatmak isterim.
0: Kesinlikle.
1: Yani Okan gidince, Sergen gidince Atilla da bunu yaptı gibi değil. Bir hocadır çünkü, kıymetli bir kulübün başındaki teknik adamdır. Koltuğundan kaynaklı mütevellit diyelim ya da neyse. Kulüptür, Beşiktaş'ın başkanıdır. Bu Hasan da gitti, Serdal da geldi gibi yorumlamamak gerekiyor. Asker arkadaşı değil onlar.
0: Aynen öyle. Son olarak da şunu söyleyeceğim değerli vaktinizi almadan. Bir önceki bağlanan arkadaşımı çok dikkatle denedim. Gerçekten bu iş müteahhitliğe, mimarlığa, işte otelcilik sahipliğine, çok affedersiniz istasyon sahipliğine ve zengin iş adamlarının oyuncağına döndü kulüpler. Burada siz bir Beşiktaşlısınız. Sizi tenzih etmekten beraber bütün Beşiktaşlı arkadaşlarımı yücelterekten söylüyorum. Süleyman Seba'nın neyi vardı? Efsane Süleyman Seba'nın neyi vardı? Rahmetle anıyorum bu arada kendisini. Bir ceketinden geldi, bir ceketinden gitti. Demek ki kulüp böyle de yönetilebiliyormuş. Lütfen ama lütfen ana sermayelerimize öz evlatlarımıza geri dönelim. Hak etmeyen kişilere hak etmeyen paraları vermeyelim. Sizleri seviyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum şimdiden de. Eksik olmayın. Güzel bir sohbetti. Teşekkür ediyorum tekrar. 8379 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İç güveysinden
3: ben İstanbul'da
1: Hallice.
3: Serdar.
1: Buyurun.
3: Ya şimdi ben Eyüp Sporlu arkadaşım Fenerbahçe taraftarıyım bu arada. Eyüp Sporlu az önceki arkadaşım bütün konuştuklarının altında imzamı atıyorum. Ve konuşmama da şeyle başlıyorum. Eyüp Spor anıtın ak sütü kadar helal bir ligde kalma olayı yaşadı. Çünkü biz Fenerbahçe olarak taraftarlar olarak yaklaşık 15 bine yakın kişi gittik son maça Kadıköy'e ve ben stattaydım. Resmen kavga, dövüş ligde kaldı. Eyüp Spor attığı son dakika golüyle.
1: Evet.
3: Şimdi buradan da Antalya Spor Başkanı'na sesleneceğim. Hani Fenerbahçe ile Trabzonspor'la hesaplaşacağız diyor. Trabzonspor'un da çıktığı kadro az kadroydu. Yani şimdi hani Fatih Tekke'ye de kızıyor bazı Trabzonsporlu gazeteciler. Özellikle Serdar Bali'yi dinlediyseniz açıklamalarını. Hı hı. Hani ne yapabilir hoca, hani çıkartabileceği en kuvvetli kadroyu çıkarttı. Polona, Çular vesaireler.
1: Ya bu arada son maça kadar bırakmanın da bir anlamı yoktu. Senin daha önce Galatasaray maçına kadar 5 maç hiç gol atamamanı ne zaman konuşacağız Sayın Başkan diye sorarım.
3: Doğan Bey, aynı soruyu tabii ki ben de kendisine soruyorum son maçın önünden bıraktıklarını. Ve ondan bir önceki maçta hani dün gibi hatırlıyorum ki sonuçta şampiyonluk yarışındaydık bize Galatasaray'la. Ve puan kaybetmesini bekliyorduk o maçta. Penaltının çok basit bir penaltı olduğunu düşündüm. Türkiye ikiye bölündü mesela Osimhen'in. Ve atılan ikinci gol ya da üçüncü golü bir offside olayı vardı. Hani aktif pasif olayı, hatırladınız mı?
1: Evet.
3: Şimdi bunları konuşacağına o maçtan sonra Galatasaray'ı ayırıyorum. Neden ayırıyorsun? Galatasaray'da Kasımpaşa'ya yenildi. Sen şampiyon yaptın Galatasaray'ı. O zaman Galatasaray'da Kasımpaşa'yı yenecek gücü yok muydu? İlk 11'ini çıkartıp yenseydi o zaman yani. Hani Fenerbahçe ile Trabzonspor'u bu kadar insanların önüne atmaya kimsenin hakkı yok. Dediğiniz gibi son maça bırakmayacaksın o zaman. Bizim çok ağzımız yandı biz Fenerbahçeliler olarak. Bizim o kadar son maça bıraktık ki işimize. Kaç sene bıraktık ve hiçbirinde de biz sahada tur atamadık hatırlıyorsanız. Yani son maçlarda hiçbir şampiyonluk aldığımızı hatırlamıyorum. Ki ben Fenerbahçe'me kızdım her seferinde de. Denizli'de olsun, Sivas'ta olsun. O yüzden onu ben kabul etmiyorum. İkincisi, şimdi Fenerbahçe yönetimi ne açıkladı Aziz Yıldırım, Sayın Başkan adayımız. Nihat Özdemir'i ben duydum, tüylerim diken diken oldu. Şimdi stat projesi var sanırım. Kendi holdingleriyle alakalı bazı planlar da yapıyorlar. Federasyon başkanlarının, şimdi ben siz bir Beşiktaşlısınız ve ben Beşiktaşlı hiçbir yöneticiden veya işte federasyonda görev almış, federasyonun bazı mercilerinde görev almış hiçbir yöneticiden ben bugün istifa ediyorum. Ertesi gün ben Beşiktaş için geri döndüm açıklamasıyla geri döndüğünü hiç görmedim. Ama biz bunu Ali Dürüst, Sayın Ali Dürüst diyorum. Soy ismini de yani dürüst ama ne kadar dürüst bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz? İstifa etmişti federasyondaki görevinden. Hı hı. Ve ben Galatasaray için geri dönüyorum dedi. Yani şimdi Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kadro veya işte yönetimde paralı yönetim, kuvvetli yönetim kurarken bu mercilere de alttan alttan nasıl insan sokarım, nasıl oralarda söz sahibi olurumu düşünmesi lazım. Kesinlikle biz ayrıcalık istemiyoruz. Adil bir yönetim ve herkes eşit şartlarda çarpışsın. Sonuçta futbol herkesin keyif aldığı bir spor. İnşallah bu sporu bitirmeyiz. Bu arada Euroleague'de de bu akşam çok önemli bir maçımız var bizim saat 6'da Olympiakos'la. Allah basketçi şansı versin basketçilerimize. Takımımız çok iyi. İnşallah da Euroleague kupasını biz Yunanistan'dan alıp Ege'nin diğer kıyısına İstanbul'a getirelim.
1: İnşallah. Peki şöyle söyleyeceğim. CSKA'yı özlemedin mi?
3: CSKA'yı ben özledim ve ben İsrail takımlarının böyle tarafsız sahalarda maç yapmalarını bu kadar izin veren Euroleague yönetimini de kınıyorum. Bütün sponsorlar Türk. Lütfen orada da bir masaya ellerini vursunlar. Parayı biz veriyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Parayı
1: yok, lütfen hayır. Zaten
3: Türk Hava Yolları vesaire veriyor. yani İsrail takımları oynarken neden Rus takımları oynamıyor, ben de onu anlamış değilim zaten.
1: Ben de onu soruyorum zaten, sadece CSKA'yı özlemedim mi diye, hani ne derler, ben ortayı yaptım, sen göğsünde yumuşatmadan gelişine çaktın zaten, hani öyle söylüyorum.
3: Evet yani, yani ben inşallah da dediğim gibi hayırlısı olur. Oradan kupayla döneriz Doğan Bey. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de başarılar diliyorum. Bugün saat 18'de parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de de Real Madrid Valencia maçıyla beraber Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen dörtlü finalin ilk maçında bugün gerçekten bizi heyecanlandıracakmış gibi gözüküyor. Finaller farklıdır. Hele hele böyle sona yaklaşınca tadından da yenmez hale geliyor. Onu da söyleyelim. 87-32 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Alo, günaydın Doğan Bey. Hayırlı işler, hayırlı cumalar.
1: Sağ olun, hoş geldiniz, buyursunlar.
2: Efendim, öncelikle tüm dinleyicilerimize ve size selam söylüyorum. Güzel bir bayram geçirmeniz dileklerinizle.
1: Amin.
2: Ben Türk futbolunda, daha doğrusu Türk futbolunda değil, ülkede liyakatın çok önemli, olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum yani. Olmazsa olmaz. Liyakatsız insanlar iş başında olduğu sürece bizler X kurumda, A kurumda, B kurumda, C kurumda, buralarda lobilerimiz olsun, güçlü olalım falan derdine düşüyoruz yani. Ama liyakatlı insanlar olduğu zaman zaten her şey eşit ve şeffaf olacağı için böyle bir ayrıcalık kimse istemeyecek yani maalesef. Ben sanayide çalışıyorum, tornacıyım kendim. Ya ben elimden gelen mesleğim benim bu, bunu yapıyorum. Ya benden cami imamı olmaz, benden turizm bakanı olmaz gibi gibi yani. Öyle söyleyeyim, siz radyocusunuz, siz benim yaptığım işi yapamazsınız.
1: Tabii
2: ki. Belli bir çıraklığı var, ustalığı, galfalı vesaire vesaire gibi gibi. Ama futbol bizim ortak değerimiz. Herkes futbolla ilgili gözlerinin gördüğünce, kulağının duyduğunca bir şeyler izliyor ve bununla ilgili yorum yapabiliyor. Kuralları biliyoruz, bilmiyoruz. İşte hakem hocaları kadar falan bilemeyiz. Ayrı mevzu da. Fakat dediğimiz gibi yani ülkenin temel sorunu. Zaten demokrasi kaybolduğu zaman ülkenin genelinde birçok şeyde bu her alana yansıyor maalesef. Yani biz aslında biz vatandaşlar bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Her anlamda. Ama bize söz hakkı ne zaman veriliyor? İşte 5 senede bir önümüze sandık geliyor, o zaman veriliyor falan. Aslında ülkenin gerçek sahipleri biz vatandaşlarız. Biz ülkemizi ne kadar seversek, ne kadar sahip çıkarsak, kendimiz önce, kendimiz sonra aile bireylerimiz, ne kadar ahlaki değerlere ve yaşantı demiyorum, o herkesin kendi tercihidir ama değerler, değerlere, örf adetlere sahip çıktığımız zaman veya o menvalde çocuklar yetiştirdiğiniz zaman kendiniz de bu konularda eksiksek eğitim, bilgi anlamında kendimizi donattığımız zaman ülkemiz daha güzel hale gelir diye düşünüyorum. Futbola pek girmek istemedim. Çünkü dediğim gibi tepeden bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yabancılar adaletli olur mu onu da bilemiyorum. Keşke adaletli olacağına ama en azından UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde şurada burada giriyorsa adaletli karar veriyor. Keşke ülkemizde 5 yıl yabancı hakem, mümkünse TFF başkanı da yabancı olsa da, ya ne bileyim müteahhittir, gasaptır, manavdır, ya parası olan, ya seni beni getirmezler oraya. Bugün üniversitelerde yüzlerce, binlerce akademisyen var. Sporla ilgilenen, spor hukukunu bilen, spor eğitimini bilen. Bu insanlar niye buralara gelmiyor? Müteahhit geliyor, ilkokul mezunu. O gasap geliyor, manav geliyor.
1: Kendimi ya, Habertürk'te ya da CNN'de çalışan biri gibi hissettim. O kadar böyle konunun üzerinden gidip arkasından sosyolojik problemlere döndün ki bir an dedim ki ne yapıyoruz
2: vallahi
1: gerçekten.
2: Valla az saçmalamış olabilirim ama.
1: Estağfurullah, hani saçmalamak demiş değil de futbol üzerinden gidip de olayı mutlak butlana bağlayacaksın diye bir korkup onun sonrasında acaba ne olacak diye mi endişe etmedim değil hani ya.
2: Sizi sıkıntıya sokacak bir şey söylemeyiz.
1: Estağfurullah. O kurumun ben o konuda toparlanırım, merak etmeyin. Yani. Ben de o tecrübeye sahibim. Yani. Ama, çok mütevazı olamayacağım ama.
4: Araya girelim demokrasi, yani. Tabii ki.
2: Demokrasi gerçekten çok önemli Doğan Bey.
1: Ya şunu
2: gerçekten
1: söylüyorsunuz aslında çok güzel bir konuya temas ettiniz. Orada dediniz ki bu ülkenin sahipleri bizdeniz vatandaşlar olarak. Ve sonuçta sandıkta da bunun kararını veririz. Ama evet. Herkes de veren karardan sonra da hak ettiğini yaşar gerçeğiyle karşı karşıya kalır. Bunu görürüz. Maalesef. Belli bir süre devam edebilir. Yanlışlardan dersler çıkarılır, olur bulur. Ama bilmiyorum, uzun soluklu olan her şeyin belli bir sıkıntısını yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Bunun bir kez daha sorgulanması gerektiğini hatırlatmak isterim sadece. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum şimdiden size de. Sohbetinizden
2: çok
1: dolayı eksik olmayın.
2: Görüşmek üzere. Hepinize iyi bayramlar. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Peki. Zamanı da doldurduk. Teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında, bayram haftasında tekrar buluşmak ümidiyle, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
5: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
9: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
5: Reklam.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Reklam bitti.
9: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde

0: stadyumu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. 22 Mayıs saatlerimiz 12.11'i gösteriyor. Göksel'in çağrısı Araç'tan da 2026 Dünya Kupası stadyumlarını dinledik. Nasıl? Göksel'in aksanı dağlı. Hani kelimenin ortasındaki R harflerini yutunca kendini böyle Tom Hardy falan sanıyor kardeşim benim. Emeğine sağlık, çok çalışkan gerçekten de. Hani böyle water falan derken boğazı kuruyor. Ver şuradan bir bardak su Göksel'ine falan. İçsin ya. Hani İngiliz aksanı yapacağım diye kelimeleri öyle bir yuvarlıyor ki falan, böyle bir an rahatsızlandı falan zannediyorum içeride falan ses kaydı alırken. Emeğine sağlık tekrardan. Öyle bir Göksel'in kardeşimize de salvo yaparak girelim dedik. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii bayram da yaklaşıyor. Bugünden de belki böyle yola çıkanlar vardır. Evinde geçirecek olanlar vardır. Köyüne, memleketine gidenler veya tatile gidecek olanlar vardır. Hiçbir yere gitmeyip İstanbul'un kaosunda kalacak olanlar da var tabii yani. Bilmiyorum artık böyle, yani ciddi fark ediyorum bu durumu. Sizde oluyor mu bilmiyorum. Yani eski bayramlar klişesi var ya, bu klişeye hani girmeyeceğim ama yani gerçekten böyle eskiden eğlenceli geçiyordu ya. Hani aile ziyaretleri olsun, hani tatil olmasın, köye git tatil olsun, yani fark etmek, gezmek olsun, hepsi ayrı güzeldi. Yani şu an sanki böyle bayram tatili olması dışında bir ekstrası yok gibi geliyor. Herhalde büyüdükçe de bu bayramların anlamı azalıyor. Belki de şu an böyle 8-10 yaşında falan olsak biraz anlamlı olabilirdi. Tabii hani şu da var, eskiden bir araya gelip böyle kalabalık bir şekilde görüşüyordu insanlar. Bunlar da azaldı. Teknoloji gelişti. Herkes böyle bireysel yaşamaya alıştı. Tabii ister istemez de sosyal mesafelerimiz de arttı. Belki bu da biraz böyle eski samimiyetimizi azaltan şey oldu. Şu da olabilir mi acaba? Büyüdüm ve şimdi harçlık veren de yok. Acaba bundan mı kaynaklı? Benim derdim para mıymış? Ben bayram falan hikaye herhalde. Ne bileyim, hani biz bayram günü böyle sağa sola torpil falan atardık. Bu arada kamu spotu, şiddete karşıyız. Yeni nesil her şeyden bir anda etkileniyor. Böyle çatapat tabancalarla hani herkesin birbirine şu sıkıp kimsenin ölmediği zararsız olan şeylerle ilgilenirdik. İşte öyle kötü büyümedik ya.

çevremiz iyiydi. Şimdi ben torpilleri falan çok göremiyorum. Hani belki sizin yaşadığınız yerlerde hala devam ediyordur ama o eski işte kız kaçıranlar, torpiller falan inanılmazdı. Neyse, tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Fenerbahçeli arkadaşlar, Jesus size göz kırpmış. Ne diyorsunuz, siz ona göz kırptınız mı? Şampiyon olduktan sonra El Nasır'dan ayrıldı Jesus. Fenerbahçe'ye geri dönüş ihtimaliyle ilgili de konuştu. Bir Türk kulübünün kendisiyle ciddi derecede ilgilendiğini söyledi. Aslında üç büyük kulüpten ikisi dedi. Yani biri Beşiktaş yüksek ihtimal, biri de Fenerbahçe zaten. Çok da zor olmasa gerek.

Şimdi bilmiyorum, bitmemiş bir hikayem var diyor. Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım. 71 yaşındaki hoca, ben değil, benimle çalışan insanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, El Hilal'de şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu dedi. Belki de Fenerbahçe'de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var dedi Jorge Jesus. Hayırlı uğurlu mu olsun diyelim bilmiyorum ama bence biraz böyle göz kırpıyor ya. Yani göz kırptığını düşünüyorum. Yani çünkü iyi hoş da şimdi Jorge Jesus'a Arabistan'daki transfer bütçesini vermek sıkıntı olabilir. Ya vermiyor muyuz? Bizler de veriyoruz ama ya Fenerbahçe'nin sanki böyle ihtiyacı olan şey zamanında işte o Daum'un yaptığını yapabilecek bir sistem kurucu hoca getirmek. Yani bir sezon müsaade edeceksin, hem sistemi kuracak hem işte finansal fair play ya da böyle harcama limitlerinin dar boğazıyla hatalı transfer hamlelerini engelleyecek bir hoca lazım. Yani böyle daha oturaklı ve herhangi bir hocanın aklındakine en yakın hale getirmek için böyle sanki böyle bir iki transfer sezonu geçirmesi şart gibi duruyor. Her sene konuşuluyor mesela Fenerbahçe'de. Hocalar giderken, başkanlar değişirken eksikleri biliyoruz. Nokta atışı transferler yapacağız diyorlar. Her sezon hoca değiştirerek bu eksikler nasıl bilinebiliyor? Bu da işin farklı tarafı ya da neye göre belirleniyor? Biraz benim kafamı da kurcalamıyor değil. Yani çok ben Jesus Hoca ile olacağına inanmayanlardanım. Var mı destekleyen? Hani bu 2022'den sonra biraz böyle bitirdi. Derbilerde de iyi performans ortaya koyamamıştı. Evet, o dönem biraz daha böyle makas açıktı ama hani Galatasaray'dan hem içeride hem dışarıda 3 tane gol yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'tan 10 kişilik Beşiktaş'tan 4 gol yedi. Yani evet, yani diğer kulüplerimiz, Anadolu kulübü demeyelim de diğer kulüplerimiz, yani biraz daha bütçesi düşük kulüplerimize karşı taktiği bir yere kadar tutsa da yani gerçekten derbilerdeki performansı Jesus'un faciaydı. Jesus yalnız 3 takım var Türkiye Ligi'nde. 2 tane bunlardan bir tanesi de Beşiktaş olabilir. Yanlış yakalamışsın haberi diyor. Ya işte Fenerbahçe olmazsa, çünkü Aziz Yıldırım'la onu da söyledim bu arada Okan'cığım. Yani Aziz Yıldırım'la anlaşamazlar. İmkansız, egolar çatışır. Aziz Yıldırım ya böyle İtalyan ünlü birini getirecek, işte ne bileyim Löwler, Klopp'lar falan. O zaman böyle hani basketbolda Obradovic vardı ya, hatırlayın. Onun gibi, ona hiç karışmıyordu. O da öyle bir rahat edecek. Yani Jesus gelirse yüksek ihtimal egolar çatışır. Çünkü biraz daha böyle sanki başka isimler lazım. Kulüpte de kimsenin kredisi kalmadı gibi gözüküyor. Merhaba Cihan, sana hep söylemek istemiştim. Hep sen şampiyon ol demiş Mehmet Kandemir. Şampiyon mu olayım? Sağ ol Mehmetciğim. Cihan abi, cuma saatinde imam vaaz verirken seni yayını versinler hoparlörden, senin programımı kaçırmamış oluruz demiş. Estağfurullah canım, teşekkür ediyorum, sen beni sevdiğin için bunu söylüyorsun Mirza, sağ olasın. Galatasaraylı olarak Acun'u sevmiyorum, inşallah çıkamaz demiş. Ya adam boşver, çıksın ya. Sonuçta orada Türk bir insan, yani gitmiş İngiltere'de takım almış. Evet, olabilir, desteklemeyebilirsin. Yani nasıl Avrupa'da mücadele eden takımlarımızı desteklemiyoruz ya, böyle durumlarda o da olabilir. Bence çok bir problem yok benim için. Yani çıksa da çıkmasa da biz izlemeye devam edeceğiz. Ben güzel futbolu izlemeye çalışıyorum. Sarıyer'den Yekta yazmış. Nasılsın diyor. Sağ ol Yekta'cığım. Sen nasılsın? Haftaya cuma sendeyim. Şu an çok meşgul. Seviliyorsun güzel. Hesap bir yani şey gibi. Yani sanki ben onun bir işte kız arkadaşıyım veya ne bileyim bir şeyim, hesap veriyor. İşte haftaya sendeyim, bugün çok yoğunum, özür diliyorum gerçekten seni dinleyemediğim için. Ya gerçekten bu kıymeti vermeniz çok muazzam bir şey. Tabii diğer taraftan ilk defa başkanların birbirine katıldığına şahit olduk şu 10+4 kuralı ile ilgili olarak. Serdal Adalı da Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Dedi ki federasyonun yabancı oyuncu sayılarını belirlemeden önce hangi hakem kadrosuyla lige başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım dedi. Yani birazcık kendi işine baksın, sonra bir de biraz bize fikir danışsın dedi. Yoksa bu ligi 10+4 ya da 10+10'la da oynasan bir şey değişmez dedi. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları zaten biliyorlar dedi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bu karar değiştirilmelidir. Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecek konudur. Sadece Galatasaray'ın düşüncesi değil, sözüne de Dursun Başkan'a katılıyorum ifadelerini kullandı Sayın Başkan Serdal Adalı. Yani işte bu 14 yabancı oyuncunun dün de

söyledik. Onun için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak ama işte kalan 4 yabancı futbolcunun işte 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Tribünde olacaklar. Öte yandan tabii alt lig için, birinci lig için de yine yabancı kuralı uygulanacak. Orada biraz daha farklı olacak. A takım listesinde en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek birinci lig takımları. Bu oyuncuların 6'sı için yaş kriteri aranmayacak. En az 2 yabancı futbolcununsa yine Süper Lig'de olduğu gibi 2003 ve sonrası doğmuş olması gerekecek. Ayrıca da kulüplerin A takım listesine en fazla 28 futbolcu yazılabilecek, listede en az 18 Türkiye milli takımında oynama uygunluğu bulunan oyuncu da yer almak zorunda olacak. Vallahi bir kuralda sabit kalamadılar. Evet, yani 2 yıl önceden belliydi. Bunun kademeli olarak düşürüleceğini söylemişlerdi. Hani işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu kulüpleri hiçbiri hani mevcut kuralla bence rahat bir transfer dönemi geçiremeyecek. Hani Galatasaray'ın ile böyle bir tık daha rahat gibi. Diğer kulüplere nazaran hani yerliden falan da yararlanabiliyorlar. Hani belki böyle 2003 öncesi iyi adamları dahi elden çıkarmak zorunda kalacak takımlar olabilecek. 10 artı 4, işte 12 artı 3, yok 16, yok 9 sahada, yok 4'ü tribünde falan. Gerçekten her sene bir şeyleri değiştiriyorlar. Siz futbol severler olarak da yetişmekte bence zorlanıyorsunuz. Çünkü biz yayıncı olarak yetişmekte zorlanıyoruz maalesef. Yani şu bazen böyle düşünmüyor değilim yani. Buradan birileri mi nemalanıyor bu yabancı kuralından falan diye böyle şeytanın avukatlığını da yapasım geliyor yani. Ama sonra diyorum ya Cihan boş ver, kötü düşünme yani. 10 liralık oyuncuyu 25 liraya getiriyorsun, sonra gitsin diye bir daha 15 veriyorsun falan böyle. Bu kural yüzünden gerçekten kulüplerin paraları çöpe gidebiliyor. Yeni açıklanmadı, doğru. 2 yıl önceden biliniyordu ama hani daha ilk açıklandığından itibaren tüm futbol kamuoyu ve işte tüm Süper Lig takımları şöyle düşünmüştür. Ya aman açıklansınlar, bu kural zaten uygulanmayacak dedikleri için, yani bunu bildikleri için bu yönde planlama yapmadılar. Şimdi de isyan ediyorlar. Sayın başkanlar, hepiniz biliyordunuz ya. Yani çünkü bir takım sırf 10 artı 4 var diye yerlilere ve genç yabancılara yüksek paralar harcayacak. Sonra kural 12 artı 2 olarak devam ettirilince şöyle düşünecek. O takım boşa para harcadı falan diye böyle bu düşünceyle kalacaklardı. O sebeple bu kural değişirdi. Hiç bence o planlamayla gittiklerini düşünmüyorum. Ya kuralın çözümü çok basit. Ben bunu federasyondaki tabii üst düzey insanlara ulaşmak öyle kolay olmuyor da orada yani birkaç kişiyle konuşmuştum. Yani dedim ki UEFA'nın sistemini getirin. Adamlar bu işi çözmüş. Yani değil mi? Bitmiş. Hani şey olarak söyleyeyim. UEFA'nın Avrupa liglerinde oyuncu kaydetme kuralı var ya arkadaşlar. İşte kadronda 4 tane 15 işte 21 yaş arasında en az 3 sene sende oynamış oyuncu bulundurma. Yani bu ne demek? Kısaca altyapı oyuncusuna denk geliyor. İşte kadronda 4 tane 15 ve 21 yaş arasında en az 3 sene ülkende oynamış oyuncu bulundurma. Bu da biraz daha yerliye tekabül ediyor. Ya bunu böyle çeşitlendirebilirsin. Bunların sağlayacak şekilde daha detaylı atmıştım ben şimdi. Onu biraz daha böyle araştırmıştık. Yanımda birkaç hakem dostum da abim de vardı. Onlardan da fikir almıştım. Bilir kişiler, mentorlar falan vardı. Aslında böyle çok güzel bir şeydi. Denemiyorlar ama böyle 10 artı 4, 12 artı 2, 15 artı 3 falan bu şekilde yapmaya devam ediyorlar. Cihan'cığım, Gökseni'nin aksanını bir kere eleştirmiştim. O zaman Melih Şendil abi bana bayağı kızmıştı. Kızar. Melih abi, ne yapıyor Melih abi acaba ya? Özledim ben onu, bir arayayım, dur bir yayına bağlayayım. Şeyde Memi Sport'ta Ümit Ezat'la program yapıyor, görüyorum. Bir de bir kitap yazdı. O da gayet güzel, iyi satışlar yapıyor. Çalışan arkadaşlarının eleştirilmesine karşıdır. O zaten mesela gerektiğini gerektiği kişiye söyler. Bir de böyle canlı yayında falan telefonda söylediysen kızmıştır. Ya kızmamıştır da sitem etmiştir sana. Cihan bayramda radyoda mısın? İzin var mı? Ona göre plan yapacağım demiş. Şöyle, pazartesi salı sabah yayınındayız arkadaşlar. Uyandırma servisi yapacağız. Pazartesi onun dışında başka bir program yok. Salı günü yine uyandırma servisi var ve 12'de Yakup Çınar'la buradayız ama çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar yokum. Öyle söyleyeyim. Yani 14 yıldır ilk defa bir bayram tatilinde 5 gün izin yapacağım sanırım. Yani galiba öyle bir şey arkadaşlar çözebilirse, hallederse biraz muazzam olacak. Döneceğim tekrar mesajlara. Altay Bayındır'ın da açıklamaları vardı arkadaşlar.
Fenerbahçe'de oynadığım dönemde işte ağrılarım vardı dedi. Ama o dönem hocalarım sana ihtiyacımız var dediği için iğnelerle oynamak zorunda kaldım ifadelerini kullandı. İşte Fenerbahçe'den ziyade şu an Beşiktaş'ın da ilgisi var Altay'a. Bilmiyorum Beşiktaşlı arkadaşlar istiyor mu yani. Belimdeki fıtığa rağmen iğne ve ağrılarla maça çıktım dedi. Fenerbahçe için büyük fedakarlık yaptım ve zor bir süreç geçirdim ifadelerini kullandı. Yani aslında beni eleştiriyorsunuz ama bakın size ben bu fedakarlığı yaptım demeye getiriyor bence Altay Bayındır. Sen buradan kalk Manchester United'a transfer ol. Hani birinci kaleci onağın olsun. O da yani adeta Sivas'ın o kadar kötü olmasına rağmen kapamadım formayı Altay'cım. Hani fiyat performans açısından bakarsak eğer böyle maaşı 2 milyon euro veya altında olursa bence bizim kulüpler için iyi bir alternatif. Hani yerli olması da avantaj. Ama şimdi orada herhalde birisiyle sürekli görüntüleniyor. Orada da keyfi yerinde. Buraya çok gelmek ister mi bilmiyorum. Ama şu an Beşiktaş'la adı yüksek sesle anılıyor Altay Bayındır'ın. O dediğine Beşiktaş'ın ihtiyacı var Cihan demiş. Gio diyor. Jesus'ta 12 milyon. Nereye gitti mesela şurada. 12 milyon euro maaş alacaksa gelmesin demiş. Ya o civarlarda alır. Arabistan'da 15 alıyordu değil mi? Düşünsene 15. Bir teknik direktörü. Yani şimdi Sergen Hoca 3 milyon euroyu bıraktı diye. Hocaya ya hocam müthişti falan teşekkür ediyoruz. İşte tazminatını istemedin. Kendini kovdurmadın, istifa ettin. İşte 150 milyon TL'yi yaklaşık 3 milyon doları bıraktın dedin. Ama sen şimdi bir adam geliyor, bu adam 12 milyon, 15 milyonlar falan veriyorsun. Hani biz böyle konuşurken bu rakamların gerçekten böyle zihnimizde canlandırdığımızda gerçekten inanılmaz rakamlar. Yani futbol piyasası için de normal değil bence. Evet yani orada başka bir piyasa var, sponsorlar var, o var, bu var ama bir teknik direktörü 12 milyon yani maaş falan bence çok yüksek ya bilmiyorum. Yani Inter'in hocası kaç alıyor? 3,5 alıyor herhalde. Cihan ben de Acun Ilıcalı'nın takımın çıkmasını istemiyorum. Halstead'in çıkmasını niye istemiyorsunuz ya? Geçmiş dönemdeki şeylerden dolayı değil mi bu? İşte Fenerbahçe'nin yöneticisiyken herhalde o yaptığı demeçlerden dolayı böyle bir kızgınlığınız var diye düşünüyorum. Cihan Serdal Adalı'dan bahsettin ama Dursun Özbey'in röportajını izledin mi demiş. İzledim tabii canım hepimiz izledik. Şeye kızdı. Soruya kızdı başkan. İşte Mauro Icardi oynama garantisi istiyor mu dediler Dursun Özbey'e. Böyle bir şey olamaz. Bunu kim uyduruyor? Kim soruyor? Taraftar mı siz mi falan böyle. Hani böyle bir anda şey oldu. Yani bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez dedi. Hani biraz böyle yüksek tondan. Yani bu zaten spor düşüncesine de aykırı falan. Yani kimsenin Galatasaray'dan bunu isteme haddi olamaz tarzı böyle sert bir çıkış yaptı. Hani bu sadece bizim için değil. Bence dedi diğer kulüpler için de bu böyledir dedi. Yani hiçbir kulüpten hiçbir oyuncu bunu isteyemez dedi. Icardi için tabii. Bitmiyor Icardi sarmalı. Yani her gün her programda neredeyse böyle bir 5-10 dakika Icardi soruluyor yani. Dün de soruldu. Şey bu çocuğa ya ve futbolcu demek bazen yetersiz kalabiliyor. Çünkü adamın kariyeri ayrı, magazini ayrı, sezon gibi böyle ikisi de ayrı ayrı sezonlar gibi ilerliyor. Yani bir bakıyorsun gol atmış, ertesi gün saç modeli konuşuluyor. Sonra bir story atıyor yani Instagram'da hikaye diyelim. Ülkede spor programları yani 3 gün onu yorumluyor. Yani tam anlamıyla hem forvet hem de böyle şey gibi yani gündem üretim merkezi gibi işin komik tarafı var bir de. Yani sahada kötü oynasa bile insanlar kendisinden tamamen vazgeçemiyor. Çünkü adamın bir yanda maçı çözer aurası var. Yani bu bir yanda çözebilir. Icardi girerse bunu yapabilir diye düşünüyorsun. Hani 88'de sinirlenip 89. dakikada gol atınca da böyle zaten herkes hafızayı sıfırlıyor. Hiç o göbeği falan konuşmamaya başlıyorlar Icardi ile alakalı olarak. Ama yani Okan Buruk sisteminde zaten Osimhen'i yedekleyemez. Osimhen varken de Icardi uygun bir oyun planı kurulmaz. Ben hep söylüyorum her güzel şeyin bir sonu var. Bu aşk nefrete dönüşmeden bu ilişki en güzel şekilde noktalanmalı. İki tarafında hayrı için en doğru olan bu diye düşünüyorum. Merhaba Yunus Bey, hoş geldin kardeşim. Bu akşam Trabzon kupayı alır demiş. Evet, Trabzon kupaya daha yakın olan isim ama belli de olmaz. Yani Konya'da sürpriz yapabilir. Neyin ne olacağı hiç belli olmaz. İlhan Palut biliyorsunuz birazcık böyle toparladı. Şey bana çok katılmasa da İbrahim Yavuz. Sen şimdi onun diyor Konya'daki halini görüyorsun. Rize'deki İlhan Palut'a bir bak falan diyorsun. Yani Antalya'da sıcak bir havada oynanacak. Bakalım neler olacak.
Trabzon bence bir tık daha, ben %60'a %40 diye Trabzon alır diye düşünüyorum. Ayhan Volkan. Saçlı halim mi, saçsız halim mi diye atmış. Vallahi yani kendine nasıl istiyorsan öyle ki halin. Yani bazılarına saçsız da yakışıyor. Adam bırakıyor, kesiyor saçları, sakalları uzatıyor falan böyle. Bakıyorsun şey gibi oluyor böyle, karizma oluyor. Kendini nasıl mutlu hissediyorsan, seni dış görünüşünle yargılamayacak insanlarla arkadaş ol yeter. Zaten karizma bir adamsın canım. Uzun saç, kısa saç hiç fark etmiyor. Sana da kayyum atayacaklar diye duydum. Doğru mu demiş? Bana niye kayyum atıyorlar ya? Ben gayet üstüruplu bir şekilde yayınımı yapıyorum. Bu arada ya şeyden bahsedeceğim. İşte Galatasaray 26. şampiyonluğu alıyor. Fenerbahçe kongre yapıyor. Kupalar işte, Avrupa, UEFA falan. Ya Dünya Kupası'nın başlamasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı arkadaşlar. Biz neden bu kupayı hiç konuşmuyoruz? İşte bu havaya daha giremedik. Yani sezon da bitti aslında. 4 senede gelen bir doğa olayı bu ya. Yani öyle söylüyorum. Yani benim için ya, ben gerçekten çok iyi bir futbol sever olduğumu düşünüyorum. Çok maçı izlemeye çalışırım. Ya yani güneş tutulması gibi bir şey. Ya yani İranlı futbolcuları gördüm. Ya yazık, günah değil mi? Adamlar Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde vize sırasında duruyorlar ya. Ya içim cız etti ya. FIFA sürekli konuşuyor, asıp kesiyor ama Dünya Kupası'na katılan bir ülkenin vize problemleriyle uğraşmasını, kapı kapı değil bakın, ülke ülke dolaşmasını nasıl sindiriyor anlamıyorum. Ne bileyim, ben İran'ın yerinde olsam sanki gitmem gibi, ya da bilmiyorum, kazanılmış hak, gidip daha mı iyi performans göstermek lazım, öyle mi olması lazım? Yani grup maçlarının yarısı, eleme turlarının tamamını yakını Türkiye saatiyle 19'da, işte akşam 19'da 23 saati arasında oynanacak. Yani bu ne demek? Avrupa daha rahat izlesin diye iyi maçlar sıcak olmasına rağmen gündüz oynanacak. Türkiye'miz ise, güzel ülkemiz, grup maçlarını abuk subuk saatlerde oynuyor ama sonrasında düzelecek. Sonrası olduğuna inandığım için söylüyorum bunu, yani gruptan çıkacağımız için bunu söylüyorum. Yine majör ülkelere bir kıyak var tabii ya. Yani ufaktan bir kıyak yapılmış. Yani Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya falan böyle, Hollanda, ne bileyim, başka Portekiz, başka Belçika. Yani gruplarındaki ilk iki maçını ülkelerindeki, kendi ülkelerindeki saatlere göre akşam 18 ile 22 arasında oynayacaklar. Neden bu kıyak var? Yani son maçlar eş zamanlı olduğu için hani o döngüde biraz, tamam, şans yaşıyor ama hani gruplardaki ilk iki maçları Avrupa reytingini de baz alarak biraz böyle bizim işte radyoculuk, televizyonculuk dilinde prime time dediğimiz saate koymuşlar. Yani en çok reklam alan, en çok izlenen saate koymuşlar. Bizi kale almamışlar. Biz gruptan çıktıktan sonra onları nasıl kale aldırıyoruz? Hep beraber, ben de hemen böyle, ben de size gaz veriyorum hemen. Ya neyse, grup maçlarımızın tamamı zaten gece sabaha karşı. Japonlara çok dikkat edin. Bakın, bir gün dersiniz, ilk kez dinleyenler de vardır belki, eski dinleyenlerimiz de var. İlk kez dinleyen dostum varsa, ya radyoda bir tane eleman çıktı, bu Japonya iyi dedi gerçekten, bu Japonlara dikkat edin. Çok, evet, yetenekleri çok sınırlı ama müthiş eforlular, çok hızlı oynuyorlar. Hani hazırlık maçlarında bütün takımları yendiler. Resmi maçlarda tabii yani bunu biraz yakalamaları bir tık daha zor ama ben mutlaka birinin canını yakacaklarını düşünüyorum. Bir de şey olacak, bu çıktı başımıza. Maçların işte böyle 20 ile 25 dakikaları aralığında 3 dakikalık reklam arası olacak arkadaşlar. İlk kez denenecek bu. Hani Dünya Kupası bahanesiyle de biz futbol severlere bunu böyle dikte ediyorlar. Yani ha, bak bu böyle oluyormuş, demek ki bu yapılabilir mi getirecekler bilmiyorum. Yani normal şartlarda, normal şartlar dediğim yani hava normalde 30 derecenin üstündeyse işte bir dakikalık su molaları oluyordu ve bu sürede biz ne yapıyorduk? Su molasında reklama gitmiyorlardı. Biz sahayı görüyorduk, oyuncuları görüyorduk. Yani bunu görme fırsatımız oluyordu. Teknik direktörü görürdük, türbünü görürdük. Ama bu turnuvada öyle olmayacak. Hava kaç derece olursa olsun su molası olacak. Bu molada 3 dakika olacak ve bu 3 dakikada biz sahanın içine değil, maalesef reklamları izleyeceğiz. Yani kısacası basketbolla neredeyse aynı sisteme gelmiş olacak. Yani bunu ilerleyen dönemlerde sanki böyle su molası ayağına, reklam işini herkese böyle benimsetmeye çalışacaklar gibi duruyor. Yani hani basketbolda periyotların 5. dakikasından sonra olan hani televizyon molası var ya, daha doğrusu NBA'de var, bu EuroLeague'de yok değil mi? Hani o televizyon molası kıvamına getirtmeye çalışıyorlar, futbolda da hayatımıza girecek gibi duruyor.
Ne demiş? Dursun

0: Başkan belki de Çağrı Halk Hakan Baltay'a mesaj vermiştir tonlamayla diyor. Ha. Yani olabilir, hiç o açıdan düşünmedim Hakan Çağrı Baltay, ama oynama garantisi istememişti yani. Evet, o haberleri çıktı. Sonra ben onu Yakup Çınar'la da konuştum. Ya yok dedi öyle hani. Hani onu demeye getirmiş de. Hani öyle ben direkt oynama garantisi istiyorum dememiş yönetime. Cihan, yamalı lastikli uzun yola çıkılır mı? Tabii ki çıkılmaz. Ne 4 senede bir Cihan, 24 yılda bir demiş. Ha tabii ben şey olarak söyledim, bizim ülkemiz için demedim, hani genel 4 yıldan bahsettim. Sen de ona dem vurmuşsun, haklısın. Yani 24 yılda bir de en kötüsüne denk geldi. Yani gerçekten. Bilmiyorum, belki şaşırırım. Yani şaşırtır beni. Genelde böyle sıcak yerlerde yapılan turnuvalardan çok pek bir hayır gelmiyor ama hayırlısı olsun. Senin de dikkatini çekmiştir belki diyor. Ne o? Bir anda Bülent Uygun, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a kesinlikle hoca olmam demeleri, sanki Galatasaray'dan öyle bir teklif gelecekmiş gibi, Hakan Safi'nin sırf Galatasaray diye kazandığım halde gitmedim demesi, bütün bunlar Yusuf Kenan Çalık'ın önerileri olabilir mi demiş. Ya şöyle, Bülent Uygun Fenerbahçe'nin koltuğu boşaldı diye televizyon kanalında da yani birazcık ister istemez yanlıyor. Ya senin de dediğin gibi yani, Galatasaray da Bülent Uygun'u çağırdı. Yana yakıla ayaklarına kapandı. Bülent Uygun da gelmedi gibi bir durum değil. Zaman zaman bu tarz demeçler verilebilir. Aykut Kocaman'da da soruldu bu. Mesela Aykut Hoca dedi ki, yani Fenerbahçe'den başka bir takımda çalışır mısınız dedi. Ben dedi önceden bunu normal karşılıyordum. Hani biz profesyoneliz. Hani başka bir takımda da karşılayabilirsin bunu dedi. Ama 3 Temmuz sürecinden sonra böyle düşünmüyorum dedi. Ben Fenerbahçe dışında bir takımda çalışmam ifadelerini kullanmıştı Aykut Kocaman. Yani Bülent abi sanıyorum kendisinin farkında değil ya. Yani yıllardır kaybeden bir insan olduğunu unutup, hani bir umut Aziz Yıldırım'a yanlayıp hani Fenerbahçe içinde yer alma çabasına girişmiş. Kusura bakmasın. Yani bu laftan sonra bu cümleyi söylüyorsan cevabını da birileri sana bir yerlerde maalesef vermek zorunda. Yani Buca tribünleri zamanında cevabı vermişti deyip ben buradan kendimi çıkarayım. Böyle çok sert şeylere girmeyi sevmiyorum ya. Yani. Neyse, az sonra Yunus Aydın'la beraber olacağız. O da bize ararsa iletişim kuracağız kendisiyle. Gio Hamit Almanya. Gio Hamit. Ha, Hamit'sin sen Almanya'dan, anladım. Peki, selamlar. Milliler ilk maçı alırsa biz nasıl konvoy yapacağız burada sabah sabah demiş. Vallahi Hamit, galiba orada özel izinle yapılıyor değil mi bu işler? Biz mesela yani şöyle yanlış da anlayacağım. O Cihan Dubai'de arkadaşlarım var falan diye. Ya dostlarım mesela Dubai'de bunu yapmışlar. İzinle yapmışlar. Özel izinle yani. Bir yerden gidiyormuşsun, resmi izin alıp yapabiliyor musun? Almanya'da da mı öyle? Yani bir yerden izin mi alman lazım? Hop hadi aga biz çıkalım bir konvoy yapalım diyemiyor musun? Yok mu öyle bir şey? Cihan, milli maç niye heyecanlandırmıyor? Çünkü izlemeyeceğimiz bir saatte oynanacak demiş. İzleriz ya, niye? Belki farklı olur. Hani işe giderken izleyenler olabilir. Belki çoğu insan mesaisine 9'da başlamıyor mu? Hani birçok insan, Türkiye'de birçok insan 9'da başlıyor. Evet, değişkenlik gösterebiliyor. Hani zaten 9'da başlayan bir adam da genelde 7.30'da falan kalkıyor. Evet, herkes sabah evinden çıkarken kahvaltısını yapmıyor ama ne bileyim, otobüste, hani minibüste falan böyle giderken belki bir taraftan da maçı izler. Farklı olur, bilmiyorum. Ya evet, saat gruptan çıkana kadar biraz idare edeceksiniz. Sonra düzelecek saatler, merak etmeyin. Gruptan çıkacağımıza ben inanıyorum. Cihan, ben lastikçiyim. Senin de bir yan lastikçi olduğunu düşündüm demiş. Yamalı lastikle neden yola çıkılmasın? Bir lastikçiye uğrayıp da yamayı ve diş derinliklerine baksın, ondan sonra çıksın demiş. Uzun yola çıkacağız yiğit gözüm. Mesela ben o cesarete giremem. Yamalı lastikle ben buradan Sivas'a gidebilir miyim mesela? Bir sorun olur mu yiğit gözüm? Ha? Yani neden öyle bir riski alayım ki? Uzun yola çıkacağım. Hani normalde uzun yola çıkmadan önce arabanın yağına, suyuna, her şeyine baktırırsın değil mi? Neden yamalıyla çıkıyorum? Arkadaş orada başka bir şey için sordu bunu da. Sen de olayı farklı almışsın. Ama teşekkür ediyorum düzelttiğin için. Hemen Yunus'a da mesaj atalım. Abi arayayım demiş. Ara kardeşim benim. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan. Galatasaray'ın stadyum geliri 98 milyon euro, forma 1.2 milyon demiş. Sponsorlukları saymıyorum bile ama bir algıdır almış başını gidiyor kulüp batıyor diye. Şey, Yakup Çınar 110 milyon euro dedi. Toplam oradan kazanç 110 milyon euro dedi. Vardiyalı çalışıyorum, gece de olsa izlerim. Değil mi? Yani bir şekilde ya en kötü şöyle kalkamayanlar, öğlen işbaşı yapanlar falan bir şekilde ya özetini izler, maçın tamamını izler. Zaten hani o maç 90 dakika oynanıp bitmeyecek arkadaşlar. YouTube kanalları, televizyonlar, radyo programları konuşulacak. Siz de en az onu izlemiş kadar, o heyecanı yaşamış kadar olacaksınızdır diye düşünüyorum. Bülent Uygun'a saldırmışlar. Aç tavuk kendi. Ya işte neyse yani Tevfik Erdem. Bize yasak yok demiş. Yine de kurallara uy bence yani. Hamit Ünal Yıldız, kurallara uymazsan sıkıntı yaşayabilirsin. Bu Euroleague hakkında konuşsanız belki haberin yoktur ama bugün Fenerbahçe Beko'nun yarı final maçı var. Konuşacağız, merak etme, akşam 10'a dakika skorda yapacaklar. Yunus'a da sorarız. Onun detaylarına da az sonra gireceğiz. Yunus neredesin? Alamadım seni bir saniye. Şöyle. Evet. Yunus duyabiliyor musun beni? Selamlar.
1: Duyabiliyorum abi. Selamlar.
0: Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Euroleague'i falan da soracağım sana. Dinleyenimiz söylemiş. O program biraz daha akşam saatinde canlı olduğu için, dakika skoru olacağı için çok girmedik. Jesus'la başlamak istiyorum. Yunus'cum bir problem, bir sıkıntı yoksa. Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama geldi. Fenerbahçe'de belki henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikaye var dedi. Jorge Jesus yeşil ışığı yaktı.
1: Yani iki tarafında ilgilendiği isimlerden birisi. Dediğin gibi Jesus aslında Fenerbahçe'nin son 12 yıllık sürecinde de hakikaten hani hocanın da tekrarladığı gibi, Jesus'un da tekrarladığı gibi en değerli kupa, tek kupayı kazandıran hoca Jorge Jesus. Ama baktığında derbilerdeki kötü karnesi de dikkat çekiyor. Tabii ki tartışmasız büyük bir hoca. Yani buna hiçbir şüphe yok. Yani baktığın zaman dünyada da zaten kendini düşünün fazlasıyla ispat etmiş ve hani bu doğrultuda da aslında futbolun kuzey tarafında, Arabistan tarafında paralar dağıtılırken kendisine de yüksek bir şekilde teklif gelmiş. Bu kontratı hak edip orayı da değerlendirdi 2 sene boyunca. Yani Fenerbahçe taraftarını şüphesiz sevdiği isimlerden birisi ama teknik direktördeki bu aynı isme dönme sarmalının yani yeniden bir yeni bir versiyonunu yaşayacağız Fenerbahçe'de. Yani baktığımızda Ali Koç geldikten sonra işte sırayla çalışılan isimlerdeki benzerlikler, işte Ersun Hoca'dan, Pereira'dan bir şekilde dert yanarken aynı şekilde şimdi tekrar Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'nin iki ismin de listesinde var çünkü. Hatta yukarılarda var, yabancı olarak da neredeyse bir numarada var. Jesus'a gitmeleri yine bir teknik direktör sarmalını oluşturuyor. Şimdi benim George Jesus'la alakalı söyleyebileceğim şeylerde bir kere ilk başta şu eleştiri aslında var. Şimdi Fenerbahçe Portekizli hocalardan gerçekten çok çekti. Yani üçlü savunma oynatma isteği, işte buna Mourinho da dahil, yani Pereira da dahil. Yani aynı şekilde Tedesco da bu ekolün bir parçası aynı şekilde. Hani Alman bir tarafı olsa da. Şimdi George Jesus'tan da bu konuda çok eleştiri alındı. Yani ben Fenerbahçe'de Jesus şimdi sıfırdan geliyor olsa Jesus şüphesiz müthiş bir heyecan yaratır. Ama sonuçta senelerdir süren bu başarısızlıktaki parçalardan da bir tanesi. Şimdi Aziz Yıldırım'la ya da Hakan Safi'ye nasıl bir işbirliği içerisinde olur? Çünkü Mourinho döneminde hep şu eleştiride bulunuldu. Yani Aziz Yıldırım'la çalışsaydı ya da işte Saadettin Saran o dönem açıklama yapmıştı. Yani gönderilirken bana sorulsun isterdim diye. Çünkü adaylardan, hatta tek adaydı Ali Bey hariç. Bu nedenle ben yani Jesus ismine yani soru işaretiyle bakan taraftayım. Aslında bir taraftan şöyle de düşünüyorum. Elbette Jesus'un Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı ortada. Belki Arabistan'daki o hayattan sıkıldı, işine devam etmek istiyor. Şüphesiz Türkiye'den yüksek kontrat alacak. Bu zaten çok belli. İki tarafta zaten çok net bir şekilde keseyi açmış durumda. Antrenöre de, hocalara da, oyunculara da net bir şekilde istediği maaşları vereceklerdir. Jesus zaten ekibiyle geliyor, ekibiyle gidiyor.
0: Ya bir de geldi. Daha önce de o şekilde. Bir de geldi yani, evet, iyisiyle kötüsüyle bir şeyleri gördü. Ener Valencia'lı, Batshuayi'li kadroya artı 50 gol attırdı. Şimdi bir de Kante'li, Asensio'lu, Talişkalı, Genduzeli, Keremli bir kadroda neler yapmak lazım? Ben bunu da merak ediyorum ama işte bu ligin sportif gerçekliği yok dedi ya. Sportif gerçekliği olmayan bir lige de gelmek ister mi? Bunu da aslında merak
1: ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani sonuçta Jesus başarısız oldu. Başarısızlığına karşı bu şekilde bir açıklama yaptı. Yani şu an hani yeni bir revanş için mi geliyor ya da hani kendine böyle bir challenge mı koydu?

0: Yani bu challenge'ı Mourinho kendisi bir sene daha devam ettirmek istedi. Bunun nasıl sonuçlandığını gördük. Ya bence şu an Jesus tamamen gelecekse de yüksek bir kontrat için şüphesiz gelmek istiyordu. Yoksa söylediğin gibi hani bu ligin sportif bir geçerliliği yok dedi. Ve aslında Fenerbahçe'nin senelerdir kaybeden sürecinin bir parçası oldu ve gitti. Ama bana sorarsan ben George Jesus haberleri Aziz Yıldırım tarafından çıktığı günden beri hep Aykut Kocaman'la alakalı bir fren hissi olduğunu bana hep uyandırdı. Sosyal medyada etkisi açısından. Çünkü hepimiz gelen yorumlarda işte sen zaten okuyorsun abi sürekli dinleyici yorumlarını. Aziz Yıldırım'a evet ama Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'a hayır diyen çok ciddi bir grup var. Bunu sosyal medyada kongre üyelerinde de hissediyoruz. İşte yorumlarda da hissediyoruz. Bu yüzden bence Aykut Hoca Aziz Yıldırım birlikteliği olacaksa bile bu zaten seçimden sonra açıklanacak. Aziz Yıldırım bunu seçimden önce açıklarsa ciddi bir oy kaybı yaşayabilir. Bence yine kazanır. Bence yine kazanır. Ama buna rağmen bir negatif bir rüzgar eser. Zaten Aziz Yıldırım yani girdiği kaçıncı seçim? Yani bunu öngöremeyecek kadar hani kötü bir yönetici değil. Bu nedenle ben bu tarz isimlerin ortaya atılmasının biraz Aykut Kocaman isminden uzaklaşma havası yaratmak adına olduğunu düşünüyorum Aziz Yıldırım tarafı için. Diğer tarafa bakacak olursak Hakan Safi'nin futbol aklı Maldini olduğunu söylüyor. Maldini'nin önerdiği isim George Jesus mudur? Çok uyumlu bir ikili değil baktığın zaman bence. Yani çok hani bağlantılı olan bir ikili dahi olduğu şüpheli. Yani ben Jesus ismine Fenerbahçe taraftan sıcak baktığını görüyorum. Çünkü son senelerde tek kupa alan hoca. Baktığında mücadeleci bir hoca, sert bir hoca. Ama yüksek kontrat, yani çok ciddi bir kontrat da gelecek şüphesiz. Yüksek kontrat artı sportif gerçekliği yok açıklaması ya bana da biraz dışarıda bırakıyor. Bence Hakan Safi'nin çalışacağı hoca olabilir. Ama Aziz Yıldırım tarafının biraz daha Aykut Hoca ile çalışma isteğinin eleştirilmesine karşılık ortaya atılan bir yabancı isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Barış Göktürk'ün önerdiği isimler vardı. Bunlardan birincisi Montella, diğeri Nuri Şahin'di. Aziz Yıldırım ikisiyle de çalışmak istemediğini söyledi. Zaten Montella'nın olma ihtimali de yok. Yani Dünya Kupası var çok kısa bir süre sonra ne zaman görüşeceksiniz, ne zaman imza attıracaksınız. Fenerbahçe'nin Temmuz'un 3. haftası, saman topbaşı yapması lazım dere ağzında. Yani Montella oraya gelemez, inşallah gelemez yani milli takımımız sonuna kadar gitsin bu turnuvada. Yani bu nedenle çok gerçekçi bulmuyorum ben açıkçası.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, sen şimdi Antalya'dasın. 30 derece var mı hava bilmiyorum ama bugün de Trabzonspor-Konyaspor mücadelesi var. Antalya'da oynayacağı zaten çok önceden belirtilmişti. Yani neden böyle bir tercih yapıyorlar? Evet, yani çok güzel bir yer Antalya. Muazzam ama futbol oynamaya uygun mu? Hani geçen sene de Antep'te oynatıldı. Şimdi hafta içi insanlar çalışıyor, mesafe uzak. Yani Trabzonlular evet sadece Trabzonlular ibaret değil ama ya Antalya şimdi Konya'nın dibi. Yani komşu diyebiliriz. Rahatça ulaşabilir oraya Konyalılar. Peki Trabzonlular nasıl gidecek? Yani Trabzon'un yoğun taraftarı genelde İstanbul'da ve Trabzon'da. Hani İki takım içinde evet uçak falan her şey var ama bilet bile fark ediyor mesela. Onlar oraya 1000 TL'ye giderken Trabzonlar buradan belki 5000'e 6000 TL'ye gidecekler. Yani daha uygun yerler tercih edilmesi doğru olmaz mıydı ki rahatça gitsinler? Aynı şey hani Konya için de geçerli. İstanbul'da herkes var zaten ama hani Bursa, İzmir veya işte Konya, Trabzon arası bir yer, Samsun, Kayseri, ne bileyim Erzincan buralar olamaz mıydı diye de düşünmüyor değilim. Ama sen de Antalya'da olduğu için sana da bir sormak istedim. Yani şu an nedir orada durumlar?
0: Yani tabii hava şartları aslında olması gerekiyor. Yani Antalya'da Mayıs sonunda daha sıcak hava olur normalde. Hani daha hani dün akşam mesela fırtına diyemeyiz ama hani rüzgarlı bir hava olduğundan söz etmek lazım. Çok çok sıcak bir hava yok Antalya'da. Derece olarak hani yüksek 20 üstlerde olsa da hani böyle müthiş sıcak bir havadan söz etmek mümkün değil. Hala insanların dönem dönem hani ceketlere gezebildiği bir hava var. Diğer taraftan bakacak olursak şimdi Antalya tarafında maç oynatmak dediğin gibi aslında şu an finalistler belli olmadan çok önce alınmış bir karar. Daha doğrusu finalistler belli olmadan önce alınmış bir karar. Çok önce alınmış bir karar değil ama yani Konya Trabzon finali de kararın alındığı süreçte çok beklenilen bir final değildi. Aslına baktığımız zaman. Ama diğer taraftan baktığımızda şimdi ilk başta finale çıkan taraf Konya'ydı. Ve hatta bir haftalık bir süreç öncesinde 2 haftada oynanmıştı çünkü maçlar. İlk hafta Konya taraftarı Antalya'da maç oynamak istemedi. Çünkü o zaman hani bunu Anadolu'da yaşayan Antalya ve Konya'da yaşayanlar bilir. Çok ciddi bir Antalya ile Konya taraftarı arasında çok ciddi bir rekabet vardır. Hatta rekabetin biraz daha fazlası zaman zaman hiç tasvip etmediğimiz hani çok ciddi kavgaların olduğu bir durum vardır. Yani bu hafta Antalya Kocaeli'de nasıl bir dostluk rüzgarı estiyse tam tersi genelde Antalya Konya maçlarında yazar. Bu nedenle Konya taraftarı hiçbir şekilde bu maçın oynanmasını istemedi burada. Antalya taraftarı da aynı şekilde burada oynanmasını istemedi. Çünkü Antalya Spor küme düştüğü için şehrin birçok taraftar grubu, birçok sosyal medyada şu fikirleri ürettiler. Biz burada küme düşme acısı yaşarken bu şehirde şampiyonluk kutlanmasını istemeyiz diye Konya tarafından ya da bir başka takım tarafından. Diğer tarafta Trabzon finale çıktıktan sonra bu Konya için bir avantaj haline geldi. Çünkü dediğin gibi Konya Antalya arası çok çok yakın. Trabzon'dan Antalya'ya gelmek çok zor. Bunun da zaten taraftar üzerindeki etkisini görüyoruz. Konya tarafındaki biletler tamamen bitti. Antalya Trabzonspor tarafındaki biletlerse şu an hala satışta. Yani ciddi bir taraftar farkı olacak burada. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ama daha önceden açıklandığı için ve Antalya'dan da belki bu finali alabilirlerdi. Ama önümüzdeki sene Antalya'nın hiçbir şekilde yukarı seviyede bir maç oynanmayacağı için bu şehirde bence federasyon bu nedenle de bu maçı buradan almadı. Ertuğrul Doğan'ın, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın söylediği gibi hani Trabzonspor gider Mars'ta da oynar ama hani Giresun'da oynamak istemezdi sanırım Konyaspor diye. Bence bu konuda da haklılar. Bence bu tarz maçların planlamasını, ya sonuçta şimdi şöyle, UEFA finali 14 gün önce, hatta 13 gün önce Beşiktaş'ın stadı UEFA'ya teslim edildi. Bu kadar büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani Türkiye Kupası'nın da programı ayarlanabilirse, ki ayarlanabiliyor, bunu görüyoruz. Yani final maçının belli olduğu gün yani şehrin ayarlanması bence çok daha mümkün, çok daha mantıklı olabilir. Evet, burada mesafe olarak baktığımız zaman Trabzonspor tarafına taraftar açısından bir haksızlık var. Futbolcularla alakalı zaten uçakla yani Trabzonspor gelir ama taraftar desteği kesinlikle bence bir haksızlık var. Ama dediğim gibi bunun tek bir çözümü var. Bence maç sonunda, yani yarı finaller bittiği andan itibaren, bu da yarı finalleri aynı gün oynatarak olabilir. Yarı finallerin arasında 8 gün bırakırsanız, yani tabii ki bir tarafa adaletsizlik oluyor. Diğer taraftan da adaletsizlik var. Hani baktığınız zaman 8 gün sonra oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Ama bence ikisini aynı anda oynatıp bir 12-13 gün ara açarsanız zaten stadınız, yani UEFA finaline 13 günde hazırlanıyor. Antalya'da 12 günde Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanır diye düşünüyorum. Bu nedenle bence yarı finallerde oynandıktan sonra stadı seçmek daha adaletli olur.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Peki Yunus, Final Four'dan beklentin nedir? Yani evet, şu an bütün otoriteler Olympiakos'u bir tık önde gösteriyor ama Olympiakos da işte Panathinaikos'un sahasında OAKA'da şampiyon olup tarihe geçmek isteyecektir diye düşünüyorum ama bir de bu ters tepki de olabilir. Belki hani bir stres unsuru da olabilir. Bugün saat 18'de başlayacak karşılaşma. Saadettin Bey de Fenerbahçe taraftarlarına şifresiz olarak yayınlayacak bu karşılaşmayı Esport'tan. Tabii bütün basketbol severler izler ama böyle şifresiz olması da güzel olmuş. Ne dersin karşılaşmayla alakalı olarak?
0: Yani iki takımın da kendi iç sahasında karşılaştığı zaman birbirlerini yendiğini söylemek lazım. Yani dediğin gibi bence de bir adım önde olan taraf, bütün otoriteler tarafından da oyuncu kadrosu kalitesine baktığın zaman da Olympiakos daha önde. Yani bu konuda gerçekçi olmak lazım. Biz hafta içinde basın toplantısında Sarı Nasyos Kevicius'un söylediği gibi şüphesiz bir savunma takımıyız. Bununla alakalı hiçbir sorun yok. Biz bugün bu maçı kazanacaksak düşük skorda tutmamız lazım. Savunmayı ön plana çıkartmamız lazım. Bu konuda hani hiçbir sıkıntı yok. Bizim yüksek skorlu, yüksek tempolu bir maçta Olympiakos'a direnmemiz çok çok mantıklı değil. Şimdi OAKA'da maçın oynanmasının farklı tabii ki hassasiyetleri, manevi durumları var. Olympiakos için elbette kendi ülkesinin vatandaşı ve çok ciddi bir taraftar yoğunluğu olacak. Bu konuda hiçbir problem yok. Ama evet, yani bu maç Pire'de oynanıyor olsa çok daha farklı bir Olympiakos adına pozitif şey olurdu. Belki bir stres olacaklar. Fenerbahçe'nin OAKA geçmişine baktığımız zaman Fenerbahçe 2018 basketbolda yükseldi, Euroleague'i aldığı dönemde OAKA'da ilk defa bir Euroleague deplasman tarihini iki maçı kazandı bir takım playoff'ta. Fenerbahçe kazanmıştı Obradovic'le beraber. Panathinaikos'u sağ avantajı olmamasına rağmen OAKA'da iki maçta birden geçerek Final Four'a gitmişti. Bu da Fenerbahçe için OAKA tecrübesi açısından elbette çok çok değerli, çok çok önemli. Hani kulübün geçmişinde OAKA'da kazanılan zaferler fazlasıyla var. Ben yani net bir şekilde favoriyiz kesinlikle diyemiyorum. Objektif bakmak lazım. Onlar da Vezenkov gibi, yani Dorsey gibi çok net bir şekilde etkili oyuncular var. Hani bunları küçümseyemeyiz. Bize göre bence daha starları var. Evet, bize Tarık Biberovic gibi, Takır gibi hücumdaki yeteneklerimiz elbette var. Ama onlar kadar hücum opsiyonumuzun çeşitli olmadığını unutmamak lazım. Onları durdurmamız bence bir numaralı şey. Savunmada yaratacağımız üstünlük. Onları düşük skorda tutmak. Şunu unutmamak lazım. 4 oyuncuları maç başına 3.5 faul ortalaması üstüyle oynuyor. Onları faul sıkıntısına sokarsak, oyuncu bazında rotasyonu etkilersek bizim için daha avantajlı olabilir. Favori olarak çıkmıyoruz. Dediğim gibi daha gerçekçi bakmak lazım. Şampiyon olduğumuz sezonlar gibi bir yarı final maçı oynamayacağız. Hem kadro kalitesi olarak hem saha avantajı olarak. Ama sonuçta Avrupa'nın en büyük basketbol ekollerinden biri olduğumuzu unutmamak lazım. Dediğim gibi akşam maç ücretsiz yayınlanacak. Birçok yerde dev ekranlar kurulacak. Yani basketbolda Fenerbahçe'nin kötü gittiği, futbolda kötü gittiği sezonlarda basketbol her zaman bir can suyu oldu. Şunu da unutmayalım. Her başkan giderken bir Euroleague kupası kazandı. Yani Aziz Yıldırım, Ali Koç, belki aynısı Saadettin Saran için de geçerli olacak. Euroleague'i de kazanırsa Fenerbahçe, Saadettin Saran Fenerbahçe tarihinin bir sene içerisinde en çok kupa alan başkanı olacak. Bu kadar eleştiriliyor ama böyle bir istatistikle de tarihe geçmiş olacak. Bence bugün sahadan galip ayrılmak dediğim gibi zor ama yani imkansız olmadığını, zaten tek maç üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz. İnşallah galip gelen taraf olur. Ama favori olduklarını unutmamak lazım.
1: Evet, yani son topa kalırsa Fenerbahçe'nin kazanma şansı var. Çünkü hani o son top travması var Olympiakos'un. Efes'e de son toplarda kaybetmişlerdi. Belki senaryo yine aynı olabilir. Hani dediğin gibi kazanma ihtimali var. Ben karşıdan da Valencia'nın gelmesini bekliyorum. Ben Madrid'den ziyade Valencia gelir diye düşünüyorum. Peki Yunus, tekrar bir de Galatasaray yapalım. Torreira'nın menajerinin açıklamaları vardı. Bentancur dedi ki Icardi bedelsiz gidecek. Torreira da tarih yazmaya, Galatasaray'da başarılarına devam edecek dedi. Ama Icardi'nin bedelsiz gideceğini söyledi. Sen ne dersin bu konuyla alakalı olarak? Hani biraz yoklama mı çekti yönetime, yoksa hani gerçekten fikri o muydu?
0: Yani ben birazcık yoklama olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta hani biraz da işleri de bu. Yani hani sonuçta oyuncuları özelinde bu izini vermek zorundalar. Hani şüphesiz hem Lucas Torreira hem Icardi, ikisi de Galatasaray tarihinin şu son sezonlarda başarının, Icardi'yi bu sene belki biraz kenarda tutuyoruz ama mimarları özellikle Torreira'da, yani Galatasaray'ın hani orta sahadaki demirbaşlarından bir tanesi. Ki Dursun Özbek dün Lemina'nın kalacağını net bir şekilde söyledi bu konuda kendisine sorulduğu zaman. Yani Torreira'nın zaten gitmeye yönelik bir isteği var mı yok mu açıkçası. Bütün sene çok hani ailesinden, işte babasının rahatsızlığı, Türkiye'de işte birkaç onu mutsuz edecek özel hayatındaki şey oldu. Bütün sene bir gitmeli gelmeli bir durum vardı. Hani manevi olarak ne hissettiğini tam anlayamadık. Bence menajerinin biraz çektiği bir yoklama olarak düşünüyorum. Şimdi diğer tarafta da Galatasaray taraftarlığının net bir şekilde hemfikir olduğu bir konu var. Galatasaray taraftarı 4 sene üst üste gelen şampiyonluğa rağmen benim gördüğüm kadarıyla kadroda ciddi bir revizyon isteği istiyorlar. Bunun başında da orta sahisi geliyor. Bunu böyle en küçük yaşta çocuklarla konuştuğumda da, en böyle futbolu anlayacak yaşta insanlarla konuştuğumda da bu kadro revizyonunu, bu doymuşluğun giderilmesini söylüyorlar. Şimdi bu doymuşluğun maksimum yaşandığı isimlerden birisi de bence Torreira. Yani hem bunu mental anlamda hissettiren, hem de zaten üst üste gelen şampiyonlukların hepsini uzun süre alır. Bir tarafıyla bence Galatasaray şüphesiz orta sahaya eklemeler yapacak. İşte Real Madrid'den isimler konuşuluyor. Hakan Çalhanoğlu her zaman zaten listede. Ama tabii ki burada bu kadar ön alan baskısı kuvvetli olan kesici bir orta sahanın olması bence Torreira Türk futbolunun şu an en iyi ön alan baskısını yapan ismi. Şüphesiz Galatasaray'a birçok asist yazılmayan asist gol katkısı oldu. Ben Torreira'nın Galatasaray'da devam etmesinin şüphesiz daha iyi olacağını düşünenlerdenim. Bence Galatasaray'da kalacak da, menajerinin söylediği gibi. Ama oradaki rekabet ve oradaki kadro revizyonu bence çok daha derinleşecek ve çok daha kaliteli isimlerle belki Torreira'yı net 11 oyuncusu olarak görmeyeceğiz artık.
1: Evet, yani Galatasaray'ın bu oyuncuyu, yani Torreira'yı bence de göndermemesi lazım. Yani göndermek gibi bir hata yaparsa şeyi konuşabiliriz. Torreira'nın ayrılığından sonraki süreç diye bir kavram ortaya çıkabilir. Bence Galatasaray'a katkı sağlayacak daha bir iki yılı daha var diye düşünüyorum. Yunus, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine. İyi çalışmalar diliyorum sana da.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Görüşürüz. Evet, Yunus Aydın'la da birlikteliğimizin sonuna geldik. Kendisiyle de 20 dakika böyle dolu dolu sohbet etmeye çalıştık. Daha soracaklarımız da var tabii ama ayrıca bugün Aziz Yıldırım'ın da saat 14'te basın toplantısı olacak. Onun ardından tabii ki aslında gündemin nabzı biraz daha değişecek. Saat 14'te Aziz Yıldırım'ın neler söyleyeceği merak konusu. Geçen sene de böyle konuştular demiş. Euroligi aldı.

0: diyor. Adem Muhçu yazmış mesajını. Bu Portekizli teknik adam, futbolcu ve menajerlerden uzak duracaksın. Onlardan kurtulduğumuz gün Türk futbolu düzlüğe çıkacaktır demiş. Cihan desene Fenerbahçe bu sezon çok iddialı, şampiyon olacaklar galiba demiş. Bir araç plakası atmış, plakası CHN, sana bir araç buldum demiş. Ne bu? A7 mi bu? Güzel araç bulmuşsun. Fiyatı da güzeldir bunun kardeşim benim. Merhabalar demiş. Acun Ilıcalı'nın takımının ben de kümeye gitmesini istiyorum diyor. Çok ilginç. Galatasaray'a sallıyordu Acun Ilıcalı. O yüzden diyor. Evet, hala geçmişte zihnimizde olan şeyleri silemiyoruz. Bakalım yani, ben neler olacağını hep beraber göreceğiz. Premier Lig'e çıkarsa 300 milyon sterlin gibi bir para alacak. Ya, muazzam bir para. Düşünsenize, 300 milyon alıyorsun. Alt ligden üst lige çıkıyorsun. Yani harcı bitmez demeyeceğim. Biz bitirmenin bir yolunu buluruz. Sağ olun arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saat 14'te Aziz Yıldırım'ın açıklamaları olacak. Böyle bir saat falan sürerse Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından sonra dalarız programa. Üzerine konuşuruz. Sohbetimizi gerçekleştiririz. Ama bazen Aziz Bey uzatabiliyor. Hani bazen 2 saate falan çıkabiliyor. Önündeki metne sadık kalmıyor. Belki daha da kısa sürer ama benim beklentim öyle 1 saat 15 dakikalık bir toplantı olacağı yönünde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Biz yine pazartesi salı buradayız. Bayramlaşırız sizle. Konuşuruz ama belki bugün son günüdür. Tatile çıkacak dostumuz vardır. Bir hafta ben kafayı dinleyeceğim. Bir daha radyo, televizyon bir şey açmayacağım diyenler vardır. Onların da bayramını şimdiden kutlayalım. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bunu yapabilen adam yok. Muhteşem kalecidir Oblak. Bilmeyen yok sonuçta. Oblak'ın 2 senelik de kontratı var. Ama böyle bir hava değişimi ve ayrılma isteği olduğu bayağıdır zaten konuşuluyordu. Bugün de tam sayfa ayırmışlar. Ama tabii orada ufak bir problem var. Oblak Avrupa'da çok büyük para kazanan bir adam. Ama Ederson kadar kazanmıyor.
6: Maç?
5: 10 milyon.
6: Ne diyorsun baba?
5: 10 milyon. Atletico Madrid'i çok iyi para, 10 milyon. Tabii ki bu bir bonservis gerektirir, yani öyle söyleyeyim. 2 senelik kontratı var. Ama
6: bu daha zor geldi bana mesela.
5: Yani Oblak bu.
6: Çıkacaksın Oblak da 10 milyon artı bonservis daha zor geldi.
7: Yani bunun gelme ihtimali bence mesela Conte mi bu mu desem bu daha mantıklı.
5: Ya kalecide de domino etkisi olabilir. Geçen sene bir anda Onana kendini Trabzon'da buldu. Bak, Trabzon'un bu sezon en büyük talihi. Yani o gitti oraya, o gitti oraya derken bir anda Onana geldi.
7: Galatasaray'a da teklif edildi, kabul etti yani, Galatasaray.
5: Hayır, şu var bak. Ederson için,
7: öncesi Onana Galatasaray'a
5: Ederson için şey var ama. Alisson'da şimdi problem var. Ederson Brezilya Dünya Kupası'nı iyi oynar vesaire. Tekrar Avrupa'da bir yere döner demiyorum. Ama Arabistan'a 10-15 bir bonservis edildi değil mi Ederson'a bir de?
7: 11.
5: 10 neyse 10 işte.
7: 10 plus olsun diyorsun.
5: Bir anda bir baktın 20-25'e sattın. Yani.
7: Satabilir misin?
5: Olabilir.
7: Abi şöyle,
5: ben sana şöyle söyleyeyim. Bak, ben bunu söylemiş adamım. Uğurcan'ın 30 milyonun fazla olmadığını düşünüyorum. Yaş bandı olarak, tamam mı? Dünyadaki kalecilere bakıyorsun. Adam yerli diye Trabzon sana ne yapacak? 15'e mi verecek? Şu anda adamın performansını görüyorsun. Biri bunun üzerine Dünya Kupası'nı eklesin. Biri gelip 60 verirse ben şaşırmam ki. Şaşırmam çünkü o fiyatların üzerinden
6: konuşuyor. Bir anonsum var baba. Yani. Bir saniye bana, sizden çünkü lafı almak için böyle yanından anons durdurabilirim baba. Bu arada gece, bak geç saatteyiz baba. Az önce alt band geçince bir canım çekti. Pizza bus yiyoruz baba biz burada ve yiyişlerimiz de dillere destan. Hani yerken Haluk'un ağzı gergedan gibi açılıyor baba, görmen lazım yani. Ben böyle iştahla bir şey yediğini görmedim adamın. Hindi tandırlı pizza, kavurmalı pizza ve dört peynirliye bayılıyorum baba. Bunların içinde. Hepsinden şimdi birer tane söylüyorum. Okey miyiz bunlara? Okay. Özellikle hindi tandırlıyı bak tavsiye ediyorum sana. Bu arada hatırlatayım, açıklamaya Pizza Bulsun iletişim bilgilerini her yayınımızda ekliyoruz. Pizza Bulsun uygulamasını indirerek indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca her siparişten para puan kazanıyorsunuz. Yine ayılama yiyoruz değil mi?
7: Tabii.
6: Abi bizim olayımız var ki 60 yaşından gelmişsin. Nasıl kendini maymun ettin? Allah seni kahretsin diye yazıyorlar altta da. Yazanlar da haklı. Bu arada da bir şey de diyemeyeceğim. Süper chatlerinizi bekliyoruz.
7: Abi onu yazanlar değil de mesela evde bunu izlerken insanları acıktırıyoruz ve sipariş verdiriyoruz ya. Bence.
6: Abi gece 3'e kadar açık. Evet. Tamam mı? Bizim Murat Duran kuaför var. Kuaför. Baba İstanbul'un en büyük şeyi kuaförü. Onu seni bir götüreyim oraya. Görmen lazım baba. Kulak kılına kadar kesiyor. Bildiğin gibi değil. Bak Murat Turan gece 2'de mesaj atıyor, abi öyle bir yediriz ki diyor. Şimdi söyledim diyor. Harbiden de söylemiş, gelmiş yemiş. Çok güzeldi diyor.
5: Murat Turan.
7: Nişantaşı'na gidiyorsun. Murat diye bağırıyorsun, çıkıyor abi buradayım diye.
6: Tamam, Amerikan stansı.
5: Ben memnunum abi. Biz Mali Berberi'ndeyiz abi.
6: Baba hepimiz, Fenerbahçe'de.
7: Hepimiz Mali Berberi ama onun Mali Nişantaşı.
5: Onun Mali Nişantaşı. Ama bir şey söyleyeceğim yani. Bir dakika. Bir dakika, o sonradan olma Nişantaşı'lı değil.
7: Doğma büyüme
5: Nişantaşı'lı.
6: Biz Nişantaşı'nın varoşundan, Teneke Mahallesi'nden bayağı bildiğin evlerin teneke kaplı olduğu yerden upgrade olarak tırnaklarımızı da kazıyarak
7: geldik. Şu anda oturduğu evi $1 milyon alamazsın.
5: Ya var ya. Şimdi böyle söylüyor da tamam mı? Ya arkadaş, sen o mahalleden de mahalledeki İngiliz kolejine girmiş adamsın değil mi?
6: Tabii.
5: Bak o güzel hikaye ya.
6: Sen ne diyorsun? Orada Selim Sırtarcan ilkokulu
5: yani,
6: vardı.
5: İngiliz koleji diye bilmem, high school diye.
6: Baba tornacı, elektrikçi, tornacı filan bütün ekip. Kapıcı evet. filan o bütün çocuklar o şekilde.
5: Evet.
6: Abi oradan ben de memur çocuğuyum. Oradan
5: ya
6: çıktım.
5: Ya Kirman Sokak, İsa evet, Bakkal evet. falan işte
6: tabii,
5: yani.
6: Tabii İsa Bakkal da aşağı indi evet. daha şeydeyiz. Şu anda Galatasaray İlkokulu'nun olduğu yer var. Galatasaray İlkokulu kaldı mı bilmiyorum ama tam orada oturuyordum. Abi oradan

0: Eskul vardı orada. Nişantaşı'nın Müzesi. Orayı
1: barayla
0: tabii canım. Şey olarak kazandım. Dereceyle girdim. Oradan Boğaziçi falan. Hayatta abi, biraz şans yüzüme güldü ondan sonra.
1: Adam Aşkın
2: abi, Gülay'ın abi şahane adam ya. Her şeyin en güzelini hak ediyor.
0: Aslında Malik gibi bir evimiz olmadı. Denize nazır.
1: Öyle mi?
0: Malikane 3 katlı. 3 katlı malikanesi var.
2: Bak 97 yılından beri aynı evde oturuyorum. Hiç.
0: Yani, düşün yani
2: çok ne? Çok mutluyum. Onu söyleyeyim. 2 yani, artı 1. Ama kendisi biliyorsun 1 milyon dolar versen alamazsın oturduğu
1: yeri. Abi bizde de ev kira mahalle bizim. Ya işte.
0: Biz de kirada oturuyoruz. Evet. Biz de aynı şekilde yani. Baba biraz kendimizi ayırdıktan sonra. Ağla ya.
2: Sonra Conte'ye 15.
0: Baba mendil varsa, mendil sponsorumuz varsa, solo mola varsa verin baba.
2: Lütfen bana sorularınızı süper çekte iletebiliriz.
1: Hayır.
2: Oraya kadar geldik.
1: Yani. Şu muhabbetin üzerine de Conte 15 milyon falan normal diye.
0: Abi 15 milyon bence normal değil. Ama ben onun yerinde olsam şimdi atıyorum. Şimdi Jorge Jesus da konuşuluyor. O da şey tarafından, Aziz Yıldırım tarafından bir yoklama çekildiği konuşuluyor.
1: Evet.
0: Ama bu işlerin dalanıp budaklanmasının sebebi Jesus'un da topa girip fırsat görüp bunu evet Fenerbahçe ile görüşeceğim filan yönünde evet. Portekiz medyasında haberler yaptırması. Sen Jesus mu daha iyidir, Conte mi daha iyidir? Ne dersin?
1: Ben açık ara Conte derim.
0: Sen Canik?
2: Ben de Conte derim.
1: Bir kere
0: Conte'yi de bak Fenerbahçe'de
1: ama Conte, Conte çalışılması kolay bir adam değil onu söyleyeyim.
0: Bilmiyorum Fenerbahçe kamuoyunda da bir karşılığı çok göremedim ben. Ben çok heyecanlandım Conte'yi.
1: Emin misin?
0: Vallahi öyle şey değil.
1: Ben senin kadar çok heyecanlanan insanlar vardır bence. Söyleyeyim.
0: Ben az gördüm. Hatta
2: Conte anahtar teslim abi dediği gibi. Gel nereyse ilk yıl şampiyon yapmışım.
1: Abi Jorge Jesus'u niye şeyle hatırlamıyorsun? Öyle değil mi? Brezilya milli takımına gidecek gitmeyecek bilmem ne. Sezon ortasından itibaren su kaynattı arkadaş.
0: Abi orada da
1: transfer tercihleri.
0: Finalleri oynayacakken hala Fenerbahçe falan diyor mesela. Abi, ayrılacağım diyor.
2: Bence nedir, en büyük diyor. Buradan devam ederken bu ligin sportif gerçekliği yok dedi mesela. Nasıl gelecek abi? Sportif gerçekliği olmayan.
1: Onun ötesinde şu var.
0: Onu dedi diye gelmeyecek.
2: Ülkesi, hayır tamam da nasıl gelecek? Ne, sormayacaklar mı? Hani bu geldi ligin sportif gerçekliği yoktu diye.
1: Geldi şampiyon olamadı diye söylemiyorum. Gelmeden önce gelmeye yakın konuşulurken söylediğim. Bak dikkat et. Anam Portekiz'de önemli bir kariyere sahip. Doğru mu? Hı hı. Ama 5 büyük Avrupa Ligi'nden hiç taliplisi olmuş mu? Bu yaşa gelene kadar. Fenerbahçe'ye gelene kadar.
0: Fenerbahçe'de bir tat bırakmış. Mesela özellikle Murat Aşık falan. Yani abi, oyumu veririm falan dedi. Ama Conte'ye karşı demedi tabii.
1: Kime göre? O bu dönemin içinde çalışan hocaların öyle arasında
0: evet.
1: en iyisi olarak görülüyor. Ama bu yeter mi?
0: Abi saate bakıyor. Fenerbahçe
2: en iyisi olarak İsmail Kartal'ı da en iyisi olarak görüyorlar.
0: Tamam bu konu açılır çünkü lahana gibi açarız toparlayamayız. Hı. Ben şeyi soracağım abi. Şimdi Kayseri Spor'un lobisi harekete geçti Kayseri Spor küme düştükten sonra. Hı. Bir takım şeyler çıktı işte. Bahis işinde olan kulüp başkanları var filan dendi. Konu şeye kadar geldi. Bir siyasetçinin açıklamalarından gördüğüm kadarıyla işte lig tescil edilmesin hatta düşme engellensin filan dendi. Futbol Federasyonu da bugün ligi tescil ettiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz bunda? Önce Haluk sen söyle.
2: Abi bu işler artık yani
0: Galatasaray'ı ilgilendirdiği için.
2: Siyasetçi tabii. Kim bilmiyorum. Öyle bir şey okudum
0: Baki
2: ben de. Ya bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Keşke Kayserispor küme düşmeden önce Kayserispor'a sahip çıksalarmış. Hı hı. Yani bugün değil küme düştükten sonra değil. Yani küme düşmeden önce Kayserispor yıllardır transfer yasaklarıyla karşı karşıya teknik direktör bulamıyor, kadro kuramıyor, aynı kadroyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Yani bugün düştükten sonra siyaset devşirmek, bu işten güç devşirmek, PR devşirmek falan en basit yolu. Keşke bugün düştükten sonra değil düşmeden önce mesela devre arasında siyasiler Kayseri'ye destek atsaymış, sezon başında destek atsaymış. Yani ben deli saçması.
0: Bizim Sinan Buran da çünkü gördüm dün şey yapıyor.
2: O da Sinan Buran da Kayseri'li ya.
0: Kayseri değil mi belli yani.
2: Ya Sinan Buran da mesela keşke mevzuyu sezon başında konuşsaymış. Mesela deseymiş ki bir Kayseri'li bir kadın
0: Sinan
2: başkan vardı Berna
0: konuştu,
2: başkan.
0: Konuştu ama Sinan ya.
2: Efendim?
0: Sinan yani kulüp başkanı Süper Lig'de.
2: Onun için demiyorum abi. Ben Kayseri Spor için mücadele verseymiş diyorum. Yani bu şey açısından söylüyorum.
0: Berna Hanım vardı değil mi?
2: Yani Berna Hanım vardı ondan sonra o geldi öbürü gitti. Yani Kayseri Spor bağıra bağıra ben düşüyorum dedi. Geçen sene de düşüyordu işte. Uğur'un hocası kim? Oraya gitti. Geçen sene o gelmeseydi.
0: Yakireviç kurtardı.
2: Ya, o kurtardı. Yani geçen bu sene yine yanlış hoca tercihleri yaptılar. Ya abi mesela bu sene sportif direktörü var Kayseri Spor'un. Yani gerçekten meşhur bir sportif direktör. Daha önce de Adana Demirspor'u düşürdü. Ya yani Adana Demirspor, Kayseri falan, hani gittiği takımı düşürmekle meşhur bir sportif direktörü var. Bunlarla meşgul olsunlar mesela.
1: Yani işte bir dakika, soruşturmayı mı konuşuyoruz yoksa bu düşen takımların serzenişini mi?
0: Bence hani konu konuştu, biz de bir tarafını konuşalım. Hatta şunu da konuşalım. Hmm. Bugün Ceferin geliyor. Ceferin nasıl okunuyor? Seferin mi? Ceferin mi?
1: Ceferin diye okuyorum. Hani yani Ceferin, Ceferin öyle oku,
0: geldi. Boşver. Bugün geldiği gün zaten bu işlerin başlaması enteresan. Federasyonun da...
1: Tescili mi diyorsun? Hı? Tescili hemen ama... mi yapmış olması diyorsun?
0: Şimdi geçen sene de. İki gün sonra yaptı.
1: Bravo.
0: İki gün sonra

0: Sen olayı nasıl görüyorsun? Futbol Federasyonu'nun da özellikle çok tartışıldığı bir dönemde. Adamların da bahsettiği de bir de şöyle bir şey var. Hadi tamam diyelim ki küme düşmeyi tartışmayalım. Ama bir yandan da Türkiye Ligi'ye işte bahise karışmış iki tane Süper Lig başkanı var filan diyorlar. Aslında bu bölümde bir ciddiye almak
1: fotoğrafta
0: lazım.
1: Fotoğrafta Mirsad Türkçen mi lan?
2: O şey arkadaşı abi. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bak olaya. Bugüne kadar bahise karışıp ceza alan futbolcu, doktor, herhangi bir kulüp görevlisi bugüne kadar açıklananlardan. Hı hı. Kulüpleri bir yaptırım gördüler mi?
0: Hayır.
2: Yaptırım görmüş kulüp var mı?
0: Yok.
2: Tam o zaman sonucun tesciliyle ne alakası var bunun? Hı? Yöneticileri sezon sonunda bıraktılarsa...
1: Ama orada başkan ve yönetici daha başka ya abi.
2: Ne yapmış olabilir yani?
0: Ama onlar da diyor ki Eyüp'ün başkanı diyor hapse girdi diyor mesela.
1: Tamam o TMSF'ye devretildi ya.
0: Tamam ama şunu söylüyorum. Yani futbola değen bir tarafı var diyor. Arkadaş diyor bu adam diyor bahis içine karıştıysa diyor. Çok yanlış bir soru değil bence. %100 doğru da değil ama tartışmaya değer bana sorsan. Vardırmaya çalıştıkları uyanıklığı anlıyorum. Onu hiç tasvip etmiyorum. O ayrı bir şey.
2: 47 tane futbolcu vardı. Ne oldu? Öyle bir liste vardı.
1: 37 mi 47?
2: 47 hiç açıklanmıyor.
0: Herkes yapalım. Şey almadım ha bundan. Ceza almadım. Ben de konsantrasyonu bitirdim açıkçası.
1: O 47'yi kaybettik ya. Ortada bir buharlaştı onlar.
2: O buharlaştı o 47.
1: Bir 47'den bahsediliyordu.
2: Şimdi bak iki yönünü bakayım. Yani ben şöyle söyleyeyim sana. Bu saatten sonra açıklanacak olan yöneticiler şunlar şurada şu kadar bahis oynamışlar. Bu işlerin içinde gerçekten oynayanlar kadar sponsor olan bahis şirketleri var ya kulüplere. Bonus vermişler bütün çalışanlara vesaire. Hayatta bu işle alakası yokken oynayan adamlar da var.
0: Var, var. Kesinlikle var.
2: Var.
0: Yani kader bunlar, kurbanı var gerçekten. Var.
2: Yani gerçekten mesela, mesela bunlardan bir
1: Zorbay
2: tanesi.
1: Küçük dediğiniz Zorbay Küçük suçsuz bulundu.
0: Suçsuz
1: işte.
0: Bulundu yani.
1: Ya sonunda suçsuz bulundu. Koca sezon maçı yönetemedi abi.
0: Hayatı kaydı.
2: Yenerince de böyle mesela. Evet. Tamam mı? Yani gerçekten Türkiye'nin en önemli operatörü.
0: Buğra diye bir çocuk vardı federasyonda. Hala çalışmaya devam ediyor. Alakası evet. Yokmuş mesela. Anlatabiliyor muyum?
2: İkincisi bu son hafta maçlarında Antalya Spor'un başkanı çıktı konuştu. Eyüp'ün teknik direktörü maçtan sonra konuştu. Ya kardeşim sen Fenerbahçe'yi yenilsen öyle konuşmayacaksın. Galatasaray'a, Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye. Hafta ortasında Barcelona'nın şampiyon olduktan sonra yenildiği takıma baksınlar. Yani çok zayıf bir takıma mağlup oldu Barcelona. Tamam mı? Oviedo yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sen zaten ligin dibine oraya o takımları yakalama matematiğin içinde giriyorsan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon senin yakalamaya çalıştığın takımları yendi diye o ihtimalin içindesin. Antalya Spor işi söylüyorum mesela bunu. Serzenişte bulunuyorlar ya.
0: Virgül atayım mesela Ömer Büründür de Ömer abi de seyrettim şeyde Libresports'taki programında. O da diyor ki ben diyor hiçbirine yakıştırmadım diyor sondaki şeyi diyor görüntü diyor. Hani ciddiye almadılar. Trabzon neyi? 3-0 yenilirken çok böyle eksik takımla çıktı. Galatasaray herkes izin verdi.
1: Evet. Ya sen ne yapacak yani, şampiyon olmuş.
0: Ya neyse baba ben şimdi onun dediğini söylüyorum. Bunun antitezi de var bu tezi.
2: Şampiyon de... Inter bu hafta sonu Verona ile içeride bir beraber kaldı. Hayır, nedir bu milyon tane ben, böyle sonuç
1: bak,
2: var ya.
1: Sen de ben de Bülent abi de Antalyaspor başkanı olsa bu açıklamayı yapardık. Ben o gün de maç sonunda da söyledim.
0: Ne demiş abi? Kendi içinde. Rıza Perçin çeksinler bunu. İstanbul takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bir şey demiyorum. Yapacaklar yaptılar.
1: Burada Fenerbahçe niye burada var? Burada sayın başkana şunu söyle. Fenerbahçe de puan kaybetti abi.
0: Hayır abi Fenerbahçe maçını seyrettiğim için söylüyorum.
1: Abi, oyuncu oynamadı.
0: İkisi burada 3-2 yaptı.
2: Yani 2 hafta önce evinde Alanya Spor'la oynuyorsun.
1: Onu söyleyecektim abi.
2: Maç berabere bitiyor. Galatasaray deplasmanında 2 kez öne geçiyorsun. Bütün sene boyunca kötü bir kadronuz var. Bundan önceki başkanınız, bundan önceki yönetiminize borcunuz var. O insanlar, o 7 yıldızlı otel sahibi, o zengin insanlar Antalya Spor'u bıraktılar, gittiler Bodrum Spor'u aldılar. Türkiye'de spor kulübünü yetişkin oyuncağı olarak kullanıyorlar. Çocukluğunda oyuncağınız yoksa yetişkininizde kırdığınız oyuncaklar bunlar. Ben Rıza Perçin'i tanımam. Yani yıllardır söylenen Antalya'da bu kadar turizm var, bu kadar otel var. Kim getirmiş, para vermiş? E kardeşim zamanında bu takıma önemli futbolcular gelmedi mi buraya? Antalya
0: orada,
2: Spor. Çok
0: önemli. Orada vakıf, AŞ,
2: kulüp. Bundan 3-4 sene önce değil mi? Menezler falan oynuyordu değil mi?
1: Antalya Spor hep bu ligin orta sırası yani takımıdır
2: yok
1: yani.
2: Yok ki böyle bir şey. Kayseri Spor bu kadar
0: mahfuz kapalı
2: vesaire kötü yönetiliyor. Ben Eyüp'ün küme düşmesini bekliyordum.
0: Ben sevindim.
2: Ve adamlar. Ya ben çok İstanbul takımı olmasını istemem.
0: Ben de istemiyorum. Mesafeliyim.
1: Ama Eyüp Spor'un ortaya koyduğu performansı şapka çıkartıyor.
2: Ama ne yapayım abi adamın terine mi karşı çıkacağım?
0: Abi son dakika golüyle kutlandı.
2: Karagümrük zaten kalmak istemez.
0: Baba Ceyda'nın poposuna çarpmasa.
2: Evet.
0: Gol olmuyordu. Şey Eyüp düşüyordu. Antalya başkanı da bunu demeyecekti.
2: Ya Fenerbahçe.
0: Helal olsun Fenerbahçe.
2: 2-0 geriden 3-2 öne.

0: Hiçbir Fenerbahçe. Yani ne anlatıyorsun? Galatasaray, Eyüp, yani Galatasaray bu arada deplasmanda, Kasımpaşa deplasmanında iki topu direkten dönüyor. Bir tartışmalı penaltı pozisyonu var. İki tane net kaçan var.
1: Kalecinin yani çıkardığı var.
0: Kalecinin çıkardığı başın var. Ya maçı kazanabilir Galatasaray bu arada.
1: Yani. Hayır abi, şu var ama şunu söylüyor. Yani hadi, diyor, yani bu kadroya çıkma diyor. Ben hatta bu kadroya çıkma diyor. Ya, ben daha da Galatasaray abi genç oyuncularla çıksın diye de Okan Hoca'yı haklı bulduğum bölümler olmasına rağmen eleştirdim. Ben bir de onu da ekliyorum. Ama abi şimdi herkesin kendine göre haklı olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Şimdi Fenerbahçe de kendine göre haklı diyor. Sen diyorsun ki 2-0 yedik duruma düştü. 3-2'ye getirdi maçı diyorsun. Yani o 3-2'ye getirdiğinde Eyüp düşüyordu. Antalya kümede kalıyordu. Yani ligde kalıyordu. 3-3 olunca Antalya düştü. Galatasaray dediği gibi Kasımpaşa karşısında...
0: Bir dakika, şimdi o maçta Barış'la Uğurcan oynasa. Doğru mu?
2: Garantisi yok.
0: Bir sakatlık bir şey olsa. Doğru mu? Başka bir şey Okan Buray'la Şir gelmez mi? Çocuklar milli takıma gidiyor.
1: Ya zaten...
0: Sana basit bir örneğini vereyim. Yani. Hakan Çağlanoğlu görüşüyor hocasıyla. Hafta sonunda Bologna deplasmanı var Inter'in. Şampiyon değil mi Inter? Hakan gitmiyor.
2: Hakan dedikten sonra ben tartışmayı şöyle keselim diyorum.
0: Gitmiyor Hakan konuşalım mesela. Yani risk almıyor abi.
2: Bana şeyi söyle abi. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray ihtimali ne kadar? Şimdi sen son programında Spor Dijital'de şey dedin.
0: Evet.
2: Şimdi bir Hakan'ı getirme timi diye bir şeyden bahset.
0: Hakan'ın Galatasaray'da
2: nedir baba bu?
0: Galatasaray'a faydalı olur demek başka bir şey. Hı-hı. Sürekli olarak Hakan Çalhanoğlu Galatasaray haberleri pompalamak bu başka bir şey, tamam mı? Yani sonuçta...
2: Bir kısım medya mı?
0: Ya bir kısım medya, neyse işte yani. Hı. Şöyle söyleyeyim. Bunu sevenisi var, sevmeyeni var falan değil. Hakan'ın futbolcunun tartışacak halde değilim. Tamam mı? Özellikle 10+4 kuralı sonrasında daha da değere binmiş olabilir. Geçen sene 30 milyon Inter'in bonservis istediği adam bu sene kontratının son senesiyle geliyor. Hesap kitap nasıl yapılır?
1: Bülent abi, İbrahim, 30 istediğinden emin miyiz bu arada?
0: Bonservis konuştuk bunu değil mi?
1: 30 sende istediğinden emin miyiz bu arada geçen sene?
0: Geçen sene.
1: Daha bile fazlası var bence.
0: Abi 30'u getir al, oraya dokunma hadi 30 de, tamam mı?
1: Hayır, 40'ı şimdi buluyor bu diyen de var
0: daha
1: yani
0: fazlasını isteyemez. Bülent'ten evet daha fazlasını isteyemez. Hakan'ın oradaki en önemli avantajlarından bir tanesi çok ciddi bir vergi avantajıyla bugün İtalya'da yürürlükten kalkan vergi avantajıyla Inter'de oynuyor olması. Yani Inter'e brüt maliyetinin az olması diğer oyunculara göre.
1: 6,5 net maaş
0: çünkü
1: var.
0: Çünkü Milan'da galiba Inter'e geçti ya bu adam. Hı hı. Bakın o tarihte Hakan Çalhanoğlu Milan'dan Inter'e geçerken biz Avrupa Şampiyonası kampındaydık. 21. Pandemi yüzünden ertelenen turnuva. Hakan Çalhanoğlu Katar'a gidiyordu abi. Hiç Galatasaray lafı falan filan geçmiyor. Para orada. Hakan Çalhanoğlu Milan'dan istediğini alamıyor. Ne oldu Avrupa Şampiyonası'nda? Hatırlıyor musunuz? Eriksen kalp krizi geçirdi.
1: Hı hı hı.
0: Inter gitti aldı abi adamı. Ve Inter'de de büyük işler yaptı. İki tane Şampiyonlar Ligi finali. Doğru mu? Yani şampiyonluklar. Ama bir şey var. Şimdi ben sana soracağım.
1: Ama oraya bir araya bir bilgiyi bırakayım. Inter'de evet bonservisi elindeyken Inter'e gitmeden önce Hakan Çalhanoğlu, o zaman Burak Elmas'tı galiba Galatasaray Kulübü Başkanı.
0: 21.
1: Yani Burak Elmas'tı galiba. Bir orada bir temas ettiler. Aynen, Fatih Hoca, olabilir, Hakan olabilir. Çalhanoğlu, Burak Bilmiyorum. Elmas bir temas ettiler. Yalnız o dönemki maaş beklentisi çok şey olmadı. Yüksek kaldı Galatasaray için. Yani onu söyleyeyim. Orada da Galatasaray'a gelme ihtimali vardı o günlerde.
0: 5 milyondu. 5 milyondu orada.
1: 4,5 civarıydı.
0: Şimdi
1: galiba.
0: Şimdi asıl meseleye geleyim. Inter onu yeni sezonda kadroda düşünüyor mu? Tamam mı? Bu tarih itibariyle yeni kontrat vermediklerine göre Hakan salın beni gideyim derse, yerine de adam aldıkları için Hakan'ın önüne taş koymazlar. Hani alırlar 10 kağıtlarını, Hakan'ın 10'da maaşından kurtulurlar, bütçede 20 milyon açılır.
2: Sen doğru ama dedin ki son 2 yılda 11 tane sakatlık geçirmiş.
0: Hah, oraya geleceğiz. Şimdi adamın isminin Hakan olduğunu bırak. John, Michael, şimdi neyse
2: 11
0: işte
2: olduğunu senden duyunca çok fazla değil mi Haluk?
0: Geçen sezon 5, bu sezon 6. Abi şimdi bak, ben yayında söylediğimi bir daha burada şöyle tekrarlayayım. Mesela Galatasaray Başkanı bana diyor ki ben Abdullah Kavukçu'yum. Git Hakan Çalhanoğlu'nu al gel. Hallet bonservisinin parasını. Abdullah Kavukçu Hakan Çalhanoğlu'nu alıyor geliyor. Eylül ayı 8 Eylül Lig Şampiyonlar Ligi maçı. Hakan Çalhanoğlu idmanda tutuyor ayağını, 1,5 ay yok. Başkan diyor ki sakatlandı bu adam. Başkan, bu adamın 2 senede 11 tane sakatlığı vardı. Sen sordun mu bana hani alırken? Al gel dedim bana. Şimdi böyle duruma düşersin. Bak Hakan İtalya'da sakatlıklarını yaşadığı dönemde yıllarca o gazete sayfalarını yapmış adamsın. Kutu haber olur değil mi abicim? Hakan Çalhanoğlu 15 gün yok. Böyle kenarda bu kadar abi. Hakan Galatasaray'a gelsin. Hakan bir ay yok. 9 üstüne manşet olur.
2: Niye yok?
1: İkinci bir ay.
2: İkinci bir ayda zaten yazık
0: olsun. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu sakatlık böyle bir hani çatlak vesaire şu başka türlü bir sakatlık olsa tekrarı mümkün olmayan şeylerin üzerinden ama insanlara rica edeceğim. Artık bunun kayıtları var. Sakatlıkların kaydı. Hakan injury report, Hakan sakatlık geçmişi diye yazdığınız zaman zaten
2: Anıl baksanıza çıkıyor. Şuna bir şeyden.
0: Çok ciddi adale problemleri var Hakan'ın. Ha işte burada bak şu kendini riske atmıyor.
2: Yaşsızlıktan mı peki diyorsun bunu?
0: Abi bu Emre Belözoğlu'nda da vardı biliyorsun. Yaştan bağımsız.
1: Adele'nin boyuyla alakalı.
0: Adele'nin boyuyla. Kısa adeleli adamlar yani böyle bir Adele'nin daha doğrusu bu DNA meselesi. Bazı oyuncular sakatlığı açıktır. Bazıları cam adam olanlar mesela atıyorum bu Gökhan Zanlar işte Serdar Serdar Aziz. Ya arkadaş adamın dişi ağrıyor oynamayacağım diyor adam.
1: Canı anladın mı?
0: Yani bir
1: var.
0: Tane sağlam bir ağrı kesici alıp sahaya çıkabilecek canı dişine takıp. Ya mesela Gattuso denen adam dizinin bağları koptuktan sonra 60 dakika 70 dakika sahada kaldı biliyor musun zamanında Milan'da. Nasıl oluyor diyorsun? Tıbben mümkünmüş. Sıcak anlamıyor diyorlar. Gidiyor yani. Daha da götürüyor dizi.
2: Yani Asensio'da galiba böyle bir şey olur sana.
0: Asıl dendi hemen 15 gün sonra dönecek falan filan. Baba o adam 19'da götürmüş o dizi. Biliyor ki o distortion denen oradaki o gerilme onun her an kopmasına sebep olabilir. Biraz idmana yüklense bir tane maçta yarım saate girse bitirirsin kariyeri
1: hiç
0: bitirirsin.
1: Dokunmadılar
0: yani.
1: Bile, hiç dokunmadılar.
0: Dokundurtmadı.
2: Kendi abi konuyu dağıtmadan Hakan evet. Çalhanoğlu bir kere bak evet. Sakatlık geçmişi de yazıyor. Adoktur
1: bu rahatsızlığı. Sezon. Sadece bu sezon.
2: Evet. Kas yorgunluğu bu sezon 6 tane var mesela. Abi, baktın mı da 20 çok, gün 11 gün falan yani toplasan
0: ya bunu bu sürekli
2: 3 ay
0: sürekli yani
2: 3,5 ay falan ediyor. Yokluğu. 89 gün ediyor pardon 3 aymış.
0: Ya takdir izleyenlerin söylüyorum bir de bunun geçen senesi
2: kaçırdı ama ben maç geçen sene 5, konuşulurken 7, 15 maç kaçırdı.
0: 5 sakatlık diyordum geçen sezon için tamam mı? Yani burada yoğun bir temponun içindesin abi Şampiyonlar Ligi lig yani Inter'in maç sayısı da sonuçta 38 hafta ligden üzerine Kupa Şampiyonlar Ligi 8 maç olmuş zaten 50'nin üzerinde maç var. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun hemen arkadaşlar lütfen bu sezon 11 çıktığı maç sayısını getirin. Hı-hı. O da az buz değil.
2: Hı-hı. Hatta söyleyin istiyorsanız.
1: Oynuyor.
0: Ama sen oradan şu anda şu sağlamayı yap. Kimin yerine getiriyorsun? O plana uyar bu plana uyar meselesi değil. Kimin yerine getiriyorsun? Lemina ya da Torreira'nın doğru mu?
2: İkisi de kalıyor zaten.
0: Şimdi sezonun devamlılığında bak bakalım Torreira kaç maçı kaçırmış 4 yılda.
1: Hiç neredeyse.
2: Bak, bir sene bir 4 maç filandır.
1: Birkaç maç ceza sebebiyledir yani.
2: Yani sakatlık Okan Hoca da oynatmadı ya.
1: Abi sakatlık sebebiyle yani. Kaçırdığı maç yok Torreira.
0: Abi bazı futbolcuları yeteneklerinden mücadelesinden bağımsız daha büyük yapan takır takır bütün sezon oynamalarıdır. Bir tane daha adam söyleyeyim Galatasaray'dan. Hani kimseye de nazar edilmeyelim. Abdülkerim Bardakçı.
1: 11.
0: Dünyada ondan çok daha üst stoperler var mı? Var. Adam bütün sezonu oynuyor abi.
1: 27 maç 11 oynamış Hakan.
2: Yani 27 fena
1: maç.
2: Da değil.
1: 30 yani maç yarısında oynamış.
0: 27 11. Bu lig değil ama total değil mi bütün?
1: Total bütün maç.
0: Hayır tamam ama zaten
2: 15 maç kaçırmışsın.
0: Şey söyleyeceğim. Adam sağlamsa hocanın birinci tercihi gibi. Yani Hakan'ın futbolunu falan tartıştığım yok benim. Hakan çok büyük futbolcu. Ama yaş itibariyle bir de şu da var. Bak şimdi Galatasaray'ın bu dengelerin içinde Leroy Sané efendim Osimhen'in aldığı para. Hakan ne alıyor Inter'de?
2: 6,5 değil mi Haluk?
1: Hayır, benim 6,5
0: biliyorum ben. Babasının girip Galatasaray yönetimine 10'a 11 alıyoruz demesine bırakma. 6 alıyor 6,5 alıyor. Sence kaça gelecek buraya?
1: 8,5 istedi görüştüklerinde.
2: Öyle mi?
0: Kesinlikle mi? Burada orada kazandığı rakamı istemez Hakan.
1: 8,5 istedi
0: benim bildiğim. Daha fazlasını ister.
2: Alınır mı abi peki sen ne diyorsun?
1: Abi ben şöyle söyleyeyim. Yani
2: yıllık, yerli oyuncu
1: Hakan 33 yaşına geldi. Ben Hakan Çalhanoğlu şimdi 10+4 senaryosu başka bir senaryo. Şimdi 10+4'te Galatasaray'ın bence yani sadece Galatasaray'ın değil. Birlikte Avrupa'da mücadele edecek her kulübün Türk oyuncuya ihtiyacı var. O sebeple ayrı bir yere koyarım. Bana sorsan yani yabancı sayısı sınırsız olsa yani Türk oyuncuya ihtiyacı olmasa Galatasaray'ın ben 33 yaşında yıllık 8,5 milyon ya da 8 milyon neyse 7,5 7 neyse yani. Sonuçta 6,5 kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. 6,5'a gelmeyeceği kesin buraya. 3 yıllık sözleşme 7 milyondan hesaplasan 21 milyonluk bir yatırım. 10'da bonservis vereceksin. Minimum 30'luk bir paketten bahsediyorum.
0: Bak 30 ilk ayda olmadı ama ben ilk ayda yanıldım mesela.
1: Ben ilk ayda da söylemiştim aynı
2: olmaz
1: şeyi.
2: Olmaz demiştim.
0: O benim tam tersim düşünüyordu. haklıdır yani bence mesela bu konuda hikayenin sonu.

0: Onda. Ama mesela bonservisi elinde olan bir İlkay'ın buraya, oralarda kazandığı paranın yarısına 4 milyona geldiğini hatırla. Şimdi Hakan hem burada orada kazandığından daha fazla istiyor. Elbette aralarındaki yaş farkını biliyorum. Ama başka bir gerçek daha var. Şimdi futbolda ne olacağını şöyle bilemiyorsun. İlkay'ın hiç abi sakatlığı yok orada.
1: Burada bir tane var.
0: Burada bir tane var ama o sakatlıktan sonra da bir daha toparlayamadı. Yani adam futbol...
2: 4 mü bu rakam? Şampiyonluk priminde 1 yok mu? Bir de 5 olması
1: abi benim
2: lazım.
1: Şimdi rakamları ben... orada İlkay'ın şöyle bir durumu oldu. Bülent abinin söylediği rakam 8 milyon. Barcelona üstü Manchester City yani. Bir kısmı sanki Barcelona'nın da içinde bulunduğu bir rakam. O 8 milyon yıllık rakam. Zaten İlkay buraya 1-2 ay... Manchester City'den maaşını alarak geldi.
2: 800 1600 aldı.
1: 1600'ü zaten alarak geldi. Yani 5 olsa 6.5'ü buldu zaten.
0: Osimhen'de de öyle olmuş.
1: Öyle oldu, aynısı olmuştu. Yani orada 2 aylık maaşını 1-1 aldığını varsayalım. 2 milyon aldı. 5 de buradan alsa benim de bildiğim 5 civarı bir rakam. 7 milyon. Zaten 7 milyonu bu sezon kazandı İlkay. Yani Galatasaray'dan değil. İkisini oradan aldı, 5'ini buradan aldı. Ben İlkay'a karşı çıkmamın sebebi şuydu. Yani ben bu çocukluk aşkı hikayesi üzerinden
2: tiyatro
1: başlamıştım. Yani tiyatro da değil. Olabilir abi. İnsanların çocukluk aşkı olabilir Galatasaray. Ama sen 35 yaşında benim çocukluk arkadaşım deme. Yani sen Barcelona'ya gitmeden önce gelebilirdin. Barcelona sonrası City'ye gitmeden önce de gelebilirdin buraya. Yani oralarda gelmedin. Sonra City baktın ki olmuyor. Buraya geldin.
0: Ama orada,
1: bak ben İlkay çok büyük kariyer abi.
0: Çağırdı.
1: Efendim?
0: Çağırdı Guardiola.
1: Tamam ben...
0: Guardiola'nın ilk transferidir bundan 2016'da İlkay. Barcelona'da İlkay o duruma düştüğü zaman ne o duruma düştü İlkay? İlkay'a dediler ki senin paranı ödeyemiyoruz. Financial fair play senden çıkmamız lazım dediler.
2: O da diyor ki Galatasaray'a geleydi diyor madem o kadar Galatasaray.
0: Ama işte orada Guardiola'nın buraya gel. Buranın
2: i̇şte Guardiola mı Galatasaray mı? Metin Oktay'a da demişler o da tamam. Demiş ki ben...
1: Hayır o da geçtim onu da geçtim abi. Sonuç itibariyle İlkay bu sezon bence... Belki Okan Hoca'nın da ana planında sakatlık sonrası daha fazla süre vermediği için olabilir. Yani çünkü bu tek başına İlkay'ın performansı olarak değerlendirilmez. Orada Okan Hoca da belli bir şeyde tuttu orayı. Yani belli oyuncular etrafında döndü. Ya yani belki İlkay'ın maç ritmini bulsaydı daha faydalı olabilirdi İlkay. Ama İlkay'ın İlkay'dan alabileceği maksimum buydu. Yani çünkü İlkay bir düzen oyuncusu. Yani acayip bir düzen oyuncusu yani. Barcelona'ya giderken de düzen oyuncusu. Manchester City'de yani Galatasaray'ın öyle bir düzeni yok bence. Yani İlkay o düzenin bir parçası olarak başka
0: ya
1: bir
0: tamam oyuncu. Tamamen farklı düzen ama aynen. Artık hani can sıkıcı olan şuydu. Çok da uzatmadan şöyle söyleyeyim. Onu bütün kariyerini seyreden bir insan olarak kaleye Guardiola kadar yakın oynatmadığının farkındayız.
1: Evet.
0: Ama bu kadar yan pas, bu kadar risksiz, bu kadar suya sabuna dokunmayan bir oyunun yerine daha dikine hat kıran, pas atabilecek, zeki, bir verkaca girip ceza sahasının içine sızabilecek her şeyi bize izletmiş
1: bir tane bir yaptı.
0: Adamın. İzletmiş adamın tamam mı?
1: Bir tane yaptı Sané. Sané'ye attırdığı bir tane pası var. Bir de
0: ama Arda'nın boş tarafından bakarsan da Türkiye'de yerli havuzunda kim var babacığım Galatasaray Fenerbahçe
2: olsun. Abi bu başka tartışma oynayayım. Konusu daha heyecanlı bir yani, konuya geçebilir miyim abi?
0: Geç abi.
1: Ben Hakan Çalhanoğlu konusunda tamamlayayım. Bana sorsan ben Hakan Çalhanoğlu'nu bu maliyetlerle transfer etmem. Bana sorarsan. Bu tabii söylediğim 10+4'ün dışında bir senaryodan bahsediyorum. Yani sınırsız olsa ama bugün 10+4 Türk oyuncuya ihtiyacın var. Galatasaray'ın orta saha oyuncusuna da ihtiyacı var. Ha o zaman yani yarın öbür gün Galatasaray Okan Hoca ben Hakan bugün itibariyle bildiğim kadarıyla yok Galatasaray'ın gündeminde Hakan Çalhanoğlu. Ama bir ay sonra iki ay
0: sözünü de söylemeden geçmeyelim. Son maçtan sonra söylediği. Yani Milano'da mutluyum. Çocuklarım.
2: Verin abi ekrana. Verin abi ekrana.
0: Yani bizi Milano'da mutluyum.
2: Bizi ne sanıyor Bülent Bey'e gösterelim nasıl bir ekibiz? Çat diye koyalım.
0: Çocuklarımla
2: neyi diyorsunuz
0: dünya,
2: ya?
0: Dünya
2: şeyin Hakan Çalhanoğlu'nun son demeci. Demi verdiniz ya. Bülent görmemişti sanki onu.
0: Ha ekrana bak. Tamam biliyorum kullanmışsınız.
2: Bir çıkarın abi. Hayır okuyalım da
0: onu. Yani orası önemli abi. Adam da
2: abi diyor ki kazandığımız için mutluyuz. Yazdan evet. Sonra hak ettik falan filan. Hepiniz biliyorsunuz adım her yerde geçiyordu ama ben hep sessiz kaldım. Dışarıdan her zaman ortalığı karıştırıyorlar ama içeride her şey temiz. Biz hep birbirimize yakınız. Ne zaman bizi zor durumda görseler cevabımızı sağ da verdik. İnternet her zaman burada. Yani bir selektör var. Kuvvetli bir selektör. Buraya değil, içeriye doğru. İç selektör.
0: O selektörün de sebebi normal, şu yani. Geçen
2: ne
0: sene
2: yapacak çocuk abi?
0: Abi geçen sene...
2: Şu anda burada galiba zaten. Bu arada.
1: Doğru.
2: İstanbul'dan.
1: Tabii Türkiye. Abi zaten milli takıma dünya kupası.

0: Şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle benim bildiğim Galatasaray'ın yani gündeminde yok. Genel geniş havuzunda da yok. Transfer havuzunda, ama geçen sene bu dönemlerde ilk ayda yoktu.
1: Aynen.
0: Yani bu gidişatta Türk oyuncu 10 artı 4
1: en azından oralarda... Okan Buruk'un listesinde yoktu
0: yok,
1: ilk
0: Okan ay. Okan Buruk'un listesinde yok. Yani Okan Buruk'un şu an için planlamasında Hakan Çalhanoğlu yok. Ama bu şu anlama gelmesin abi. Şimdi alıyorlar bunu, böyle tek cümle koyuyorlar. Geçen sene ilk ayda yoktu bu dönemde. Gidişatta istediklerini alamayıp planlamanın
1: Evet.
0: zorluğu Galatasaray'ı Hakan Çalhanoğlu'na yaklaştırır.
1: Haluk
0: Hakan
1: abi bize
0: Çalhanoğlu
1: de mi?
0: Galatasaray'ı yaklaştırır, onu bilmiyorum. Onu
1: Abi bu
0: bize
1: arada
0: zaman
1: o zaman
0: gösterecek.
1: şeye
0: Çok
1: gelelim şimdi.
0: başındayız çünkü.
1: 10 artı 4 var. Baba buyur.
2: Lütfen. Teşekkür ederim.
1: Galatasaray'ın şimdi transfer stratejisi ne olması lazım? Büyük kadroyu verin baba. Kadroya bakalım. Kimlerin gitmesi kalması lazım? Hatta şey listesi varsa, yabancı listesi varsa oradan daha kolay olabilir. Yerli yabancı Galatasaray'ın ne tür bir temizlik yapması lazım kadroda?
2: Valla ben de
1: Yani yerlilerden de feda bir şey
2: İbrahim,
1: olabilir.
2: bak burada şey sistemini seviyorum. Yani hakikaten yıllardır İtalyan gazetelerinin yaptığı bir şey var. Dokunulmazlar. Ya kardeşim, bunlar için masaya oturabiliriz der. Bir de vereyim eline valizi göndereyim
1: Güzelmiş.
2: dedikleri.
1: Bu üçlüyü çalayım ben.
2: Üç
1: Güzelmiş.
2: bölümde bak bütün futbolculara. Şimdi ekrana gelsin işte. Hepimiz tek tek
1: Bir verin
2: görsün,
1: abi
2: belirtelim.
1: Galatasaray'ın geniş listesini versin.
2: Yabancılar
1: Çocuklar
2: için.
1: bizi duymuyorsunuz
2: Geniş
1: galiba.
2: ya da geniş listeyi verin.
0: Dokunulmazlar, yabancılar da ben hemen söyleyeyim kendi dokunulmazlarımı.
2: Masaya oturmam diyorsun. Bu futbolcu için kesinlikle. İkincisi, ya masaya oturabilirim. Cazip bir teklif gelirse satarım. Üçüncüsü, Zerim zaten kurtulmam lazım bu adamdan diyorsun.
0: Öyle bir tane oyuncu var şu anda Galatasaray'da. Bavulu gönderip koyacağın. Performans olarak baktığın zaman.
2: Kim?
0: Icardi.
2: Kontratı bitmiş adam o ya.
0: Tamam işte onu söylüyorum.
1: Baba gel
0: ama
1: buradan,
0: sen
1: şu
0: diyorsun.
1: anda devam ediyorsun.
0: Şimdi geldi.
1: Baba şimdi buraya bakınca benim teşhisim sizin yanınızda bana düşmez ama şey olarak söyleyeyim.
2: Estağfurullah ya.
1: Yedekle alakalı,
0: Bunlar yok
1: diğer
0: abi ya.
1: oyuncularla
0: Lan falan
1: alakalı.
0: yok. Bu yanlış kadro ya.
1: Abi şimdi elimizdekinden yürüyelim. Şimdi böyle sana sıfırdan kadro yapamıyoruz şu anda. O kadar ilerlemedi teknik. Şeyi yapalım abi. Şimdi kirakların gittiğini gördük. Yedeklerden de aslında Galatasaray'ın hiç kullanamadığı adamlar var. Kutucu var atıyorum sana. Şimdi ilk ayı 2 saattir konuşuyoruz filan. Burada Galatasaray'ın nasıl bir mühendislik yapması lazım? Yine
2: Hızlı,
1: buna bakarak şeyle yürüyelim. Yabancılara da
2: ben
1: bakalım.
2: hızlıca söyleyeyim
1: 10
2: o zaman
1: artı 4'ten.
2: sana. Hızlıca söyleyeyim. Yani Uğurcan masaya bile oturulmayacak herhangi bir teklifle.
1: Dokunulmaz.
2: Dokunulmaz. Günay 3. sınıfa koyuyorum. 3. bölüme koyuyorum. Gönderilmesi gereken kaleci olarak görüyorum. Keza
1: Haluk sen kafanın yatmadığı yerde gitsin demek.
2: Tamam, Batuhan için de bunu söylerim. Çünkü yani yaş itibariyle Can Kat'a orada yer açmak lazım.
0: Can
2: Şimdi
0: Kat, Batuhan, Uğurcan yetmez mi?
2: yeter.
0: Tamam.
2: Yeter. Üçüncü kaleci Batuhan ama.
1: Bu bölümden sonra
0: tamam.
1: süper chatleri vermeye başlayacağız. Çocuklar yollayın süper chatleri. Bol bol.
2: Abdülkerim kesinlikle dokunulmaz görüyorum. Uğurcan'la beraber devam edelim. Davinson, daha iyisini bulursan, ona da iyi bir teklif gelirse ikinci grupta masaya oturabilirim tarzı oyuncu. Arda, yani şu anda Türk oyuncu havuzuna bakıyorum. Ortada bir teklif gelirse kiralayabilirim de satabilirim de,
1: Hiç
2: ama
1: görmedik de.
2: kesin
0: İkinci
2: gitsin değil. Evet, benim için Singo
0: seçenek.
2: 30 milyonu aldım. 5 milyon bonservis amortismanı var İbrahim. Onu kullandım. Birisi getirsin 25 milyon versin, yarın sabah satarım Singo'yu.
0: Peki
1: yani
0: bu maaşla
1: Singo'ya da
0: Davinson'dan birinden çıkması
2: evet.
0: lazım
2: Lebine
0: Galatasaray'ın.
2: ile yeni kontrat
1: Pardon,
2: uzatmışım.
1: pardon. Şimdi
2: Evet.
1: Sengo'yu sen benim bildiğim rakam 6-8, Haluk 6 diyor.
2: Evet.
1: 6.8'e satabilir misin? Yıllık ücret
0: Maaşı
1: olarak.
0: zor.
2: İşte orası problem.
1: Orada bir problem
0: Ama
1: var. Onu
0: Davinson için de var o
2: ama
0: problem.
2: yani o yeri gelmişken sıkıştırayım. Sen sadece Singo'ya 30 milyon vererek değil, Galatasaray'ın içine dinamiti Singo'ya verdiğin o maaşla koydun. Oradan Davinson kıpırdadı. Lucas Torreira ayrı bir huzursuz oldu. Niye veriyorsunuz abi o parayı siz Singo'ya?
0: Getirmek
2: Singo
0: için.
2: ne yapmış ki hayatta o
1: Okan
2: parayı
1: Hoca çok
2: verirsin?
1: istedi benim
0: O
1: için.
0: yüzden abi.
2: Tamam da
1: birinci
2: ya.
1: sırada çok istedi yani.
2: Yani kardeşim, Real Madrid'de Arda'yı istedi. Adama 1,5 milyon verdiler çocuğa ya gittiğinde. Ne demek yani? Çok 30 milyon veriyorsun. Hiç olmazsa maaşını düşük tutarsın. O kim ki Avrupa futbolunda ona o parayı veriyorsun yani?
1: Geçelim peki baba.
0: Davinson, ben de burada Davinson ya da Singo'dan birinden çıkması gerektiğini düşünüyorum.
2: Lemina ve Torreira'dan onları ikinci sınıfa koyarım ama ikisinin de ben bonservis kazandırmayacağının farkındayım. Dolayısıyla mutlaka gitmesinler sınıfında değil. Zaten Sacha Boey gitti, kabul ediyorum. Salah'ı kesinlikle ikinci grupta. İyi teklif gelsin.
1: Hemen yapalım.
2: Satarım grubunda.

0: da uygun
1: Eren yani. Jakobs'ta eğer bu 9 artı 1'de şu anda Icardi var ya. Yani ben Jakobs'tan çıkarım.
2: Çıkarsın ama kim oynayacak? İkinci grupta
1: valizi koyarım. Başka bir sol bek ararım.
2: Yabancı alacaksın.
1: Yine yabancı.
2: Ha yani orada o matematik çünkü, biraz öyle hesaplarken.
1: Hikayenin sonu çok mutlu bitmiş olabilir. Ama size birkaç tane maç hatırlatayım. Trabzon deplasmanı sağ kanatta Trabzon'un ilk golünde.
2: Pina. Ha? İçinden geçti.
1: İçinden geçti. Sonra Göztepe deplasmanı.
2: Çok kötü oynadığı maçlar var. Çok abi, iyileri olduğu gibi.
1: Arka arkaya bütün sağ açıklardan çalımları yiyip golleri yedirdi. Ve çok paradoks, iyi olduğu tek maç Fenerbahçe derbisi o dönemdi.
2: Müthiş oynadı.
1: Fenerbahçe derbisi. Ben Jakobs'a inanmıyorum açık söyleyeyim. Yani onu böyle balize elinde...
0: Haluk onun maaşı ne kadar? Yüksek değil galiba değil
1: mi? Jakobs'un yüksek
2: 2, değil. 2-6, 2-7, 2-8
0: yani,
2: oralarda.
0: Senin açlık sınırına geliyor aynen. Yani. O zaman diyorsun ki niteliği kuvvetlendirmek için Jakobs gider yerine bir sol bek.
2: Bu arada ama 10 artı 4'te Jakobs'u gönderdiğin zaman orayı da Türk oyuncu koyamadığında oradan bir şey faydası yapmıyorsun. Sana bir diğer belki faydası yok.
1: Yani oraya dönecek şey de var. Bu kadroyu böyle görüyoruz ama Kazımcan da Galatasaray.
2: Kazımcan Eren sol beki yeterli değil Galatasaray.
1: Değil abi şimdi. Yani. Savunma yapmakta çok ciddi problemleri var. Buna katılıyorum. Gabriel Sara'nın tam satılacağı sezon. Brezilya milli takımına alınmamasını ben de bekliyordum. Yani bu kadronun içinde
0: oynadıktan sonra
1: hiç şey kimler yok yani. Yani bir de götürsen ne olacak? Hiç forma giymese bile adam apoleti var diye. Ama böyle Aston Villa vesaire ona bir 30 milyon verirse hemen böyle
0: bir Premier Lig duyuluyor ya sanki.
1: Abi Premier Lig'de zaten abi, bence bir 30 edebilecek bir oyuncu bence. Zaten Galatasaray'a biraz sonra sen masaya Bernardo Silva'yı getireceksin.
0: Ya onu getireceğim şimdi.
1: Başka
2: şu Sarayla ilgili söyleyeyim. Yani şu anda mesela konuştuğumuz ondan çıkarım bavulu veririm falan var ya. Tabii ki daha Avrupa'da ligler bitmedi. Kimin şampiyon olduğu, Şampiyonlar yine kimin gideceği, Dünya Kupası falan. Daha Galatasaray'ın kapısını bakın dün de televizyonda da söyledim. Net olarak ben şu oyuncuyu istiyorum deyip teklif yapan kimse yok şu anda. Kapıyı çalan da 3 oyuncu için var. Sara onlardan bir tanesi. Barış, Osimhen. Yani kapıyı çalan da şöyle çalıyor. Menajerler diyor ki hani bu oyuncuyu biz götürebiliriz.
0: Gideri var mıdır şeklinde.
2: Yani götürebiliriz diyor. Ne diyorsun diyor. Hani bavulu veririm eline 3'e böldü ya. İkinci kategoride bunlar şu anda.
0: Anladım.
1: Yani Sara o kategoride.
0: Sen ne diyorsun Sara'ya?
1: Yani ilk ayır bir...
2: Ben de Sara'yı gönderirim. Yani oraya 10 numara. Yani Sara'yı... Yani ben Lemina'yı da kim alırsın? Bak, ben Lemina'yla da sözleşme uzatmazdım bana sorarsan. Ben Lemina'yı da çünkü Lemina'nın Galatasaray orayı bir stoper alternatifi olarak da görüyor Okan Hoca'yı Lemina'yı. Hem orta saha. Şimdi az önce Jakobs'a söylediği şey.
1: Kesinlikle öyle görüyor. Bak hala oraya Abdülkerim'in üstüne bir yabancı stoper alacak. Şu anda şeyi yok. Kontenjanı yok. Farkında değil misin? Tamam. Nasıl alacak?
2: Tamam, ben de diyorum ki Lemina'yı gönderirsen.
1: Orası da görüyor işte Lemina'yı. Sol stoper görüyor.
2: Tamam abi öyle görüyor da ben de diyorum
1: görüyor
2: ki,
1: başka türlü
0: görüyor. Sakat.
2: Ben de şöyle diyorum. Ya. Senin az önce Jakobs için söylediğin şey var ya. Lemina da senin böyle sezonda çok böyle güveneceğin bir oyuncu değil. Evet, o abi, da sakatlık problemi yaşıyor.
0: Su kaynatıyor sürekli.
2: Yani, Galatasaray'da bu sene en çok ne konuştuk biz? Galatasaray'ın bir dönüşüme ihtiyacı var. Savunmada da var. Bence Galatasaray'ın savunmanın dördünü de değiştirirse ben niye değiştirdin demem Galatasaray'ın.
1: Hadi bak, araya bir tane örnek sıkıştırayım size.
0: Sıkıştır.
1: Merak ettim 5 yıl arka arkaya Juventus'ta şampiyon olmuş Allegri. Birinci şampiyonluğunla 5. şampiyonluğun arasında ideal 11'inde kaç oyuncu değiştirmiş?
2: 3 ya da 4 değiştirmiştir.
0: 4 mü? Ya öyle düşünüyorum ben de.
1: 4 oyuncu mu değiştirmiş?
0: 3.
1: İlk sezonun kadrosuyla 5. sezonun kadrosu arasında 8 değişiklik var arkadaşlar.
0: 1. 11'de yani.
1: Bakın bunların iyisi kötüsünden değil. Pirlo bir yaşa geliyor bir yerde.
0: Kaçıncı sene yapıyor bu değişikliği? Bu 8'i kaçta buluyor? Yani
1: pey pey der pey pey der.
0: Tabii hayır. 2-2 yapıyor. Mesela 4 seneden sonra 4 kişi değiştirir.
1: Sen bütün defansı değiştiririm diyorsun ya. Değiştir. Bak orada ben sana söyleyeyim adamın değiştirmediği. Kim biliyor musun? Bir sezon Milan'a gidip gelen, bir sezonluğuna gidip gelen Bonucci'nin o sezonu hatırlatayım. Kızmasın millet. Bonucci Barzagli Kielini.
2: Tamam
1: bu
2: abi.
1: Defans üçlüsü.
2: Tamam abi.
1: Değişmeyen bu.
0: Tamam. Üçün dışı
2: tamam da abi.
1: Her şey değişiyor.
2: Ya da ya bu stoperler de yalnız yani baba stoper üçü de.
1: Abi tamam bak tamam, bir şey söyleyeceğim sana. Yani sen burada şimdi ben bazı şeyleri
2: ben neden değiştirdim? Galatasaray sağ beki kim abi?
1: Abi sen Liverpool'un kaptanını oraya yazıyorsan oynamasın.
2: Bülent abi Galatasaray sağ beki kim? Kim Galatasaray sağ beki?
0: Hep Salay oynadı abi Salay.
1: Ve şu anda yok. En makul sabek Salay ama Salay'dı. Biz iyi bir sabek
2: tamam,
1: değil.
2: Sen yani. Az önce Jakobs'u değiştiririm dedin zaten. Ben Salay yani iyi bir sabek de iyi bir sol beke ihtiyacı zaten bunu söylüyorum. Ben bu sezonki Davinson Sanchez performansının da önümüzdeki yıl için Erol verdiği kanaatindeyim.
1: Tamam, olabilir.
2: Yani o yüzden değişti. Abdülkerim Bardakçı da 4 sezondur artık adam yürüyecek hali kalmadı yani. O yüzden Abdülkerim Bardakçı'yı gönder falan demiyor.
1: Ama tamam, ama bak Davinson niye bu sezon o hale geldi? Torreira bu sezon niye o hale geldi? Çünkü bu adamları yedekleyecek olan adamların inandırıcılığı olmadığından dolayı bütün sezon pert oldu bu adamlar.
2: Tamam işte, ben de
1: inandırıcılığı olsun diyor. Diyorlar ya Okan Buruk'a genç oynatmıyorsun falan. Ya arkadaş, Okan Buruk bir tane mağlubiyet alıyor, ortalık Okan Buruk istifa diye iniyor. Doğru mu? Ya ben Okan Buruk'a artık hak vermeye başladım ya. Oynatmayayım abi bu gençleri, ne riske alayım burada, çünkü burada galibiyetten başka hiçbir şeye inanmayıp sonrasında ya gençleri oynatsana ya. Tamam anlıyorum, kupa falan tamam. Son maç tamam. Haklısın, aday yüzgeç falan. Ama arkadaş adam 2.70 puan ortalaması tutturmuş. Şampiyonlar Ligi maçı var. Şu var. Ha bana şu lazım. Juventus deplasmanından döndün. Konya deplasmanına gidiyorsun. Abi orada Lemina dinlenecek. Orada Davinson dinlenecek.
2: Tamam, kim oynayacak?
1: Ama yok ya, kim oynayacak işte.
2: Singo'yu aldın. Singo'yu stoper oynatamıyorsun.
0: İhtiyaç molası vereyim mi? Ben chatleri yok. Okuyayım bu arada. Yok,
1: tamam bir cümleyle kapatayım orayı da.
2: Daha sonra Santrafor'a geldik abi. Orayı da tamamlasın.
0: Az sonra Icardi'ye geçiyoruz.
1: Osimhen'in sayfasını da getirirsin ekrana. Icardi'ye ayrı geçeceğiz. Zaten orada yani barış ortada abi. Çünkü hakkı çocuğum yani. Bir Premier Lig kulübü gelir 50 milyon 60 milyon.
2: Veremezler. Barış, şey satamazlar. Yani 10 artı 4'te barışın satılma hikayesi bence Kenan Yıldız gelmiyorsa zor.
0: İyi para buldun mu? Satar mı?
2: Abi nasıl satacaksın? Yok, matematiğe uymuyor. 3
0: milyon
2: ya.
0: Doları gördü diye yerden tepenin hocasını sattılar.
1: Icardi
0: ya,
1: cümlesini de Icardi pasajına bırakayım. Sen yani ilk ay bir sezon daha kalacak abi Galatasaray'da. Yapacak bir şey yok. Yerli oyuncu içinde. Yani bundan daha kötüsü de olmazsın galiba.
2: Galatasaray'ın
1: yani
2: ön tarafı var ya bak. Lang Ahmet dışında. Adam, Lang Ahmet dışında ön tarafı bence.
1: Onlardan döneni olmaz.
2: Hepsi kalıyoruz.
1: Sasha Boy, Lang, efendim Aspri'yle bu adamlar dönmez. Yani gittikleri yerden.
2: Aspri'ye belki kiralanabilir.
1: Bir de Galatasaray'ın Ahmet Kutucu'dan çıkması lazım abi.
2: Bence çıkacaklar zaten.
0: Abi 6 milyona çok boş almadılar mı?
1: Çok.
0: Yani hiç ben 6 kuruşluk bir şey görmedim.
2: Onun neden alındığını zaten o gün de konuşmuştuk abi yani.
0: Tahsil edildi ben diye borç
2: yüzünden. Yani biraz o da var.
1: Onun orada fena işler yapmıyordu ya.
0: Orada bence değil.
2: Ama abi ondan önce Başakşehir'e.
1: Bak 6 milyon edecek topu oynadı abi.
2: Bülent abi Başakşehir'e.
1: Abi olsun 6 milyon edecek futbol oynadı.
2: Tamam ama Başakşehir'e.
1: Ben orada Galatasaray kazık yeri demem. Ama geldiğinde kulüpte futbolu unuttu derim.
2: Abi bence burada ön tarafı da söyleyeyim. Bence Barış, Osimhen, Sané, Yunus kesin kalır. Yani onlarla ilgili herhangi bir tasarruf olmaz bence.
1: E niye Osimhen için Arsenal diyorsun?
2: Abi şöyle kalır derken kas yani şu. Yani senin o şeyin değil. Hani üçüncü seçenek, ikinci seçenek falan da değil. Yani Osimhen artık bir çok anormal bir teklif gelirse. Bence Osimhen'e Arsenal dokunur. Ya Osimhen'e dokunmayacak Avrupa kulübü yok bir kere.
0: 21 milyon maaşla mı?
2: Baba 21 milyon maaşla.
1: Dursun Özbek 100 milyon için masaya oturmaz Osimhen.
2: Oturmaz. 150'yi görmesi lazım.
0: 150-200'ü.
1: Tamam. Hani ikisi için yapılan değerlendirmenin de ne olduğunu söyleyeyim mi?
2: O konuyla ilgili fikrimi söyleyeyim 140'a sana.
1: 140'a 70.
0: Ne o?
1: 140 Osimhen, 70 Barış. Bu tamamıyla Arsenal'in ilgisi üzerine.
0: Ben sen şey, şu anda uyduruyor musun?
1: Hayır niye uydurum abi?
0: Hayır, ilgi mi bu? Bu
1: hayır arada, abi ilgi değil onların tekniği bilgi değil. Ha bilgi. Ya tabii ki tahmin değil.
2: Şey, abi Osimhen'le ilgili.
1: 140'a 70 bu adamları hani üzerine ne bak üzerine pazarlık yapılabilir payıyla. De ki 70-60'a 140-130'a. Ama ne dedik? Osimhen için 100'e oturmaz 80 aldığı adama. Barış'a ne geldi teklif? 40 değil. Yalandı o teklif. 40 değil. 27'ydi. Şu anda Barış'ı da 35 milyona bu nizamla 10 artı 4'te vermezsin. Ben sana diyorum ki bugün kafayı gözü karartmış Arsenal için diyelim söylüyorum. Fiyatlandırma 140'a 70. Onun üzerinden pazarlık yapılabilir. Bu kadar basit.
2: Ben Osimhen'le ilgili Barış'ı bilmiyorum.
1: Benzer bir şeyi Napoli Kvara ile Osimhen için yaptı Paris Saint Germain'e. Tamam mı? Paris Saint Germain takla attı. Napoli başkanı vermem dedi bilmem ne dedi. 200 milyondan oldu. Alamadı o parayı.
2: Bir kere Galatasaray taraftarına ben Osimhen'le ilgili şunu söyleyeyim. Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağına, Galatasaray'ın Osimhen'i satıp satmayacağına Galatasaray kulübü karar vermeyecek. Osimhen kendisi karar verecek abi. Osimhen ben Galatasaray'da kalıyorum dediği her senaryoda Galatasaray'da kalacak. Eğer Osimhen Galatasaray'ın kapısını çalarsa geldi Abdullah Kavukçu'ya, Dursun Özbey'in kapısını çaldı. Dedik kardeşim bana Barcelona teklif yapıyor. Ben Barcelona'ya gitmek istiyorum derse Galatasaray
0: 80'i bırakın yardımcı olun derse.

0: Musk doğru. Efendim
1: 80'e bırakın yardımcı olun.
0: Onu diyemez. Diyemez onu.
2: Yok, onu
0: ama
2: diyemez.
0: Buradaki hikaye şu. Osimhen karar verici burada. Galatasaray kulübü değil. Yani Galatasaray kulübü ben 150'ye Osimhen'i markete çıkartıyorum demez. Tıpkı Napoli hikayesinde Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istemesi gitmedi Avrupa'ya. Arabistan'a. Yani orada karar verici Osimhen olacak. Bir kere onu net söyleyeyim yani. Bugün Galatasaray ben markete koyuyorum dese de Osimhen 21 milyon maaş alıyor burada.
2: Gideceği yerde ben Barcelona'ya gitmek istiyorum diyen adam orada 21'e oynama mecburiyeti yok. Bir bakmışsın o gitmiş oraya 12 milyon oynamış abi. Barcelona başka bir yer yani. Ya, bak şimdi kimsenin canını
1: çok be abi 18 desen
0: ne dediğim anlaşıldı değil mi? Ben de aynı noktadayım zaten.
2: Tabii kimsenin canını sıkmak istemem ama sen Süper Chat okuyacağım dedin. O araya o sayfayı sıkıştırsınlar. Lewandowski'nin olmadığı gelecek sezonki Barcelona'da bir kere Ferran'da İspanyol'un bir takımı tarak kemiğini kırdı. Giremiyor Dünya Kupası'na. Barcelona bir santrofor olacak. Herkesin şu anda ilk planda düşündüğü adam Atletico Madrid santroforu.
0: Sörlot mu?
2: Julian Alvarez. Julian Alvarez. İkinci sırada Osimhen'i yazan gazete bugün demiş ki kardeşim Osimhen Türkiye'de mutlu. Ama Barcelona'nın teklifiyle kafasını karıştırabilir. Orada devam etmek istiyor.
1: Barcelona'da para işte ne bileyim.
0: O parayı verebilir mi?
1: Var mı öyle bir şey?
0: Öyle bir durum yok
2: abi,
0: işte.
2: Çıkartabilirler ya. Yani şöyle söyleyeyim. Arka planda bir tane iki tane oyuncu satışına bakar o işe.
0: Barcelona kafa karıştırabilir Osimhen'de. Ama Osimhen'in...
1: Benim bile kafam karışıyor.
0: Efendim?
1: Benim bile kafam karışıyor.
0: Abi Osimhen'de şimdi Osimhen ben gitmek istiyorum dedi diyelim. Galatasaray çaldı kapıyı ben Barcelona'ya gitmek istiyorum dedi. O zaman da Galatasaray'ın eli güçlü. Dediği gibi 140 dedi ya. Yani ben 140'tan aşağıya masaya oturacaklarını düşünmüyorum.
2: İki tane ihtimal görüyorum ben. Bir tanesi gerçekten hakikaten Arsenal olabilir. Ha bu arada Osimhen Barcelona'nın oyununa uygun mu? Değil.
0: Bence
2: abi.
0: De değil.
2: Değil. Zamanında Zlatan İbrahimovic'in o Guardiola'nın olduğu zaman Barcelona'ya uymaması gibi.
0: Arsenal'in
2: uymaz da uygun. O zaman o Galatasaray problemi.
0: İşte o Arsenal'ın oyununa uygun o. 40
2: milyon parayı eğer alıyorsan.
0: Arsenal'ın oyununa
2: neyse uygun. Dur uzattık.
1: Baba bir dakika.
2: Süper
1: abi diye. Konuyu biliyorum ama şu an aklıma geldi. Yanımızda bak Pharmatex Afro var baba. Afro M. Nisan ayının başında bu üründen bahsetmiştim. İçerdiği Kore ginsengi sayesinde halsizliğe ve yorgunluğa karşı destek sağladığını söylemiştim. Ayrıca da bence daha başka faydaları da olduğunu düşünüyorum. Senin işine yarayacağını ümit ederim. Mayıs ayında o kadar çok yayın yaptık ki bu yöntemi da gerçekten inanılmaz bir dayanıklık desteği sağladı. Herkese ödülüyorum.
2: Babam kağıdımı çıkarttın sen. 70 doğumluyum.
1: 71'liyim. Haluk?
0: 74'lüyüm.
2: Çocuk bu da ya.
1: Jurassic Park gibiyiz ya.
0: Ha? Niye?
1: Hepimiz yaşlıyız abi.
0: Abi siz yaşlısınız ya.
1: Sen ne sanıyorsun kendini 51 olmuşsun.
0: Biriniz 4 büyük, biriniz 3 yaş büyük abi.
1: 51 olmuşsun. Çocuklar biraz chat verip bakalım. Süper chat alalım şu anda. Çünkü içeriden bastırıyorlar. Icardi chat çıldırdı. Bülent Timurlengi istiyor Baron. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaç kişi izliyor canlı yayında? 17 bin kişi izliyor. 17 bin kişi izliyor.
2: Maşallah.
1: Tempomuzdan da uzun süreceğe de benziyor yayın.
0: Sabaha kadar.
1: Hayır abi.
0: Hazır mısın?
1: Bence şöyle bir şey abi.
0: Ben benim büyük... Baba, ya, 15 bin 16 bini gördüm hayatta kapatmaz abi.
2: Senede bir kere geliyorum. Dur araya sıkıştırayım. Ben sizin yani ben hep mesleği ön plana çıkartıyorum da sizin gazetecilik heyecanınıza hayranım.
1: Bütün haberleri bana yaptırıyor. Hiç
2: yani bak ya, ama yok ya İbrahim'in gazeteciliğinden öğrenmesi gereken çok insan var da. Neyse.
0: O benden öğreniyor işte bir şeyler.
1: Zaten ama güzel oldu.
2: Herkes severse başarılı olmuyorsun aynen. Be.
1: Yani hayır, yüzden... Sevmiyor mu dedi mesela? Herkes seviyor canım. Haluk sevmiyor. Abi Haluk'la evet. Beraberken bak.
2: Haluk sevmeyeni çok.
1: Fan klubumda çok büyük bir geliştirme oldu. Nefret manasında. Ama nefret de kuvvetli bir duygudur. Aşk gibi bir şeydir baba. Genel bir kare devam etmiş. Mükemmel iki insanı bizimle buluşturduğun için teşekkürler Baron. Senden başkası yapamazdı. Abilere sevgiler, selamlar. Baron abi sen de mükemmelsin. Övülmeyi seviyorsun. Baba su vermeyi konusunda şeyim. Birisi verince dayanamıyorum. Lu, Haluk Bey Bülent abinin sözünü kesmeyin. Bülent abiyi Dünya Kupası yayınlarında görecek miyiz? Abi her şey olabilir. Bu kanalda biliyorsunuz. Yani Sports Dijital'de anladığım kadarıyla çok vermek istemiyor. Ama ben günün sonunda bizim ısrarlarımıza Murat Zorlu'nun da dayanamayacağını düşünüyorum. İrfan Pehlivan. Seni en büyük transfer Sengo olacak. Icardi gidecek demiş. Devam. Tuef be. İşte şahane bir ekip. Bayıldım. Devam lütfen. Çocuklar getirin abi pizza butları. Bu boşlukta. Ulan. Bak efsane tatlıları falan diyor baba, profiter ol, muhtar ol.
0: Bilmiyorum. Bülent abiye bak.
1: Bülent'cim beni
0: şöyle yapıyorsun. Bülent abi diyor ki nereye geldik?
1: Hayır abi orada kuru yemiş yiyorlar. Burada bak pizza var arkadaş.
0: Nerede kuru yemiş yiyor?
1: Orada kuru yemiş. Tam bambam en fazla o kadar.

0: Yani fazla
1: Halil Özer iyi bilir o günleri.
0: Abi ben Levent Düzemen, Levent Düzemen bilmese bile bilir ya. Levent abi anlattı. Şeyi gördüm ben şimdi. Levent abi Tanju meselesini anlattı. Dedi ki Alp Yalman demiş ki 5'te yönetim kurulu toplantısı var. Bir para teklif etmiş. Herkese 1,5 veriyorlarmış. Ona 2 demişler mesela. Atıyorum rakamları. Evet. Kardeşim demiş, şu anda tamam dersen sana 2'yi veriyoruz. Benim şartlarım geçerli. Ama eğer demiş yönetim kurulu toplantısından sonra evet dersen yönetim kurulu söyleyeceği geçerli ya. Demiş. Evet. Sonra o rakamı 2 olarak şey yapıyor. Tanju'nun abi anlattığında 3'tü düştüler parayı falan diye anlatıyor. Ama
1: o günün şartlarında cep telefonu olsaydı o gece o hikaye dönebilirdi. Kızıltopraktan Cantare'le geçip Murat'ın babası rahmetli Metin Aşık'la buluşmaya gidiyorlar. Evet. O işin içinde Cantare yerde bir gazeteci evet. olarak evet. önemli bir yer tutuyor. Evet. Yani hayatta kendisi orada çıkıp anlatabilir. Ama serzenişlerinde çok anlam veremiyorum. Tanju'nun biliyorsun yani hayallerindeki kadın.
0: Adam en büyük Galatasaraylı değil.
1: Hayallerindeki yani, kadın sarı bembe ve Galatasaray forması giymek diye Samsun'da röportajı vardı bu adam.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Aradan 35 sene geçmiş, diyor ki beni çağırmıyorlar diyor.
5: Camiye yaklama yani. Ben,
6: gerçi 35 senede de söylüyor ya.
4: Söylüyor da kendisi Galatasaray olabilir ama o dakika çok insanın kalbini yaralamış mıdır? Yaralamıştır. Bak Büyük Mehmet vardı Galatasaray kaptanı. Cemil abi ikna ediyor, götürüyor 79'da. Bütün kariyeri Galatasaray'da geçmiş. Büyük bir kaptan. Kerem Aktürkoğlu falan Büyük Mehmet'in yanında. Baba. Hikaye, detay yani.
6: Tanju'dan oraya bizi bitirler. Sen bizim ekibi bilmiyorsun. Bizim ekip Z kuşağı. Evet. Ben buradan Rıla döneyim. Sen Tanju ile ilgili ne diyorsun? Sen çünkü Tanju hassasiyetin olduğunu biliyorum.
5: Ben abi yani Galatasaraylıyım diyor. Ben Tanju abi tanıyorum yani. Görüşüyorum da Tanju abiyle. Tanju abi ben Galatasaraylıyım diyor. Galatasaray'da da bir sevgi saygı görmek istiyor. Yani bu yani bence mesele bu. Ha göstermiyorlarsa da hani bu kadar
4: üstlenmemesinin
5: manası yok. Ama şunu söylüyor abi, diyor ki yani bir sürü yabancı oyuncuya bir saygı gösteriliyor. Yani bize göstermiyorlar diyor. Bir tane maça çağır, bir davet et filan.
6: Burada bir de milliyetçi dokip şey var ama motif yani, var abi yani. Yabancıya gösteriyorsun.
5: Hayır yabancı yerli fark etmez değil. Abi. Birçok oyuncuya sen plaket veriyorsan. Bu adam da yani Galatasaray formasıyla altın ayakkabı almış bir adam. Anlıyorum. Yani bu... Bu saygıyı beklemek de onun hakkı.
4: Bazı şeyler var. Galatasaray efsane kaptanına Ali Sami Yen'de Mesut Bakkal'ın yardımcısıyken Gençler Birliği gol attığında sevindi diye o gün öyle bir tepki gösterdi ki, Bülent Korkmaz'dan bahsediyorum. Kusura bakmasın, Tanju Çolak Bülent Korkmaz'ın yanında nedir ki yani?
6: Abi sen Okan Buruk bonservissiz Emre ile beraber İtalya'ya gitti diye neler yaşandığını unuttum ya.
5: Ben abi de her şey yaşanıyor da doğdu abi.
6: Ankara Gücü maçında falan.
5: Şimdi bilerek yaptılar ya falan. Oradan Beşiktaş'a geldi de Okan Hoca yani.
6: Geldi Galatasaray'a teklif etti.
5: Tamam oğlum, rekorlar
4: kırdı. Tamam. Onun da problemi.
6: Biraz evet. İnsanın kendi kaderini yaratmasıyla alakalı.
4: Faruk Şüren, evet. Ali Gürüs'e soracaksın abi, niye vermediniz peşinatı diye.
6: Hangisi?
4: Bugünün futbolunda Okan Emre kalitesinde iki tane adamı Fenerbahçe ve Galatasaray kontratının son sezonuna sokar da yabancı bir kulübe bedava giderlerse kıyamet kopar mı?
5: Evet abi, ama o gün çok başıydı o işin, biliyorsun. Bosman yani kimse hazırlıklı değildi yani. O Osman yani o gün senin dediğin gibi, ben çok iyi hatırlıyorum.
6: Hiç parası yoktu.
5: Verecek abi Galatasaray yani verirdi. Parayı verse de tutamazdı bence Emre Belözoğlu ile Okan Buruk. Onu söyleyeyim. Yani. Evet. Yani çok önce anlaşmışlar.
4: Yok ben sene başını söylüyorum abi, bugün başarılı olduğu için söylemiyorum. Orada Galatasaray yönetiminin çok ciddi, ama o dönemin başka bir konjonktürleri de var.
6: Baba bunlar anlayayım. Kendi aramızda konuşacağımız konular. Süper chatleri sonra devam edeceğiz babalar. Ya, bu şekilde yardırmaya devam edin. Sizden rica ediyorum. Yani gerçekten Bülent de ulan her zaman böyle süper chat geliyor sanıyordur. Büyük montanlı böyle şey blok geliyor sanıyordur. Bozmayın, havamızı yerinde tutalım ona karşı. Baba biz şimdi tekrar...
5: Icardi'ye dönelim. Icardi tamam, havada
6: Icardi'ye geçelim abi.
5: Ben Bülent abinin Icardi ile ilgili fikrini merak ediyorum.
6: Önce sen Icardi ile ilgili son durumu anlatır mısın?
5: Şeyde, abi evet, televizyonu anlattım. Dün
4: bize.
5: Televizyon yayınında söylemiştik. Dün Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Icardi'nin menajeri bir araya geliyor. Bu görüşmede yani asgari müşterekle Galatasaray teklifini iletiyor. Bendeki bilgi 5 milyon civarında bir takım bonuslarla beraber bir teklif bu. Yani işte... Ayrıntıları da var ama işte 3 diyen var, 4 artı diyen var filan, böyle bir toteli 5'e gelen bir
6: teklif. Ben 4 artı 1 biliyorum.
5: Tamam, 5'e gelen bir tekliften bahsediyoruz. Yani ilk görüşme Galatasaray'ın teklifi şeklinde geçiyor. Tabii ki Icardi cephesinin de bir takım talepleri var. Icardi'nin menajeri Pino da bugün bazı kendisine bu soruları soran gazeteci arkadaşlarımıza da yanıtları var. Bizden de konuşan arkadaşları oldu Pino'yla 3-4-3'ten de. Diyor ki bir takım şeyler var. detaylar var diyor yani. Galatasaray'ın teklifi var. Bizim de bir takım taleplerimiz var. Icardi şu anda uzak doğuda, Japonya'da bildiğim kadarıyla.
6: 7 istiyor. 4 artı 3 yani bonuslarla beraber toplam 7 istiyor.
5: Yani bonusu eklemek istiyor. Yani şu anda Icardi şeyde uzak doğuda bildiğim kadarıyla Japonya'da. Japonya dönüşü Galatasaray'ın teklifi, Icardi ile Pino oturacaklar. Galatasaray'a bir yanıt verecekler. Yani ilk Galatasaray teklifiyle onların talebi arasında büyük bir uçurum yok. Yani aslında çözülebilecek bir durum gibi duruyor. Yalnız dün biz bu haberi paylaştıktan sonra Galatasaray'da sosyal medyada Icardi olmasın diye bir yangın var. Yani hashtagler açıldı, Icardi'ye sözleşme yenilenmesin diye. Yani Icardi biraz o bildiğimiz gücünü, taraftar gücünü kaybediyor gibi bir fotoğraf var. Bilmiyorum.
4: Nerede? Sosyal medyada.
5: Evet, sosyal medyada. Tribünde başka abi, bir şey oluyor.
4: Oradaki kanaat değil, kanat önderleri var.
5: Şunu söyleyeyim Bülent abi. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Yani şu anda aşağı yukarı 17 bin kişi izliyor bizi. Bir anket açsınlar. Icardi kalmalı mı, gitmeli mi? Yani bu en real bize bir şey gösterebilir.
6: Çocuklar Icardi kalsın mı, gitsin mi diye. Şimdi bir de
4: tahminimi söyleyeyim mi?
6: Çok affedersin. Galatasaray
5: 70-30.
6: 4 artı 1 önerdi. 80-20. Icardi 4 artı 3 istedi diye de bir KC yapın. Lütfen Halil'in dediği şeyi açtık. Hemen açmamız lazım.
4: 80-20 çıkar bence.
5: Yani kimse kalsın diyenler daha az olur Icardi'ye. Bunun sebebi şu bence. Abi şimdi Icardi sahanın dışında şampiyonluk kutlamalarına çıkınca Icardi gerçekten herkesin gözünde bir süperstar gibi duruyor. Sevgilisi yanında, Galatasaray forması, Icardi, aşkın olayım, şarkılar.
6: Diyor ki Depeche Mode konserindeki Dave Gahan mısın diyor.
4: Evet.
6: Abi çok güzel benzetme. Evet. Mesela gerçekten de öyle bir şeyi var.
5: Bir
6: fotoğrafı süper, öyle vermişsin.
5: Bir süperstar abi, ama abi.
4: Bak 2 sene önce o yaşında Budapeşte de seyrettim ben.
6: Abi Depeche Mode'da. Bak, Haluk da bayılır Depeche Mode'da.
4: Bir şey söyleyeceğim.
5: Hakikaten
4: benzer ikonik bir adam yani bak. Icardi'nin o fotoğrafını ne olur getirin ekrana ya.
6: Çocuğum bir şey, çocuklar bir tane var ya böyle

0: platformda böyle insanların arasında
1: altta
0: yükselen.
1: Böyle bir konserdeymiş gibi şey var. Şimdi, tam senin dediğine uyduğu için.
2: Evet. Yani bir süperstar sahanın dışında, yani yeşil alanın oyunu, yani formayla, kramponla, tozlukla, şortla sahaya çıktığı zaman da abi o bildiğimiz Icardi'den çok. Geçen Bülent abiyle telefonla konuştuk. Icardi'nin attığı golleri izliyorum dedi. Yani Icardi'nin 4 yıl boyunca, hani geçen yılı geçtim, 4 yıl boyunca Galatasaray'da attığı golleri şöyle bir izlediğin zaman
1: kafayla goller inanmaz
2: abi demiş. Anormal, yani bu süperstar sevgisinin, ilgisinin neden olduğunu anlıyorsun o golleri atınca. Ama o golleri yani atma ihtimali önümüzdeki sezonlarda yok görünüyor. Bana ümit vermiyor. Zaten sorun ne biliyor musun? Icardi 32-33 yaşında değil mi? Yani Icardi şu anda elinde bonservisi olan bir oyuncu. Icardi bir süperstar değil mi? Hı hı. Icardi zaten Galatasaray'a ilk geldiği sene Inter'den Paris Saint Germain'e gittiği fizik kalitesinde olsa, o gücü olsa, Icardi'nin kapısında bak diyor ya Barcelona santrafor arıyor diyor. Barcelona'nın santraforu olabilecek bir oyuncu.
0: Barcelona Icardi kovdu onu kardeş.
2: Onun için demiyorum abi.
0: Gönderdi onu.
2: Hayır hayır. O seviye bir futbolcunun bonservisi elindeyken teklif almamış olması zaten Icardi'nin durumunu anlatıyor. O yüzden yani bugün Galatasaray taraftarı bir vefa duygusu içinde olanlar var. Ben de sezon boyunca onlardandım. Ama abi Galatasaray'ın 10+4'ünde çok mantıklı durmuyor yeni sözleşme. Ama yani sözleşme imzalanır. Icardi tekrar o eski performansla kavuşabilir mi? İşte o hayal ettirir.
1: Oha 1200 bir şey 1100 oldu. Ondan sonra
0: 80'e 20 mi?
1: 65 gitmeli, 35 almalı diyor.
2: İşte o 70'e 30 oluyor.
0: Ben söyleyeyim birkaç şey.
1: Şimdi şöyle döneyim ama tekrar bilgi vereyim abi. Bilgi en son Eliopina ile başkan arasında yapılan görüşmede bir başkan 4 milyon garanti 1 milyon bonus öneriyor yıllık. Pino 4 milyon garanti 3 milyonla o rakamı 7'ye.
2: Bir kere o rakamı şu taraftar
1: pazarlık başlamıştır yani.
2: Şu taraftar yaklaşım sebebiyle Galatasaray vermez abi. Bu arada bütün abi özür dilerim. Haberi de netleştirelim. Galatasaray'da bütün operasyonu Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yönetiyor.
1: Heh, bu da çok önemli. Onu da soracağım.
2: Yani ayrıca Dursun Özbek ya burada abi bütün sorumluluğu Dursun Özbek almış durumda şu anda. Şimdi Dursun Özbek tabii ki Abdullah Kavukçu'yla, Okan Buruk'la, scout'uyla, yardımcılarıyla, kendi ekibiyle konuşuyor. Herkesin bir fikri var. Dursun Özbek'in de bir fikri var. Dursun Özbek'in fikri Icardi'nin kalmasından yana. Niye Icardi'nden kalmasından yana? Çünkü teklif yaptı Galatasaray. Teklif yapmayabilirdi Galatasaray.
1: Abi peki Dümen'den mi yapıyorlar? Yapmıyorlar mı?
2: Hayır hayır abi 5 milyon.
1: Bülent de diyebilir ki arkadaş sezon başı yapar da tutacak adam zaten.
2: Ama yaptı
1: derler
2: abi şu anda. Kalmasını
1: buyurun istiyorum. Beyefendi mikrofon.
0: Abi Muster'e gitmiş, birinci kaptanlığa yükseltmişsin. Osimhen evet sakatlıktan geliyorsun. Ekim ayı sonunda hazır olacağını falan söylüyorlar. Sen de söylüyorsun doğru mu Haluk?
2: Doğru.
0: Her beklenti. Osimhen sakatlanıyor. Icardi golleri atıyor. Doğru muyuz? Sonrasında Afrika Kupası olduğunu biliyorsun. Federasyon da getirmiş Süper Kupayı Afrika Kupası'nın alnına yapıştırmış. Ocak ayı başına. Ben o günlerde şunu söyledim. Bir takım kaptanı 32 yaşındaysa ve geçmişindeki yaptıkları ortadaysa adamı kontratının son sezonuna sokamaz. Bu ne demek? Sen Süper Kupa maçı için Antalya'ya, işte Antep'e nereye giderken 1 Ocak tarihi itibariyle bu adam başka kulüple bir kontrat imzalama hakkına sahip mi?
2: Sahip.
0: Sahip.
2: İmzalama.
0: Adamı bu noktaya düşürmeyeceksin. Bunun tarihi Galatasaray başkanı açısından Eylül, Ekim, Kasım.
1: O talepte de bulundu bu arada Pino.
2: Tam o tarihlerde yıl, menajeri istedi zaten.
0: Bir yıl, bir yıl bak bir yıl diyorum. Bunu da niye bir yıl diyorum biliyor musun? Sene sonunda Icardi'nin bir yıl daha kalacağını düşündüğün bir yerde Osimhen'i satıp satmama noktasında Osimhen bile seni köşeye sıkıştırsa dersin ki cebimde bir Icardi var dersin. Belki adam Japonya'da bir kulüple anlaştı. Belki Como ile anlaştı. E biz yarım saatte önce de Osimhen'e 140 Arsenal diyoruz. E Galatasaray santraforsuz kaldı. Orada onu yaptığın dakika psikolojik olarak
1: ama bunlar adamı, yok abi şu anda.
0: Adamı onore de etmiş olacaksın.
1: Yapsaydı.
0: Süper Kupa'nın öncesinde bak söylüyorum Afrika Kupası'nın öncesinde. Yapmadı yapmadı buraya getirdi. Şimdi
1: geç geldi abi o da.
0: Bir dakika. Geç geldi derken?
1: Hep geç geldi.
2: Bir takım aralarında.
1: Ne gitse?
0: İşte onu söyleyeceğim. Gelmedi yani. İyi bir birinci kaptanlık yaptı mı? Yaptığına inanmıyorum. Yapma. Özellikle o milli ara dönüşü Trabzonspor maçı. Ben hikayenin sonunda Galatasaray'ın şampiyon olması üzerinden okumam. Kaptanlığını beğenmediğimi söyleyebilirim. Adam bir ikon adam, Devgan adam bilmem falan. Ama bu iş...
1: Baba Manchester City yenilmiş.
2: Kaybetti mi?
0: Aa, ya da berabere kaldı.
2: Ya da...
3: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına, hadi. Türkcell
3: gücünde. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam bitti.
10: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Son dakika.
12: Değerli misafirler,
13: futbol aşığı olan arkadaşlar. İsmail Bey gel. Gel.
14: Sayın Mehmet İman, Sayın Ömer Onan, Sayın Feridun Gelgeç, Sayın Abdullah Çiftçi, Sayın İsmail Balcı'yı kürsüye davet ediyoruz. Evet. Sportif AŞ'de yer alacak Fenerbahçe yöneticileri.
13: Şimdi değerli dava arkadaşlarım, sevgili Fenerbahçeliler, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Önce şunu belirteyim. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi ile Futbol AŞ yönetimi beraber olacak. Beraber kulübü yöneteceğiz. Futbol AŞ'deki arkadaşların hepsi de spor kulübü tarafında seçilecek olan yöneticilerle aynı değerde ve bizim için çok değerli Fenerbahçeliler. Bunlardan 3-4 tanesi hem yönetimde hem Futbol AŞ'de görev alacak arkadaşlar Final Four'a gittiler. Fenerbahçe'nin maçını seyretmek için. Onun için burada aramızda yoklar. Bizim erkek basketbol takımının şampiyon olmasını buradan bütün arkadaşlarımla beraber inanarak söylüyoruz. Şampiyon olarak dönecekler diye düşünüyoruz. Yönetimin içinde Sayın Feridun Geçgel var. Belki duydunuz veya tanıyorsunuz. Türkiye'nin önemli bir kurumsal yapısının sahibi. O da bizimle beraber futbol aşığının içinde olacak. Ve aslından dolayı, işlerinden dolayı bugün katılamadı. Ama önümüzdeki günlerde...

Cihan Kamer, Selim Koşif ve Murat İman, Mehmet İman, onlar da Final Four'a gittiler. Onun için burada yoklar. Onları da bilin ki bu yönetim içinde olacak. Ayrıca futbol aşığı 4-5 tane, şu an ismini söylemek istemediğim, değerli insanlar da gelecekler. Yani hem kaliteli, hem değerli, hem Fenerbahçeli insanlar da onun içinde olacaklar. Şimdi oku, bir şeyler yazmışlar, okuyacağız mecburen. Okumadan olmaz. Onun için az önce Fenerbahçe'mizin Türkiye'de ve Avrupa'da kazanacağı büyük başarıların mimarı olacak olan kadroyla tanıştınız. Yönetim kadromuzda yer alan arkadaşlarımın tamamı kendi meslek ve iş hayatlarında önemli başarılar kaydetmiş, sosyal çevrelerinde saygın kimselerdir. Ama onları burada bir araya getiren, Fenerbahçe için maddi ve manevi tüm imkanlarıyla Fenerbahçe'mizin başarılarına güç katma iradeleridir. Bütün Fenerbahçeliler adına bir Fenerbahçeli olarak kendilerine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sadece bizim listemizde aday olmuş arkadaşlarımıza değil, Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını da aynı içtenlikle ve saygıyla selamlıyoruz. Kendilerine de aynı şekilde teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil, Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin rakibi olamaz, yoldaşı olur, yoldaşı olur. Bu bir hizmet yarışıdır, asla iktidar ve söz sahibi olma kavgası değildir. Elbette 120. yaşını kutlayan bu koca çınar ne Aziz Yıldırımlar ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın neredeyse yarısında benim ömrüm geçti ve kendime bakınca Fenerbahçe'yi gördüğümü hep ifade ettim. Benim nabzım şöyle atıyor: her zaman her yerde en büyük Fener. Ben bu coşkuyu bütün Fenerbahçeliyle birlikte tam da kalbimin içinden bütün benliğimle yayılan bir hayat enerjisi olarak hissediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener diye coşan tribünler, her zaman her yerde en büyük Fener diye inleyen sokaklar ve her yerde dalgalanan sarı lacivertli bayraklar benim hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ülkemde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşamanın onuru yanında sarı lacivert bayrakların dalgalanması benim hayat enerjimdir. Ben bu yüzden yeniden adayım. Arkadaşlarım bu yüzden hizmete talip oldular. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Ben Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını şu coşkuyla sarı lacivete boyamak için varım. Her zaman her yerde en büyük Fener coşkusuyla zaferler kutlayalım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız. Fenerbahçe'nin geçmişine bakın, bunu hep beraber göreceksiniz. Fenerbahçe'mizin kumpaslarla içine itildiği kuyudan el birliğiyle çıkmak için hepimiz buradayız. 2018'de gelin güç ve imkanlarımızı birleştirelim, Fenerbahçe'ye karşı kurmuş tuzakları bozalım derken bugün de aynı şeyi söylüyorum. Benden önce, benden sonra Fenerbahçe'ye hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, camiamıza huzurunuzda tam bir samimiyetle teşekkür ediyorum. Hepsi de tam bir özveri, samimiyetle Fenerbahçe için çok fedakarlıklar yaptılar. Ve en önemlisi, Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım, birlik olalım ve camianın şampiyonluk ruhunu önce kendimizi hatırlayıp sonra da teknik adamlarımıza, sporcularımıza, tribünlerimize, hakemlere, federasyonlara, sokaklara, milyonlara hatırlatalım. Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber

Damga vuralım. Yönetim kurulu üyesi halkın araçlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Birlikte büyük mücadeleye adım atıyoruz. En büyük Fener sezonu başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Sonu şampiyonluk olsun. Teşekkür ederim.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Son dakika. Son dakika. Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yani 10 artı 4'ün şu anda 10. adamı olması, anlatabildim mi? Ben böyle Jakobs gitsin falan diyorum da, hani diyelim kolay işler değil bunlar şimdi. Salah'ı satmak, Singo'yu, Saray'ı. O yüzden bence tren kaçtı. Ha, bütün bunları birkaç parça şeyle birleştireyim. Törene çıktığında kutlama törenindeki tavrı, kız arkadaşının gözyaşları, yere böyle bir eğilip selamlaşması, üstüne ertesi gün yayınladığı mesajlar. Bak, yaklaşık 15 yıldır beraber çalışıyorum. Mehmet Özcan derste de muhabir
4: çok
3: arkadaşım.
4: Çok severim.
3: Çok da iyi bir kardeşimdir gazeteciliği. Ertesi gün mesela blöf yapıyor olabilir diye bir manşet attı. Tamam mı? Ya ben o kadar saf mıyım bilmiyorum. Benim okumalarım bu yaptığı tavırlarla beraber Icardi'nin aslında Galatasaray'dan gittiği yönünde. Dursun Özbey'in de bu türden böyle bir işte 3 artı
4: benden dolayı gitme de kendiliğinden gittiği mi oynuyordu sonra?
3: Aynen. Bence oraya oynamak zorunda da, bak onu söyleyeyim.
4: Çok neden? Akıllıca.
3: Neden? Çünkü 50 bin taraftar, milyonlarca insan. Şimdi bakma.
4: Ama taraftar da abi.
3: Şimdi sosyal medyada şöyle bir şey var. Dışarıdan Galatasaray'ın futbol aklıymış gibi davranmayın arkadaşlar. Bu kadar hakkınız hükmünüz yok yani. Taraftar olarak bir tane kombini alıyorsun. Biz de yıllar boyunca yaptık bunu gazeteci değilken. Gidiyorsun, maç seyrediyorsun. Yani o gitsin, şu kalsın, yukarı hemen gitsin. Oyun olarak şöyle söyleyeyim sana. Hani deniyor ya, Okan Buruk'un Osimhen'le oynadığı oyunu karşılamıyor diye. Abi Samsun'da var bir santrafor. Değil mi? Muadil Maji. Okan Buruk'un eski öğrencisi. Bak, Mallorca hafta sonunda yüksek ihtimalle kalacak kümede. Baktım oradaki bir maçlara. Ama şu anda şeyde, küme düşme hattının içinde. Vedat Muriç. Aynı şekilde Vedat Muriç Fenerbahçe için de olabilir.
4: Fenerbahçe de istiyor abi.
3: Fenerbahçe de istiyor yani. Ben

0: Icardi defterinin kapanacağını düşünüyorum.
1: Haluk Bey.
0: Ama böyle mutlaka kapansın falan filan der ne diyeyim.
1: Sen gidişatı kötümser okudun. Haluk da o kadar, evet, kötümser.
2: Ben tam yani da tersi okuyorum ben de.
0: Evet.
2: Ben de Icardi'nin abi az önce söyledim. Icardi'nin şu anda biz eğer Icardi'ye bonservis yerinde Icardi'ye çok üst seviye bir teklif gelmiş olsaydı bunu bilirdik, duyardık. Bir şekilde duyardık. Yani devre arası Juventus yokken bile Juventus varmış gibi.
1: Bir Brezilya deniyor 3 milyon.
2: Tamam, hayır. Bir kontrat. Abi Arjantin'de, Brezilya'da falan bulursun. Brezilya, Arjantin'de. Oralarda ben takım bulamaz demiyorum. Tabii ki takım bulamaz.
1: Ama dediğin kuvvetli kontrat.
2: Devre arasında Juventus yokken bile Juventus varmış gibi haberler yapıldı. Yani öyle bir durum olmadığını çok net görüyoruz şu
0: sana
2: anda.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Köprünün alttan çok sular akar. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Juventus bir bakmışsın talip olmuş. Bir bakmışsın Hakan Safi Vlahovic'e yürümüş. Baba 12 milyon maaştan çıkıyorlar orada. Juventus'ta da taş üstüne taş kalmayacak.
2: Ama
0: yani olaya şöyle bak. Abi kimse Icardi'yi Avrupa'da birini santroforu diye almaz.
2: Tamam onu söyle.
0: Zaten Galatasaray'da Icardi'yi birini santroforu diye
2: birinci santroforu almadığın senaryoda 5 milyon euro maaş verebilir misin Icardi'ye net?
0: Silva'ya veriyorsun.
2: Hayır, Galatasaray demiyorum, Avrupa'yı diyorum. Yani şu anda diyorsun. Galatasaray 5 milyon euro teklif etti Icardi'ye. Onu söylüyorum. Yani. Tamam. Icardi niye Galatasaray'ın 5 milyon euro teklifini bıraksın?
1: Görselini verin abi.
2: Galatasaray'da ikinci santrafor olmasın da Juventus'ta ikinci santrafor olsun diyorum sana. Yani senin dediğin yani Juventus bence yok da olma ihtimali üzerinden konuşuyorsun sen.
0: Ya onun tamamen şeyi.
1: Ulan abi bu arada Juventus'un da %70 açtığını yazmış Anıl. Onların da Haziran'da bir şey anlaşma yapacakmış UEFA'yla. Oturup bir protokol
0: yapacaklar. Juventus'u ben söyleyeyim abi durumu. Hı-hı. Biraz da Bernardo Silva'yı katalım mı araya, ister misin?
1: Dur, Icardi'yi bitirmeden katma.
0: Lütfen, pardon.
1: Ama şeyi söyleyeyim. Yani sen Juventus dediğin için diye yani Icardi de devam edelim.
2: Ben Icardi'nin yani ilk görüşmenin bir kere ben Galatasaray'ın Bülent abiye katılıyorum. Çok daha önce bu işi iştaha mesela yüksek Allah olsaydı, iştahlı olsaydı.
1: İnanılmaz. Allah aşkına.
2: Abi iştahlı Galatasaray Icardi konusunda iştahlı olsaydı devre arasında bu işi bitirirdi.
1: Abi iştahsız da olsan
2: i̇ştahlı
1: ama
2: bir noktaya gelmiş. Halde, yani Galatasaray Icardi'nin bence bir yıl daha 1+1 yani bir yıl daha denemek istiyor. Yani her halükarda çünkü bence Dursun Başkan şeyi de düşünüyor. Yani yarın Osimhen'le ilgili ne olacağını bilmiyoruz. Yani o Icardi seçeneği bizim her zaman cebimizde.
1: Abi Icardi ile ilgili bu seneki performansını çok eleştirdiniz. Şimdi Statsluk'un istatistiklerine bakarsan Galatasaray'ın bitiricilik istatistiğinde kaç? 8.5 XG'den 14 gol atmış. Şimdi bitiricilikle ilgili de sanki problemi yokmuş gibi de gözüküyor değil mi? Abi, başka ne var?
2: Ya abi bu baktın istatistikler mı? Şey bence.
1: Yok, Osimhen 2 falan da var baba yani. Hepsine ya aynı şekilde yapıyorsun.
2: İstatistik meselesi abi şöyle ben hani gözle izliyoruz ya bunu. Evet, skora katkı, dokunma falan
1: Osimhen
2: bunlar çok değerli.
1: Osimhen 15.5'tan
2: ama
1: 15
2: sen abi Osimhen'le 13 kişi oynuyorsun, 12 kişi oynuyorsun. Yani Icardi ile bazen 10 kişi oynuyorsun yani. Aradaki fark o.
1: Bitecek dışı bir şey konuşuyoruz o zaman.
2: Ya evet. Yani Icardi ile Osimhen ile abi Icardi'nin oyunu ayrı bir oyun. Yani Galatasaray eğer Icardi ile oynayacaksa ayrı bir oyun oynamalı. Osimhen ile oynayacaksa bu oyun.
1: Burada bu tren kaçtı bence.
2: Yani Osimhen'i çıkarttım, Icardi'yi koydum aynı oyun olmuyor abi. Anlatmaya çalıştığım şey o. Yani o yani başka bir seviye.
0: Ya burada başka denklemler var. Bu yaz bizi başka haberler bekliyor. Bir taraftan diyorsun ki Barış Alper Yılmaz Premier.
1: Bernardo yeter geçiyoruz.
0: Galatasaray'ın santrofor alternatifi bir adam değil mi? Hı hı. Senin Barış Alper Yılmaz'ı sattığın bir denklemde, Lang'la kontrat yapmadığın, bonservisini almadığın bir denklemde ikinci santroforun kim olacak? Ya Osimhen daha şurada yeni kolunu kırmış. Sanki sana Osimhen, baksana Osimhen'in Lille'den beriki maç sayılarına. Ya bir bakın Allah aşkına ya.
1: Şöyle abi sen.
0: Tamam. Onun da biraz canı tattı.
2: Onun da canı tattı.
0: Yok ki 50 maçı. İbrahim. Yani herkes adamın her maçta 90 dakika sahada olacağını düşünüyor.
1: Tabii onun yerine yani bir backup %100 lazım. Hatta
0: Osimhen'in kenara alındığı maçlarda kenara işareti var alın beni diye ya. Yani. Hani burada sorun şu. Icardi'yi attılar abi bazı insanların önüne. Icardi de atılmak için her şeyi yaptı.
1: Çok doğru bence.
0: Yani
1: 11'den
0: meze ettiler Icardi'yi.
1: 2800 oy var baba. Hala 65-35 hiç değişmedi. Oran böyle devam ediyor.
0: Ama tamam da bak ettim. Şimdi ben Galatasaray Icardi ile yeni kontrat yapmazsa bu büyük hatadır demiyorum artık. Tamam. O zaman diyordum. Hata yaptılar diyorum.
1: Icardi pişman etmedi.
0: Ama bu Galatasaray yönetimi Icardi ile yeni kontrat yapmadığı yerde kimi alacak? Osimhen arkası Bertu ile başlarsan sezona, hoş geldiniz Burak Yılmaz arkası Umut Bulut sezonu.

0: Yani burada Burak Işık.
1: Ben anlıyorum da halkımıza belki altına getiriyor.
0: Yani anlatabildim mi ne demek istediğim? Çıtayı düşürmeyeceksin.
1: Ya abi bir de burada şimdi bu planlamalar çok zor. Hep konuşuyoruz. Ben şimdi bağırıyorum. İbrahim abi diyor ya 10+4 diye bağırıyorsun falan diye. 10+4'e göre plan yapmak şu anda çok zor. Şimdi Galatasaray Cumhurbaşkanı'na gidiyor, Spor Bakanı'na gidiyor, diğer kulüplerle görüşüyor.
0: Yani ya bir Galatasaray'ı bağlayan bir şey değil ki ya.
1: 10+4'ü açmak için, yani yabancı sınırını açmak için bir takım girişimlerde bulunuyor. Bu girişimler sonuç verecek mi, vermeyecek mi? İbrahim abiye göre vermeyecek. Federasyon kestirip atıyor.
0: 10+4'ün kime ne faydası var İbrahim? Sen ne anlıyorsun?
2: Federasyona faydası var. Onların anlattığına göre şöyle söyleyeyim. Futbol Federasyonu diyor ki genç oyuncu, nitelikli oyuncu hep yaşlılara gelmesin. Burası araba mezarlığı gibi olmasın. Daha nitelikli, daha genç oyuncu. Kulüpler incelesin, sık dokusun. Paraları öyle sokağa atmasınlar diye. Kulüpler Birliği ile geliştirdikleri bir proje zaten. Kulüpler Birliği galiba geliştiriyor. 12+2'de gelecek sene 10+4 olacağı. Galiba bir sene sonra da 8+6 olursa da şaşırmıyorum yani. Bu peki, benim cahilliğim. Baksan niye, o da çıkabilir.
0: Peki yani basit maalesef. Türk futbolcusunu düşünüyor musun? Türk gencini düşünüyor musun bu kuralda?
2: Ben çok öyle bir sonucu olacağını düşünmüyorum. 14-14'te
0: gitti var işte. Mı? Var mı
2: böyle yok, şey? Abi yok şey olacak.
0: Peki bir şey söyleyeceğim.
2: Yurt dışına gidişi azaltacak.
1: Barış Alper gidemeyecek abi.
2: Milli takım olumsuz etkiler filan.
0: Barış Alper Yılmaz Türk genci değil artık. Türk tecrübeli futbolcusu. Hayır abi,
1: Türk oyuncu.
0: Sana şunu sorayım ben. Federasyon niye 2003 doğumlu diyor ya şimdi. 23 yaşın altı. Niye 2003 doğumlu 4 tane altyapından yetişmiş ya da Türkiye'den yetişmiş oyuncuyu kadronda mecburiyeti koymuyor da niye yabancılara koyuyor?
2: Vallahi güzel konuşma da.
0: Babacım burası şey mi bir dakika.
2: Ya anlıyorum da arkadaş yani, ben de şunu diyorum. Neden bunu bugün konuşuyoruz? Yine şey gibi geliyor. Kayseri Spor'un konuşması gibi geliyor.
1: Biz bunu konuştuk İbrahim abi sen hatırlamıyorsun. Geçen
2: sana
1: sene.
2: Sana demiyorum ona diyorum. O yeni açtı. Senle konuyu tartıştık biz çünkü.
0: Bu arada kuralı sene başında koydular ha. Yani bunu sene
2: ilk defa bir tutarlı gözüküyor.
1: Bu arada söyleyeyim şunu. Yapıyor. Yani geçen senenin başında Kulüpler yani. Birliği'nin federasyonla yaptığı toplantıda ben bizzat biliyorum. Eray Yazgan'ın bizzat ağzından duydum bunu. Hı-hı. Eray Yazgan bu 2003-2004 o esnettiler bir de bunu. Esnemiş hali bu. Yani bir de esnedi bu. Yani o zaman da bunun doğru olmadığını. Zaten Galatasaray'ın bugün yaklaşımı işte şimdi 2003 mü? Yani 23 olmasın 25 yaş altı olsun bari.
0: Archie Brown'la istemedi mi o iş?
1: Efendim?
0: Archie Brown'la.
1: Onlar önce istemişti. Yani orada yaşı 26 yap bari 25 yap abi 23 de tutma. Çünkü yani bangır. Şimdi bu adam ömrünü Avrupa futboluna adamış bir adam. İspanya'yı yakından takip ediyor. İtalya'yı yakından takip ediyor.
2: Putlaştırdı seni görüyor musun bir de?
1: Abi bizim şeyimiz ya. Yani
0: babacığım hep sen
1: deyiz. Kanaat önderimiz kendisi.
2: Ya. Yani kanaat önderi de yaptı baba.
1: Baba her şeyimiz eyvallah, bizim ya. Bülent Timurlenk bizim her şeyimiz. Abi sağ bu ol. Adam şimdi ya, bunun üzerinden Bülent abi üzerinden değerlendirelim. Şimdi 23 yaşında Galatasaray'ın Bayern Münih deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya sürebileceği bir oyuncunun Galatasaray'a maliyeti 40 milyon euro bonservis. O da gelirse bak. Gelmiyor ki zaten adam.
2: Yok mu abi Portekiz 2. ligde filan?
1: Abi nereden al getirdin niye işte Portekiz 2. ligde?
0: Getirdin.
1: Yok mu? İtalya'dan yok mu? Getirdin. 6,5 milyon euro verdin. Niye? Ya İbrahim abi övgüler yağdırdın ya Trabzon'un scout'una.
2: Evet.
1: 6,5 milyona niye gayı buldu dedin getirdin. Şampiyonlar Ligi listesine yazmadı Okan Hoca.
2: Ya arkadaş listesi sen ya. Yazmıyorsun. Neydi adam Trabzon, olayı alıyor yazıyor.
0: Trabzon'un 40 milyonluk adamı?
1: Olay.
2: Olay
0: yazıyor. Sezon ikinci yarısı neredeydi o arkadaş?
2: Hiç yok. Neyse ne yazıyorsun.
0: Neredeydi o arkadaş? Neredeydi o arkadaş?
2: Kötü oynadı ne olur. Hani İkardi yine normal. Osimhen oynamayı normal. Güneş de oynamayabilir. Ben diyorum ki abi bir kere bununla ilgili bağırmanın zamanını çok geç buluyorum. Sen bunun gündemini de kulüplerle beraber kulüpler birliği
1: abi,
2: olarak.
1: Abi bugün sıra geldi buna
2: ben işte. Başka, hayır abi bu Galatasaray'ın sırası şimdi geldi. Diğer kulüplerde ben öyle bir şey de yok.
1: Bak, abi bugün Galatasaray'ın sırası. Şey. İbrahim abi bugün
2: kimse
0: Galatasaray'ın sırası. Ben bu konuya itiraz etmiyorum. Abi, ben sadece +4'ü.
2: Ama diyor ki bütün kulüpler ayaklanmış.
1: Bir dakika abi bugün Galatasaray bunu günün bu Galatasaray'ın ya. Şimdi geldi Aziz Yıldırım seçildi. Ne zaman Fenerbahçe'de seçim? 17 Haziran mı? Evet. 7 Haziran. 8 Haziran'da Aziz Yıldırım diyecek ki bu 10+4 ne kardeşim diyecek. O günde
2: abi sen olmamış bir şey söylüyorsun. Olduğu zaman da dersin ki geç olacak. Kaldın evladım
1: abi
2: dersin.
1: Olmama ihtimali yok. Neden babacığım, yok biliyor musun?
2: Ben de sana bilgi vereyim. Mahmut Usta diyormuş ki yok kardeşim bu iyi böyle 10+4 diyormuş. Yani bu gazeteci dün söyledi bana. Bizi izlemiş. Mahmut Usta'nın eğer Aziz Yıldırım olursa demek ki tersini düşünüyor.
0: Abi
2: Trabzon yani... işine geliyormuş Trabzon'un. Mesela her kulüp başka bir şey söylüyor. Onu diyorum.
0: Ya Galatasaray'ın da elinde kemik kadrosunda ideal 11'inde Uğurcan, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz,
1: Yunus var, Türk oyuncusu,
0: futbolcu, Türk Eren oyuncuları var, yani bu dünyanın sonu falan değil. Benim sadece anlamadığım, sen o kontenjanı yabancı oyuncular açana kadar UEFA senden Şampiyonlar Ligi listesine 4 tane altyapından, 4 tane memleketinden getiriyor mu genç oyuncu şeyi?
1: Getiriyor.
0: Getiriyor değil mi? Baba ben niye yabancıya o şeyi veriyorum yani?
2: Eyvallah.
1: Sen adam şimdi 14'ünü niye değiştirdin abi? Birisi çıksın bana anlatsın ya. 14 artı 14 bence bu yabancı sınırıyla ilgili en muazzam modeldi. Yani altyapıdan oyuncu oynattığın zaman sana ekstra para veriyordu. Bir de istediğin kadar Türk oyuncu oynadı. Bak, ondan bulundurmak zorunda da değilsin.
0: Şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'a bak şu anda mesela. Beşiktaş'ın son dönemde altyapısından çıkıp giden adamlara bak Avrupa'da. Hiçbirisi bugün kadroda yok. Bir yani tanesi yani. Demir Ege. Bir tanesi Semih Kılıçsoy.
2: Rıdvan gitti geldi.
0: Gitti geldi. Bir tanesi Rıdvan. Ne oldu abi? Altyapında yetiştirdiğinde ne oldu? Bu kadar hoca değişimlerinin arasında, tamam mı? Adamı katı meyve sıkacağına koyar gibi hepsini sıktınız. Ne olduklarını bilmediler. Hepsi bir tarafa çil yavrusu gibi dağıldılar.
2: Sen 12
0: artı ne oldu? 6 hoca nasıl?
2: 12 artı 2 mi olsun diyorsun? Tamamen kalksın mı diyorsun? Böyle toparlayalım bu konuyu.
0: Ben abi iyi topçunun önünü kimsenin kesemeyeceğini, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynamak için sadece yetenekli olmanın yetmediğini, çok çalışıp doğru ahlaklı iyi profesyonel zorlaması gerektiğini, ama her şeyden ötesi şu var baba. Bunu şimdi az önce Beşiktaş dedim diye söylüyorum. Yani lütfen rica edeceğim, varsa ekranda tablonuzu getirin. Bu kadar tek adam değiştirilir mi abi ya?
2: 5 yılda 14'üncüymüş.
0: Ya bu kadar tek adam değiştirilir mi? Bak size ibret-i alem bir tane adam söyleyeyim. Atletico Madrid'de Marbella Belediye Başkanlığı da yapan, yolsuzluğu nasıl, efsane bir başkan vardı. Jesus Gil diye.
2: Evet biliyorum.
0: Biliyorsun değil mi baba?
2: İsmini biliyorum yani.
0: Baba 39 teknik adamla çalıştı.
2: Manyaktı o da değil mi?
0: Manyaktı. Onun oğlu şu anda kulübün hissedarı. 100 milyon da vergi borcuyla devraldılar. Baba hani babandan ders çıkartırsın, babanın yaptığını yapmasın hikayesi var ya. 2011'den beri bir şeyle çalışıyorlar.
2: Hocayı da bulmuş.
0: Diego Simeone'yle çalışıyorlar. Şimdi bak saydım sana, altyapıdan yetişen adamları saydım. Bir iniyorlar bir çıkıyorlar. Semih Kılıçsoy geçen gün Emirhan'a övgüler yağdırıyorlar Torino maçından sonra. Artık oldu falan filan. Abi git o altyapıdaki hocaya sor ya. O çocukları yetiştirene kadar adamların canları çıkıyor. Sen buraya bana getiriyorsun, şu kuralı koyuyorsun. Bak o kuralı o çocukların olduğu zaman da yerli oyuncu kuralı olarak, genç oyuncu mecburiyeti olarak koysaydın Beşiktaş o çocukları elinden kaçırmazdı. Ama her gence de anlam yüklemeyin
2: benim
0: ya.
2: Benim anlayışım şurası. Bunları anlıyorum. Ama benim de şimdi Futbol Federasyonu'nun bunu yapacağına dair en ufak bir emare görmediğim için söylüyorum.
0: Yok canım yani. Yok. Yapsın yapmasın.
2: Kulüpler Birliği başvurmuş Nisan ayında. Kulüpler Birliği de reddetmişler. Yönetim kurulu toplantısı almışlar. Bir daha da konuşmuşlar, bu olur mu? Yok. Adamlar katı bir şekilde böyle devam kardeşim. Biz zaten kuralı almışız diyorlar.
0: Çok büyük dert,
2: bu kadar benim.
0: Düşünmüyorum yani.
2: O olmalıyı çok konuşuyoruz.
1: 16-4 ile ilgili şunu da söyleyeyim. Dün Abdullah Kavukçu da, Okan Buruk da, Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na ve Spor Bakanı'nda bulunduğu ortamda diyorlar ki bu iş Şampiyonlar Ligi için bizim için önemli. Yani ligde zaten Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Ya bu kadro Galatasaray zaten bu omurgası 4 yıldır şampiyon oluyor zaten bu takım.
0: Anlıyorum ama zaten bir şey söyleyeyim sana bak. Yerliler konusunda en kuvvetli Trabzonspor'un ideal 11'inde gelecek sezon, bana lütfen yerlileri sayar mısın?
1: Yok abi öyle bir yok ya. Kimsenin yok ya.
0: Bak Galatasaray'da 4 adam saydım sana.
2: Genç yabancısı bak, Fenerbahçe'nin 3 tane var. Aslında ha.
1: Abi genç yabancıyı koyarsın. Yani genç yabancı bulmak zor değil ki.
2: Hayır, sen diyorsun ya benim Galatasaray'a koyacağım adam
1: çıkamıyorum. Bulamıyorum ya ben diyorum.
2: Baba, bu o yüzden bağırıyorsun zaten. O yüzden bağırtı yok. Benim bağırmanı da diğer 17'si dinlemez. Abi, dinlemeye de bilir. Onu diyorum sana.
1: Ben de diyorum ki diğer 17'si zaten yani 4 yıldır şampiyon olmuş takım bağırıyor. 4 yıldır bu ligi ambargo koymuş. 4 yılda işte bu sene
2: için. Baba sen mikrofondan uzaklaşıyormuşsun.
1: Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımın başkanı, yöneticisi, teknik direktörü diyor ki arkadaş bu yanlış kural diyor. Bu niye yanlış diyor? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da biz başarılı olamayız. Amaç ne abi Türk Büyük Futbolu'nda? Yani Türkiye Futbol Federasyonu neyi desteklemeli? Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını, milli takımımızın Dünya Kupası'nda başarılı olmasını, Avrupa'da iyi yerlere gelmesi değil mi Türkiye Futbol Federasyonu'nun amaçlarından bir tanesi?
2: Bunu konuştuğumuz için bir şey demiyorum.
0: Emin misin öyle olduğunu?
1: Ya ben olması gerekeni ya söylüyorum. Tabii ki bu federasyon...
0: Galatasaray'ın turu geçeceğini hiç hesaba katmadan...
1: Bu federasyon...
0: Ya sen yani. Türkiye Futbol Federasyonu...
2: Federasyonlaştıralım işi.
1: Ya federasyonla ilgili yani... sorun bu zaten. Bak iddia ediyorum. Bugün Galatasaray 10+4 diyor ya. Hayır diyecek. Zaten tek kalırsa Galatasaray hayır diyecek. Galatasaray'a hayır diyecekler. Aziz Yıldırım seçilecek, alacak, bakacak önüne. Mahmut Uslu bugün diyormuş 10+4 destekliyoruz. Bir alacak, baba diyecek ne oluyor? Biz bu hemen 4 tane isteyelim diyecek. Federasyon hemen Aziz Yıldırım'a hop şeyi verecek. Aziz Yıldırım seçilirse ya da diğeri seçilirse.
2: Abi varsayım mı varmış?
1: Abi varsayım.
2: Ne olur gerçeği konuşalım. Ya abicim, şu anki bak.
1: Gerçek ne biliyor musun?
2: Şu anki durumu konuşalım. Olmamış bir şey
1: yapıyoruz. Gerçek ne biliyor musun? Hı. Gerçek. Galatasaray ne istiyorsa federasyon yapmıyor abi. Gerçek bu. Tamam, bu bugünün gerçeği dedi. 2 yıldır gerçeği.
2: Fenerbahçe'nin istediğini yapacağı diye bir şey yok ortada şu
1: an. Örnek mi? Son maçın Yasin kolu işte. Galatasaray istemedi. Fenerbahçe istedi.
2: Ya buradan 14+4 yapacak Fenerbahçe. Can isterse.
1: Ya isterse yapacak diyorum. Işte, onu söylüyorum. Ya.
0: Ben Fenerbahçe'nin de istemediği konusunda şu anda konuşacak bir yönetimi olmadığını düşünüyorum.
2: Ya işte bir taraf öyle diyor.
0: Yani böyle Fenerbahçe istemiyor falan deme.
1: Abi, görürüz
2: ben Hakan Safi'nin arasını
1: Allah
2: çok iyi
1: versin yeter ki ya.
2: Ben Hakan Safi'nin arasını Aziz Yıldırım'dan daha iyi olmasını bekliyorum. Dolayısıyla
1: Aziz Yıldırım'la iyi değil ki arası zaten.
2: Hayır, Aziz Yıldırım diyelim ki böyle düşünüyor. Kendiliğinden düşünüyor. Öteki de zaten iyi olmak adına hiçbir şey demez. Beşiktaş abi, bir şey derse çünkü Beşiktaş'ın eli kalabalık o da işte ihtiyaç duyuyor.
0: Her şeye itiraz eden olmayalım da milli takım kampında yani bir yönetici şeyin yoksa otelinde futbolcuları uğurlayanlardan bir tanesi bugün Fenerbahçe başkan adayı olabilirsin ama bu yakın arkadaşlık ilişkileriyle sağlanıp oraya girilebilecek yerler değil.
1: Doğru söylüyorsun.
0: 30 yıldır bu işin içindeyim. Bugün UEFA başkanıyla federasyon başkanının yediği yemeğin Türkiye Futbol Federasyonu sitesinden yayınlandığında eski ünlü bir basketbolcudur. Ama o yemekte katılırkenki kartviziti ne?
2: Kimi söylüyorsun?
0: Mirsad Türkçan.
2: Abi Futbol Federasyonu UEFA başkanının arkadaşı yakın arkadaşı.
1: Menajer abi.
2: Abi onu o zaman adam anlatacaksın. Alakası yok. Yani bak.
1: Abi sen de savunuyorsun ya abi.
2: Arkadaşın... Hayır abi yanlış konuşuyorsunuz. Ben şimdi niye savunayım? Yani sanki İbrahim Hacı Osman onu savunacak.
1: Girme abi İbrahim Hacı Osman.
2: Ya Allah Allah. Yani Cefer'in Mirsad gelsin diyor İstanbul'a gelip. Yok kardeşim sen çık mı diyecek. Ya olabilecek bir şey mi bu Allah aşkına ya? Bodrogo onun arkadaşı.
1: Girme abi.
2: Cefer'in onun arkadaşı. Bodrogo'nun en yakın arkadaşı. Sen İbrahim Kutlay da arkadaşı baba.
1: Ben girmem abi şu fotoğrafa. Abi ben federasyon başkanı olsam girmem.
2: Bilemem ya. Menajer var ya. Hayır şunu diyorum. Bunun bak şuradan eleştir abi. Bir federasyon başkanı olabilir mi ki gidip şampiyon takıma kupa vermemeyecek. Onu minibüste yollayacak. Hiç kimseyi yollayamayacak.
0: Bu öyle bir beklentisi olan var mıydı abi ülkede?
2: Abi ben de vardı.
0: Öyle beklenti. Benim hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı.
2: Bende şu beklenti vardı. Nereden vardı biliyor musun?
0: Amerika dönüşü kullandığı deyimi bir getirin ekrana.
2: Bak Polat Alemdar'ın Cerrahpaşalılar kahvesine gitmesini anımsatacak bir şekilde giderdi gelirdi mesela. Dedim. Kendi kendine böyle bir şey çıkarır dedim.
0: El bombası lazım. Bir şey söyleyeceğim ya.
1: Ona el bombası
0: zaten
1: lazım.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yani bu Polat Alemdar'ın işte bilmem kahvesine gitti. Ben bu figürler yürüdü gitti abi Türkiye'de.
2: Abi burada ben bunu ben seçmedim.
0: Anladın mı yani?
2: Bunu da kusura bakmayın. Galatasaray kulübü seçti.
0: Her siyah takım elbisenin pantolonunun paçasını kısa
1: bunu da ben seçmedim. Galatasaray kulübü seçti.
2: Tamam bana
1: öyle olmadı. Öyle oldu. Arkadaşıydı oydu.
2: E ne yapayım
1: abi? Sürekli yanlış var abi ama sürekli yanlışa bir yanlışa bir bahanen var abi. Ya şu fotoğraf.
2: Ne alakası var? Abi Mirsad Türkçan diyorsun. Diyorum ki. Cevdeli'den arkadaşı diyorum.
1: Girme sen federasyon başkanı olarak girme abi.
2: Ya bana ne abicim bunu Cefer'in anlatacaksınız. Bu Cefer'in
0: tamam,
2: Bülent gelsin dese ne olacak burada? Ben Bülent'i istiyorum. Halo istiyorum dese ne olacak?
0: Ya tamam bu mesele değil yani.
2: Bak, bana da sorsan mesele değil. Bak yandaki de Bodrogo.
0: Ben fikrimi de bir kere daha söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Ben 16-4'e gelmiş olmasını falan filan bir aman yanlıştır falan demiyorum. Türkiye'de riyakarlığın Türkiye'de genç futbolcuların şey. Yolunun açılabilecek bir kural peşinde koşmadıklarını, sürekli olarak alt ligleri iptal ettiklerini, üzerine daha da söyleyeyim, kulüpler bazında söyleyeyim. Geçen Okan Buruk'a naçizane bu konuda seslendim. Kardeşim senin altyapındaki hocalar kaç para maaş alıyor? Sen de o altyapıdan çıktın. Kaç düşük para? Aldıklarını
2: kaç
0: biliyorum.
2: Para? Kaç para?
0: Yani işte 80 bin alan yok diyeyim sana ne diyeyim.
2: Peki,
0: ya.
2: Diğer kulüplerde oranlar
0: bilmiyorum onları.
2: Onu yani
0: o kadardır. Kim verecek
2: İbrahim?
0: Yani ben Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olarak rica ediyorum hocam dedim. Lütfen git şunları insani bir şeyler getir. Çünkü bu adamların bir tanesini yetiştireceği bir adam 5 milyon 10 milyon edecek. Yani bu ortada total bir riyakarlık var. Bak Galatasaray Kemal Buruk'a geçti. Bakalım kaç sene sonra o altyapının futbol sahaları bitecek. O yukarıda janjanlı otel tesisini Galatasaray Teknik İdman sahasını göstermekle olmuyor. Seni Katarlılar aldı dediğin, aman işte getirdiler parayı koyduğun dediğin Paris Saint Germain'in 35 tane futbol sahası var.
2: Dur abi senin şey oluyor.
0: 35 tane futbol sahası.
2: Konuyu oluyor. Dağıttık. Şeye gelelim.
0: Yani o yüzden lütfen ya şu gençlere karşı bak, bugün de bayram yani. Gençlik bayramı. Adam,
2: sen de bizi kavga ediyorsun. Sana konuyu değiştireceğim diye konu şeye geldi abi. Ya altyapı ya yatırım yapalım.
0: Haluk yükseldiğinde bir gerildim ama zaten. Ben Haluk'u izlerken de geriliyorum biliyor musun?
2: Ben eskiden çok geriliyordum başkasıyla tartışırken. Ben de tartışıyorum. O kadar alıştım ki. Abi. Ben tartışmıyordum. Bunun normal böyle.
1: Abi sürekli bir federasyon şeyi var.
2: Abi hala var. Bunu bak Icardi düşmanlığı diye atıyor beni ortaya. Bütün sene Icardi yüzünden küfür yiyorum ve kik gülüyor. Az ağzımdan şey çıkıyor, küfür çıkıyor. Hayır, abone koyayım diyecektim neredeyse ya. Olacak iş değil abi, olacak iş değil şimdi. Hayır, olacak iş değil mesela. Alıyor gayet rahat rahat mesela federasyonu koruyan adam bu duruma getiriyor. Arkadaş, yanlış bilgi var.
0: Fena değilsin o konuda be.
2: Kim? Kim? Bizdiniz iki oldunuz diyeceğim. İkiye bir.
0: Sen Bernardo Silva'ya gel.
2: Abi, Bernardo Silva'dan evvel, şimdi bugün evet. Bir şey çıktı. Haluk da...
3: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar, KCP sponsorluğunda parantezde sizlerle buluştuk. Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, geçmiş başkanlardan, efsane başkanlardan Aziz Yıldırım bir tanıtım toplantısı düzenledi ki biraz daha uzun soluklu bir toplantı olacağı tahmin ediliyordu en azından spor kamuoyunda. Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın bunu aktardığımız gibi farklı gördüğümüz birçok detay vardı toplantıdan. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında birlik çağrısı vardı. Bunun yanında o dilin biraz daha, örneğin bir önceki aday olduğu başkanlık seçimi toplantılarında, öncesinde buluşmalarda, televizyonlardaki o dilden daha farklı bir dil, yani birlik olalım dili yine devam ediyordu. O açıklaması vardı ya, birlik olalım diye, o açıklamaya devam etti. Hatta Ali Koç'u, Hakan Safi'yi çağırdı, onlara çağrımdır dedi. Gelin birlikte yönetim kuralım ve başkanlık için böyle bir çalışmamız olsun. Şampiyonluk adına burada birlikte elimizi taşın altına koyalım demeye getirdi konuyu Aziz Yıldırım. Ve açıkçası birçok detay vardı, hepsini değerlendireceğiz. Ama Konanç, Ahmet Konanç bizlerle birlikte. Ahmet Konanç'la değerlendireceğiz. Ahmet abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar olsun.
0: Aynı zamanda senin gündemin bir farklı Fenerbahçe gündemi. Final Four, dörtlü
1: evet,
0: final, Atina.
1: Atina'dayız şu anda.
0: Evet, oraya da geleceğim. En son orayı da soracağım. Merak ediyoruz. Fenerbahçe gündemiyle bugün geçiyor. Diğer tarafta Trabzon-Konya maçını bekliyoruz. Türkiye Kupası 64. kez sahibini bulacak. Bu akşam 20.45'te maç öncesi, maç anı, devre arası hepsi radyo gol frekanslarında olacak ama öncelik tabii son gündem maddesi, son gündem başlığı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Sen açıklamaları nasıl buldun? Kendime bakınca Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şöyle atıyor. Her zaman her yerde en büyük Fener şeklinde atıyor dedi Aziz Yıldırım. İşte Hakan Safi ve Ali Koç tarafına yaptığı çağrı, gelin birlik olalım çağrısı öne çıktı. Onun yanında sadece tabii bu da değil. Listeyi açıklarken Hakan Safi'nin listesinin de açıklandığı anlardı o anlar. Orada bence iyi bir iletişim yürütüldü Hakan Safi tarafında. Zira böyle bir günde bu listeyi onlar da açıkladı. Biz de buradayız mesajı geldi. Sadece Aziz Yıldırım'ın ve listesinin konuşulmasının önü biraz da olsun engellenmeye ya da en azından iletişim stratejisiyle biz de burada izlemeye çalışıldı. O da açıklandı. Listeleri okuyacağız, listelere bakacağız ama sen tüm gündemi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Aziz Yıldırım'ın listesine bakınca kesinlikle evet, güçlü bir liste olduğunu söyleyebiliriz. Bunda hiçbir kuşku yok. Ama Hakan Safi'nin listesine bakıp bu liste güçsüz bir liste diyenler Fenerbahçe Kongresi'ni bilmeyenlerdir. Hakan Safi'nin listesinde de direkt oy potansiyeli olan, oy potansiyeline dönük isimler var. Bir kere bunu söyleyelim. Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ben daha kağıttan bir bölüm okudu ya, ondan evet, sonra doğaçlama olarak devam etmesini bekliyordum.
0: Ben de.
1: Sayın Aziz Yıldırım o hazırlanan metine sadık kaldı. Bu da belli ki bir iletişim stratejisi. Hani belki bir hata yapılmasın, listenin önüne geçecek bir manşet verilmesin şeklinde bir yazılı kağıda sadık kalma stratejisi olarak görüyorum. Ama duyduğum kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım şimdi orada Fenerbahçe muhabirleriyle bir de bir sohbet toplantısı yapacak. Orada da bir şeyler söyleyecek. İlerleyen dakikalarda, saatlerde Aziz Yıldırım'dan yeni sözler de Twitter'da, sosyal medyada duyacağız. Şimdi orada Hakan Safi ve Ali Koç'a bir çağrı yaptı. Geçen gün Hakan Safi'ye bir kez daha birleşme çağrısı yapacak mısınız? Bu konu kapandı mı sorusuna bugünü işaret ederek bu konuyla ilgili de Cuma'yı bekleyin demişti. Onun ne olduğu ortaya çıktı. Yanına Ali Koç'u da koydu Aziz Yıldırım. Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrıda bulunuyorum. Gelin Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim, yönetimde olun. En büyük Fenerbahçe dönemini yeniden başlatalım ifadesinde bulundu. Şimdi demek ki Sayın Aziz Yıldırım halen Hakan Safi'nin kendisine katılmasını bekliyor. Hatta Ali Koç'a da böyle bir çağrı yapması çok çok ilginç. Yani Ali Koç'un şu anda gelip Aziz Yıldırım'ın yönetimine gireceğini düşünmüyorum. Belki o da düşünmüyor. Muhtemelen o da düşünmüyor ama bu çağrı bence yönetim kelimesi içinde geçse de yönetime girin anlamında da değil illa. Özellikle Ali Koç için hani dışarıdan da olsa artık diyalog kuralım, irtibatta olalım. Bu dönemi birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapan bir sürece taşıyalım noktasında bir çağrıydı. Ali Koç tarafında bu nasıl yanıt olacak bilmiyorum. Hakan Safi tarafında, Hakan Safi zaten buna olumsuz yanıt verdi. Aziz Yıldırım adına, kendi adına olumlu yanıt olarak da şunu ortaya koydu. Ben dedi tek başıma adayım. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım, transferlerimi hocamı yakında açıklayacağım noktasında bir duruş gösterdi. Bundan sonrası için artık hoca adaylarının isimleri, transferde anlaşılan oyuncuların isimleri, bunlar da biraz daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu listeler üzerinden isimler belli oldu ya, kongre üyeleri kendi aralarında konuşacaklar, isimleri değerlendirecekler, isimler üzerinden medyada, sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda tartışmalar yapılacak ve listeler konusunda da kafalar daha yerine oturacak. Bugün ayın 22'si. Bugün son gündü listelerin teslim edilmesi için. 6-7 Haziran'da da seçim var. Halen zaman var. Bence halen kararsız olan kesim çok fazla. Halen kafaları tam oturmayan kongre üyesi sayısı bu konu üzerinde çok fazla. Hatta Hakan Safi geçen Kuyumcular Odası'nda şunu söyledi. Bizler dedi kısa sürede dedi sizlerin kafasındaki bütün dedi soru işaretlerini ortadan kaldıracağız ifadesini kullandı Hakan Safi. O da biliyor kararsız kesimin, kafaları karışık kesimin çok fazla olduğunu.
0: Tabii Hakan Safi tarafının neler söyleyeceği, senin de söylediğin gibi oraya bir çağrı vardı ve neler söyleyeceği, nasıl yaklaşacağı az çok tahmin edilse de merak ediliyor yine de, bir acaba var bu konuda. Ama Aziz evet. Yıldırım'a bu konular sorulduğunda, derneklere gittiği, toplantılar yaptığı anlarda bu konular Aziz Yıldırım'a sorulduğunda cuma gününü bekleyin orada söyleyeceğim dediğinde ben böyle bir açıklama beklemiyordum Aziz Yıldırım'dan.
1: Yani
0: daha farklı bir şey
1: ben bekliyordum. Ben de başka bir şey bekliyordum ama çağrısını yineledi Hakan Safi'ye. Yanına bir de Ali Koç'u koydu. Çağrısını yinelediği bölüme. Demek ki kastettiği buymuş. Ben de çok daha farklı bir şey bekliyordum. Ama gerçi farklı aslında. Ali Koç'a da çağrıda bulunması farklı bir şey ya. Ali Koç'a evet. da çağrıda bulunması farklı bir şey.
0: Evet. Ve,
1: bu da ilginç yani.
0: Yani gelen mesajlarda sana özellikle şu soruluyor ki birleşirler mi? Ne olur Ali Koç? Ben Ali Koç
1: i̇şte yok.
0: Senin gibi bakan
1: bir birleşme olacağını, Ali Koç'un bir herhangi bir yanıt vereceğini düşünmüyorum. Yani bir de Ali Koç'a bir çağrı yapıyorsanız bunu daha önceden yapmanız lazımdı. Ali Koç böyle son anda listeler açıklandığında bir... Ali Koç zaten şunu söylüyor her zaman. Ben Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. İşte formada reklam Otokoç yine biliyorsun.

0: Burada bir sıkıntı yok ama Aziz Başkan'ın kastettiği tarzda bir birleşmenin bu saatten sonra olacağını ben Ali Koç tarafından, Hakan Safi tarafından da bilmiyorum. Bunu söyleyelim. Bir de ben çok üzülüyorum. Bugün bak biz de şimdi arkadaşlarla toplandık, gazeteci arkadaşlarla, kongresi arkadaşlarla. Arabaya biniyoruz şimdi, OAKA'ya doğru gidiyoruz. Bugün Fenerbahçe belki finale çıkacak EuroLeague'de. Biraz bunu konuşmak lazım diye düşünüyorum, evet, evet, ya.
1: Oraya dönelim.
0: Ya artık şimdi süreci buraya döndürmek lazım.
1: Hızlıca ben listeleri tekrar hatırlatayım. Hakan Safi'de Ali Aytemiz, Metin Doğan, Aga Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mert Aytürk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan gibi isimler varken Aziz Yıldırım'da da onun listesinde de Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Burak Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosif gibi isimler var. Bunu da hatırlatalım. Söz tekrardan Ahmet Konaç sende. Bu akşama dönüyoruz. Atina'ya dönüyoruz. Atina'daki gündeme dönüyoruz.
0: Vallahi burası cıvıl cıvıl. Atina'dayız biliyorsun. Atina, Panathinaikos'un yani Ergin Ataman'ın evi ama onlar Valencia'ya elendiler. Bu akşam 9'da da Türkiye saatiyle Real Madrid Valencia maçı var. Fenerbahçe Olympiakos maçı birazdan Türkiye saatiyle 6'da. Kazanan takımlar yarın akşam 9, pardon, pazar akşamı 9'da finalde olacaklar. İnşallah finalde biz olacağız. Rakibimiz de muhtemelen Real Madrid olur. Olympiakos Fenerbahçe maçını bu akşam kazanan takım bence pazar günü rakip kim olursa olsun şampiyon olacak takımdır. Asıl final bu akşam oynanıyor. Buraya 50 kilometre mesafede Pire şehri Olympiakos takımı. Burada da görüyorum Olympiakoslular var ama tabii onların asıl şehri Pire şehri. Burası esasen Atina, Panathinaikos'un şehri ve OAKA, ünlü OAKA salonu da, hatta stadyum diyorlar ona, burada. Dolayısıyla çok güzel bir ortam var. Tabii şimdi polisler çok ciddi güvenlik önlemleri almışlar. Biletlerini biliyorsunuz EuroLeague biletleri QR kodu ve açıklamalı bir metinle mail olarak atıyor. Onu sana polis açtırıyor, pasaportundan kontrol ettiriyor. Yani pasaporttaki isimle biletteki, EuroLeague'in gönderdiği maildeki biletteki ismin tutması lazım. Bu noktada da hatta bazı burada dedikodular çıktı. Biletlerde bazı sorunlar var. Maç bir iki saat ertelenebilir diye. Biz bunu teyit edemedik ama zaman zaman oluyor. İptal asla söz konusu değil. Zaman zaman tabii EuroLeague maçlarının bir saat iki saat ertelenmesi söz konusu olabiliyor. İnşallah Fenerbahçe bugün kazanacak. Evet, Fenerbahçe buraya biraz zor geldi ama Fenerbahçe finalleri her zaman farklı oynar. Finallerin atmosferi farklıdır. Oyuncuların motivasyonu üst düzeye çıkar. İnşallah bu akşam Fenerbahçe finale çıkacak. Pazar günü de EuroLeague'i 3. kez kazanacak. Saras biliyorsun bunu daha önce kazandı Dubai'de. Bir de Obradovic'le kazandık. İnşallah Saras'la iki toplamda da 3. kez kupayla birlikte İstanbul'a döneceğiz.
1: Umarız. Tabii biraz erken final gibi duruyor. Ne dersin o konuda değerlendirdiğinde?
0: Nasıl?
1: Biraz erken final gibi duruyor. Ona ne dersin?
0: Evet, erken final gibi duruyor. Olympiakos burada herkesin görüşü o şekilde zaten. Olympiakos Fenerbahçe maçını kazanan takım çok büyük olasılıkla şampiyon olur diye. Fenerbahçe'de bu güç var. Fenerbahçe'de bu kalite var. Bir kere Saras'ın takımına çok büyük bir hakimiyeti var. Bugün görüyorum Fenerbahçeli taraftarlar da çok yoğun şekilde buraya akın etmişler. Yalnız bırakmamışlar. Uçaklarda olduğu birçok insan arabayla geldi. Biz de arabayla geldik. Bir 14-15 saat sürdü. Biliyorsun yukarıdan aşağıya inmek hiç kolay değil. Selanik falan oralar yakın tabii sınırı ama Atina çok aşağıda. Müthiş ilgi, müthiş bir alaka var. Fenerbahçeliler yine Fenerbahçesini yalnız bırakmadı burada sevgili Berk.
1: Peki, teşekkür ediyorum Ahmet Konaç. Ağzına sağlık.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere diyeyim. Sağ ol.
0: İyi yayınlar.
1: Var ol. Bu arada sizlerden gelen mesajları da görüyorum. Tabii yapılan yayını ve söyleyen kişiyi bağlar ama bir yayın kazası zaman zaman olabilir. Bu tarz durumlarda işte hakarete varan ya da işte istenmeyen kelimelere, istenmeyen cümlelere varan cümleler, kelimeler bazen böyle işte hem bir basın toplantısı olsun, hem bir YouTube yayını olsun, hem bir farklı bir televizyon ya da radyo yayını olsun, fark etmeksizin olabiliyor. Ama bastığımız yer, oradan gördüğümüz daha doğrusu yer kaynaklı bir hakarete varan, bir işte istenmeyen kelimeye varan diyelim daha doğrusu, olmaması gereken bir kelimeye varan kelimeler, cümleler zaman zaman böyle yayın kazasıyla duyulabiliyor. Benden bir önceki yayın akışımız, parantezden bir önceki yayın akışımız özelinde söyledim. Onun için de ben yine kendi adıma ve Radyo Gol adına da özrümü iletmiş olayım. O da az önce benim de gözümden kaçmayan detaydı, onu söyleyeyim. Hızlıca gelen mesajlara bakıyoruz. Ahmet Konanç Yunanistan'da kalsın demiş. Bu kadar da yapmayalım taraftarlığı, fanatikliği. Oralara da götürmeyelim yani. Atina'ya gitti, tamam, iyi güzel, ama orada kalsın demek olmuyor. Dörtlü finalden güzel haberlerle dönsün demek mesela. Ne dersin? O daha iyi. Ya da oradan güzel haberler aktarsın bu akşam demek aynı şekilde. Köksen'i çağırsa da şeyinde olacak. Bu arada Hakan Safi'nin 11'i böyle olacak diye bir şey atmış dinleyicimiz. Bir 11 atmış. Zeki Çelik sağ tarafta diyor. Grimaldo tabii neye göre yapıyor? Adı geçen isimlere göre mi yapıyor? Öyle büyük ihtimal, ama Grimaldo sol tarafta. Grimaldo. Konate Şikriniar ikilisi stoper tandeminde. Oblak kalede. Bak ben de nasıl alıştım hemen. Stoperde Şikriniar Konate var demektense sanki bir maç önünde 11 aktarıyor gibi size hemen aktarmaya başladım. Dinleyicimizin hayali biraz da bu. Tabii adı geçen isimler. Örneğin Salah, Leao gibi adamların gibi isimlerin adı da geçiyor. Şikriniar Konate ikilisi stoperde. Bernardo Silva, Guendouzi, Bruno Fernandes ki Galatasaray'la daha çok haliyle anılıyor. O orta alandayken Leao solda, Salah sağda, Vlahović ileride diyor dinleyicimiz. Hakan Safi gelirse kuracağı 11 bence böyle olur. Zaten adı da anılan isimler var burada demiş. Peki. Karşılaşma ilişkin detayları saat 20.45'te başlayacağını söyleyelim ve dakika skorda Can Genç kupada sizlerle olacak, Trabzon Konya maçı özelinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda final 5 saat 43 dakika 10 saniye sonra başlayacak, öyle değil mi? Bak böyle saniyesi saniyesine bilgisini de vereyim, onu söyleyeyim. 18'de de dörtlü final olacak Euroleague'de. Yani bugün dolu dolu esasında. Aziz Yıldırım'ın gündemi, Hakan Safi'nin gündemi, her iki tarafta da listelerin resmi olarak açıklandığı gün. Ve kısa da olsa bir konuşma geldi Aziz Yıldırım'dan. Aziz Yıldırım'ın gündemi, Hakan Safi gündemi, Fenerbahçe seçim gündemi, Fenerbahçe Euroleague gündemi, ki orada farklı bir durum var. Benim bildiğim kadarıyla bir kupa daha gelse, örneğin Euroleague gelse mesela, bugün finale kalsa Fenerbahçe dörtlü finalde Atina'da, Ahmet Konanç'ın da temenni ettiği gibi, Fenerbahçelilerin de temenni ettiği gibi, finale kalsa Fenerbahçe işte final daha kolay geçecek gibi şeyler konuşuluyor basketbol tarafında, Euroleague tarafında. İşte final haliyle Real Madrid Valencia biraz daha kolay görülüyor ki Olympiakos'tan, bence de öyle. Erken final diyoruz ya buraya, o yüzden zor bir maç. Ama bir kupa daha alsa, finali de Fenerbahçe kazanmış olsa pazar günü, pazar oynanacak maç eğer olursa, yani ne oluyor? Galiba Saadettin Saran en çok kupa kazanan başkan oluyor. O da önemli bir detay. Yani birden işte Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi, Hakan Safi geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Hakan Safi ya da Aziz Yıldırım'dan sonra işte Ali Koç hazırlanıyormuş. Bak o gelecek. Mehmet Ali Aydınlar da sessizliğini koruyor. Bak iyi yer etti kendisine. Gelecek başkanlık seçiminde 2027'de onu göreceğiz. Ler konuşulurken birden burada hiç şu an konuşulmayan, işte Saadettin Saran'ın en çok kupa kazanan başkan olmasıyla tarihte bir yerlerde adının geçtiği bir farklı gündemde olabilir. Farklı bir gündem başlığı da olabilir. Ya bu sizler için ne kadar önemli? Ne kadar önemli görüyorsunuz? Onu da sizlere soralım. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı alırız. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı alırız. Aziz Yıldırım neler söyledi? Açıklamalarda bulundu. Açıkçası samimi de başladı. Önüme bir şeyler koymuşlar. Okuyacağız mecbur, ne yapalım dedi. Onun da haricinde farklı noktalara da değindi. Haliyle oralara sadece ona mutabık kaldığı noktalar olmadı. Ama tabii ağırlıklı olarak oradan ilerledi. Açıklamalardan ilerledi. Ben şöyle bir şey yapıldığını düşünüyorum. Bir kendimce naçizane, hem taraftan hem gazeteci gözüyle kendimce şöyle yorumladım. Aziz Yıldırım'ın geçmiş basın toplantılarında yaptığı çıkışların zarar verdiği de düşünülerek, bugünün de biraz kritik görüldüğü, haliyle Aziz Yıldırım'ın tekrar seçilmeme ihtimali üzerinde, hem Fenerbahçe özelinde, Aziz Yıldırım'ın hedefleri özelinde, hem Fenerbahçe'nin şampiyonluğu özelinde, ki buna bağlı görülüyor onun tarafında olan birçok isimci, onu destekleyen birçok isimci, şampiyonluk artık Aziz Yıldırım gibi usta bir isimle olur deniyor. Bir görüştür ki oradan bakalım olaya, o tarafa götüreyim sizleri, bakış açımızı değiştirelim oraya dönerek, oraya odaklı yapalım. Şimdi buradan baktığında herhangi bir şeyin zarar vermemesi bekleniyor. Yani geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıllarda Aziz Yıldırım'ın işte haliyle, Allah şifa versin, şekerine bağlı olarak halinin, ruh halinin değiştiği, cümlelerinin değişebildiği, metnin dışına çıkabildiği çokça konuşuluyordu ona yakın isimlerce. Burada öyle bir şey olsun istenmedi. Zaten ben toplantı başlar başlamaz Hatta toplantının öncesinde de ne oluyor diye şöyle bakarken, ne oluyor ne bitiyor diye bakarken, işte bir orada kürsüyü görünce, basın toplantısı nizamındaki gibi değil. Hani böyle bir örneğin basın toplantı odası, bir teknik direktörün konuşuyor ya da işte masada otururken mikrofonların önünde herkesle böyle Aziz Başkan'ın espri yaparak başladığı bir basın toplantısı beklerken, hem orada muhabir meslek büyüklerimizden, meslektaşlarımızdan, kardeşlerimizden gelen haberler o yönde bir şeyler söylüyordu. Kısa sürer gibi diyordu. Basın toplantısı öncesinde yarım saat 40 dakika önce oraya gidip görenler için. Hem de görünce dedim kısa sürer bu ve işte az konuşulur. Çok fazla bir manşet çıkacak bir konu vermez Aziz Başkan. Ama orada bir iki mesajı da haliyle günler öncesinden Hakan Safi konusunda cuma gününü bekleyin, o gün açıklama yapacağım gibi şeyleri de belirtiri düşünüyordum. Tam da öyle oldu esasında. Yönetim kurulundan hatta zaman zaman bazı isimlerin böyle kısa kısa da olsa kendini tanıtmak değil de bir iki cümlesi olur diye, mesela Mahmut Uslu, işte Barış Göktürk, sonradan katılan Nihat Özbağ, orada görüyorum mesela. Birçok önemli isim var, kıymetli isim var. Hakan Safi yönetiminde de, Aziz Yıldırım yönetiminde de onlar konuşur diye düşündük ama o da olmadı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına doğru gidiliyor. Burada başkana adayı Aziz Yıldırım konuşmuştu. Aziz Yıldırım neler söyledi onu dinleyelim, sonrasında devam edelim.
2: Şimdi değerli dava arkadaşlarım, sevgili Fenerbahçeliler, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Önce şunu belirteyim. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi ile Futbol AŞ yönetimi beraber olacak. Beraber kulübü yöneteceğiz. Futbol AŞ'deki arkadaşların hepsi de spor kulübü tarafında seçilecek olan yöneticilerle aynı değerde ve bizim için çok değerli Fenerbahçeliler. Bunlardan 3-4 tanesi hem yönetimde hem futbol AŞ'de görev alacak arkadaşlar Final Four'a gittiler. Fenerbahçe'nin maçını seyretmek için. Onun için burada aramızda yoklar. Bizim erkek basketbol takımının şampiyon olmasını buradan bütün arkadaşlarımla beraber İnanarak söylüyoruz, şampiyon olarak dönecekler diye düşünüyoruz. Yönetimin içinde Sayın Feruz'un Geçgel var. Belki duydunuz veya tanıyorsunuz. Türkiye'nin önemli bir kurumsal yapısının sahibi. O da bizimle beraber futbol aşağının içinde olacak. Rahatsızlığından dolayı, işlerinden dolayı bugün katılamadı ama önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Mehmet İman onlar da Final Four'a gittiler. Onun için burada yoklar. Onları da bilin ki bu yönetim içinde olacak. Ayrıca futbol AŞ'ye 4-5 tane şu an ismini söylemek istemediğim değerli insanlar da gelecekler. Yani hem kaliteli hem değerli hem Fenerbahçeli insanlar da onun içinde olacaklar. Şimdi bir şeyler yazmışlar, okuyacağız mecburen. Okumadan olmaz. Onun için az önce Fenerbahçe'mizin Türkiye'de ve Avrupa'da kazanacağı büyük başarılar mimarı olacak olan kadroyla tanıştınız. Yönetim kadromuzda yer alan arkadaşlarımın tamamı kendi meslek ve iş hayatlarında önemli başarılar kaydetmiş, sosyal çevrelerinde saygın kimselerdir. Ama onları burada bir araya getiren Fenerbahçe için maddi ve manevi tüm imkanlarıyla Fenerbahçe'mizin başarılarına güç katma iradeleridir. Bütün Fenerbahçeliler adına bir Fenerbahçeli olarak kendilerine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sadece bizim listemizde aday olmuş arkadaşlarımıza değil, Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını da aynı içtenlikle ve saygıyla selamlıyoruz. Kendilerine de aynı şekilde teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil, Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin rakibi olamaz, yoldaşı olur, yoldaşı olur. Bu bir hizmet yarışıdır, asla iktidar ve söz sahibi olma kavgası değildir. Elbette 120. yaşını kutlayan bu koca çınar ne Aziz Yıldırımlar ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın neredeyse yarısında benim ömrüm geçti ve kendime bakınca Fenerbahçe'yi gördüğümü hep ifade ettim. Benim nabzım şöyle atıyor. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Ben bu coşkuyu bütün Fenerbahçeliyle birlikte tam da kalbimin içinden bütün bedenimle yayılan bir hayat enerjisi olarak hissediyorum. Her zaman, her yerde en büyük Fener diye coşan tribünler, her zaman, her yerde en büyük Fener diye inleyen sokaklar ve her yerde dalgalanan sarı lacivertli bayraklar benim hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ülkemde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşamanın onuru yanında sarı lacivert bayrakların dalgalanması benim hayat enerjimdir. Ben bu yüzden yeniden adayım. Arkadaşlarım bu yüzden hizmete talip oldular. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Ben Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını şu coşkuyla sarı lacivete boyamak için varım. Her zaman her yerde en büyük Fener coşkusuyla zaferler kutlayalım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız. Fenerbahçe'nin geçmişine bakın, bunu hep beraber göreceksiniz. Fenerbahçe'mizin kumpaslarla içine itildiği kuyudan el birliğiyle çıkmak için hepimiz buradayız. 2018'de gelin güç ve imkanlarımızı birleştirelim, Fenerbahçe'ye karşı kurmuş tuzakları bozalım derken bugün de aynı şeyi söylüyorum. Benden önce, benden sonra Fenerbahçe'ye hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, camiamıza huzurunuzda tam bir samimiyetle teşekkür ediyorum. Hepsi de tam bir özveri, samimiyetle Fenerbahçe için çok fedakarlıklar yaptılar. Ve en önemlisi, Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım, birlik olalım ve camianın şampiyonluk ruhunu önce kendimizi hatırlayıp sonra da teknik adamlarımıza, sporcularımıza, tribünlerimize, hakemlere, federasyonlara, sokaklara, milyonlara hatırlatalım. Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
1: Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bu şekildeydi. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden parantezle değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: KCP'nin sunduğu parantez kaldığı yerden devam ediyor. KCP beton pompaları ve aynı zamanda Gürpom iş makineleri ailesine Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Sponsorumuza selamlarımızı iletelim. Değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi ileterek başlayalım tekrardan bu bölüme. Ve sizlerden gelen mesajları okuyarak başlayalım. Hemen ardından da programın akışını devam ettirmeye. Bir değil iki tane Aziz Yıldırım gelse yine de Galatasaray karşısında varlık gösteremez Fenerbahçe demiş. Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunu sadece Fenerbahçeliler değil, her Türk istemeli. Bize ne Real Madrid'den, Valencia'dan,

misiniz? Öyle biliyorum dinleyicilerimiz arasında. Sizin yorumunuzu da duymak isterim. Sizin yorumunuzu okumak isterim yayında. Onu da söyleyeyim. Aykut Bey'den, İzmir'den mesajlar gelsin. Biz okuyalım bugün. Bugün Aykut Bey gibi böyle basketbol tarafına da ağırlıkla değinen, biz futbolu derinlemesine konuştuğumuz anlarda dahi ya şöyle oldu bak, takip ettiniz mi NBA'yi? Euroleague'de de böyle olacak herhalde bu yıl deyip önden yorumlar, önden tahminlerle yayınlarımıza renk katan dinleyicilerimizden birisiniz. O yüzden sizden bugün de yorumlarınızı bekleriz. Berk Bey merhaba, iyi günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Saadettin Saran çok iyi gidiyordu. Ta ki bu ifade olayları, ifadeye çağrılması kendine ve Fenerbahçe'yi biraz yıprattı diye düşünüyorum demiş. Doğrudur. Zaten Aziz Yıldırım ne dedi? Durumu ne olacak? Bir dava süreci var, bir adli süreci var. Durumunu açıklasın. Yeri gelecek aday olacaksa bize yine desteğimizi veririz gibi bir şey söylemişti. Son nerede? Yüksek Divan Kurulu toplantısında Nisan ayındaydı galiba. Mart sonu Nisan başı gibi bir şeydi. Öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe taraftarı bile Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuları yazıyor takımlarına. İşleri zor demiş. Ha, az önce Fenerbahçe taraftarı Hakan Safi gelirse bu kadroyu kuracak deyip Bernardo Silva'yı yazmıştı ya, ondan bahsediyor galiba. İyi yayınlar. Ya bu arada Fenerbahçe'nin ilgilendiği, Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular bunlar artık hep olur, hep karşılanır, hep karşılaşılır, hep görülür şeyler olmaya başladı. Yani bugün işte şu haberi dahi görüyorsunuz. Ne kadar doğrudur bilemem. Sorarız. Transfer gündemine daha böyle tam anlamıyla geçmedik. Ama iddia diyelim o yüzden. Hani böyle kimseyi yanlış yönlendirmiş ya da bilmiyorum heyecanlanacak olan var mıdır Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da Vedat Muriç'i duyunca. Heyecanlandırmış olmayalım ama yani işte Vedat Muriç tarafında Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya geldi haberleri var. Tarih tekerrür ediyor haberleri var. Yeniden aynı şeyi görüyoruz haberleri var. İyi yayınlar. Fenerbahçeli olarak Salah bitmiş. Bedava olsa bile gelmesin. 20 milyon istiyormuş demiş. Peki. Safi biraz Fenerbahçeli ise demiş. Hakan Safi Fenerbahçeliliğini konuşturmak istiyorsa demiş. Birleşmeli artık demiş. Ali Koç Aziz Yıldırım'a tamam gel birleşelim başkan ben olayım derse Aziz Yıldırım ne der demiş. Ahmet Balkan zor soru sormuşsun Ahmet Balkan. Yani hakikaten zor soru sormuşsun. Selamlar Ahmet Balkan'a. Berk Bey iyi yayınlar dilerim. Sizce Hakan Safi, gerçi zor soru dedik ama cevabı da çok belli. İyi yayınlar dilerim. Sizce Hakan Safi birleşir mi? Kolaylıklar dilerim demiş. Bence birleşmez. Buradan dönmez o iş. Ki o da bir iletişim stratejisini şöyle belirleyerek ilerlemek istedi. Aziz Yıldırım konuşulurken kendi listesinde bugün açıkladı. Hakan Safi ve iletişim ekibi. Onlar da böyle bir yol almak istedi. Ki bence doğru olandır bu arada. Aziz Yıldırım konuşuluyor. Aziz Yıldırım konuşuyor hatta. Belki uzun uzun konuşacak. Onlar da öyle tahmin etmiştir bence. Ama uzun olmadı. Belki birçok şey anlatacak. Belki işte boydan boya bütün herkesin yan yana geldiği bir tanıtım, lansman oldu orada. O tanıtımda tek tek yöneticiler belki daha detaylı tanıtılabilirdi. Öyle görmedik. Bilmiyorum ben mi yanlış şey yaptım. Yani bir öncesinde konuşan Yusuf Mertol iletişim ekibinden. Yanlış görmedim, yanlış hatırlamıyorsam. O bazı şeylerden bahsetti ama bence çok yerinde bir tanıtım değildi. Bunların olduğu bir noktada daha iyi bir tanıtımı düşünerek en azından listemizi biz de şimdi açıklayalım. Hadi Aziz Başkan konuşacakmış bak 14'te. Şu an açıklamış olalım hadi biz de. Denilmiş, bence güzel bir adım atılmış Hakan Safi tarafında. Gelen mesajlar ama galiba bize gelmedi bu mesaj. Yanlış bir yere atılacaktı, bize atılmış. Peki teşekkür edelim. Galatasaray'a genç Hacı Lizbon'dan Terin Çağ demiş. Onu unutmayın diyor. Peki. Yayınlar, Galatasaray taraftarıyım. Öner ben. Galatasaray 3 yıl daha şampiyon olur. Rakipler ona göre hazırlık yapsın demiş. Öner Bey'in mesajı. Peki. Düşüncem var ama belirtmeyeceğim burada. Çünkü biraz bazı şeylerin hem Galatasaray tarafından Fenerbahçe tarafında oturması gerekiyor. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İzmir Cennet Çeşme'den ben demiş. Bak adınızı unutmuyorum. Yazmamışsınız adınızı mesela ama Ediz Bey. İzmir Cennet Çeşme deyince Ediz Bey geliyor. Hemen bakalım. Ercan Ediz aynen. Ediz Bey'in mesajı. Beşiktaş taraftarı Arda Turan'ı takımda görmek istiyor. Fenerbahçe taraftarı ise olursa fena olmaz düşüncesinde. Galatasaray taraftarı ise dünden razı. Arkadaşlar adamı rahat bırakalım. İyi işler yapıyor ve ileride daha elit bir kulübe gitmesi ve daha çok başarılı olmasını isteyelim. Bu arada Okan Buruk istifa demiş. Bak sonunda da onu eklemiş. Ya evet, mesela Arda Güler'e nasıl
doğru tercihti diyebiliyorsa mesela, katılıyor musunuz? Dinleyen ilk 3 yorum atan dinleyicimizin mesajını okuyayım, aynı düşüncedeyim diye merak ediyorum. En azından orada böyle bir %65-66'ya

%30'luk, %35'lik bir 33'lük bir bölümde ayrışmış oluruz ya da bilmiyorum, belki 3 kişi de hemen ben gibi düşünecek. Arda Güler'in gitmesi doğruydu diyebiliyor muyuz mesela? O anlara, o günün duygusallığıyla değil, Fenerbahçeli olsanız dahi bunu lütfen yanıtlayın. İlk 3 mesajı okuyacağım, onları baz alacağım. Ya da işte yanlıştı diyebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Doğruydu bence Arda Güler'in gitmesi. Şimdi buna böyle bakıyorsak, yani buralarda olmasın, buraya kiralık gelmesin, buraya tekrar dönmesinleri konuşuyorsak, Arda Turan kısmında da mesela iki aynı adaştan bahsedelim ve hatta ikisi de İspanya'da. Yani İspanya'da da şöyle bir şey olmuştur mesela. Yani bak, Ardalar burada. İşte sürekli Türkiye'den gelen Türk, o kökenden Türk, iki tane Arda geldi, bizim değerimiz oldu. Biri işte şöyle konuşuldu, biri böyle konuşulduğu konuşuyorlardır. Buradaki isimler özelinde, işte biz de bazen öyle isimler üzerinden ilerleriz vesaire, ya da yetenekler üzerinden ilerleriz. İşte Brezilyalı olunca, "Aa bak, şunu andırıyor." Hemen aramaz mısınız orada bir Alex? Portekiz olunca hemen aramaz mısınız orada bir Quaresma? Ararsın, ama bazen işte seni hayal kırıklığına da uğratabilir bu. Doğru yapılanmayla alakalıdır o da. O yüzden futbolcularda bunu konuşuyorsak, futbolcu tarafında bunu benimsiyorsak, söyleyebiliyorsak rahatlıkla genç bir futbolcuda, teknik direktörde neden öyle değiliz? Orada da öyle olmalıyız. Mesela bir doğrudur mesajı geldi. Arda Güler'in gitmesi. Bak, ikinci mesajı görüyorum. Yine doğrudur diyor dinleyicimiz. Üçüncü mesajı şimdi gördüm. Üçüncü mesajda bence yanlıştı demiş. Biraz taraflı haliyle duygusal yaklaşıyor olabilir. Ben de o gün mesela keşke gitmese derdim. Fenerbahçe taraftarlığında. Yani oradan baksam olaya, oradan ilerlesem. Hak veriyorum, ama yani bak, mesela burada bunu böyle düşünüyorsak Arda Turan kısmında da öyle düşünmek gerekiyor. Bir de yani hani medya okuryazarlığı kısmında biraz bazı şeylerin de altyapısıyla okumak gerekiyor. Arda Turan Beşiktaş'la anılıyor. Arda Turan Okan Buruk sonrası Galatasaray'la anılıyor gibi. Bence Okan Buruk'tan en az 3 teknik direktör dönemi daha geçer. Bakın, yazın bunu. En az 2 ya da 3 diyeyim hadi. Biraz da orada yumuşatalım onu. Çok net oldu. Çünkü Okan Buruk 5 yıl olacak. 4 yıl olacak. 5. yıla giriyor. Kolay kolay da gideceği benzemiyor. Onu söyleyeyim yani. 4 yıl şampiyon olmuş bir hocayı kendi gitmek istememesi halinde, gelecek yıl Fenerbahçe'ye de farklı bir rakip, Beşiktaş Trabzonspor şampiyon oldu diyelim, göndermek bence olmaz. Burada artık daha ne yapması gerekiyor? Biraz kredisi olması konusunda daha ne yapması gerekiyor da bu krediyi toplayıp gitmemesi gerekiyor böyle bir durumda? Bir şampiyonluk kaçtı diye gönderiyorsanız diye sorular sorulmaya başlanır. Ama orada da bir iki teknik direktör dönemi diyeyim. Okan Buruk'tan en az iki teknik direktör daha geçer sonrasında. Birinin ömrü kısa sürse, diğerinin ömrü yine böyle uzun olsa, bilmiyorum artık onun hesaplaması yapılmaz. Bugünden gelecek görülmez. Ama yani orada da Arda Turan'a anca gelir sıra gibi düşünüyorum. O da bir 5 yıl mı 10 yıl mı kaç yılı gösterir, belki daha sonra, daha başka. Bilemiyorum, öyle bir düşünce var Arda Turan'la ilgili. En azından hissiyat var, tahmin var kendimce. Berk, en çok kupa alan başkan mı yoksa futbolda şampiyon olan başkan mı bu ülkede? Maalesef futbol demiş. İşte mesela bugün ne oluyor? Euroleague'de Fenerbahçe 18'de geçerse eğer rakibini, ne oluyor? Finale kalıyor. Finalde de işte kupayı alırsa pazar günü en çok kupa kazanan başkan Hakan, düzeltiyorum, Saadettin Saran oluyor. Mevcut başkan. Konuşmadığımız isim oluyor. Çok fazla artık gündemde olmayan isim oluyor mesela, değil mi? O da birden gündeme gelmiş oluyor. Yani siz anladığım kadarıyla en çok kupa kazanan başkan daha ön planda olmalı diyorsunuz, ama maalesef Yaşar Kut atmış mesajı. Ama maalesef diyorsunuz, futbolda şampiyon olan başkan öne çıkıyor diyorsunuz. Ama Fenerbahçe'deki durum farklı. Burada Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u değerlendirdiğimiz gibi değerlendiremeyiz. Hepsinin biz belli bir dönemde yaşadığı 10 yıllık, 15 yıllık ki rekor Galatasaray'da galiba 15 yıl mı 14 yıl mı? Öyle bir durum. Galatasaray'daki, şimdi belki düzeltirsiniz, siz daha net biliyorsunuz bazı şeylerde, böyle direkt bize mesajlarınızı, katkılarınızı iletiyorsunuz tarih olarak vesaire. Sağ olun, var olun, katkılarınıza 0212 273 10-10'dan yazın da lütfen. Ama şimdi neyi söylüyorduk orada, tam da Fenerbahçe tarafında 13. şampiyonluk, 13 yıl üst üste şampiyon olunamadığı konuşturmak istemiyorum diyor Hakan Safi tarafı mesela. Az Yıldırım, çocuklar daha fazla ağlamasın, daha fazla üzülmesin. Bakın, bir yıl daha şampiyon olamazsak ülke 20 yıl sonra Galatasaray'la. Fenerbahçe diye bir şey kalmıyor. Bundan da emin olun gibi şeylere getiriyor konuyu. Buraları konuşuyor. Sonumuz çok zor diyor. Sonumuz çok kötü diyor Sayın Başkan Az Yıldırım, Sayın Hakan Safi. Şimdi bunların konuşulduğu Fenerbahçe'de ben de orada diğer tarafa çok bakmam.
bir taraftar olarak bakacak olsam işe. Berk Arda Turan Galatasaraylı, sence Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gelir mi? Gelmez. Kolay kolay olmaz o iş. Futbolculuğunda yaptı mı? Futbolculuğunda yapmadığını kredi olarak düşünürsen mesela. Hep krediden ilerliyoruz ama benim de herhalde bu buralardaki bakış açım hep böyle. Teknik direktör kısmındaki. O krediyi burada tüketmez. Çok iyi bir kredisi var çünkü Galatasaray'da. Çok iyi bir altyapısı var. Krediden de öte ya bu arada. Kredi deyip geçmemek gerekiyor yani. Krediyi kimde konuşursun? Bir yıl gelip şampiyon yapamayan hocada konuşursun. Arda Turan başka bir figür Galatasaray için. Bunu hep söylerim. Galatasaray taraftarıyım Öner ben. 3 yıl daha peki doğrudur demiş sonrasında. Peki bir mesaj daha atmış o yüzden. Bir önceki mesajını okumuş olmayalım yanlışlıkla. Bence Fenerbahçe'ye Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman eş antrenör ve onların eş yardımcıları Volkan Demirel ve Bülent Uygun olmalıdır. Çift antrenör, çift antrenör yardımcıları en azından yedek kulübesini zevkli izleriz demiş. Yok, ben onun öyle tutacak bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Ama siz öyle demişsiniz. Peki, önerinizdir. Berk Bey, atladın benim mesajı demiş. Atlamadık, hemen bakalım. İyi günler. Bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'ın seçilmesini çok isteriz. Hakan Bey'in TFF ile olan yakınlığı bizi tereddüt ettiriyor. Zira Sarıyer'den Sinan ben demiş. Aziz Yıldırım seçilirse TFF ile yakın değil. Hakan Safi TFF'ye yakın. Ben Sarıyer'den Sinan ve Galatasaraylıyım diyor yani özetle. Peki. Berk Bey selamlar. Öyle rahat bir ses tonunuz, öyle sempatik, samimi bir yayın anlayıp peki teşekkür ediyoruz. Uzun uzun bunları yazmışsınız. Oraları okumayalım. Sonuç orada sorduğunuz farklı bir şey var. Sosyal medyada peki takip ettiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Oradan da haberleşelim diyeyim hızlıca. Berk, Fenerler olarak umutluyuz demiş. Umutluyuz. Seneye şampiyon olacağız. İyi yayınlar İzmir'den İltu Güler. Peki. İltu Bey mesajınızı okuduk. Vedat Fidan, kendi açısından doğru. Kariyeri için mükemmel bir durum. Fenerbahçe açısından yanlış. Çünkü Arda Güler müthiş bir oyuncu demiş. İyi yayınlar. Allah kolaylık versin. Her sene Galatasaray şampiyonluğu ülkenin modunu bile etkiliyor. İstemiyoruz. Gitsinler. Avrupa'da bir şeyler becermeye çalışsınlar demiş. Böyle diyor mesela. Bunu diyen de mesela az önce Hakan Safi gelirse bu kadroyu kuracak deyip bir kadro paylaşan, yapay zekadan o kadroyu bizlerle paylaşan bir isim. Jorge Jesus olur bence. Bu sene Fatih Kaya ben demiş. Peki. Ondan da açıklamalar geldi değil mi? Merhaba abi, yayınlar demiş. Hayırlı cumalar demiş. Kenan Yıldız Galatasaray'ımıza hayırlı olsun demiş. Çok net konuşmuş. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun zamandır şampiyon olamaması son şampiyonluğun etkisiyle olabilir mi demiş. Yok, orada iş uzar biraz. Neden uzar biliyor musun? Ben 2011'e döndürürüm sizi. Ben Fenerbahçe tarafında yapıya vesaire bunlara hiç inanan biri değilim ama Fenerbahçe tarafında Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe camiasının, başkan adaylarının, başkanların yaklaşık 12-13 yıldır, 15 yıldır belki ağzındaki o 2011 yılında yapılan kumpası duyuyorsak orada hak veririm ama bugünün o yapısıyla karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü bugün Fenerbahçe beceri problemiyle şampiyon olamadığı bir süreci yaşıyor ama 2011 dönemine döndüğümde, o günden bugüne 2014'teki o son şampiyonluğu da hatırladığımda 2011 dönemi öncesi Fenerbahçe'yi şöyle artısıyla eksisiyle, maddi durumlarıyla özellikle, borsadaki durumuyla özellikle, kendi ayakları üzerinde durabilen bir durumuyla özellikle konuşuyorsak 2018'de Sayın Başkan Ali Koç, geçmiş başkanlardan Ali Koç geldiğinde onun yönetiminde mali işlerle, muhasebe işleriyle ilgilenen Şaban Erdikler, rahmetli Şaban Erdikler röportajında söylemişti. Gemiyi karaya oturtmaya, gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Şu an gemi karada oturdu ama etrafını biraz temizliyoruz. Biraz artık yavaş yavaş yüzecek gemimiz diyorsa eğer, yani o gemi eğer karaya oturduysa ve Ali Koç yönetimi o gemiyi tekrardan yüzdürebilmek adına ya da fark etmez X isim gemiyi tekrardan yüzdürmek adına, mali tablonun düzelmesi adına bir vaatle geliyorsa, bunun sebebi 2011'de yaşananlardır. Fenerbahçe o kadar iyi giderken birden buraya geliyorsa 7 yıl sonrasında 2011 ve 2018 seçimi, hatırlayın lütfen 2011'deki olaylar ve kumpas, daha doğrusu hain terör örgütü tarafından düzenlenen, bunun da artık yani resmi kaynaklarca en azından öyle söyleyeyim. Hani bir taraftar olarak yok kardeşim savunuyorsun onu, şöyle yapıyorsun dersiniz elbet. Tamam deyin peki. Saygı duymasam da deyin bu cümleleri ama yani diğer tarafta Fenerbahçe'de oradan oraya gelen bir süreç varsa bazı şeyleri sorgulamak gerekir. Ne oldu da buraya geldiği sorgulamak gerekir. O yüzden yani Fenerbahçe için orayı da bir dönüm noktası olarak görürüm. Bak dedim, çok da sokmayın beni oralara dedim, girmeyeyim oralara dedim ama yine düşüncemizi de söylemiş olduk az buçuk. Belki bizim Milli abimiz var.
O da bağlansın. Melih abiyle bağlantı yapalım peki hemen. Melih abiyle yazışalım. Melih Şendil ama Memi Sports'ta Ümit Özat'la yayınlarından ne kadar Melih abiyi yakalarız, hemen hızlıca bağlarız. Bilemiyorum. Melih abiyle hemen iletişime geçelim ki Melih abiyle, Melih abinin yanında yine yayınlarda bulunmuş ve aynı zamanda orada da kendi mesleğime büyük katkılar edinmiş biri olarak gurur duyarım diyeyim. Selam belki yayınlar, Arda Turan bence Avrupa'da küme düşmeyi oynayan takıma gitsin, yine de Türkiye'ye gelmesin demiş. Peki, bir konumuz da Arda Turan oldu. Müşteri vardı dinleyemedim, okuduysanız teşekkür ederim demiş. Okuduk, bir daha okuyalım. Cihat Bey yazıyor Ağaç Market'ten. Onu da söyleyeyim hatta. Cihat Bey'le tanışırız. Dinleyicilerimizden Cihat Kır, Dudullu, Ataşehir'de böyle ağaçtan direkt masalar, orijinal masalar, ürünler üreten bir işletmesi var. Ona da selamlarımızı iletelim. Tanışmışlığımız var kısa da olsa bir sohbetimiz. Belki bir yayınlar dilerim demiş. Hakan Safi birleşir mi? Kolaylıklar dilerim diye de sormuştu az önce. Okumuştuk ama müşteri varmış. Ağaç Market'te tam da böyle müşteri esnasına denk gelen bir yerde okumuşuz galiba. Ben birleşmeyeceğini düşünüyorum. Buradan sonra olmaz. Hatta bugün iyi de bir orada iletişim yürüttüler diye düşünüyorum. Tam bunlar konuşulurken örneğin ben bu anda açıklarlar demiyordum. Biraz üzerinden geçer diyordum. Ama şu anda açıklamayı tercih ettiler. Yönetim kurulu listesini. O listeyi de okuyalım. Listeyi okuduktan sonra şöyle hızlıca sizi Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün yayınına götüreyim. Murat Aşık ve Aydın Cingöz Sports Dijital'de tüm gündemi değerlendiriyor. Tüm gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Orada neler söylüyorlar önemli. Çok yerinden çok net bilgiler, yorumlar gelecektir. Gelmeye de devam ediyor. Oraya döneceğiz ama şöyle bir listeleri okuyalım. Araya gidelim, aranın ardından oraya dönelim diyeyim. Sayın Aziz Yıldırım listeyi açıkladı. Hatta Aziz Yıldırım listeyi açıklamadan önce, daha doğrusu resmiyete kavuşturarak kendi ağzından listeye ilişkin konuşmadan önce basın toplantısında ya da tanıtım toplantısı diyelim, çünkü soru alınmadı. Lansmanda bunları konuşmadan, buralara girmeden önce zaten açıklanmıştı. İşte gayri resmi olarak kaynaklardan gelmişti bu liste. Asil üyelerde Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosip gibi isimler varken yedek üyelerde Fatih Aslan, Volkan Alkan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit gibi isimler var. Tabii burada yedek üyelere baktığımda Savaş Adalet özellikle Aziz Yıldırım'ın şu an son 20 toplantıda, 20 organizasyonda, son 10 organizasyonuna bakın. Aziz Yıldırım'ın hemen yanında görünen isimlerden biri. Çok birlikte hareket eden ve aynı zamanda birçok şeyi Aziz Yıldırım'ın ona danışarak özellikle hukuk tarafında yaptığını bildiğimiz isimlerden biri. Benim yorumum en azından öyle olur. Orada aynı şekilde Barış Göktürk'ü çok yakinen biliyoruz. Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Önder Fırat, onun haricinde Selim Kosif gibi isimleri biliyoruz. Özgür Peker'in katılacağı konuşuluyordu. Fatih Öztürk orada ön plana çıkıyordu. Stadyum projesiyle de diğer tarafta. Bu arada projeyi de açıkladı Sayın Başkan. Yenileme projesi 64 bin kapasitede, loca sayısında artış, yeni ve modern tribünler aynı yerde aynı ruhla olacağını söyledi. Fenerbahçe'de stat yenileme projesi özelinde böyle bir açıklama yapıldı. Hakan Safi'nin listesi de o açıklamalarda Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gündemi rüzgarı eserken geldi. Asil üyelerde Ali Aytemiz ve aynı zamanda Metin Doğan, Aga Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan gibi isimler varken yedek üyelerde Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut ki ön plana çıkmıştı, son günlerde konuşuluyordu, hatırlayın lütfen üyelerden. Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım ve Aras Bağ gibi isimleri görüyoruz. Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin listesinde de tabi burada dikkatimi çeken yeni katılan özellikle güçlü isimlerden Ali Aytemiz. O zira aynı şekilde Atakan Altınbaş ön plana çıkan isimlerden. Tabii bir de şu dikkatimi çekmiyor değil, Ahmet Bulut'u az önce söyledik zaten, konuşuluyordu. Aa, olursa ne güzel olur, öyle bir dile, öyle bir üsluba, öyle bir
bakış açısına ihtiyacı var Fenerbahçe yönetiminin, ne kadar iyi olur diyenler olduğu gibi Ahmet Bulut'un listede olacağı konuşulmaya başladığında, ya işte divan kurulundan divan kuruluna tüm işte önemli açıklamalar olduğu sırada, üyelerden gelen açıklamalar olduğu sırada iyi konuşmalar yapıyor diye sırf onun listeye alınması ne kadar doğru diye eleştirenler de vardı. Burada da bir ikiye bölünmüşlük tabii birçok konuda hemen hemen oldu, olmaya da devam ediyor. Tabii ben Ahmet Bulut dedim ama karıştırmıyorsam isim benzerliği yoksa onu da teyit etmek gerekiyor. Doğru, peki onun olduğunu da hatırlatalım. Burada bir farklı dikkat çeken, bir farklı öne çıkan isim nedir? Öne çıkan isimler daha doğrusu. Metin Doğan konusunda tam net evet öyleydi diyemeyeceğim belki ama onunla alakalı da şöyle bir hızlıca küçük bir araştırmayla onu da çözebileceğimizi, böyle yayında da tek başımıza hepsini değerlendirmiş olduk ama konuklarımızla da değerlendirmeye devam edeceğiz. Şöyle isimleri sizlerle paylaşmaya çalıştığımda Agah Ruşen Çetin'i ve Metin Sipahioğlu gibi isimleri, hatta Mustafa Ömer Topbaş yanlış hatırlamıyorsam, yine yanlış hatırlamıyorsam Özgür Özaktaş, orada yanılıyor olabilirim ki muhtemelen yanılıyorum ama bu tarz benzer birbirine geçmiş yönetimlerde de gördüğümüzü hatırladığım bazı isimler var. Yani Ali Koç döneminde de gördüğümüzü hatırladığım bazı isimler var. Ki doğruymuş bakın. Fenerbahçe'de örneğin kulüpten yapılan bir açıklamadan oradan yola çıktığımda futbol akademisinden sorumluymuş daha önce Özgür Bey, Özgür Özaktaş gibi isimlerinde Ali Koç döneminden kalan isimler olduğunu ve bu dönemde de devam eden listeden aday olan isimler olduğunu hatırlatalım, sizlerle paylaşalım. Metin Sipahioğlu'nu çok yakından biliyoruz zaten bu konu söz konusu olduğunda. Tabii onun yanında Atakan Altınbaş ön plana çıkıyor ki Fenerbahçe tarafında yönetim kurulunda Atakan Altınbaş'ı da yanlış hatırlamıyorsam yine bir akademiden, yani yine bir üniversiteden haliyle soyadıyla da müsemma, oradan da bağlantı kurabilirsiniz. Yönetim kurulu başkanı diye hatırlıyorum ya da yönetim kurulunda diye hatırlıyorum. Böyle güçlü isimler. Ali Aytemiz yine aynı şekilde soyadıyla ilerlediğinizde birçok isimden birçok bağlantı kurabileceğiniz güçlü Fenerbahçeli isimler olduğunu Aziz Yıldırım'ın listesinde de, Hakan Safi'nin listesinde de görüyoruz ama dikkatimi çeken şu ki, yorum sizlerde tabii, tüm bunları ben söylerken ben yönlendirme amaçlı kesinlikle söylemiyorum. Sadece nereden kimi hatırlıyoruz şekliyle tüm bunları okurken Hakan Safi'nin de Ali Koç'un döneminden birçok isimle yönetimde olması konusunda anlaştığı haberleri vardı. Onların doğru olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da birçok isimle farklı farklı projeler özelinde çalışacağı haberleri vardı. Onların da doğru olduğunu esasında teyit etmiş olduk bugün gelen listelerde. Berk Selam, bir tarafta Altınbaş, bir tarafta Atasay. Umarım Fenerbahçe altın yılını yaşar artık demiş. Peki, İsmail Tatlılık mesajını atıyor bakın. Beşiktaşlı bir isim İsmail Tatlılık, hatta son olarak Serdar Adalı yönetimine karşı bir listede yine bu seçim sürecini farklı bir büyük takımda Beşiktaş tarafında yaşamış yönetim kurulu adaylarından biriydi. Yönetim kurulu üye adaylarından biriydi. Ona da selamlarımızı iletelim. İsmail Bey her daim yazar, sağ olsun, var olsun. Müşteri vardı dinleyemedim, okuduysanız teşekkür ederim demiş. Okuduk, peki, sağ olun. Hakan Safi'nin başkan seçilirsem öyle bir transfer yapacağız ki Galatasaraylı futbolcuların ayakları titriyecek. Biz bu sözleri kaç yönetici başkandan dinledik. Şampiyonluk sayımız 26-27'ye doğru gidiyoruz. Ya Fenerbahçe 12 sezondur şampiyon olamıyor. Ligi içinde ikinci bitiriyorlar. Ayaklarımıza titremedi demiş bir türlü, peki. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin sıkıntısı her sene takım içindeki Türk oyuncuların Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, yabancı futbolcular üzerinde baskı kurması, takım kötü gittiğinde birlikte yabancı oyuncuların üzerine gitmeleri, sezon ortasında takım başlıyor dökülmeye demiş. Gel ondan sonra gör demiş Yasin Bey. Peki. Merhaba, yayınlar. Son günlerde gündemde olan yabancı futbolcu kuralları ile ilgili bir düşüncemi paylaşmak isterim. Şu anda mevcut olan 28 takım futbolcu sayısını 35 civarına çıkartarak yabancı futbolcu sayısını serbest bırakabilir. Ancak Türkiye Kupası mücadelelerinde sadece Türk futbolcular olacak. Kaleciler 20 yaşını, futbolcular 25 yaşını geçmeme kaydıyla iyi geceler dilerim demiş. Tabii yurt dışından mı yazıyorsunuz, iyi geceler dilediniz bu mesajı atarken bilmiyorum. Sağ olun, var olun mesajınız için. Tabii orada da nerede gece, ona da bakmak lazım değil mi? Kenan Yıldız Galatasaray'a gelirse Az Yıldırım bile Galatasaraylı olur belki demiş. Abartmış dinleyicimiz. Aykut Kocaman'la İsmail Kartal ikisi teknik direktör olarak gelsin.
Süper olur demiş. Ya Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bu hiç olmadı. Fatih Terim döneminde örnek verin mesela. Çok hatırlamıyorum. Okan Buruk döneminde bu 4 yıllık başarı olarak sayıyorsanız, ben sayıyorum çünkü eleştirenler var.

Ve o yüzden esasında biraz ironi yaparak parantez içinde ünlem kapa parantez şekliyle söylüyorum bunu parantez programında. Okan Buruk döneminde başarı olarak sayıyorsanız 4 yılda böyle bir sistem yoktu mesela. Bırakın teknik direktörün yanında onun gibi bir güçlü bir teknik direktörün daha olmasını, çift başlılığın olmasını. Bir sportif direktör, bir futbol aklı ya da bir farklı bir şekilde gelen bir deneme bile yoktu. Ama Fenerbahçe'de bunun örneklerini gördünüz ve birbirinin yerine geçmeye çalışan isimler gördünüz. İsimler üzerinde ilerlemeyelim. Beşiktaş'ta bunun örnekleri görüldü ve çok kamuoyuna da yansır bir şekilde. Artık Beşiktaş'ın efsanesi dediğimiz isimlerin basın toplantılarıyla olayları açıklama çabası içerisine girdiğimiz bir sürece doğru gitti iş. Hatırlayın lütfen. Şimdi böyle bir sistemin olduğu yerde bırakın sportif direktörlüğü, futbol aklını, işte Önder Özen bu işi iyi yapabilecek isimlerdendir. Ama orada dahi yeri geldiğinde geçmişte bazı durumların böyle bu tarz şeylerin yaşanabildiği örneklerini sunanlar oluyor, eleştirenler oluyor. Karar, yorum, işte düşünce, somut düşünce sizindir yine son yorum ama aktarayım. Şimdi bunun olduğu noktada ben Aykut Kocaman, İsmail Kartal ikilisi işte ya da Aykut Kocaman, Yılmaz Vural ikilisi bırakın ikisinin kabul etmesini, sistemin kabul edip etmeyeceğini, Fenerbahçe'de alışılagelmiş sistemin kabul edip etmeyeceğini bilemiyorum, sorguluyorum. Berk Bey merhabalar, sizleri 26 kişi Levent Güzel Ayakkabı Fabrikası'ndan dinliyoruz demiş. Herkesin futbol sevdiği bir fabrikada çalışmak çok güzel çünkü başka türlü sizi dinleyemezdik herhalde. Bu arada Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi ve Ali Koç'a yaptığı çağrıyı çok doğru buluyorum. Umarım hepsi birleşir ve daha güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıkar. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için hakikaten memnun oldum. 26 kişi aynı anda dinlediğiniz için atölyeye, fabrikaya, çalışma ortamınıza, arkadaşlarınıza, emektar büyüklerime, yaşıtlarıma fark etmeksizin çok teşekkürlerimi ileteyim ve aynı zamanda mutlu bayramlar dileyim. Bakın Radyo Gol frekanslarında ilk Levent Güzel Ayakkabı Fabrikası'nı kutladık bayram olarak. İyi bayramlar diledik. Öyle açalım mutlu bayramlar sözlerine. Değil mi? Şimdiden hani yarın öbür gün ne zaman yazarsınız? Bir daha ne zaman yayında denk geliriz? Hasan Bey'in mesajıymış. Bilinmez ama yani şimdiden bayramınızı kutlayayım ben de. Selamlar olsun. Sizlerden de böyle yorumlar almak çok güzel, çok keyifli. Onu da söyleyelim. Memnun oldum Hasan Bey. Instagram Sayerberk'ten de aynı zamanda hem 26 kişi hani diyorsunuz ya dinliyoruz diye 26 kişi aynı anda takip edin lütfen yazın mesajlarınızı iletin oradan da mesajlarınızı yayına geldiğimde okuyacağım hani yayın öncesinde bazen denk gelemeyiz edemeyiz ya oradan yazın özellikle yayına girdiğimde böyle bir mesaj vardı diye okuyacağım özellikle sizlere özel hatta Sayerberk'ten takipleşelim diyeyim sizlerle de oradan hem çalışmalarımızı daha detaylı hem de yayın saatlerimizi yayın sonrasındaki alıntıları paylaşabilmek, sizlerle de görüşebilmek adına ortada zaman zaman buluşalım. Instagram Sayerberk. Hakan Safi Ali Koç'un devamı demiş. Şüphelerim var demeye getirmiş. Peki. Hüseyin Gervan der ki kolay gelsin Trabzonspor taraftarıyım. Bu akşamki maç ne olur? Sizce bir de Trabzonspor Muçi transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok yerinde bir transfer. Bu akşamki maç ne olur kısmına gireceğiz. Biraz gündem haliyle şu an Fenerbahçe tarafı olduğu için. Fenerbahçe tarafına atlar atlamaz hemen orayı işler işlemez Trabzonspor tarafına da değineceğiz ki Nurgül Günaydın'la ya da farklı bir Trabzonspor takip eden meslektaşımızla konuşacağız. Aynı zamanda Konya'daki durumları da Fatih Şeker'e soracağız ama ilerleyen dakikalarda yapacağız. Berksayar biz de sizi 7 kişi takip ediyoruz 7 kişi dinliyoruz demiş. Ercan Ediz İzmir Cennet Çeşme'den yazıyor Ercan Ediz. Ercan Ediz size de selamlar sağ olun var olun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle özellikle atölyelerden dinlendiğinde ayrı bir mutluluk oluyor bizler için. Sağ olun. İyi bayramlar Radyo Gol. İyi bayramlar Türkiye demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Berk Bey merhaba. Tekrar Aziz Yıldırım geçen sefer Ali Koç'a da destek verecekti. Vermedi. Şimdi Hakan Safi'ye de vermeyecek bence demiş. Peki. Ya mesajlardan çıkamadım. İnanın reklama gidiyordum en son 20 dakika önce. Bir de reklamdan sonra farklı bir içeriğe geçecektik. Canlı bir içeriğe. Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün açıklamaları, değerlendirmelerine sizleri götürecektim kısa da olsa. Ama o kadar çok mesaj geliyor ki bu mesajlarınıza da hemen böyle tamam teşekkür ediyoruz bitiriyoruz artık diyemiyorum. Okumadığım mesaj kalmasın istiyorum. Sohbet de güzel oluyor böyle karşılıklı. Galatasaraylı arkadaşlar akşamüstünüz açık yatmayın demiş. Yapmayın öyle şeyler demiş. Peki. Hasta olmayın istiyor bak kötü bir şey demiyor size yanlış anlamayın hemen. İyi yayınlar Fatih Kaya ben. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için en doğru isimdir demiş Fatih Bey peki. Muhammed Bey der ki
Abi şu listeleri okurken isimlerin ne iş yaptığını

0: yaptıklarını vesaire ayrıntı verme ihtimaliniz olur mu? Elimden geldiğince verdim. Adıyla müsemma diyerek, soyadıyla müsemma diyerek örneğin verdim, detaylandırdım. Ama tabii bir yerden sonra da onları daha detaylı sizlerle paylaşayım. Peki, tamam, bir dahaki yayın için. Ama şu an özellikle Hakan Safi listesine baktığımda Ali Aytemiz'i adıyla, soyadıyla müsemma Aytemiz'den hatırlarsınız. Petrol'den hatırlarsınız belki. Oradan hani ilk etapta böyle söyleyebiliyorum. Çok detay veremiyorum size ama hemen hızlıca şöyle sizler için de enerji tarafında hatırlarsınız diye biliyorum. Hakan Safi'nin listesindeki Ali Aytemiz'i kesintisiz güç kaynakları ve enerji çözümleri sektörünün öncü firmalarından olan Aytemiz'den. Hakan Safi'nin listesindeki Ali Aytemiz mesela. Aynı şekilde Mustafa Ömer Topbaş yine orada dikkat çeken isimlerden biri. Mustafa Ömer Topbaş'a da şöyle bir hızlıca bakmak isterim. O galiba bir önceki yönetimde de var. Ali Koç yönetiminde, Fenerbahçe'de. Diğer tarafta Atakan Altınbaş'tan bahsettik. Üniversite, Altınbaş Üniversitesi'nden bilirsiniz belki oradan. Kimdir, nedir? Altınbaş Holding özelinde orada yönetim kurulu başkanı diyebiliyorum demiştim. Ama hatırladığım kadarıyla şöyle tekrardan bakayım. En büyük holdinglerden biri, evet, Türkiye tarafında ve ülkemizde. Altınbaş ve Altın Has Holding bünyesinde aktif görevleri olan bir isim olduğunu görüyoruz. Hakan Safi tarafında. Tabii burada bunlara bakarken Aziz Yıldırım tarafının listesine de hızlıca bakalım ki Barış Göktürk'ü zaten biliyorsunuz, çok yakından tanıdık bu süreçte. Mahmut Uslu özelinde yine bildiğimiz bir isim. Fatih Öztürk'ün, benim bildiğim kadarıyla Fatih Öztürk'ün, Nihat Öztürk'ün oğlu olduğunu biliyorum. Ve o da stadyum projesinde ön plana çıkacak bir isim olacak, onu söyleyelim. Onun da yanında Özgür Peker yine aynı şekilde katılır mı? Katılırsa büyük katkısı olur gibi şeylerin konuşulduğu bir isimdi. Tabii Özgür Peker de Aziz Yıldırım'ın listesinde, bunu hatırlatalım. Önemli isimlerden biri Fenerbahçe tarafında Özgür Peker. Pekerler inşaatta, inşaat işleriyle uğraşan, İzmir'de, Ankara'da farklı farklı projeler yürüten yıllardır bir isim. Peker İnşaat özelinde. Onun yanında Önder Fırat'ı hatırlıyoruz yine iş insanlarından. Cihan Kamer Zira çok ön plana çıktı bu süreçte. Aziz Yıldırım'ın listesine döndüm. Orada en azından bazı isimleri öne çıkartıyoruz. Çünkü yanlış bilgi de vermemek adına her birini tek tek biliyorum. Her birini tek tek şöyle sayıyorum diyemem ama İsimlere şöyle biraz detaylıca baktığımda Cihan Kamer tarafında bir Atasay'da, Atasay'ı bilirsiniz. Orada bir yine önemli çalışmaları olan, oranın başında olan bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada Atasay ve Altınbaş'ın karşılıklı bir iki ayrı listede de ön plana çıkması önemli. Onu da aktaralım. Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerden hatırladığınız bir de Selim Kosip var. Yine aynı şekilde listede Aziz Yıldırım'ın asil üyeleri arasında Selim Kosif ön plana çıkıyor. O da otomotiv sektöründe ön plandaydı diyebiliyorum. Tabii otomotiv sektöründe ön planda olan isimler genellikle aynı çatı altında inşaat sektörüyle de içli dışlı oluyorlar ki şirketi muhtemelen öyle. Savaş Adalet diğer tarafta biraz da hukuki kısımda Aziz Yıldırım'ın yanında olan bir isim ki sürekli yanında görürsünüz. Mesela Savaş Adalet yazın. Aziz Yıldırım'ın birçok fotoğrafında, birçok programında hemen yanında, sağında ya da solunda fark etmeksizin hemen arkasında ya da çok ön planda olan bir isim. Yani Aziz Yıldırım'la sürekli orada mesaisi olan bir isim. Savaş Adalet önemli isimlerden biri hukuk kısmında. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'yi de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi tarafından sizin sorunuz üzerine böyle işlemiş olalım diyeyim. Takip et dedin de biz mi takip etmedik? Ayıpsın demiş. Peki, o zaman Instagram Cyberberk'ten takipleşelim. Berk'cim, dünya seni dinliyor. İnşallah birleşme olur ama imkansız görüyorum. Saygılar, ben Yaşar demiş. Estağfurullah, dünya demeyelim ama Radyo Gol dinleniyor. Benimle alakası yok onun. Dünya Radyo Gol'ü dinliyor. Diyelim dünya, doğru dediniz bak. Radyo Gol'ü dinliyor. Bizde bir alakası yok. Bir saat sonra da tekrar aynı şekilde dinlenecek. Kenarda Berk Bey, siz de teknik direktör olarak yaparsınız. İyi yayınlar demiş. Mükemmel kadro kurulsun lütfen. Teknik direktöre gerek yok demiş. Kenarda Berk Bey olsa bile siz de iyi bir teknik direktörlük yaparsınız demiş. İyi bir kadro gerekiyor demiş. İyi kadrolar da kuruldu ama hatırlayın lütfen. Hakan Safi'nin kadrosu Ali Koç grubu gibi olmuş demiş. Ali Koç oluşturmuş gibi demiş. Hakan Safi eşittir Ali Koç demiş. Bak böyle düşünen çok var mesela. Bu mesajlarda çok geliyor. Ümit Girgin, Galatasaray nasıl şampiyon olduğunu hepimiz biliyoruz Galatasaray'ın. Başkan değişimiyle olmaz bu işler. Derine inmek lazım Ümit ben demiş. Ya Ümit Bey şimdi bu da çok altı dolu bir yorum değil. Tamam o zaman Hakan Safi bugün Galatasaray nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz Galatasaray'ın. Biz öyle yapacağız deyip bunu satmaya çalışsın. Satar mı sizce şu an bu? Ya da bunu kongre üyeleri satın alır mı? Almaz. Çünkü problemin burada olmadığını düşünen bir çoğunluk var. Problemin işte yapıyla farklı farklı şeylerle alakalı olmadığını düşünen, beceri problemi olduğunu, farklı şeyleri aynı anda denemek ya da aynı şeyi üst üste 2-3 yıl denemekle olduğunu, bir istikrarın oturtulamadığını, önemli bir ismi getiremediğini mesela sürekli yabancılardan medet umarak olmayacağını bile bile böyle düşünüyor çünkü taraftar. Benim düşüncem bu diye demiyorum. Ya da kongre üyelerinin geneli baktığımda, analiz ettiğimde %60-%70'lik böyle düşünen bir kitle olduğunu görüyorum. Yani %20'lik sizin gibi düşünen kitlenin olması da bence normal. O da biraz fanatizmi de işin içerisine barındıran. Renklere gönül vermek diyelim ya da biraz daha yumuşatalım mı? Peki hadi sizin hatırınıza Ümit Girgin. Böyle biraz da öyle bir görüşünde olduğu bir ortam var ama bence sizin bu dediğiniz artık satmıyor. Satmaz da. Ali Koç döneminden sonra ne kadar sattı onu da sorgulamak lazım. Az Yıldırım'da öyle bir şey olmayacak yani. Az Yıldırım en fazla gelir der ki Özgür Yankaya bir daha burada maç alamazlar. Odur yani bu arada bir tepki vermek. Özgür Yankaya'nın hata yapması sonrasında ya işte Özgür Yankaya'yla böyle hata yaptı, şöyle hata yaptı, kimlerden haber aldığını biliyoruz, açıklayacağız deyip bir yıl bekletmek değil. İki yıl bekletmek değil, aylarca bekletmek değil. TFF'ye gidip ne konuşulduğu bilinmeden basın toplantısında ya da basın açıklamasında şunu şunu konuştuk, bunu bunu dedik, bize bunu dediler. Yapıyı şöyle yıkıyoruz, yapıyı böyle yıkamıyoruz. Bunlar değil olay. Tamamen biraz daha farklı noktadan senin daha iyi bir futbol aklıyla, ki orada da ben uzman değilim, burayı o yüzden detaylandırarak anlatamıyorum ama yanlış giden şeyi doğru yerde aramak olay diyeyim ve öyle geçeyim bu kısmı. Mütevazı olma Berk kardeşim. Çok iyisin işinde, dinleniyorsun demiş. Estağfurullah diyelim, geçelim yine. Teşekkürler Yaşar Bey. Alman ve İngiliz taraftarlar ülkemize rahat şekilde her şeyi yapıp eğlendiler. Trabzonspor taraftarları kupa finali için Antalya'ya alınmıyor. Şehrin dışında ormanın kenarında bekletiliyor. Aydın ben demiş. Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Söyle de senden bilelim, bildiğin varsa demiş. Görmüyorsanız benim diyecek bir şeyim yok. Yani Galatasaray... En azından şunu diyemem, Fenerbahçe'nin, çünkü bu o zamanlarda yapılıyordu, lütfen hatırlayın ya. 2007 yılında Fenerbahçe içinde aynı şeyler söylenmiyor muydu? Aziz Yıldırım sokmuş bütün Fenerbahçelileri TFF'nin içine, bakın onunla arası böyle iyi, onunla şununla arası böyle iyi denmiyor muydu ya? En çok ağzı yanan, en çok dert yanılan taraf Fenerbahçe tarafıydı o dönemlerde. Yani bir takım iyiyken bu tarz şeyleri çok rahat söylersiniz. Çünkü en kolay kaçış yoludur. Dönemin teknik direktörü, dönemin başkanı, dönemin yönetimi için en kolay yoldur bu. Bunu da taraftar çok rahat alır. Çünkü taraftar orayı sorgulamak için değil, yeri geldiğinde biz hep senin yanındayız, İşte yensen de yenilsen de seninleyiz kısmıyla yaklaştığı için birçok noktada bazı şeyleri sorgulamaktan vazgeçer, bazı şeyleri sorgulamaz. Neticesinde sen burada bir siyasi, gerçi orada bile büyük büyük yanlış ama ayrı konu da, neticesinde sen bir siyasi partiye işte taraf olup orada gidip oy verip ülkenin geleceğini belirlemek için bir iş yapmıyorsun ki, bu taraftarlık tamamen gönül bağı. Burada da bazı şeyleri kolay satın alıyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum sana ama ben bunu anlatmaya çalışırken sen bana tutup Galatasaray nasıl şampiyon oldu söyle de senden bilelim bildiğin varsa dersen, o zaman sen bunu yine anlayamıyorsun ya da bir şey söyleyemiyoruz. Bir şeyi anlatamıyoruz, bir anlaşamıyoruz diye düşünürüm. Mehmet Acı'nın mesajı bu şekilde. Takip ettim Berk abi, selamlar Instagram'dan demiş. Peki. Instagram'dan selamlar demiş bak bir de orada. Peki. Galatasaraylar Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olduğu hakkında yorum yapacağınıza, hakemlere nasıl şampiyon yapıldığınızı anlatın demiş. Peki. Ayhan ben demiş. Galatasaray nasıl şampiyon oluyormuş? Arkadaş bir anlatsın demiş. Peki. Okuyamadığımız mesaj var mı diye çıktığımız yolda yaklaşık 40 dakikadır, 45 dakikadır, belki de 50 dakikadır tüm mesajları okumaya çalıştık. Hızlıca reklama gidiyorum, ardından buradayım.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
2: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam bitti. Reklam.
5: Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerin mesajlarını okuduk, okumaya da devam edeceğim. Ama böyle hepsini bitirelim derken şu saate de bakıyorum. Hakikaten 15.08'den bu yana bunları 50 dakikadır reklam, hadi çıkalım. Bir program olacak derecede hepsini okuduğumuzu söyleyelim. Mesajlara da doyduk, mesaj okumaya da doyduk. Gerçi biz okumaya doymadık. Sizler yazın lütfen 0212 273 10'dan. Değerlendireceğiz, detaylandıracağız ama ben hızlıca Sports Dijital'de canlı yayında Murat Aşık ve Aydın Cingöz'ün nasıl değerlendirdiğini bu süreci merak ediyorum. Onların yorumlarına, usta yorumlarına bir gitmek istiyorum. Aydın Cingöz soruyor, Murat Aşık değerlendiriyor. Aynı zamanda Aydın Cingöz'ün de uzun uzadıya değerlendirdiği noktalar oluyor. Oradaki yayına gidelim, orayı dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bağlantılarla hem Aziz Yıldırım gündemini, hem Hakan Safi gündemini, seçim gündemini yani, hem Atina'yı, Fenerbahçe'yi, Atina'da dörtlü finalde ne olacak, Final Four'da neler göreceğiz kısmını, ki oraya hemen küçük parantez açayım, çok küçük, yine uzatmadan lafı, saatten 18'i gösterdiğinde Göksel'in İçer Saraç kıymetli kardeşim, mesai arkadaşım sizlerle olacak ve karşılaşmaya ilişkin tüm detayları aktaracak. 20 civarında Can Genç kupaya gidecek, kupada Trabzon-Konya gündemindeki tüm detayları maç içinde, devre arasında, maç sonunda ve maç anında sizlere aktarıyor olacak. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz diyeyim. Tüm bunları değerlendireceğiz diyeyim. Ve aynı zamanda kupa gündeminde konuşmaya devam edeceğiz parantezde. Hızlıca Aydın Cingöz ve Murat Aşık'ın yayınına gidiyoruz.
8: Size selamlar. Sports Dijital'e hoş geldiniz. Murat Aşık'la birlikteyiz. Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını konuşacağız. Yani aslında basın toplantısı da denemez. Bazı işlerde yapılması lazım. Tanıtım. Hoş geldin öncelikle.
9: Hoş bulduk.
8: Yani şöyle, bugünkü adı ne?
9: Basın toplantısı.
8: Basın toplantısı. Evet, bir basın toplantısı. Yani basın toplandı. Ben soru cevap kısmını bekliyordum ama yöneticilerini tanıttı ve Aziz Yıldırım teşekkür etti. Önce Yusuf Mertol konuştu.
9: Yusuf daha uzun konuştu.
8: Yani öyle oldu biraz. Yani şöyle aslında, yani
9: bu, az önce bizim çok Doğan, şey
8: Doğan Dirim'le basın... biz içerideydik. Dedim ki yani biz de Aziz Yıldırım başkan adayı olduğunu zaten biliyorduk. Daha geniş basın toplantısı.
9: Ben şey, güzel bir şey dedim. Basın toplandı oraya dedin ya. Bu basın toplantısı yerine basın toplanması oldu. Basın bir yere, evet, toplandı. Aziz Bey, yöneticiler tanıtıldı ve bitti. Aziz Bey sadece kısa bir konuşma yaptı herhalde. 1,5-2 dakika sürdü o da.
8: 4-5 dakika falandır. Sürdü yani. En fazla. En fazla. En fazla. Ya yani toplamda böyle bir 20 dakikalık bir şey oldu. 20 dakika bile olmayabilir bu arada. Bir etkinlik oldu. Yöneticilerini tanıttı. Listeler bu arada tabii. Bunları da konuşacağız ama... burada benim beklentim Aziz Yıldırım'ın sonuç itibariyle, tabii derneklerde çeşitli değerlendirmeler oluyor ama ilk defa başkan adayı olduktan sonra kamuoyunun önüne çıkıyordu ve Aziz Yıldırım daha geniş bir değerlendirme yapmasını bekliyordum. Bu da bir strateji Aziz Yıldırım açısından, ne diyorsun?
9: Ya evet, şimdi beklentilerin aksine bir şey oldu. Yani sonuçta evet, biz bugün ne bekliyorduk hepimiz? Sayın Başkan çıkacak. Uzun zamandır...
8: Ben hatta bu yayın 15 olmaz diyordum.
9: Evet, ben de hani ben hatta şöyle paylaştım kendi şahsi sosyal medyada, 15.30... Ama işin gidişatına göre uzayabilir, öteleyebiliriz. Hatta buraya gelmeden önce de Bora Beyzade ile dışarıda konuşurken ya dedim inşallah erken biter de beklediğimizden. 18'de de Euroleague maçı var. Hani ona yetişelim bari falan derken işte 15-20 dakikalık kısa bir tanıtım gibi. Yani bunun şöyle de yapılabilirdi. Yani tabii biz kimseye iş öğretmek gibi bir durumumuz da olmasa ama ya bu daha önceden bir video olarak hazırlanırdı. Daha da hatta bence şık bir video olurdu bu işte yöneticilerin tek tek görselleriyle tanıtıldığı. Başkanın konuşması da eklenip servis edilebilirdi ve bence daha fazla ses getirirdi. Yani bu biraz beklentinin aksine Sayın Başkan'ın da tarzında şimdi 2024'te
8: evet, sen yenilince.
9: Her Sayın Başkan biraz sağa sola takılır sorulara cevap verirken işte hatırla o zaman işte mesela.
8: 2024. 2024'te adaylığında.
9: Sezgin gelmezse mesela Atçın'a haber diyordu. Öbürüne artık bak param da var ona göre diyordu falan hani daha interaktif yapıyordu. Bugün biraz daha soğuk, daha resmi. Ha belki şunu diyordur ya biz zaten geziyoruz işte şu anda bütün dağ bayır. İşte İzmir, Mardin, Van, Tatvan. Hani böyle bir şey yapalım dedi ama şimdi ben bugün mesela Akredite olsam ve oraya gitsem biz burada yayın yapmayacak olsak oraya gitseydik ben hayal kırıklığıyla ayrılırdım. Niye buraya geldik derdim yani.
8: Bir de şu var. Şimdi ayın 22'si Arife günü, 23'ü bayram. 23'ü mü oluyor? Yok. 27'si. 26, 27.
9: Çarşamba.
8: Şimdi orada en az biz zaten 5-6 günlük bir pazartesine itibaren hatta sayalım. Öyle diyelim. Bir bayram telaşı olacak. Dolayısıyla aslında bu bayramdan önce kamuoyuna mesajlar bence önemliydi. Belki bilmiyorum. Aziz Yıldırım pazar günü bir basın toplantısı yapabilir. Bende böyle bir bilgi yok.
9: Şey var. Sağa sola gidiyorlar yine. Var bu haftada bir yerlere gidecekler daha diyebiliyorum
8: tabii
9: ama.
8: Tabii yani şu bakayım. Bir de şu evet, açıdan evet. Söylüyorum. Gerek dijital kanallar, gerekse gazeteler, gerekse televizyonlara tabii bir iletişim çalışması olacak. Buralara Sayın Başkan adayı Aziz Yıldırım çıkacaktır. Bugün Hakan Safi bu arada TRT Spor'a çıkacak. 21 diye zihnimde kalmış. Az şuraya gelmek istiyorum. Yani araya bayram giriyor. Bayramdan sonra aslında kamuoyuna mesajları iletmek ve vermek için tabii bir çabalanacak ama en azından bayramdan önce sonra, tabii zihinlerde bir şeyler bırakılmalıydı.
9: 5-6 gün kalacak bayramdan sonra. Evet. Yani 1 Haziran desek tekrar insanların hani hayata dönmesi, tatil dönüşü. İşte o hafta sonunda kongre var. 6'sı ve 7'si. Hakan Bey şöyle bir program hazırlamış. Şimdi Aziz Bey'inkini bulamadım. Aziz Bey çünkü daha çok İstanbul dışında yapıyor. Bugün akşam saat 6'da bahsettiğim işte bu arada Fenerbahçe Beko'ya da başarılar Euroleague Final Four maçta. Hakan Bey taraftarlarla beraber Farkul Gazı'da bir organizasyon yapmış. Taraftarlarla izleyecekmiş. Hmm. Tüm taraftarları davet etti orada izlemek isteyen. Akabinde akşam 9'da 21'de TRT Spor'da canlı yayına çıkacak. Sanıyorum yarın da 11 gibi o da bir basın toplantısı ya da bir yönetimini tanıtma gibi bir organizasyon planlanıyormuş şu an. Sağdan soldan duyduğum kadarıyla söylüyorum okuduğum kadarıyla. Bakalım ya Aziz Bey daha farklı başladı. Hatta dedi ki bazı kişiler de burada yok. Mesela ilk kez bir başkan adayının tanıtımında futbol AŞ yöneticilerini de gördüm.
8: Evet onları da.
9: Bir detay daha verdi. Hepsi de burada değil. Daha da gelecekler var. Yani biraz yani yönetim var ama sadece yönetime bakıp aldanmayın. Benim aşağım da güçlü. Futbol AŞ'm de güçlü. Ya ben Sayın Başkan'ın yüzünde böyle bir mutsuzluk gördüm. Bilmiyorum. Olabilir. Yorgunluğundan olabilir. Başka bir şey. Ya da oradaki bir organizasyonel bozukluk olabilir. Ya çünkü hiç alışık değiliz Sayın Başkan'ın böyle bir anda kesip atmasına. Yani hadi bitti güle güle. Dağılalım oldu bir anda. Şu anda işte basın danışmanı tarafından da işte görseller paylaşıyor.
8: Yani evet, burada görseller atılıyor. Yani şöyle ben
9: onların orada paylaşılması lazım. Yani stat projesi işte efendime söyleyeyim şöyle bir şey söylüyor Sayın Başkan. Şimdi Sayın Başkan şöyle bir şey yöneltildi eleştiri. Son Yüksek Divan Kurulu dedi ya bu amatörleri de belki biraz küçültmek lazım. Çok para harcadık zamanda. Ama şu anda gelen görsellerden birinde şunu diyor.
8: Her branşta.
9: 100. yılda olduğu gibi 120. yılda da biliyorsun. 100. yılda Sayın Aziz Yıldırım Başkanlığı tüm branşlara şampiyonu.
8: Belki şimdi biz tabii Aziz Yıldırım'ın cümlelerinden yola çıkarak bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama iki başkan adayının da yönetim kurulu listesi belli oldu. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif. Eski yönetiminden tabii Selim Kosif, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Önder Fırat, Cihan Kamer daha önce yıllar önce çalışmıştı diye biliyorum. Batuhan Özdemir, Nihat Özdemir'in oğlu. Fatih Öztürk.
9: Bilken okullarının sahibi. 2024'te de listesindeydi.
8: Özgür Peker, Hakan Safi'nin listesinde olacağı konuşuldu
9: Özgür
8: ama.
9: Özgür Peker'le ilgili minik bir detay. Saadettin Sarı'nın Ali Koç seçiminde son gün Ali Koç'un bir yöneticisinin isminin yazılmadığı ortaya çıkmıştı. Yani listede var fakat pusulalarda yoktu adı. Özgür Peker'di o kişi.
8: Öyle mi?
9: Evet.
8: Peki. Yedek üyeler Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit. yönetim kurulunun listesi, aday listesi bu şekilde hazırlanıyor.
9: Aydın Acun da bir önceki yönetim kurulunda var. Yani 2024'teki aday olan listede var.
8: Belki Hakan Safi'nin yönetim kurulu aday listesi. Ali Aytemiz, Metin Doğan,
9: şöyle
8: Ruşen Çetin.
9: Hani bunları da tanıtalım insan. Metin Doğan Aziz Bey ile yöneticilik yaptı. Ruşen Çetin.
8: Orada da şöyle bir eleştiri gelir, onu da söyleyeyim. Hakan Safi eskiden yen olmaz gibi bir ifade kullanıyordu ya. O zaman eski yöneticileri niye aldınız derler. Ama yani orada da o çelişki
9: tecrübe
8: oluyor.
9: Tecrübe iyidir diyeyim o zaman. Yani o kendi görüşleri bence tecrübe
8: yani
9: iyidir.
8: Yani altı dolu olmayan cümle.
9: Dengeli yapmak lazım yani yönetimleri. Evet. Ruşen Çetin Ali Bey ile Sayın Ali Koç'la çalıştı. Metin Sipahioğlu Sayın Ali Koç'un ilk döneminde vardı sadece.
8: Dağlarca Çağlar, Mertay Türk, Rami Mertay Türk, Ömer Topbaş, Saadettin Saran listesindeydi.
9: Saadettin Saran futbol AŞ'deydi, futbolun başındaydı.
8: Özgür Özaktaç.
9: Ali Koç listesindeydi. Murat Ülker'in en yakınlarından.
8: Atakan Altınbaş. Orhan Turan.
9: Altınbaş Holding. Orhan Turan TÜSİAD Başkanımız.
8: Selahattin Süleymanoğlu. Ogün Doğan. Şanser Özgür Yıldırım.
9: İstanbul Jet. Fenerbahçe tekerlekli basketbol takımının sponsorunun sahibi.
8: Taha Gökberk Doğan.
9: Avukat.
8: Yedek üyeler. Esra Öztürk Çilingir. Ahmet Bulut. Ahmet Murat Emanetoğlu.
9: Saadettin Saray Yönetiminden.
8: Ertuğrul Eren Ergen.
9: Saadettin Saray Yönetiminden.
8: Barış Öztürk.
9: 1907 Yönetim Kurulu Üyesi.
8: Mustafa Enes Yıldırım. Arasba.
9: Hufeder Başkanı.
8: Hangisi daha meşhur yönetim? Hazırlarım ki daha meşhur yönetim. Bu çok
9: neye
8: konuşuluyor.
9: Göre, neye göre meşhur? Ha? Fenerbahçe'de İsimler. Eğer Fenerbahçe camiası görürse bulduklar daha meşhur.
8: Niye?
9: Say.
8: Tamam sayalım.
9: Aç öbür listeyi.
8: Tamam sayalım.
9: Sayılarını. Ben Fenerbahçe camiası diyorum ama. Sayalım. Mahmut Uslu, Nihat Özbağ'ı, Önder Fırat.
8: Cihan Kamer.
9: Peki Cihan Kamer'i sayalım. 4. Selim Kosif de sayayım seni tatlattığı için. 5. 5 kişi.
8: Diğerleri yeni isimler.
9: Yeni isimler. Ya evet. Şöyle iş hayatında ünlü, şahsi servetlerinden bahsetmiyorum. Fenerbahçe camiası bugün şöyle diyeyim. Faruk Ulgas tesislerine girdikleri zaman bu 5 isim tanınır. Diğerleri
8: yeni isimler
9: tarafından tanınır. Diğer evet. Öbür tarafa. Metin Doğan dernekçidir. Ruşen Çetin. Metin Sipahioğlu zaten yıllardır adı geçer yöneticilerde. Evet. Dağlarca benim kardeşimdir bilinmez. Ömer Topbaş daha yeni yönetimdeydi. Aziz Bey'in de 2024 listesindeydi bu arada. Özgür Özaktaş yıllarca futbol altyapının başındaydı.
8: Hemen hemen aynı ya.
9: Aynı işte dengeli ama bu da yedeklere geldiğinde. Şimdi Ahmet
8: yani
9: Bulut,
8: kamuoyunda daha böyle kamuoyu, bilinen isimler.
9: Ben Fenerbahçe kamuoyu diyorum. Sen kamuoyunda Aziz
8: Bey. Seçecek olan da şeydir tabii.
9: Kamuoyunda Aziz Bey, Fenerbahçe kamuoyunda Hakan Bey diyeyim o zaman. Yani ama burada da şimdi mesela Orhan Turan dediğinde TÜSİAD Başkanı. Yani böyle ismen bir anda şey olmuyor da TÜSİAD Başkanı'ndan bahsediyorsun. Ahmet Bulut şimdi Fenerbahçe ki bize de sallamışlığı çoktur kürsülerden ama olsun yine de biz hakkını verelim. Fenerbahçe tribünlerinin sevilen ismidir Ahmet Bulut. Ertuğrul Eren Ergen hakeza tribünden gelme bir yöneticidir. Saadettin Bey de derneklerden sorumluydu. Dediğim gibi yani Enes Yıldırım Hufeder Başkanı. Hufeder bugün Fenerbahçe'nin tüm hukuksal mücadelesine rol alan. İşte öbür tarafta Savaş Adalet var. Yani böyle dengeli bence. İkisinin arasında şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yönetimler açısından bir fark yaratmadılar birbirlerine karşı.
8: Öyle mi diyorsun?
9: Ben öyle görüyorum. Yani seçimde dur. Yani ya bu listede de şu var. Şunun için gidelim o listeye oy verelim. Acun Ilıcalı var. Yani dönelim ya bak evet şey zaman Acun'a verelim hani. Acun için oyumuzu değiştirelim. Ben bu yönetimler öyle ben bunu yalnız hep söylüyorum. Bu seçim başkan seçimi.
8: Hakan bence Fenerbahçe'deki bütün hikaye başkan seçimi.
9: Ama sen öyle düşünme. 2024 seçiminde Aziz Yıldırım Ali Koç'ta Acun Ilıcalı çok fark ettirdi.
8: Öyle mi diyorsun?
9: Bence çok fark ettirdi. Ya çünkü insanlar ben o gün hani kongrede de girdiğimizde cumartesi günü statta yani başkan adayları kadar belki daha çok ilgi Acun Ilıcalı'ya vardı.
8: Belki şimdi Aziz Yıldırım'ın demeçlerinden gidelim. Daha doğrusu konuşmasından gidelim. Fenerbahçe'yi diyor. Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım. Bu seneye hep beraber damga vuralım. Bu herkese çağrımdır.
9: Şimdi burada ben bir şey anlamadım. Ali Koç'a niye çağrı yapıyor Aziz Başkan? Şunu mu diyor? Hakan Safi sen Ali Koç'un adayı mısın diyor.
8: Ben böyle yorumladım.
9: Ben de aynı anladım da ben sana sorayım dedim. Hani ben mi
8: yani yanlış şöyle anladım. Bu işin içerisinde Saadettin Saran da soksaydı eğer.
9: O zaman evet tamam.
8: O zaman hani toplam başkanlara.
9: Seninle yayın yapa senin gibi düşünmeye başlamışım ben de olaya bakış. Ben de böyle düşünmüşüm. Şimdi Saadettin Saran'a da çağrı yapsaydı hani gelin son dönemini Fenerbahçe başkanları hep beraber yönetelim.
8: Birlikte yönetelim olurdu.
9: Ama burada Ali Koç sanki sen Hakan Safi'yi sen destekliyorsun.
8: Yani Hakan Safi Ali Koç'un
9: adayı gibi.
8: Adayı.
9: Aziz Başkan bunu diyerek Hakan Safi'ye oy toplar. Öyle derse.
8: Peki devam edeceğiz. Konuşacağız tabii ki. Var mı o konuyla ilgili söylemesin bir şey?
9: Yok. Aynı anlamışız.
8: Ama o birlik ve beraberlik mesajlarını en başından beri veriyor.
9: Gelin yönetime girin dedi. Beraber yapalım dedi.
8: Evet. Kendime bakınca Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şöyle atıyor. Her zaman her yerden büyük Fener. Bu sloganı inleyen, bu sloganla inleyen stat, sokaklar, her yerde bayraklar, hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır. Aziz Yıldırım kendisini aslında.
9: Ben Fenerbahçe'nin kaynağını... ta kendisiyim söylemi tepki aldığı için yumuşatılmış söylem bu olmuş bence. Çünkü o Fenerbahçe'nin ta kendisiyim söylemi çok tepki aldı.
8: Bir de o cümleyi verebilir miyiz arkadaşlar?
9: Kendime bakınca Fenerbahçe'yi görüyorum diyor.
8: Bir önceki. Şimdi esas konuya geleceğim zaten. Kendime bakınca Fenerbahçe'yi görüyorum. Kendime bakınca Fenerbahçe'yi görüyorum. Yani enerjisi, mücadelesi Fenerbahçe böyledir. Birbirimize benziyoruz. Yani ama
9: tamam. Şimdi sen hatırla yıllarca özellikle başkanlık.
8: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim.
9: 2018 kongresine başladı o Halla Çimansur hikayesi. Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim. Halla Çimansur'u okuyun hani hep.
8: 2021'de söyledi onu ilk.
9: 18'de yok mu kongrede?
8: Yok. 2021'de Aziz Yıldırım seçimi kaybetti. 3 yıl boyunca hiç konuşmadı.
9: İlk orada mı söyledi? Tamam.
8: 2 ya da 3 Haziran 2021'de Fenerbahçe'nin kongreden seçiminden önce. Bir gün önce ya da 2 gün önce Aziz Yıldırım çıktı Çırağan Sarayı'ndaki o meşhur basın toplantısında ve ne diyeceği çok merak ediyorum. Evet. Çünkü 3 yıl çok başarısız bir Fenerbahçe vardı Ali Koç döneminde. İlk kez Aziz Yıldırım konuştu ve orada dedi ki ben Fenerbahçe'nin kendisiyim.
9: Tamam, ben orada tarihleri karıştırmışım. Bence söyledi. Onun o çok sert geldi bazı insanlara. Onun üzerine ben biraz daha yumuşatıp kendime bakınca Fenerbahçe'yi belki görüyorum.
8: Devam edelim. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına devam ediyoruz. Şimdi burası dikkat çeken bir nokta. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı lacivert boyamak istiyorum. Buna bana nasıl yapacağımı sormayın. Yaptık yine yapacağız. Burada bir şey söyleyeyim sonra sözü sana vereyim. Şimdi ben buna şöyle itiraz ediyorum. Ben bu açıklamayı anlayabiliyorum. Şimdi biz seninle çok eski tanışıyoruz biliyorsun.
9: Evet.
8: Ben çok uzun süredir yani artık 25 yıla doğru gidiyor. Ben 5 dakikada 20 yıllık Aziz Yıldırım hikayesini anlatırım. Hı-hı. Ve şu açıklama beni ikna eder. İkna olabiliyorum. Altını doldururum. Yani Aziz Yıldırım böyle diyor çünkü şundan ötürü. Aziz Yıldırım böyle diyor çünkü şundan ötürü. 3 aşağı 5 yukarı sen de Sayın Başkan'ın bu vurguyu yaparken geçmişte neler yaptığını biliyorsun. Olumlu, olumsuz ama bugün seçime girerken
9: ben
8: diyor
9: Sayın
8: ki...
9: Sayın Başkan'la iki dönem çalışan bir yönetim
8: kurulu üyesiyim. Hayır bir de çalışan... Yaptım yine yaparım diyor. Ve doğru. Fakat bugün aslında tam olarak beklenen şey şuydu bence. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkan adayı. Fenerbahçe zor durumda. Fenerbahçe'nin çok sayıda genç kongre üyesi var. Ve Aziz Yıldırım ne yapacak sorularına merakla yanıt arıyorlardı. Şimdilik ben eksik bırakıldığını düşünüyorum. Bak ben anlıyorum. Sen de tamam. Anlıyorsun.
9: 45 yaş üstü anladı. Fenerbahçe'nin.
8: Bir de hafıza meselesi tamam. Bazı şeyler.
9: Ama şöyle ağırlık olarak Fenerbahçe'nin 45 yaş üstü kongre üyeleri anladı.
8: Diyelim.
9: Ama bir nesil var ki Fenerbahçe'nin.
8: Düşürelim. 40 diyelim.
9: Ya ben 45 diyorum. Ben 40'lardayım. Ya 45 diyeyim hadi ya. 40 diyeyim senin için tamam.
8: De abi.
9: 5 yaş için kırmayalım birbirimize. 40 yaş altı neyle hatırlıyor Aziz Yıldırım biliyor musun abi? Yani iyilerini bir okudular. Ama son 4 sezon hatırlıyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin son şunu hatırlıyorlar şimdi. Bir defa hem son 4 sezon hatırlıyorlar. Sonuçta bir 4 sezonluk başarısızlık var. Son kongrede kongreyi kaybedip seçilen başkan adayının elini bile havaya kaldırmadan stadı terk etme var. Akabinde başkan olmadığı dönemde Fenerbahçe'yi SPK'ya şikayet edeceğim var. Var da var. Sonra 2024'te bana artık Fenerbahçe'ye artık benden hayır gelmez. Bitti benim zamanım. Ben artık başkanlıkla işim yok. Var. Şimdi bunların hepsi varken yaptınız, nasıl yapacaksınızı duymak istiyor insanlar. Ben de duymak istiyorum. Evet biz de Sayın Başkan sağ olsun ben sayesinde Fenerbahçe tarihinin yakın geçmişinin bir eskisi de var mı bilmiyorum çünkü en genç yönetim kurulu üyesiyim. Sağ olsun var olsun. Onun sayesinde yaşadım. Evet yaptı. İşte davumlu seneler Aykut Kocaman 2010-2011 bir örgüte karşı. Belki Fenerbahçe tarihinin en zor şampiyonluğunu kazandırdı Fenerbahçe'ye. Sonra 13-14 Fenerbahçe tarihinin en erken şampiyonluğunu kazandırdı. Ama ondan sonra 13-14'ün bitimiyle beraber bir aşağı ivmelenme başladı Fenerbahçe'de. Ersun Yanal'ın Temmuz ayında gönderilmesi.
8: Doğru.
9: Ve arkasından Fenerbahçe'nin her sene hoca değiştirmesi, her sene sportif direktör, işte Terenoya diye bir adam gelmesi bir anda yabancı. Yani Fenerbahçe'de yabancı sportif direktör modası başladı Sayın Aziz Yıldırım'ın zamanında. Şimdi bir başarısız dönem var. Şunu anlatması gerekiyordu bence Sayın Başkanım. Başkanım son 4 seneniz başarısız. Yeni ne yapacaksınız? Yani evet eskiden yaptınız ama şimdi zaman değişti. Paralar büyüdü. Yabancı sınırı kaldırıldı. O zamanlar hep Türk...
8: Ya mutlaka Türk bunları anlatacaktır.
9: Anlatacak ama bunları bugün anlatmalıydı.
8: Bugün ben bekliyordum.
9: Bugün basın toplantısı. Şimdi halk, herkes izliyor. Şimdi siz gidiyorsunuz, izliyoruz. İşte İzmir'e gitti Sayın Başkan, Bursa'ya gitti. Ya bunun oradaki 1000 kişi, 500 kişi izliyor. Şimdi bugün belki
8: ama binlerce... o zaten kamuoyuna açık toplantılar değil. Derne yani o anki onu şey açık toplantılar.
9: İşte 500 bin kişi izliyor.
8: Servis ediliyor şey.
9: Tamam 500 bin kişi izliyor aydın. Onların da hepsi kongresliymiş bu arada. Yani salonlarda kongresi olmayan taraftarlar var. Bu her başkan döneminde vardı. Ya biraz daha detay olurdu ya. Şu anda bize gönderilen yani basın grubuna gönderilen fotoğrafların, görsellerin anlatılması gerekirdi.
8: Evet.
9: Çünkü şimdi, orada bir stat projesi var herkesin merakla beklediği.
8: Bir daha bir geri dönebilir miyiz? Orada bir dikkat çeken bir ifade daha var. Yani azılım sonuç itibariyle diyor ki ben geliyorum ve yeniden her tarafı sarılarca öğrete boyayacağım. Çok yani güzel. Fenerbahçe'nin 20 yıllık azılım döneminde çok güçlü olduğu bir dönem vardı ve ben o dönemi tekrar
9: peki,
8: yaratacağım
9: şimdi yaşı, diyor. Büyük, yaşı büyük olanlar bir şey daha hatırlıyorlar. Ama Sayın Başkanım siz son seçildiğinizde yani 2018 öncesi son 3 senelik döneminizin seçiminde şunu dediniz. 3 sene üstte şampiyonluk sözü veriyorum
8: doğru,
9: dediniz.
8: Doğru verdi.
9: 3 sene de olamadınız. Bu sefer nasıl yapacaksınız? O zaman da aynı adamdınız yine aynı

0: diyoruz diyen bir kesim var. Şimdi onların ikna edilmesi gerekiyor. Bu seçimde onları yok görmemek gerekiyor. Bizim şu rahatlık olmamalı ki yok. Başkan da onu görüyorum. Ya nasılsa kazanırız. Başkan da öyle bir imaj yok. O önemli.
1: Yani bir taraftan acaba diyorum şöyle bir strateji mi yürütüldü? Yayına girdiğimiz için ben bazı soruları soramadım. Yani niye böyle bir basın toplantısı niye böyle yapıldı diye aslında. Neden soru cevap yapılmadı? Bu soruları soramadım. Bu arada ben de yayın sırasında öğrendim. Evet. Yani ben normalde az önce sana da söyledim. Basın toplantısı 15.30 gibi falan biter diye düşünüyorum.
0: Hepimiz hatta sabah
1: İbrahim Seten'le bir şey konuşurken 15'e yayın koymuş. Dedim ki 15 çok erken dedim. Kaçta biter dedim. 15.30'dan erken bitmez. Yani 20 tane soru olsa her birinin 3 dakika cevap verse zaten 1 saat. Giriş gelişme bölüm en az 1,5 saat diye bekliyordum. Şimdi burada acaba şu mu beklendi? Onun da altını çizerek gidelim. Bir Hakan Safi'yi dinleyelim. Ondan sonra biz çıkalım mı beklendi? Çünkü Hakan Safi bugün...
0: Hakan Safi de şöyle bence bir doğru atak yaptı. Tam Aziz Yıldırım basit toplantısı saat 2'ydi ya 14'tü.
1: Evet.
0: 13.57, 13.58 gibi düşürdüler yönetim kurulu listesine. Orada Sayın Başkan'ın beklemediği isimler de olabilir. Ya bunun ne işi var burada diyebileceği isimler de olabilir. Çünkü daha önce onunla
1: takılır
0: çalışmış.
1: Takılır mı artık Aziz Yıldırım ona?
0: Aziz Yıldırım biraz yani şöyle insan yapısal olarak takılır da niye takılmasın ki? Hı. Şimdi bunun ne işi var karşımda benim kardeşim? Ya atıyorum şimdi. Metin Doğan.
1: Ya seçime giriyorsan beklersen. Tamam, çok hayır, ama bence.
0: Bu bir zamanlama şimdi. Eğer Hakan Sahip bu listesini 11'de açıklasaydı sabah yönetim kurulu listesinde belki hani ona göre analizini yapardı. Ya da şu da var. Ya diyor ya bugün birçok insan yok işte Feridun Bey yok diyor, o yok diyor, güçlü isimler yok. Belki de o isimler olmadığı için. Ya o zaman da diyorum ki keşke bu toplantıyı birkaç gün sonra yapsaydınız. Yani tam kadro halinde. Yani bir plansızlık var Aydın burada. Sayın Aziz Yıldırım'ın iletişim tarafında, iletişim ekibi tarafında bir plansızlık gördüm ben. Ya belki de burada Necati Mete'nin eksikliği hissediliyor, bilemem ben onu yani. Yani ne başladık?
1: Tabii
0: ya belki bir lansman yani. Gecesi yapacaklardır. Şu an duyurulmadı ama yani daha böyle Fenerbahçe mesela Saadettin San hatırlıyor musun? Faruk Ilgaz'da yapmıştı. Ve ben o gün hatırlarsan yayın yapmıştık. Bu akşam kazandı Saadettin San seçimi demiştim. Ali Koç'a karşı ki herkes Ali Koç diyordu o sırada. Ben o Faruk Ilgaz'da görmüştüm o çünkü iletişimi. Belki de böyle bir şey yapacak başkan, bilmiyoruz şu anda.
1: Bu arada devam edelim. Bazı isimlerden bahsetti. Yani bugün burada olmayanlar mesela Cihan Kamer, Selim Kosip, Murat İmam, Mehmet İman. İki kişi mi var ya? Murat İman ve Mehmet İman iki kişi mi var?
0: Yok. Bir kişi herhalde ya.
1: Olabilir. Peki.
0: Ha belki bir tane birisi daha vardır. O belki futbol aşeridir. Hani adı söylemiyor.
1: Olabilir. Olabilir. Onlar diyor Final Four'a gittikleri için burada yoklar. En büyük Fener sezonu başlamıştır. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Sonu şampiyonluk olsun. Az yılların final cümlesi bu.
0: Başkanımın iletişim ekibine söylüyorum. Fener değil Fenerbahçe arkadaşlar. En büyük Fenerbahçe sezonu olur.
1: Ya olur o kadar ya.
0: Abi bak ya. Slogan.
1: Yani Fener.
0: Deme öyle bak gücümüz sevdamıza da böyle dediler. Slogandan ne olur dediler Sayın Ali Koç da zamanında. Abi slogan önemli. Sen beni dinle ya. Bu camiada bunlara takıntılı çok adam öyle tanıyorum diyorsun. Ben. Ya bak o gücümüz sevdamız çıktı. Aha GS dediler. Ben bakmam öyle detaya. Gücümüz sevdamız falan tamam okey. Adam dedi ki baba GS dedi baş harfleri dedi. Bak. Böyle analizciler, deliler var. Ben uyarıyorum dostane. Ben kimsenin tarafında değilim. Kimse için çalışma da yürütmüyorum. Söylüyorum. En büyük Fenerbahçe onun adı olsun. Ya başkan da bu arada hızlı konuştuğu için söylemiştir. Ama şimdi iletişimcilere bunun üzerine bir görsel vesaire yürüteceklerse Fener değil Fenerbahçe üstüne yürütsünler diye tavsiye ederim nacizane. Orada sevdiğimiz insanlar var Aziz Yıldırım iletişim tarafında. Mesela beni şey de şaşırttı.
1: Ne?
0: Mesela şimdi Barış Göktürk'le bir birleşme yaşandı. Ama Barış Göktürk'ün bahsedilen yönetim kurulu listesinden kimse yok Aziz Bey'in yanında. Aziz Bey sadece Barış Göktürk'ü almış.
1: Yani Ozan Balaban olabilir miydi?
0: Ozan Balaban, Selahattin Baki bir dönem vardı. Orada 1907 Derneği'nden bu bilet yazılımı yazan
1: Emre.
0: Emre Bey vardı. Daha vardı birileri daha yani şimdi hatırlamıyorum isimleri tam olarak ama tek almış onu. Ha belki öyle anlaşmış. Belki futbol aşeği oradan birileri yazılır. Ama Savaş Adalet. Ya bu arada şöyle bir şey duydum ben. Sayın Başkan'dan affımı dileyerek söyleyeyim. Bu listede 2-3 değişiklik olacakmış. Son bir revize yapabiliyorsun ya kongreden 24 saat önce galiba.
1: Ha, birileri giriyor.
0: Bir 2-3 revize olacak diye duydum ben yönetim kurulu listesinde. Çünkü dün gece bazı isimler çıkmış bazı isimler girmiş son anda. İşte aidat yatırmayan bir beyefendi varmış. Yani unutmuş aidat yatırmayı.
1: O teknik nedenlerden ötürü mü?
0: Evet. Yani ha, atıyorum bak listeyi ya, yapıyorlar.
1: Değişim.
0: Diyorlar ki bu aidatını yatırmamış. Kontrol ediyorlar. Onu çizelim onu yazalım.
1: Ya şey de olabilir tabii.
0: Mesela hani, Selim Kusif'in dün son anda listeye eklendiğini öğrendim. Hı. Daha önce yokmuş. Efendime söyleyeyim. Bir kaç isim daha var. Ya buradan değişiklikler olabilir. Daha sonuçta bunlar nihai listeler değil.
1: Burada bu Özgür Peker ismi çok gündeme geldi tabii.
0: Şimdi Özgür Peker şöyle çünkü. Şimdi bir yere kadar Hakan Safi'nin listesindeydi. Ve yakın arkadaş oldukları da biliniyor. 20 yıllık arkadaşlar. Ama şöyle bir şey detay ortaya çıktı. Özgür Peker'in, Sayın Özgür Peker'in babası da Nihat Özdemir'in çok yakın.

0: arkadaşıymış ve Nihat Özdemir de yanlış bir bilgi değilse Sayın Özgür Peker'e nikah şahidiymiş. Orada ne dendi? Ya ben Fenerbahçe siyasetine yer almak istemiyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum diye bir gıyabında açıklama yapıldı bu arada. Özgür Bey kendisi bir açıklama yapmadı. Akabinde şimdi şöyle oldu, Özgür Bey Ali Koç'un listesindeydi. Hakan Safir'in listesindeydi. Finalde Aziz Yıldırım'ın listesine girdi. Çünkü neden biliyor musun? Fenerbahçe değerli bir isim şu anda. Bu Kayış Dağı projesine üstlenen kişi. Ankara'da güçlü ilişkileri olan bir kişi. Genç bir yönetici adayı. Yani Fenerbahçe'nin hem yaş itibariyle hem profil itibariyle gelecekteki başkan adaylarından biri olabilir.
1: Bir de şöyle bir değerlendirme yaptığını duydum. Evet yani, ama ben Fenerbahçeliyim. Dolayısıyla dönemsel olarak çeşitli isimlerle birlikte hareket edebilirim. Derdim Fenerbahçe'de bir şey yapmak. Fenerbahçe'ye bir şey vermeye çalışmak. Saadettin yani. Saran'la da bir şey var mıydı?
0: O zaman şöyle, mesela Saadettin Bey'in bu hani localar için, mesela şey, loca neden çıktı? Primler için böyle çanak yapılıyormuş ya. Hani işte çeşitli Fenerbahçe'nin evet, tanınan isimler. Orada bir destek. 10 milyon liraya yakın destek oraya vermiş. İşte dediğimiz gibi Kayış Dağı'nı üstlendi. Ve peşinat hemen yatırdı. Ya iyi bir Fenerbahçeli Özgür Peker. Genç bir iş insanı. Ya ben diyorum Fener, Aziz Bey'in şu söylemini dolduruyor aslında, dedi ya bu yönetimden ilerideki 20 yıl Fenerbahçe'yi yönetecek isimler çıkacak diye. Mesela bence Özgür Peker öyle bir isim.
1: Ben bir de şunu tabi Aziz Yıldırım bugün beklenmedik bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ama diğer yandan özellikle Aziz Yıldırım'dan yakın zamanda yapacağı toplantılarda, yayınlarda şu konu bence çok önemli. Yani iki başkan adayı açısından da yani bu çok ikna edici noktalardan biri olacaktır. Şimdi Murat abi şöyle bir durum var. Fenerbahçe şöyle bir çıkmazdı artık. Yani şu anlamda bir çıkmazdı. Bu sene seçilecek başkan Mayıs'ta
0: Bir
1: daha kongre var. O zaten mecburi bir kongre.
0: Olağan artık.
1: Ama
0: olağan.
1: Fenerbahçe'nin hani Saadettin Saran'ın bir sözü vardı ya, ne sabır ne süre miydi?
0: Evet, ne sabır ne süre.
1: Şimdi Fenerbahçe için bu bir yıl çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bu bir yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olması Fenerbahçe'de çok şey değiştirecek. Olamaması da çok şey değiştirecek. Galatasaray aldı başını gidiyor. Daha geniş kaynaklara ulaşmış durumda. O yüzden bu bir yılın hikayesini bence güçlü şekilde anlatan çok öne geçecektir diye düşünüyorum.
0: Muhakkak %100 doğru. Zaten şu anda iki başkan adayı da aslında bu sezon şampiyonluk sözü veriyor. Ya çünkü şu var. Zaten Aziz Bey ben bir daha yokum diyor. Şampiyon olsam da olmasam da, ama Hakan Bey için şöyle bir önemi var. Hakan Bey bu seneyi yani seçildi ve şampiyon oldu. Hakan Bey 3 sene daha...
2: Murat Aşık ve Aydın Cengöz'ün değerlendirmeleri bu şekildeydi. Şimdi diğer tarafta bir reklama gideceğiz. Fenerbahçe'yi bağlantılarımızla konuşmaya, konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin listesi, Aziz Yıldırım'ın listesi nedir ne değildir değerlendireceğiz. Bu arada bir diğer gündemde Türkiye Kupası sahibini buluyor. Trabzonspor Konya Spor maçı saatler 20.45'i gösterdiğinde oynanacak ve kupaya ilişkin radyo gol frekanslarında oranın gündemini birlikte yaşayacağız. Sizlere yaşatacağız oranın heyecanını. Aynı zamanda Fenerbahçe tarafında Euroleague heyecanı Atina'da yaşanacak ve Radyo Gol'de Göksel İçer Saraç yayında olacak. Kupada Can Genç, Radyo Gol'de ve aynı zamanda Euroleague maçında da Göksel İçer Saraç sizlerle birlikte olacak. Tam da böyle dolu dolu keyif alacağı yayınlardan birini yapacak Göksel İçer Saraç, ki biraz da onunla konuştuğumuzu erken final olarak görmüştük tabii burayı. Ne olacak, neyi konuşacağız, neyi değerlendireceğiz onu da göreceğiz tabii final özelinde. Ben 11'leri aktarayım, Trabzonspor Konya Spor maçı özelinde sizlerle paylaşayım. Trabzon'da Onana kalede bekleniyor. Pina, Savic, Vivu daha doğrusu öyle diyelim. Mustafa, Bouchari, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onaçu 11'i bence çok iyi. Özellikle ileride Onaçu, Augusto, Zubkov, Muçi dörtlüsü. Orta alanda 10 numaradan tutun, kanatlara yayılın, kanatlardan ileri uca gidin derken ön plana çıkıyor. Konya Spor'da esasında 1-2... Yok, bir Trabzon'da tanıdık isim, evet. Olayk Bey'in oynayacağını hatırlatalım finalde. Bahadır Kale'de Uğurcan Galo, Adil Berkan dörtlüsü savunmada, Jetkoviç, Melih Bardi üçlüsü orta alandayken, Deniz sağda, Olayk ve solda, Muleka ileri uçta Konya Spor'da. Böyle bir 11 bekleniyor. Her iki tarafta da durum, süreç bu şekilde. Araya gideceğim, aranın ardından devam edeceğiz.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
4: Reklam.
5: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında sizlerle birlikteyiz ve Fatih Demirkol bizlerle. Fatih abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Her şeyden önce bugün orada yerinden takip eden bir isim olarak, sonrasında galiba tüm kulis bilgilerini de yerinden takip eden bir isim olarak sen toplantıyı nasıl yorumladın? Biraz sadece küçük bir yorumla gireyim. Biraz beklenenin dışında görüldü. Burada Aziz Başkan geçmiş toplantılarda tansiyonun, şekerin yükselmesiyle beraber, onun verdiği bir durumla beraber metnin dışına çıkmaktan mı endişe etti? Burada uyarım aldı. Bu tarafta en güvenilir kaynakları olan gazetecilerden biri olduğun için sana bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Estağfurullah. Fenerbahçe camiası bu kavgalardan, kutuplaşmalardan ve sürekli iç hesaplaşmalardan çok çektiği için artık biraz daha farklı bir yol izlemeye karar verdi. Başkan adayları Sayın Aziz Yıldırım da daha önce alıştığımız o gergin ve ses tonunu yükselten konuşmalarında biraz da var olan şartların olumsuzluklarını anlatırken sert bir tarz benimseyen üslubundan farklı bir üsluba geçti. Ve daha birleştirici, daha camiayı toparlayıcı bir üslup tercih etti. Tabii ki iletişim ekibi, Barış Göktürk ve diğer yönetici arkadaşları da başkanı ısrarla bunu tavsiye ettiler ve dediler ki başkanım mümkün olduğu kadar metinde kalın. Metnin dışına çıkmayın çünkü metnin dışına çıktıkça oradaki konular dağılabiliyor. Kontrol de kaybolabiliyor. Bu nedenle Aziz Başkan da metnin dışına çıkmayacağım dedi ve metinden okudu ve hem Sayın Ali Koç'a hem de Sayın Hakan Safi'ye birlik çağrısı yaptı.
0: Tabi bu birlik çağrısı da ön plana çıktı ama tabi Ali Koç ve Hakan Safi tarafından nasıl yankılanacak, o da merak konusu Fatih Demirkol.
1: Ali Koç tarafı şunu söylüyor, diyor ki yani birlik için bugün neden seçildi? Yani daha önceden birlik beraberlik çağrısı yapılsaydı.
0: Biz isterken neredeydinize geliyor iş, değil mi biraz?
1: Yani işte biz de yönetimdeyken çok birlik çağrısı yaptık. O zaman bu çağrılara katılmadınız ama bugün birlik çağrısı yapıyorsunuz.
0: Kendi bakış açısıyla haklı, Ali Koç haklı tarafı. Bir görüş. Haklı bir görüş. Kendi bakış açısıyla, evet. Oradan değerlendirdiğinde.
1: Diğer taraftan da Hakan Safi tarafı da diyor ki biz yola çıktığımızdan beridir kimseyle birleşmeyeceğimizi ve ne olursa olsun başkanlığa adaylığı koyacağımızı açıklamıştık. Bugün bunu değiştirecek bir şart yok. Seçime çok az bir zaman kaldı ve biz de iddialı şekilde seçime hazırlanıyoruz. Tabii ki kimse bizim düşmanımız değil diyor Hakan Safi tarafı. Hiçbir şekilde olumsuz bir havanın esmesine razı değiliz. Bir seçime gidiyoruz. Seçim olur. Bittiği an kim neredeyse hep beraber Fenerbahçe için mücadele ederiz. Kim koltukta oturuyorsa diğerleri ona destek olur. Biz eğer iktidardaysak herkesi çatının altına toplayacağız. Eğer muhalefetteysek insanlara bize destek olmaları çağrısında bulunacağız diyorlar.
0: Peki bugün sen olayı nasıl okudun? Oraya gitmeden önce Aziz Yıldırım'ın bu tanıtım toplantısı diyeceğim, basın toplantısı diyeceğim ama şimdi soru cevabı da bekliyorduk. Olmayınca çok oraya gitmiyor dilim. Bu tanıtım toplantısında gitmeden önce ne düşünüyordun? Bugün ne düşünüyorsun bir gazeteci olarak? Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Fatih abi sen neler söylersin? Nasıl etkiledi süreci, yarışı bu tanıtım?
1: Şimdi burada ben beklediğim bir basın toplantısı olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü Aziz Başkan'ın daha önce sesini yükseltmesi gerekiyordu. Öyle düşünüyordu. Hı hı. Çoğu zaman katılmıyordum buna ama düşüncesi o şekildeydi. Sesini yükseltiyordu. Şimdi sözünü yükseltti. Hı. Yani daha dikkatli, daha ağır konuştu ve birleştirici bir üslupla yaklaştı. Sesini hiç yükseltmedi. Ve burada Başkan Aziz Yıldırım'ın en önemli, öne çıkan gücü yönetim kurulu listesinin gücü. Orada çok ciddi iş insanları var. Ülkenin çok önemli sermaye sahipleri var. Çok önemli Fenerbahçeliler var. Bunlar bir araya geldiğinde Fenerbahçe'nin özellikle içinde bulunduğu ekonomik buhran konusunda çözümler üretebilecek, yeni gelir kaynakları üretebilecek, yeni sponsorlar bulabilecek, çok değerli insanlar, kasa kolaylıkları sağlayabilecek çok değerli insanlar. O listeyi açıkladığınızda zaten ne yapılacağı konusunu çok fazla sormanıza gerek kalmıyor. Zaten Sayın Aziz Yıldırım, bunu nasıl yapacağımı sormayın bana. Yaptım, yine yapacağız diyor. Buradaki ifade aslında yönetim kurulu listesine olan güven. Kendisine de güveniyor ve zaten ifade ederken diyor ki işte 120 yıllık Fenerbahçe camiasının ömrünün yarısı kadarında ben varım. Fenerbahçe ile birlikte yaşadım ben diyor. Ve bunu anlatırken de ben ne olacağını biliyorum. Tecrübelerim var. Camianın içindeydim hep. Farklı farklı pozisyonlarda ama ben camianın içindeydim. Bu camiayla yaşadım. Ne yapılacağını biliyorum. O tecrübem var diyor. Ve çok da güçlü bir ekibim var diyor. Onlara da yine çok güvendiğini dile getiriyor. İşte hem güç hem tecrübe birleşince biz çok güzel şeyler yapacağız. Birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız diyor.
0: Hakan Safi de aynı saatlerde yönetim kurulu listesini açıkladı. Bence iyi bir hareketti bu.
1: Mecburlardı bir de. Aslında sabah 9.30 için Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu iki tarafa da çağrıda bulunmuştu. 9.30'da listeler gelsin diye. Sayın Aziz Yıldırım ekibiyle birlikte bu listeleri 9.30'da teslim etti Yüksek Divan Kurulu'na. Fakat Sayın Hakan Safi ek süre istedi. Bu ek sürede aşağı yukarı 5 saat gibi bir süreydi. Hatta en kötü ihtimal saat 17'ye kadar.
0: O zaman biz bu ana
1: kadar
0: dek yanlış okuduk bu bilgiyi aktarınca. Tabii bugün mecburdu kısmına geliyor ama yine şöyle düşünmek lazım. Az Yıldırım'ı beklemesi de bir strateji olarak görülebilir belki. Ne dersin?
1: Olabilir evet. Ama Sayın Aziz Yıldırım açıkladıktan sonra, listeyi açıkladıktan sonra Sayın Hakan Safi'nin listesinde çok önemli değişiklikler olduğunu şöyle düşünmüyorum. Zaten böyle bir yola çıkarken elinizdeki en güçlü kadroyla çıkmak zorundasınız. Karşı taraf ne derse desin. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde şu an bulunanlar değil de çok farklı isimler olsa bile Sayın Hakan Safi'nin çok güçlü bir listeyle çıkması, elinde ne varsa kullanması gerekiyor. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla orada belki listede bazı değişiklikler, belki yer değişiklikleri gibi bir şeye ihtiyaç oldu. Belki çekilenler oldu, bilmiyoruz. Belki ileride açıklarlar. Bir zamana ihtiyaç oldu. Onu da Yüksek Divan Kurulu verdi Sayın Hakan Safi'ye. O da çok fazla kalmadı. Yani saat 17'yi görmeden mümkün olan en kısa zamanda listeyi teslim etti.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey olur mu Fatih Demirkol? Orada sorulara geçeceğim. Sana gelen bir iki soru var.
1: Tabii ki sorulara geçebiliriz. Önemli Peki. olan şu. Camiada artık en önemli konulardan bir tanesi neden biz başarısız oluyoruz sorusunun önemli cevaplarından bir sürü kalem var ama en önemli cevaplarından bir tanesi çok dağınığız ve artık toparlanmamız lazım. Artık birlik beraberliğe ihtiyacımız var bölümüne herkes ikna olmuş durumda. Ben bugün bunu gördüm bir kez daha. Sayın Aziz Yıldırım da bunu söylüyor. Sayın Hakan Safi zaten söylemişti. Yani bu birlik beraberlik çağrılarının kuvvetlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Camianın gerçekten bu bilince varması lazım artık.
0: Fatih Bey'e sorar mısınız? Hakan Safi eşittir Ali Koç gibi görüyorum. Az Yıldırım da daha önce 20 yıl başkanlık yapmış birisi. Fenerbahçe bir kısır döngüye girmiyor mu? Bu Ali Koç bir, Aziz Yıldırım bir, Ali Koç bir, Aziz Yıldırım demiş. Böyle aktarmış. Bunu tabii büyük ihtimal sesli yazmış. Orada farklı, burada farklı algılanıyor mesaj ses olarak yazdığını düşünürsek. Bu kulübe çok büyük zarar veriyor demiş.
1: Şöyle yani Sayın Hakan Safi'ye bakıp Sayın Ali Koç'u gördük demek bence biraz haksızlık olur. Şöyle Sayın Ali Koç bambaşka bir tarz, bambaşka bir isim, mali anlamda çok büyük ülkenin en önemli sermaye sahiplerinden biri ve Fenerbahçe'de 6 yıl yöneticilik yapmış. Çok başka bir aurası olan bir isim. Sayın Hakan Safi tamamen farklı bir karakter, farklı bir vizyon, çok güçlü ve bireysel anlamda gücünden bahsedip yani kimse yoksa ben varım ve Fenerbahçe'nin zor durumda olduğunu biliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak taşın altına elimi koydum. Benimle yol yürümek isteyenler gelsin anlamında iddiasını ortaya koyan çok değerli bir isim. Farklı karakterler olduklarını, farklı tarzlar olduklarını düşünüyorum. Yani Sayın Hakan Safi'ye bakıp Sayın Ali Koç'u görmek ifadesi şey gibi algıladım ben. Belki yanlış algılıyorum sevgili dinleyicimizden. Eğer yanlış anlıyorsam özür dilerim. Şöyle yani birbirlerine çok benziyorlar gibi algıladım. Bence benzemiyorlar. Ama Fenerbahçe için yola çıkmış çok değerli isimler.
0: Peki, çok teşekkür edeceğim Fatih Demirkol. Eklemek istediğim farklı bir detay yoksa sağ ol.
1: İyi yayınlar, dinleyicilerimize saygılar.
0: Teşekkürler. Fatih Demirkol'la konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol oradaki detayları bizlerle paylaştı. Görüşünü bizlerle, farklı bir bakış açısını bizlerle paylaşmış oldu. Bir araya gideceğim çok kısa. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hızlı geçiş sistemi HGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. KCP sponsorluğunda parantez programında sizlerle birlikteyiz ve ne oldu? 2.30 civarında yayına girdik. Yaklaşık 2 saati geçti yayına girdiğimiz saat itibariyle sizlerle beraberliğimiz ve bunun da yanında bir 15-20 dakikalık bölüm daha var sizlerle birlikte olacağımız. Ekstra bir gündem var. Ekstra bir yayın akışı haliyle bu sebeple oluyor. Fenerbahçe'de listelerin açıklanmasıyla başladı. Listelerin medyaya düşmesiyle başladı bugün. Şekip Mosturoğlu'ndan, Divan Başkanından gelen o çağrı sonrasında Hakan Safi'nin ve Aziz Yıldırım listeleriyle, Aziz Yıldırım tarafının kısa açıklamasıyla, basın toplantısı demeyeceğim oraya, öyle okumuyorum orayı, ama açıklamasıyla devam etti. Onun yanında Fenerbahçe'de Euroleague dörtlü final var ki 18'de oranın heyecanlı Göksel'in Çağrı Saraç'la yaşayacağız. Aman bir yerlere kaçmayın, bir yerlere ayrılmayın. Yola yeni çıktıysanız, uzun bir yolunuz varsa hele ki eliniz gitmesin o frekans ayarlarına. Reklamda farklı bir yerde kaçıyorsunuz ya, kaçmayın derim. Öyle söyleyeyim. Hemen ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale geldik, finale. O finali Trabzon-Konya maçıyla yapacağız ve Trabzon'da, Trabzonspor'da durum nedir ne değildir? Az önce bir muhtemel verdim, sizlerle paylaştım ama Nurgül Günaydın'da daha detaylı, daha net bilgiler. Nurgül Günaydın, hoş geldiniz, selamlar. Dedim, pası da attım ama Nurgül Günaydın sesimi alabiliyor mu acaba? Şu anda Nurgül Günaydın'a ulaştık. Böyle çok da esasında samimi olayım mı? Çok da güzel böyle toparlayıp paslamıştım bütün gündemi, bütün detayları. Orada yani bütün gündemi böyle kısa sürede paslamıştım. O anlamda çok güzel diyorum. O hemen ardından böyle oraya gitmek de çok iyi olacaktı ki şimdi tekrardan bağlantı kurduk. Nurgül Günaydın'la bağlantı halindeyiz. Nurgül
7: merhaba.
0: Günaydın. Merhaba. Trabzonspor'a ilişkin tüm detaylar, merhaba, muhtemel tüm gelişmeler sende.
7: Merhaba, iyi yayınlar, merhaba, diliyorum. Evet, çok yoğun bir gün yaşıyoruz şu anda gerçekten. Antalya'da Trabzonspor taraftarları olarak ben bugün bir kez daha gördüm. Gerçekten hani bize her yer Trabzon sözünün vuku bulduğu yerlerden bir tanesi şu anda Antalya. Adım attığınız her yerde, her köşe başında Trabzonspor taraftarlarını görmek mümkün. Gerçekten taraftarlar çok ilgi gösteriyor. Tabii Konya sporlu taraftarlar için de aynı şeyi söylemek mümkün. Ama tabii Trabzonspor taraftarları için bir sorun yaşandı. Şehrin girişinde, girişlerinde toplu olarak izin verilmedi. Müferit olarak gelen taraftarlar konusunda bir sıkıntı yok ama taraftar grubu olarak gelenler de önceden içeri çok fazla sayıda kalabalık olarak toplu olarak alınmaması gibi bir karar alınmıştı. Sanıyorum şu anda onları da farklı bir alana götürüyorlar. Tabii maça gelecek olursak Trabzonspor bugün yani eksikler çok fazla değil ama tam ideal kadroyla sahaya çıkacak mı? O maçlardan bir tanesi olacak diye bekliyorum ben. Savic ve Vivu tandemi çok iyi olur bana göre bugün. Savic döndü mü? Savic döndü ama başlar mı 11'de? Belki Savic Vivu olur. Belki orada Salih'le yapabilir belki o stoper tandemini. Tabii burada merak ettiğimiz mevkilerden bir tanesi de orta sahada. Nasıl bir tandem yapacak orada Fatih Tekke. Şu anda bir takımın otelindeyiz. Hatta şimdi maç toplantısına girdi Trabzonspor takımı. O civardayız. Hem takım otobüsünü hem taraftarlarla olan diyaloglarını görüntülemek için buraya geldik. Şimdi de maç toplantısına girdiler. Kritik saatler. Tabi biliyorsunuz Batagol'un sakatlığı vardı. Uzun zamandır sakatlığı devam ediyor. Yaklaşık 4 ayda uzak kalacak. Batagol ve Okay Davizca zaten çok fazla eksiği de yok şu anda görünen bilinen dışında. Trabzonspor bu anlamda savunmayı biraz toparlamaya çalıştı. Son dönemde işte Salih'in oraya katkısını da düşünecek olursak birazcık toparladı diyebiliriz. Tabi Konya Spor'a baktığımız zaman İlhan Palut yani çok daha farklı bir hoca kimliğine büründü adeta Konya Spor'la birlikte. Biliyorsunuz Çaykur Rizespor'dan da biz takip ediyorduk. Ama şimdi onun oyun anlayışına baktığımız zaman topu daha çok rakibe bırakıp sonrasında bir golü bulduktan sonra daha çok kapalı savunmayla yeniden gol arayan bir kimliğe bürünüyor. Biraz zor da o savunması açılıyor. Belki bugün biraz taktik savaşı olacak iki takım arasında. Dediğim gibi Fatih Tekke ve İlhan Palut'un nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarını aslında biz de merak ediyoruz. Trabzonspor kanatlardan tabii ağırlıklı olarak bugün üretkenlik sağlamaya çalışacak. Çünkü merkezden bunu çok yapamadığı zaman biraz kanatlara ağırlık veriyor. Bugün hem savunmada hem hücumda hem konsantre olacak şekilde erkenden golü bulmaya çalışacak bana göre Trabzonspor. Çünkü erkenden golü bulup biraz daha fazla topla oynayıp rakibe daha az şans veren bir Trabzonspor bana göre izleyebiliriz sahada. Yani Zubkov ve Pina'nın ben bugün etkili olmasını bekliyorum. Son haftalarda her ne kadar biraz eleştirilse de Zubkov hücumda çünkü Pina'nın açtığı ortalar Zubkov'la beraber daha uyumlu benim gözlemim bu yönde. Bugün bu sezon için bana göre en iyi performanslardan birini sergileyecek bu iki oyuncu da. Tabii Onaçu'ya çok söz söylemeye gerek yok. Gol atma ihtimali tabii hem Zubkov'un hem Pina'nın oradaki üretkenliği Onaçu'yu çok daha olumlu etkileyecek. Dediğim gibi çok daha fazla orada üretken olacak Onaçu'da. Güzel bir maç bekliyorum ben karşılıklı iki takımında. Tabii dediğim gibi mücadeleci bir maç olacak. Sonuna kadar kimsenin mücadele bırakmayacağı bir maç olacak. Çekişmeli, seyir zevki de yüksek bir maç olacak diye bekliyorum.
0: Öyle duruyor. Peki eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Nurgül Günaydın Trabzon.
7: Yani evet her iki şehrin takım taraftarı da burada karşılıklı evet. Güzel tribünlerin, güzel söylemlerin, güzel tezahüratların eşliğinde güzel bir maç olması temennisiyle hakemin konuşulmadığı sadece hak edenin kazandığı güzel futbolun konuşulduğu bir maç olsun. Freiburg Arsenal maçı Aston Villa maçını izledikten sonra evet. Böyle imza goller görmek istiyoruz. Ben bugün Ernest Mucci'den bir tane imza gol bekliyorum mesela onu söyleyeyim.
0: Bakalım o da evet ayrı bir özellikle sözleşmenin evet. De ya da anlaşmanın da evet. Verdiği bir evet. Etkiyle onu görebilecek evet. Miyiz merak ettiriyor ettirmiyor değil.
7: Evet dinleyicilerimiz ben az önce böyle sordu. Güzel bir evet Aston Villa'nın iki golü gibi bir tane imza gol bekliyorum bugün.
0: Peki bakalım. Çok teşekkür ediyorum Nurgül evet. Günaydın. Tekrar görüşmek
7: ben
0: üzere.
7: Ben teşekkür ederim.
0: Selamlar.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Nurgül Günaydın'la konuştuk. Hızlıca şimdi Konya tarafına döneceğiz. Konya Sporu Fatih Şeker'le değerlendireceğiz. Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker Konya Spor özelinde bağlantısını bizlerle gerçekleştirecek ki ona Konya'daki son gelişmeleri soracağız. Onu sorarken zamanımız olursa hemen ardından, bağlantının hemen ardından belki İlhan Palut'un ve Fatih Tekin'in açıklamalarıyla tamamlarız, yetiştirebilirsek. Oradaki o açıklamalara gideriz. Belki dediğim noktada tabii bağlantıya göre değişecek bu durum. Konya Spor tarafını Fatih Şeker'le değerlendireceğiz dedik. Fatih Şeker Konya Spor'u yakından takip eden gazetecilerden biri ki onunla bugün final öncesinde, Trabzon-Konya final öncesinde 3 saatlik, 4 saatlik bir sürenin kaldığı, 3 mü 4 mü karar ver diyenler için de 3 saat 56 dakika 25 saniyenin kaldığını söyleyebileceğim. Öyle gireyim konuya. Bir final günü. Ziraat Türkiye Kupası finalinde detayları böyle konuşuyoruz. Fatih Şeker'e ulaşmaya çalışıyorum aynı zamanda. Tabii bugün sadece bu değil, bir finalimiz, dörtlü finalde bir yarı finalimiz daha var. Dörtlü finalde bir geçilmesi gereken kısım daha var, öyle söyleyeyim daha doğrusu. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'mizde, Fenerbahçe Beko'da. İş Avrupa olunca Fenerbahçe değil, Fenerbahçe'miz oluyor. Tıpkı Galatasaray'da birçok maçta Galatasaray'ımız dediğimiz gibi. Orada bizi gururlandırmaya yakınlar. Saatler 18'i gösterdiğinde, yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra da orada tüm detayları bulabileceksiniz. Ahmet Konanç da Atina'da, Radyo Gol'den Ahmet Konanç Atina'da takip ediyor. Karşılaşmayı yerinden takip edecek, oranın havasını da ondan aldık. Tabii Fatih Şeker'e de ulaşamıyorum an itibariyle ama hızlıca şöyle diğer tarafta muhtemelleri aktarıyorduk. Muhtemelleri aktararak şöyle devam edelim. Trabzonspor tarafında ve Konyaspor tarafında muhtemellerde durum ne diye bakalım. Trabzonspor'da onu ana kalede bekleniyor. Pina, Savic, Vivo ve Mustafa dörtlüsü savunmada. Buşari, Folcarelli, Muçi orta alanını görecek. Yani solda Augusto, sağda Zubkov. İleride de Onaçu'yu bekliyoruz Trabzonspor'da. Konya'ya döndüğümde Bahadır kalede, Uğurcan sağda, Berkan solda, Adil Galo, Nagalo ikilisi stoperde, Jetkovic, Melih, Bardi üçlüsü orta alandayken Deniz sağda, Olayk ve solda, Muleka ileri uçta. Trabzonspor karşısında Konya'da durum böyle. Aktaralım, 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak ve maç anında 20.45'e dek, 20'den 20.45'e dek maç önünde ve aynı zamanda maç içinde, maç sonunda, finalde, finalin o sonundaki kupa takdiminde tüm detaylarıyla yayında olacak bir isim Can Genç sizlerle olacak. Hemen önünde 18'deki maçta Euroleague'de rakibimize karşı, Olympiakos'a karşı Atina'da Ahmet Konanç'la da bağlantı yaptık. Yine de yapmaya devam ederiz muhtemelen. Orada Göksel'in çağrısı araç yine sizlerle olacak. Sevgili meslektaşlarım, onlar sizlerle birlikte olacaklar. Ve Radyo Gol'de bu heyecan yaşanmaya devam edecek. Ama hemen öncesinde, saatler 17'yi gösterdiğinde, 17.05 civarını gösterdiğinde Fehmi Kurtuluş kazandıran saatlerde sizlerle olacak ve tüm bu maçlara gelin bir de bahis kısmından bakalım diyecek. Radyo Gol'ün heyecanı, Radyo Gol'ün yayın akışı böyle devam edecek diyelim ve topu, sözü İlhan Palut'a bırakalım. İlhan Palut dün neler söyledi? Basın toplantısında neler söyledi? Onu dinleyelim. Hemen ardından Fatih Tekke'nin açıklamaları sizlerle olacak. Öyle kapatıyoruz.
8: Hem takımımın mücadelesi için bugüne kadar istiyorum bunu, taçlandırmaları için. Hem şehrimizin, camiamızın buna duyduğu isteği, özlemi hissediyorum ve bunun için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Lig maçından önce de söyledim. Bu senenin en, bence, hoca burada olduğu için değil, başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Çünkü belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Bu yönden büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var ofansta. Bunun bilincindeyim. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Tabii ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maç, hele ki hiçbir final maçı, ne sadece savunma yaparak ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. Bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini ve bu finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz. Evet, dediğim gibi inşallah güzel bir maç olur her şeyden önce. Evet, ne kadar rekabet olsa da, olacak olsa da yarın sahada üst düzey bir birbirine saygı ve centilmenlik gibi unsurlar da devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak ve tribünden izleyenler, televizyondan izleyenler, Türk futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek. Fatih Hoca'nın dediği gibi her ne kadar biz kazanmak istiyorsak da iyi oynayan kazansın. Biz de bu konuda hayırlısı diyoruz ama çok da istediğimiz bir gerçek. Götürebiliyor cevabı. Hiç istemediğim bir. Ama Adil de hatırlar. Ben ilk geldiğim zaman ikinci ya da üçüncü toplantım, belki birinci toplantım, hatırlamıyorum. Oyuncularıma şunu söyledim. Benden önce burada iki tane çok sevdiğim Türk antrenör, başarılı bulduğum Türk antrenör çalıştı. Recep Hoca ve Çağdaş Hoca. Şimdi ben Konyaspor'a geldim ve bütün camia her şeyin düzeleceğine dair bir inanca sahip olmaya başladı. Ama ben hiçbir şey yapamam dedim. Benim elimden bunu bir anda düzeltmek asla gelmez. Çünkü daha öncekiler de iyi antrenörlerdi. Ve dediğim gibi iyi arkadaşlarım işte. Burada sizin daha fazla sahiplenmeniz, daha fazla mücadele etmeniz, daha çok inanmanız gerekiyor. Oyuncularla yaptığımız konuşma tam da buydu. Ama en kritik nokta kazanmaya ihtiyacımız vardı. Ve takım kazanmaya başladıkça o var olan potansiyel özgüveni de arkasına alarak daha iyi işler yapmaya başladı. Evet, bugün için zaten kupa finaline kaldığımız günden itibaren yarı final maçından sonra aslında tüm odağımız bu final oldu. Aradaki lig maçları da bizim için konsantre olması çok kolay maçlar olmadı. Ve artık Fatih Hoca'nın dediği gibi finale geldik. Yarın burada büyük bir rekabetle oynamaya çalışacağız. Herkes de söyledi. Bunun yanında da dostluğa ve centilmenliğe sarılarak oynayacağız. Hocanın da söyledi. İnşallah Halil Hoca bu büyük rekabete, bu futbolun güzelleştirmeye çalışan iki takıma katkı sağlar ve çok adil bir yönetimle kazananın da aklında bir şey bırakmaz, kaybedenin de aklında bir şey bırakmayacak bir yönetim göstererek maçı bitirir. Bunlar aslında bir önceki cevabımla daha paralel olacak. Takım maçlar kazandıkça özgüveni artıyor, bunu söylemiştim. Tabii ki Türkiye'de belli başlı büyük takımlar var. Trabzonspor da bunlardan biri. O maçları kazandığınız zaman evet, demek ki konsantre olursak, çok iyi mücadele edersek bu maçlarda da güzel sonuçlar alabiliriz hissi oyunculara geliyor. Ama şunu soruyorsanız, orada kazandığınız büyük maçların yarına bir etkisi var mı sorusu, bence hayır. Çünkü her maç bambaşka bir hikaye. Mesela Trabzon'da Konya'da oynadığımız maçı hatırlıyorum. Daha maçın ilk yarının ortalar ya da maçın başları tam hatırlamıyorum. Muçi penaltı noktasında topu yakaladı. Bir hata yaptık. Çekti, vurmadı. Ona açı bir makas yaptı, vurdu. O top kaleye geçse bambaşka şeylerden bahsedebiliriz. Ya da maç 2-1 olduktan hemen sonra Umut Nail'in 2 metreden kaçırdığı bir gol var. Futbol tamamen kırılma anlarından oluşan bir oyun.
0: Final öncesinde Konyaspor tarafında İlhan Palut'un açıklamaları böyleydi. Trabzonspor'da Fatih Tekke kupayı kazanma yolunu anlattı. Yarın tam olarak en güçlü ve en istekli halimizle sahada olacağız dedi. Neler söylediğini dinliyoruz.
9: Yani yarın takım olarak en güçlü halimizde, en coşkulu, en istekli halimizde sahada olacağız. Bu kesin. Tabi bu arada Konyaspor ve hocasını ve ekibini de tebrik etmem lazım. İlhan Hoca'yı ve futbolcu arkadaşlarını. Çünkü onlar da gerçekten zor mücadeleleri kazanarak finale geldiler. Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız ve flaşta da söyledim. Herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı ve en önemlisi kazasız biraz evlerine döndüğü bir maç yaşarız. Ama Trabzonspor olarak biz camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Hayırlısı diyoruz.
10: Ben daha önce de bu soru geldi benim için. Takımım için Trabzonspor'un final oynaması en önemli şey. Bunu da tarihinde zaten çok çek yaptı, nasip oldu. Bugün de yani Antalya'da olması, başka bir yerde olması bizim için çok sorun değil. Önemli olan tüm hoca arkadaşım, oyuncu arkadaşlarımız söyledi. Yani centilmence bir oyunun geçmesi, sahanın iyi olması önemli tabii ve hakem yönetimi çok önemli. Burada hakemin, sahanın, bu tip şeylerin konuşulmadığı, futbolun konuşulduğu neticesinde gerçekten buralara gelmek dün için bir soru işaretiyken bugün burada iki takım var. Allah bize nasip etti. İkinci bu arka arka finalimiz. Yeri bizim için çok önemli değil. Tabii ki bize düşen biraz daha fazla sorumluluk var. Dediğim gibi yani biz oyuncu ekibi ve hepimiz ciddi bu konuda çok ciddi isteğimiz var ama futbol bu. Karşımızda da iyi bir teknik adam ve özellikle son maçta bizi yenmiş bir Konyaspor var. Dolayısıyla kolay bir maç yok. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Ama Trabzonspor olarak bunu çok arzu ediyoruz yani. Benim için yerden daha ziyade sahanın iyi olması önemli. Yani onu bilmiyorum. Onu oyunculardan bir feedback alabiliriz ama şu an için onu bilmiyorum. İnsanlar bize özellikle geldikten sonraki yaşadığımız süreci başarılı olarak değerlendirdiler. Buna ben de katılabilirim. Fakat bu başarı da camiamızın şöyle düşünmesinler lütfen. Yani Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok üçüncülük var. İkincilik başarı mıdır? Değildir. Bunun sayısı da fazladır. Büyük takımlarda çalışıyorsanız, işte ben 1 ve 4 demiştim ama özellikle bu sezona atıfta bulunarak söylemiştim. Çünkü geldiğimiz durum gerçekten çok iç açıcı bir durum değildi açıkçası. Dolayısıyla o kötü durumdan ihale gelmek ve başarı şöyle değerlendirebilir benim açımdan. Sahan içerisindeki oyuncuların değerinin artmış oluşu, en azından herkes tarafından görülen bu. Tabii detaylar, oyunun kendisi, klasik cümleler çok kullanmaya gerek yok. Dolayısıyla oradan şuraya getireyim. Trabzonspor'da ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Ve en son hafta biliyorsunuz yapabildiğimiz, ki çok az yapabildik, daha fazla yapmamız lazım gereken bir rotasyonu yapamadık ve mağlup olduk. Ona rağmen çok ciddi eleştiriler aldık. Dolayısıyla büyük takımlarda kupa finallerini kaybetmek eleştiri ve başarısızlığı söyler. Bu da benim açımdan kabul edilir bir şey. Ama genelde, genel hatlarıyla 14 ayda yapılan koşulları, tüm koşulları düşündüğünüzde yönetimimizde, başkanımızda alabildiğimiz tüm riskleri, koşulları değerlendirdiğimizde ortada olması gereken diyelim, bir başarı değil ama olması gereken, bugün birçok kulübe belki örnek teşkil edecek davranış modelini, düşünce modelini, konuşma şeklini biraz öne alacak durumlar oluşturduk. Bu bizi mutlu etti ama dediğim gibi ben, bu her hoca da böyledir yani. Kaybettiğinizde ne olursa olsun, antrenman maçında bile kaybettiğinizde, özellikle de yani bazı yaştaş, İlhan Hoca da çok yakınız,
8: aynı yaştayız hemen hemen,
9: tırnaklarıyla böyle kazıya kazıya gelen insanlar da, bu çok kolay değil. Yaptığım iş gerçekten zor. Tabii ki kimse istemez. Yani biri kupayı kazandı başarılı, kazanamadı başarısız. Totalde yapılan şeylere bakmak gerekiyor ama Türkiye'nin böyle bir iklimi yok. Böyle bir değeri yok. Dolayısıyla bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak işte başardık diyebilirim. Alamadıysak da tebrik edeceğiz tabii ki. Başaramadık diyeceğiz. Ama doğru işleri ve yanlışları bunun sonunda oturup değerlendireceğiz. Kupayı almayla alırsanız, üçüncü olursanız size kazandıracağı şeyler var. Özellikle birincisi zaman tabii ki. Trabzonspor'un da en ihtiyacı olduğu şey bugün zaman. Çünkü transferdeki yapacağınız hamleler veya alternatifleri değerlendirme, o sürece ihtiyacınız var. Oyuncular açısından da bu psikolojik olarak da bir istek veya coşku oluşturabilir, gayet doğal. Yani oyuncuların tatilleri önemlidir, ailelerle zaman geçirecekler çünkü bir yıl boyunca çok ciddi mücadele ettiler. Dolayısıyla bunun bir etkisi var mı? Tabii ki var ama bence daha önemlisi şu. Şimdi oyuncular aslında bu soruları belki oyuncular cevaplamalı çünkü yaşadıkları sakatlıklar oluyor, eleştiri oluyor, övgüler oluyor, oynadığı anlar oluyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar, yoruldukları çok anlar oluyor. Her günün, yani hemen hemen her gün yoruluyorlar. Dolayısıyla oradaki o istek arzu, bir kupayı kazanabilme, bir camianın tarihinde isminin devamlı yer alabileceğini düşünme, ailelerine bak işte ben başardım diyebilecek o fotoğrafa girebilme, bu duygular diğer şeylerin hepsinin daha önünde oluyor. Ama neticesinde bu bir oyun. Bu oyunda bazen istemediğiniz anlar yaşıyorsunuz, bazen ben şöyle bakıyorum.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
8: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri, ben Fehmi Kurtuluş. Bugün 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki yalnız değilim, kıymetli konuklarım da olacak. Birazdan Enver Kaynarcı'yı Final Four'u konuşmak üzere hattımıza bağlayacağız. Daha sonrasında da Rahmi Şehirlioğlu'yla günün futbol bültenini değerlendireceğiz. Sizlerin de eğer varsa sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz, kuponlarınız, istediğiniz maçlar, lütfen bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazın. Memnuniyetle mesajlarınızı okuyup cevaplayalım. Bugün Final Four var Euroleague'de ve heyecan dorukta. Tabii ki detayları basketbolun 102 platformunun basketbol uzmanı Enver Kaynarcı'dan alacağız. O da hattımızda. Enver abi hoş geldin.
9: Emicim selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Umarım güzel bir gün geçer. Öyle diyeyim.
8: Vallahi umudumuz o yönde. Ben geçeceğini de düşünüyorum açıkçası. Akşam Final Four var. Biraz anlatmak ister misin Euroleague'de Final Four heyecanı, nasıl beklentiler var? Olympiakos Fenerbahçe maçıyla başlayalım ama genel bir Euroleague değerlendirmen varsa da dinlemek isterim tabii ki.
9: Tabii ki Fehmi'cim, şöyle başlayayım. Öncelikle çok bu konuda heyecanlıyım. Müthiş maçlar bekliyor bizi.
8: Evet.
9: Fenerbahçe üst üste 3. kez kaldı. Panathinaikos'un kalamadı ama sırasında o yapılacak bir final. F4. Olympiakos'un peş peşe 5. sefer kaldı. Yani ne bileyim, Valencia'nın ilk defa kaldı ama fırtına gibi eski bir sezonda kaldı. Real Madrid'in yine kez daha buraların gediklisi oldu. Ya çok güzel maçlar bekliyorum ben. Açıkçası 6'ya az kaldı değil mi? Sabırsızlanıyorum bizim maç izlemek için de.
8: Tabii.
9: Öyle başlayayım daha doğrusu. Öğlenin oyuncu kısmına girdim. Öğlenin 1.30'dan bu tarafa oyuncularla uğraşıyordum. Fehmi, Olympiakos Fenerbahçe maçıyla ilgili. Bayağı bir derinliğe indim. Ama öncelikle maçı değerlendirmek istiyorum. Zaten bu bizim platformumuza girenler de görmüştür diye bayağı detaylı orada da 3-4 gündür çalışmalar yaptım. F4 haftası başlıyor diyelim. 18'de bizim maçla başlayacağız. Olympiakos'un son düzlükteki Bazlokas'ın takımı, daha doğrusu Olympiakos'un demek daha doğru. Son düzlükteki mükemmel oyunu kendilerini birinciliğe yerleştirdi. Tam tersine bizim de Fenerbahçe'de son düzlükteki yaptığımız hatalar ya da form düşüklüğü, ki iyi zamana denk geldi. Sezon sonuna denk geldi diyelim Euroleague kısmında. Bize dördüncüye etti. Zalgiris'ten 3-1'le geçti Zalgiris'i. Olympiakos da bu arada Monaco'yu 3-0'la süpürdü. Buralara geldi. Şaşa Vezenko ve Nikola Militinov'un pot altında oldukça etkili olduklarını biliyoruz.
8: Evet.
9: Ve çok iyi bir hücum takımı olduğunu biliyoruz Olympiakos'un. Euroleague'in en fazla sayı atan takımı 90.7 ile atıyorlar. Buna karşılığında 82.9'da da yiyorlar. Tyler Dorsey'nin geçirdiği sezon, iyi geçirdiği sezon. Yine Fournier'in kendisine düşen zaman diliminde verdiği katkı. Papanikolaou'nun Barzokas'ın iş faktörü olması. Tyson Ward'da ve Corey Joseph'in de hem savunmada hem hücumda, özellikle savunma kısımlarını takıma çok iyi adapte olmasıyla öne çıkan isimler diyebilirim. Yine 3-0'la geçtiği için Monaco'ya en fazla zaman kalan takımdı F4 için, Final Four için. Diğer tarafta bize geçtiğimiz vakitte Fenerbahçe geçtiğimiz sıradaki katkısından kadrosundan eksilerek gitti. Üç tane NBA oyuncusu getirdiler. Backout tutmadı burada. Ama diğer ikisi en azından THT Clayden Horton-Tucker son derece iyi oturdu. Tam bir yerine oturdu diyebiliriz. Diğer tarafta 5 numaranın yani pot altının iyi olmaması diyelim. İstenilen verilmesi, istenilen transfer edilememesi Chris Silva'ya getirmesine sebep oldu. Chris Silva Cambridge ikilisi savunmada fazlasıyla verdikleri katkıyı maalesef hücumda istedikleri kadar veremediler. Buradaki oyunu sırtlama kısmı iki yönünde gerçi Nicola Melli'ye düştü ama Nicola Melli pot altında oldukça fazlasıyla savaş veriyor. Yine Baldwin'in, THT'nin, Nando De Colo'nun oyunu yönlendirme kısmında katkısı. Devon Hall'un yine hem ön alan savunmasında hem de takımı hücumdayken geri geldiği zaman yönlendiricilere yardım etmesi fazlasıyla işe yarar kısımda. Yani takım olmanın getirdiği avantajlar, gerçi iki takımda takım olmanın getirdiği avantajları fazlasıyla kullanıyorlar. Dışarıdan ise Tarık ve Bonzi'nin yeteri kadar sürede boş şutları çok rahat sokabilmesi ki Tarık'ın Zalgiris maçındaki 4 maçta %56 ile üçlük attığını hatırlatmak istiyorum. Fehmi buraya ünlem vererek hatırlatmak istiyorum özellikle.
10: Evet.
9: Şeye geçeyim ben bundan da, medya gününe geçeyim abi. Medya gününde hem Vasukas hem de Saras ikisi birbirine fazlasıyla övücü sözler kullandılar. Fazlasıyla birbirlerine espritüel yaklaştılar. Bir de birbirlerine çok güzel mesajlar gönderdiler sevgili Fehmi. Şöyle ki Saras'ın en büyük mesajı sezon sonu basketbolu bırakacak, biliyorsunuz Nando De Colo sezon sonu emekli olacağını açıkladı. Nando De Colo'yu buraya çıkarmış olması ki Nando De Colo'yu bence 1-0 öne geçirdi. Bu maçta buraları çok iyi oynayabilen bir oyuncu olduğu için. Diğer tarafta da Barzokas'ın Papanikolaou ile çıkması. Papanikolaou buranın en fazla F4 veren oyuncusu bu arada. Tüm oyuncular arasında sevgili Fehmi 16 kere görmesiyle. Onun da ne kadar tecrübeli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Buralarda rakibi hem saygıyı ön plana alıp ama değişik hamlelerin de, yani değişik set hücumların da, farklı set hücumların da habersiz olduğunu gösterdi bana. Birazcık teknik anlamda bir şeyler söylemekte fayda varsa yani, onu da söylemek isterim sevgili Fehmi. Özellikle fazla zaman da gidiyor ama kusura bakma, bu arada detaylı konuşmak istediğim için bu maçı
10: özellikle. Final Four çok normal. Yani bütün detayları almamız gerekiyor. Severek dinliyoruz. Buyur abi.
9: Teşekkür ederim. Bir kere Fenerbahçe'nin özellikle en iyi hücum eden takıma karşı, Euroleague'in en iyi hücum eden takımına karşı en iyi savunma yapan takımı olarak yine ön planda Tyler Dorsey'e ve Evan Fournier'i oyunu yönlendirme kısmında aynı Zalgiris maçında Silvia Francisco'ya yaptıkları gibi kenarlara ya da yarı sahaya hapsetmeleri gerektiği konusunda son derece yani ben sabitim. Orada o şekilde Saras'ın mutlaka setleri olduğunu düşünüyorum. Hatta Bonzi'yi ve Tarık'ı çıkartarak da oraları sıkıştırma kısmında yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Savunma kısmında sevgili Fehmi. Burada da Fenerbahçe'nin Tyler Dorsey'nin çabuk sinirlenmesinden faydalanacağına inanıyorum açıkçası. Ve bunu da Barzokas'a sirayet edeceğini düşünüyorum. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Tyler Dorsey'nin sinirlenmesiyle birlikte, yani sinirleneceğini düşünüyorum maçın bir kısmında sürekli. Çünkü bu tarz sıkıştırmalara gelemeyen bir oyuncu, rahat oynayan bir oyuncu. Ve boş alan yaratılarak Tyson Ward'da Kolize'nin yarattığı boşluklardan faydalanan bir oyuncu. Bunları tıklayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin ben sevgili Fenerbahçe'nin. Buradan da bazı kasası dayatacağını, o sinir kasasını, çünkü İstanbul'daki normal sezonun ilk maçında Barsuk

0: hoşuma gitti ve umarım bu şekilde gider. Bir teknik var, hatta oyundan atılmaya kadar gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde oyuncularla çok fazla tartışan bir hoca diye oyundan koptuğu vakitte. Buradan da tercih kısmına geçeyim bununla birlikte. Ben birinci çeyrekte bir defa 41 sayı çıkmayacağını düşünüyorum sevgili Fehmi.
1: Evet.
0: Şöyle ki, onun oranda 1.63'tü yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şu an 1.73'e kadar yükselmiş. Ben de sana onu soracaktım. Ben platformdaki yazını şöyle bir göz attım, tercihine bir baktım. 1.62'den 1.73'e çıkmış. Birinci çeyrek 40.5 alt.
0: Evet. Oradaki nedenim tamamen iki koçun da birbirine tartışarak başlaması olacak. Birbirlerine boş alan bırakmayacakları için fazlasıyla ben bu güvenli bir şekilde, en güvenli yolu zaten bulmaya çalışıyoruz. Ben bir numaralı güvenli yolun bu olduğunu düşündüm. İlk çeyrekte istenilen katkıyı hücum yönünde iki takımın da alamayacağını düşünüyorum. Yani şöyle yani 15-13, 15-15 anlatabildim mi? Oralarda yani 30-35 sayı yani civarında 35 sayı civarında biteceğini düşünüyorum sevgili benim. İşte 17-17 ya da önde olanın 18-17 o tarzda bir şey düşünüyorum. Bu yönden de düşündüğüm vakitte ilk mesela çeyrek sıfır oynamak yüksek skorlu yüksek oran denemek isteyen dinleyiciler için de oldukça bana göre cazip geliyor, onu söyleyebilirim.
1: Birinci çeyrek sıfır dedin değil mi?
0: Birinci çeyrek sıfır, evet.
1: Evet, 13-20 oranı var.
0: 17-17.
1: Sürpriz bir deneme yapmak için dediğin gibi ideal bir oran 13-20. Evet. 40.5 alt ama en güvendiğin tercih birinci çeyrek 40.5 alt.
0: İki hocanın da birbirini takarak başlayacağı. Ön alanda ikisinin de savunma kısmında oyuncuları sıkıştıracağı bir şekilde yarı alanı bu tarafa geçirmeyip son saniye üçlüğüne ya da son saniye hücumuna, el üstü hücumlarına iteceğini düşündüğüm için bu tercihte bulundum açıkçası. Söyleyebilirim. Kazanma kısmında, maçı kim kazanır kısmında Fehmi açıkçası kazananın bir ya da iki basket farklı olacağını düşünüyorum. Hani maç kopar mı? Üçüncü çeyrekten falan filan kopacağını yani maçın son çeyreğin, dördüncü çeyreğin son beş dakikasına kadar yani üç dakikasına kadar kopacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Hani buradan yola çıktığında aslında bir uzatma olur mu tercihe? Sürpriz babında yine aklıma gelen seçeneklerden bir tanesi. Ama kazananın bir iki baskette olacağını düşündüğüm için ben kazananın Fenerbahçe olacağını düşünüyorum aynı zamanda. Otoriteler bayağı bir otorite okudum yani yerli yabancı. Genelde Olympiakos'u %51-49 gibi önde görüyorlar ama ben aksine Fenerbahçe'nin oyun düzeninden çıkartacağını düşündüğüm için Saras'ın Barçokas'ı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum sevgili Fehmi. Bunu duygusal da söylemiyorum bu arada. Türk takımı olduğu için onun da üstüne basmak istiyorum.
1: Evet.
0: Tamamen oynanan basketbola binaen söylemek istedim. Buradan istersen oyuncular kısmına geçebilirim. Bayağı bir geniş havuzum var ama içinden birkaç tanesini söylemek sanırım çok mantıklı olacak.
1: En güvendiği iki tercihi alayım istersen buradan. Oyuncu tercihleriyle alakalı. Sonra Valencia Real Madrid maçını da çünkü merak ediyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin kazanması 2.52. Hani sen 1-2 basket farkla kazanır kazanan dedin. Hani handikapı yanımıza alıp Fenerbahçe'ye yönelsek dahi güzel alternatifler ortaya çıkıyor sanki.
0: Evet. Hedef anlamında biliyorsun Fehmi. Ben 1.50-1.60 arası o oranları hedefliyorum genelde. Oraya denk gelen handikapı düşündüğümüz vakitte olabilir. Neden olmasın? Ya bunu da gerçekten güvenli söylüyorum. Güvenli bekliyorum. Kaç kişiyle de konuştaysam açıkçası hemfikir olduk bu konuda paylaşım yaptığım insanlarla.
1: Evet.
0: Oyuncu tarafına geçtiğim vakitte iki takımın da açıkçası fazlasıyla verim alabileceği, fazlasıyla sömürebileceği oyuncuları mevcut. Ama ben bugün Fenerbahçe'de Yantunen'den yine bir atak bekliyorum Fehmi. Hem ofansif hem defansif anlamda. Sayısı kısmına gittiğimde sezon ortalaması 5.4 ve 5 artı sayısına 1.83 veriyor. Yantunen'in bugün bir defa ben özellikle tepede boşlukta Tyler Dorsey'nin, Evan Fournier'in ve Şaşa Vezenkov

0: savunma yapamadığı kısımdan dışarıdan da sayı bulacağını düşünüyorum. Aynı Nicolò Melli de aynısı geçerli. İkisini de aynı şekilde değerlendirip ikisini söyleyeceğim sevgili Fehmi. Burada Antony Bey sayı atarı 1.83 gibi bana çok mantıklı geliyor. 7 sayı atarı 3.52 gibi bir oran var. O da mantıklı gelen kısımda. Yani hatta 9'a kadar gidiyor ama 7'de kalmak istiyorum ben. Ben Yantinen'den bugün yani 7 sayıyı da geçeceğini düşünüyorum ama 7'de kalmak istiyorum. 5 sayı atarı 1.83, 7 sayı atarı 3.52 gibi bir orandan vermek istiyorum. Aynı doğrultuda Nicolò Melli'yi de söylemek istiyorum. Sezon ortalaması Melli'nin 7.2. Bugün 7 sayı atarı 1.57. Yine 9 sayı atarı 2.35. 11 sayı atarı 3.48. Melli'nin istediği şutlar özellikle tepede oyunda Ken Birch ya da Chris Silva varken 5 numara Melli'nin 4'ten evrildiği, dışarıya devrildiği zamanlarda Melli'den de bekleyeceğimiz mutlaka kendisine gelecek dış şutlar ki son Zalgiris maçında oldukça fazla şans gelmişti ve %57 idi yanlış hatırlamıyorsam sevgili Fehmi tekrar bakmam gerekiyor. Rakamların içinde boğuldum diyebilirim
1: Evet
0: ortalamadan
1: evet
0: bu tarafa.
1: olabiliyor.
0: Yani
1: Bu Nicolò Melli alternatifi de
0: üçlükte.
1: şöyle iyi oldu. Eksik listesinde Yantunen şüpheli olarak gösteriliyor. Akşam oynaması kesin mi değil mi? Orada işte bir soru işareti varken Nicolò Melli pası güzel oldu. O anlamda ben ikisini de notlarım arasına aldım bu arada.
0: Oynayacak bir kas sıkıntısı var Yantinen ama oynayacak. Onu ben biliyorum.
1: Tamam.
0: Oynayacağını bildiğim için
1: Tamam, süper o
0: söyledim.
1: zaman.
0: Ki bir de çok ihtiyacımız olan kısımda oynayacak Yantinen. Özellikle Melli koruma aşamasında 4 numarada Bonzi Colson'la birlikte fazlasıyla yanlarına girmesi gerekiyor. 5 numaraların arkalarına girmesi gerekiyor. Rebound toplama konusunda. Burada da yine de Yantunen'in reboundlarına gittim ben. Orada Yantunen isminden devam edeyim. 3.3 rebound ortalaması varken bugün açılan 3 rebound alanı 1.48, 4 rebound alanı 2.35. Zalgiris serisinde 4 rebound yani 4.2 idi rebound ortalaması. Bugün de yine 4 reboundu geçeceğini düşünüyorum ben Yantunen'in. Aynı şekilde Colson'un da 3 alanı 3 rebound alanı 2.52. Colson'un da çok iyi bir Zalgiris serisinin arkasından yani bu playoff çeyrek final serisinin arkasından 3'ün üstünde revanta her maçta oynadı hemen her maça çıktığını gördüm. Dolayısıyla onun da 2.52 gibi 3 revanta alır oranı var. Bunlar destekleyici oyuncular olduğu için daha çok Ken Birch ve Chris Silva ya da Nicolò Melli'den öte X faktör oyuncuları bulmaya çalıştım ki oralardan sezon boyu fazlasıyla iyi oran yakaladığımız için sevgili
1: Evet. Valla emeğine
0: Fehmi.
1: sağlık. Çok güzel oldu Olympiakos Fenerbahçe maçı. Ekleyecek bir şeyin
0: Teşekkür
1: yoksa Valencia Real Madrid diyelim.
0: ederim. Ekleyecek çok şeyim var ama
1: Ya
0: konuşacak
1: öne
0: az zamanım var.
1: çıkarttığımız
0: Onu
1: yoksa
0: biliyorum.
1: ben biliyorum sen şu an bütün tek tek bütün oyuncuların aşağı
0: Kesinlikle.
1: yukarı sayı ortalamasını çıkarttın zaten. Yani akşam atacakları
0: Evet.
1: sayı tahmin anlamında söylüyorum bunu. Tek tek
0: Evet.
1: çıkarttığını biliyorum ama hani böyle çok böyle yanıltmaz dediğim başka ilave ekleyeceğim bir şey yoksa Valencia Real Madrid diyelim.
0: Son bir şey söyleyip
1: Tabii.
0: o yanıltmaz diye düşündüğüm için oradan da o maça geçelim. Seni de çok sıkıştırmayın bu aşamada. Takım başarılı serbest atışlar kısmı var sevgili Fehmi. Olympiakos
1: Evet.
0: bu sezonun en fazla çizgiye giden serbest atış atan takımı. Olympiakos'un %79 gibi bir oran açmışlar. %79 minimum atarı, 1.58 gibi. Bugün ben Olympiakos'un %80'leri geçeceğini düşünüyorum serbest atışta. Fenerbahçe'den fazla serbest atış kullanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 1.58 gibi oran var. Onun da altı çizilerek oynanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Güzel.
0: Buradan
1: Özel bahis sekmesinden başarılı serbest atış %79 1.58 Olympiakos dedin değil mi? Yanlış anlamadım Emre abi. Çok güzel.
0: Buradan diğer maça geçmek gerekiyor. Zaman almamak adına hemen diğer yarı final Valencia Real Madrid maçına geçelim. Burada Valencia Pedro Martinez öncülüğünde hakikaten fazlasıyla 3 sezonu imza attı. Gianmantero sezon boyunca götürdüğü iyi performansını çeyrek finalde ana karşısında hakikaten pik yaptı artık. %45'lere çıkan ihtiyarlarıyla maçın en iyi oyuncusu olmak, hatta çeyrek finallerin en iyi oyuncusu seçildi. MVP'si seçildi. Sezonun buradan yani Valencia'nın taktıklarıyla fazlasıyla takımı sırtlamasını sağladı desek yanılmayız sanki. Diğer tarafta Brandon Badio ve Braxton Kay ofans ve defans anlamda iki yönlü oynayabilen oyuncular. Katkıları da hakikaten fazlasıyla var. Kay'in geçtiğimiz çeyrek finaldeki rebound kısmına girmiştik hatırlarsan. Evet. Oradan güzel bir kazanç olmuştu. Yine hücum kısmında da Nate Roberts ve Delaraya'nın dışarıdan oyunu aktif oynamaları ve fazlasıyla üç sayı yüzdelerini yükseltmeleri oldu. Pot altında da Costello Saka ve Paralilla hakikaten istediklerini rebound üstünlüğünü rakiplerine yani kazıyarak geri geldiyse gösterdiler. Bir de sezonun en iyi ikinci savunma takımı Fenerbahçe'nin arkasından hücumcu olarak bildiğimiz, biliyorsun, koş oyunu oynuyor Valencia. Sezon boyu da bunu oynattı Pedro Martins. Fakat diğer tarafta da ikili üçlü sıkıştırmaları fazlasıyla çok iyi yapabilen, ama sezonunda en iyi ikinci savunma takımı Valencia. Fenerbahçe'den sonra tekrar onu hatırlatayım. Anayı 5. maçta elediler. Onu da söylemiştik. Real Madrid için ise çeyrek final kısmı serisinde Hapoel Engel'in 3-1'de geçti ama yarı finalde yani Final Four öncesinde de Tavares'in sakatlığı, arkasından Lenin sakatlığı onlar için fazlasıyla sıkıntı yarattı. Özellikle pot altında. Ömer Faruk'u transfer ettiler. Panathinaikos'tan ayrılan NBA'de forma giyen oyuncumuz. Fakat tabii ki burada oynayamayacaklar Faruk. İnişli çıkışlı bir grafik geçirdi özellikle Real Madrid. Sezon boyunca inişli çıkışlıydı. Deplasmanda alamadı. Galibiyetler uzun süre yadırlandı açıkçası. Campazzo tek başına birçok maçı çözdü. Yine Trailers dışarıdan özellikle verdiği katkı. Kimal Kotye ve Mario Hezonya 4 numara kısmından ve yay gerisinden maksimum verimleri. Yani %44'e yaklaşan hücumla üst sayı katmaları. Maledon ve Feliz Osman Garuba gibi iki yönlü oyunlara oynayabilen oyuncular da ön plana çıktılar. Valencia'nın sezon içinde dediğim gibi koş koşa dönmesi ile neler yaptı ortada sevgili Fehmi. Yani evet. Önünde Panathinaikos gibi 43 milyon euroluk bir takım bile duramadı yani. 2-0 öne geçmesine rağmen 2-0'dan 3-2'ye döndürdüler. Bu senin yani buranın şeyi oyunu hücumda çözüleceğini düşünüyorum ben Fehmi. Dolayısıyla ben Valencia'nın galip geleceği bir maç bekliyorum yani. Finali Valencia Fenerbahçe eşleşmesi olarak bekliyorum açıkçası.
1: Valencia Fenerbahçe eşleşmesi final. Güzel. Evet. Valencia burada kazanır diyorsun. O zaman ben senin aynen, ilk tercihinden Valencia. Sonra bir virgül koyayım. Reklam aramız geldi. Bir reklama gidelim. Değerli bilgilerin reklamdan sonra da dinlemeye devam edelim. Kısa bir reklam diyelim Enver abi. Daha sonrasında birlikteyiz.
0: Tamam. Hadi.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
8: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam bitti.
15: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Euroleague sohbetine devam edeceğiz. Çok da keyifli gidiyor. Yavaş yavaş mesajlar da gelmeye başladı. Enver abi, Valencia maç sonu bir yorumundan sonra sana birkaç tane mesaj okuyacağım. Özellikle Kağıthane'den Aydın Bey yazmış. Kendisine de selamlar olsun. Sık sık mesajlarıyla programımızı destekliyor. Eksik olmasın. Onun kuponunu özellikle sana sormak istiyorum. Fakat Valencia maç sonu bir kazanacaklarını düşünüyorsun. Peki burada diğer başka alternatifler var mı? Özel seçimlerden ya da oyunculardan neler var? Kısaca onları da senden rica edeceğim.
0: Tabii ki Valencia kazanırdı. Düşünürken Valencia'nın 89 sayı ortalaması var Fehmi. Her ne kadar Real Madrid 83'lerde yese bile Valencia'nın 87 sayıyı da bulacağını, 86,5 sayı üstünde çıkacağını düşünüyorum. Bu da ikinci güvendiğim basın bu maçla ilgili. Tabii ki takımlar anlamında, oyuncular anlamında burada da çalıştım. Valencia'da Braxton Kane tabiri caizse çeyrek finalde Pana serisinin kilit noktası oldu. Aynı ismi gibi, ismi anahtar ama kilidi oldu diyelim. Kilidin anahtarı oldu diyelim, öyle söyleyelim.
1: Güzel.
0: Sevgili değerli. Bugün de yani bugün de F4'ün de yine takım adına anahtar olmasını bekliyorum. 6,1 sayı ortalaması tutturmuş. Bugün 7 artı atarında 1,48, 8 atarında da, yani 8 sayı atarında da 1,83 veriyor. Ben her ikisini de değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yine buradan da Trey Lyles'e geçmek istiyorum. Trey Lyles sezon boyunca fazlasıyla kullandık. Biliyorsun gruplarımızda fazlasıyla başarı sağladık. Herhalde hiç sektirmediğimiz oyunculardan bir tanesiydi Trey Lyles. Bugün de 14 sayı atarı 1.41, 15 sayı atarı 1.59 ama oradan daha çok ben yine dış şutlardaki %44 başarısını yine arkamıza almak istiyorum sevgili Fehmi. Evet. Bu başarısı çeyrek finalde de devam etti. 2-3'lük atarı 1.59 veriyor. Burada kalalım istiyorum. Ben 3-3'lük atarı da 18-3-19 yanlış hatırlamıyorsam ama ben 2-3'lük atarını yine 1.59 yeteceğini düşünüyorum. Çünkü maç başına 4 ya da 5 tane atabiliyor. Bunların da genelde 2 tanesi isabetli oluyor. Trey Lyles'tan bugün böyle bir şey bekliyorum. İşin sürpriz kısmında, sürpriz olan kısmında ise vereceğim. Şöyle Braxton Kay ile ilgili, çünkü oraya bayağı takip ettim onu. Braxton Kay'ın 5 ribaund ve Valencia kazanır tercihi var sevgili Fehmi. 3.75. Braxton Kay'ın 7 ribaund ve Valencia kazanır 8.27.
1: Yani güzel.
0: Burada Braxton Kay'ın bugün çok iyi bir maç çıkartacağını, yani seriyi, ana serisini çok iyi geçirdi. Final Four'un da, Four'u da çok iyi geçireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey var. Alternatif açmışlar. Hatta 8 ribaund artı Valencia kazanır gibi bir tercih daha sunmuşlar. 13.05 ile. Neden olmasın? Her ne kadar normal sezonda 3.5'dan 4 gibi bir ribaund ortalaması olsa da Kay'ın çeyrek finalle birlikte ağırdan ortaya koyduğunu düşünmekten açıkçası hiç bana göre uzak tercihler olmadığını düşünüyorum. Yeter ki Valencia kazansın takım halinde burayı geçtiğimiz vakitte. Evet. Böyle deyip sizin zamanınızdan fazla almak istemiyorum. Her
1: çok estağfurullah. Çok, çok keyifli bir sohbet oldu.
0: İkinizden de zamanınızı aldığım için tekrar kusuruma bakmayın diyorum.
1: Yok yok, ama olur mu? Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben sana baskette çok keyifli bir sohbetti. Bir de Ziraat Türkiye Kupası finalini sormazsam olmaz. Trabzonspor, evet. Konyaspor. Bu maçla ilgili de görüşlerini senden kısaca rica edeceğim Enver abi. Tamam. Ve daha sonrasında da iki tane mesajımı, basket ve kupa ile alakalı olan iki mesajımı sende paylaşacağım. Önce bir yorumunu tamam. alayım Türkiye Kupası'ndan.
0: Tamam, söz basketbolla kadar uzatmayacağım.
1: Yok,
0: Trabzon Konya Spor maçına geçtiğimiz vakitte Trabzonspor sezon sonu istenilen şekilde getiremedi bana göre. Fatih Hoca istediğini aslında sezon sonundan da alan bir hoca ama bu sefer olmadı diyebilirim kendi adıma. Daha farklı bir şeyler bekliyordum. Tam tersine de İlhan Palut Hoca'nın tekrardan Konya Spor'a dönmesi, Konya Spor'da İME'ye nasıl tavan yaptığını gördük. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ama rakip gençlerdi dedim. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben karıştırdım şu anda. Fehmi'cim bana yardımcı olur musun?
1: Şöyle her iki takımda yarı finallerde Konya Spor Beşiktaş'ı Trabzonspor, evet. Gençler Birliği'ni eleyerek geldi. Evet. Fazla tamam. Basketbol ortalığı sanırım biraz karıştırdı diyebiliriz.
0: Evet. Birazcık öyle olduk. Tekrar kusura bakmasın sevgili dinleyiciler. Konya Spor'da evet. İlhan Palut Hoca. Çünkü aklımda her şeyi yazdım. Notlarım da bu arada önümde. Acaba oldum bir anda. Kusura bakmayın tekrar. İlhan Hoca'nın gelmesiyle birlikte fazlasıyla ön plana çıktı. Takım iğmesi yükseldi. Oyuncuların hem yönetime hem hocaya inançları fazlasıyla arttı. Dolayısıyla bugün ben çatı çat geçmesini beklediğim bir müsabaka bekliyorum. Konya Spor'un büyük takımları elerken kupada Fenerbahçe'ye dedi, Beşiktaş'a dedi. Oyunu okuma ve oyuncuların bunu kabullenme kısmında fazlasıyla aktif olduğunu gördük. Ben uzun süreli 0-0 gitmesini bekledim maç Fehmi. Kazanan takımın 1-0'la kazanacağını düşünüyorum. 90 dakika biteceğini düşünüyorum maçın ama ikinci yarı çok gol olur tercihi benim için bir adım önde duruyor. Ben tercihimi bu şekilde kullanmak istiyorum. Daha doğrusu bu şekilde kullandım. Diğer türlü de 2.5 gol altına kalacağını düşünüyorum. Dediğim gibi erken gol beklemediğim için.
1: Çok güzel. Yani biraz kafamdaki aslında senaryoyla senle aynı şekilde paralel gitmişiz. Ben de ilk yarı beraberliğin bozulmayacağı bir senaryo kafamda. Az önce senin de belirttiğin bu çata çat bir mücadele beklediğimden açıkçası. Eşitlik bozulmaz diye düşünüyordum ben de ilk yarı. Hatta gelen mesajlardan bazıları da buna yönelik. Hemen sana mesajlarla soruları ileteyim. İlk Kağıthane'den Aydın Bey'in sorusunu sana iletiyorum. Olympiakos 1 ve 162 sayı alt, Real Madrid 2'den 2, Trabzonspor 0'dan 0. 3 maç nasıl acaba? Memlekete yola çıktık, bilet parasını çıkarsak yeterli demiş Aydın Bey esprili bir dille. Tamamıyla Aydın Bey'in düşünceleri senin Final Four düşüncene biraz tezat oluşturmuş. 1 ve 162.5 alt, Real Madrid 2'den 2. Ama neler söylersin? Trabzonspor 0'dan 0'la birlikte sana yine de mesajı bir yanıtlamış olalım.
0: Tamam, sevgili Aydın Bey ile Anıt'la katot ilişkisi olmuşuz, birbirimize çekeceğiz demek ki. şöyle olsun. İyi yolculuklar dilerim ben kendisine. Ben bir defa Fenerbahçe, yani Olympiakos Fenerbahçe maçında evet alt kısmına katılırım. Ancak yani Olympiakos'un net alabileceğini olur mu? Olur. Ona bir şey demem ama bir iki basket dediğim gibi anlattım. Ya ben Fenerbahçe tarafındayım. Bunu da dediğim gibi duygusallıktan tamamen uzak.
1: Evet.
0: Oyunu Fenerbahçe'nin çözeceğini, Saras'ın setlerinin oyunu çözeceğini, oyuncuların özellikle iki oyun yönlendirici Fournier ve Dorsey'i kitleyeceğini düşündüğüm için Fenerbahçe'nin oradan ilerleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin finale çıkacağını düşünüyorum. Diğer tarafta Real'in sıkıntısı pota altında. Diğer tarafta da Valencia'nın pota altı oyuncuların reboundla kısmında tam bir canavar. Yani Valencia fazla rebound olur ya da Valencia o sezon ortalamasının üstüne çıkar kısmında bu maçta denilebilecek bir tercih bu arada. Spontan söyleyeyim bunu. Ben 2-2 olabilir. Ona da bir şey demem ama beklemiyorum. Ben Valencia'nın tura geçeceğini düşünüyorum. Valencia'nın galip geleceğini düşünüyorum sevgili Aydın Bey'e. Diğer tarafta 0-0 denenebilir. O neden olmasa 0-0'a da gidebilir bu maç ama ben 1-0 herhangi bir takımın kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki, teşekkürler. Bir de merhaba İstanbul'dan Serdar demiş. Serdar Bey'e de selamlar olsun. Teşekkür ederim mesajı için.
0: Selamlar.
1: Fenerbahçe kazanır ve Türkiye Kupası maçı ilk yarı 0 ne düşünürsünüz? Bu benim kafamdaki Z raporu olur açıkçası. Sana da yine kesinlikle sormuş olayım.
0: Kesinlikle Fenerbahçe kazanır ve ilk yarı 0 tercihine katılırım. İkinci yarı daha çok gol olur zaten benim tercihim. İlk yarı 0 da senin tercihinde. Eğer Fenerbahçe biraz daha sağlama gitmek istiyorsak dedim ki hani benim kendi prensibim kısmında 1.50-1.60 oranları hedeflediğim için handikapı da yanına alarak düşünülebilir. Bol şanslar dedim Serdar Bey'e, selamlar.
1: Gerçekten aslında benim kafamdaki Z raporu derken handikapla birlikte Z raporu diyecektim. Evet. Sen düzelttin, daha doğrusu ilk katkı yaptın, sağ olasın.
0: Yok, abi.
1: Hatta ya dedim sana da söyledim ya, handikapı yanımıza aldığımızda bile güzel oranlar çıkıyor diye. Hani güzel oran dediğimiz aslında genel olarak bizim prensip olarak benimsediğimiz 1.50, 1.60, 1.70'ler. Bunların yanına bir maç daha koyup genelde ikili kuponlar şeklinde yönelimlerde bulunduğumuz için böyle söylüyoruz tabii ama yüksek oran tabii ki isteyen bazı dinleyicilerimiz de oluyor. Onları da zaten Enver abi sen 13 oranları verdin gitti. Valla bol şanslar. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey?
0: Son olarak da ben Mikhail Antonio'ya yine güveniyorum. Bugün 3 ribaund alması 1.48 beni ikna etti. Umarım deneyenler olursa da bol şanslar dileyim. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim kardeşim.
1: Rica ederim.
0: Bundan sonra da pas hem Rahmi'ye atayım ben konuk pasını. Zaten topu çeviren sensin.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi yayınlar dileyip saygılar sunarım.
1: Çok sağ ol.
0: Bol şans.
1: Çok teşekkürler Enver abi. Temsilcimize de başarılar. Sana da tahminlerinde başarılar ve ayrıca kıymetli yorumlar için de teşekkür ederim diyerekten seni uğurlayayım ve hattımızda Enver Kaynarca uğurladıktan sonra hattımızda Rahmi Şehirlioğlu bizlerle birlikte olacak. Onda da bir İsveç maçı var. Onunla konuşacağız ama öncelikle ben Rahmi'den Türkiye Kupası merak ediyorum. O ne düşünüyor? Her ne kadar Türkiye liglerine bir diğer yorumcularımız uzmanlık alanı olarak çalışsa da kupa finalini sormadan olmaz konuklara. Rahmi hoş geldin.
16: Hoş bulduk Fehmi, yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Türkiye Kupası finali Trabzonspor, Konyaspor. Finallerin bir ruhu var. Tabii bu arada Dujar Garden maçını konuşacağız seninle ama İsveç'ten ben sana bugün Fiorentina'yı sormazsam biliyorsun ki olmaz. Mümkün değil yani böyle bir şey. Fiorentina varsa yorumlamanı beklerim. Sevilla varsa yorumlamanı beklerim. Bunlar artık seninle birlikte aşina olduğumuz takımlar. Kupa finaline ne dersin?
16: Ya Fehmi hatırlarsan çeyrek finallerde miydi? Galiba çeyrek finallerdeydi. Kupa favorim Trabzonspor demiştim ben hatırlarsan. Evet. Yine aynı kanıdayım. Trabzonspor'un kupayı alacağını düşünüyorum. Ama sanki bana da uzatmalara gidecek gibi geliyor. Yani 90 dakikada bir eşitlik göreceğiz. Sonrasında Trabzon kupayı alacak gibi geliyor bana.
1: Evet, ben de ya ilk yarı sıfıra özellikle hem kupa finali böyle mücadeleci bir maç bekliyorum. Yani keyifli bir maç olacak ama bu keyif böyle çok gollü çıkar mı ben emin değilim açıkçası. O yüzden böyle bir korakor mücadeleyi ben ilk yarı sıfırla izleriz diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bana da Trabzon bir adım önde gelse de Konya gerçekten İlhan Palut sonrası yükselen formuyla Trabzonspor'un böyle çok da kolay olmadığı işinin kanaatindeyim. Bakalım neler olacak. Peki Fiorentina Atalanta neler söylersin?
16: Fiorentina Atalanta maçı benim nezdimde de KG var olacak gibi gözüküyor sevgili Fehmi. Yani bir galibiyet bulamıyorum burada. Zaten artık İtalya Serie A'da da olan olmuş bitmiş. KG var diye çıkacağım buradan. Sadece dün böyle bir göz ucuyla bakmıştım müsabakaya. KG var olarak oradan bir seçim çıkardım.
1: Evet, KG var. Fiorentina'yı da bu arada ligde tuttuysak bu sezon herhalde senin emeğin gerçekten büyük.
16: Mesaj atacağım onlara.
1: Evet, bir mail gerekiyor bence. Bir teşekkür, en azından bir böyle bir yazı gönderseler sana karşı çok iyi olur gerçekten. Evet, karşılıklı gol var, güzel. Ben Metin Atakan'ın korner tercihini de beğendim. İtalya Ligi yazarlarımızdan sevgili Metin Atakan'dan da bir korner tercihi var bu maçta. Onu da yine sevgili Radyo Gol dinleyenlerine iletmiş olayım. 4.5 korner üst deplasmanın Atalanta maçında. Onun da önerisi o şekilde. Ben de ama karşılıklı gol var konusunda böyle maçlarda çok yanıltmıyor açıkçası. Ben de o noktada görürüz o karşılıklı gol varı diye düşünüyorum. İsveç'e geçelim. Daha sonrasında burada bir Fransa Kupa finali var. Evet. Onu da biraz yorumlarız. Eğer varsa Almanya 2. Ligi Bundesliga'dan, Bundesliga 2'den play-out final var. Greuther Fürth Essen'le oynuyor. Essen'i tanıyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü Almanya alt liglerinde bir hakimiyetim var. Ama önce bir İsveç diyelim. Bugün bu maçta nasıl bir sonuç sana muhtemel geliyor? Hangi tercih kazandırır sevgili Rahmi?
16: Değil mi? Jurgarden takımı yani ufak ufak artık böyle kimliğini bulmaya başladı. 8 hafta sonunda geldiği yer aslında benim beklentim biraz daha üst sıralarda olmasıydı ama bulmaya başladılar. 4-2-3-1 oyun kurgusuyla oynuyor. Tabii bu kalabalık orta sahayla oynamalarına rağmen, tek forvet oynamalarına rağmen 8 hafta sonunda ligin en çok gol atan 3. takımı. Tabii yine bu orta saha, kalabalık orta saha, rakip yarı sahada hani rakibi boğan bir alan tanıyor onlara. 3 yönlü oyun kuruyorlar. Hem merkezden geliyorlar, hem kanatlardan geliyorlar, hem de defans arkasına atılan toplarla rakip savunmayı boğuyorlar. Groningen'den, yani Mjøndalen altyapısı Groningen'den gelen bir Dien diye bir forvetleri var. Çok pardon. Bu forvet de 8 maçta 5 gol attı. Tabii ona buna yani 8 maçta 5 golü var ama en büyük katkıyı sağlayan da Haaland. Çok iyi anlaşıyor ikisi. Bugün de gol bekliyorum aslında ben Dien'den. Bromo Pokicarne'ye gelecek olursak da aslında yani isim olarak böyle uzun isimli olduğu için belki dinleyicilerimiz aşinadır ama çok iyi bir yetiştirici kulüptür. Yani Gökeres buradan çıktı, Kulievski buradan çıktı, Bergwall bu takımın altyapısından çıktı. Onların en büyük sorunu işte yani birazcık parlayınca oyuncular kalmak istemiyor. Daha büyük takımlara ve Avrupa'nın elit liglerine gitmek istiyorlar. Büyük maçlarda adaptasyon sorunu yaşıyor onlarda. En büyük kronik sorunları da zaten bu. Büyük maçlara karşı adaptasyon sağlayamıyorlar. Yani ben ev sahibinin baskılı bir oyunla başlamasını bekliyorum. Bunlar da bize korner olarak geri dönecek. Maç sonucunda benim bu yazıyı yazdığım saatlerde, 1-0-2'ye yazdığım saatlerde 9.5'ün korneri 1.51'di ama oranın düştüğünü görüyorum şu anda. Ben yine kornerlerden tarafım ama toplam kornerlere gidebiliriz burada. Jurgarden'ın da maçı tabii kazanmasını bekliyorum. Maçı kazanır ve 1.5 üstünde oranı yok. Maçı kazanır ve 2.5 üst belki değerli olabilir ama ben kornerlerden yanayım Fehmi. Bu maçta kornerlere yürüyebiliriz.
1: Evet, güzel. Korner tercihini beğendim. Bol şanslar diliyorum sana da. Umarım yanıltmaz diyelim ve Fransa'da kupa finali. Lens-Nice. Çok da aslında beklenen bir kupa finali miydi? Sezonun başına geri dönsek acaba böyle bir final hayal eder miydik? Ben çok emin değilim. Bu böyle bir finali öngörenin herhangi bir kişinin çıkacağını, ama tabii futbol işte bu şans sürpriz.

0: dediğimiz faktörler. Lens-Nice finali görüyoruz Fransa Kupası'nda. Tabii ki kağıt üstünde Lens kupayı alacak gibi duruyor. İyi de bir favori olduğunu düşünüyorum. Oranlar da yine aynı şekilde. 1.38 şu an Lens'in kazanmasının oranı. Her ne kadar işte kupa finalleri herhangi bir içinde kesinliği barındırmasa da diye başlayan cümleleri tabii ki kurabiliriz ama Nice'in hali ortada. Bir 4 gün sonra da playout oynayacaklar Saint-Étienne'le.
1: Evet.
0: Yani Saint-Étienne'de hiç böyle playout oynamak isteyeceğin ekiplerden bir tanesi olduğunu düşünmüyorum. Fransa Lig 2'den gelen takımlar açısından bakacak olursak. Pahalı bir takım. Ben Lens'in çok rahat bir galibiyetini bekliyorum ama sen neler söylersin? Maç sonu 1 ve 1.5 üst 1.63. Ben 1 ve 2.5 üst 2.09. Bunları görürüz diye düşünüyorum. Aynı zamanda Lens'in iki yarıda da gol atmasını beklediğim bir diğer senaryo. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar 2.20. Neler söylersin?
1: Allah'ım, Fehmi o kadar güzel özetledi ki şu anda maç kartını, gerçekten bana söyleyecek çok fazla söz bırakmadın gerçekten. Ben de Lens'in yani kazanmasını bekliyorum. Ama goller konusunda birazcık şeyim. Belki maç sonu 1 ve 4.5 alt. Çok garantör mü oldu bilmiyorum, yani çok şey mi oldu. O kadar çok fazla gol çıkar mı diye bir düşüncedeyim. Maç sonu 1 ve 4.5 alt tarafındayım ben. Bilmiyorum, ne dersin sen buna?
0: Ben 4.5-6'a yönelmek hiç içimden gelmez. Şundan kaynaklı karşı çıkıyorum. Şimdi Lens takımının kupa yolculuğuna baktığımızda son 64 turu 3-1 kazandı. Son 32 turu 3-0 kazandı. 16 turunda 4-2 kazandı. Çeyrek finalde Lyon'la 2-2 berabere kalıp penaltılara gitti. Yarı finalde Toulouse'u 4-1 ile geçti. Yani şimdi kupa yolculuğunu böyle bir gol temposunda sürdüren Lens'i gol altıyla birleştirip maçta kelli kellime bir heyecan yaratmak istemem açıkçası. Kelli adıma konuşacak olursam böyle bir sıkıntıya sokmak istemem kendimi. Hele bir de Lens'in son lig maçını hatırlayalım. Lyon'u deplasmanda 4-0 yendi. Yani şimdi düşünse ilk yarıdan maç 4-0'a geldi. İlk yarıdan 3-0'a geldi pardon. Daha sonrasında 4-0 yaptı hemen 53. dakikada. Şimdi şu senaryonun akşam gerçekleştiğini düşünelim. Maç sonu 1 ve 4.5 alt tamam ama 90 dakikanın sonunda benim ruh halim sinir yapım ne seviyede olur onu kestiremem yani. O gerçekten 4.5 altı bu yönden bu sefer ikna olacağım bir tahmin değil. Ha, evet gelebilir mi? Gelebilir işte kupa biraz daha mücadeleci bir yapı. Belki Nice bu maçı 4 gün sonra oynayacağı maçın bir antrenmanı hani taktik antrenmanı bir savunma kurgusu olarak belki kurgular. Ona da canları yeter mi emin de değilim açıkçası. Nice takımının da hali ortada. 60 gol yemiş bir Nice var. Metz 76 gol yedi. Metz'ten sonra en fazla gol yiyen takım Nice. Yani bu noktada 1 ve 4.5 at. Yani Lens da sezonu kupayla kapatacak. Çok da güzel bir sezon geçirdi. Ligi ikinci bitirdiler. Bana göre şampiyonlar. Yani Paris'i ben Fransa Lig 1'den bu sıralamada çekmek istiyorum. Çünkü evet Paris her zaman şampiyonluğun bir numaralı adayı. Oradaki dengeler çerçevesinde. Hani Lens şampiyon bile bitirmiş diyebilirim ben bu sezonu. Hazır ikinci de bitirmişken bu Fransa Kupası'nı ben coşkulu bir galibiyetle alabileceği kanaatindeyim. 1 ve 1.5 üst, 1 ve 2.5 üst tercihlerim. Sahibi her iki yarıda da gol atar tercihlerim. O yönden benim ön plana çıkarttığım tercihler yani Nice kupayı alıp bir de düşse mesela orada statü gereği neler olur? Çok da enteresan bir görüntü ortaya çıkar herhalde. Öyle de bir durum söz konusu.
1: Evet.
0: Bilmiyorum yani çünkü Fransa Kupası'nı alan orada da Avrupa kupaları diye tabir ettiğimiz turnuvalara gidiyorlar
1: Evet.
0: diyebiliyorum. Şimdi yani Nice ligden düşmüş Avrupa'da oynayacak falan. Ben Lens'in bu temposunun Nice'e fazla geleceğini düşünüyorum. O yüzden maç sonu 1 ve 1.5 üstler, maç sonu 1 ve 2.5 üstler benim bugün ikna olduğum tercihler arasında sevgili Rahmi.
1: Peki, tamam, bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Akşam takip edeceğim zaten maçı.
0: Evet, bitime de yavaş yavaş geldik. Bir dakika gibi bir süremiz kaldı ama Almanya 2'den, Playout'tan ve İtalya Serie B'den tercihlerin, tahminlerin olur mu?
1: Sadece Esen maçına 10 saniyelik bir yorum yapacağım. Ben... Tabii.

0: Gülen tarafın Esen olacağını düşünüyorum Fehmi. Burada Gülen
1: Oo.
0: taraf bence Esen olacak. Evet, bir sürpriz
1: Oo.
0: beklentim var.
1: Bir sürpriz beklentisi gerçekten geldi. Ya Greuther Fürth'ü de biz Efe abiyle biliyorsun cumartesi pazar programlarda Bundesliga 2 yayın kuşağımıza denk geliyor. Greuther Fürth'ü de tabii göz ucuyla takip ediyoruz açıkçası. Öyle olunca da bugünkü maçta nasıl bir sonuç çıkar ben de bir merak içerisindeydim baktığımız zaman. Senden direkt olarak Essen tahmini geldi.
0: Evet.
1: Bakalım merak ettim ben de. 2.70 Essen'in oranı, 2.02'de Greuther Fürth'ün oranı. Peki gol barajları açısından yorum yapar mısın? Gollü bir maç diyebilir miyiz?
0: Skor beklentim Fehmi 2-1 Essen'i kazanması yönünde olacak. Maç önü beklentim bu şekilde. Umarım da
1: Tamam.
0: Essen'i getiririz. Keyifli bir taraftarı var çünkü onların da.
1: Çok güzel. Tabii bu bir ilk maç olduğunu da hatırlatalım. Bazen ilk maçlar gerçekten beklenenin altında kalabiliyor. Ona da dikkat edelim. Gol açısından söylüyorum. İngiltere'de çok gördük bunu özellikle ama Almanya Bundesliga 2 ve 3 oynuyorsa orada gol barajı 2-1'e en azından gelir diyorsun sen. Ona da itiraz etmem. Çok teşekkür ederim sevgili
0: Ben
1: Rahmi.
0: teşekkür ederim
1: Kıymetli katkıların
0: Fehmi.
1: için. Varsa son sözlerini alayım. Yavaş yavaş veda edeceğiz.
0: Çok teşekkürler. Çok keyifli bir program oldu. Basketi ben de dinledim. Araçlarında bizi dinleyenlere keyifli sürüşler diliyorum. Çok sağ ol Fehmi'cim.
1: Çok teşekkürler sevgili Rahmi. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Keyifli bir Final Four akşamı ve Türkiye Kupası akşamı olsun. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Aynı zamanda kupa finalisti iki takım Trabzonspor ve Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Gökçen'in Saraç'la dakika skor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Gökçe'nin Saraç'la Dakika Skor başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, mutlu akşamlar. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, sevgili Ali Şiviloğlu ile birlikte her sene olduğu gibi yine Final Four heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Karşılaşma başladı, henüz sayı kaydeden bir taraf olmadı. 0-0'lık eşitlik var. Olympiakos ve Fenerbahçe arasında maçın kazananı Final Four'da finalde olacak. Ali Şiviloğlu bizimle birlikte. Ali, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşma öncesinde diyebiliriz herhalde, çünkü sayı kaydeden bir taraf olmadı.
3: Berbat başladı maç ya bu arada, evet, gerçekten.
2: Yani, tabii hücumdan daha boş.
3: İki tarafta birbirinden kötü oynuyor yani. Berbat bir maç oluyor şimdiye kadar, çok kötü başladı. Maç öncesi yani baktığın zaman maç öncesi favori Olympiakos bence. Baktığın zaman şimdi Fenerbahçe en iyi savunma, Olympiakos en iyi hücum bu arada. Yani en iyi savunma ve en iyi hücumun maçı bu. Ama Olympiakos aynı zamanda en iyi hücum aran da bir tanesi. Öyle bir durum var. Fenerbahçe en iyi hücum aran bir tanesi değil. Hani o bakımdan da ağır basıyor biraz Olympiakos. Olympiakos'un bir kadro derinliği de tabii iyi. Bir de gerçekten Bartokas güzel bir sistem kuruyor burada her zaman. Gene saçma sapan bir üçlük yine
2: isabet çok. Onlar da boş geçiyor.
3: Onlar kötü oynuyor zaten. Şimdi bak, şimdi ilk defa fast break buldular. İlk basit geliyor bence. Papanikolaou evet, burada.
2: Bu da olmadı.
3: Bu da isabetli olmadı. Eller titriyor. Papanikolaou gene en tecrübelileri ama ne bileyim. Aslında çoğu oyuncu burada tecrübeli. Horton Tucker ikinci faul galiba bu.
2: O çok kötü oldu.
3: İkinci hücum faul. İkisi de hücum faul oldu. Maçta iki faul oldu sadece. İkisi de hücum faul. İkisi de Horton Tucker'ın faulü. Bak burada. Ya ayaklar aslında kuramamış ama sonuçta doğru pozisyonu almış Volkap burada.
2: İddia programımız vardı. Orada da üst falan dedilerse eyvah eyvah. Yani öyle bir maç şu anda. Ve faul kime yapıldı? Thomas Volkap'a yapıldı.
3: Bir başlarsa ama... Yani skor başladığı zaman böyle devam etmez. THT iki faulle başladı galiba. Şimdi onu kontrol etmek lazım.
2: Şu ana kadar 3 top
3: ekranda gelmedi bu arada.
2: Beko'dan tek top kaybı Olympiakos'tan geldi. Şimdi ilk sayılarını bulmak istiyor Olympiakos da Volkap'la birlikte.
3: Chris Silva oyuna dahil oldu bu maçın başında bu arada. Cambridge evet, kenarda. Fazla erken. Arada yapıyor bunu ama bu çok erken
2: şimdi
3: yani.
2: Hücum süresini bayağı zorladık. 3 saniye kala atış isabet var bu kez ama top bile zorlaya zorlaya girdi. İlk
3: ya Thomas Volkap orta mesafe şutuyla. İstenen bir şey değil bu, öyle söyleyeyim. Orta mesafe Thomas Volkap çok ideal bir senaryosu değil yani asla Olympiakos'un. Onun dışında tabii ilk beşler iki takımında sürpriz olmayan beşler. Fenerbahçe'nin ilk beşi Horton Tucker, Devinol, Talip Biberovic, Melli, Burch olarak başladılar. Şimdi Burch değişti, Chris Silva girdi. Olympiakos'ta Dorsey Volkap gardı olarak 3 numaradan 3'ten kim geldi? Papanikolaou 3'ten, Mezenkov 4'ten, 5'ten de Vilutinov şeklinde. Çok kötü bir üçlük gene. Holdan bu sefer airball olarak geçti. 3 dakikada sayı bulamadı Fenerbahçe ama Olympiakos da geri kalmadı bundan.
2: Ya
3: pek.
2: Bunu sağlayan
3: çok güzel pas.
2: Ekstra
3: ama
2: iyi savunmalar mı var yoksa takımlar mı hücum anlamında biraz beceriksiz başladı?
3: Takımlar heyecanlı başladı. Adamlar ele ayağı titriyor baksana. Yani maçın başında Melin'in bile bulduğu bir üçlük vardı. Hı-hı. Çok kötü attı mesela. O kadar evet. Kötü bir şut değildi ama çok acele bir şuttu. Erken bir şuttu. Şimdi mesela daha iyi bir hücum ama pas alamadı. Holun fake'i dışarıya çıkardı. Horton Tucker güzel bir üçlük buldu tepeden ama bu da airball. Allah Allah.
2: Airball'larla başlaması da enteresan. Bu maçı kazanırsak İstanbul'a gelir kupa. İspanyollar birbirini kırar, şampiyon Fenerbahçe olur. Temennim de olabilir, duygusal düşünmüş olabilirim diyor Aykut Bey.
3: Katılabilirim. Yani hiç belli olmaz o işler. Onu da demem lazım. Bu arada Horton Tucker kenara geldi. Baldwin dahil oldu oyuna. 6,5 dakika kala. Şimdi her zaman Eskevçus'un yaptığı bir şey bu ama 6.5 mesela çok erken. O kadar kötü ki işler. Erken yaptı bu değişiklikleri. Yani Chris Silva işinde.
2: 4'te 1.
3: Evet. 4'te 1 de o da kötü bir şuttu yani isabetli olan da. Daha iyi şutların girmediği oldu. Melli'ye faul yapmaması lazım burada. Yapmadı ve iyi savundu. Arkadan da bu arada Chris Silva kademeli olarak bloğa çıktı ama bozdular sonuç olarak. Şimdi Baldwin'le artık bir hücum açabilir gibi Fenerbahçe bence. Çünkü Baldwin çözüyor genelde kısa devrilmeden.
2: Şimdi kenarda
3: orada
2: boş bir üçlük. 3 sayılık atış isabet yok. Rebound onlarda kaldı. Bir hücumdan daha elimiz boş döndük ve 5 dakika 54 saniye var. İlk çeyreğin sona ermesinde sadece 2 sayı. İkisi Olympiakos'tan. Yani tek hücum başarılı oldu şu ana dek.
3: Ama maçın en iyi hücum az önce geldi bence Fenerbahçe'den. Kısa devrilmeden sonra Chris Silva doğrudan üçlükte boş buldu. Ama isabet gelmedi. Şimdi burada tepeden perdeyi alıp üçlüyü gönderen Tyler Dorsey oldu. 5-0.
2: Tyler Dorsey farkı 5'e çıkarttı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında ve farkı azaltma çabamız, ilk sayılarımızı kaydetme çabamız devam ediyor. Wade Baldwin'le şimdi potaya doğru yöneldi takımımız. Wade Baldwin dışarıya baktı, pas atacak birini aradı. Zor bir pozisyon, yine 4 saniye. 3 saniye kala atış geldi, isabet yok. Hücum reboundu da gelmiyor.
3: Şöyle bir problem var. Çok iyi rebound olan bir takım Olympiakos. Fenerbahçe reboundlardan beslenen bir takım. Dorsey bu arada boş kaldı tepede. Oo. Ve bir tane daha üçlük gönderdi, isabetli. 8-0 oldu.
2: Şimdi sıkıntı şu oldu. Kötü başlayan iki taraf vardı, o tek tarafa indi. Ya baktığımızda kağıt üzerinde Olympiakos 8 farka çıkartmış değil mi? Ne kadar kötü hücum ederse etsin.
3: Bir tane hücum fay bu arada.
2: Şöyle düşünecek. Şu motivasyon var Olympiakos'ta. Ya tamam, hücum olarak iyi başlamadık. Biz iyi hücum yapan bir takımız. 8-0 öndeyiz. Bir de iyi hücum yapan halimizde farkı daha da arttırabiliriz düşüncesi olacaktır Olympiakos'ta.
3: Ve televizyon molası. Yani ilk 5 dakikada olumlu hiçbir şey yok. Zaten sıfır sayı. Yani daha kötüsü mümkün değil. Sıfır sayının daha kötüsü yok zaten ama... Hani az önce en azından bir tane iyi hücum bulmuştu Fenerbahçe. Şimdi gene çok iyi olmayan bir hücum. Yani böyle devam etmez ama. Ya şimdi mesela şey düşünüyorum. 2 sene önceki Final Four'da Panathinaikos'a karşı Fenerbahçe biraz bu tarz oynuyordu. Evet. Ama geçen sene hiç böyle değildi. Çok çok daha sağlam basmıştı yere Fenerbahçe. Geçen sene Abu Dhabi'deydi. Ondan önceki sene Berlin'deydi. Şimdi bunu evet. Neye söylüyorum? Berlin'de... Full tribünler, full taraftarlar vardı. Şimdi Atina'da daha da büyük full tribün, full taraftar ve full Yunan neredeyse tabii ki. Abu Dhabi'de bu biraz daha hafifti. Böyle bir yani seyirci baskısının en hafif olduğu Final Four kesinlikle Abu Dhabi'ydi. Belki de onun etkisi var. Yani ambiyansın etkisi de olabilir. Böyle bir bakış açısı verebiliriz belki. Çünkü ben hazırlık anlamında Fenerbahçe'nin bir şey eksik yaptığını falan zannetmiyorum. Yani Yasikevicius'un ne kadar iyi maç hazırlığı yaptığını biliyoruz. Barçokas da benzer ama tam tersi bir şekilde Barçokas... Büyük bir loser. Yani Olympiakos'ta 5 yıldır Final Four'a hatta yani şampiyonluğa oynayıp olamadı şampiyon bir türlü. En iyi takım oldular sürekli. Bu sene de en iyi takım onlar oldu. Bundan 2 sene önce de onlar oldu. Geçen sene onlar değildi galiba. Geçen sene onlar olabilir. Ya. Yok, hakikaten son 5 senedir istikrarlı şekilde bir sene Real Madrid tarih en iyi takım onlar olabilir. Moldan sonra bu arada tam sağ baskın yaptı acaba Fenerbahçe bilmiyorum. Bir riskli bir durum vardı ama oradan sete oturdu Olympiakos ve şimdi Papanikolaou ile hücumdalar.
2: Şu ana kadar 6 sayıda Tyler Dorsey'den geldi ve Dorsey'nin attığı 6 sayı şu ana kadar 8-0'lık fark. Şimdi iyi savunma, Dorsey'nin ellerinde top yine. Ekstra pas süre doldu. Bu atış geçerli olmayacak. 3 sayılık atışında da isabet yoktu zaten Olympiakos'un ama iyi savunmayla başladık mola dönüşü.
3: Düzeni bozuldu Olympiakos'un burada şöyle tam sağ bastıktan sonra fast break bulur gibi oldular ama sonra baştan sete oturunca sanki normal yarı sahadan çıkıyormuşçasına sete oturmaya çalıştılar ve süre yetmedi bu seferde. Yani alışkanlıktan bir 5 santim kaybettirdi Fenerbahçe orada.
2: Dekoladı oyunda bu arada.
3: Bütün 5'i değiştiriyor yavaş yavaş Eskiyevicius. Bir tek Melli'den vazgeçemedi. Geçemez gibi gözüküyor. Şimdi... Tarık'tan da geçmiyor bilerek. Ki evet. Tarık şu anda zaten 3 numarada biraz daha pasif konumda olduğu için sorun değil.
2: İkili oyun çok güzel. Yine olmadı pot altında.
3: Chris Silva bitiremiyor
2: pot altında ve yeni bir hücum hazırlığında Olympiakos farkı çift hanelere taşımak adına bir hücum gerçekleştiriyor. 14 saniye var hücum süresinin sona ermesine, pot altında bir sayı daha geldi Vezenkov.
3: Çok klasik bir Olympiakos hücumu, mismatch'ı buldular. Vezenkov'u kısayla çeşitirip Vezenkov'a top indiriyorlar. Vezenkov zaten çember yakınlarından müthiş bitiriyor.
2: Mola geldi bu.
3: Fenerbahçe molası bu da. Şimdi televizyon molası olduğu için hani hakkını kullanmamıştı.
2: Ardından genelde gelmiyordu ama evet. İşler hala düzelmiş değil.
3: 10-0 oldu. Yani maçın skoru 10-0 şu an yani. Yani
2: NFL şeyi gibi, skoru gibi yani.
3: Yani daha kötü bir başlangıç mümkün değil pek ama hani işte 10 sayı çok büyük bir marj değil yine. Yani neler gördük basketbolda bu şeyde. Şimdi Dorsey'in 2 tane üçlüğüne baktığın zaman ve
2: ama bu fark daha da büyümemeli.
3: Bu şimdi en iyi hücumuydu belki de. En doğru hücum olabilir bu arada bu Olympiakos'un. Hani Vezenkov'u mismatch'te eşleştirmek. Fenerbahçe'nin işleri toparlanması için gereken her şeyi yaptılar aslında sahaya atmak anlamında, hamle anlamında. Chris Silva'nın kısa devrilmelerinden sonra topu ona verdiler ve oradan bir şeyler buldular ama sonuca, neticeye varmadı o ikili oyunlar.
2: Bu arada da maç önünde Alperen Şengün oradaydı. Bir video var, yuhalandığı için konuşamıyor neredeyse Alperen Şengün. Şöyle göstereyim sana da. Hani muhabirle soruyu duyamıyor yuhalandığı için. Çok tepki var Alperen Şengün'e de Yunan taraftarlardan.
3: Bunu da ben paya Euroleague'e veririm. Şimdi çağırabilecekleri bir sürü insan varken muhtemelen kimse gelmedi. Alperen Şengün gelirim deyince en ünlü olarak o geldi ve onu kabul ettiler belki, ama Atina'da Yunanistan'ın en büyük kabusu olan geçen sene daha işte Eurobasket'te yani kabus gibi çökmüştük Yunanistan'ın başına. Atina'ya getiriyorsun Alperen Şengün'ü ve şey olarak işte maç önü yayınında konuk olarak getirdiler bu arada. Önce açıklanmıştı zaten bu yani. Enteresan yani, neyse. Burada Chris Silva'ya gene ikili oyun. Bitiremedi ama çember altında. Kendi reboundunu aldı ve hücum devam ediyor.
2: Şimdi orta mesafe bir atış. Yine airball. Yani
3: ve Wade Baldwin orta mesafesine airball.
2: İnanılır gibi değil.
3: Şaka gibi.
2: Ya büyülenmiş gibiyiz ya şu anda.
3: İnanılmaz bir şey. THT ve Cambridge geri geliyor parkeye. Fenerbahçe'nin 3 faul var. Olympiakos'u faul yok. Olympiakos'u faul yapması için bir sebep de yok bu arada şimdiye kadar. Yani hiç ona yakın bir pozisyon bile olmadı yani.
2: Yani Ali şimdi 3 dakika 31 saniye var. Hala sayımız yok. Ya, olabilecek en kötü senaryoda başladı. 4 evet. dakika kaldı. 0 sayı. Başka Fenerbahçe mi oynuyor demiş Hakan Bey de.
3: Aslında bulunan pozisyonlar Fenerbahçe'nin normalde düzeninde olmayan pozisyonlar değil. Ama bitirecek konusunda büyük problem var.
2: TK ile bıraktı. Faul. 2 serbest atış kullanacak Olympiakos. Maalesef. Farkın 12'ye çıkma durumu yüksek.
3: Faul biraz ağır olmuş bence. Arkadan Baldwin'in bir teması var ama.
2: 2 serbest atış.
3: Şeyi söylemek lazım. Dorsey en iyi sezonunu oynuyor diyebiliriz galiba. Yani işte Fenerbahçe'den önce yine Olympiakos vardı. Olympiakos'tan Fenerbahçe geldi. O ara bir düşüşteydi. Fenerbahçe de çok iniş çıkışlıydı. Olympiakos'a geri geldi. Yine çok iyi değildi. Geçen seneki Eurobasket'ten itibaren bir yükselişte Tyler Dorsey ve bu sene de iyi bir sezon geçirdi gerçekten. Hatta sezon başında bu kadar ön planda olması beklenmiyordu kesinlikle yani Dorsey'nin. Ve 8 sayı da şimdi.
2: Çizgiden de 2'de 2 geldi. Olympiakos'un 12 sayısının 8'i. Dorsey'den geldi. De Colo potaya ilerledi. Artık açılışı yapıyoruz.
3: Fenerbahçe'de zaten çok fazla çilingiri var. O kadar çilingiri varken ilk basketi 7 dakika sonra bulması Fenerbahçe'nin de ayrı bir, yani iyice ekstrem bir durum aslında.
2: İlk sayılarımız Cambridge'den geldi bu arada ve 2 dakika 50 saniye var. Fark çift tanelerde. Olympiakos hücumda. De Colo karşılıyor. 3 sayılık zor bir atış. Neyse ki isabeti yok.
3: Aa, çok tatsız orada, talihsiz bir şey olacaktı az da ama top almayı başardık. Hemen De Colo'ya geldi. De Colo bomboş sağ forvette. 3 sayılık atış isabetli.
2: Evet. 12-5'e geldi skor.
3: Üst üste 5 sayı. 12-0'dan sonra 5-0'lık seri geldi Fenerbahçe'den. Hepsi De Colo.
2: Şimdi artık hücumlara da cevap vermemiz gerekiyor. Savunmayla da cevap vermemiz gerekiyor ama De Colo faulü yaptı. De Colo da bu karar sonrasında şaşkın.
3: İkidir çok ucuz fauller veriyorlar Dorsey'e. Dorsey de gösteriyor. Dorsey kokuyu almış belli. Otina'da Final Four tek Yunan bezi şekli gösteriyor bütün temasları. Ama çalıyorlar yani. Playoff'ta çalmıyorlardı çoğunu. Yani şey hani şey gibi söylüyorum. Şimdi normal sezonda daha fazla çalarsın da. Efendim?
2: Faul hakkımız doldu değil mi? Evet.
3: Doluydu.
2: Çizgiye gidecekler. Evet. Ve onlar hiç faul yapmadı daha.
3: Aynen.
2: İki serbest atış gelecek Dorsey için de. Erken bir şekilde çift hanelere ulaşma şansı. İlkinde isabet var. 9. sayısını kaydetti. O da maça başlayacağı en iyi şekilde başladı gerçekten. 2-3 sayılık atış. Şimdi de çizgide Tyler Dorsey. Daha kenarda. İkinci atışında da isabeti bulamadı bu kez. İsabeti bulamadı evet.
3: Çember üstüne tokatladı Melli. Son anda bozdu. As-

0: Onu kullandı. Şimdi ikili oyun yeniden.
1: Şimdi orta mesafe. Evet, Baldwin sayıyı yapıyor. 13-7 farkı 6'ya kadar çekmeye başardık aslında. Kötü başladığımız ilk çeyrekte. 2 dakika 4 saniye var. Top Thomas Volkap'ın ellerinde.
0: 3 hücumdur. Sayı buluyoruz ve çok da rahat buluyoruz hücumlarda sayıları. Fewest points in the first quarter of a semifinal. 13-7. Ha bir dakika, hayır 8 diyor. Ha tamam, şey pardon, şimdi anladım. Bir takımın yarı finale kadar, yarı finalde yani bulduğu bir çeyrekte en az sayı 8'miş. Fenerbahçe şu an 7'de. Ama daha 2 dakika var herhalde. Gelir. Topa bu arada bu da. Yine faul Dorsey'e verildi. Bu da topa. Dorsey üst üste 3 tane faul aldı. Üçünde faul olup olmadığı şüpheli, size öyle söyleyeyim.
1: Bu kadar basit bir şekilde eminim. Çizgiye gitmesi bu arada.
0: Ve Baldwin ikiledi.
1: Baldwin de ikiledi. Yani şu anda çok kötü.
0: Komedi ama. Yani 3 pozisyonlar üst üste böyle sayı buluyor sadece Olympiakos. Ve yani üçü de aynı oyuncu ve üçü de faul değil. Veya hani faul desem bile çok ağır. Belki ilkine faul verirsin. Bu arada Dante Hall girdi. Tyson Ward girdi hatta. Tyson Ward sakattı. Bir aydır oynamıyordu. İlk maç olması lazım. Yunanistan Ligi'nde oynadım bilmiyorum. Ve Evan Fournier daha ilk defa oyuna giriyor bu arada. Evan Fournier ile şöyle bir bilgi var. Hı-hı. Son Olympiakos Fenerbahçe maçında, o ertelenen o maçta, Evan Fournier 32 sayı attı ve kariyer rekorunu kırdı. Yani bakalım şimdi ne olacak? Zaten mükemmel bir Dorsey var.
1: Dorsey'de
0: bir de Fournier geldi şimdi.
1: Kaydetti. Faul kararı hayret geldi. Top bizde olacak. Kenardan top oyuna sokacağız.
0: Dante Hall show up'ta dümdüz faul yaptı. Tabi çaldılar faulü. İlk faul Olympiakos'un. Son 1 dakika 50 saniye. Skor 15-7. Faulün kimi yazıldığını çok az gösteriyor reji ya şu yayında. Tyson Ward'u gösterdi reji sürekli ama bir hani grafik kendi faulü kim yaptığına dair. Ben buradan bakayım.
1: Kenardan top oyuna sokacağız şimdi. De Colo, Evan Fournier faul yapıyor bu kez de top oyuna girmeden. Evan Fournier için bir düdük çalındı.
0: Bu arada diğer 3 faul de Volkap'a yapmışız.
1: Evet, ikinci faul oldu böylelikle ve diğer taraftan top oyuna sokacağız.
0: Ha 36'ymış bak. Geçen şimdi söylediğim bilgi. Kariyer rekoru Evan Fournier'in Fenerbahçe karşı oynandı. Evet. Son Fenerbahçe Olympiakos maçında. Atina'daydı yine o maç.
1: Şimdi De Colo'nun ellerinde top. De Colo'dan bir bounce pass. Ken Birch ekstra paslar. 3 sayılık katış. Devon Old'dan isabeti yok. Rebound onlarda.
0: Ekstra pasa gerek yoktu. Ekstra pasa Volkap'ın işine geldi ekstra pas. Direkt kendisi atsa daha iyiydi. Tarık henüz şut denemedi.
1: Evet doğru. Ya onun şu anda maça nasıl başlayacağı çok önemli bir konu bizim için.
0: Şu an sadece De Colo çözümü oldu. Baldwin bir tane pozisyonda oldu. Ama onun iki faali var. Son saniye kaldı.
1: Evan Fournier'e zor bir atış. Evan Fournier'den bak, de isabet yok. Bak temas bekliyor orada da. Şu anda fast break şansımız var. Cambridge pas geldi artık.
0: Oturduk.
1: Hücum oturdu biraz daha yerine. Ve
0: Dante Hall buldu bu arada. İyi eşleşme. Çok iyi eşleşme. Yani ve ilk şut geliyor. Hazır mıyız? Tarık Berovic kaçırdı.
1: Aslında kendisine uygun.
0: Ribaund'da faul kararı geldi.
1: Evet. Cambridge faul yaptı değil mi?
0: Sportmen aykırı faul bekleyen taraftar gördün de faul ne acaba?
1: Yani
0: ribaund'da Cambridge'e faul geldi ama tekrarını görmek isterim. Topun olmadığı yerde olduğu için tam görmedim ben yani. Cambridge ikiledi muhtemelen ve Fenerbahçe bu çeyrekte 8 tane faul yaptı. Çizgide tabii faul yok. Cambridge ikiledi. Fenerbahçe bir çeyrek 8 tane faul yaptı ve sadece 7 sayı attı. Daha çok kötü.
1: Cambridge de çok sinirlendi bu arada. Karara kenara geldi şu anda. Ekranda bir hayli sinirli gözüküyor. Ve aslında serbest atışı da Dante Hall kullanacak. Çizgide pek iyi bir isim değil herhalde.
0: Çok kötü bir isim. Çok net. Yani ligin en kötülerinden. Dante Hall çok uzun boylu ve uzun boyunun üstüne bir de çok atletik bir oyuncu. Çok iyi zıplıyor yani.
1: İyi ki kaçtı.
0: Aynen. Odur bütün özelliği yani. Çok güzel smaç vurur. Zaten boyu da uzun. O yüzden çok kolay erişiyor yani. Potaya erişimi çok kolay. Uzaklardan bile.
1: 1 dakika 2 saniye kaldı ilk çeyreğin sona ermesine. 2'de 0 geldi Dante Hall'dan. 15-7 Olympiakos üstünlüğü devam ediyor. Farkı azaltma çabamız da devam ediyor. Şu anda Jalen Horton Tucker verdi pasını De Colo'ya. Nando De Colo potaya doğru gitti. De Colo ama
0: hücum faul mü?
1: Hücum faul mü yoksa atış öncesi mi? Onu göremedim. Bir faul kararı çıktı oradan. Yok, atış
0: yerde.
1: Öncesi. Atış öncesi diye.
0: Yerde verdi. Makul. Doğru.
1: Kenardan top oyuna sokacağız. 14 saniye hücum süremizin sona ermesine 49.1 saniyede çeyreğin sona ermesine 15-7'lik Olympiakos üstünlüğü var. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında 0-212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi Devon Hall potaya doğru devrildi. Verdi pasını De Colo'dan nefis bir pas.

0: Tarık Biberovic orta mesafe atışında isabet var.
1: Hele şükür. 15-9. Skor çok iyi bu arada.
0: Evet, 6'ya kadar
1: ama
0: iyi fark.
1: Ama bence şu an çok kötü bir noktada Fenerbahçe. Faullerden dolayı.
0: Olarak bence iki takım da istediğini zaten oynayamıyor şu an.
1: Faullerden dolayı diyorum.
0: Ha tabii, evet doğru.
1: İki faulde olan 3 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Ve 3'ü de ilk 5 oyuncusu. Tyson Moore düşüşe gitti tepeden ve isabeti buldu bu arada.
0: Ya bu çok ekstraydı.
1: Yani. Şu maç böyle olunca ekstra gözüktü. Normalde çok belki laf etmezdim ama biraz şu anki durumda ekstra bence de.
0: Şimdi Thornton son Tucker olarak kullanıyoruz.
1: Yine basket faul.
0: Jalen Horton Tucker basket faulü aldı ve fark yediğinde 6'ya değinebilir.
1: Yani ligdeki tartışmasız en iyi bitirici ya. İnanılmaz bir parmak hassasiyeti var. Boyu biraz daha uzun olsaymış ne izletilmiş bize, çok merak ediyorum bize ne izleteceğini. Yani boyu çok kısa biliyorsun. Yani çok kısa dedim, 1.92 de.
0: 5.6 saniye onların da hücum yapabilmek için bir fırsatı olacak.
1: Tek atışta başarılı. 18-12. Makul, gayet makul. Şöyle kötü bir şey var. Olympiakos'un faul hakkı daha yeni doldu. Ama ondan bahsetmeyeceğim. Onur Alp bitim girdi bu arada faul yapması. Yok savunma için diye faul yapma hakkımız yok.
0: Yok faul hakkımız yok.
1: Aynen.
0: Şimdi tam sağ bir hücum gelecek. 4 saniye kala Thomas Walkup verdi pasını. Zor bir atış denemesi. İsabet yok neyse ki. Vezenkov'dan çok yani olmayacak bir atış geldi. Ve ilk çeyrek sona eriyor. Şu 6 sayı fark. Nasıl değerlendirsin ilk çeyreği Ali?
1: 18-12. Şimdi 18 Olympiakos için... İyi değil. 12 Fenerbahçe için de iyi değil ama Fenerbahçe için de olan şeyler. Olympiakos için daha kötü. Böyle bakınca iyi. Skor bence okey. Ama şeye bakıyorsun. Faullere bakmak istiyorum. Yani Olympiakos'un Tyson Ward 1 faul. Bench oyuncusu. Dante Hall 2 faul. Bench oyuncusu. Evan Fournier 1 faul. Bench oyuncusu. Fenerbahçe Beko. Baldwin. En önemli oyuncusu Fenerbahçe'nin. 2 faul. İlk 5 değil belki ama en önemli oyuncusu kesinlikle. Horton Tucker 1 faul. Yine en önemli oyuncuların bir tanesi. Dekolo bir faul. Zaten ikisi yani ilk saydığım iki kişi bir şey çözemezse onun çözmesi bekleniyor. Üç yani üçlü bu üçlü zaten yaratıyor Fenerbahçe'de tamamen. Hepsinde bir faul durumu var ama problem diyemeyiz. Bir faul olabilir. Chris Silva bir faul ve Cambridge iki faul. Yantunen henüz süre almadı. Ve bu da aslında sakatlıktan çıkmadığı konusunda belki bize bir ufak bilgi veriyor olabilir. Çünkü yani ikinci çeyrekte bakmak lazım ama Yantunen genelde şimdiye kadar süre alırdı. Öyle söyleyeyim. Şimdi Yantunen sakatlandı son lig maçında. Ayak bileğini burktu. O günden beri maça çıkmıyor. İdmanla çıktı mı bilmiyorum. Ben oynayacağını düşünüyordum bugün de. Herhalde oynar bence. Hatta öyle söyleyeyim. Ben ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle olsa açıklama yaparlardı. Devin Ol 0-0-0-0 ama 7 dakika sağda kaldı. Ondan hiçbir şey gelmedi. Bu şekilde durumlar yani. Ha bu arada... Tarık da 8.5 dakika sahada kalmış ilk çeyrekte yine. Melli 1 dakika dinlenmiş sadece. Peki. Ve şimdi benchleriyle sahada Olympiakos.
0: İkinci çeyrek başlayacak. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız.

0: Spor. Dakika Spor devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların

0: hemşeri hep ileride. Görüşürüz. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
1: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk.
15: Sağlam bankacılık.
1: Reklam bitti.
16: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
17: Göksel'in Saraç'la Dakika Skor, Dakika Skor devam ediyor.
18: Yeniden birlikteyiz. Ali Şiviloğlu'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci çeyreğin sona ermesine 7 dakika 32 saniye kaldı. Fark 12'ye kadar çıktı Ali. 24-12'lik Olympiakos üstünlüğü var.
19: Ve üçüncü beşiyle sahada Olympiakos bu
18: ve
19: arada.
18: Ve bir orta yani. Mesafe daha kaçırdı.
19: Bir tane daha kaçtı. Tyson Ward müthiş oynuyor. Tyson Ward demiştim zaten. Sakat da aslında bir aydır falan oynamıyordu. Adamı saklamışlar resmen. Buraya hazırlamışlar. Bu maçın en iyi oyuncusu demeyeyim. En iyi ikinci oyuncusu ama yani. Ekstra faktör denebilir ona çok net. İşte sevmem şu kelimeyi. Ona da bir şey bulmam lazım yani. Ekstra faktör yerine başka bir şey bulmam lazım. Hiç yaratıcı gelmiyor artık.
18: Hücum neyse bir daha. Olympiakos'unda.
19: Evet, top dışarı çıktı. Alec Peterson bir orta mesafe isabeti vardı. Tyson Ward'un bir tane ikinci şans sayısı vardı. Tyson Ward'un belinden çaldığı bir top vardı. Tyreek Jones çember altında bir faule maruz kaldı. O var. Ve bir de Corey Joseph ve Evan Fournier oyunda. Beşe bak. Ama bu beş, üçüncü beşi Olympiakos'un. İşte öyle bir durum var.
18: Yani kötü son bir saniyede, sonuçlandı onlar için maalesef.
19: Evet, son saniye kaldı ama buldular şutu. Alec Peterson alır almaz bir tane daha isabeti gönderdi. Sağ dipten, high posttan iki tane orta mesafe şutla 4 sayı birden bulmuş oldu Alec Peters ve farkı 14'e çıkardı ve şimdi Dekolo tekrar dahil olacak oyuna.
18: 14'e kadar çıktı fark şu anda. Farkı azaltma çabamız devam ediyor. Faul. Sıkıştırma faul geldi. Faul dediği çabalık onlarda.
19: Yok abi, bugün olmayacak. Şimdiden kapayın.
18: Tarık hariç potaya giden oyuncu yok. Bu şekilde maçı kazanmak mucize gibi demiş bir dinleyicimiz. Tarık da çok gitmedi.
19: Tarık aslında potaya hiç gitmedi bugün. Bir kere gitti.
18: Bir kere gitti evet.
19: Kim gitti? Dekolo gitti. Bir de iki şey devrilmelerden Krisiva gitti birkaç defa.
18: O arada
19: giden
18: biz
19: olmadı.
18: Reklamdayken Taylor Norton Tucker'ın da inanılmaz bir bloğu
19: evet,
18: vardı.
19: Onu da parantez açmak yani gerek. O kadar şey oldu ki hiç unuttum onu yani. Tamam. Şimdi Dekolo da oyunda aslında yani savunma.

0: ama düşecek ama Silva da oyunda. Enteresan bakalım. Yan Turan bu arada, Yan Turan ve Bonzi Colson da oyunda. Fenerbahçe de bayağı bench ile oynuyor şu anda.
1: Ward yine
0: Steps
1: kurdu.
0: Steps evet.
1: Evet.
0: Çalmayacak zannettim de yani.
1: Diğer hakem çalmadı zaten de neyse.
0: Evet evet. Bir diğeri de geç çaldı sanki yani. Evet, şey oldum evet. Ben.
1: Top kaybı geldi Olympiakos'a da böylelikle bir hatalı yürüme.
0: Tarik Jones'tan.
1: Tarik Jones'tan geldi. Top bizde olacak.
0: Dont Hill da oynuyordu ilk çeyrekte. Şimdi Tarik Jones oynuyor. Yani çok derin takımları. Her pozisyonda 3 tane EuroLeague seviyesi topçu var adamlarda. İlk 5'i zaten EuroLeague seviyesinin üstünde ama gel gör ki işte şimdiye kadar aslında hep böyle bu tarz kadrolar oyunlar. Ama galiba en genişi bu. En şeyi bu yani. En iyisi galiba bu. O yüzden biraz da ben favori görüyorum zaten Olympiakos'u bu sene.
1: Bonzi Colson orada zor bir anda
0: temassa maruz kaldı. 2 saniye 1 saniye atar. Üzere. Atar. Ah kaçırdı.
1: Atış başarılı değil. Hücum
0: ribandı
1: bizde. Kaldı. 3 sayılık atış. İsabet
0: yok. Kaçtı.
1: Rebound Fournier'de.
0: Orada nasıl faul vermez ya? Faullerde inanılmaz bir pozitif ayrımcılık var yani.
1: Evan Fournier'de rebound ve Olympiakos hücumu gelişiyor şimdi Evan Fournier ile birlikte. Fournier'e faul çalındı. Yantunen'e faul çalındı ve top Olympiakos'ta olacak. İkinci faulümüzü yapmış olduk böylelikle. Her iki takım da bu çeyrek içerisinde iki faul yaptı. Şu ana kadar 5 dakika 40 saniye var. İlk yarının son ermesine 26-12'lik Olympiakos üstünlüğü. Tarık Biberovic oyunda.
0: Yantunen çıktı. Fauller ikişer. Fark 14. Hücum Olympiakos.
1: Joseph şimdi De Colo karşısındaydı. Eşleşmeye değişti. Bonzi Colson kaldı karşısında. Evan Fournier 4 saniye var. Hücum süresinin sona ermesine 2
0: yine
1: saniye
0: mismatch.
1: 1 saniye atmak zorunda artık. El üzerinden isabet.
0: Bunu da attı. Bu sefer sol dipten ama dipleri seviyor işte. Vezenkov'u da Peters'a seviyor. Peters 3'te 3 ile başladı yalnız yani tamam.
1: 5
0: İyisin
1: dakika
0: de...
1: falan iki takım da istediği hücum temposunu yakalayamadı ama Olympiakos o tempoya kavuştu. Biz hala kavuşamadık.
0: Olympiakos'a kavuşmadı da Peters'ın ekstra katkısı bu tamamen. Çok yani bireysel yetenek yani.
1: Ha yani.
0: İşte bireysel yetenekten buldular. Biz daha onu bulamadık. Onu da bulamadık daha doğrusu. Matan 12 sayıdayız sadece yani.
1: Bir faul daha çalındı. Olympiakos faulü yaptı. Chris Silva faule maruz kalan isim pota altında. Kenardan top oyuna sokacağız. Farkı azaltma çabamız devam ediyor. 16'ya kadar çıkmış durumda fark ve Olympiakos taraftarları da bir hayli yoğun şekilde desteğini gösteriyor. Atina'daki finalde pota altından top oyuna sokuyoruz. Tarık Biberovic aldı rakibini karşısına. Tarık Biberovic'in pası geldi. 10 saniye var hücum süresinin sona ermesine.
0: Çok güzel
1: Tarık
0: set.
1: Kenarda boşluk De Colo'dan 3 sayılık atış isabeti yok. Rebound
0: şutlar da girecek artık. Yani set mükemmeldi. Gördün perdiler evet. Merdiler. Çok iyi set ama şut girmeyince hiçbir şeye yaramıyor.
1: Evan
0: çok iyi savunma. Faul mü?
1: Faul verdi evet.
0: Elden aldı topu ama ya.
1: De Colo'ya faul çalındı.
0: Elden almadık mı? Tekrarını görmek isterim. Ben de her pozisyonu itiraz eder gibi buldum kendimi
1: bakalım
0: yani.
1: Pozisyona. Sanki var gibi bir temas.
0: De Colo'da iki faul oldu. Bunlara faul çalmazsa kimse itiraz etmez. Öyle diyeyim. Ve mola. Şey televizyon molası mı oldu yine? 5 dakika oldu mu?
1: Bir mola daha 28-12.
0: Olympiakos yani, üstünlüğü. 10-0 bu arada çeyrek
1: 10-0
0: skoru.
1: 10-0 ya. Yani hani
0: yine 10-0.
1: 10-0'ı gördük değil mi ilk çeyrekte de?
0: Gördük evet. 12-0 gördük.
1: 12-0'ı da gördük doğru. Yani bu şekilde hadi maç başında bu hatayı yaparsın. Ritmi yakalayamazsın ama iki çeyrek üst üste yaparsan zaten maçı kaybedersin değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani Fenerbahçe'de yine konuşulabilecek çok bir şey yok. İyi bir set oynuyorlar mesela. Şutu da buluyorlar ama şut girmiyor. Yani kolay sayı zaten bulamazsın da hani seti mükemmel oynayıp gene en azından kolay şutu buluyorsun. Onlar sokuyor, sen sokamıyorsun. Bazen sadece buna da bakarsın. Ama burada tek sorun o değil. Yani Olympiakos çok daha yüzdeli oynuyor orası kesin. Ama yüzdeler eşit olsa yine kim daha iyi gözüküyor? Olympiakos. Kimin lehine gözüküyor maç? Hala Olympiakos.
1: Evet.
0: Bir de işte faul durumlarından yani maçın başından beri bahsediyor oldum. Çünkü yani maçın gidişatı beni oraya yönlendirdi. Ben her zaman fauller üzerinden değerlendirmem maçı ki çoğunlukla değerlendirmem yani fauller üzerinden ama bu maç biraz
1: ama
0: oradan belirlendi yani.
1: De yani şu ana kadar en azından hani tamam doğru hücumlardan bahsediyoruz. Olympiakos'un da normalde istediği tarz değil dedin ama o doğru hücumlarla daha çok iş yapan taraf Olympiakos oldu. Yani Fenerbahçe'nin sayıları biraz daha ittirmeyle oldu açıkçası. Ve bir atış kaçtı. Evan Fournier.
0: Larencakis görüntüde. O kadroda yoktu zaten de.
1: Serbest atışı kaçırdı Evan Fournier. Bu arada ben adımlamaya başlamadan önce çaldı diye görmüştüm de çizgiye göndermiş bu faulde. Yani bu konuda katılırım, çok çizgiye geldiler.
0: Basit, yok adımladı.
1: Çizgiye çok geldiler.
0: Adımladı da ben faul olduğunu düşünmüyorum. Yoksa...
1: Ya dediğin gibi hani faul olabilir ama çalmazsan hani kimse gri pozisyon diye söylenir ya, öyle şey olabilir, öyle şeylerden birisi olabilir.
0: Yani değil bence, üst üste bu kadar çalıyorsun, tamam kısmen böyleyse hadi burada da çal. Tamam bu da faul değil bu arada, şimdi itiraz ediyor ama faul değil kesinlikle yani.
1: Evet, evet. Evan Fournier şimdi pasını attı. Fark yani bir bulacakları üçlükle 20'ye kadar çıkacak bu arada, bu pozisyonda bulunacak.
0: Eşleşmeler ters bu arada, Melih ile Fournier kaldı.
1: Evan Fournier 3 sayılık atış, isabet yok, rebound bizde kaldı. Ve şimdi farkı azaltma çabamız Wade Baldwin ile. Wade Baldwin
0: dışarıya
1: çıkarttı. 3 sayılık atış denemesi gelmedi. Fake sonrasında işte doğru hücum bu.
0: Çok güzel.
1: Harika bir hücumla sayıyı buldu Chris Silva ile.
0: McKissick de oyunda bu arada.
1: Shaq McKissick de oyunda. O da uzun süredir burada değil mi?
0: Evet evet.
1: Çünkü biz seninle bir Olympiakos Türkiye'den... maçına gitmiştik oradaydı. Evet.
0: Şey, Starbucks'ta gördük ya. Ataşehir'de.
1: Eşini görmüştük sanırım.
0: Yok ya, kahve almıştı sadece. Kendisi tekti diye hatırlıyorum.
1: Evet evet, sen bana söylemiştin adam. Aynen. McKissick geçti yanıma.
0: Eran'laydık işte. Bu arada üçlük kaçtı McKissick'ten. Savunma ribandıyla birlikte. Fenerbahçe geliyor hücuma. Fark 15. Son 3,5 dakika ilk yarının bitimine. Nikola Melli sağ forvette topu aldı ve yani ensesinde aslında Corey Joseph var. Kullanmadı orayı.
1: En azından ona kadar çekebilirsek farkı çok iyi olur derken bir 3 sayılık Ahanda atış. 29-17 Tarık Biberovic.
0: Yani sorgusuz sualsiz Tarık'a top atmayı düşündü orada. Hiç oynamayı düşünmedi bilin Melli. Pası attı aslında el üstü düştük ama Tarık zaten ona alışık. O yüzden atıyor.
1: 5. sayısını kaydetti Tarık Biberovic de ve şimdi savunma zamanı. Corey Joseph verdi pasını.
0: McKissick
1: birebir de yakaladı. 3 sayılık atış denemedi bu kez ama kenardan bir üçlük.
0: Abi bu ne? Buluyor. Yine şey, Alec Peters bu sefer üçlük. 4'te 4 oldu. Bu sefer üçlük oldu.
1: 32-17.
0: Ve mola, az önce televizyon molasıydı muhtemelen. Şimdi bu Yasikevçis molası olsa gerek. 2-4-6. 9
1: ekstra,
0: sayı oldu.
1: Ekstra katkı çok fazla oldu onlar adına ya.
0: Şu anda yüzdeleri yani şey oldu. Kendi ortalamalarını geçti şu an yüzdesi.
1: Ya süre dolarken Unite yapılan olsun. Saçma sapan zorlama atışlar da hep onların lehine. Top da biraz onların lehineydi bugün. Şu
0: evet
1: ana
0: evet
1: kadar.
0: Şutları giriyor. Bizimkilerin girmiyor.
1: Evet.
0: Şutlar aleyhimize. Fauller aleyhimize.
1: Zaten bu
0: daha ne?
1: Faktörler olduğunda daha ne? Da bu skor çıkıyor ortaya.
0: Yani Fenerbahçe iyi mi? Değil. O ayrı. Ama fark böyle olmazdı. Yani
1: Olympiakos da çok iyi değil. Esasında onu demek lazım değil mi?
0: Evet.
1: Yani?
0: Son saniyeyi kalıyorlar sürekli. Yani ya gene aslında şimdi bakayım düzlere bir dakika. Fenerbahçe açmışım. Yani Olympiakos'un ikilik yüzdesi %60. Gayet iyi. Üçlüklerde ise %33,5 o son giren üçlükle. Zaten bu arada şimdi zaten sayabiliyorum aslında, doğru. İki tane Dorsey attı üst üste 2. Bir tane şimdi Peters attı 3. Dördüncüyü kim attı acaba? Dördüncüye bakıyorum. Tyson Ward, doğru. Tyson Ward attı bir tane de. O kadar. Faul kaç kere gitmişler? 12 tane faul kullanmış Olympiakos, daha ilk yarın bitmedi. Hı hı. 12 faul kullanmış. Fenerbahçe hiç kullanmadı galiba. Yok, bir tane kullanmış.
1: Bir kere çizgiye
0: gitti. THD'nin şeyi var. Basket faulü var zaten. Tek basket alanında o bu arada. Ve şimdi tam sağ baskısı mı var? Yok.
1: Yok.
0: Bir tam sağdan karşıladı Corey Joseph ama baskı yapmadı. Ve Wade Baldwin de Fenerbahçe hücumu olanın ardından Tarık'a çok kötü pas.
1: Neyse ki top kaybı olmadı.
0: Ama karşısında Militinov var, oynayabilir orayı. Hemen step back üçlüğe gitti ve isabeti buldu Tarık Biberovic.
1: Üst üste 2 üçlük oldu böylelikle.
0: 6 sayı bir anda bulmuş oldu. Hücum anlamında birazcık en azından
1: artık burada da
0: nefes aldırdı.
1: Burada
0: nefes
1: da
0: aldırdı.
1: Cevap vermesinler Alec Peters da falan
0: ama. McKissick.
1: McKissick faul aldı.
0: Bu da faul.
1: Tarık faul yaptı değil mi?
0: Evet, Tarık yaptı faul. Tarık direkt hakeme konuşmaya gitti yalnız. Tarık'ın da bence bu faul sayılarından dolayı birazcık psikolojik... Ama bu faul değil, hayır. Ya hiçbir şey yapmamış ki.
1: Görmedim
0: ki. Yok, hiçbir şey yok. Ben de faul diye düşündüm bu arada. Faul olduğunu zannetmiştim yani. Bir şey yokmuş ama yani.
1: Az önceki pozisyon
0: zor ekrana geldi. Bu arada.
1: Göremedim ama sen diyorsan yani öyledir.
0: Ben bir şey görmedim. Ben var zannettim bir şeyi de.
1: Çok
0: belki
1: onu itiraz gelmedi alttaki ama. Gerçi teknik faul yememek için gelmedi.
0: Yok canım yani. Üzerine yürüdü böyle birazcık aslında.
1: Ya,
0: konuşmaya
1: böyle gider gibi.
0: Parmağını böyle ben salladı ya.
1: Oh.
0: Evet.
1: Ama 32-20.
0: Çok
1: kaçtı.
0: Belli ya.
1: İyi oldu aslında, bakma. İkilikten sonra en azından bir sayı göreceğiz potamızda en kötü ama.
0: faul sayıları artıyor, faul o kötü.
1: Faul sayıları artıyor dediğin.
0: Yine faul hakkı doldu Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Gerçi 2,5 dakika var. Şu an Fenerbahçe için normal bir dönem faul hakkında olması
1: İlk
0: için.
1: İlk yarının sona ermesine 2 dakika 20 saniye var. 33-20'lik Olympiakos üstünlüğü devam ediyor. Farkı en azından 10'a kadar indirme şansımız var şu hücumda. Ve şimdi dışarıya doğru pas Taylor Norton Tucker adımladı. Potaya faul kararı geldi.
0: Geldi, faul gördüm ben. Ama atış verdi, yok pardon, atış, adımlamış. Evet. Adımlamaya çok erken başladığı için Norton Tucker öyle bir avantajı var.
1: Alec Peters faul yapan isim.
0: Fark ettim bilmiyorum, Olympiakos savunmada kapanıyor. Yani üçlükleri riske ediyor, kapanıyor, tamamen içeriği vermemeye çalışıyor. Şut atamıyor diye Fenerbahçe muhtemelen belki de. Alan savunması yapmıyor ama öyle üçlüklere falan çıkmıyor o kadar yani. Yay gerisinde savunma yapmıyorlar. Hmm. Alperen Şengün görüntüde.
1: Alperen Şengün de görüntüye geliyor. NBA'deki yıldızımız.
0: Hatta arkasında kim var bak?
1: Göremedim.
0: Kerim Rahmi Koç. Çaprazında böyle.
1: Atış kaçtı bu arada.
0: Ama Taylor iptal dedi. Çocuktan.
1: Evet. İhlal var sanıyorum. Atış tekrar edilecek. Orada zaten şey gibiydi ya.
0: Daha hazır değil kimse.
1: Daha kimse ya. Yani olayın.
0: Ve Vezenkov girdi oyuna. Vezenkov bu arada ikinci çeyrekte ilk defa dahil oldu. Hani şu yükseğe bakar mısın? Ama Peters 9 sayı attı mesela.
1: Peters ama öyle bir oynadı ki yani. Vezenkov gibi oynadı zaten. Onu da söyledik.
0: Vezenkov bundan iyi oynayamazdı. Kaçamadı ki zaten. Hepsini attı. Evet. Atması gereken her şeyi attı yani. 9 sayı ondan geldi. Fenerbahçe'nin bu çeyrekte kaç sayısı var? 8.
1: Bu da kaçtı.
0: Bu da kaçtı. 8 hala 8. Yani Vezenkov aman... Peters bu çeyrekte Fenerbahçe'den fazla sayı attı ki işte Tarık'ın 2 tane üçlüğü var, 6. Diğer ikisi ikinden geldi, hatırlamıyorum valla.
1: Dekolo'dan mı gelmişti bir tane sanki?
0: 2'de 1 geldi bu arada. Chris Simmons amacı bu çeyrekte geldi.
1: Ha evet evet. Hı-hı. Doğru. Ekstra pasta, bounce pasta gelmişti.
0: Aynen.
1: 33-21, 2 dakika 10 saniye var. Tam saha baskı var bu arada Fenerbahçe Beko'dan.
0: Başta aldırmamı yaptılar, sonra bıraktılar.
1: Evet. Ve yeni bir hücum hazırlığı Olympiakos'tan farkı yeniden artırmak için Vezenkov yeniden oyunda olan isimdi.
0: Adam değiştiler. Dorsey oyunda bu arada. Kemberç'ü aldı ve oynadı. Ama Kemberç'ten blok ve top bizde.
1: Çok iyi blok ve top da bize geçiyor. Kemberç harika bir savunma geldi.
0: Aslında kaçırdı ama yetişti sonra.
1: Evet,
0: Devnol orada. Devnol burada en büyük katkı yapmış aslında. Kemberç geçildikten sonra Devnol kademesine giriyor. Futbol terimi oldu ama işte orayı bozunca
1: yani yardım savunması işte.
0: Aynen.
1: Aslında kademenin anlamı
0: Dorsey windmill'e doğru gidince bir ekstra zamanı oluyor Börç'ün.
1: Şimdi Nicolò Melli dışarıya çıkarttı. Taylor Norton Tucker fake'ine cevap alamadı. Taylor Norton Tucker dışarıdaki arkadaşlarına da baktı. 3 sayılık atış, isabet yok.
0: Olmadı.
1: Hücum reboundunu alabiliriz burada. Tarık Biberov işte kaldı. Nicolò Melli hücumumuz devam ediyor.
0: Mismatch faul.
1: Altında faul olması
0: Sportman
1: lazım.
0: Sportman aykırı faul bu. Sarıldı
1: ama
0: direkt ya. Evet tabii ki. Yani bu maçta zaten verse şaşırdım yani açıkçası evet. Da. Bak. Topa var ama o topa elim varmış gerçekten. Orada sarılırken topa bir şekilde ulaşmayı başarmış.
1: Corey Joseph. Faulü yapan isim çizgide olacak Kemberç.
0: Yani sert faulü çok doğru yapmış gerçekten. World Cup oyunda şimdi. Mesela World Cup da dinleniyor 9 dakikadır. Hani Fenerbahçe kendileri bir şey, bir avantaj devşirecek olsa bile Olympiakos'un ilk 5'i dinleniyor 10 dakikadır.
1: Bu çeyrekte de çok yorulmayacak zaten. 1 dakika 20
0: bir dakika yani 3x3 maçı gibi.
1: Kemberç ilk atışında isabeti buldu. Farkı 10'a indirme şansımız var. Eğer burada da isabeti bulursak Kemberç.
0: Evet. Bakalım. Az önce Melli'nin kısa devrilmesinden bir şeyler bulduk gene. Bu kısa devrilmelerden, yani pick and roll'da kısa devrilmeden savunmada problem yaşıyor Olympiakos ama biz değerlendiremedik pek. Atış kaçtı.
1: Kemberç atışı kaçırdı. 33-22, 1 dakika 18 saniye var. Şimdi Dorsey, onun da pası yeniden aldı topu. Dorsey.
0: Yine buldular eşleşmeyi.
1: Mekesic, o da içeriye doğru ama 3 saniye kaldı. İyi savunma geldi. Orta mesafe.
0: Sen de atma artık.
1: Çok iyi savunma geldi.
0: Çok iyi savunma geldi. Milutinov oradan FDV atsaydı yuh diyecektim. O yani çok ekstra olurdu gerçekten. Tarık çok uzak üçlük sağ forvetten bu isabetli değil. Bu da biraz.
1: Evet, bu yani, da ekstraydı.
0: Atsa müthiş olurdu ama aslında ideal bir şut değildi. Orası kesin yani.
1: Top Olympiakos'ta, 44 saniye var ve Dorsey içeriye doğru devrilmek istedi. Dorsey bastı frene, dışarıya çıkarttı. Thomas Volkap
0: buldular seçmeyi.
1: Doğru orta açtı adeta ya.
0: Onlar sever. Uzun ya pot altı.
1: Rebound bizde. Son hücum olarak mı kullanacağız derken hızlı hücum olarak kullandık. Nicolò Melli ve fark tekhaneye inmiş durumda.
0: Ve Barçokas molayı aldı. Zaten sonucu mu var? Ondan sonra kere bitecek.
1: 33-24 ya. Tek haneye indirdik farkı.
0: Toparladık yine. Yine çeyreğe çok kötü başlayıp çeyreğin ikinci çeyreğinde.
1: Evet.
0: Yani 8'e 1'lik dilimde daha iyi oynayıp geldik. Çeyrek skoruna bakayım hemen. 15-10. Kötü değil bence yani.
1: Evet. O kadar kötü başladık ki yani. Aslında dönüşü ya şu çeyreği mesela ilk 2 dakikayı 3 dakikayı görmesek bizim önde bitirmemiz çok olasıydı. İzleyen birisi Fenerbahçe bu çeyreği önde götürmüştür herhalde derdi. İlk 3 dakikayı görmeseydi.
0: Şöyle bir ilk yarı için 9 sayılık farkı ben kabul ederim. Çift tane de kabul ederim hatta. Kesinlikle. 10, 11, 12 kabul. 15 güzel
1: yani
0: olmaz.
1: Şunu dediğimizi hatırlıyorum yani. 3 sayılık katışla sonuçlandırırsa 20'ye çıkacak farklı.
0: Evet doğru. Doğru. 10 demek ki 17'ye getirmiş demek ki farkı.
1: Kötünün iyisi. Yani tam olarak terim bu aslında. Kötünün iyisi şu anda durum. Şu hücumu da savunursak ama tek haneye soyunma odasına girmekle çift haneye girmek arasında fark var çünkü.
0: Tabii tabii. Enselerinde olalım yani. Onlar rahat etmesin.
1: Tabii.
0: Gerçi etsinler tam tersi. Rehavete girsen o da güzel olur. Ayrı konu da.
1: Rehavete girecek gibi.
0: Rehavete giren taraf oldu şey. Taraftarlar ben gördüm ben onu.
1: Ha, öyle mi?
0: Gösteriyor ya sürekli taraftarlar. Taraftarlar çok bir ara
1: kutlama
0: şey.
1: Kutlama havasına mı geçtiler? Yani
0: İlk çeyrekte bir de sürekli işte lehlerine faaller falan çalınca aha oluyor falan gibi çok rahatlardı gördüm bilmiyorum.
1: Şimdi topu potu altından oyuna sokacak Olympiakos. 33-24 artık ilk yarının son hücumu gerçekleşecek. Alec Peters oyunda.
0: Score difference'a bakıyorum 16 maksimum en büyük fark.
1: Thomas Volkup ikili sıkıştırma geldi. Volkup faul hakkımız da yok.
0: Çok doğru savunma.
1: Ve
0: top
1: 11 saniye
0: kaldı.
1: Hücum süresinin son ermesine aslında maç süresiyle de hücum süresi aynı şu anda. Aynen. Ve pas geldi Dorsey'e. Dorsey kullanacak gibi son hücumu iyi savunma geldi Dorsey.
0: Çok iyi savunma çok zor şut.
1: Nereye katış Dorsey sabit.
0: Kaçırdı ve ilk yarı bitti.
1: Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarının sonucu Olympiakos 33 Fenerbahçe Beko 24. İlk yarının sonucu oluyor. Nasıl değerlendirsin Ali ilk yarıyı?
0: Bir şey diyeyim mi? Yani faulden ağzımız yanmazsa ikinci yarıda Fenerbahçe bu maçı kazanır. Neden biliyor musun? Olympiakos için 33 çok kötü.
1: Evet.
0: Fenerbahçe 24'lere alışık. Bu arada oha ben de abarttım. 24 ne ya? Şimdi bakınca yok ama yani şimdi benim şöyle bir şeyim var. Dayanaksız şekilde söylüyorum. Sezon başından beri ben bunu savunuyorum. Fenerbahçe yani bir tırnak içinde haram bol maç oynanıyorsa ve Fenerbahçe varsa işte Fenerbahçe maç kazanıyor. Sezon başından beri. 70'ler 60'larda seyreden maçları Fenerbahçe hep kazandı. Çünkü Fenerbahçe onu istiyor biraz. Fenerbahçe onu kovalıyor sürekli. Bütün sezon boyunca onu kovaladı. Ve bu şekilde hakikaten bütün maçları aldılar. Zaten Fenerbahçe hatırlıyorsun yani lider götürdü sezonu önüm kısmında. Son bölümde üst üste evet. 5-6 mağlubiyet aldılar. Oraya kadar savunmayla var oldu Fenerbahçe. Attırmayarak. Atma kısmında zaten çünkü yani attırmadıktan sonra hem Baldwin hem Horton Tucker hem De Colo'ya sahip olunca bir yerden bir şeyler üretebiliyorsun.
1: Peki. İlk yarının sonucu da böylelikle 9 farkla Fenerbahçe Beko rakibin ensesinde hala ihtimal var. Dönülemeyecek bir noktaya gidiyordu ki maç. Neyse ki ona bir dur demeyi başardık. İkinci yarı heyecanında Ali Şeviloğlu'yla yeniden burada olacağız.
0: Burada rakamlar var. Vezenkov sadece 2 sayı 4 tane top kullanmış sadece. O da enteresan mesela. Şimdi bakınca şaşırdım. Yani çok çok garip maç oluyor ya. Olağan dışı yani her şey.
1: Peki. Araya gidelim. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız.
2: Gökçen'in Saraç'la Dakika Skor devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztek Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztek Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026

0: Bir tane daha basket var, ben
1: çok
0: onu
1: olası
0: konuşuyordum.
1: bir üçlüyü değildi yani bu. İşte bak ekrana
0: Bu
1: geldi.
0: Fena.
1: Şu. Alır almaz bir
0: şeyin elinin üstünde, yani Cambridge'in elinin üstüne attı.
1: Tabii. Potaya da çok bakma şansı olmadan alır almaz bir üçlük denedi. İsabeti buldu, o da havaya soktu.
0: İşte o da sever.
1: Yakusu, evet.
0: Mezenkov ve Tarık işte o konularda çok iyiler. Ve 9-0'lık ikinci yarı başlangıcı sadece 2 dakikada. Olacak iş değil.
1: Pot altından top oyuna sokulacak tekrar. Ve Yaskevicius da düşünceli.
0: İyimserdim ilk yarı bittiğinde skordan dolayı da, Fenerbahçe'nin skor bulacağı yok gerçekten ya. İnanılmaz bir yere gidiyor maç. Ya çok benziyor Panathinaikos maçına. 2 sene önceki bu çok iyi pas. O pas ne? Enteresan bir hücum, yerde faul kararı. Yani imdadımız yetişti gibi oldu.
1: 7 dakika 56 saniye var.
0: İyi, güzel başlayan bir hücum ama yine saçmalık bir yerde yani, çok anlayamadım.
1: Hücumları istediğimiz gibi yönlendiremiyoruz sonrasında. İlerleyen safhalarında
0: sakinleşemedi bizimkiler. Ya Melli en çok şaşırdım. Melli ne kadar tecrübeli bir adam, ne kadar iyi oynadı geçen seneyi, bu sene hiç.
1: Şimdi Bonzi Colson içeriye devrildi. Bonzi Colson'dan top kaybı geliyor.
0: Devon Hall. Sağ turnikeye gitti, müdahale geldi. Ondan çıktı top ama.
1: Evet evet, son müdahale Devon Hall'dan, tekrar izleyeceğiz. Bakıyoruz. Evet, elinden kaçırmış.
0: Elinden topu. Kaçırmış. Müdahale yokmuş bile yani.
1: Olympiakos açısından hem farkı hem de seri artırma şansı şimdi. Vezenkov'la paslaştı Volkov. Kenara doğru pas, Vezenkov orta mesafe atarım. Döner dönmez atışında isabet yok, rebound bizde kalıyor.
0: Çok ideal bir hücum bu arada Olympiakos için. Çok seviyorlar bu hücumları çünkü Vezenkov çok güzel atıyor onları. Şakır şakır, burası atamadı bu sefer.
1: İlk yarı televizyon radyo golden takip ettim. Televizyon ve radyo golden. Üçüncü periyodu tablet radyo gol yaptım. Dördüncü periyodu sanırım sadece radyo golden takip edeceğim. Totem şart demiş dinleyicimiz de. Totem çok işlemiyor gibi ya. Şart diye koşuyorsunuz ama şu ana kadar yaptığınız totem işlemedi.
0: Olsun, değişiklik iyidir. Belki
1: 18 sayıya
0: yani.
1: Çıktı zaten en yüksek sayı.
0: En yüksek fark şu an bu. 16'ydı, 18 oldu. İlk kere 16'yı bulmuştu Olympiakos.
1: 17'ye çıkmıştı bir ara, onu hatırlıyorum.
0: 16'ymış, ben baktım ona.
1: Allah Allah, üçlük evet. Bulsa ama 20'ye çıkıyordu fark.
0: İşte 19'muş herhalde o, artık yanlış hesaplamış olabiliriz, bilmiyorum. Neyse, Dekolo geri geldi
1: daha
0: oyuna.
1: Daha da yükseğe çıkartma şansı var bu fark Olympiakos'un. Vezenkov kendini gösterdi. Zor bir atış Dorsey'den ama isabet var.
0: Ama bir an için Dorsey'i bırakıp herkes diğer oyuncuya gitti. Ve o bir anda isabeti buldu Dorsey. 20 sayı oldu fark. Dorsey'nin ilk basketi ikinci yarıda. Ve 13 sayı. İkinci basketi pardon. 13 sayı oldu, doğru. 15 sayı oldu. 11-0'lık seriyi bitiren şut yani yine orta mesafeden yani. Orta mesafe Baldwin klasik.
1: Her çeyreğe böyle başladık gerçekten, inanılır gibi değil.
0: 12-0, 10-0, 11-0. Evet. Topağın 31-0. Yok, 30. Yanlış söyledim. Neyse. Dorsey şutu kaçırdı. Daha sonrasında kendi reboundunu almıştı ama topu kaybetti ve şimdi Horton Tucker çok sever fast break'te kendisi gitti. Çok zor bir pozisyon ama faulü almayı başardı. Atışında isabeti bulamasa bile en azından faul aldı burada. Faul kime çaldıklarına bakıyorum. Herhalde Thomas Volkap'tır burada faul yapan. Thomas Volkap'ın ikinci faulü bu. Atış halinde olduğu için iki atış gelecek şimdi Taylor Tucker'dan. Az önce Baldwin'in orta mesafe şutuyla ilk basketi gelmişti ikinci yarıda Fenerbahçe Beko'nun. Ve daha önünde çok uzun bir yol var Fenerbahçe'nin. Bu çeyrek şöyle bir fark var. Fenerbahçe'nin henüz faulü yok. Olympiakos'un iki tane faulü var. İkinci faulü oldu Olympiakos'un. Yine hala yani İlginç ya Olympiakos, aman Euroleague rejisi normalde her faulden sonra bir işte oyuncunun kaç faul olduğunu falan gösterir, kaçıncı faul olduğunu falan, çok az gösteriyorlar bu maçta. Anlamadım bunu, niye hazırlayamadılar mı acaba? Baskı var double team'de, çok iyi paslaştılar bu arada ve çıkmayı başardılar oradan. Şimdi boş uçuk sol forvette Tyler Dorsey kısa kaldı. Şimdi Melli hızlı geliyor, frene bastı ve topu Baldwin'e bıraktı, yerleştiler.
1: 5 dakika 56 saniye var çeyreğin sona ermesine, faul kararı geldi, top bizde olacak, hücumumuz devam edecek.
0: Savunmayı kasmıyor şu anda Olympiakos. Direkt faul yapıyor.
1: Evet.
0: Ama Volkov 3. faul oldu. Ben doğru sayıyorsam. Ya da az önce faul Volkov yaptıysa. Reji göstermediği için. Şimdi web sitesi geç yükleniyor. Reji göstermiyor. Gene göstermediler. Abi ne işe yararsız diyeceğim şimdi ama yani olmayacak. Dekolo bu arada high posttan attı, isabeti buldu. Üçlük değildi bence o ama. Üçlük mü verdi bakayım? Üçlükmüş. Ben çizgide gördüm ayağını. Volkov'a ikinci faulüymüş bu arada. Şimdi Papanikolaou sol forvet.

0: Nette sırtını dönük aldı. Bir savunma faulü kararı De Colo'ya. De Colo Volkamp'a eşleşmiş. Topsuz alanda bir faul kararı ve Yasuk Hepçus gülüyor.
1: Gülerek tepki gösteriyor artık. Çok sinirlendi o da bu faul kararı.
0: Faul olmadığını düşünüyor o da ve De Colo üçledi bu arada. Rezil göstermiyor ama ben söyleyeyim zaten. Şimdi şey zaten de. Bezenkov atışı isabetli değil. Milutinov Jury bandını aldı ama topu elden almayı başardı. Boldwin ve şimdi hızlı geliyor. Hadi Boldwin ortaya vurdu. Sağ turnikesi isabetli değil. Savunma orada iyi geldi ama hücum reboundu. Horton Tucker'dan ve üçlük isabetli Tarık Biberovic'den. Fark yine 10.
1: Evet.
0: Abi yine mi fincanlım?
1: Yani gerçekten şu ana kadar maç tamamen bütün çeyrekler aynı senaryo ile gitti ama.
0: İnanılmaz bir şey ya. 10-0'lık seriyi Fenerbahçe'den. İlk defa Fenerbahçe bu kadar seri yaptı bu arada. Yine Fenerbahçe hücumu ve faul Papanikolaou'dan.
1: Erken bir faul yaptı o da.
0: Direkt faulle kesti aynen. Olympiakos saçma sapan dağıldı yani. Sebepsiz dağıldılar daha doğrusu. Papanikolaou'dan üst üste ikinci faul diye hatırlıyorum. Faul hakkı doldu Olympiakos'un çok erken bir şekilde. Fenerbahçe'nin daha faul yok bu çeyrekte. Yani o bakımdan da işler tersine döndü. Çok ilginç. Pardon, Fenerbahçe'nin bir tane faulü varmış. Faul hakkı şimdi doldu Olympiakos'un ve Mikael Yantunen dahil oldu oyuna. Wade Baldwin bugün yani 40 dakika falan oynamak zorunda kalacak. Belli. Çünkü onsuz olmuyor bugün. Devnol çok kötü çünkü. Ve şimdi Yantunen yeniden Baldwin'e verdi. Baldwin'in karşısında Milutinov var. Orayı kullanmadılar. De Colo'ya hücum oynanıyor. Yantunen geldi perdeye. Zor değiştiler. Yantunen zor bir pas. Kaybetmedik topu. Bir crossover'ın ardından Semer Buşukları step back'ten. Tarık Biberovic isabetli değil.
1: İşte 7'ye inerdi.
0: Şimdi
1: çok
0: yalnız
1: olurdu.
0: İşte bu daha çok klasik yine klasik bir Bezenkov hücumu.
1: Sasha Bezenkov değil mi?
0: Hiç savunmaya dönmez. Direkt ileride bekler öyle durumlarda. Öyle yaptı. Hemen uzun pası da buldular. Çok rahat bir basket geldi Vezenkov'dan. Seri sona erdi.
1: Bir anda bir farkındalık geldi. Haberin var mıydı bilmiyorum. Yarın Fransa açık başlıyormuş bak. Mutlu ol diye bir insan.
0: Roland Garros mu?
1: Evet evet.
0: Aa geldi mi? Yantunen sol dipte bomboş kaçırdı. Baldwin çok zorla doğruyu. Aman. Ya De Colo bir tane daha faul yaparsa maç biter vallahi. Hiç hoş olmazdı. Roland Garros başlıyor. Federer. Aman. Nadal yok.
1: Ya aslında bizim kestirmemiz lazımdı bu durumu Ali.
0: Vezenkov bu arada zor bir isabet buldu. Yine yakın mesafeden çok sever bunları zaten de. Kendini buldu Vezenkov 3. çeyrekte 11 sayı toplamda.
1: Şundan kestirmemiz lazımdı. Geçen sezon tam bu zamanlarda hatırlarsın benim sezonluk favori bir tenisçi sayışma huyum vardır ya.
0: Evet.
1: Fransız birisine takmıştım. Şu an adını bile hatırlamıyorum mesela.
0: Kim acaba? Çıkaramadım.
1: Neyse sana Mola bahsetmiştim. O sırada yenilmişti falan. Fenerbahçe kazanırken bak yenildi falan adam demiştim. Oradan hatırlarsın. Van
0: hatırlayamadım tenis. Kim?
1: Van Hike miydi neydi ya?
0: Belçikalı olmasın o?
1: Fransız ya da Belçikalı olabilir.
0: Belçikalıydı sanki o. Ama hiç hatırlayamadım ben de. Tenis de o kadar.
1: Mola'ya gittik.
0: Takip etmiyorum o kadar yani. Ediyorum da o kadar değil. Bu sene kim yok Roland Garros'ta? Ya Alcaraz yok ya da şey yok. Alcaraz mı yok?
1: Wimbledon'da da yok.
0: Wimbledon'da da yok. Niye?
1: Sakat.
0: Yani sakatlığı biliyor musun diye merak ettim de.
1: Bilmiyorum tam olarak sakatlığını.
0: Yannick Sinner'in olmadığı bir Grand Slam var mı? Yok.
1: Yok. Yani şampiyon rahatlıkla.
0: Yani ikisinden biri gibi oluyor genelde. Şimdi bu toprakta ekstra iyi olan kim kaldı?
1: Alcaraz'dı işte.
0: Alcaraz zaten doğru.
1: 48-34 ya indiriyoruz farkı bir anda çıkıyor tekrar.
0: Vezenkov iki tane üstte isabet buldu. Çok iyi bitirici. Vezenkov müthiş bir bitirici zaten. Hı hı. İki tane buldu ve attı. Ve açık konuşayım. Yani ya da iki zaten çok kolay bir pozisyonda ama normal biraz o pozisyonu bulmak. Hani tamam. İkinci de belki biraz daha zorlayabilirdik onun işini. De Colo 3 faulde ve oyunda kalıyor. Çünkü ihtiyaç var. Ve şimdi Molon'un ardından Fenerbahçe hücumu. Ben bunu söyleyeyim ama De Colo galiba kenarda. Hayır onun oyunda evet. Tarık 4 numarada. Yantunen 5 numarada. Kısa 5 ile sağda. Fenerbahçe Beko. Rakipte Tarik Jones, Vezenkov ve Papanikolaou aynı anda sahada bu arada bu sırada yani. Gayet büyükler yani. Bir FDV atış ve isabet. Horton Tucker'dan. Her türlü bitiricilik var adamda. Gerçekten çok yetenekli. Fark 12. Ve şimdi Vezenkov perdenin ardından zor bir pas. Şutunu riske ediyoruz Volkap'ın.
1: Volkap'ın şutunu riske ettik ama.
0: Fournier ikili oynadı. Zor bir pas yakaladı ama bitiremedi ama faul. Tyreek Jones'a pas zor da orada yani Yantunen işleri zorlaştırdı ama topu verdikten sonra çember altında Tyreek Jones'u durdurmak çok zor. Faul yapmış bulundu. Burada değmemiş bu arada ama yani o faul verirse var çünkü şey yani elini indirmiş zaten. Hı-hı. O hareketten sonra faulü otomatik çağırsın öyle söyleyeyim. Aa Burak şey herhalde o da şeye gitti. Medden gitti doğru. Kim? Arkada şey çekiyor arkada maçı çekiyor Burak. Trend Basket'e çekiyor galiba o da. Maçlardan arkadaşım, o da maçlara geliyor o da. Hep video çekiyor sürekli, röportaj falan çekiyor.
1: İki serbest atış, iki isabet var mı? Göremedim yani.
0: İsabet yok.
1: Yok değil mi yani?
0: Yok yok, isabet yok.
1: Tam potumun kenarına geldi çekim açısı.
0: Angelopoulos kardeşler, Olympiakos basketbol şubesinin sahipleri. Başkanları da şey, sahiplik üzerine orada biraz daha böyle yani. Hissedarlıktan. Yani seçimden ziyade.
1: Alışığız Yanakopoulos'u orada görmeye. Koltuğuyla geliyor ya bizim.
0: Evet ya. O kadar Panathinaikos çok inanılmaz bir olay. Kendi yeri baktığın zaman.
1: Şeyde yapamıyor ama değil mi böyle?
0: Başka yerde yapamaz. Falan. Final Four'da bilmiyorum. Bu arada enteresan bir hücum ama sağ dipten boş üçlüyü bulduk ama Yantunen kaçırdı gene. Yantunen 2'de 0 oldu.
1: Yani Sergen Yalçın'ın o efsane sözü var ya.
0: Nedir?
1: Ben de gideyim kendi heykelimi kimeyimin maçısı.
0: Fibus Points in a semi-final Limoges vs Real Madrid. 49-62. 95 Final Four'unda Limoges 49 sayı bulmuş.
1: Limoges.
0: Ve en az sayı buymuş bir Final Four maçında bulunan. Fenerbahçe 36 yani, şu anda o kadar değil hocam bence.
1: Limoges da şey değil mi ya bu?
0: Kestane
1: finale kadar geldi. Hani bu nasıl finale çıktı anlamadım.
0: Bu arada Hortakır'dan üçlük fark 9'a indi.
1: Ya iniyor da geri çıkıyor, öyle heyecanlanamıyorum için aslında.
0: Ya bir dur ya, belli olmaz o iş.
1: Ama işte son çeyreğe
0: THT'nin daha ilk üçlüğü bu maçta. Gerçi zaten çok atmıyor zaten. Maksimum 2-3 tane atar da bir maçta yani.
1: Burada iyi savunma yapalım artık ya. Evan bakalım. Thornley'nin pası.
0: Aman ama şey, işte riske ettik şutu. Fake faul aldı ama ya. Dekolo yani belli, göz göre göre.
1: Evet. Tuzağa düştü.
0: Dekolo hakem ne mi konuşuyor?
1: Hakeme mi?
0: Tuzağa düştü bak, burada şutuna fake almış teması. Yani Dekolo çok tecrübeli bir oyuncu ya, onun bunu yapması beni biraz üzdü. Hani karardan bağımsız söylüyorum tamamen yani. Dekolo dörtledi. Daha 3. çeyrekteyiz. 6 sayısı bir asisti vardı. Bence çilingir anlamında önemli bir oyuncu. Ne olursa olsun. En iyi maçımı değil ama takımın baktığın haline baktığın zaman gene iyiydi yani. Devon Hall dahil oldu oyuna ve Evan Fournier ile hücum devam ediyor. Fenerbahçe'nin bir faul hakkı daha var, pardon.
1: Evan Fournier şimdi aldı topu.
0: Yerde bir faul. Nikola Melli'den şimdi faul hakkı doldu Fenerbahçe'nin. Melli'nin ikinci faulü galiba. Melli çok en kötü maçlardan bir tanesinde oynuyor bugün. Ama en azından faul problemi girmemişti şimdiye kadar. İkinci faul olduğunu varsayıyorum. Bakmam lazım ona tabii şimdi. Göstermekleri için ne göstermezsiniz anlamıyorum onu da yani. Çok çok şaşkınım o konuda.
1: Evan Fournier'in ellerinde topu 3 sayılık atış isabet.
0: Çok zor iş bu arada ama Fournier seviyor bunları. Sola doğru side step değil de step back yapınca sola doğru.
1: Rakibin de çok moralini bozan, havasını indiren üçlüklerden değil mi?
0: Evet. Tarzı da öyle ya onun.
1: Doğru. Özellikle mikrodalga anlamında. Hatırla.
0: Evet. Şimdi switchlediler. Nerede oynayacaklar bakalım. Oynamadılar. Cenab-ı tepede bomboş kaldı Ortakır ve isabeti bulamadı.
1: Ama Nikola Melli orayı karıştırdı.
0: Karıştırdı ama Fournier aldı reboundu. THT'yi bırakıyor üçlükte.
1: Şimdi köşede bir boşluk var. 3 sayılık atışı denemedi.
0: Topu çalmadı.
1: Top kaybı değil sanırım. Son müdahale bizden.
0: Top dışarı çıktı pardon, aynen.
1: Son müdahale bizden.
0: Orada Baldwin tek hamle topu az kalsın alıyordu.
1: Kostas alamadı. Papanikola o pozisyon gerçekten içerisindeki diğer isimdi. Evan Fournier'in üçlüğü tabii kritik bir anda. Bu üçlüğü kaydetti ve kenardan topu oyuna sokacak Evan Fournier.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bu arada sezon sonunda galiba emekli olacaktı. Öyle bir şey, bir açıklaması olmuştu. Olmaz bence de, öyle bir şey yazdığını hatırlıyorum Twitter'da. Ya o Twitter'da aktif bir adam. Enteresan bir give and go. Ardından üçlükte sağ dipte Vezenkov isabeti buldu.
1: Yani bıktım, sürekli aynı filmi izler gibiyiz.
0: Evet, gene farkı açtı. Olympiakos Vezenkov 14 sayıda. Bu çeyrekte 15, en iyi çeyreği oynuyor şu an kadar.
1: 15 sayıya kadar
0: çıktı. Olsun dahil olmuş oyuna.
1: Evet, az önceki pozisyonda girdi ve Devon Hall. Fenerbahçe'nin ellerinde Devon Hall pasını aktardı. Birebir pozisyon, potaya doğru orta mesafede elle bıraktı.
0: Bu da çok zordu.
1: Sayıyı buluyoruz Wade Baldwin'le.
0: Bu da çok zordu. Wade Baldwin inisiyatif alıyor bu dönemde. Ama lazım, birilerinin bir şeyler yapması lazım. Bireysel anlamda da en iyi üreticimiz Baldwin kesinlikle. Avrupa'da zaten öncü neredeyse bu konuda yani. Vezenkov kolay şutu vermedik. Çok iyi kullanıyor vücudunu. Görüyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Müthiş bir oyuncu.
1: Pot altında çok,
0: çok iyi kullandı vücudunu. Yani saçma sapan bir atış yaptı ama dengeli attı, onu da bitirdi. Sağ turnike ile isabeti buldu Vezenkov. 16 sayı oldu. Bu çeyrekte tek başına taşıyor şu anda Olympiakos'u. Olmasa hiçbir şey yok gerçekten. İlk çeyrekte Dorsey, ikinci çeyrekte Peters, üçüncü çeyrekte Vezenkov şeklinde oldu ama zaten böyle şampiyon diyorsun.
1: 13 saniye kaldı hücum süresinin sona ermesine. Köşeye doğru pas arası geldi.
0: Tyreek Jones'tan Şimdi
1: Paprikalı son olarak kullanacaklardır. Evan Fournier'e iki oyuncu arasından 3 sayılık atış.
0: İsabet yok. Reboundu vermedik diye
1: zaten
0: umuyorum.
1: Zaten süre 0.3 kaldı. Ama ya bu atış maç bitiren bir üçlük olabilirdi gerçekten. O seviyede bir üçlüktü.
0: Evet. Tekrar momentum yakaladılar çünkü. Bak Tyreek Johnson hareketleri görüyorsun değil mi? Mesela adam nasıl özgüvenli, nasıl şey. Rahat daha doğrusu. Son topu kullanamadık. Ve 3. çeyreğin sonuna geldik. 3. çeyrek sonunda Olympiakos'un Fenerbahçe Beko karşısında 56'ya 41'lik bir üstünlüğü var. Fark 15. Çeyrek skoru 23-17 bu arada. Yani maçın en yüksek skorlu çeyreği oldu bu ve ilk defa ilk tarafta birazcık daha kendi ortalamanı bulduğu bir çeyrek izlemiş olduk aslında bir bakıma. İşler yolunda mı? Değil. Aslında baktığın zaman her çeyrekte Olympiakos önde bitirmeyi başardı öyle ya da böyle. İlk çeyrekte 6 sayılık fark atmıştı Olympiakos. İkinci çeyrekte sadece 3 sayı fark vardı. Fenerbahçe iyi toparlamıştı orayı. Ama 3. çeyrekte fark yine 6 oldu. Toplamda 15 sayılık farkla son çeyreğe gidiyoruz.
1: Kısa bir ara. Kısa aranın ardından son çeyrekte birlikte olacağız.

0: Skor. Dakika Skor devam edecek.
1: Reklam.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin reklam spor radyosu.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın
3: Gökçen'in Saraç'la dakika skor devam ediyor.
2: Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ali Şimiloğlu'yla. İlk kez bir çeyreği başladık Ali. 6-0'lık seri yakaladık ve fark 9.
4: Konuşmak istemiyorum ama hakemler.
2: Geliyordu az kalsın ya.
4: Tyson Ward sağ dipten boş üçlük atma artık, atamadı, hızlı hücum şansı. Horton takır, smaca gider oradan.
2: Horton
4: biraz
2: takır.
4: Bozdular ama turnikeyi buldu. 3-6-8. 8-0. 8-0.
2: 7'ye kadar indirdik farkı da.
4: 8-0.
2: Yani çok iyi seriyi yakaladık. Jamie Ward şimdi...
4: Hayır, Tyson.
2: Ya Jamie Ward kimdi ya?
4: Jamie Wardy var hocam. Leicester City'nin efsanesi.
2: Oo, geçen de maçını anlattım. Gol attı 39.
4: Cremonese.
2: 39 yaşında bu arada.
4: Faul
2: Cremonese
4: geldi.
2: Demişken de...
4: Yani nedir Cremonese?
2: Takım hükümede kalmasın ya.
4: Kaldı mı?
2: Ayıptır. Son işte belli son olacak. Hafta. Lece falan. Lece enerse düşüyorlar da yani.
4: Parma kaldı mı?
2: Parma kaldı ama. Ya 9 dakikada 5 şut atıyorsun kaleye. Sonra gol atıyorsun. Maçın sonunda 6 şutla bitirdin. Yani böyle kalacaksan kalma yani kümede.
4: Eyvallah. Bu arada Yorgos Barjokas mola aldı. Çünkü Fenerbahçe son çeyreği 8-0'lık seriye başladı. Bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Hı-hı. İlk çeyreğe yani pardon son çeyreğe Tarık Biyorovic üçüyle başladık. Daha sonra top kaybeden Olympiakos ve biz çıktık hızlı hücuma. Telin Orton Tucker hızlı geliyordu. Sola çıkardı. Bomboş üçlük atacaktı tam Baldwin. Orada yakından dolaşan Tyson Ward'u faul yaptın hükmetti hakemler. Faul alakası yok. Hı-hı. Ama olan bizim boş üçlü oldu. Şimdi... Tyson Ward'un faul yapmasını tercih edersin yoksa o üçlü mü tercih edersin? Momentum falan düşün. Ben üçlü tercih ederdim. Bu arada girecek girmeyecek bilmiyoruz. Olsun. Olsun yani. O ona ihtimal bile vermediler ve orada faul falan hiçbir şey yok yani. Şimdi ben maçın başından beri hakemlerin niyetini kötü olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten öyle. Ya ben bunu söyleyip de hakikaten keyif almıyorum. Bence berbat bir şey bundan konuşmak yani. Bu şey gibi. Ya kötüsün ona sığınıyorsun gibi. Kötüsün ama böyle bir durumda var. Ben şimdi olmayan bir şeyi... Olan bir şeyi sırf şey diye söyleyemem. O ne? Gördün mü?
2: Görmedim.
4: Dur yapmayacağım çünkü anlamadım ne olduğunu. Neyse. Hakemler yani ilk yarıda çok fazla böyle ekstra fauller çalmıştı Olympiakos lehine. Şimdi Fenerbahçe lehine bir faul ama işine yaramadı Fenerbahçe'nin. Öyle bir problem var. Molanın ardından güzel bir hücuma döndü Olympiakos ama orada çember altından top indiği anda... Hançeri indirdi de bu gol.
2: Gerçekten öyle.
4: Nedir onun eline? Faul ise faul ama çok en iyi faul falan yani öyle söyleyeyim. Bu arada topu da az kalsın çalıyormuş yani faul tamam ama yani iyi de bir hamle yapmış. Devin Hall'un ilk faul olması bence çok kötü. Yani Devin Hall zaten hücumda hiçbir şey yapamıyor. Bari faul yapmaması savunma anlamına da çok belki etkili olmadığını gösterir bence. Yani tamam yeterince iyi pozisyon bilgisiyle faul yapmazsın ama yani arada hiç mi denk gelmedi gerçekten Devin Hall'un faul yapacağı pozisyon. Bu arada geçen seneki Final Four'dan sonra Devin Hall'un tabii ki şu anki performansı çok büyük ayak kırıklığı. Yani hiç yok. Sıfır. Hatta bakayım sıfır sayı, bir rebound, sıfır asist, sıfır top çalma, iki top kaybı, sıfır blok şeklinde devam ediyor.
2: Bu arada 2'de 2'de geldi. Fark yeniden 9 sayıya. Olympiakos önde olan taraf maçın sona ermesine artık 8 dakika 17 saniye kaldı. Ve artık boş dönmememiz gereken hücumlar Ali.
4: Baldwin aldı. Aslında orada bir pick and pop denediler olmadı. Şimdi orada boş üçlüyü bulduk. Aynı yerden bak sol forvetten ama kötü üçlük geldi bu sefer.
2: Geldi gerçekten.
4: Wade Baldwin'den ve Samuel Mandel ile birlikte Olympiakos hücumu. Corey Joseph ile başlıyor. Alec Peters bu arada yine bench kadrosuyla sahada Olympiakos ve yani son çeyrekteyiz ama daha birazdan değiştirir onları zaten. Tyson Ward aldı tepede topu. Adam değiştiler. Tarık karşısında zor pozisyon atamadı ama hücum reboundu faul mü?
2: Karar geldi. Neye geldi orada faul kararı?
4: İşte hemfikiriz öyle söyleyeyim.
2: Değil mi? Anlaşılmadı.
4: Bakalım.
2: Ali hocam haklı. Hakemler ince ince doğruyor bizimkileri diyor bir dinleyicimiz de.
4: Ya bir açıkçası şey falan görüş falan değil baya öyle ya.
2: Bir de ev sahibi ya yani hiç şaşırmam böyle şeylere biliyorsun.
4: Ya çok ekstra ya, ben bilmiyorum her pozisyonda bu kadar.
2: Ev sahibi avantajları bize denk gelmiyor ya. Hatırla Eurobasket Türkiye'de olduğunda falan. Hiç bize çalmadılar.
4: Onu diyorum, olay o değil yani. Konu o değil. Bize niye olmuyor? Olmasın bu arada. Ayrı
2: olmamalı
4: konu.
2: Olmamalı zaten, evet.
4: Ama başkasına da olmasın isteriz. O olmuyor işte. Onu o olmuyor. Faul bu arada netmiş ya. Rebound'da varmış faul. Ben rebound'daki faul çok net yani. Öncesinde bir şey yokmuş zaten. Tyson bu arada yapılan. Bu arada tepede
2: yine Fournier değil mi?
4: Evan Fournier'e bir crossover üstünden üçlüğü gönderdi, attı.
2: Çok can yakan üçlükler atıyor. Ya.
4: İki üçlük de çok can yakan. Bak sadece iki tane isabeti var. İkisi de çok fena yani. Ve Yasikevicius molayı aldı. Çünkü 8-0'lık seriye galiba aynı şekilde cevap verdiler. Yok 5-0. O üçlükte 8 mi oldu yoksa? 61-49. Evet 8-5. Yani 5-0'lık seriye geldi. 5-0 çok kötü gözükmüyor ama öyle bir zamanda öyle bir üçlük attı ki yani Evan Fournier'e. Etkisi gerçekten büyük oldu. İlk kez bir çeyrekte öndeyiz. Ama daha gitmemiz gereken çok yol var. Moladayız. Bitime hala çok vakit var, 7 dakika kadar. Fakat süre de eriyor sonuçta. Ama 11 sayılık fark kötü değil tabii ki. Ben netim yani.
2: 12 sayı bu arada fark.
4: Ay pardon.
2: 61-49. Bu son üçlük.
4: Bugün kafa çalışmıyor benim. 12 sayılık fark. Ya kapanır mı? Kesin kapanabilir. Yani kapanmaması için çok bir sebep yok bu arada. O ilk çeyrekteki faul dezavantajları da kompans edildi diyebiliriz. Şey hariç, Dekolo hariç. Artık bir faul problemi yok Fenerbahçe'de bence. Bir bakayım gene, kontrol edeyim. Belki kaçırdığım bir şey vardır. Çünkü asla harici göstermiyor. Çok yani buna çok üstüne bastım ama her maçı izliyorum ya. Her maçta gösteriyor. Her pozisyon neredeyse işte. Şu oyuncu birinci faul. Evet. Birinci faul olsa bile gösteriyor. 2-3 fark etmeden gösteriyor. Yani toplamda bu maçta 2 defa falan gösterdiler o ekranı. Bakıyorum faul problemlerine. Dekolo 4. Onun dışında 2-2-2 var. İkiler önemli değil bence şu anda. Son çeyrekteyiz. O yüzden devam.
2: Potu altından topu oyuna sokacağız.
4: Wade Baldwin'le.
2: Ve Talen Horton Tucker Wade Baldwin ikilisi rakip yarı sahaya taşıyorlar. Topu 7 dakika 28 saniye var. Maçın sona ermesine Yantunen oyunda değil mi?
4: Yantunen oynaydı zaten. Şimdiki pick and pop. Yantunen boş üçlüğü buldu. Blok geldi.
2: Pas oldu.
4: Dekolo oyunda bu arada. Dekolo Yantunen bir daha boş üçlük. Yantunen sol forvetten artık at bir tanesi be Yantunen. 4'te 0 oldu. Bir tane daha boş üçlük. 5. kez gibi. Yantunen bu da kaçtı. Yantunen gerçekten hayal kırıklığı bu sezon. Sezon başından beri yani böyle. Sezon başından beri böyle. Bir tane Zalgiris maçı var playoff'ta. Savunma anlamında çok iyi iş yaptı. Onun dışında gerçekten büyük ayak.
2: Eurobasket'te nasıl iyi oynadı ama ya.
4: Çok iyiydi ya. Gittim röportaj yaptım adamla. Hoş geldin Fenerbahçe falan dedim. Nereden nereye? Tüh.
2: Fournier iyi savunma bu arada. Yani
4: çok iyi savunma. Evet. Ve 3 atış.
2: Atış verdi mi?
4: Vermeli bayağı.
2: Bayağı gösterdi atışı.
4: Sert de bir faul. Ama tabii tamam ya. Şeyi vermez. Kasti faul vermez de.
2: Bakalım.
4: Bakalım evet. Pasa gidiyormuş lan da. Evet. Yok, 3 atış. Ama yok, attı sonuçta bak Çember. Hatta giriyordu az daha be. Yattı.
2: Evet evet, iyi de attı. Bunu Finlandiya'nın kötü bu olduğu zamanlarda Finlandiya milli takımı yapardı. Ama çok alakası değil. Yarı sahadan falan böyle göstermeye çalışıyorlar.
4: Ne zaman bu?
2: Tabii. 2014 falan. Markkanen yok daha ortada.
4: Ben hatırlamam. Koponen,
2: Sasusali falan genç. Olur. Aynen. Genç onlar daha.
4: Sasusali müthiş bir oyuncu.
2: Lahti'de oynuyordu
4: ya.
2: Düşün.
4: Hala. Nerede?
2: Lahti.
4: Lahti neresi ya?
2: Finlandiya.
4: Öyle mi? 6 kaç tane bu arada?
2: 6 dakika 45 saniye.
4: Fark 11. Birinciyi attı. Horton Tucker ikinciyi atacak. İkinci o da isabetli. 3 de varmış tamam. Bir yanda aha Ömer Faruk Rütseven. Evet. Ekrana geldi. Real Madrid'le kontrat imzaladı. Ama Euroleague'de oynayamıyor.
2: Tabii bu maçtan sonra onun maçı da var ama.
4: Euroleague'de yok, oynayamayacak.
2: Ha, oynayamıyor evet.
4: Ve 3'te 3 geldi.
2: 62-52.
4: Tavares ekrana geldi. O da oynayamıyor. O da sakat. O sakat. Ömer Faruk'un lisansı yok Euroleague'de. Hatta o yüzden gelmişler izlemeye. Diğer takım diğer oyuncuları muhtemelen şu an hazırlanıyor.
2: Ve artık iyi savunma gerekiyor.
4: Fark 9 bu arada. Korijos. Ve double team geldi. Topu oradan çıkarmayı başardılar. Alec Peters soluna gitti. Oo. Alec Peters zor turnike isabeti buldu.
2: Ama önünü çok iyi boşalttı. Aslında, yolu kendine açtı.
4: Evet yani. En son gene de yardıma gelmişti. Melli yeterli olmadı. Geç kaldı birazcık. Ve Alec Peters de 11 sayıya geldi bu arada. Çok iyi katkı geldi ondan da. Devon Hall. THD'ye bıraktı. Sahte bir perde. Aldı çeşmeyi.
2: 3 sayılık Tucker. Atış. Horton Tucker'dan isabet yok.
4: İsabet yok. Melli... Rebound yanlış sezdi, ona şaşırdım. Yani topun oraya gideceği çok bariz gibi miydi? Belki ben bana biraz şey geldi bilmiyorum. Neyse. Şimdi Fournier aldı topu. İkili oyun pick and pop üzerinden ve sağ forvetten üçlükte isabeti bulan bir kez daha Alec Peters oldu. Yani Vezenkov ve Peters bir hani zaten ikisi aynı asla aynı oynamıyorlar ama toplamda buldukları 40 sayıda zaten muhtemelen maçın ilk oyuncusu oldular yani.
2: Orton Tucker dışarıya çıkarttı Wade Baldwin'e. Wade Baldwin rakibini karşısına aldı. Şimdi Tarık Biberovic perdeye gelmedi. İki oyuncu karşısında Tarık
4: geldi.
2: Aldı topu. Orta mesafeden atış isabetli değil. Gidiyor maç yani yavaş yavaş.
4: Süre var. Fark süre 14 var ama şey yok, momentum yok. Onu diyorsun, anladım ben, doğru.
2: Momentumu kazanacağımız anda o can yakan üçlükler, can yakan sayılar geliyor.
4: Bizimkiler girmiyor, onunkiler giriyor. İşte evet. Zaten hani basketbolun en temel kuralı.
2: Mesela pozisyonu zaman. Tam olarak ivme değiştirecek pozisyondu.
4: Net. Ve 5 tane falan attı yani orada. 3 tane, tane mi attı?
2: Fournier
4: saçmaladı. Kredisi var derim.
2: Şimdi Nikola Melli'nin pası Tarık Biberovic'e ikinci hopa aldı. Taylan Orton Tucker köşeden üçlük.
4: İsabet ama bu şaka gibi.
2: Rebound geldi.
4: Niyetiye işte atık üçlü
2: Tarık
4: zaten.
2: Tarık Biberovic uzaklardan 3 sayılık atışında isabet yok. Rebound Ward'da kalıyor.
4: THC'nin attığı üçlük çok daha ideal gözüküyor belki ama atan oyuncu da çok önemli. Yani Tarık'ın az önce uzaktan attığı üçlük daha mantıklıydı. Çünkü Tarık atıyor. THC'nin üçlüğü zaten yani bırakılıyor. Zaten o yüzden altta bir üçlük attı bugün. Yani normal şey değil. Sürpriz değil bunlar. Şimdi Tyson Ward hemen faul yaptı burada.
2: Tyson Ward.
4: Devin Hall ve faul hakkı oldu Fenerbahçe'nin.
2: Evet, çizgiye gidecek.
4: Evet. Gidecek mi?
2: Yok,
4: hayır, yerde yaptı.
2: Galiba.
4: Bundan
2: hayır.
4: Sonra gidecekler. Bunda
2: 4 olduk. 4 olduk. Şimdi 4 olduk. Artık faul hakkımız doldu.
4: Aynen öyle.
2: Fener'den top oyuna sokacaklar.
4: Şöyle bir box score'a bakmak istiyorum. Tarık 17 sayı. Zaten Fenerbahçe'nin açık ara en iyisi. Horton Tucker 16 sayı. Şutları gelirse zaten maçı alacak. Dinlenecek biraz. Tarık'ın zaten, ama Horton Tucker zaten şutları gelirse yani maçı alacak muhtemelen. Onun dışında her şey mükemmel diyebiliriz Horton Tucker adına. Baldwin sadece 6 sayıda.
2: Çok önemli hocam.
4: Maç başlamış.
2: World Cup verdi pası vardı. Ward.
4: Baldwin yorulmuş. Ayaklar
2: az
4: gitmiyor.
2: Faul de alıyordu az kalsın.
4: Baldwin ayaklar gitmedi orada. Herhalde yoruldu. Melle de yaptı faulü.
2: Olympiakos finale yakın olan taraf tabii. Bu maçın kazananı Valencia Real Madrid karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Üçüncülük maçı yok değil mi artık?
4: Kaldırıldı.
2: Çok mantıklı bir karar.
4: Ya olsa izlerdim.
2: Ya öyle ama futbolda bile mesela Dünya Kupası'nda var, Avrupa Şampiyonası'nda yok. Hatta yakın zamanda Dünya Kupası'nda da kaldırılabilir. Çünkü gerçekten takımlar çok önemsemiyor ama gerçi
4: Dünya Kupası bence olmalı.
2: Evet, olmalı ama EuroLeague'de gerçekten önemsenmiyor. Takımdan önemsemiyor yani. Buna bir şey yapamayız.
4: Ya tamam, o yüzden kaldırıldı. Makul ya. EuroLeague'de yani EuroLeague'de hiçbir teşviği yok bu işin. Hı hı. O yüzden yani. Bir mola mı?
2: Mola.
4: Bence izlenecek pozisyonu.
2: Ne izleyecek peki? Yani izlenecek olay ne acaba?
4: Faulün atış halinde olup olmadığına baktılar az önce ama fark eden bir durum yok.
2: Ya zaten. Rahat bir şekilde potaya doğru ilerliyordu Ward. Acaba başka bir şey mi bakılacak orada? Süreyle ilgili bir problem mi var?
4: Goaltending.
2: En kötü ihtimal, en kötü senaryoya bakılıyor şu
4: yani
2: an bizim maçımızda.
4: Yani Melih'in eli topa değdi mi değmedi mi? Değdiyse sayı. Değmediyse.
2: Hemen bakalım.
4: Düz faul.
2: Şöyle bir.
4: Değmemiş ama şey var.
2: Potaya temas var mı?
4: Fileye temas var ama çembere değmiyor.
2: Çembere değmiyor, fileye teması var. Goaltending.
4: Evet,
2: çıkmaz herhalde artık yani burada da. Çemberde de bir sallanma var ama.
4: Bir dakika. Evet.
2: Bir bakalım.
4: Yok ya, galiba var.
2: Daha iyi göreceğiz. Etkiyi göreceğiz en azından.
4: Çarpmış bir şey ama sallanıyor çünkü.
2: Evet, bakalım.
4: Verdi.
2: Goaltending kararı. 68-52 fark 16'ya çıkıyor.
4: Evet.
2: O zaman basket foul.
4: Çünkü aynen foul şey yaptı işte. Şu hareketi yaptı. Aşağı doğru attı elini. Hı hı. Artı bir var. 2 artı bir. Tyson Ward şapkadan çıktı yani.
2: Evet, gerçekten. Ward'un attığı sayı 2 artı 1 şansı Olympiakos için ve 69-52'ye gelebilir skor. 4 dakika 32 saniye kaldı artık karşılaşmanın sona ermesine. Finale yakın olan taraf ev sahibi ekip Olympiakos. Ward çizgide olacak. Yani bence kırılma anlarından birisi az önce Yantune'nin.
4: Kesin.
2: Üst üste kaçan üçlük. 3 tane üçlük attı. Ward
4: tek atışlı isabeti de var. 69-52 fark 17. Buradan bence de maç dönmez. Onu
2: artık
4: söyleyeyim.
2: Çok zor artık yani.
4: Ama bakalım ne yapacaklar, ben merak ediyorum genelde tabii ki. Baldwin veremedi Melli'ye. Dekulo'ya verdi. Dekulo oyunda mıydı? 4 faulle evet. Hala yani. Ama işte çilingir lazım diyorum ya. Adam mecbur kaldı da Skepçus. Yani
2: Baldwin 7 saniye kaldı hücum süresinin sona ermesine. El üzeri bir üçlük isabet var. Wade Baldwin.
4: Müthiş bir oyuncu.
2: 69-55'e getirdi skoru. 14'e indi fark.
4: Eli hiç titremiyor. Yani sorumluluk alacağı zaman alıyor. Hiç kaçmıyor işten
2: sonuna
4: yani.
2: Sonuna kadar kullanacak bir Olympiakos olacak.
4: Kesinlikle.
2: Tabii. 13 saniye kaldı hücum süresi.
4: Ama sürede olduğu için daha baskı yapmaya da gerek yok. O yüzden mantıklı şu an yapılan şey.
2: Yine Ward eli sıcak bir şekilde aldı topu, potaya doğru adımladı. Ward basket foul.
4: Yani, yok artık ya.
2: Niye çalındı ki bu foul, onu anlamadım ben. Neye çalındı yani? Daha doğrusu
4: ya,
2: niye değil?
4: Tyson Ward sen nereden çıktın? Ama bak şimdi empati kuracağım birazdan da şuna bakalım. Faul yok. Var, tamam var.
2: Aa, sonrasında
4: var,
2: temas. Ben var. Sonrasını kaçırma. Adımlama başladığında
4: aynen,
2: çalındı
4: aynen,
2: zannettim
4: aynen,
2: yine.
4: Aynen. Yine çok zor üçlük bu arada
2: yine
4: ya.
2: Yine bak tam iğme yakalayabileceğimiz bir üçlüğü atıyoruz ve sonrasında daha kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalıyoruz. Maç boyu bu.
4: Yok, her şey cevap verdiler ya. Her şey cevap verebilirler gerçekten. Hep cevapları vardı. Tyson Ward'dan şey performansı geldi bence. Devon'da olduğu için sanki performansından geldi yani. Bonzi Colson şöyle bir durum var. Bonzi Colson bu maçta ilk defa üçlük denedi. Hı hı. Sezonun en iyi üçlüklerinden bir tanesi. %50'de 50 ile atıyor diye hatırlıyorum. Hı hı. Ama bugün çok soğuktu. İlk defa şut attı. Bu da bir Fenerbahçe kabahati. Hücum faul.
2: Hücum faul, top bizde.
4: Fenerbahçe hücumu olacak, fark 16.
2: Azaldı yani artık 3 dakika 36 saniye 16 mucizeler gerekiyor artık.
4: Ya 5 tane üçlük atacaksın üstte. Hani yaklaşık o da yetmiyor.
2: Fenerbahçe takım halinde kaç üçlükte? Bakabiliyor musun?
4: Aa, harika soru bu arada, evet dur. 8 tane atmışlar 32'de %25. Kötü.
2: 8'den fazla da şöyle bir Yantunel mesela 3 tane boş üçlük kaçırdı az önce.
4: Toplamda 5'e 0 zaten o. Ha, 4'te 0'mış pardon. Tyson Ward dörtledi bu arada.
2: Nicolò Melli şimdi deneyecek. Tepeden 3 sayılık atış. İsabet.
4: Bugün o da 0 bu arada.
2: Nicolò Melli de.
4: Nicolò Melli 3'te 0, 4'te 0 oldu. Yok, bugün olmaması için çok fazla sebep var.
2: Tabii o çeyreklerin başlangıcı, maçın başlangıcı, yenilen seriler. Son çeyrek biraz umut vermişti başlangıç ama bu sefer tam tersine Olympiakos deyin oldu. Söylediklerimiz çeyrek ilerleyişinde.
4: Kesinlikle.
2: Şimdi Olympiakos'ta Evan Fournier'e 3 sayılık
4: kaldı,
2: atış.
4: Atar gibi geldi. Genelde maç bitince atıyor.
2: Maç bitiren üçlüklerinden olabilirdi ama olmadı.
4: Bu arada rebound alabilecek miyiz? Ward. Aldık ama bayağı süre erittiler orada. Son 3 dakika. Hızlı geldik. Çok hızlı geldik. Orada bir goaltending mi yoksa faul mü ne verdi anlamadım.
2: Bakalım.
4: Turnikesi isabetli olmadı Voldvin'in.
2: Şurada faul.
4: Alec Peters'tan ince bir faul. Ve yerde galiba. Ha, faul hakkı yokmuş zaten.
2: Faul hakkı da oldu Olympiakos.
4: Peters'ı dörtledi. Ama dörtleyenler Ward ve Peters. Tamam, çok iyi oynadılar bu maçları ama zaten kenardan geliyorlar.
2: Ve maçın bence kilit isimlerinden birisi oldu Alec Peters.
4: Net. Evet, yani işte şey.
2: İlk çeyrekte değil mi özellikle ekstraları?
4: İlk çeyrek miydi o? İkinci çeyrek miydi, hatırlayamadım. Hayır.
2: İlk çeyrekte de vardı.
4: İkinci çeyrekte Alec Peters. İkinci çeyrekte Alec Peters.
2: Gerçi evet doğru. Vezenkov oyuna bile girmedi.
4: Aynen. Bayağı süre aldı adam.
2: 2 dakika 50 saniye var.
4: Kısa kaldı
2: çizgiden
4: bu da.
2: 2'de 1.
4: 71-56. Çok benzedi ya Berlin Final Four'una.
2: Evet, Panathinaikos maçı değil mi?
4: Yani skor olarak benzedi bu arada. Onursa çok benzemedi. Onu söyleyeyim de.
2: Oyunda kalmaya devam bakalım. Etti bu arada. Evan Fournier aldı topu. Ward'a aktardı. Ward potaya doğru yöneldi. Pasını attı potu altına. Top kaybı geliyor Olympiakos'tan.
4: Mesela gene Baldwin bacakları çekemiyor. Ama tabii yani çok süre aldı bugün. Yok, almam çok arasında. Ama yani oldu sonuç olarak.
2: 2,5 dakika var maçın son ermesine. 15 sayılık Olympiakos üstünlüğü. 71-56'lık skor. Talon Horton Tucker dışarıya çıkarttı. Şimdi Fenerbahçe için farkı azaltma çabası faul. 2 serbest atış gelecek. Faul kararı geldi. Bu
4: çok da kötü faul yani. Sert yaptı bayağı.
2: Volkov faul yaptı değil mi?
4: Evet. Ya bundan sonra hiç önemi yok ya. Bak bak nasıl indiriyor. Aa, evet. Bu arada az daha bloğa gidiyormuş. Ben ya yani ilk başta pilottan yan çok şey görmüştüm. Daha böyle direkt kola vurdu zannetmiştim. Birazcık daha bloğa doğru gitmiş yani.
2: Wade Baldwin.
4: Ha, kafaya Baldwin geliyor çünkü. Kafaya geliyor sonra ya, ben herhalde onu gördüm.
2: Wade Baldwin çizgide olacak. Fenerbahçe Beko'da İlk atışında isabet var. 71-57'ye geldi skor. 2 dakika 22 saniye var maçın sona ermesine.
4: Ya vaziyet şöyle berbat. 3 sayı 3 oyuncu çift hanede. Geri kalan takımın geri kalanın toplam attığı sayı 20 falan. Kaçtı bu arada ikinci atış. Ve yavaş yavaş süre eritecek şimdi Olympiakos. Finale doğru gidiyor artık.
2: Thomas Volkap'ın ellerinde Olympiakos'ta bu maçın ardından oynanacak Real Madrid Valencia maçında rakibini bekleyecek. Tekrar hatırlatalım. Üçüncülük maçı yok artık. Kalktı o kural. Yani
4: son maçı olacak Fenerbahçe'nin muhtemelen.
2: Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki Euroleague'deki son maçı.
4: Alır almaz üçlük. İsabetli Peters bunu da attı. Peters bunu da attı. O zaman gerçekten söyleyeyim, Peters bugün %100 de attı. 8'de 8.
2: İnanılmaz. 8'de 8. 17 sayı.
4: Ha, o zaman 7-7 pardon.
2: Yani ya öne çıkan isimler hiç tahmin edilebiliyor ama Peters herhalde hiç kimse tahmin etmezdi ya bu kadar. Maçın öne çıkan ismi olacak.
4: Vezenkov bile 7-7 atsa şaşırırım. Ya
2: Vezenkov'dan daha iyi performans gösterdiği bir maç. Yani çok yoktur böyle bir maç ve izleyecekler sanırım çizgiye bastım basmadı mı? İki sayı olarak da.
4: Varsın bassın basmasın yani. Gerçekten.
2: Yok hayır bizim,
4: bundan sonra.
2: Bizim üçlüğümüz için bu arada izleme.
4: Aa daha ya arkadaş bari şu dağılmayı bizden bu arada ayağı çizgide doğru. Evet. Alacaklar üçlüğümüzü. Evet, üçlük değilmiş o.
2: 74-56'ya inecek skorda böylelikle.
4: Sinirim bozuldu çok fena. Evet. 74-56 bir tane de kıstılar bizden. Ama ne kadar öncenin pozisyonu şimdi. İtiraz mı geldi acaba? Yok ki akıllarına vardır herhalde.
2: Ve 74-57 1 dakika 59 saniye çizgiye basmış gibi gözüküyor ama artık bu saatten sonra pek bir şey ifade eden bir durum değil yani çizgiye basmış olsun basmamış olsun maalesef maçı
4: değil.
2: Ya, maalesef şunu söylemek lazım maçı başında kaybettik ya 12-0'la maça başlam hadi Panathinaikos maça da öyle olmuştu tamam ama her çeyreğe kötü başlayamazsın. 3 yani çeyreğe son kötü çeyrek başlarsan hariç. Maçı kaybedersin evet. Bu skor çok normal geliyor bana.
4: Ya toparladı aslında. Üçünde de bir şekilde bir yerden toparladı, bir yerden döndü. Hani o ne? Ne oldu? Top gitti.
2: Hı hı. Tekrar.
4: Bir daha mı top çıkaracaklar?
2: Nerede dekolo? Potu altından topu tekrar oyuna sokacak. Olympiakos evinde tabii avantajlı bir final onlar için.
4: Tabii yani seyirci kim avantajı gelir? Kesinlikle onlarda.
2: Real Madrid mi Valencia mı gelir?
4: Çok zor soru ya.
2: Tavares
4: yok. Yani Alex Len yok. Alex Len iyi bir oyuncu değil bence bu sene özellikle ama sonuçta rotasyondur. Melli'nin ilk üçü geliyor mu? O da gelmedi. Yok ya. Yani. Bugün olmayacak. Ya Melli'nin bu sezonki en kötü maçı. Hani o da enteresan. 34 tane normal sezon maçı. 4 tane 4 mü 5 mi? 4 tane playoff maçı. Ama en kötüsü bu gerçekten. Yani bütün maçları izledim herhalde ben. Hatırlamıyorum.
2: Top tarih Piberovic'in ellerinde artık sezonda Fenerbahçe'nin son hücumlarını izliyoruz. Ve
4: sonra lig var.
2: İçeride Nikola Melli çiftelsi maçla bitirdi. 74-58 yani 60'larda bitireceğiz gibi maçı. Çok düşük bir skorda kaldık. Olympiakos da düşük bir skorda kaldı. Aslında sen maçın başında söylemiştin. Düşük evet. Skorlar Fenerbahçe'ye yarıyordu ama.
4: Fener abarttı.
2: Evet bayağı abarttı o konuda.
4: Ya, yan tren işte çok tek pozisyonda 3'ten 3 kaçırdı falan yani. Çok. Evet.
2: Hepsi de boş üçlüktü bir de.
4: Hepsi boş üçlüktü değildi işte. Melli'nin 4 tane boş üçlüğü var. Hiçbiri girmedi. Horton Tucker'ı anlıyorum. Yata iyi bir üçlükçü değil ama o da kötü attı. Normalde o attığından da kötü attı yani baktığın zaman. Ve Milutinov double-double. Şimdi burada tipleyerek havada.
2: 4 salise kalı attı bu arada.
4: Hem hücum reboundu aldı bir tane daha hem de double-double demiş bu arada. Pardon ya sayısı azmış ama 11. reboundu.
2: 12. reboundu evet. 12 olmuş. Reboundu.
4: Melli'den bir üçlük daha bu isabetli maç bitince geldi maalesef.
2: Stresi olmayan üçlükler olduğu
4: 60'ı
2: için.
4: 60'ı geçmiş olduk.
2: Yani. 76-61 15 sayılık fark.
4: Olympiakos finale doğru yürüyor. Finalde kim gelirse gelsin Olympiakos favori olacaktır. Hmm. Ben zaten en başından beri Olympiakos'u favori görüyordum. Yani playoff'tan beri öyle söyleyeyim. Ama belli de olmaz diyordum. Of. Yani yok artık. Angelo Poulsar ayağa kalktı zaten. Şey çok uzaktan bir üçlük geldi tepeden. Evan Fournier'den.
2: Ekrana bakmadım bile. Yani çok bunu yapacak ismin kim olacağı
4: ve
2: çok
4: ve isabetli de oldu. Şimdi bir tane de üçlük Baldwin'den geldi ve maç sona erdi.
2: Geçen seneki Hernan Gomez'in bitirişine benzer bir bitiriş denedi evet. Baldwin. 79-61. Fenerbahçe Beko bu kez son şampiyon unvanıyla geldi. Final Four'da kaybetti ve yarı finalde Olympiakos karşısında elendi. Olympiakos finalde rakibini bekleyecek. Nasıl değerlendirirsin Ali? Kısaca maç değerlendirmeni de alayım.
4: Olympiakos'ta her 5'lik sekanslarda, 5 dakikalık sekanslarda bir oyuncu öne çıkmayı başardı. Sadece bir oyuncu çıktı ama çıktı sonuç olarak. Hı hı. İlk 5 dakika Dorsey, ikinci 5 dakika Vezenkov, üçüncü 5 dakika Peters, dördüncü 5 dakika Fournier. Hep birisi çıktı. İkinci yarıda yine benzer. Tyson Ward çıktı aralarda bu arada. Tyson Ward'u aralarda serpiştirdiler. Ve Milutinov'dan 13 rebound katkı aldılar bir yandan. Bu sıralarda da Thomas Volkamp'a faul yaptık biz sürekli. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic ve THT yani T'nin orta takır hariç kimseden bir katkı gelmedi. Baldwin zaman zaman buldukça atmaya çalıştı ki fena bence iyi maç oynadı. Melli hiç yoktu. Mesela Melli bir anda kağıdı doldurdu. 7 sayı 4 rebound 2 asist ama bir top çalma ama maçı izleyen kimse bence Melli'yi bugün beğenmemiştir. Tabii. Yani. De Colo bir bölümde gerçekten faktör oldu. Hatta içerikte oldu. Sonra faul problemine girdi. Bir daha hiçbir şey göremedik ondan. Ve o kadar. Chris Silva aslında bak içerikte bir ara iyi gözüktü. Börs de aynı şekilde ama iki pozisyon sadece. Ve başka kimseden de iyi bir katkı gelmedi. Yantun'un 6'da 0. Bonzik olsun sadece 5 dakika oynadı ve sadece bir tane üçlük denedi. Onu da kaçırdı. İşte bu kadar zaten. Aynen başka kimse kalmadı. Yani burada aslında hem rotasyonla kazandı Olympiakos ama onun da haricinde rotasyonun içindeki her oyuncudan her 5'ten bir oyuncuyu öne çıkarmayı başardılar. Zaten aslında olay da budur birazcık.
2: Bezenkov da maçın oyuncusu.
4: Evet. Seçildi. Ya 12 kişilik kadroyu full kullandılar hem. Kullanabiliyorlar çünkü o kaliteye sahipler. Fenerbahçe'de o kalite yok bir kere. Yani çok dinlene oynadılar yani sonuçta. Dinlene oynamaları da daha verimi arttırdı. Zaten işte Alec Peters %100 de bitirdi. 7'de 7, 4'de 4 ikilik, 3'de 3 üçlük zaten yani mükemmel. Milutinov 13 rebound mükemmel. Fenerbahçe'de 2 oyuncu yaptı. 3 oyuncu yaptı sadece. Bunun şeyini muadilini ancak 3 oyuncu yapabildi. Yetmez. Zaten yetmezi geç yani toplam bakıyorsun 61 sayı hiçbir maçta yetmez neredeyse.
2: Evet. Peki böylelikle noktalıyoruz. Ali ağzına sağlık değerli yorumların için. Teşekkür ederim. Ali Şiviloğlu ile birlikteydik. Fenerbahçe Beko maalesef veda ediyor. Final Four'da Olympiakos yoluna devam ediyor. Finalde olacak ve Olympiakos'ta Real Madrid Valencia karşılaşmasının kazananıyla final oynayacak. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ali Şiviloğlu ile birlikte sizlerleydik. Final Four özel programımızda ve birazdan Can Genç sizinle birlikte olacak.

0: Skor. Sona erdi.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi.

Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün...

0: Eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Normal şartlarda Trabzonspor Konyaspor Dakika Skor programı yapacak normalde başlangıçta, ama bir basketbola gitmek istiyoruz önce. Tabii ki bugün Final Four'un ilk yarı final heyecanı yaşanmıştı. Maalesef ki temsilcimiz Fenerbahçe Beko 79-61 mağlup oldu. Ömer Albayrak bizlerle beraber. Ömer, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederim ki sen de birçok karşılaşmada Fenerbahçe Beko yerinde izleyen birisisin. Bugün tabii Atina'da olmadığını biliyorum. O yüzden bir tık daha rahat bir şekilde bağlantı yapabiliyoruz seninle. Yani maça dair soracağım, ne olmadı da bugün böyle bir fark ortaya çıktı? Yani Ömer Albayrak nasıl yorumlar? Hangi oyuncu normal sezon performansının altında kaldı? Veyahut da Şaras'ta mıydı suç? Yoksa yani beklenen gibi biraz daha ev sahibi avantajıyla taraftarın desteğiyle Olympiakos mu öne çıktı? Biraz senden cümleleri alalım abi.
2: Öncelikle tekrardan yayınlar. Fenerbahçe'yi gerek yerinde Avaka'da gerekse ekran başına destekleyen bütün sarı lacivertli taraftarlara selam olsun. Fenerbahçe bugün gereğini yapamadı. Fenerbahçe bugün daha 12-0'daki kötü skoruyla maça başladı. Fenerbahçe bugün hiçbir anda maalesef maça ortak olamadı. 10 sayı düşürdüğü anlar oldu. Gerekse ikinci yarının sonunda, gerekse üçüncü periyotta, gerekse dördüncü periyotun son beşinci dakikasına kalırken. Ancak Fenerbahçe'nin gücü yetmedi. İyi bir Zalgiris playoff'u oynadı Fenerbahçe. 3-1 galibiyetle çıktı buraya. Ki buraya gelirken de Fenerbahçe ligin en iyi savunan takımlarından bir tanesiydi.
1: Doğru.
2: Ki Olympiakos da en iyi üçüncü takımdı. Zalgiris yine 1-2 Fenerbahçe ile beraberlerdi. Fenerbahçe bugün yanlış yapamadıdan ziyade belki heyecan, belki tutukluk. Fenerbahçe öyle bir kötü periyoda başladı ki yakın takip eden basketbol severler de hani Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlemişlerdir. 13-1 ile başlayan bir maçtı. Ona benzer başladı. Fenerbahçe buradan sonra dönmek için çok fazla mücadele verdi. Ama gerek De Colo'nun çok erken faul sıkıntısına girmesi, gerekse 36'da 8 Fenerbahçe bugün üçlük attı. Uzun süredir Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir üçlük performansını hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum. Doğru haklısın.
2: Bunlar da bir çok etkili oldu. Saras gerekeni yapmaya kalktı. Biz Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe olarak Saras'ın zaten arkasındayız. Saras zaten yani her zaman doğruları yaptı. 6. defa üst üste Final Four'a kalmış bir hocayla bunları başarmak da çok güzeldi. Fakat olmadı. Gücümüz yetmedi Can.
1: Peki şöyle sorayım, yani Şaras'la gerçekten geçen sene kupa alındı. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarı aslında nasıl hissediyor? Bunu sormak istiyorum Ömer. Çünkü genelde böyle son dönemdeki bütün Final Four'larda, kayıplarda en azından çok daha favori olduğumuz denklemler vardı. Bu maç öncesinde çok favori gösterilmiyorduk ki zaten risk yönetimi de bu şekilde oranlarda da bunu bize belli ediyordu. Yani Fenerbahçe taraftarı şu anda ne hissetmeli, ne düşünmeli? Tepkisi ne olmalı? Onu soralım abi.
2: Tabii ki hemen şöyle açıklayayım. Bundan 3 sene önceki ya da yani 2 şampiyonluk öncesindeki bir Panathinaikos Fenerbahçe eşleşmesi vardı. Saras Hoca'yla Fenerbahçe'nin ilk Final Four'a kaldığı. O maçta Panathinaikos Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynadı. Fenerbahçe ne zaman geri dönmeye kalksa Panathinaikos'un o maçta bir çözümü vardı. Fenerbahçe'nin bugünkü çözümleri o günkü maçtan bile daha kötüydü. Yani Fenerbahçe eğer yani belki bugünlük bir sıkıntı vardı ama hani genel olarak Fenerbahçe'nin zaten bu maçı yenmesi, ben bir Fenerli olarak hani finale kalmasını çok zor buluyordum. İhtimal dışı buluyordum. Yakın arkadaşlarımla paylaştım. Sadece burada Yan Tünen 5'te 0 attı. Renault Takır yani ikinci yarıya kadar oyunda yoktu. Hani bireysel hücum anlamında yapmaya çalıştığımız şeyler oldu, başaramadık. Özellikle Fenerbahçe potu altı Olympiakos potu altına karşı çok gerideydi. Muhteşem bir feryat oynadı. Tyler Dorsey

0: akabinde yani hani Alec Peters hani bambaşka bir maç oynadı. Alec Peters'ın böyle bir maçı var mıydı bilmiyorum.
1: Vallahi biz de yayında çok şaşırdık Ömer.
0: Üçüncü periyotta zaten bu senenin hani MVP'si hani inanılmaz şeyler yaptı yani.
1: Vezenko.
0: Zaten hani bundan 4 sene önceki Real Madrid Olympiakos finalini hatırlarım, Real Madrid'in kazandığı. Fener'den belki öyle bir şey beklercesine derken hani son periyotta sen MVP'ni bile oynatmadığın bir Olympiakos gerçekliğiyle karşılaştın. Fenerbahçe ve Koyu'yu tebrik etmek lazım. Burada olması bile her zaman büyük bir şans. Şans değil artık, bu bizim gidikli olduğumuz bir gerçekliğimiz. Hı-hı. Fenerbahçe Beko'yu tebrik etmek gerekir.
1: Peki ya şöyle de bir soru sormak isterim. Yani artık Fenerbahçe bu sene birazcık daha mütevazı bir kadroyla yer aldı. Yani bütçe olarak Final Four'daki en yüksek, yani daha doğrusu Euroleague'deki en yüksek 4 bütçeden birisi, evet, değildi. Fenerbahçe bunun paralelinde bu sene başardığıyla beraber ben artık Final Four'da buraların kesin takımıyım, gelecek sezonda şampiyonluk adayıyım dedi mi? Onu sorayım. Bu sezonun geneliyle alakalı bir soru.
0: Fenerbahçe Final Four'un gidiklisi, playoff'un gidiklisi olduğunu çok fazla gösteriyor ama Fenerbahçe basketbol dışında çözümlemesi gereken kulüp anlamında çok fazla sıkıntı ya da çözüm süreci var. Hı-hı. Hani daha başkanlık süreci bile henüz adaylar işte belli oldu dediğimiz, ama bir başkanlık seçimi varken hani evet Fenerbahçe Beko, ya Fenerbahçe yeni adıyla belki sene ülkeli olacak, belki tekrar Fenerbahçe olacak. Hani bütün bunların ışığında Fenerbahçe yine ilk 8'de olacaktır. Fenerbahçe yine Fenerbahçe olacaktır. Hani özellikle Saros Hoca'nın 3 yıllık kontrat imzalamasıyla beraber zaten burada olduğunu çok fazla göstermek istediğini anlayabildik. Hani bu noktada NBA'ye gidecek Fenerbahçeli basketbolcu oyuncular olacak mı? Yeni katılan, şimdi sözleşmesi bitecek oyuncular var, Devon Hall gibi. Hani sözleşmesi yani net şey, NBA'den yenilenecek oyuncular var mı yok mu? Yani çok fazla parametre var ama Fenerbahçe yine seneye gereğini yapacaktır.
1: Peki Ömer, çok çok teşekkür ediyorum abi katkılarından dolayı.
0: İkimiz buruk, ben teşekkür ederim. Olmadı, inşallah seneye diyelim.
1: İnşallah seneye diyoruz, o halde görüşmek dileğiyle Ömer. Hoşçakal.
0: İyi yayınlar, kupada başarılar.
1: Çok sağ ol abi, görüşürüz abi. Evet, Ömer Albayrak bizlerle beraberdi. Tabii ki normal şartlarda dakika skor programlarımızda olağanüstü bir durum olmadığı koşullarda çok da fazla Trabzonspor, Konyaspor endeksinden çıkmayı planlamıyoruz. Tabii ki sizlerin sorularıyla beraber sorularınızı yanıtladığımız evreler oluyor ama bu tip durumlarda böyle iki müsabaka aslında kesiştiği noktalarda bu şekilde takdir hakkımızı bu şekilde kullanıyoruz diyelim. Evet, tabii ki iki takımın da 11'leri belli oldu. Trabzonspor Konyaspor Kupa finalinde Antalya'da iki takımın da 11'leri belli. Trabzonspor'un kalesini Onana koruyacak. Savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Bouchari, Folcarelli ikilisine, kanatlarda Zubkov ve Augusto eşlik edecek. Forvet arkasında Muçi'yi, forvette ise Paolo Nacho'yu izleyeceğiz Trabzonspor'dan. Konyaspor tarafında kaleyi Bahadır koruyacak. Savunmada Nagalo, Uğurcan, Adil, Berkan dörtlüsü. Orta alanda Yevtovic, Meli ikilisine, kanatlarda Gonçalves ve Deniz eşlik edecek. Forvet arkasında Enis Bardi. İleride Jackson Muleka şeklinde ilk 11, ki Konya Spor'un da son maçlarda esasında artık net bir 11'ini bulduğunu söylemek mümkün. Bu 11'i gördükten de sonra bu arada tabii ki çok önemli isimlerden Blas Kramer de yedekler arasında yer alıyor. Uzun zamandır bir sakatlık problemi vardı. Bir süre oynayamadı. Durumlar vardı. Belli başlı sıkıntılar vardı oyuncuda ama bugün yedekler arasında görüyoruz ki yedekler arasında Konyaspor'da Arif Boşluk ve Kazım Olaikbe de eski takımlarına karşı oynayacaklar bugün. Açıkçası Trabzonspor tarafında Christo Lai'nin yedek olması biraz şaşırtıcı. Sezonun büyük bölümünde genelde ilk 11'de izledik oyuncuyu ama son Trabzonspor maçında hatırlıyorum. Daha doğrusu bir dakika skor programında sizlere eşlik ettiğim son Trabzonspor maçında şöyle bir daha kontrol edeceğim kendimi. Evet tabii Gençler Birliği, yok düzeltiyorum, Beşiktaş Trabzon değil tabii, hangi maçtı düzelteceğim. Evet, Gençler Birliği maçında Ulay'ın performansı biraz zayıf kalmıştı açıkçası. Yani 2-1'lik bir galibiyet gelmişti kupada, kupa yarı finalinde bu yolda. Ama Ulay ve Onuachu'yu eleştirmiştik ki Trabzonspor'a yakın bütün medya mensup

0: grupları ve aynı zamanda çok yakın isimlerle de bugün bağlantı yapacağız. O gün belki de onların da eleştirisi esasında Fatih Tekke'nin de eleştirisine dönüşmüş ki Ulaği'yi bugün yedekler arasında göreceğiz. Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra Kemal Aydın bizlerle beraber olacak. Ondan önce de tabii ki bir açıklamalara gideceğiz. Bunu da sizlere söyleyelim. Yani kupa maçı öncesinde, kupa finali öncesinde hem teknik direktörlerin kısa şöyle flash açıklamalarına gideriz. İki takımdan da birer oyuncunun açıklamasına da gitmek istiyorum ki şu anda önümdeki akıllı ekrandan da onu sizlere sağlamaya çalışıyorum. Bunun da bilgisini verelim. 11'leri bir kez daha açıklayacağım. Radyolarını yeni açanlar için tabii ki iki değerli teknik adamın düellosunda da bakalım ne çıkacak. Hepimizin merak ettiği konu Antalya'da güzel havada. Bunu da söyleyelim, Antalya'da hava çok çok güzel gözüküyor. Gerçekten bu mevsimde özellikle tam Antalya'nın en güzel havalarından bir tanesi, futbol için en güzel havalardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Evet, bir Konyaspor tarafıyla başlayalım açıklamalara. Bir saha içindeki tabii ki biraz sonra sahaya çıkacak iki takımın oyuncularından böyle birer açıklama dinleyelim. Teknik direktörlere gidelim. Bu arada tabii ki yayın hattımızı da hatırlatalım. 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, görüşlerinizi aktarabilir. Tabii ki Radyo Gol'le maç heyecanının içinde siz de yer alabilirsiniz. Cümlelerinizle, fikirlerinizle, hatta kuponlarınızla da yer alabilirsiniz. Sizlerin de mesajları bizler için çok çok kıymetli. Ben Can Genç, o halde çok kısa da olsa bir açıklamalara gidelim.
1: Maç öncesinde Tümosan Konyaspor'dan Yasir Subaşı ile birlikteyiz. Yasir, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Önemli bir final, sezon finali diyebiliriz Türk futbolunda. Siz de gerçekten hak ederek bu noktaya geldiniz. Trabzonspor'da iyi bir sezon geçirdi. Nasıl bir maç bekliyorsun?
2: Öncelikle gerçekten sizin dediğinize ekleme yapmak istiyorum. Buraya finali hak ederek geldik. Güçlü rakiplerimiz vardı, onları eledik. Bugün de büyük finaldeyiz. Bizim için çok önemli bir maç. Şehrimiz için, camiamız için, taraftarlarımız için çok önemli bir maç. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Gerek saha içinde gerek yaptığımız toplantılarla, analizlerle bugün gerçekten buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Camia olarak bu kupayı bilen bir camiayız. Daha önce bu kupayı müzemize götürdük. Bir ikincisi neden olmasın? Biz bugün bunun için buradayız. Taraftarlarımız Konya'dan buraya bugün kupayı almak için akın ettiler. Onları mutlu mesut bir şekilde kupayla birlikte Konya'ya, şehrimize geri döndürmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni ardına koymayıp sahada bütün mücadelemizi verip bütün terimizin son damlasına kadar mücadele edip buradan mutlu şekilde kupayla dönmek istiyoruz.
1: Teşekkürler Yasir, başarılar. Tufan'la birlikteyiz. Ozan, hoş geldin. Güzel bir Antalya akşamında Türk futbolunun bu akşam finalini yapacağız tabii ki. Ziraat Türkiye Kupası finalindeyiz. Sizler için de tabii ki çok önemli bir maç. İyi bir sezon geçirdiniz. Bugün bu sezonu belki de kupayla taşlandıracaksınız. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bunu sormak isterim.
3: Teşekkür ederim. Tabii öncelikle hafta boyunca hazırlandığımız bir maç. Final maçı. Her şeyimiz çok net. Her şeyimiz çok belli. Saha içinde yapacaklarımız. O yüzden takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var bu konuyla ilgili. Kupayı alacağımızı inanıyorum. O yüzden buraya gelen taraftarlar, iki takımın da gerçekten güzel bir ambiyans var diyebilirim. O yüzden dediğim gibi biz çok iyi hazırlandık bu final maçına. Kupayı inşallah alıp Trabzon'a götürmek istiyoruz.
1: Teşekkürler Ozan, başarılar. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikteyiz. Hocam, hoş geldiniz. Hocam, Antalya'dayız. Güzel bir atmosfer ve sezon finalindeyiz. Kupa finalindeyiz. Oynadığı oyunla aldığı skorlarla Trabzonspor bu sezon gerçekten çok övüldü hocam. Ve bu sezonu kupayla taşlandırma ihtimali var Trabzonspor'un. Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Nasıl hazırlandınız? Neler düşünüyorsunuz?
4: Ya her maç gibi kupa finallerde her zaman zor olur. Ki rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe çok güçlü ekibi eleyerek finale geldi. biz de zor süreçten geçtik. Dünümüz genel itibariyle gayet iyi ama bugün özellikle birkaç gündür tabii düşündüğüm bu camianın evladı olarak dışarıdan gelen insanlarımız, Trabzon'dan gelen insanlarımız, çoluk çocuk formalarını giymiş ve bunu çok arzu eden, o duyguyu gösteren bize her yerde. Tabii şunu söyleyeyim ama aynı duygu inanan oyuncularımda var, bizde var. Bugün bu kupayı çok istiyoruz biz. Yani herkes tabii kendi içinde çok zorlu bir süreç geçirmiş denilebilir. Biz de yaşadık açıkçası. Ama bugün en güçlü kadromuzla Allah'a çok şükür. Yani her şeyle beraber sahadayız. Bugün bu finali, kupayı istiyoruz. İnşallah Rabbim lütfeder. Ama oyun bu neticesinde. Rakibimiz de gerçekten bu konuda ciddi rakip, güçlü bir rakip. Bugün umarım taraftarımızı buradan, yani benim en son isteyeceğim şey, beni en çok üzecek şey o olur. Buradan taraftarımızı üzgün göndermek hiç istemiyoruz açıkçası.
1: Teşekkürler hocam, başarılar. Fatih Tekke ile birlikteydik. Söz sizde.

0: Evet, tabii ki Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Kısa, net ve yalın konuştu Fatih Tekke ki şöyle söyleyelim, en iyi kadromuzla sahadaydık, sahada olacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu açıklamaya aslında kontra bir soruyla başlamak istiyorum. Kemal Aydın bizlerle beraber, abi hoş geldin öncelikle.
1: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Ya şöyle bir ifade var şimdi, en iyi kadroyla sahadayız dedi ama ben çok şaşırdım açıkçası, o yüzden şunu sormadan edemeyeceğim. Hatta ilk 11'leri bir öncelikle tabii ki bir kez daha dinleyiciler duysun diye aktarayım, daha sonrasında sorumu soracağım. Trabzonspor'un 11'i kaleyi onu ana koruyor. Savunmada Pina, Vivu, Savica, Mustafa. Orta alanda Bouchard, Folcarelli. Kanatlarda Zubkov, Augusto. Merkezde Muçi, önünde onu açu şeklinde Trabzonspor yerleşmiş ama Cristola iyi yedeklerde görüyoruz. Hocanın böyle bir ifadesi var. Yani açıkçası benim kafamda bir soru işareti oldu ama tabii ki sen abi çok daha iyi bilirsin. Nasıl yorumlarsın Ulay'ın 11'de olmayışını?
1: Bence sadece senin değil, tüm Trabzonspor taraftarlarının kafasında bir soru işareti oldu ve bence bu açıklama tesadüfi bir açıklama değil. Yani bunca zamandır böyle bir şey söylemedi hoca ama bu maçta söyledi. Bilmiyorum, olayı da belki de hoca özel olarak görüşmüştür, artık ayrılacağı söz konusudur ve yani önümüzdeki seneye de bir hazırlık maksatlı böyle yapmıştır. Ya da bence bu Bouchard'ın son zamanlardaki performansı, seninle bunu daha önce konuşmuştuk,
0: evet,
1: takdiri hak ediyor. Şimdi objektif bir gözle bakıyorum, olayının dar alanda yaptığı işler göze hoş gelen estetiği bence çok etkili ama alan kat etme konusunda kendisini çok zorlamadı ikinci yarıda. Özellikle ligin tamamının ikinci yarısını değerlendirdiğimiz takdirde konuşuyorum. Ben olayı görmek istedim ama hocanın tercih ettiği taraftan bakmaya çalışıyorum olaya. Bouchard'ı biraz daha böyle topla birlikte hat kıran driplingleri yapan bir oyuncu. Bunu biraz daha fazla yapmaya başladı. Bir de muhtemeldir ki önümüzdeki sene Bouchard takımda kalacak, olay kalmayacak. Falcarelli zaten eğer sağlıklı durumdaysa o ilk yazılan isim o
0: kesin
1: olmalı.
0: Kesin.
1: Yani Falcarelli ve Muçi tercihinde diyecek hiçbir şey yok. Bouchard olay tercihiyle alakalı da benim en mantıklı yaklaşımım bu şekilde olabiliyor. Biraz daha oyuncunun mesafe kat edebilmesi. Bir de şu hamle maksatlı kenarda tutuyor olabilir. Bir şeyi de bilmiyoruz yani. İçeride ne konuşuldu, oyuncuyla birebir de ne konuşuldu, bunların hiçbirini bilmediğimiz için şaşırdım. Çok şaşırdım. Ama hocanın aklından geçenleri okumak şu an için çok zor.
0: Peki yani şimdi tabii ki şunu sormadan da edemeyeceğim. İlk 11'in tabii genel bir yorumunu almak istiyorum senden ve bu 11 Konya Spor gibi esasında buraya gelirken hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı devirerek gelen bir takımdan bahsediyoruz. Bu 11 nasıl bir mantaliteyle Konya Spor karşısında sahada olur? Yani biz tam olarak ne izleriz Trabzonspor'dan diye sormak istiyorum abi.
1: Trabzonspor bu sezon en zorlandığı şey 0-0'ları oynamak. Yani Trabzonspor önde ya da geride olduğunda bence belli bir oyun mantalitesi var. 1-0-0'ları çok zor oynuyor. 2-1 farklı galibiyetlerde son 15 dakikaları çok zor oynuyor. Ben bu sezon Trabzonspor'un en çok zorlandığı iki kısım bunu gördüm. Özellikle son maçlarda 10 numara pozisyondaki boşluktan ötürü Trabzonspor üretkenlikteki tıkanması herkes görmüştür muhtemelen. Hatta en son Gençler Birliği maçında mesela dönen ikinci topların hiçbirini toplayamayan bir Trabzonspor vardı. Muçi bugün orayı biraz daha toparlar diye düşünüyorum. Ben bu gibi maçlarda seken topların, ikinci topların, yani boşta kalan topların oyunun kırılmalarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte o biraz daha kafasını o tekmeye sokan futbolcu, oradaki o topa hamle yapan futbolcu takımı lehine ciddi bir avantaj sağlıyor bu gibi maçlarda. Atmosfer keyifli bir atmosfer. Her ne kadar Antalya'nın zemini malum sebeplerden ötürü iyi olmasa da taraftarlar ilgi gösterdi. Konyaspor kompak oynayan bir takım. Bence toplu halde iyi savunma yapıp iyi hücum yapan bir takım ama kağıt üzerinde marka değeri açısından, kadro kalitesi açısından Trabzonspor'un kadro kalitesi avantajı söz konusu. Onaçu farkı ligin hani bu sezon aşağı yukarı 75-80 milyon euro değerindeki Osimhen mi Onaçu mu dediğinde kimse gözü kapalı Osimhen diyemiyor.
0: Doğru.
1: Herkes bir tarafta acaba Onaçu mu desek diye soru işareti yazıyor. Bunu da kabul etmek gerekir ki büyük bir tehdit Konyaspor aleyhine, Trabzonspor lehine. Ben oyuncuların birçoğunun artık finale kadar geldikten sonra hocayla da kurdukları ilişki, hocanın da bu ekibi bir önceki günde hocanın basın açıklamasında bu ekip ne olursa olsun unutmayacağım demesi muhtemel bazı ayrılıkların habercisiydi bence. İnsanlar acaba hoca mı veda ediyor gibi düşündü ama ben aynı kanaatte değilim. Muhtemelen ayrılan oyuncular olacaktır. O oyunculara son bir mesaj vermek istemiştir. Dolayısıyla oyuncular da bugün bunun karşılığını sahada oynayarak verecektir diye, vermeye çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Ama tüm bu moral, motivasyon durumları Konyaspor için de geçerli. Burada kırılganlık, yani bu final maçında hiçbir oyuncuyu motive etmeye gerek yok benim nazarımda. Yani hangi oyuncuya diyeceksin ki çıkıp hadi çocuklarım motive olun diyemezsin. Burada taktik, teknik ve bireysel performansı fark yaratacaktır motivasyondan çok.
0: Peki şu tercihleri, yani tabii Ulay Buşari arasındaki farkı konuştuk ya da şunu da eklemiş olayım. Yani hocanın son maçta, mesela son kupa yarı finalinden düşünelim, son hedef maçtaki tercihinde de Anthony Vakayeme'yi görmüştük Augusto yerine. Yani o maçtaki oyuna girdikten sonra etki etmeleriyle beraber veyahut da işte Buşari'nin performansı veyahut da Ulay'ın o gün çok beğenil memesi üzerine birazcık da Trabzon medyasının da işaret ettiği bir 11'le mi sahaya çıktı diye sormak istiyorum. Çünkü herkes Vakayeme yedek olmalıydı dedi. Herkes Ulay iyi oynamıyor dedi. Yani aslında hoca kendi bildiğinden ziyade biraz daha herkesin dediğini, herkesin dediğinin harmanıyla mı sahaya çıktı diye bir sormak istiyorum. Yani bunu kötü niyetle sormuyorum. Yanlış anlamayın tabii ki. Ama yani gerçekten biraz da aklıma bu geliyor. Yani nasıl yorumlarsın bilmiyorum. Sormak istedim.
1: Şimdi Gençler Birliği maçta Trabzonspor'un net bir hedefi yoktu. Gençler Birliği...
0: Kupadan bahsediyorum. Yarı finalinden.
1: Yarı finalden bahsediyorsun. Ha, özür dilerim. Ya orada... Bence şahsi kanaatim yine orada Gençler Birliği A takımı, B takımı değil C takımıyla karşılaştı Trabzonspor belki de. Şu da bir gerçektir ki bu gibi maçlarda Trabzonspor bir rehavetle nasılsa karşımızda tecrübesiz, görece genç, 17-18 yaşında stoperle çıktı sahaya. Bir şekilde alırız rehavetiyle sahaya çıkmıştı Trabzonspor ve karşı taraftaki oyuncular da kendilerini gösterebilecekleri en net maçtı muhtemelen kariyerlerinde. Bugüne kadar olan kariyerlerinde çıkacakları, en göz önünde oldukları maça çıktılar ve her şeylerini verdiler.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla orada bir motivasyon farkı orada oluşabilirdi. Ki oluştu da bence. O genç oyuncuların sahaya duruşu. Netice itibariyle evet, Vakayeme çok yetenekli, çok ekstra özelliklere sahip bir oyuncu ama günümüzde futbol tamamıyla fizik, kondisyon ve güce dayalı bir hale geldi. Güç, kondisyon yeterli olmayınca sezon boyunca Trabzonspor savaşının olmamasının yükünü sırtına alıp götüren bir Vakayeme izledik. Yani bu yaşta bu kadar maça çıkmak bence zaten çok büyük bir ekstra.
0: Çok takdir edilesi diyelim.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bunun da bir yorgunluğu olacaktır. Yani aşağı yukarı kupada finale kadar geldi. Ligde yani 40'ın üzerinde maç yapar. Bu sakatlıktan döndü bir de Vakayeme. Sezon başında ilk maça çıktı. O maçta sakatlandı. Onlar ise sakatlık üzerine kamp kaçırdı, maç kaçırdı. Hani tüm bunları üste koyduğumuzda Vakayeme'nin o maçtaki düşüşü ve ondan dolayı rakip oyuncuların da, Gençler Birliği futbolcuların da ona bir üstünlük sağlaması, orta sahada bir üstünlük sağlaması bence makul ve mantıklıydı. Olabilir bir durumdu. Yani şaşılacak bir durum değildi benim nazarımda. Ama hocanın tercihleri ona bağlı mı? Bence değil. Bence Konyaspor karşısında dinamik bir takım görmek istedi hoca. Öyleydi. Vakayeme Augusto tercihinin temel nedeni bu. Çünkü üretmekte sorun yaşadı Trabzonspor son 2-3 maçta. Augusto bence kanatlarda o kadar üretken değil. Ama sonuç itibariyle fiziği ve füleli bir oyuncu. Yani fizikle defans arkasına atacağı koşularla sadece hücumda katkı sağlaması olarak değerlendirmemek lazım. Konyaspor saha bekinin oyuna katkı sağlamamasını da sağlayabilecek. Arkasında boşluk bırakmamak için oyuncunun da çıkarken tedirgin olmasına sebebiyet verebilecek bir oyuncu.
0: Çok mantıklıymış.
1: Dolayısıyla ben Augusto tercihini buraya bağlıyorum. Olay tercihinde Buşari performansının takdirine bağlıyorum. Yani Falcorelli'nin, yani Olay'ın normalde yaptığını, defans önünden top alma işini bugün Falcorelli'de göreceğiz. Buşari'de biraz daha hat kırma maksatlı. İşte driplikle hat kırarak mesafe kat eden oyuncu olacaktı. Sonuç itibariyle Olay'ı yedek bırakıldı ama Trabzonspor'da gönderilmiş değil. Bu maçta belki de ikinci yarıda değerlendirebilecek dinamik bir oyuncuyu oyuna sokma isteği de olabilir. Şimdi önceki haftalarda şu oluyordu. Vakayeme oynuyordu. Augusto yedek kalıyordu. Dinamik oyuncu tercihini hoca Augusto'dan yana kullanıyordu. Oyuna.
0: Şimdi de merkezden yana kullanabilir diyorsun.
1: Belki de merkezden yana kullanmayı düşünebilir. Bunu bilmiyoruz. Yani belki de bambaşka bir şey yapar. Mucci'yi kanada çekip olayı da alıp Augusto'yu çıkartıp bambaşka bir orta sahada izletebilir bize. Maçın gidişatına göre bence elinde hamle alternatifi bırakmak istedi hocam.
0: Mantıklıymış.
1: Çünkü bu şey değil, lig maçı değil, kopmuş bir sezon değil, final tek maç. Ya kupa gelecek ya bambaşka bir şey olacak. O yüzden tercihi buraya bağlamak istiyorum.
0: Abi her iki takıma da tabii ki başarılar dileyelim. Yani Muçi'yi soracağım. Şimdi sonuçta opsiyonu alındı. Yani bugün sahada tabii ki son dönemde de şapkadan tavşan çıkaran bazı maçlarını izledik Muçi'nin ama böyle çok daha motive, artık ben buraya aitim hissini Muçi'de görecek miyiz bugün? Yani hatta senin de yorumunu sorayım. Muçi transferini nasıl yorumluyorsun?
1: Muçi genel anlamıyla bence bir yere ait olduğunu hissedebilen bir futbolcu değil. Mimiklerinde bunu görmüyoruz. Her yerde aynı performans sergiliyor bence. Yani çok ifadesiz bir tavrı var. Bu kötü anlamda söylemiyorum bunu. Genel bir tavır anlamında.
0: İnsan tipi olarak öyle diyorsun yani. Tarz
1: insan
0: olarak.
1: İnsan tipi olarak. Mesela Muçi'nin bence en ekstra özelliği çok rahat şut çekebiliyor. Yani uzun zamandır Süper Lig'de bu kadar kısa sürede şuta hazırlanan, şut çekebilen bir oyuncu ben görmemiştim açıkçası. Ve isabetli şutlar çekebiliyor. Süper Lig'de bence şut isabeti ve şut çekebilme kabiliyeti sıkışan maçlarda, normal maçlarda çok çok etkili bir özellik. Ha, Muçi'nin alınması, ben Trabzonspor'un ve Fatih Tekke'nin aslında önümüzdeki yıl oynamak istediği oyunla uygun bir oyuncu olduğu kanaatinde değilim. Kendi adım olan bu düşünce bu. Çünkü dünya biraz daha 10 numaralardan çıkıp 8 numaralara evrilen bir oyunda hareket ediyor. Muçi aslında tam bir 10 numarada değilken Muçi tercihini ben yapmazdım. Ama şurada bir gerçek ki 20 üzerindeki gole direkt katkı sağlamış bir oyuncuyu alma imkanın varsa almak zorundasın.
0: Yani o tabela onu aldırdı diyorsun. Tabela mı onu aldırdı abi?
1: Bence konjonktür aldırdı.
0: Ha.
1: Yani aynı performansını skorsuz 10 gol civarında yapsaydı birebir aynı performansı. Gol haricinde yapsaydı Muçi tercih edilmezdi bence.
0: Konjonktür aldırdı diyorsun.
1: 20 golü aşan bir futbolcuyu almama gibi bir durumun söz konusu olamaz.
0: Yani şöyle bir Aytekin Akay'a da buradan bir selam yollayalım. Aytekin Akay'la maç sonunda konuşmuştuk. Gençler Birliği Kupa yarı final maçından sonra. Muçi'nin bonservisi bu maçla beraber alındı demişti. Vallahi bakalım.
1: Ona da bir... Gerçekten de öyle bu sırada. Yani bence net karar verildiyse de o maçtan sonra verildi.
0: Değil mi?
1: Net bir karar yoktu Muçi ile alakalı. Ama tabii işte o maçı alması sezon boyunca çok kritik maçlarda, Başakşehir maçında, Göztepe maçında, birçok maçta çok kritik anlarda ortaya çıktı. Dolayısıyla ben alınmaması için söylemiyorum bunu. Oyun tarzı anlamında Trabzonspor aradığı oyuncu biraz daha Sosa tarzı, Hamsik tarzı bir futbolcu.
0: Çok güzel anlattın.
1: Genel olarak futbol literatüründe yavaş yavaş kendini kaybediyor. Mesela Şampiyonlar Ligi finaline çıkan takımlara bakalım. Sen de sıkı bir Arsenal taraftarısın.
0: Biliyorum. Aynen.
1: Veya Paris Saint Germain'in 10 numarası kim? Var mı bir 10 numara?
0: Yani biraz 10 numara gibi değil ama ya merkezde bir 3. orta sahayla oynuyor ya da çok hücumcu bir kadroyla olunca da kanattan kırma bir oyuncuyla orada görüyoruz.
1: Aynen öyle. Yani böyle Barcelona'nın 10 numarası kim? Yok mesela. Yani.
0: Merkez 3.
1: Dünyada artık o iş kalmadı.
0: %100.
1: Biraz da bu yöne evrildiğini düşünüyorum.
0: Abi son olarak da şeyi sorayım. Tabii yani vaktimiz de kısıtlı. Bu arada çok çok teşekkür ederim bize katkı verdiğin için. Her zaman seninle konuşmak çok çok büyük bir zevk abi. Yani bir de maç skoru sorayım. Adettendir. Böyle finallerde bir skor sormak istiyorum. Nedir abi tahmin?
1: Yani Konyaspor'dan bağımsız bir tahmin yapıyorum burada.
0: Tamam. Yani illa objektif olmak durumunda değilsin sonuçta. Yani.
1: Aynı kanattayım. Trabzonspor bugün Türkiye Kupası değil de Şampiyonlar Ligi Kupası finaline de çıkıyor olsaydı benim gözümde galip gelir. Benim olaylara bakışım bu. Trabzonspor'un tarihsel olarak da bir mirası varsa eğer taraftarlarına ve Türkiye'ye bir öyküm ve hikayesi çıkarttıysa da budur. Trabzonspor 3-0 yener diyorum ben.
0: Peki.
1: Çok abi, rahatlıkla.
0: Net ve rahatlıkla bir skor geldi. Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Seninle konuşmak her zaman çok keyifli. Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere abi. Kemal Aydın bizlerle beraberdi, sağ olsun onunla da Trabzonspor maçları öncesinde. Genelde maç önünde beraber sohbet ediyoruz. Böyle fikir teakkisi yapıyoruz. Yani ondan biraz görüşler alıyorum. Ben birazcık bir şeyler katmaya çalışıyorum. Tabii ki onun yanında Trabzonspor'u çok çok daha iyi bilir benden. Birçok konuğumuz daha keza aynı şekilde. Ama ben de olabildiğince tüm Süper Lig takımlarını çok yakinen takip edip dilim döndüğünce sizlere şeffaf bir anlatım yapmaya çalışıyorum. Tabii ki sürçülisan ettiğim noktalar da oluyordur. Onlardan dolayı da affola demek isterim. Bir kez daha 11'leri sayacağım. Sonra bir de İlhan Palut'a gitmek istiyorum. Yani İlhan Hoca'nın da tabii ki futbola bakışını çok çok değerli bulan birisiyim. Hocayı da bir dinlemek isterim. Önce Fatih Hoca'yı dinledik. Bir Trabzonspor'dan Kemal Aydın'ı aldık. Bir kendisiyle biraz sohbet ettik. Şimdi 11'leri bir açıklayayım. Bir kez daha radyolarını yeni açanlar vardır. Duyamamış olanlar vardır. Bir kez daha tekrar etmekte bir sakınca yok gibi düşünüyorum. Trabzonspor'un kalesini olan koruyacak. Savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa Eskellaç dörtlüsü. Orta alanda Bouchari, Folcarelli ikilisi. 10 numarada Muçi. Kanatlarda Zubkov, Augusto. İleride onu açım. Konya Spor da 4-2-3-1 ile sahada yer alıyor. Bahadır kalede. Savunmada Nagalo, Uğurcan, Adil, Berkan dörtlüsü ki Berkan da sol bekte bu sene özellikle ligin ikinci yarısının son dilimine doğru, yani ligin kapanışına doğru sol bek performansıyla bayağı bir dikkat çekti, onu da söyleyelim. Orta alanda Yevtoviç, Meli ikilisi. Kanatlarda Gonçalves ve Deniz Türücü görüyorum. Merkezde Bardi ki Bardi ile Gonçalves mutlaka yer değiştirerek oynayacaktır. Çünkü genelde Konya Spor'da öyle bir tablo görüyoruz. Zaman zaman Gonçalves solda, zaman zaman Bardi'yi solda görüyoruz ki maç içinde tabii ki sizlere aktarırız durumları. Uçta da Muleka görev yapacak. Kramer detayını sizlere aktarmıştım. Bir kez daha aktarayım. Konya Spor'un en kritik golcülerinden bir tanesi Kramer de yedek kulübesine bugün yer alacak. Tabii ki skora göre, duruma göre İlhan Palut şans verip vermeyeceğini de bakalım açıklamış bu maç önünde. Bir gidelim İlhan Hoca'ya, ardından geliriz.
2: Bugün tabii ki sezonun kupayla taşlanması muhtemel. Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Sizler neler düşünüyorsunuz?
3: Evet, yani öncelikle burada bu finali oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz, heyecanlıyız. Tabii ki bunun yanında her final oynayan takım gibi kazanmak istiyoruz ortadaki kupayı. Bunun için hazırlandık. Çok güzel bir ambiyans var dışarıda. İnşallah güzel futbol olur. Rakibimiz Trabzonspor. İyi oyunculardan kurulu büyük bir takım. Bence bu senenin büyük bir bölümünü de çok iyi geçtiler. Yarışmacı oldular ve beklenenden daha kısa sürede çok büyük etki gösteren bir takım oldu Trabzonspor'un takımı. Çünkü biliyorsunuz yeni kurulan bir takım. Biz de dediğiniz gibi özellikle ligin ikinci yarısından itibaren bir çıkış içerisine girdik. Ligdeki aslında çok kritik durumdan çok şükür ki sıyrıldık ve bunun yanında da Türkiye Kupası maçlarında adım adım bugüne kadar geldik. Her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Bir final maçı her anını büyük konsantrasyonla oynamamız gerekir. Çünkü artık telafisi, adı üstünde final yok. Oyuncularımı konsantre görüyorum. Çok iyi mücadele edeceklerini biliyorum. Bence keyifli bir maç olacak. Ama sonucu hiçbirimiz bilemeyiz futbolda. İnşallah bunun için de çok istiyoruz. İnşallah bizim lehimize olur ve bu kupayı kazanırız. Hem oyuncularım gerçekten büyük mücadele verdiler. Hem de şehrimiz Konya bu kupayı çok istiyor. Ve biz de çok istiyoruz. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur.
2: Teşekkürler hocam, başarılar. İlhan Palut'la birlikteydik.

0: Evet, İlhan Palut'u da sizlere dinlettik. Tabii ki İlhan Hoca'nın da yorumları son derece kritikti. Kendisinin de çok çok beğendiğim teknik adamlar listesine her zaman alırım. Tıpkı Fatih Tekke gibi. O yüzden yani benim adıma da son derece keyifli bir karşılaşma. Yani belki işte birçok futbol sever Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kupa finalinde bekliyordu sezon öncesinde ama gerçekten teknik direktör başarısı olarak bu sezon böyle en başarılı 3-4 teknik adamdan iki tanesinin düellosunu izlemek her zaman büyük bir keyif. Antalya'da da çok ateşli bir atmosfer var ki maçın başında doğrudan sahada da şöyle bakıyorum, konfetiler görüyorum maçın başında sahada. Oyunun da duraksadığı bir dilim olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda Konya Spor Kalesi'nin civarında yaklaşık 6-7 hatta 8 tane yanıcı meşale maddeyi görüyoruz. Oyunda durdu. Yani tabii ki sporcu sağlığını tehlikeye. Şu anda oldukça fazla, muhtemelen bir 2-3 dakika bekleyeceğiz. Onu da söyleyelim. Yani normal şartlarda hani 1-2 tane olsa anlayacağım ama kaleci Bahadır'ın olduğu yerde, yani Konya Spor kalecisinin Bahadır'ın olduğu yerde durmadan meşaleler sahaya doğru geliyor. Yani ikinci dakikaya da girdik. Oyuncular tabii ki bu dilimde birazcık daha ısınma hareketlerini yapıyorlar. Tabii ki maç başlarında belli bir ısınma oluyor ama maça girerken de herhangi bir sakatlık tetiklenmesin diye, daha sıcak kalabilmek adına şu anda ısınma hareketleri görüyoruz oyuncularda. Oyun durmuş vaziyette. Ben de dinleyici mesajlarımıza birazcık dönmek istiyorum. İster istemez tabii ki hatta bir kez daha hatırlatalım. 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Fikirlerinizi aktarabilirsiniz ki belki yayının içinde bir sürprizimiz olur. Bir konuğumuz olma ihtimali var, onu da söyleyelim. Stüdyo konuğumuzdan bahsediyorum. Ama tabii ki bütün detayları sizlere paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi devre arasında, maç sonunda telefon bağlantılarımız olacak. Ama maç içlerinde genelde dinleyici yorumları, sohbetimiz, maç endeksindeki birçok şey ki şu anda evet topla beraber Konya Spor oyuncuları kendi aralarında birazcık ısınma yapıyor, paslaşıyorlar, onu da söyleyelim. Eyüp Bey yazmış, hoş geldin kardeşim, en güzel yayınlar, en eğlenceli, en mutlu olan programlardan bir tanesi senin olduğun programlar demişsiniz. Çok teşekkür ederim teveccühünüzden dolayı. Umarım kupayı hak eden alır demişsiniz maç ile alakalı yorum kısmında. Hak eden de bence Konya olacak demişsiniz. Yani Konya'yı daha çok hak eden taraf olacağını düşündüğünüzü ifade etmişsiniz. Gözüm maçta, kulağım sende demişsiniz. Çok çok teşekkür ederim Eyüp Bey. Eksik olmayın öncelikle. Çok sağ olun. Yani şöyle söyleyeyim. Yani hiç belli olmaz ama hangi taraf daha formda, daha iyi futbol oynuyor diyorsanız bence Konya Spor daha formda taraf şu anda aktif olarak, ama yani kadro değeri olsun, Trabzonspor'un genel sezon performansı olsun, yani sezonun takımı kimdir diye soru soracak olsanız yani ya Galatasaray ya Trabzonspor derim, ama hangi takım daha formda diye soracak olursanız Konya Spor'un son dönemdeki formunu yok saymak bence birazcık ayıp olur, onu da söyleyelim. Her şeyden önce güzel bir maç temenni ediyoruz ki maç da başladı ama esasında yanıcı maddeler kaynaklı olarak 4. dakikaya girdik ama sahada şu anda 2 tane top var. İki takım oyuncuları da kendi aralarında paslaşıyorlar, yani muhtemelen çok uzun bir uzatma izleyeceğiz ilk yarının sonunda. Yani normal şartlarda işte artı 3'ler, artı 4'ler, artı 2'ler görürüz ilk yarının sonunda ama bugün böyle bir artı 7, artı 8'ler göreceğiz gibi. En azından şu andaki tabloya göre taraftarların çok ateşli olduğunu herhalde bir kez daha söylememe gerek yok. Onu da söyleyelim. Hakan Bey yazmış. Hakan Bey tabii Euroleague ile ilgili bir yorum yazmıştı öncelikle. Ki bir Galatasaraylı olduğunu belirtmiş. Fenerbahçe Beko'nun performansını bu kadar kötü olmasını beklemediğini aslında kendi cümleleriyle ifade etmiş. Yani ben de katılırım. Yani Oli çok favoriydi bence. Yani yayın yapma şansım olmadı sizinle Euroleague maçı öncesinde ama genel ben de yakın çevremle sohbetlerimde yani herhalde Oli alır ev sahibi avantajı. Normal sezonu bir bitirdi. Yani çok favori gözüküyordu. Nitekim yani Fenerbahçe'nin iyi olmadığı bir akşamdı. Biraz Final Four'lar tabii ki tek maç konusundan da dolayı o günkü şut ritminize çok fazla bakıyor ki yani Fenerbahçe maç yani periyotlara çok çok kötü girdi zaten. Hani hiçbir şekilde iyi bir performans görmedik Fenerbahçe'den. Yani tabii Tarık Bivero için bireysel performansı iyiydi ama onun dışında yani Tarık'ın yanına yazabileceğim bir oyuncu yok. Öteki tarafta Olympiakos da bence en iyi oynadığı akşamlardan bir tanesi değildi. Ama ona rağmen çok rahat kazandı Olympiakos. Onu da söyleyelim. Yani evet hakem düdüklerinde bayağı bir problem vardı ama ya fark olmuş 20. Burada tabii ki hakem konuşulacak bir taraf yok. Ama ya şunu da söyleyeyim. Yani nitekim ben Olympiakos'un da müthiş bir basketbol oynayarak kazandığını değil, Fenerbahçe'nin çok çok kötü oynadığı bir akşam olarak bu skorun kaynaklı bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şöyle bakalım Hakan Bey'in mesajıyla devam edelim. Can bu akşam Konya Lig'de olduğu gibi korkmadan oynayacak. Korkarak oynayan düşen takımlara bak demiş. Aklına getir en yakın örnek dersen Hart Celtic maçını derim. Yaslanırsan kaybedersin demişsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Yani hakikaten orada Hart müthiş bir şey başarabilirdi ama ya ben özet izledim. O yüzden de çok ciddi bir yorum yapamam maç hakkında. Ama şunu da söyleyeyim. Yani herhalde öyle olmuştur. Çünkü Hart ya o tip maçlar birazcık baskı ortamları. Daha nasıl nasıl performans sergileyeceğiniz çok çok önemli ki orada da öyle oldu. Bunu ben de duydum bir iki kişiden de konuştuğum kişilerden de. O yüzden de çok da net bir izlemediğim maç hakkında çok da net bir yorum yapmayayım. Bu arada Konyaspor gole çok yaklaştı. Bir derin top. Offside var mı yok mu diye bakıyorum. Vivo bozuyor mu diye. Enis Bardi. Gerçekten maça 1-0 başlatabilirdi Konyaspor'u. Onu da söyleyelim. Dakika 7. İlhan Bey yazmış. Final oynayan iki takım ve iki şehri tebrik eder. Kazananın Trabzonspor olmasını olacağını düşünüyorum demişsiniz. Asker arkadaşım Erdoğan Bey'e de Erdoğan Aydın Şakir'e selam olsun diye selamınızı iletmişsiniz. Buradan selam söyleyelim Erdoğan Aydın Şakir'e. Bakırköy'den Sivaslı aynı zamanda Galatasaraylı İlavi Korkmaz yazmış. Yunus abi yazmış. Selam kardeşim hayırlı yayınlar demişsiniz. Biz ne zaman akıllanacağız? Bunları kim sokuyor içeriye demişsiniz. Biz zevk bırakmıyorlar. Yani maç için söylemişsiniz bu meşalelerle alakalı durumla alakalı. Ya tabii ki ben de ya burada çok heyecanlı bir şekilde tam maça girmeye hazırlanıyorum. İşte sizlerle yayın yapacağım. Epeydir de hevesliyim. Bir 4-5 gündür de yayında değilim. Son derece böyle taze fresh bir şekilde geldim buraya. Tam hazırlanıyorum. Bir anda meşale modumuzu düşürdü. Yunus Bey, Derfin Yunus Dane'ye de bir kez daha selam olsun. Fotoğrafını da yollamış kendisi. Yerli Guardiola şeklinde. Bu arada benziyorsunuz. Hakikaten benziyorsunuz yani. Onu da söylemede edemeyeceğim. Pep Hoca'yı da severiz. Pep Hoca da bakalım bir sonraki macerası neresi olacak onu da göreceğiz. Dakikalar 8'i gösteriyor Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasında ama yani şunu söyleyelim. Ya muhtemelen şu ana kadar 2-3 dakika falan oynandı maç. Yani minimum 5 dakika uzatma olacak ama artı 7'ler artı 8'ler görmek sürpriz olmayacak ilk yarının sonunda. Kadir Bey yazmış abi bizim takım İyi takım oyunu oynuyor ama Oli'ye karşı ekstra oyuncular lazımdı. Mesela maalesef demiş bizim ekstra oyuncularımız ortaya çıkamadı. Bu da kalite farkı demişsiniz. Ya bence doğru yorum. Ya mesela oyun biraz şeyi aradı. Ara ara tabii ki o maçın da yorumlarını yaparım. Ya bir tek dördüncü periyotta böyle bir iki dakika izleyemedim maçı. Onun haricinde full izledim. Ya şöyle söyleyeyim. Bir mesela işte Ali Muhammed dediğimiz işte Bobby Dixon'ı aradı takım. Yani o periyot başlarında hiç maça giremeyen bir senaryoda bir onun mesela Bobby Dixon üçlüğü gibi bir şey olsaydı Fenerbahçe'de ya daha farklı bir şey olabilir miydi? Belki olurdu. Yani ne bileyim düdükler tabii ki eleştirebilecek bir noktaydı. Yani özellikle maçın ilk yarısında, ikinci yarısında çok bir şey yok ama ilk yarısındaki düdüklerde biraz yani temas farkı çok ortaya çıktı. İşte o küçük bir temasta doğrudan işte Fenerbahçe aleyhine faul çalınırken Olympiakos lehine düdükler olmaya başlamıştı. Ama onun haricinde yani hakemden de ziyade Gerçekten oyuna oyuncu sokmakta çok zorlandı Fenerbahçe. Yani Wade Baldwin hemen ikiledi. De Colo foul problemi yaşadı. Bakıyorsunuz Taylor Norton Tucker bence, yani belki istatistik tabelasında 16 sayı yazıyor ama bence çok çok iyi bir maçta geçirmedi. Ya sıkıntılı bir maçtı Fenerbahçe Beko adına. Onu söyleyelim yani. Olabilir ama yani sonuçta 9. 8. en yüksek bütçeden bahsediyoruz. Final Four oynamak da başarıdır. Tabii ki her zaman takım taraftar kupa ister. Bunda hiçbir sakınca yok. Tabii ki oradaki atmosferdeki herkesle mesela bir röportaj yapsanız kupa ister, kupayı alacağız der ama yani hikaye biraz da ilk defa belki de Fenerbahçe'nin Final Four serüvenlerinde bu kadar favori olmayan, işte 2015 Madrid'i saymayalım ama onun dışında ilk defa bu kadar favori olmadan bir Final Four'a gelen bir takım vardı. O yüzden de çok da anlaşılabilir diye düşünüyorum ki stüdyo konuğumuz Oğulcan Bey de geldi. Kendisini de şurada gösterelim. Ağırlayacağız. Kendisi de teknik detaylarla da aynı zamanda bugün ilgilenecek. Sağ olsun. Bizlere çift ekran heyecanı yaşatacak. 21'den itibaren aynı zamanda Valencia Real Madrid maçını da buradaki ekrandan takip ederiz diye düşünüyorum. Sizlere de onu da aktarırız. Tabii ki kupa finali önceliğimiz ama arada da Valencia Real Madrid maçından da sizlere örnekler veririz. Melih abi sormuşsunuz. Ha, bana sormamışsınız. Bir önceki mesajınızmış. Ercan Bey yazmış. Melih Şendil'e de selam olsun, buradan çok severiz kendisini. Hakikaten üzerimde çok çok büyük emeği vardır. Birçok şeyi kendisinden öğrendik, onu da söyleyeyim. Melih Şendil'e de bir kez daha selam olsun. Selamun aleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan demişsiniz. İnşallah sürpriz konuğunuz Melih Şendil olur demişsiniz. Tabii ki ya bugün o şekilde olmayacak ama Melih abiyle de mutlaka ilerleyen süreçlerde bir yayın yaparız. Bugün Melih abi yok benim konuk listemde ama tabii ki Melih abiyle de yayın yapmak her zaman çok büyük bir şereftir öncelikle. Yani ya bir mutluluk, apayrı bir zevk ama yani şunu da söyleyeyim. Bugün öyle bir sürpriz beklemeyin ama yine de bir gün olur diyelim. Melih abiye de bir kez daha selam olsun. 11. dakikaya da girdik. Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasında iki takımın da 11'lerini bir kez daha hatırlatalım. Trabzonspor kalesini Onana koruyor. Savunmada Pina, Vivusavic, Mustafa dörtlüsü. Orta alanda Bouchari, Folcarelli. Kanatlarda Zubko, Augusto. Merkezde Muçi, önlerinde Onaçu. Sağda yer oluyor Trabzonspor, dakika 12. Konya'da kalede Bahadır, savunmada Nagalo, Adil, Uğurcan, Berkan, Melih Yevtoviç orta sahası, çizgide Deniz, diğer çizgide Bardi'yi görüyorum. Merkezde daha çok Gonçalves, uçta da Muleka. Açıkçası şu ana kadar maçta bir tane çok net bir aksiyon oldu. Enis Bardi derin topta çok iyi bir koşu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda esasında iyi bir vuruş gelmemişti. Çok net bir fırsattı. Maçtaki tek de fırsattı, onu da söyleyelim. Konyaspor'dan geldi. Dakika 12 olduğunu, hatta 13 olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ve ya bütün bunun yanında da yani 13. dakikanın içerisindeyiz tamam ama oyun da bir yaklaşık 5-6 dakika meşaleler sebebiyle durdu. Aynı zamanda tabii ki bugün çok nadir de olsa sesini duyacağımız Oğulcan Bilge de bizlerle beraber. Bir merhaba diyelim Oğulcan'a. Oğulcan hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk.
0: Tabii senden bugün birazcık daha Euroleague katkısı alırız. Yani sen oradaki ekrandan biraz daha Valencia Real Madrid maçından ufak detayları bizlere aktarırsın. Ben Trabzonspor Konyaspor maçından detayları aktarırım. Hafif hafif böyle güzel arada istişare ederiz diye düşünüyorum. Tabii Oğulcan'a da ara ara söz veririz. Kendisi de gerçekten benim sosyal hayatımda da görüştüğüm çok çok çok eski bir arkadaşım ve birçok spor yayında da beraber sizlere çok fazla yayında dinlettik. Bugün ama ufak bir rolü olacak. Bugün ara ara keyfi kendisinden bir iki tane istatistik katkısı, iki tane yorum duyarız. Belki Fenerbahçe Beko hakkında da bir iki cümle alırız biraz sonra ama duruma göre biraz daha basketbol tarafıyla alakalı kendisinden destek alacağız. Onu da söyleyelim. Trabzonspor Konyaspor dakika skor heyecanındayız. Dakikalar 14. Trabzonspor biraz topu kontrol etmeye başladı. Onuachu'yla da 3. bölgede topa sahip olmaya çalışıyor Trabzonspor ama Konyaspor birçok kendinden güçlü kadroya karşı yaptığı gibi Trabzonspor'un oyununu bozmak adına elinden geleni yapıyor. Sabırlı oynuyor. Her şeyden önce sabırlı oynadığını söyleyelim Konyaspor'un. Yani hem Fenerbahçe karşısında hem Beşiktaş karşısında bence yani inanılmaz dalga dalga gelen bir Konyaspor'dan ziyade çok sabırlı bir takım hüviyeti gösterdiler bize. Bugün de sabırlı olanın kazanacağı bir maç olacaktır. Yani Trabzonspor'un da eğer sabırlı olursa, eğer çok çok büyük riskler almadığı koşulda karşılaşmayı lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Favori Trabzonspor. Bunu söyleyelim. Ama finallerin çok bariz favorisi de olmaz diyerek bu klişeye de imza atmak istiyorum bir kez daha. Bu arada Benjamin Bouchard ile de tıpkı Kemal Aydın'ın maç öncesinde söylediği gibi bir hat kıran koşu izledik. Zubkov, şık hareketler Zubkov'dan, ters ayağıyla içeriye doğru çevirmeye çalıştı. Ancak Felipe Augusto şut açısını istediği gibi yaratamadı. Konyaspor da topu kazandı derken ikili mücadelelerde top bir orada bir burada. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Corendon Airlines Park'ta, Antalya'da. Bu arada bakıyorum Halil Umut Beler oyunu durdurdu. 3 oldu diye işaret etti faul sayısı. 3 oldu diye jestle mimini bu şekilde okuyorum Halil Umut Beler'in. Muçi'nin Gonçalves'e yaptığı faul. Tabii ki bir gözümde aynı zamanda Euroleague'de Valencia Real Madrid maçında. Yani ister istemez tabii ki Fenerbahçe Beko taraftarları şu anda artık çok da fazla Euroleague'deki diğer maçı duymak istemiyor. Ya da birçok belki dinleyicimiz duymak istemiyor ama yani ben aynı zamanda çok net bir Avrupa basketbolu ve NBA sevdalısı birisiyim. O yüzden gerek olsun belli başlı yaptığım işler kaynaklı olarak göz ucuyla da oraya da bakmak durumundayım. En azından ana odamız Trabzonspor Konyaspor maçı ama arada da oraya gideceğiz. Belki memnun olmayan dinleyicilerimiz olabilir bu konuyla alakalı. Sizlerden de anlayış bekliyoruz. Ara ara oradan da sizlere detaylar aktaracağız. Peki Oğulcan, sana şunu sormak isterim. Yani maç öncesinde bir tahmin almak istiyorum en azından. Çok kısa. Abi Real mi alır, Valencia mı alır?
1: Ya bence Valencia buraya çok iyi geldi. Aha. Ama Real Madrid'in arması her daim kazanmaya aday diye düşünüyorum.
0: Logo diyorsun yani.
1: Logo diyorum. Madrid logosu varsa kupaya talip.
0: Peki. Biraz daha kupa tarafına dönelim. 17. dakikanın içerisinde Trabzonspor Konyaspor maçında Mustafa Eskelilaç'la ceza sahası içine baktı Trabzonspor. Bouchard şimdi topla beraber küçük üçgenler kurmaya çalışıyor Trabzonspor. İlk defa kalabalık bir şekilde karşı kaleye yığıldı. Mustafa Eskelilaç Vivu ile oynadı. Vivu'dan da Pina'ya. Pina'nın bu sezon oralardan çok net servisleri var. Pina tekrardan kat etti. Pina içeri çevirdi. Bir vuruş ve gol geldi. Yine Pina asist. Yine Paolo Nuaçu. Yine Pina asist. Yine Paolo Nuaçu. Bu sezon bu işbirliğini çok gördük. Trabzonspor'da sağ kanatta Pina'nın bindirmelerinde bu işbirliğini çok gördük. Hem Augusto ile gördük, hem Onuachu ile gördük. Trabzonspor 1-0 önde. Zubkov'un da Pina'nın bindirmesindeki topuk pası çok şıktı. Onuachu'nun gol vuruşu da, yani 2 metre bir oyuncunun şöyle bir vuruş yapması da çok enteresan. Bu kadar akrobat olması, 2 metre bir oyuncunun el ayak koordinasyonunun, esnekliğinin bu kadar üst düzey olması, gerçekten bu golü nasıl attığını açıklayabilecek belki de tek faktör. Pina'ya gerçekten şapka çıkarıyorum. Yani bu sezon özellikle belki de bana denk geldi ama Pina'nın bütün iyi oynadığı maçlarda, yani tabii ki bir asistle çok iyi oynadığını kabul edemeyiz. Daha maçın 19. dakikasındayız. Ama bütün en azından aksiyonlarında Pina'nın, mikrofonda ben vardım. İster istemez tabii ki çok da beğendiğim bir oyuncu. Özellikle hücum tarafını çok çok övebilirim. Savunma tarafında da asla eksik bir oyuncu olmadığını da söyleyeyim. Yani çok zorlandığınız bir denklemde eğer üçlü oynamanız gereken bir durum varsa sağ stoper bile aslında oynatabileceğiniz bir karakterde bir o isim Pina. Bugün bir kez daha hücum katkısını gördük ama onu Açun'un da muhteşem vuruşunu gördük. Evet, tabii ki birazcık da dinleyici mesajlarını alalım. Aykut Bey'den mesaj gelmiş. Finalde kardeş ülke İspanyol takımını destekleyeceğim. İntikamımızı alsın kardeş ülke İspanya demiş. Gerçekten de öyle, ben de finalde bu eşleşmenin galibini destekleyeceğim. Yani hem Valencia hem Real, hangisi kazanırsa benim de tutacağım taraf mutlaka olacaktır. Bu arada Real Madrid'den de bir üçlük geldi. 6-2 önde Hezonya çaprazdan Real Madrid'i sayılarını kaydeden kişi. Facundo Campazzo, Mario Hezonya ikilisi Real Madrid'i bugün taşıyacak gibi gözüküyor. Uzman Garuba'yı görüyorum. Trey Lyles esasında dikkat çekici isimlerden bir tanesi Real Madrid tarafında basketbolda. Ara ara tabii ki basketbolda döneceğiz ama futbol tarafında şu anda bir gelişme oldukça aktaracağım. Trabzonspor hücumu izleyeceğiz derken onu Açu'dan akrobatik bir deneme bir kez daha. Ancak ceza sahası dışından iyi de bir vuruş olmadı. Vallahi Aykut Bey, yani tabii ki İspanya'nın son dönemdeki tutumu kaynaklı kardeş ülkemiz diyoruz ama ben bir senede İspanya'da yaşayan birisi olarak yani her zaman bir sempatim olacak. En azından hani bir yıl yaşadım. O yüzden de her koşulda eğer bir orada bir Türk takımı yoksa bir İspanyol desteklerim veyahut da işte Türk milli takımı Allah korusun ki elenmesin tabii ki. Öncelikle bunu temenni ediyoruz dünya kupasına ama yani öyle bir durum olursa da yani her zaman plase takım olarak İspanya'ya desteklerim, bunu da söylemiş olayım. Yunus Bey'den de bir mesaj gelmiş. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun şeklinde. Sarı kırmızı kalpler. Bu arada mükemmel gol yazmış. Hakikaten Yunus Bey, yani muhteşem bir gol izledik. Yani gerek olsun asistin asisti, gerek olsun Pina'nın servisi, gerek olsun Onuaçu'nun vuruş tekniği. Yani böyle göstere göstere goldü yani. Hakikaten bu tabiri kullanmak yanlış olmayacaktır. Trabzonspor'da golü erkenden buldu. Açıkçası ilk yarının çok daha tutuk başlamasını bekliyordum. Yani maç öncesi çok da net bir yorum yapmadım ama yani yapacak olsaydım şöyle derdim. Trabzonspor, Konyaspor. Konyaspor'un son oynadığı iki büyük maç kaynaklı olarak biraz daha mantalitesini derinde konumlanmak olarak belirleyeceğini. İşte 60'tan sonra tempoyu biraz daha arttırıp Konyaspor'dan bir şeyler daha bir şeyler görmeyi beklediğimi ifade ederdim. Ancak bu golle beraber maçın seyir keyfi de artacaktır mutlaka. Onu da söyleyeyim. Bu arada ilk sarı kartta çıktı maçta. Uğurcan diye görüyorum. Uğurcan Yazgılı olsa gerek. Mustafa Eskellaç yerde kaldığı pozisyonda ilk sarı kartta Uğurcan Yazgılı'ya çıkıyor. Hakan Bey yazmış. Can Konya kalecisi topu oraya koyuyor. Alıp başka yere koyuyor. Gol oldu, şimdi istediği yere koysun demiş Hakan Bey. Allah, Hakan Bey kupon mu yaptınız? Bir sorayım dedim açıkçası. Ne oynadınız, bize de paylaşırsanız sevinirim. Bu arada bütün dinleyicilerimize soralım. Kupon yapan varsa şöyle bir kader birliği olur. Bir hep beraber bir buradan destek de veririz kuponlarınıza. Bir şekilde getiririz kuponları. Onu da söyleyelim. Varsa kupon gönderin. Bu arada Valencia'dan da pota dibinden sayı geldi. Pedro Martinez de her zamanki gibi agresif bakışlarıyla parkede. Yani Pedro Martinez'in de güldüğü bir kareyi, yani genelde İspanyollar güleç insanlar olur ama Pedro Martinez'i gülerken neredeyse hiç gördüğümü hatırlamıyorum Valencia koçunun. Tekrardan tabii ki Trabzonspor Konyaspor maçına dönelim. Bir kez daha sağ kulvarda Trabzonspor top çeviriyor ki topa da daha çok hakim taraf. Hatta şöyle bir 23 dakikayı da geride bırakınca şöyle bir istatistikleri de paylaşmak istiyorum. Konyaspor'un evet yani çok net bir fırsatı vardı ama offside'miş. Çok küçük bir offside olabilir mi diye bakmıştık. Konyaspor'un şutu yok gibi yazıyor ama yani belki santimlerle bir offside vardı. Vivo'nun offside'da mı değil mi diye dediğim ama Bardi'nin yakaladığı bir pozisyon vardı maçın hemen başında. Konyaspor ilk aksiyonu yaratmıştı ama offside gerekçesiyle tabii ki şut sayılmadı. Trabzonspor şu ana kadar 5 şutun ikisi isabetli. Topa %75 ile hakim. Başarılı pas sayılarında rakibini 5'e katlamış durumda. Yani 28'e 103. Yaklaşık olarak 5'e katlamış durumda. Baskın bir oyun görüyoruz.

hava güzel. Zemin bir tık sıkıntılı ki Antalya'daki zemini biliyoruz. Ya bir an önce oradaki zeminin de düzelmesini temenni ediyorum ama yani Antalya Spor'da küme düştü. Şu anda herhalde ilk bakacakları hiç zemin olmayacaktır ama işte bilemiyorum yani bence belli şeylerden önce zemin çok önemli. Futbol oynadığınız yerin zemininin kötü olması ya kabul edilebilir bir şey değil. Ya futbol oynuyorsunuz, iyi futbol oynamak için iyi zemin gerekir. Bu arada Konyaspor arka direkte bir pozisyon yakaladı. Badri vuruyor ancak çerçeveyi bulamadı. Bugün de eski takımına karşı Badri yüzünden okuyorum. Çok çok istekli. Onu da söyleyelim. Kuponla geldi Hakan Bey'den. Güzel. Utrecht Herenven maçına bir kupon yollamış. 4.5 üst güzel. Güzel. Önceden oynamışsınız, dün oynamışsınız. Güzel bir güzel kupomuş. Can yok vallahi Türk takımlarını oynamam ama dün tutanı atayım demişsiniz ki Utrecht maçını atmışsınız. Dünden demişsiniz. Ben futbolu oynanırken seviyorum demişsiniz. Evet yani mantıklı. Ya ben de zaten çok çok nadir öyle keyfi. Mesela bu hafta sonu bir tane bir şey yaptım. Hani kupon tutarını da söyleyeceğim. Çünkü hani hakikaten böyle oynuyorum. 110 liraya işte kaç para veriyor? 3500-4000 lira civarı bir şey veriyor. 3 tane beraberliği kombinledi. Böyle takip etmelik gırgırını oynuyorum. Yani hani iddia oynuyorum gibi işte ne bileyim paralar basıyorum gibi bir şey yok. Arada maç takip etmelik gırgırını oynuyorum. 2 haftada bir kupon yapan birisiyim. O yüzden de ya burada en azından size şeffaf bir şekilde anlatayım. Yani sizlerin de varsa oyuncakları da böyle tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim. Bir kere yani hiç kimseyi de özendirmeyelim. Hiç kimseyi de oynatmayalım bu şekilde ama yine de bu şekilde bir yorum yapmış olayım. Evet Euroleague'de de maalesef ki 79-61 mağlup olduk Olympiakos'a. Şu anda da 4-25 var. Real Madrid 13-10 önde. Basketbol tarafında ki Valencia'dan da üçlük geldi. Skor 13-13 oldu. Valencia'da da Badio ve aynı zamanda Montero çok çok kritik isimler yani. Badio ve Montero maça girdiği anda Real Madrid için belki de zor anlar olabilir. Tabii ki Tavares'in yokluğunda. Benden önce Göksel'in ve Ali de çok çok güzel konuştular. Yani birçok şeyi zaten sizlere çok güzel aktardılar basketbol tarafıyla alakalı ama ufakta ben de yorumlarımı eklemiş olayım ki bugün aynı zamanda Matt Costello'nun da performansı sonradan oyuna girerse şu anda ilk 5'te yer almıyor Costello Valencia'da. Costello oyuna girmesiyle beraber belki Valencia'dan enteresan işler görebiliriz. Matt Costello'dan Real Madrid tarafında Hezonya'nın 8 sayısı maçın başına damga vurdu. Tabii ki Alberto Abalde'nin de 5 sayısını yok saymamak lazım. Campazzo'nun birazcık eli daha ısınmadı diyelim ama tabii ki oyun organizasyonu da çok önemli. Facundo Campazzo onu da bir kez daha bahsetmiş olalım. Evet futbol tarafına da dönelim. Şöyle bakıyorum Mehmet Bey'den bir yorum gelmiş. Selam Can, iyi yayınlar, nasılsın, iyi misin diye bir yorum gelmiş. Şahane. Vallahi iyidir Mehmet Bey, özledik. Burayı çok özledik. Tabii ki maçlar azalınca benim yayınlarda bir tık daha azalıyor ister istemez. Ama Dünya Kupası'nda bol bol beraberiz. Dünya Kupası öncesinde de tabii ki hafta sonu yayınlarında böyle en azından öğlen kuşağında birazcık sohbet ederiz. Genel böyle değişik konular işleyeceğiz ki hatta şöyle söyleyelim, şimdiden de duyurusunu yapalım. Yarın iki tane konsept programımız olacak. Esasında Dünya Kupası özel programları olacak bunlar. Bütün grupları ele alacağız. Yani esasında 48 takımında hepsini ele alacağımız 3 saatlik bir program tasarladım sizler adına. Yani programın birinci saati 1 ile 2 arasında olacak. İkinci saati de 4 ile 6 arasında olacak. Yani 3 saat Dünya Kupası özel içeriğimiz olacak. 12 ile 1 arasında da Galatasaray özel içeriğimiz olacak. Çünkü yani yarın Galatasaray'da evet tek adayla ama bir seçim var. Galatasaray tarafına bağlanacağız. Seçimdeki atmosferden bahsedeceğiz. Tabii ki ileriki dönemlerde Dursun Özbey'in mutlaka açıklamaları olacaktır. Oralara değineceğiz. Ama hani konsept içeriğimiz yani Dünya Kupası ile alakalı gerçekten iyi çalıştım. Bütün kadrolar neredeyse açıklandı. Açıklanmayan bazı kadrolar da var. Onu da söyleyelim. Mesela belli başlı takımlar daha 26 kişilik olacak ama şu anda işte

0: 30 civarı olan kadrolarını açıklamadılar. 1 Haziran'a kadar herkes açıklamak durumunda. Ama herkes de açıklayacağı tarihi bildirmek zorunda. En geç açıklayacak tarih olarak da 1 Haziran belirtildi. Dünya Kupası kadroları açısından birçok detayı da sizlere paylaşacağım. Dünya Kupası ile alakalı saat 13'te herkesi beklerim, 13-14 arasında. Aynı zamanda 16-18 arasında da uzantısı olacak. 13-14'te programın lezzetini alırsanız 16'da da gelirsiniz demiş olayım. Tabii ki belki Radyo Gold'de arada iddia severler de kalmak isteyecektir. Arada çok değerli hem Fehmi abi hem Efe abi şahane insanlar her şeyden önce ve tahminleri de çok keyifli her zaman dinlemek. O arada da onlar olacak. Bu şekilde bir tasarlamamız oldu. Programları bu şekilde tasarladık. Sizlere de bilgileri bu şekilde aktarmış olayım. Tabii ki kupa maçına dönelim. Trabzonspor Konya Spor maçında 30. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor 1-0 önde. Pinan'ın asistinde Onuachu'nun şık golüyle bunu da aktarmış olalım. Yani açıkçası iyiyim Mehmet Bey. keyfimiz yerinde. Güzel bir gün. Hem futbol hem basketbol heyecanı bir arada. Sadece yani Fenerbahçe'ye üzüldük. Fenerbahçe tadımızı kaçırdı. Yalan yok yani şöyle. Yani ben maç öncesinde kazanırız diye beklemiyordum ama yani maçı da şöyle kaybederiz diye de beklemiyordum. Yani iyi oynamadık. Gerçekten iyi oynamadık. Yani bir tık daha iyi bir takım görmek mutlaka o akadaki birçok yani en az 10-15 tane tanıdığım o akadaydı. Medya sektörü haricinde söylüyorum ki medya sektöründe de bir en az 10-15 kişi orada tanıdık vardır. Yani bir 30 kişinin de orada mutlaka benim gibi düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani evet yani taraftarlar çok koyu taraftarlar harici söylüyorum ama orada yani tabii favori olmadığını yani sonuçta ev sahibi takıma karşı oynuyorsunuz. Normal abi yani kabul edilebilir bir sonuç öyle söyleyelim en azından. Tabii ki üzüldük ama kabul edilebilir bir sonuç olarak yorumlamalıyız. Naçizane yorumum bu şekilde. Can buradan demişsiniz Antalyalı çiftçilere haber verelim. Dinleyen varsa diye. Oralarda tam böyle patates ekmelik bir zemin görüyorum demişsiniz. Nasıl oynanır abi futbol bu zeminde demişsiniz. Haklısınız. Yani ve yani Süper Lig'de Antalya mücadele ediyordu. Orada düzelmedi. Burada zemin düzelmez herhalde yani. Yani TFF 1. Lig'inde mücadele ederken hiçbir küçümseme yapmıyorum burada yanlış anlaşılmasın ama yani TFF 1. Lig'inde mücadele ederken Antalya zemin konusuna özen göstermeyecektir yani. Ya böyle bir beklentim yok. Vallahi bilmiyorum ya. Yarınki evet tekrar bir anons istemişsiniz. Yarın şöyle söyleyeyim. Yarın 12 ile 18 arasında canlı yayınlarımız olacak Radyo Gold'de. 12 ile 13 arasında Galatasaray özel seçim yayını. Tabii ki Dursun Özbey'in açıklamalarını yer verdiğimiz çeşitli telefon bağlantılarımızın olduğu bir program olacak. 13-14 arasında ve 16-18 arasında yaklaşık 3 saat boyunca da Dünya Kupası özel içeriği sizler adına canlı bir şekilde burada stüdyoda yayını olacak. Onu da söyleyelim. Yani o yayınlarda hiçbir şekilde Süper Lig muhabbetine girmeyeceğiz ya da farklı konulara girmeyeceğiz. Çünkü tabii ki belli başlı tekrar yayınlarımızda da özel içeriklerimizde de kullanacağımız böyle çok çok detaylı bir Dünya Kupası yayını olacak. Yani Curaçao'sundan Haiti'sine kadar konuşacağımız, Türkiye milli takımımızdan İspanya'sına kadar konuşacağımız, turnuva ağacını beraber dolduracağımızın ve bütün istatistikleri de olası senaryoları da birazcık da matematik yaptığımız bir program olacak. Tabii biraz kültürel de bir program olmasını planladım. Çeşitli ülkelerdeki futbola bakış, futbol kültürü. Çünkü Dünya Kupası'nın en güzel taraflarından bir tanesi de kültürlerin, çok çeşitli kültürlerinin aynı alanda beraber bulunmasıdır. Bunu da sizlere olabildiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız deyip bu şekilde yayın akışında hatırlatalım. 34. dakikada Trabzonspor Konya Spor maçı oynanıyor. 34. dakikadayız. Trabzonspor Onuachu'nun attığı golle 1-0 önde. Basketbol tarafında da Fenerbahçe Olympiakos basket maçından ziyade çok daha yüksek skorlu bir ilk çeyrek izledik. Real Madrid Valencia maçındaki 26-26 skor, Trail Lyles'dan da bir dip üçlüğü gördük. Birazdan da Oğulcan Bilge tarafına döneriz. Kendisine de sorarız yani ilk çeyrekte neler oldu? Bu kadar yüksek skor bir yarı final aşamasında olması muhtemel mi? Böyle bir şey bekliyor muydu? Onu da sormak istiyorum açıkçası. Oğulcan, yani bir sana dönelim. Çok kısa bir en azından bir cümleni alalım. Yani 28-26 ilk çeyrek sonucu. Yani Fenerbahçe Olympiakos basket maçının ilk yarı sonucu gibi bir sonuç var. Yani savunma mı yok? Ne oluyor abi? Tam olarak göremedik. Senden kısa bir yorum almak isteriz. Ya
1: bence olması gereken bu yani. Göze hoş gelen basketbol oynuyor iki takım da. Fenerbahçe maçı gerçekten çok düşük skorluydu. Fenerbahçe ilk 5 dakika her iki çeyrekte de sayı bulamadı maalesef. Ve maalesef de kaybetti.
0: Peki teşekkür ediyoruz Oğulcan Bilge'den de böyle kısa kısa iki cümle üç cümle böyle çeyrek aralarında şöyle bir oranın da bir havasını koklayalım diye yorumları alacağız. Oğulcan Bilge'ye de bir kez daha teşekkür edelim kendisinin katkılarından dolayı. Bakmayın çok fazla konuşmuyor ama buradan bayağı bir katkısı var. Ben de iki maçı birden yaşayabilmemi sağlıyor oradan, gerek olsun el hareketleriyle abi bak dön işte şuradaki pozisyona bir bak şeklinde burada el göz kaş hareketleriyle ve koordinasyonlarla bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi Mustafa Eskelat ceza sahası için hedefledi Trabzonspor'da. Onuachu bir kez daha yükseldi ancak Konyaspor kalecisi o noktada Bahadır'ın çok rahat bir şekilde topa sahip olduğunu söyleyelim. Dakikalar 36'yı gösteriyor. Bahadır gün gördü de rahat bir şekilde topun hakimi. Bu arada Konyaspor savunmadan kısa pasla başladı. Orada bir hata gelebilirdi. Augusto ve Onuachu'nun arasında savunma merkezinde açıkçası Uğurcan'a bir baskı vardı. Şu anda da Nagalo'yu daha çok sağ stoperde. Uğurcan Yazgılı'yı da sağ B'ye doğru görüyoruz. Toplu oyunda başlarken birazcık daha farklı bir format var. Derken Bardi'den bir servis gelseydi Konyaspor kontratağına dönüşebilirdi. Savunmada çok ilginç bir şey gördük. Onu da paylaşacağım biraz sonra sizlere. Konyaspor'un savunmadan topla başlarken, kısa başlarken ki anlayışıyla alakalı. Hatta şu anda oyun durdu, onu da paylaşayım. İki stoperinde bir tanesinin 6 numara olduğu, bir tanesinin sağ bek olduğu bir denklem var. Yani ben hiç görmemiştim böyle bir şey. Avrupa futbolunda bu kadar maç izleyen birisiyim. İlhan Hoca'dan inovatif bir hareket. Uğurcan'ı birazcık sağ tarafa doğru, Adil'i de 6 numaraya doğru yollayarak oraya Yevtoviç'le, Nagalo'yla ve Melih'le, yani 3 oyuncuyla beraber savunmadan topu kısa pasla çıkararak bir anda Bardi'yi bularak Muleka'yı da arkaya koşturarak bir kontratak planı olduğunu gördük. Açıkçası enteresandı. Ya bu tip değişik hareketler, değişik hamleler birçok teknik adamdan görüyoruz. Bugün de İlhan Palut'tan da enteresan bir savunmadan çıkış planı gördük. Trabzonspor tarafında da oyuna daha fazla hükmeden taraf olduğunu, oyun üstünlüğü eline aldığını çok net bir şekilde gördüğümü belirtmek isterim. Yani 35. dakika itibariyle biraz Konya da gelmeye başladı ama tabii ki Trabzonspor ilk 35 dakikanın net bir şekilde hakimiydi. Bu deminki savunmadan çıkış bir pozisyonla alakalı mı onu anlamaya çalışıyorum. Ama evet, bir pozisyonla alakalıymış şu anda topla çıkarken. Konumlanmayla alakalıymış. Ama Yevtoviç'in savunmanın arasına çok fazla girerek orada oyun kurulumuna destek olduğunu söyleyelim. Konyaspor'un topu eline aldığı, topu kontrol ettiği dilimlerde ilk gördüğümüz tablo bu. Ki İkinci bölgede de Konyaspor şu anda çoğalmaya başladı. İlk defa belki de bir set hücumu izleyeceğiz Konyaspor'dan. Bu arada Oaka'dan da bir dostum Artun Saruanyan, Fenerbahçe Kongresi birçok yayınımıza da bağlanan Oaka'dan bir dost bir mesajını gönderdi şu anda yayınımıza. Gurur duyuyoruz, Oaka'dayız, seneye inşallah diye bir mesaj. Gurur dolu Fenerbahçe taraftarı, bunu da söyleyelim. Yani Oaka'da bugün kiminle konuştuysam genelde tabii ki atmosferi anlattılar. Herkesin maç öncesinde çok keyifli olduğunu, tabii şu anda buruk bir durum var. Haliyle çok da anlaşılabilir ki ben de birçok Final Four'da hem Anadolu Efes'in hem Fenerbahçe Beko'nun yanındaydım. Hani birçok Final Four'da yerinde de takip etme şansım olmuştu. Oradaki atmosferleri şu ana kadar bilirim. Tabii ki bu sene Atina'yı ve geçen sene Abu Dhabi'yi bilmiyorum ama onun dışında bayağı bir organizasyonda ben de en azından yani hem Vitoria Gasteiz'te hem Berlin'de hem Belgrad'da hem Madrid'de yer almıştım. O yüzden oradaki atmosferleri de bilirim. Şu anda o taraftarı da çok net anlayabiliyorum yani içlerinde birkaç arkadaşımın da olduğu o taraftarlar gururlu olduklarını ifade ediyorlar. Tabii ki dakika skor heyecanında anla odağımız Trabzonspor Konya Spor maçı olduğunda bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki bugün Euroleague'in yarı final heyecanı olduğu için de ara ara döneceğiz. Sizlerden de bu konuda da anlayış bekliyoruz. Zaman zaman tabii ki dakika skorda abi sadece futbol konuşalım lütfen gözünü seveyim basket konuşmayalım şeklinde yorumlar da alıyorum ama o şekilde yapmayalım. Bugün tabii ki keşke bir galibiyet olsaydı ama bugün de bu şekilde olsun. En azından sizler de bu şekilde bir anlayış bekliyorum. Can sana ve Oğulcan kardeşimize 3 sorum var. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Çorumlar Esenler finali sizin favorileriniz kim? Oğulcan soruyorum. Dünya Kupası'nda favorin kim? Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kim alır? Çorum mu geçer, Esenler mi geçer?
1: Dünya Kupası favorim Fransa benim.
0: Tamam.
1: Esenler maçında ise Çorum FK'yı favori görüyorum.
0: Tamam. CL finali?
1: Şampiyonlar Ligi'ni ise bence Arsenal kazanacak. 2'de 2 yapacak diye düşünüyorum.
0: Bak Mehmet Bey bir mesaj atmış. Şu anda önümdeki akıllı ekranı sana döndüremiyorum. Şöyle yazmış. Benim fikirlerim bu şekilde. Acaba uyuşacak mı diye. Fransa, Arsenal, Çorum demiş.
1: Tam paralel düşünüyoruz işte.
0: Vallahi de. Ya bir kere ben tabii Paris Saint-Germain Arsenal maçında çok da objektif olamayacağım. Yani gönlümüz Arsenal'den yana. Hatta bugün de yani belli bir dilimde çok kısa da olsa ufak bir Arsenal ezgisi de dinletiriz sizlere. O da tabii ki bir yayında bir bizden ufak bir sos olsun. Yani burada şanlı Arsenal'imizi hep beraber şampiyon yaptık. Olmayacak dedik. City ben daha önde görüyordum. Hatta yani son 3 haftaya kadar City olacak diye düşünüyordum, yalan yok. Ama bütün dinleyicilerimizin oradaki kenetlenmesiyle beraber Arsenal'imizi şampiyon yaptık. Bu arada Konyaspor tribünleri, kale arkası tribünleri şahane. Yani skora rağmen 1-0 geride Konya bu arada. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Telefonların fenerleri yanmış durumda. Gerçekten tabii ki plaka koduyla da alakalı bir durum ama çok güzel görüntüler gördük. Bu arada Muçi Zubkov ikilisinden bir organizasyon görebilirdik serbest vuruşta ancak organizasyon hayal ettiği gibi olmadı Trabzonspor'un. Konyaspor kontrasına dönüşebilir. Bu arada kart da çıkabilir orada. Trabzonsporlu oyuncuya. Oğulcan'dan da görüşleri aldık. Tabii ki Şampiyonlar Ligi, Çorum Esenler ve Dünya Kupası ile alakalı. Benim görüşler biraz daha farklı. Yani Arsenal tarafına katılıyorum. Ben yani orada ya PSG daha iyi takım, bunun da çok çok farkındayım. Yani futbol olarak daha iyi oynayan taraf, %100 öyle. Yani izleme açısından PSG maçı izlemek çok daha keyifli, buna da katılırım. Ama abi Arsenal'liyim yani, o yüzden burada dilim PSG demeye varmıyor. Onu da söyleyeyim. Ya İspanya'yı biraz daha favori görüyorum ben Fransa'ya göre Dünya Kupası'nda. Yani ben yine sanki Matadorlar diyorum. Ki ya konuşacağız. Ya konuşacağız. Dünya Kupası programı yapacağım için şimdiden çok net bir şey demeyeyim ama en azından senaryomda yaptığım turnuva ağacında bütün maçları tek tek skorlarını doldurarak bir turnuva ağacı doldurdum. Orada şampiyon İspanya çıkıyordu. Öyle söyleyeyim şimdiden, spoiler olsun yarınki program öncesinde. Çorum Esenler tarafında da herhalde Çorum geçer ya. Yani ben Çorum bekliyorum. Çorum daha yani şu anda daha sıcak taraf. Yani Esenler bayağıdır maç oynamıyor. Ve oynadıkları son maç çok dramatikti Esenler adına. Ya bir final daha kaybederler mi? Bir final daha kaybedebilirler abi. Ya ben de Çorum'u biraz daha yakın görüyorum. Hatta formatla alakalı şöyle bir eleştirim var. Yani lig üçüncüsü tamam çok büyük avantaj. Tek maçla çıkabiliyor. Yani 3 maç oynamak durumunda değil. Ama abi soğuyor yani takım. Yani tamam evet yorgunuz şeyiz diyorsunuz. Kabul ediyorum. Yani bütün teknik direktörler 3 gün 4 gün arka arkaya maç oynadığı zaman yorgun olduğunu ifade ediyor. Ama oyuncunun sıcak olması da çok önemli bir şey. Yani bu kadar uzun zaman maç oynamayan çok soğuk bir takım nasıl bu kadar arka arkaya kazanarak belki işte Bodrum maçı gidiyordu. Bir anda Çorum döndü aldı. Yani bunlar takıma gaz veriyor ve bunun gazıyla hareket ediyorsunuz. Öteki adam kaç gündür maç oynamıyor. O yüzden bilmiyorum. Bence formatın kesin değişmesi lazım. Lig üçüncüsünün kesinlikle yani daha en azından bir tur daha oynaması lazım. Yani bir turda dahil olması lazım. Ya da işte orada belki o playoff ağacını bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Avantaj gibi gözükürken bence çok minor bir faktörle dezavantaja da dönüşüyor bu iş. Bu detayı da paylaşmak istedim. Naçizane görüşüm. Ya katılmayanlar mutlaka olacaktır. Abi saçmalama işte herifler orada iki tur oynuyorlar. Üçüncü turda siz direkt finalden tek maçtan kazanma şansınız var gibi diyenler olacaktır. Hemen futbolun yani saha içinde de birazcık en azından yani çok profesyonel seviyeye gelmiş bir insan değilim ama yani oradaki rekabeti de en azından hissetmiş birisiyim küçük yaş kategorilerinde. Ya biraz daha momentumla alakalı bir oyun. Yani tıpkı basketbol gibi. Abi oynayarak bir şekilde yaşayarak o konunun içinde kalarak başarı geliyor. Bana göre öyle en azından bilmiyorum. Benim yer aldığım takımlarda da ve yani kendi aramızda oynadığımız halı saha maçlarında bile hani çok bir önemi yok ama hep olayın içinde kalarak zaten bir başarı şu ana kadar hep elde ettik. O yüzden bu bence bir dezavantaj. Onu da vurgulamış olalım. 45 artı 5 geldi. Vallahi bir 7-8 bekliyordum yalan yok. Yani tabii ki meşaleler sonrası oyun çok durmadı. Karşılaşmanın hakemi Ali Umut Meler'di. Zaten oynatmaya çalıştı. Çok da fazla düdük çalarak oyunda çok kesmeye çalışmadı. Onu söyleyelim oyun aktı. İki takım adına da topu hızlı çevirmeye çalışan iki tane takım gördük. Bouchard de sarı kart gördü. Onu da söyleyelim. Yunus Bey'in tahminleri gelmiş. PSG Çorum İspanya diye. Valla Çorum'da hep hemfikiriz yani. Ya bir aklımda şey diyor. Bakalım yani. Bir aklımda diyor ki. Abi iki final birden Esenler Erok kaybeder mi? Yani bu kadar yatırım var. İşte basketbol tarafında da sonuçta playoff yapmış bir takımdan bahsediyoruz. İlk 8'e girmiş bir takımdan bahsediyoruz. Futbolda da aynı bir yatırım var. Bir final kaybettiler. Bir final daha mı kaybederler? Ya bir bakış açısı da bir final daha kaybetmezler diyor ama bilmiyorum bana işte bu sistem, bu formatın çok mantıksız olduğunu söyleme işi geliyor. Yani bunu söylemeden edemiyorum. Abi dezavantaj yani. Dezavantaj. Abi takım soğuk çünkü. Bak Mehmet Bey de katılmış zaten. Katılıyorum sana. Can 3.'ye ödül yerine ceza veriyorlar aslında diye. Evet abi. Yani ya bu tip sporlar topla takım sporları gerçekten momentum isteyen işler. Ya mesela birçok şey öyle. Yani nasıl anlatayım? Mesela yabancı dil konuşmadan bahsedelim. Şimdi herkes çat pat İngilizce biliyor. Biz de işte 3 kuruş 5 kuruş bir bilgimiz var diyelim ama abi konuşmadıkça köreliyor. Konuşunca birazcık daha akıcı oluyor. Ya biraz buna benziyor. Yani siz futbol oynarken oynamadıkça biraz daha köreliyorsunuz. Tabii ki antrenman yapıyorsunuz ama maç oynamakla antrenman yapmak arasında çok fark var. Yani maç oynamak orada çünkü rekabet var. Orada siz alandasınız. Alanda olmak çok önemli. En azından bu şekilde yorumlayabilirim. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak dakikalar 48. Devre arasında bu arada Konyaspor tarafına gideceğiz. Fatih Bey ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Fatih Şeker bizlerle beraber olacak. Maç sonunda biraz daha Trabzonspor ağırlıklı konuklarımız olacak ama devre arasında bir Konya tarafına gitmek istiyorum. Yani tek düze, tek tarafa kanalize bir yayın yapmak istemedik kupada. En azından tabii ki genelde yani büyük takım maçlarında yani sistemimiz şöyle oluyor. Maç önü, devre ve maç sonunda o günün büyük takımının konuğunu alıyoruz. Ama bu tip final maçlarında ister istemez de bu tarz hani en azından bir Konyaspor tarafına da gitmek istiyoruz. Onu da söyleyelim. Ki şöyle bir kontrol edeceğim. Fatih Bey'le de iletişim halindeyiz. Fatih Şeker'le kendisi de sağ olsun bugün kırmadı bizi. Bağlanacak. Fatih Şeker'di. Şu anda Antalya'da yerinden takip ediyor. Sağ olsun bize atmosferi de aktarabilecek. Bu arada sarı kartlarda arka arkaya gelmeye başladı devre sonunda. Dakikalar 49'u gösteriyor. Yani 45 artı 4'ü gösteriyor diyelim. Savic'de sarı kartlar kervanına eklendi. Şu ana kadar da Konya Spor'un oyununu konuşacağız. Konya Spor'un 60'tan sonra gaza basan durumunu soracağım. Yani 0-45 planında gol olmasaydı, yani Trabzonspor golünü yok saysaydık, bunun senaryosunda da 60'tan sonra gaza basacak bir takım vardı ama biz şimdi 45'ten sonra daha çok gaza basacak bir Konya Spor mu göreceğiz diye soracağım. Yani 1-0 oyununu yani son 30'u mu oynamayı hedefliyor yoksa son 45'te mi daha çok Konya'yı göreceğiz diye aslında bir teknik bir soru sormak istiyorum. Tabii ki bunu çok daha doğru bir şekilde ifade ederek soracağım. Şu anda bir anda güzel çıkmadı ağzımdan o soru ama emin olun ki Fatih Bey'le konuşurken birazcık daha net bir şekilde o soruyu aktarırım. Tabii ki Konyaspor'un hedeflerini konuşacağız. Konyaspor'un bu seneki kupa macerasını konuşacağız. Tabii ki bakalım yani ses kalitesi nasıl olacak onu da bir denemek istiyoruz. Sonuç olarak stadyumda çok yoğun bir atmosfer var ve bu yoğun atmosferde bizi kırmadığı için Fatih Şeker'e bir kez daha teşekkür edelim. Şu anda Deniz Bardi ve Deniz Türücü de duran topta topun başında görüyorum. Evet, yaklaşık 40-45 metreden ceza sahası içine bir orta geldi Konyaspor'dan. Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Enis Bardi derken orada iki oyuncu çarpıştı. Halil Umut Beler de sağlık görevlilerini çabucak sahaya çağırdı. Bu tip çarpışmalarda, bu tip özellikle kafaya gelen darbelerde karşılaşmanın hakemleri doğrudan oyunu durduruyorlar ve iki oyuncu da en azından ayağa kalkana kadar herhangi bir şekilde oyun devam etmiyor olabildiğince. Ki kafaya alınan darbelerde de oyuncu değişikliği hakları konusunda da dönecek olursam orada artı bir hak da tanınıyor ki bu ilk geçen sezon Premier Lig'de yürürlüğe girmişti. Bu sezondan itibaren yani bu sezonla beraber bütün liglerde de görmek mümkün bu uygulamayı. Kupa heyecanındayız. Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasındayız. Bu arada Yevtoviç de bir sarı kart gördü. Birazdan da ilk yarı bitecektir. İlhan Hoca da karta epey şaşırdı. Bu arada basketbol tarafında da Real Madrid 51-39 öne geçti. İkinci periyot 3,5 dakika kala. Derken Valencia'dan da cevap geliyor. 10 sayıyla Real Madrid önde. Facundo Campazzo'da şu anda oyun durduğu için biraz da o tarafa döndüm. Facundo Campazzo'yla da topu getiriyor Real Madrid. Perdeyi aldı. İyi de bir servis geldi. Dipten bir üçlük isabetli değil. Valencia rebound'u alıyor. Gerçekten çok daha tempolu bir karşılaşma var. Valencia Real Madrid eşleşmesinde Fenerbahçe Oli eşleşmesine nazaran. Bu arada evet önümdeki akıllı ekrandan da kontrol ediyorum. İlk yarının sonuna geldik. Trabzonspor 1 Konyaspor 0. Biraz soluklanalım. Yaklaşık 5-6 dakikaya gelelim olur mu?
2: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elini cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birçok detayı konuşuyoruz. Dakika Skor heyecanında Trabzonspor 1 Konyaspor 0 ilk yarı bitti. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Fatih Şeker attığımızda. Fatih abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Radyo Gol dinleyicilerine Antalya'dan selam ve saygılar.
2: Çok çok teşekkür ederiz Fatih abi. Ya öncelikle şunu soracağım. Tabii ki maçın bütün detaylarını soracağım ama atmosfer nasıl? Yani meşaleleri gördük sahanın içerisinde ilk dakikalarda. Hem Konyaspor hem Trabzonspor taraftarları atmosferi nasıl yaşıyorlar? Birazcık sahada olan biteni senden dinleyebilir miyiz abi?
3: Evet, şöyle diyelim. Konyaspor belki ilk yarıyı geride kapattı ama tribünden genel olarak üstün. Konya bugün tam anlamıyla Antalya'ya çıkarma yaptı ve özel araçlar olsun otobüslerle gerçekten kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekliyor. Biz bu meşale şovu zaten ilk anda bekliyorduk. Konya Spor taraftarı bu maça yaklaşık bir haftadır özel olarak hazırlanıyoruz. Kuzey tribünde çok sayıda pankart var. Çok güzel görsel şovlar yapıldı. Bir bölüm yeşil tişört, bir bölüm beyaz tişört giyerek bir görsel şölen oluşturmak adına böyle bir uygulamaya gitti Konyaspor. İlk yarıda da takımını çok iyi destekledi ama maçın başında bir sahaya meşale atılan bir bölüm var ki zaten maçta gecikmeli başladı. Evet. Orada Bahadır'ın da bir tepkisi oldu kendi taraftarına. Belki ekranlara da yansımıştır.
2: Evet, biraz yansıdı abi.
3: Özellikle lütfen atmayın atmayın diye, çünkü birkaç meşale de kendine çok yakın geldi. Orada da bir sıkıntı yaşayabilirdi. Bazı meşaleleri Konyaspor yedek oyuncuları aldı, kenara götürdü. İşte Blaş Kramer özellikle meşaleyi sahaya girdi ve aldı, kenara götürdü. 42. dakikada da tekrar bir Konyaspor taraftarı meşale yaktı. Orada da yine oyun bir süre duraksadı. Devre arasına girdi. Konyaspor taraftarı takımını çok iyi destekliyor yenik olmasına karşı. İkinci yarıda İlhan Palut'un ne gibi dokunuşlar yapacağını çok merak ediyoruz. Konyaspor ilk yarıda biraz tutup oynadı açıkçası. Bir Bardi'nin bir pozisyonu var. Orada Bardi net bir vuruş yapabilseydi Konyaspor golü de bulabilirdi. Ama yedek kulübesinde özellikle İlhan Palut'un yedek oyuncularla bazı gördük. Bazı konuşmalar oldu. Mutlaka ikinci yarıda bir değişiklik yaparak oyuna müdahale etmek isteyecektir. Çünkü Konyaspor ilk yarıda beklenen performansı çok altında kaldı. Belki de çok istemek Konyaspor'u biraz geriye itti. Çünkü bu maça takım olarak, yönetim olarak, cami olarak çok iyi hazırlanan bir Konyaspor vardı. Belki de bu aşırı motivasyon takımı biraz daha geriye itmiş olabilir. biraz daha sakin olması gerekiyor Konyaspor'un. Konyaspor adına konuşuyorum, Konyaspor penceresi.
2: Çok katılırım.
3: Biraz daha sakin olup daha iyi, daha akıllı oynaması gerekiyor. İkinci yarıda ben Konyaspor'undan bir gol bekliyorum ama elbette burada savunma performansı öne çıkacak. Onaçın'ın jeneriklik bir golü var. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. İki sezon önce yine bir Konyaspor'a topukla attığı bir gol vardı.
2: Doğru.
3: Puşkaş ödülüne aday gösterilmişti. Yılın da golü seçilmişti Türkiye Süper Ligi'nde. Tekrar yine net bir vuruş yaptı. Orada kaleci çok fazla suçlamaya gerek yok.
2: Tabii.
3: Çok jeneriklik bir gol attı. Baktığımızda oyun üstünlüğü Trabzonspor'da biraz daha oyunu kontrol eden, daha çok hücuma çıkan bir Konyaspor. Özellikle Trabzonspor'da niye bu çok iyi savunmada özellikle hiç göz açtırmıyor. Konyaspor cephesinde Halil Umut Meleğe'ye çok fazla tepki var, onu söyleyelim. Yedek kulübesini net görebiliyoruz. Hem İlhan Hoca hem yardım antrenörler özellikle ikili mücadelelerde Halil Hoca'nın verdiği kararlarda ilk yarı boyunca sürekli itiraz etti. Kararlardan çok memnun değil. Konyaspor biraz daha oyunun akışının devam etmesini istiyor. Çok fazla kesilmesini istemiyor. Biraz takdir haklarını Trabzonspor'a kullandığını savunuyorlar. Özellikle ilk yarının sonunda da bir pozisyon var. Maç içinde de bazı pozisyonlar var. Oyuncular da sık sık Halil Hoca'nın yanında. Özellikle kaptan Adil Demir var. Bu konuda Konyaspor'a bir tepki var. İkinci yarıya başlamak üzere. Güzel bir atmosfer. Biz Konya'dan sabah geldik. Gelirken de Trabzonsporlu taraftarlar, Konyaspor'lu taraftarlar birlikte geldi. Güzel görüntüler vardı. Bunlar sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Stadyum etrafında da hiçbir sıkıntı yaşanmadı.
2: Gerginlik yoktu diyorsun abi yani.
3: Evet. Çok güzel bir görüntü vardı. Herkes ailesiyle gelmiş. Beraber yemek yendi. Kafelerde iki takım taraftarları birlikte oturdu. Çok da yoğun bir güvenlik önlemi var. Onu söyleyeyim. Çevre illerde de polisler geldi. Çünkü Antalya sonuçluğuna düşmesi bu maçın atmosferini gergin olması bekleniyordu.
2: Haliyle.
3: Nazar bir düğün olmaz hesabından. Polisin çok geniş güvenlik önlemleri aldığını söyleyelim. Şu an için
2: Çok kısa bir cümlem daha, bir sorum daha var abi. Fatih Şeker bizimle beraber, bunu da hatırlatalım. Abi yani şunu soracağım, Kramer hazır mı? Çünkü Kramer'i bir süre kadroda esasında çok da görememiştik ama ikinci yarı Kramer'i bekliyor musun abi? Çünkü Muleka'yı etkisiz gördük, Bardi'yi de çok iyi gördük ilk yarıda. En azından stüdyo böyle gördü.
3: Elbette, öyle diyeyim. Blaş Kramer bu maça özel olarak hazırlandı. Dizinde menisküs yırtığı var. Aslında operasyon geçirmesi gerekiyor. Sezonu kapatması gerekiyordu geçtiğimiz ay ama fedakarlık yaparak bazı maçlarda belli dakikalar aldı. Son 3-4 haftada kendini korumak adına maçlarda oynatılmadı ve dinlendirildi. Sağ Blaş Kramer 60-70 dakikayı götürebilecek bir konumda. Muhtemelen hoca da olur. Hamle oyuncusu olarak kenarda saklıyor. Biz ya ikinci yarının başında olur ya da ikinci yarının ortalarında bir Blaş Kramer hamlesini göreceğiz.
2: Peki Muleka mı çıkar, Gonçalves mi çıkar abi? Onu da soralım. Yani Bardi iyi oynuyor ama Muleka mı çıkar, Gonçalves mi çıkar Kramer girerse?
3: Gonçalves evet ilk yarıda biraz etkisiz kaldı. Gonçalves'i çıkarıp Muleka'yı biraz daha kenar oyuncusu olarak değerlendirebilir. Çünkü Konyaspor'da Kramer'le beraber Muleka hani kanattan çizgiye inip hızlı ataklarla getirebilecek pozisyonlar yakalayabilir Konyaspor. O yüzden biraz daha Muleka'nın biraz daha kenar pozisyonunda Kramer'in biraz daha ortada olduğu bir konumlandırma görebiliriz. Gonçalves biraz etkisiz kaldı. Bardi de biraz beklenen performansın altında kaldı açıkçası.
2: Peki. Fatih Şeker bizimle beraberdi. Abi çok çok teşekkür ederim.
3: Rica ediyorum. Radyo Gol dinleyicilerine keyifli seyirler diliyorum.
2: Çok sağ ol abi. Fatih Şeker'le bağlantımızı gerçekleştirdik. Bir Konya Spor tarafına da dönmek istedik. İster istemez tabii ki Fatih Şeker'den atmosferi de duyduk. Korendon Park Antalya'da, Korendon Park Stadyumunda zemin çok kötü, tribünler çok güzel. Esasında bunu anlamış olduk. Zemini bizler hem dinleyicilerimiz hem de ben çok çok eleştirdik ama tribünlerde bambaşka bir ahenk görüyoruz. Konya Spor tarafında hem yeşil tribün hem beyaz tribün diye adlandırdığımız iki gruba ayrılan insanların yarattığı atmosfer gerçekten görülmeye değerdi. İlk yarıda aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da hakkını teslim edelim. Tabii ki biraz daha Konyaspor endeksli bir bağlantı yaptık devre arasında ama Trabzonspor taraftarlarının da oldukça ilgisinin yüksek olduğunu söyleyelim karşılaşmaya. En güzel nokta şu, yani iki takım taraftarlarının da bir arada eğlenebildiği, bir arada maç önü o güzel görüntüleri gösterebildiği atmosferlere çok hasretiz. Ki yani mesela Freiburg ve Aston Villalıların da yan yana çok güzel görüntüleri vardı hafta içinde. Evet, tabii ki Aston Villa tarafını biraz daha Taksim tarafında konuşlandırdı. Bizim planlamamız bu şekildeydi ve Beşiktaş tarafında da Freiburg tarafı yer almıştı ama tabii ki kesişen noktalar vardı. Orada da güzel görüntüler tabii ki gözüktü. Hem Aston Villa tarafında bulunan hem de Freiburg tarafında olan iki tane arkadaşımla sohbet ettim. İkisi de hakikaten yani taraftarların çok çok keyifli vakit geçirdiklerini ifade etmişti ki bugün de bir benzer bu sefer kendi ülkemizden iki tane takımın maç öncesi atmosferinde Fatih Şeker'den çok güzel bir şekilde dinledik. Birazdan da ikinci yarı başlayacak ama çok kısa bir jeneriğimizi dinletelim. Çok güzel içeriklerimiz var ister istemez sizler adına. Göksel'in Çağrısı Sarac'ın sesinden şöyle bir Luis Suarez'in hikayesini bir dinlemek istiyorum. Hadi bir Luis Suarez'e kulak verelim.
0: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, Hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.

0: Evet, tabii ki kısa bir içeriğimiz dinlettik. Bir Luis Suarez içeriğini sizlere dinletmek istedik. Göksel'in çağrısı aracı da bir kez daha çok çok teşekkür edelim. Mükemmel şeyler hazırlamış hakikaten. Yani bayağı bir eleştiriniz vardı. İşte hep aynı içerikler var falan filan. Yani duyuyorum, sizler de her zaman yazıyorsunuz ki yazın da zaten. Ben bütün eleştirileri dinlemek her zaman çok çok seviyorum. Sizlerden gelen her yorum çok kıymetli. 0212 273 10'dan bizlere ulaşabilir. Tabii ki hem eleştirilerinizi hem düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Yani birçok şeyi konuşuyoruz. Hatta birazdan da Olcan Bilge sözü bırakacağım ama ikinci yarıda başladı Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasında iki takımın da teknik direktörlerinin hamle yapmadığını görüyoruz ki Kramer hamlesi bekliyordum ben Konya'dan ama muhtemelen 55-60'ta göreceğiz İlhan Hoca'dan o hamleyi diye düşünüyorum. Real Madrid Valencia karşılaşmasında da 56-62 ilk yarı bitti. Bir Olcan Bilge'ye dönelim. Yani ne demek istersin? Nasıl bir maç oluyor Real Madrid-Valencia karşılaşmasında? Yani şöyle tabelaya da bakıyorum. Braxton Key var. Valencia'da 13 sayılık katkı var. Montero'dan 11 sayılık katkı geldi. Trey Lyles ve Hezonya'dan iyi performans bekliyorduk zaten. 13'er sayısı var ilk yarıda Real Madrid adına. Ne dersin basketbol tarafıyla alakalı?
1: Ya vallahi Can, bence seyir zevki çok yüksek bir maç oluyor. Hele ilk maçtan sonra, Olympiakos-Fenerbahçe maçından sonra bence gayet keyifli bir maç izlediğimizi düşünüyorum.
0: Tabii ki sana da ara ara döneriz. Hatta ikinci yarıda şöyle bir şey de yaptırtacaktım sana. Şu anda önümdeki akıllı ekrandan bir tane veri tabanının bizler adına, yani bütün taraftarlar, bütün herkes adına yaptığı bir durum var. Bu da yani Dünya Kupası'nın tahminlerini yapabildiğiniz bir site. Esasında forma satan bir site. Yani şu anda reklam yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Zaten Türkiye'de olan bir marka değil ama Hollanda menşeli Copa diye bir internet bağlantısı. Yani bir dükkanın internet bağlantısı. Burada Dünya Kupası tahminlerinizi yapabilirsiniz. Hatta ben de tahminlerimi yaptım sizler adına programına hazırlanırken. Yani yarınki programa hazırlanırken tabii ki ön çalışmamı yaptım. Ama Oğulcan Bilge'ye döneceğiz. Yani bizim yer aldığımız D grubunun maçlarını soracağım Oğulcan. Şimdi tabii ki Amerika, Paraguay ve Avustralya ile maçlar oynayacağız. 6 tane maç skoru soracağım. Nasıl bekliyorsun? Ona göre de grubu, puan durumunu dinleyicilere aktarırız. Yani grubumuzda nasıl bir puan durumu bekliyorsun diye soracağım. Avustralya-Türkiye maçı kaç kaç biter?
1: Avustralya-Türkiye maçını 2-1 kazanırız bence.
0: Tamam, tamam. Amerika-Paraguay.
1: Amerika-Paraguay 2-0 diyorum.
0: Kimin lehine?
1: Amerika.
0: Tamam. Amerika-Avustralya maçı?
1: 3-2 Amerika.
0: Tamam. Türkiye-Paraguay?
1: Türkiye-Paraguay bence 2-0 kazanırız.
0: Tamam. Türkiye-Amerika?
1: 2-1 Türkiye diyorum.
0: Güzel. Paraguay-Avustralya?
1: 1-1.
0: Bu sonuçlarla beraber de şöyle bakılınca önümdeki akıllı ekrana bakıyorum. Son maça ne demiştin abi Paraguay-Avustralya'ya?
1: 1-1.
0: 1-1 dedin. Diyorum. Tamam. Paraguay ve Avustralya birer puanla oluyor senin cetveline göre. Türkiye grup lideri 9 puan ve Amerika'da grup ikincisi 6 puanla oluyor senin cetveline göre. Derken Konyaspor golü geldi Jackson Muleka'dan. Dakika 50'de Konyaspor golü geldi. Tabii ki bu tip konsept içeriklerimiz dakika skor içerisinde de var. Dünya Kupası şu anda hepimizin merak konusu. Euro Ligi ara ara konuşuyoruz ama Trabzonspor Konyaspor maçında Muleka'nın golü geliyor. Bu arada meşaleler de sahaya yağmaya devam ediyor. Konyaspor tribünleri oldukça ateşli. Muhtemelen oyun duracaktır. Çok ciddi cezalarda olabilir tabii ki. Finalde Konyaspor Jackson Muleka ile golü buluyor. Enis Bardi içeriye doğru şişirmişti. Muleka kafayla vurdu. Onana çıkardı. Mustafa ile orada Savic uzaklaştırmaya çalıştı. Mustafa'nın çabası yeterli değil. Vivu da son anda ayak koymaya çalıştı ama Jackson Muleka ile skor 1-1'e geldi. Bakalım neler olacak son bölümde. Son bölümde diyorum ama son 40 dakika ve üzerindeki uzatma bölümünde. Yani uzatmalara gidecek miyiz? Yoksa 90 dakikada bir neticelenme olacak mı karşılaşmada ama skora denge geldi. Trabzonspor ilk yarıda Pina'nın asistiyle onu Açun'un golüyle 1-0 öne geçmişti. Burada da Jackson Muleka skoru 1-1'e getiriyor. Şu anda da Onana'nın zor anlar yaşadığını görüyorum. Meşaleler kaynaklı İlhan Palut çok seviniyor kenarda. Devre arasında birçok oyuncuyla en azından görüntüye de gelen durumda fark etmiştik. Yani çok fazla talimat verdi hoca. Tabii ki soyunma odalarında neler konuşuldu, net şekilde planlar yapıldı, bunu bilmemiz imkansız en azından şu dakikada ama çok motive bir şekilde geri dönmüş oldu bu maça. Konyaspor devre arasında konuştuğu İlhan Palut'un konuşmaları, taktik anlayışı, belki oyuncu değişikliği olmadı iki tarafta da ama İki tarafında coşkulu bir şekilde ikinci yarıya başladığını söyleyelim. Konyaspor'da golü bulan taraf. Bakalım bu düelloda neler olacak. Daha çok süre var, daha çok sular akar. Halil Umut Meler de evet oyunu başlattı. Durum 1-1. Corendon Airlines Park'ta, Antalya'da, bu güzel havada, bu güzel tribünlerde. Bugün tek tasvip etmediğimiz olay da tabii ki meşalelerin sahaya atılması. Bunu çok çok istemeyiz. Sonuçta sporcu sağlığına bu kadar önem veriyoruz. Birçok şeyi konuşuyoruz ama yani meşale de çok tehlikeli bir şey. Maruz kalan, hani üzerine gelip maruz kalan insanlar bunu çok çok daha iyi bilirler. Tabii ki yani ben de birçok maçta tribünde yer alan birisiyim. Yani artık daha fazla burada dakika skor heyecanında sizlerleyim ama en azından hani futbol benim için de bir tutkuyla başladı. Ben de tribüne giderek bir taraftardım en azından, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki artık mesleğim gereği buradayım, sizlerleyim maçlar sırasında. Tabii nadiren de olsa maçlara gidiyorum ama yani meşaleyi bir kere yemiş biri olarak ya çok tehlikeli bir şey. Yani tabii ki anlıyorum oradaki coşkuyu, birçok şeyi anlayabiliyorum ama abi sahaya fırlatmışı iyi bir iş değil. Ya bunu desteklemem, onu da söylemiş olayım. Evet, Konyaspor köşe vuruşu kullanacak. Bu arada Deniz Türüç şimdi içeriye doğru çevirdi. Bir kafa vuruşu, orada bir elle oynama itirazı var Konyasporlu oyunculardan. Bakıyorum, penaltı verilecek mi? El yok şeklinde bir itirazı var. Bakalım ne çıkacak karar. Trabzonspor oyuncuları hakeme çok şiddetli bir şekilde itiraz ediyor. Topu da Muleka aldı. Penaltı mı, bakacağız. VAR'la şu anda iletişim halinde. Savic'in de onu Açun'un da itirazları var. Ki muhtemelen dönecektir karar. Savic'in kolu kapalı. Yani Savic'in kolu kapalı. Trabzonspor oyuncularında çok şiddetli itiraz var bu konuya. Muhtemelen penaltı kararı VAR'dan dönecektir ama tabii ki bilemiyoruz. İki teknik adamın da itirazları var. Özellikle Fatih Tekke'nin itirazları var, evet. Konuştum ve penaltı diyor. Ha, şöyle elle oynamaya değil, formadan çekmeye penaltı verdiğini ifade ediyor. Orada Folcarelli'ye aslında yapılan hareket, Folcarelli'nin yaptığı harekete penaltı verdiğini ifade ediyor. Çünkü Trabzonspor oyuncuları elle oynama konusuna verdiğini zannetti, tıpkı benim gibi. Folcarelli'nin Adil Demirbağ'ın formasından çektiği bir pozisyon var. İkili mücadele sırasında. Şu anda oyun durmuş vaziyette. Meşale Show demişim. Ha yani şöyle. Tabii ki yani sonuçta meşaleyi bir şova imza atıyor. Bunu pozitif anlamda söylemedim. Zaten üzerine de sahaya atılmasının ne kadar sıkıntılı olduğunu anlattım sizlere. Kalecinin de rahatsız olduğunu zaten yorumcumuz Fatih Şeker'di. Konya Spor tarafıyla alakalı yorumlamıştı. Şu anda gördüm mesajınızı İbrahim Bey ama yanlış anlaşılmaya bir meal verdiysek özür dileriz. Tabii ki bunu desteklediğimiz bir durum söz konusu dahi değil. Yani belki de şu an gördüm mesajınızı bu arada, onu da söyleyelim. Biraz daha oyunun oynatılması gerektiğini vurgulamışsınız. Yani haklısınız bu arada. Onu da söyleyelim. Yani maçı izlerken de gerçekten ömrümün bazı dakikalarını heba etmiş gibi hissediyorum gibi bir yorum gelmiş. Ya olabilir tabii ki. Yani ya sonuçta şurada şunu da söylemiş olayım. Yani maç neler getirir bilemeyiz bundan sonrası açısından. Onu da bilemeyiz ama yani bir PSG Bayern maçını izlemiş bir taraftar tabii ki yani çıtası oysa bir taraftarın zaten hiçbir şeyle memnun olmayacak bundan sonra diyelim ama Konyaspor'da penaltı kullanacak Enis Bardi ile. Bakalım. Bardi'yi ben ilk yarıda beğendim. En azından çok deneyen bir isimdi. Fatih Şeker hani hücum hattını Konyaspor'un etkisiz bulduğunu vurgulamıştı ama Bardi iki kere pozisyona girdi ilk yarıda. Belki Konya adına ayakta kalan yegane isimdi bence hücum hattında. Penaltı noktasında da kendisi var. İlk golü Muleka attı Konya adına. Skor 1-1. Onu aç Muleka'nın gollerinden sonra bakalım Bardi golü gelecek mi penaltıdan. Onana kalesine dikkatli. Bardi gerildi. Bardi vurdu direkten döndü. Bardi vurdu direkten döndü. Bu arada Muleka vurdu, Onana çıkardı. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Mustafa Eskerlaşlı Onana'nın sevincini görmeye değerdi. Bardi'nin vuruşu direkten döndü. Enis Bardi çok kararlı vurdu. İyi de vurdu. Onana köşeyi bildi. Sonrasında Muleka'nın vuruşunda da çok jenerik bir kurtarış izledik Onana'dan. Dakikalar 59. Heyecan üst düzeyde. Konyaspor'un arka arkaya aslında goller bulma şansı vardı. Bir tanesini buldu. İkinciyi bulsa belki momentumu bambaşka bir noktaya götürebilirdi İlhan Palutlu Konya. Ama gerçekten Onana takımını ipten alıyor, ipten. Deniz Türüş topun başına, Deniz içeriye doğru çevirdi. Arka direğe doğru bir top. Bir kez daha Onana başarılı. Onana da hızlı başlattı. Trabzonspor hücumu izleyeceğiz. Derken hızlıyı kesiyor orada Adil. Evet, kart görecek. Düzeltiyorum, Deniz Türüç. Deniz de sarı kartı gördü. Yoğun itirazı var. Deniz Türüc'ün.

Evet, hiç beğenmezdim. Ama ben Trabzon'da genel olarak iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani çok kötü oynadığı bir maç var. Hep akıllara o gelecek. Yani bazen kalecilerin işte şanssızlığı da bu ama ben Trabzonspor'da Onana'nın asla kötü bir sezon geçirdiğini düşünmeyen taraftayım. Yani çok maçını izlerim Trabzonspor'un. En az bu sene herhalde bir 25 maçında falan sizlere eşlik etmişimdir Trabzonspor'un. Ve yani bilmiyorum, bence sezonun en iyi 3-4 kalecisinden bir tanesi Onana yani. Ya tamam, evet çok kötü oynadığı bir iki maçı var, kabul ederim. Yani abi ne yaptın dediğimiz ya da arkadaş ortamında bu da mı yenir be hocam diye hitap ettiğiniz durumlar olabilir ama yani yine de bence genelde iyiydi. Bugün de hayati bir durumda katkı sağlamış oldu diyelim. Yani 1-1'den 2-1'e gelseydi belki başka şeyler konuşacaktık. Ama hala 1-1 maç, dakikalar 61. Bakalım yani, iki teknik adamı da çok övdük. Hamleler nasıl olacak ki? Tek hamle gördük şu ana kadar. Savic Ozan değişikliği var Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor'da Ozan Tufan'ı göreceğiz İlerleyen dilimde. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Bu arada sağ stoper oynuyor Ozan. Yani tabii ki Batagoğ'un yokluğunda hoca Salih yerine Ozan'ı stoperde konumladı. Salih Malkoçoğlu da son haftalarda esasında stoper performansıyla, yani bir iki tane maçta sıkıntılı gözükmüştü, bir iki pozisyonda özellikle. Yani ilerisi için bence ümit veren bir oyuncu. Yani bugün bence de bu seviyeye daha hazır değil ama ileride fena olmayacak bir oyuncu olabilir. Her ne kadar çok hatalı gözükse de. Yani ister istemez akıllara işte bu tip genç performanslarda izlediğimiz birçok örnek geliyor. Genç stoperlerin, o bölgede oynayan oyuncuların yaptığı hatalar olmasına rağmen ne seviyelere geldiğini gördük. Hatta bunun bir tane kanıtı da Ozan Kabak'tır. Yani Ozan Kabak Galatasaray'da oynadığı ilk maçları hatırlıyorum. Her maç hata yapıyordu abi adam ama yani şu anda Almanya'da kafaya oynayan Hoffenheim'ın banko stoperi Liverpool gördü ve sözleşmeyi de aldı Hoffenheim'den. Yani o yüzden hemen yargılamamız bence çok doğru değil. Yani Salih açısından söylüyorum, bir tık daha ağır bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama ayağı çok düzgün. Yani stoperde biraz daha kesicilik, işte onun dışında hava hakimiyeti, birçok faktör çok daha önemlidir, kabul. Ama Salih de modern oyunda bence yer bulacak bir oyuncu. Yani önünün açık olduğunu düşünüyorum ki mutlaka bence Trabzonspor'daki yani bu işlere bakan kişiler de Salih'in potansiyelinin farkındadır. Ki Fatih Hoca da hiç çekinmeden sahaya attı şu ana kadar. Bu maçta Ozan'dan yana takdir hakkını kullandığını söyleyelim. Bu arada yani ilk yarıda bir ara oyuncu güzel akıyordu. Yani evet çok pozisyon yoktu ama yani yine tabii klasiğimize döndük. O düdük sürekli çalınıyor. Oyun sürekli duruyor. Abi bu kadar güzel hava, bu kadar güzel taraftar. Çalmayın abi düdüğü, oynatın ya. Ya şu anda oyuncular tepki göstermeye başladı. Yani Uğurcan Yazgılı taç atışını kullanacaktı. Durun diyor yani. Oynat abi, oynat oynat. Aksın yani oyun biraz da. Dakikalar 65'i gösteriyor. Onuachu ve Muleka'nın karşılıklı gollerini izledik şu ana kadar. Bu iki takımın taraftarları en az ikişer yıl tarafsız kendi evinde seyircisiz oynama cezası verilecek. Bak bir daha sakız bile atılıyor mu görürsünüz demiş Hakan Bey. Evet yani ya iki yıl tabii çok ekstra da cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini vurgulamışsınız Hakan Bey, ki yani %100 katılırım bence de. Yani tribün cezalarında özellikle sahaya atılan madde ile alakalı her ne olursa olsun cezaların çok daha caydırıcı olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Yani 62-22'de yani tabii ki belli başlı taraftarların, o noktada kurallara uymayan taraftarların bir yıl men yediği veyahut da daha uzun süreli men yediği cezaları görüyoruz. Bu konudaki uygulamalarda çok titiz çalışıyor bu konunun bilenleri, bu konunun alakadar olan kişileri. Ancak sahaya madde atan taraftarların da bu tip bu konuda sert
uygulamalara tabi tutulması gerektiğini ben de düşünüyorum.

0: %100 katılırım yorumunuza. Yani bütün orada bütün taraftarlara 2 yıl men vermek o zaman atmayana haksızlık. O yüzden teknoloji bu kadar fazla gelişmişken, bu kadar fazla termal kameralar dahi kullanılırken stadyumlarımızda üst teknoloji bir şekilde sonuçta Pasolik kartından siz içeri girerken birçok şeyi saptıyorsunuz. Oradaki veri tabanına birçok şey giriyor ve bunların olduğu ortamda bu tip vandallık diyeceğim bu yapılan hareketi. Bu tip vandal hareketlerde bulunan taraftarları termal kameralardan tespit edip ki mesela ben maç sırasında bir tane Konya Spor taraftarının kameranın açısından kaynaklı olarak onu gördüm. Yani sahaya bizzat meşaleyi atarken şöyle gerilip attığı bir açıyı gördüm. Yani mesela o taraftara acaba ne olacak? Yani bir yıl ben yemeli bence. Saptanacak mı acaba? Mehmet Bey'den bir yorum gelmiş. Can Beşiktaş'tan Jota Silva Galatasaray olmaz mı sence? Ben çok beğeniyordum Jota Silva'yı en azından hamle olarak demişsiniz. Ya şöyle düşünüyorum. Jota Silva birazcık daha rakip düzeyi kötü maçlarda daha etkili olabilecek. Fiziğini çok iyi kullanabilen bir oyuncu değil ama yani yetenek seti fena olan bir oyuncu değil. Topu sağa çekip vurabiliyor. Bir şekilde sizi atak sonlandırabiliyor. Yani yedekten oyuna attığınızda muhtemelen çok çok iyi katkı alınabilecek bir oyuncu ki bence Beşiktaş yeteri kadar faydalanamadı. Ama yani ana planda Jota Silva'nın hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Trabzonspor seviyesinde ilk 11 oyuncusu olduğunu ben düşünmüyorum. Ama mesela şöyle bir örnek verelim. Celtic dönemini hatırlıyorum Jota Silva'nın. Mesela Celtic'te rakipler kendi skalasından çok daha düşük rakiplere karşı oyun üstünlüğünü her daim aldığınız denklemlerde size çok fazla artı sağlayabilecek bir oyuncu. Yani birazcık şöyle bir tablodan bahsedelim. Evet mesela Anadolu takımlarıyla üstün arasındaki farkı konuşuyoruz ama belli başlı liglerde bu çok daha belirgin. Mesela İskoçya Ligi gibi bir lig veyahut da düşünelim. Mesela Portekiz Ligi'nde de düşünebiliriz. Mesela Braga'da oynasa çok daha iyi olur. Çünkü yani 3 tane hedef maç haricinde diğer takımların seviyesi çok çok düşük. Yani bir Samsunspor, bir Başakşehir, bir Göztepe'si yok o ligin. Yani biraz hani evet Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u işte Braga, Benfica, Sporting, Porto olarak 4 tane takım ayırıyorsunuz. Ama orada bir Başakşehir, orada bir Göztepe, orada bir Samsun veyahut da orada bir Alanya yok. Yani Alanya o kadar iyi değil, kabul. Yani puan tablosuna göre konuşuyoruz. Veya orada bir Konya yok. O yüzden bu tip takımlara karşı da Jota zorlanır. Ama Karagümrük'e karşı, ya son haftalardaki Karagümrük'ü bir kenara bırakalım, o müthiş bir performans. Ama şöyle diyelim, Famalicao'ya karşı, Vitória Guimarães'e karşı, Estoril'e karşı, Rio Ave'ye karşı çok daha rahat oynar. Ve yani birçok kenar oyuncusundan çok daha iyi gözükür bir oyuncu Jota Silva. En azından benim nezdimde. Böyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani hamle oyuncusu olarak kim istemez? Ana plan olarak birçok kişi istemez diye yorumlarım ki zaten satın alma opsiyonu 16-17 milyon eurolar konuşuluyordu. Yani öyle bir para zaten kimse vermez Jota Silva'ya. Hadi diyelim 7-8 milyon oldu. Yani rotasyon oyuncusuna 7-8 milyon kim verir? Yani verilebilir ama bilemiyorum. Bu arada Trabzonspor golü geliyordu. Augusto vurdu kaleciden oldu. Augusto bir kez daha vurdu, dışarı gitti. Felipe Augusto'yla Trabzonspor gole çok yaklaştı. Skor 1-1, dakika 69. Onuachu'nun ve Muleka'nın karşılıklı golleri var şu ana kadar. Bu arada maçta da 6 tane sarı kart çıktı şu ana kadar. Bir penaltı kaçtı. Karşılıklı goller izledik. Sürekli meşale geliyor. Şimdi de Trabzonspor tarafından meşale geldi. Abi atmayın yani. Hakikaten atmayın ya. Yeter yani, tamam. Hakikaten yeter yani. Ya cılkı çıktı işin. Ya taraftarlık duygusunu anlamak çok mümkün. Oradaki gazı anlamak çok mümkün. Hani iki takım da kupayı almak çok istiyor. Belli yani. Ama bunu gösterme biçimi sahaya meşale atmak olmamalı abi. Ya burada en duyarlı adam olmaya kasmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani böyle bir çabam da yok ama abi oyunu daha akan bir oyun izlemek istiyoruz. O yüzden de rahatsız ediyor artık. Hani anladık, tamam, attınız. Yeter artık yani. Konya Spor savunma arkasını hedefledi. Muleka Ama o noktada Onana'da açıldı. Hatta öncesinde karşılaşmanın yardımcı hakemi Çağlar Uyarcan bayrağını kaldırdı. Bu arada aynı zamanda Euroleague'de Valencia Real Madrid yarı final eşleşmesi de oynanıyor. Valencia Real Madrid eşleşmesinde Real Madrid 73-68 önde. 3. periyot bitimine 4 dakika kala ki yani toplam skor şu anda neredeyse Fenerbahçe Olympiakos maçının toplam skorunu geçti. Hatta geçmiş de olabilir, şu anda yayında olduğu için hesap edemedim ama 79-61, 79-61 dersek 80-60 diyelim, 140 sayı olmuştu. Burada da şu anda evet 140 sayıyı geçmiş tablo. 141 sayı var şu anda. Yok. Evet 141 sayı var maçta. Hatta 3. periyot 3 dakika kala daha fazla skor var. Oğulcan nasıl oluyor? Neler oluyor orada?
1: Ya çok yüksek skorlu bir maç izliyoruz gerçekten. Gözlerimizin pası silindi.
0: Vallahi gözlerim pası silindi. Burada da ben de Türkiye Kupası heyecanını tabii ki dinleyicilerimize aktarıyorum. Senden de kısa net en azından yorumlar alıyoruz. Bugün de senin puanlamanı da bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım. Yani Oğulcan Bilge Dünya Kupası D grubunun puanlamasını sizler adına yaptı. Türkiye'ye 9 puan verdi. 3 maçta 3 galibiyet beklediğini ifade etti. Amerika'ya ikinci sırada bitireceğini ifade etti 6 puanla. Diğer takımların birer puan, yani kendi aralarında oynayacakları Paraguay ve Avustralya'nın kendi aralarında oynayacağı maçında berabere biteceğini ifade ederek en iyi üçüncülerde ilk 8'e giremeyeceğini esasında yani girmesinin ihtimalinin çok çok düşük olduğunu ifade etti. Peki şunu sorayım Olcan Bilge, son olarak da tabii maçla, yani Dünya Kupası'yla alakalı son sorumu sorayım sana. Türkiye nereyi görür? Yani çeyrek mi görür, son 16 mı görür, 32 turunu mu görür, yoksa final falan görür mü? Yani var mı öyle bir ihtimal sence?
1: Vallahi hedef final ama bir 32'yi görmek öncelikle olarak bir hedef olmalı. Ama önümüzün açık olduğunu düşünüyorum 32'den sonra.
0: Peki şöyle bir soru sorayım. Şöyle bir soru sorayım. Yani grup lideri olunca çeyrekte İspanya ile eşleşiyorsun. Yani babalardan. Grup ikincisi olursan yani Arjantin'le eşleşiyorsun son 16'da. Yani onun dışında baba hiç çıkmıyor ama en baba olarak diyebileceğimiz işte Arjantin ve İspanya var. Yani çeyrekte İspanya ile eşleşmek mi, son 16'da Arjantin'le eşleşmek mi, tabii ki favorilerin çıktığı senaryoda?
1: Bence son 16'da Arjantin'le eşleşmek diyorum.
0: Yani grup ikinciliğinin daha avantajlı bir.
1: Evet, eğer dediğin gibi bir tablo çıkıyorsa ortaya, orada bir son maçlarda stratejik bir hamle yapılabilir bence. Veya ne bileyim, yani beraberlik işimize daha çok yarayacak gibi ise ona göre bir şeyler düşünülebilir.
0: Tabii ki bu hatırlatalım dinleyicilerimize, Dünya Kupası'ndaki yani gruplardaki favorilerin denklemine göre böyle bir soru sorabiliyoruz. Tabii ki hiç maç oynanmadan bilemeyiz ama nitekim ben de bunu sormak durumundaydım. Yani bunu hatta dinleyicilerimize de soralım. Yani Türkiye grup lideri olduğu vakitte çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak olası senaryolarda, ama Türkiye grup ikincisi olduğu zaman işte babalardan son 16'da Arjantin ile karşılaşacak. Hangisini tercih edersin? Sizce hangi yol daha mantıklı diye soralım. Dünya Kupası endeksinde Trabzonspor Konyaspor maçında 74. dakikası içerisindeyiz. Durum 1-1. Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının başında Muleka'nın golüyle skor 1-1'e geldi. Konyaspor bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bunu da radyolarını yeni açan dinleyicilerimize aktaralım. Hatta maçın istatistikleri de çok birbirine benziyor. Her iki takım da 9 şutunun 3 isabetli. Yani 9 şutta 3 isabet bulan iki takım, skor 1-1. Toplu oynama verileri Trabzonspor lehine 54-46. Başarılı pas sayılarında Trabzonspor lehine 264'e 209 gibi bir tablo önümde. Maçtaki köşe vuruş sayıları 3'e 2 Trabzonspor lehine. Yani istatistik tablosu hemen hemen kafa kafaya bir maç geçtiğini ifade ediyor bizlere, ama saha içinde zaman zaman Trabzonspor'un daha üstün, zaman zaman da Konyaspor'un üstün olduğu bölümler gördük. İlk yarı özellikle Trabzonspor'un topa çok daha fazla hakim olup karşı kalede oynadığını, Konyaspor'un iki kere kontra atakla bir aksiyon yakalamaya çalıştığını ama pek etkili bir devre oynamadığını, İkinci yarının başına Konyaspor'un iyi başladığını ki golü de bulduğunu, hatta bir penaltı kazandığını da söyleyelim ama şu dakika itibarıyla birazcık daha oyunda tempolar düştü. Skor 1-1. Şu ana kadar tek bir değişiklik oldu. Orada da Savic Ozan değişikliğini gördük. Stoper'de Ozan Tufan'ı izliyoruz. Onu da söyleyelim. Şu Şöyle dinleyici mesajlarına da bakmak istiyorum. Ahmet Bey'den mesaj var. Dubai'den bizi dinliyormuş. Kulağımız sende, gözümüz televizyonda her zamanki gibi demiş. Sağ olsun, var olsun tabii ki. Bütün dinleyicilerimize de buradan selam olsun bir kez daha. Dakikalar 76'yı gösteriyor kupada. Durum 1-1. Aynı zamanda Euroleague yarı final karşılaşmasında Valencia Real Madrid maçında da Real Madrid'in 80-70'lik üstünlüğü var. Şu anda da iki atış kullanıyor Real Madrid. Yanlış görmediysem Garuba'yı görüyorum çizgide. Scariolo da görüntüye geldi. Bu arada yani 75 dakikada iki takımın da bu kadar az değişiklik yapması bayağı beni şaşırttı. Özellikle Kramer'i beklerdim. Ama evet, 1-1 olduğu için de çok da bir yorum yapamıyorum. Ya Trabzonspor tarafında belki bir Ulay hamlesi olabilir. Yani dinamizm katma adına. Zubkov bu arada köşe vuruşunu kullanacak. İçeriye doğru çevirdi. Bir kafa onu açıyor, bakıyorum. Orada bir itme var. Orada bir el mi var? Evet, penaltı geldi. Trabzonspor lehine penaltı çalınıyor. Adil Demir var şu anda Ali Umut Beler'in yanında. Bir penaltı daha çıktı. Tam olarak o karambolde anlayamadık. Evet, elle oynama çok bariz. Elle oynama çok bariz. Onu açtıdan önce çok çok bariz bir elle oynama var Yevtoviç'ten. Yevtoviç'in bu müdahalesi olmasaydı onu açıyor aslında çok net bir kafa vuruşu vurabilirdi. Yani hakikaten sosyal medyada önünüze düşecek jenerik bir klip gibi de diyebilirim elle oynama konusuna. Yevtoviç'in pozisyonuyla alakalı çok net bir şekilde penaltı olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Adil Demirbağ'ın neye itiraz ettiğini anlamaya çalışıyorum. Yani orada oyuncuyu itti de oyuncu yere düşerken kolu o şekilde kaldı gibi bir itiraz mı bilmiyorum. Yani Adil'in ne itiraz ettiğini anlamaya gayret etmeye çalışıyorum ki. Çok bariz penaltı, yani onu da söyleyelim. Bazı pozisyonlar tabii ki tartışılıyor. Her zaman ülkemizde hakemler çok çok tartışılıyor. Hatta bizim programlarımızda da olabildiğince tartışılıyor ama gerçekten de herhalde taraflı tarafsız herkesin baba net penaltı diyeceği pozisyon. Onu açu da topun başında. Konyaspor oyuncuları da yedek kulübesi de kenetlenmiş vaziyette. Colker'ı görüyorum orada. Kramer'e son taktikleri açıklıyor. Steven Colker. İlhan Palut'un yardımcılarından Steven Colker. Ligimizde de Alanyaspor ve Fenerbahçe formaları giydiğini hatırlıyorum. Bahadır Kalesi'nde dikkatli son talimatları alıyor Halil Umut Meler'den. Çizginin üzerinde iki ayağının da olması gerektiğini. Talimatı ki tek ayak olması yeterli aslında ama ilk başta iki ayak olması gerekiyor. İki ayağın en azından tekinin çizgiye basıyor olması gerekiyor. Kalecilerin çok fazla öne doğru çıkmaması adına alınmış bence çok da isabetli bir karardır. Paul Onuachu da topun başında. Bahadır dikkatini dağıtmaya çalışıyor Onuachu'nun. Onuachu vurdu. Onuachu vurdu ve gol. Bahadır'ın koltuk altından geçiyor. Onuachu da kale arkasında bulunan Trabzonspor taraftarlarına sarılıyor. Çok güzel görüntüler var kale arkasında Trabzon'da. Futbolcu grubu taraftarıyla beraber yaşıyor gol sevincini ki Bahadır köşeyi doğru seçti. Tam kol altından. Gerçekten oldukça talihsiz bir noktadan top filelerle buluşuyor. Bahadır bir tık daha kolunu esasında kırmasa, daha düz bir şekilde, paralel bir şekilde atlasa hakikaten penaltının önüne geçebilirdi ama Paolo Nuaccio'nun vurduğu şiddet üst düzey. Yani tabii ki ilk golündeki estetiği konuşmaya gerek yok. İlk gol hakikaten, yani şu anda yolda olan dinleyicilerimiz vardır ama en azından evlerine gidince dinleyicilerimiz şu gole bir baksınlar derim. Yani Pina'nın servisi orada, Zubkov'un topukla servisi ardından Nuaccio'nun

0: metre bir adamın el ayak koordinasyonunun bu şekilde olması çok acayip. Bu arada Bardi Kramer değişikliği oldu. Dakika 80. Bakalım son dilimde Konya cevap verebilecek mi? Üçüncü periyotta noktalandı. Real Madrid 86-73 gibi radikal bir skorla 3. periyodu da önde kapadı. Oğulcan Bilgi'ye döneceğim. Oğulcan, yani iş bitti mi? Onu sormak istiyorum. 86-73 basketbol için tabii ki 10 dakika çok uzun bir süre ama 13 sayılık bir fark. İş bitti der miyiz? Yani finalin adı Olympiakos Real midir yoksa daha çok sular akar mı deriz?
1: Bence iş bitti deriz zaten. Sana da dediğim gibi maçın başında Real Madrid arması varsa o kupaya taliptir her zaman. Bence iş bitmiştir.
0: Yani logo kazanır diyorsun abi.
1: Logo diyorum. Yani Valencia iyi bir basketbol kulübü. İyi de geldiler buraya kadar ama yani bir yere kadar.
0: Peki şunu sorayım. Yani bugün Oaka'da bir atmosfer var. Ergin Hoca'nın yönettiği Panathinaikos Real Madrid maçı olsaydı nasıl bir şey izlerdik olası bir senaryoda? Yani Pana'yı finalde mi görürdük yoksa Real yine turlar mıydı?
1: Vallahi kestirmesi çok zor ama bu kadar yüksek skorun çıkacağını beklemezdim ben öyle bir maçta. Bence son topa falan kalırdı diye düşünüyorum öyle bir eşleşmede.
0: Peki, teşekkür ederiz Oğulcan Bilge'den de ara ara böyle kısa kısa flash notlar, flash yorumlar alacağız. Bu arada tabii ki maç sonunda da çok değerli bağlantılarımız bizlerle beraber olacak. Aytekin Akay ve Furkan Uzun'la Trabzonspor tarafını ele alacağız. Uzun uzun sohbet edeceğiz maç sonunda. Tabii ki oyuncu açıklamaları, flash röportajları, teknik direktörlerin sıcağı sıcağı açıklamalarında Radyo Gol mikrofonlarından biz sizlere aktaracağız. Bu arada Jackson Muleka ceza sahası dışından denedi. Onana çıkardı. Dakikalar 82'yi gösteriyor. Bakalım maç sonunda Konyaspor bir reaksiyon verecek mi? Tabelayı değiştirecek mi? Yani 120 dakikaya götürecek mi karşılaşmayı? Bunu da merak ediyoruz. Kupada hem Fenerbahçeli'ye hem Beşiktaş'a oldukça sıkıntı çıkaran, hatta turu da geçen Konyaspor finalde Trabzonspor'la karşılaşıyor. 2-1 geride ki penaltıdan yararlansaydı belki başka bir senaryoya doğru gidebilirdi karşılaşma. İlk yarı çok iyi oynadı mı Konyaspor? İlk yarı çok iyi oynamadı. İkinci yarı bence çok net. Yani maçta çok isteyen taraflardan bir tanesiydi Konyaspor. Özellikle maçın yani ikinci yarının hemen başlangıcında. Ama ilk yarıda da ben Bardi'yi girdiği pozisyonlarla esasında değerli buldum katkısını. Enis Bardi'nin eski takımına karşı çok motive oynadığını söyleyebilirim. Tabii ki detaylar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Radyo Gol mikrofonlarından olabildiğince bütün dinleyici mesajlarını da okumaya çalışıyorum. Hakan Bey de totem yapıyormuş bana. Makara mümle yazmış yayın sırasında. Can sus ne koluyor? Falan filan demişsiniz. Ama orada şey değil yani sonuçta elle oynamaya o verilmemiş. O orada Folcarelli'nin formadan çekmesine o penaltı verildi diye anlıyorum. Öteki türlü çünkü elle oynamaya verildiyse eğer yani kapatıp gidelim abi. Yani hakikaten kapatıp gidelim yani bunlar. Ya ben zaten ilk inanamamıştım zaten herhalde değildir dedim. Sonra işte kafamı bir çevirdim orada aslında asıl nokta çekmeymiş. Yoksa ilk bakışta şey yani. Ya mümkün değil dersin abi. Yani öyle el sonuçta vücuda yapışık. Diğer kol da vücuda yapışık. Adam kolunu nereye koysun abi yani. O yüzden oradaki iş biraz şeymiş, çekmeymiş. Skor 2-1 Trabzonspor lehine. Bu arada Muçi topun başında yaklaşık 30 metreden 30-32 metrelerden içeriye doğru ortalayacak. Muçi kesti içeriye doğru. Onuachu vurdu. Karambol'da Nagalo uzaklaştırdı. Mustafa Eskellac'a kadar geldi top. Mustafa'nın ceza sahası dışından denemesi başarılı olmadı. Kadir Bey yazmış aşırı motivasyon penaltı kaçırtır diye. Vallahi öyle. Bu arada Konya'da da Buyorlo'yu görüyorum kenarda. Buyorlo'da. Bakalım kimin yerine oyuna girecek? Orta alan oyuncusu Buyorlo. Yevtoviç yerine girecek ki Yevtoviç de Yani normalde beğendiğim bir oyuncudur ama bugün yaptığı yani çok basit bir hata. Kendine çok kızacaktır. Yani Konyaspor taraftarı da muhtemelen Nihat Oğuz'a bayağı kızacaktır. Yaptığı elle oynama kaynaklı olarak işte yani bir kaleci gibi diyeceğim. Yani o benzetmede bence bir problem yok. Yani gerçekten ben her ne kadar belki Konyaspor taraftarı çok çok seviyordur belki Yevtoviç'i ki ben sevdiklerini düşünüyorum. Ben sonuç olarak gerçekten ligimizdeki kaliteli orta saha oyuncularından bir tanesi. Ama yani bu kadar büyük hata bu tip kritik bir maçta hakikaten sıkıntı yani. Trabzonspor hücumu izleyeceğiz. Yok Can abim demiş. Sen kaleci kolunu kaldırırsa penaltıyı tutacak dedin ya, ondan dedim. Ha anladım tabii ki. Ya koltuk altından yedi dedim ben. İşte paralel bir şekilde uçsaydı diyelim. Hani mesela kalecilerden örnek verelim. Çok paralel uçan kaleciler. Kim mesela? Mesela Berke Özer penaltıları çıkarırken dikkat edin. Kolu hiç kırılmıyor. Direkt bir şekilde paralel bir şekilde uçan kalecilerden. Yani bazısı kolunu kırıp uçuyor. İşte o koltuk altında kalan bir üçgen boşluk oluyor. Oyuncuların da en muhtemel vurduğu yerler o tam o koltuk altına denk gelen kısımlar. O yüzden o kalecinin bir şekilde tam hizada yatıp paralel bir şekilde uzanması çoğu zaman daha fazla alanı kapatabilmesini sağlıyor demeye çalışmıştım. Anlaşılmadıysa en azından bir kez daha tekrar edeyim. Yani Bahadır'ın köşeyi doğru bilip vurulan yer itibariyle o penaltı çıkarması gerekirdi. Her ne kadar çok sert bir penaltı olsa da onu da söyleyelim. Yani konumlanma açısından gözünüzde canlansın diye de aslında biraz da bu örneği vermeye çalışıyorum. Sonuç olarak yani bu dakika skor bir sohbet programı. Yani burada bir maç anlatımı falan bazen tabii ki pozisyon oluyor ama yani burada bir yorumladığımız, sohbet ettiğimiz, sizlerin bana katılmadığı veya katıldığı yayınlar oluyor. Yani burada sohbet ediyoruz biz işin Türkçesi. Bu arada Trabzonspor'da Muçi'den böyle Benjamin Pavar'ın aynı Arjantin'e vurduğu gol tarzındaki bir vuruş. Demi vole Pavar diye hatta belki bir tabir vardır. Ceza sahası dışından tam o vuruşun benzerini gördük Muçi'den ki repertuarında bu da var oyuncunun ama çerçeveyi bulamadı Muçi. Yavaş yavaş da tabii Dünya Kupası'na hazırlandığımız için ister istemez bu örneklerde ligimizdeki karşılaşmalardan değil Dünya Kupası tarihinden olmaya başladı. Biz de modumuzu bu şekilde belirledik. Dünya Kupası modunu açacağız tabii ki. Birçok yayınımızda Radyo Gol'de Dünya Kupası heyecanı bir başkadır. Ya daha önce yaşadık. Dünya Kupası organizasyonunda birçok maçta dakika skor da yapmıştık. Bu Dünya Kupası'nda da yapmayı planlıyoruz, onu da söyleyelim. Yani keyifli keyifli maçlarda eşlik edeceğiz. Turnuva ağacını konuşacağız. Turnuvadaki ihtimalleri konuşacağız. Bütün ülkelerin detaylı takımlarının analizlerinin hepsini yapacağız yani. Kendi açımdan tabii ki benim yani dünya futbolundaki birçok şeyi konuşmak benim bana çok çok keyif veren bir durum. Özellikle tabii ki konu Dünya Kupası'ysa, konu bir de Türkiye varsa tadından yenmez. Hakikaten yani sabah 5'te 6'da 7'deki karşılaşmalar yani izlemesi zor gibi gözüküyor ama öyle bir motivasyonla uyanık kalacağız ki veyahut da uyku saatimizi birazcık daha farklı şemaya sokacağız ki bizim için zor bile olmayacak diyeyim. En azından kendi adıma söyleyeyim. Evet, Onana da uzun vurdu. Artık son bölümde riskleri alması gereken taraf Konyaspor. Trabzonspor'da olabildiğince maçı bu şekilde bitirmeye çalışacaktır. Şu dakika itibariyle şunu söyleyeyim. Yani mesela son 5 dakikadır 6 dakikadır Trabzon'u çok gömülü bir şekilde kendi kalesinin önünde görmüyoruz. Oyunu ortada olduğunu söyleyebilirim. Yani çok yaslanan bir Trabzonspor izlemedik. 2-1 sonrasından bahsediyorum. Ki zaman zaman bu tip kupa maçlarında her ne kadar favori takım olsanız da daha favori gösterilseniz de gerçekten yaslanılan örnekleri görüyoruz. O yüzden de yaslanmayan bir takım gördüğümüzü ifade edelim. Oyun ortada ama tabii ki Konyaspor'un bu dakikalarda hücum sayısının artmasını ben de bekliyorum. Hakan Bey yazmış. Derbi günü radyoya yakındım. Seni görmek isterdim ama o gün çok yoğundun. Belki bir sonraki zamanda görüşürüz. Çok güzel insansın valla. Sen harbiden cansın demişsiniz. Çok sağ olun, var olun. Yani hakikaten Hakan Bey ya belli başlı günler, derbi günleri falan. Ya buradaki yoğunluğu anlatamam sizlere. Ya şöyle söyleyeyim. Yani hem teknik masa bizde, hem telefon bağlantıları oluyor. Yani hakikaten su içecek zaman bulmak biraz zor oluyor. O kadar yani özellikle derbi günlerinde öyle oluyor. Onun dışında ama tabii çok daha keyifli, çok daha rahat olduğumuz, bizim de çok da gergin olmadığımız yayınlar da oluyor. Yani mesela yani bugün tabii ki çok çok daha yani kupa finali olduğu için ciddi bir yayındayız. Yani çok çok goy goy yaptığımız bir yayın değil ama yani ligin ilk haftalarında zaman zaman dakika skorlarda da gır gır yapıyoruz. Yani burada sohbet ediyoruz. Onu da söyleyelim. Bakalım uzatma gelecek birazdan. 90. dakikanın üzerine kaç dakika ilave olacak onu da göreceğiz. Vivo görüntüde. Evet, 6 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz. İkinci yarıda ki çok normal 2 penaltı oldu. Yani iki penaltının olması kaynaklı olarak orada oyunlar durdu. İşte VAR'dan konuşmalar vesaire vesaire derken bir monitör kontrolü olmadı ama evet. Ulay ile Salih'i de görüyorum kenarda. Muçi alkışlarla kenara geliyor. Bu arada Hakan Bey hangi derbi günü ya? Yani o kadar fazla derbi burada anlattık da o yüzden sormak istedim. Bazen karışıyor şimdi tabii ki. Ya insan dün ne yediğini unutabiliyor. O yüzden de hangi derbi olduğunu sorayım en azından. Öğrenmiş olurum. Evet, Zubkov da oyundan çıkıyor. Bu arada maç sonunda Aytekin Akay ve Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Tabii ki uzatmalar olursa şayet bir yaklaşık 35-40 dakikada beraber sohbet ederiz. Üzerine telefon bağlantılarımızı yaparız. Tabii ki biz de bu tip aksiyonlarda hemen hızlı hareket edebiliyoruz. Birazcık daha yedekli bir şekilde çalışıyoruz. Buna göre planlarımızı yapıyoruz. Radyo Gol'de tüm yayıncılar dakika skorda en azından buna çok çok dikkat ediyor. Bunu da biliyoruz. Vallahi yarın erkenden beraberiz. Onu da bir kez daha söyleyelim. Yarın saat 12'de dükkanı açacağız. 6'da da dükkanı kapatacağız yarın. Arada tabii ki Fehmi abiyle Efe abinin iddia programı var. Onun haricinde Dünya Kupası özel konseptimiz olacak. Yani ilk bir saat Galatasaray yayını yapacağız. Tabii ki Dursun Özbek tek adaylı seçime giriyor. Seçim sonucu belli ama yine de yani sonuçta bir şey söyler, bir önemli bir durum olur. Oradaki havaya solumak isteyen tabii ki dinleyicilerimiz vardır. Biz de takdir hakkımızı en azından bir saat bir Galatasaray yayını yapalım. 3 saatlik de Dünya Kupası'na özel içeriklerimize artık başlayalım. Ben de sabırsızlanıyorum bunun paralelinde. Onu da söylemiş olayım bir kez daha sizlere. Evet, 90+3'ün içerisindeyiz. Hala maddeler geliyor sahaya, artık yeter diyor. Yani yedek kulübeleri de yani taraftarlara artık isyan ediyor. Yani bu iş, anlıyorum yani belli başlı stres oluyor, işte belli insanlar bunu yapıyor ama abi artık hakikaten cılkı çıktı işin. Ya şunu atan mesela, yani Konyaspor taraftarı ne düşünüyor abi? 2-1 geridesin. Abi maçın bitimine 3 dakika var. Tamam, hani uzatmanın uzatması 5 dakika var diyelim. Abi kendi oyuncuna zarar yani. Kendi oyuncuna zarar yani, hakikaten ya, bilmiyorum. Ben hakikaten anlamıyorum yani. Trabzonspor taraftarı atsa anlayacağım, hani sonuçta şey, oyun duracak. Ama Konyaspor taraftarı niye atıyor abi? Yani onu da desteklemiyorum, yanlış anlaşılmasın, işte Trabzonspor taraftarı atsın hani oyunu yavaşlatsın falan filan demeye çalışmıyorum ama abi çok saçma yani. Hep şey örneği geliyor aklıma, işte Fenerbahçe Sevilla örneği geliyor. Abi yani takım 1-0 önde, yani 0-0 mıydı 1-0 mıydı, yani takımın bir gole daha ihtiyacı var. Orada takım momentumu yakalamış. Hala madde atılıyor Fenerbahçe tribünlerinden. Hayatım boyunca bize onu unutmayacağım. Yani askerdeydim. Askerde sağ olsun komutanlar, hep beraber o gün maçı izleme şansı erişmiştik. Ya inanamamıştık yani. Hakikaten inanamamıştık. Yani ben bilmiyorum. Ya gole ihtiyacı olan takımın taraftarı neden sahaya bir şey atar? Yani bunun buradaki mantığı anlamıyorum. Trabzonspor şu anda korner bayrağının yakınında en azından topla buluştu. Konyaspor atağına dönüşecek. Evet, Konyaspor topu kazandı. Bahadır'a kadar döndü. Bahadır da muhtemelen uzun oynayacak. Artık tüm atlarıyla Konyaspor ileriye doğru koşuyor. Yani maçın normal süresinde 1,5 dakika 1 dakika civarı kaldı ancak uzatmanın uzatması mutlaka olacaktır. Oyun çok durdu uzatmalarda, özellikle onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Uzatmanın uzatmasında görürüz. Bu arada sarı kartlar da havada uçuşuyor. Yani şu ana kadar... Birçok kişi sarı kart gördü. Şöyle uzun liste sayalım. Uğurcan Yazgılı, Buşari, Savic, Yevtoviç, Deniz Türüç, Pedro Gonçalves, Paulo Nuaçu, Berkan Kutlu, Cristo Lai, Adil Demirbağ, Chibuike Vivu, Berkan Kutlu, Wagner Pina. Yani sanki iki takımın da tüm oyuncularını saymış gibiyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sarı kart var maçta. İnanılmaz. 22 tane oyuncunun 12 tane sarı kart gördü. Gerçi değişiklikler de vardı da hani yine de. Bu arada Konyaspor gole çok yaklaştı. Muleka'yla direği alıyor, direği. Bakalım, bence Konya'nın 1-2 şansı daha olabilir. Yani 90 artı 6'nın içerisindeyiz. Mutlaka uzatmanın uzatması oynanacaktır. Bahadır da bu arada ceza sahasına kadar gelmişti. Gerçekten maç 2-2'ye gelebilirdi. Maddeler hala devam ediyor. Yani ya Konyaspor kale arkası 10 anaya madde atıyor şu anda. Skor 2-1, gol lazım. Yorum bu yani. Neyse, bunları konuşacağız. Tabii birçok şeyi konuşacağız yorumcularımızla. Ben maç içindeki atmosferi sizlere aktarmaya çalışan kişiyim. Buradaki detayları, golleri vesaire, istatistik tabelasını, sohbetimi paylaşan kişiyim diyeyim. Evet, bir tane daha meşale. Evet, bir de kırmızı geliyor. Kime geldi onu da anlayamadık ama. Ha, teknik kulübeye, teknik kulübeden, Konyaspor teknik kulübesinden birine kırmızı kart çıktı. Saha içinde durum 11-11, onu da söyleyelim. 90 artı 6 verilmişti. 90 artı 7'nin içerisindeyiz. Artık bittiğini ifade ediyor Trabzonspor kulübesi ama muhtemelen bir dakika daha oynanacaktır. Belki de son atak oynanacaktır Konyaspor lehine. Ki derken Halil Umut Meler bitirdi. Türkiye Kupası Trabzonspor'un oldu. Corendon Park Antalya'da, Antalya'daki stadyumda. Zemin kötü dedik, oyun güzel dedik, taraftarlar güzel dedik ama sahaya atılan meşaleler vesaire vesaire, bunları eleştirdik. Her şeyin sonunda da Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor oldu. Paulo Nuaçu'nun 2 golüyle Trabzonspor bugün 2-1 kazanmayı başardı. Şimdi biraz bir soluklanalım. Birazdan da tabii ki Aytekin Akay da şu an seviniyordur. Bir 5 dakika, 6 dakika sevinsin Aytekin abi de. Biraz o kadar izin verelim Aytekin abiye de, ardından yayın alalım, olur mu?
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Aitnouri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün sürprizi gerçekleştirmek istiyor.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası şampiyonu da belli oldu. Şampiyon Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarıyor Konyaspor karşısında. Aytekin Akay bizlerle beraber. Aytekin abi hoş geldin.
5: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın için Aytekin abi. Her daim bizimle, özellikle Trabzonspor maç sonlarında yer aldığın için Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler var şu anda yayıncı kuruluşta görüyorum. Evet. Polo Nuaçu'nun çocukları sahada. Sahada çok güzel bir coşku var. Vakkayeme dans ediyor. Birçok şey var ama. Abi önce hislerini soracağım. Önce hislerini alabilir miyim?
5: Bir kere bu sezonun hakkı en azından bir kupaydı. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Trabzonspor ikinciliği, üçüncülüğü, şampiyonluğu, ikinciliği kaçırdı ama bu sezon en az bir kupayla kapatması lazımdı. Bir bakıma hakkını almış oldu. Yani ligden hakkını almış oldu. Bence belki ligde daha da iyisini yapabilirdi. Yani en azından bir tık yukarı çıkabilirdi. İkinci olup yine kupayı alabilirdi. Ama Fatih Tekke'nin başladığı işte sezon ortasında gelmişti biliyorsunuz önceki sezon. Geldiğimiz noktada Fatih Hoca kupalı antrenörlerden biri oldu. Trabzonspor Müzesi'nde Fatih Tekke'nin de artık bir kupası var. Biliyorsun Trabzonspor kupalara alışık. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse kupa anlamında Trabzonspor'da onlar gibi, onlara yakın. Bu anlamda kupaları oynayabilen, finalleri oynayabilen bir takım. Antalya'da tabii Trabzon'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok Trabzonsporlu Antalya'ya aktı gitti. Onlar bu gece oralarda eğlenirler ya da dönerler bilmiyoruz. Sağ salim Konyalılar da öyle sağ salim evlerine, memleketlerine dönsünler. Ama Trabzonspor büyük bir mücadele. Yani sezonun hani en iyi oyunlarından, en böyle güçlü diri oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Yani harikulade, olağanüstü, müthiş bir oyun demeyelim ama
0: doğru oyun mu deriz abi buna yani?
5: Evet, ya oynanması gereken oyunu oynadı. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Genelde Trabzon maçının iki yarılarla sönük başlar. Gol yer hareketlenirdi ikinci yarılarda. Beraberliği yakalar ya da öne geçerdi. Şimdi bu sefer baştan işi sağlam aldı Fatih Hoca. Baskılı oynadı. İlk yarının zaman zaman topu golden sonra, özellikle 1-0'dan sonra topu Konya'ya verse de oyunun kontrolünü kaybetmedi. Onana'nın kurtardığı tabii yani 3-4 tane pozisyon var. Aynı şekilde Konya Kalesi'de birkaç pozisyon kurtardı ama maçın belirleyicisi tabii Fatih Hoca'nın Savic'i dışarı alması doğru bir hamleydi. Oraya Ozan'ı monte etti. Folcarelli'yi geriye çekti. Olayı biraz daha erken oyuna katabilirdi. Çünkü bu Şahri de Trabzon'daki en iyi maçlarından birini oynadı. Pina zaten istim üstünde, Pina yani Trabzonspor'un en iyi transferi.
0: Kesin.
5: Bu tarz sağ açık Beckham'a açık oyuncusu gibi oynayan oyunculara her takıma lazım. Hele hedefli takımlara lazım.
0: Hele hele onu açınız varsa kesin lazım diyemez miyiz abi?
5: Yani onu açı ortayı kesen yapan Muçi biraz sönük kaldı, arkada kaldı. Onluk pek bir şey olmadı ama Muçi biraz forvet arkalarında dolaşacak, serbest oynayacak bir oyuncu. Takım olarak Onana da, kaleci de çok iyiydi. Hatta bu maçtan sonra Zubkov çok iyiydi, Onana çok iyiydi, Augusto iyiydi, Bouchard'ı zaten söyledik, Bibu zaten çok çok iyi.
0: Şahaneydi.
5: Evet, şimdi bu iş biraz farklı noktaya gitti. Bu kupa şöyle bir şey getirdi. Yani bu nasıl etkiler sezonu? Şimdi siz bunun daha iyisini yapmak zorundasınız. Çünkü taraftar bununla yetinmez. Trabzon taraftarı bununla yetinmeyecektir. Bunu yapabilen bundan, bunun daha fazlasını yapabilir düşüncesiyle yeni sezon için hedefli bir kadro isteyecektir. Bu da Fatih Hoca için de, başkan için de hem iyi hem kötü oldu. Yani kupa tabii ki iyi oldu. Hı. Ama yeni sezona Trabzonspor böyle ilk 1 ile 4 arası bir hedef değildi. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda. Gidecek oyuncuları var, gelecek oyuncuları var, anlaştıkları var, anlaşmak üzere oldukları var. Ama bu sezon bu kupayı hak etti. Yani zaman zaman futbol olarak değil, futbol olarak hiçbir bizi doyurmadı. 4-5 maç dışarıda tutuyorum. Bir Samsun maçı, bir Galatasaray maçı, birkaç maç daha var. Ama futbol olarak doyurmasa da en azından saha içinde kaldı. Oyunu tutmayı başardı. Geri düştü, beraberliğe koştu, öne geçti. Bir de biz sürekli sizin mecrada, başka mecralarda dedik ki Trabzon takımı kötü değil. Trabzon takımı kötü bir takım değil. Ya Fatih'in elinde kadro yok falan diyenler bu akşam yedek kulübesine baktılar mı bilmiyorum. Olay yedekti. Ozan yedekti. Vakame yedekti. Yani orada hani ekranda görünmeyen başka oyuncular da vardı. Tabii. O anlamda Trabzon takımı bu ligin hem genç, birkaç oyuncu haricinde hem genç hem de potansiyeli bir takımı.
0: Göztepe'den sonra en genç ikinci kadro abi zaten.
5: Evet, evet. Hem yani bu takım bu takım işte az önce söylediğim belki bir ikincilikte olsaydı harikulade bir sezon olmuş olurdu ama Sadır Şener Müzesi, işte Şamil İkinci Müzesi'ne Trabzonspor bir lig kupası da bu akşam göndermiş oluyor. Bundan sonraki süreç tabii Dünya Kupası vesaire, yeni sezon Avrupa Ligi başlayacak. Avrupa, tabii Avrupa'daki takımların bu akşamki Trabzonspor'un kupayı alması Avrupa'daki takımların şeyini de değiştirdi.
0: Tabii.
5: Hani sıralamasını da değiştirdi. Çünkü sadece Trabzon için değil, Beşiktaş, Başak, şehir, Göztepe vesaire. Herkesin gözü buradaydı.
0: Tabii.
5: Trabzonspor Fatih Hoca Trabzonspor bir kupa hediye etmiş oldu.
0: Abi tabii ki birkaç tane soru hazırladım. Avrupa demişken istiyorsan Avrupa sorusuyla devam edeyim ama ondan önce bir sorum daha var. Avrupa'yı konuşuruz ama o soruya devam edeyim. Yani en son kupa yarı finali maçında sen şöyle bir cümle kurmuştun Aytekin abi. Demiştin ki Muçi şu attığı golle alır Trabzonspor bonservisini. Bugün alınması artık kesinleşti demiştin ki akıbeti böyle oldu. Peki Onana konusunda ne diyorsun abi? Yani Onana da bugün maçı belki de yani giden maçı çeviren adam oldu. Yani Onana konusunda seneye ne bekliyorsun abi? Muçi transferini nasıl yorumlarsın abi?
5: Muçi yani o dönem Muçi olsun mu olmasın mı diye tartışılıyordu. O da takımı finale taşıyarak siz alamayacaksınız bari bonservisini ben alayım dedi. Yani final golünü attı. Bugün her ne kadar ortalıkta gözükmese de Muçi de bu sürecin en başarılı oyuncularından biridir. Yani Trabzonspor'da çok oyuncu takıma katkı verdi ama tabela katkısı anlamında Muçi 1'di. Onarçı Muçi 1-2'dir. Onana'yı da ben çok eleştirenlerden biri olduğum için eleştirdiğimi de söyleyeyim. Yazdığım yazılarda söyleyeyim. İnkar etmem. Çoğu maçta yani böyle biraz ya Türkiye'ye alışmadı şu bu o tür bahaneleri söylemeyeceğim ama daha çok laç davrandığı maçlar oldu ama istediği zaman iyi oynayabileceğini gösterdi. Bu akşamdan sonra ne olur? Yani çok ekstrem bir şey olmazsa ona devam etmez diye diye tahmin ediyorum. Hmm,
0: yani zaten çok yüksek bir maaşı da var. O yüzden de o da çok çok zor bir transfer.
5: 5 ve üzeri maaş verirseniz oynar. O da Trabzon o takım içi dengeleri bozmamak adına oralara çıkmayacaktır. Zaten Muçi'nin maaşı, Onaçı'nın maaşı, Savic'in maaşı çok tartışıldığı için o denge bozuldu mu ipin ucu kaçacaktır. Bu anlamda Onaçı'na devam etmez diye tahmin ediyorum. Trabzon bir kaleci alır bu sene. Ama Onana da Trabzonspor'un kupa yolculuğunda en önemli aktörlerden biriydi.
0: Kesin katılırım abi. Avrupa sorusunu soracağım. Yani tabii ki bugün kulübedeki önemli isimlere değindin biraz önce. Aytekin Akay ile beraberiz. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize. Aytekin abi şimdi tabii ki Avrupa Ligi playoff turundan Trabzonspor katılacak. Yani playoff heyecanını yaşayacağız. En kötü ihtimalle konferans ligi olacak. Yani Trabzonspor ne Avrupa'da bu kesin. Şunu soracağım abi. Bir tık daha derin bir kadro mu olur? Hedef yüksel geldiği için yani mesela diyelim ki Trabzonspor bonservisi bu sezon 30-35 milyon euro harcayacaktı diyelim. Bu durumla beraber Avrupa ile beraber bu rakam artar mı? Veyahut da ne kadar para harcanacak bonservisi? Trabzonspor'un ana hedefi ne olacak? Yani velev ki Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak ve gidebildiği yere kadar gitmek mi? Konferansta kupa adaylarından birisi mi olmak yoksa ligde şampiyon olmak mı olacak? Yoksa hepsi mi abi? Bunları merak ediyoruz.
5: Yani Trabzon hangi hedef varsa onu kazanmak ister. Doğasında bu var. Formasında, armasında, tarihinde, hikayesinde bu var. Yani lig şampiyonluğu hedefiyle tabii ki lige başlar. Yani siz Trabzon'da biz lig üçüncüsü olarak lige başlıyoruz dediğiniz an sizi başkan gönderir. Başkanı da gönderirler. Herkesi gönderirler. Lig hedefi olur. Lig şampiyonluğu hedefi zaten olmak zorunda. Öyle Trabzon'un tarihine baktığınızda bir sezon önce kupa kaldırıp bir sezon sonra şampiyonluğu oynadığı çok sezon vardı. 92-93'ler, 2003-2004-2005 sezonları. Yani bir sezon önce kupayı almış, sonraki sezon şampiyonluğu oynamış ya da şampiyon olmuş. 2022'deki şampiyonluk da buna benziyor. Kupada da ben hani bazen arkadaşlarla ve basındaki dostlarımızla bunu tartışıyoruz. Lig ikinciliğini kupada tabii ki güzel olsun, müzede kupa olsun ama Şampiyonlar Ligi benim en çok sevdiğim lig yani. Tüm futbol severler gibi, sizin gibi, bizim
0: tabii
5: gibi.
0: Tabii.
5: Orası futbolun Hollywood'u gibi bir şey. Ayrı bir dünya, ayrı bir seviye, ayrı bir heyecan. Yani Türkiye Kupası için Antalya'ya gitmeyiz ama bir Şampiyonlar Ligi maçı için Antalya'ya değil Afrika'nın herhangi bir yerine de gidilir yani. Orasını ayrı ayrı, oraya ayrı bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi olmazsa tabii ki UEFA'da Trabzonspor hedefli kadro kurmak zorunda. Burada birkaç sıkıntı olur. Ne olur? Galatasaray'da, Samsun'da gördük bunları.
0: Lige dönüşlerde mi abi?
5: Evet, zor. Türk takımları böyle. Türk takımları biraz nazlı takımlar. İngiliz takımları, İtalyan takımları gibi güçlü, dirençli, fizikli, duygusuz takımlar değil. Türk takımları aman çok yoruldum. Avrupa bizi çok yordu. Ligde maçımızı yerken. Şimdi Trabzon'u bu sorunlar bekliyor. Zaten bitirdiğimiz sezonu Trabzon böyle işte yani futbol oynamadan, az futbol oynayarak futbolun o güzel tarafını göstererek oynamadı ama sonuç almasını bildi. Sonuç alan bir takım oldu. Kazandı. Sonuçta kupayı kazandı. Ligi de fena olmayan bir yerde bitirdi. Bunlar kimisi başarı görür, kimisi görmez ama Fatih Tekke'nin ciddi ilk sezonu için başarı olarak söylememiz lazım. Avrupa'ya gelirsek tabii ki Avrupa kadrosu, siz kadro kurarken Avrupa'ya iyi bir kadro kurayım. Galatasaray örneğine bakarsak Galatasaray bunu yapıyor zaten. Alternatifli, bol alternatifli bir kadro kuruyor. Hem lig hem Avrupa'ya götürsün, rotasyona müsait olsun diye. Bu sene Trabzon'un elinde kadrosundaki bazı oyuncular gidecek. İşte olayı Augusto, Zubkov gibi oyuncuların gittiğini biliyorum.
0: Bunları bir kez daha soralım. Olay nereye gidiyor abi? Kaç paraya gidiyor? Bunun bilgisini alabilir miyiz abi?
5: Olay İngiltere'ye gidecek de fiyatını bilmiyorum ama İngiltere'de büyük kulüplerden birine gideceğini biz biliyoruz. Ama Augusto da şehre gidecek. Onana zaten dönecek Manchester'a. İngiltere'ye dönecek. Kiralıktı. Ona şu zaten var. Ama Trabzon'un ön tarafını kanatlarına zenginleştirmesi lazım. Özellikle hücum hattını, hücum hattı Vakame'de olmayacak. Vişka da yok. Hem bir genç, biraz daha da gençleşecek. Biraz daha da oyuncu katacak. Yani sadece 3-4 oyuncu değil. Belki Trabzon'a 3-4 oyuncu lazımdı. Şimdi Avrupa'da da olacağı için 7-8 oyuncu, hele 4'ü 5'i garanti oyuncu olması lazım. Hani genç bulalım, scout, Trabzon'un scout ekibi çalışıyor. Çok da çalışkan bir ekibi var.

0: zorlu bir süreç bekliyor. Fatih Hoca için bu başlayacak sezon mutlaka konuşuruz. Bitirdiğimiz sezondan daha zor olur diye.
1: Aytekin abi çok kısa böleceğim şimdi. Ulay İngiltere dedin. Zubkov ve Augusto nereye gidiyor peki? Yani
0: gelince ama Avrupa'daki kulüpleri onları bilmiyorum ama çünkü başkan bir kasa yapması lazım. Kasa yapmazsa sezona başlayamaz. Yani oyuncu elindeki oyuncuları değerin üzerinde satıp kasaya para koyup oyuncu alacak, başkana salacak. Başka bir şansı yok. İki oyuncu için de ön anlaşmalı, üç oyuncu için de ön anlaşmaların yapıldığını biliyorum.
1: Yani bugünün flash haberlerinden bir tanesi bu. Ulay'ı, Augusto, Zubkov değil mi abi?
0: Evet.
1: Ön anlaşmalar var. Ona rağmen en azından bugün Zubkov'dan, Augusto'dan iyi performans gördük abi.
0: Kesinlikle. Şimdi taraftar Zubkov'u çok eleştiriyordu. Gitsin kurtulalım diyordu. Şimdi bu akşamdan muhtemelen gitsin diyenler ya gitmesin ya kalsın. Evet. Şahane için bunu nereden buldular? Bu çocuktan Trabzon'da 100 tane var diyenler şimdi diyor ki sakın bu Şahane'yi göndermeyin.
1: Evet. Gerçekten öyle abi, bu arada yüz katılırım yani.
0: Ya son 1-2 aydı bu Şahane müthiş. Fatih Hoca'nın dediği gibi çıktı.
1: Vivo da çok iyi abi.
0: Vivo
1: da ilk geldiğinde çok kötüydü.
0: Kötüydü de biz de dedik ya bu yere basamıyor, koşamıyor, yeri kaybediyor. Nereden bular şimdi? Ya biraz işte o alışıyorsun. Takıma alışmakla da ilgili bu. Yani siz de radyoya bugün başlasanız bir yabancılık çekersiniz.
1: Kesin, kesin. Ama
0: 1-2 ay, 3 ay sonra radyonun sahibi gibi olursunuz ya.
1: Çok katılırım. Çok katılırım. Çok güzel bir yorummuş. Abi peki Mustafa Eskellaç hakkında da bir yorum alayım son olarak abi. Yani milli takıma seçildi Mustafa. Yani turnuva sonrasında çok iyi bir performans sergiler vesaire vesaire. Çok oynar, denk gelir vesaire. Sakatlıklar olur vesaire. Ana planda olur diye düşünelim mesela Mustafa'yı. Büyük bir bedel gelirse o da satılır mı?
0: Ya Mustafa Trabzon'da kalır. Çünkü yerli oyuncu da lazım. Hı hı. Siz işte yabancı kuralı da var. Yerli oyuncunuz takımın içinde olması lazım. Bu anlamda ben Mustafa'nın kalacağını düşünüyorum. Milli takım performansı eğer geniş kadroda değil o dar kadroda olursa olabilirse. Çünkü bir geniş kadro var bir de orada dar kadro
1: açık. Tabii 9 oyuncu elenecek abi, doğru.
0: Evet, şimdi o dar kadroda mı kalacak yani yoksa o geniş kadroda misafir mi onu göreceğiz ama Mustafa şekilde yedekte olsa değerlendirilebilir milli takımda.
1: Kesin olmalı yoksa, bence çok mevkiyi yedekleyebilir. Hem merkez hem sol ön hem sol bek hem sağ bek her şeyi oynuyor abi adam.
0: Joker gibi bir oyuncu evet ama en iyisi onu hücuma dönük oynatmak. Yani savunma yapan Mustafa değil hücum oynayan Mustafa daha çok katkı verir.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Biraz sonra Muhammed Furkan Uzun'a gideceğiz. Tabii ki kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor. Oyuncular madalyalarını alıyorlar. Onu da söyleyelim. Sıcağı sıcağı tabii ki açıklamaları sizlere vereceğiz. Muhammed Furkan Uzun'a bağlandıktan sonra şu anda hem spor bakanımız hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız da ödülleri veren konumdalar, oradaki kürsüdeler, onu söyleyelim. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Bütün dinleyicilerimiz için birazdan Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de tabii ki Trabzonspor'un bu zaferini konuşacağız. Bütün detaylara değineceğiz. Kendisiyle de birçok programda zaten bağlantı gerçekleştiriyoruz. O da müsaitse tabii ki yayına alırız. Onunla da sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Tıpkı Aytekin abiyle sohbet etmek gibi. Muhammed Furkan Uzun da şu anda muhtemelen evet müsaitmiş şu anda. Onun da sesini alabildim. Ses de temiz geliyor. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
1: Öncelikle tebrik ediyorum.
2: Evet, gerçekten buna yani Trabzonspor camiasına hakikaten bu ihtiyacı vardı.
1: Hisler nasıl abi? Hisler nasıl? Her şeyi konuşacağız da hisler nasıl? Durum nasıl? Ortamda keyif nasıl şu anda?
2: Ya şöyle, ben gidemedim oraya. Çünkü bayram öncesine denk geldi. Çünkü uçak ve otobüslerde yer bulmak çok zordu. Ben gidemedim. Evde yaşadım heyecanım. Hakikaten güzel ama tabii oradakiler için duygular, hisler çok daha başkadır. Yani işte çeşitli yerlerden gelerek oraya gidenler için. Çünkü bir dünya insan Trabzon'da İstanbul'a gitti. Çünkü ben hakikaten Trabzonspor için bu maçta hiç

0: güzel bir maçtı. Çünkü şöyle, maçın oynandığı şehir Antalya, Konya'ya 3 saat uzaklıkta bir şehir. Konya, bu taraftarlar oraya 3 saatlik yolla geldi. Trabzonspor taraftarı ise, Trabzonspor taraftarı ise yaklaşık 15 saatlik yoldan kalkıp geldiler o maça. Gittiklerinde de hakikaten kötü bir havaya görüyorlar. Şehir merkezi alınmadılar, çeşitli farklı davranışlarla karşılaştılar. Dolayısıyla Trabzonspor'un maçı kazanması gerekiyordu ve kazandı.
1: Valla kesinlikle öyle. Peki tabii ki birçok şeyi yapacağız. Hatta normalde böyle gazetelerde 10 üzerinden puan vereceğiz oyunculara. Yani bugünkü performanslarına puan vereceğiz. Hatta ilk başta bunu yapalım istiyorum. Bugün bir farklılık olsun. Kupa özel olarak. 10 ana kaç puan alır abi 10 üzerinden?
0: Ya bence şöyle söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı kazandıran isim bence Onana'ydı. Totalde bakarsak. Çünkü Samsun maçındaki kurtarışlarıyla bence Trabzonspor'u kupayı kazandı. Ama bugün için sorarsam bugün ben Onana'ya 8 derim. Hatta 9 diyebilirim.
1: 8.5 dedik o zaman. 8 mi 9 mu abi?
0: 8-9 diyelim ya.
1: 9 diyelim. 9 diyelim. Savunmanın dörtlüsünü soruyorum. Pina, Vivu, Savic, Mustafa. Sıra sıra puan alayım abi.
0: Pina çok iyiydi. Pina'ya 9 diyorum. Savic bence belki kötü olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynadı. 7 diyebiliriz.
1: Tamam.
0: Vivu ayrı bir paylaşmak lazım. İlk gol, ilk o pası inanılmaz bir pastı bence.
1: Evet.
0: Golü başlatan pas ben 9 diyorum. Hatta 10 diyorum Vivu'ya. Mustafa Eşkeller de iyi oynadı. Mustafa'ya da 8 diyorum.
1: Mustafa'ya da 8 dedin. Orta alana geçeceğim ama geçmeden Ozan Tufan'ı da sorayım. Bari en azından bugün savunma hattında da gördük. O yüzden orada sormamda bir sakınca yok herhalde.
0: Puan vermeden önce şunu söyleyeyim. Hakikaten bence bu sene müthiş bir performans ortaya koydu. Dünya Kupası'nda olmayı %100 hak eden bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Maçın altında da çok duygusal bir konuşma yaptı. Bu kadar yıldır oynuyorum ama ilk defa kupa kazandım dedi. Hakikaten dalgalanmalar yaşayan bir futbolcuydu. Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Bursa Spor, Fenerbahçe, Hull City, tekrar Alanya Spor vesaire dalgalanmalar yaşadı falan. Ama çok iyi toparladı. Son bir yılda müthiş oynadı. Bugün de yani mevkisi olmayan bir golsunları çok az oynadı tabii çıkınca ve hakikaten hatasız oynadı belki de. Dolayısıyla maçın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirebilir mücadele olarak Ozan Tufan'a da ben 8 puan veriyorum.
1: Peki orta alana geçeceğim şimdi. Bouchard'ı soracağım, Folcarelli'yi soracağım ve Muçi'yi soracağım.
0: Sen Bouchard'ı sormadan önce ben maçın oyuncusunu söyleyeyim mi yoksa sorduktan sonra mı
1: söyleyeyim? Onu biraz bir tut abi. En azından puanları alalım. Ondan sonra maçın oyuncusu sence kimdi diyeceğim abi.
0: Tamam o zaman Bouchard'ı 9.5.
1: Tamam yani şimdiden al. O zaman o yorumu da alalım. Şimdiden tabii ki o spoiler'ı herkes aldı ama neden Bouchard'ıydı maçın oyuncusu abi?
0: Ya Bouchard'ı yani bence hakikaten günlüğün iyi oyuncusuydu. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynamasından ziyade de çok iyi mücadele etti. Hem çok iyi oynadı hem çok iyi mücadele etti. Ve hakikaten bugün onu ilk 11'den çıkarsanız veya işte oyundan çıkarsanız maçın kaderi değişebilir ama hakikaten olağanüstü bir mücadele oldu. Oyun olarak da hem çok hızlı bir oyuncu hem çok böyle ikili mücadelelerde başarılı bir oyuncu. Fark edin ki sezon başında o transfer olduğunda bu şarkı takıma katıldığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sakat olmasa 20 milyon euro veya sakat olmasa alabileceğimiz bir oyuncu değil demişti. Hakikaten de bugün onu ortaya koydu. Yani neden Fatih Hoca'nın enteresanı bu kadar güvendiğini gösteren bir performansını uzattı. Ben yeni sezonda Trabzonspor takımında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçi zaten son 1-2 aylık periyotta hakikaten fark yarattı. Oynadığı maçlara bakarsak son 2 aylık dönemde hakikaten bütün maçlarda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ve bugün de bence Trabzonspor'daki en iyi maç oynadı.
1: Olabilir. Bugün hakikaten ben de yani gözümün pasını sildi derim. Folcarelli ve Muçi'yi de sorayım. Hazır yanlarında oynayan kişileri.
0: Muçi bence o kadar iyi değildi. Muçi'ye de Savic'in olduğu gibi iyiydi diyorum. Folcarelli bence çok iyiydi. Hem foller aldı hem foller yaptı. Bunun dışında hatasız oynadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Folcarelli'ye de kulağını dokunuyor.
1: Peki kanatlara geçeceğim. Zubkov ve Augusto'yu soracağım.
0: Augusto bence o da yeteri kadar iyi değildi. Ona da 7 diyorum. Zubkov zaman zaman çok iyiydi. Özellikle maçın ilk yarısında bence Zubkov olduğunu hatırlatan bir performans yaptı. Maçın ilk yarısında çok iyiydi. İkinci yarı biraz daha böyle dalgalandı ama genel bakarsak ona da 8 diyorum.
1: Peki tabii ki bugün iki golün ismi Paolo Nacho'yu da sormadan etmeyeyim.
0: Ya ben şimdi Benjamin'e 9.5 dedim ama ona aç 10. Ama maçın adamı bence Benjamin, o ayrı bir konu. Ha,
1: ona aç 10 puan alır ama 9.5'la Bouchard'dir maçın adamı. Doğru muyum abi yorumda?
0: Kesinlikle. Ya ona şu hakikaten çok enteresan bir golcü. Yani 2 metre boya sahip bir oyuncu. Ama yani fizik kurallarına aykırı goller.
1: Abi o gol neydi ya? İnanamadım yani burada. Ben de dakika skorda golü anlatırken çığlık attım burada yani.
0: Hakikaten bunun benzerini yine o gün de seninle konuşmuştuk. Karagümrük maçında da attı. Rovaşaka'yla atmıştı.
1: Abi o neydi? O bence zaten şey, en iyi goldü bence bu arada.
0: Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir oyuncu. Bazı Trabzonspor taraftarları ona açıyor, bazı eleştirilerde bulunuyor. Çok ağır kaldı konusunda ama zaten ona açıyor. Ağır kalmasa alamazsınız onu. Çünkü hem bitiriciliği çok iyi, hem de tabii ki bazı defoları olacak. Yani bir futbolcu düşünün, hem bitiriciliği çok iyi olacak, hem de işte hızlı olacak. Yani Real Madrid oynar, Barcelona oynar, size gelmez ki.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ona açıyor tabii ki bazı defoları eksileri olacak ama artıları eksilerinden çok fazla. Müthiş bir bitirici.
1: %100.
0: Bu sene Trabzonspor takımında tabii ki Trabzonspor takımı ona açıyor. Çok daha iyi golcüler bulabilir. Ama takım içerisinde çok etki bambaşka bir şey. Aynı şey onlar için de geçerli. Çok daha iyi golcüler bulabilirsiniz ama takıma o etkisi, o duygusu, o sirayeti bambaşka bir şey. Ona açıyor hakikaten. Bugün bir sene baktığınız zaman Galatasaray'ı attı, kazandırdı. Fenerbahçe'ye yine goller attı. Beşiktaş maçını da atamadı ama daha önce atmıştı. Yani bu sene Trabzonspor'da hakikaten çok hakkılar sundu ama genelde de Trabzonspor kariyeri bence başarılı. Büyük maçların hepsinde gol atan ve büyük maçları kazandıran bir yapıdaydı. Dolayısıyla Trabzonspor hakikaten çok iyi bir karaktere sahip.
1: Yani kesin katılırım.
0: Sezon başında bir kemik yapmıştı. Fenerbahçe Trabzonspor mağlup ettiği zaman şöyle bir vakit anlamıştı. Savic onlara ve Onarço'nun karakter özellikleri sezon sonunda Trabzonspor'u bambaşka bir noktaya taşıyabilir diye.
1: Doğru.
0: Bugün baktığımız zaman karşı katına öyle oldu. Savic Onarço.
1: O zaman burada şu anda gitmesi ihtimalinin en yüksek olan kişiyi soracağım. Yani Onana'nın bir sene daha kalma ihtimali var mı? Küçük de olsa böyle bir ihtimal var mı? Yoksa abi imkansız mı diyorsun?
0: Kalmak istediğini biliyorum. Öyle söyleniyor. Yönetim de onu tutmak istiyor. Mutlaka bence bir sene daha kalmalı. Çünkü ona dediğim gibi onlardan çok daha iyi kaleciler bulabilirsiniz. Yani bugün mesela atıyorum ne bileyim işte Manuel'in o yere getirebilirsiniz. Ama onun anın yaptığı etkiyi yapmayabilir. Hem karakter olarak hem performans olarak. Hakikaten çünkü mesela Uğur Cansak'a baktığınız zaman her çok parametrede onlardan iyi bir kaleci. Ama geçen seneden kıyaslanırsak takım içerisinde böyle bir etkisi yok. Hatta şampiyonluk sezonunda bile bu kadar etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla çok daha iyi kalecilerle çalışabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Ama takıma, bir oyuncunun takıma etkisi çok bambaşka bir şeydir. O yüzden de onlara hakikaten Trabzonspor takımına çok etki yapan bir oyuncudur. Mesela hatırladığım bazı örnekleri vermiştir.
1: Lütfen.
0: Fenerbahçe maçında, Kadıköy'deki maçta bir kol kırmızı karttan sonra galiba takım arkadaşları etrafında topladı. Orada bir konuşma yaptı. Sonra 0-0 biten Galatasaray maçında 80. dakikada falan hocam yanına gitti. Orada bir konuşma yaptı hocam. Hatta hocaya bunu sormuştu. Orada ona size ne söyledi diye. Bak, bir konuşma yaptık dedi. Sonra Başakşehir, ligdeki Başakşehir kupadaki Gençler Birliği maçında takım Drondorf kazandı gitti orada oyuncu arkadaşına Drondorf'u şöyle kullan diye fikirler verdi. Yani sahil içerisindeki bir akil adam gibi bir rol üstlendi. Bundan da ziyade çok sempatik, pozitif bir karakter. Takıma da olumlu bir yapma düşünüyorum. Dolayısıyla da hakikaten bence mutlaka bir yılda takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi şeyi de sorayım. Yani Aytekin Akay'la konuşuyorduk az önce. Ondan duyduğum üzere Ulay'ı İngiltere'de iki tane talibi var ve gidecek. Çok net ifade geldi. Augusto ve Zubkov'un da gideceğine dair bilgi aldığını söyledi. Yani ne düşünüyorsun? Sen bunun paralelinde nasıl bilgilere sahipsin? Görüşün nedir bu konularla alakalı?
0: Bir de alabilir miyim?
1: Tabii ki. Ulay'ın İngiltere'den iki tane talibi olduğunu ve beklentinin üzerine bir bonservis bedeliyle gideceğinin bilgisini aldığını söyledi. Zubkov ve Augusto'nun da takımını bilmemekle beraber sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Yani bugünden itibaren ayrılacağını söyledi. Bunları sen de duydun mu? Veyahut da böyle bir durum neye yol açar? Senin duyumların ve düşüncelerin bu konu hakkında nelerdir abi?
0: Sadece ben olay konusunda şunu söyleyeyim. Yani çok yüksek ihtimalle bugün Trabzonspor forması altında bir son maçını oynadı. Hı-hı. Ama tabii diğer oyuncular için aynı şeyleri kullanmak, bu kadar kesin konuşmak yanıltabilir. Fakat Felipe Augusto'nun da Benfica'nın radarında olduğunu tabii ki biliyoruz. Kutuplu oldu aynı şekilde ama hani bunlar için, bu oyuncular için kesin ifadeler kullanmak sürpriz olabilir. Fakat Sayın Başkan geçen gün katıldığı canlı yayında şöyle bir ifade kullandı. Bu sezon yaptığımız transfer harcamasını sadece bir oyuncumuzun statüsünden çıkarmak üzereyiz dedi. Burada işaret ettiği oyuncu olaydı. Yaklaşık herhalde 30-35 milyon euro bir transfer teklifinin söz konusu olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla dediğim gibi olayın bu sezon üzerinde Trabzonspor'daki son maçını öğrenen söylemek yanlış olmaz. Tabii ki başka ayrılan oyuncular olacaktır. Ayrılığa en yakın işin olay olduğunu söylemek doğru olabilir.
1: Peki olay 30-35 civarı gibi, tabii ki bunun sinyalini aldığımızı ifade ettin ama Ulay ve Zubkov'dan bonservis beklentisi ne kadar? Yani onu sormak istiyorum abi.
0: Bence Trabzonspor Ulay ve Zubkov'un satışından en az 40 milyon euro kazanacak.
1: Yani Zubkov 10-12 diye mi değerlemeliyiz?
0: Yani normalde piyasası bu şekilde ama bu sezonki performansına bakarsak hani 10-12 milyon euro eder mi? O soru işareti. Dolayısıyla ben olayı 30 konuda 10 üzerinden değerlendiriyorum.
1: Tamam. Felipe'ye ne deriz?
0: Felipe bence yani en az 15 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a kazandırır. En az 15 milyon euro Trabzonspor'a kazandırır.
1: 15 istersiniz. Tamam, mantıklı. Peki o zaman son olarak da şunu soracağım. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tabii ki playoff oynayacak veyahut da tabii ki istemeyiz ama olası mağlubiyette Konferans Ligi'nde gruplarda yer alacak. Yani Avrupa'daki hedef ne olur sence Trabzonspor'da? Son olarak sorularım da bu şekilde. İki turnuvada da hedef neresi olması lazım abi?
0: Trabzonspor uzun yıllardır Avrupa'da başarıya uzak kaldığı için tabii ki Avrupa'da çok ciddi hedeflere bir sezonla ulaşması mümkün değil. Bugün Aston Villa takımı daha bile Avrupa Ligi şampiyonu olurken öncesinde çeşitli organizasyonları tecrübeler yaşadı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde şampiyonluk veya Konferans Ligi'nde şampiyonluk demek yanıltıcı olabilir. Ama Trabzonspor gibi bir takım Avrupa'da artık en azından kışın görmesi gerekiyor. Sonbaharı görmesi görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trabzonspor için bence hedef artık Avrupa Ligi için konuşmak edilirse lig etabını kalıp ligde işte o son ilkbahar kısmına geçiş yapmak. Konferanslar edilirse ligi verebilir. Gayet normal bir şey. Konferans liginde de en az dediğim gibi yine aynı şekilde bir Samsunspor'un yaptığı başarıyı yapmalıdır.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Rica ederim dostum, ben teşekkür ederim, yeniler dilerim.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki oyuncu açıklamalarına geçelim. Sahada şampiyonluk sonrasında oyuncuların neler söylediğine geçiyoruz.
2: Ligde de şampiyon olmayı çok istedik ama her şeyimiz kısıtlıydı. Oyuncu kadromuz kısıtlıydı, sakatlıklar yaşadık. Bugün de keza öyle. Savic'in bir sakatlığı vardı. Yerine ben girdim. Ama önemli olan kazanabilmekti, finali alabilmekti. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Gerçekten benim de kupam. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Onca yıldır oynuyorum. İlk defa bir kupa kaldıracağım ve çok mutluyum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkürler Uza. Röportajlarımıza devam.
4: Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında, bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor. Yakam bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana. Biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaklarına sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sözü.
3: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
5: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach, and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us, and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
6: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları, bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrine, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
7: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
5: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe, and it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach, because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night, and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach, and so especially I'm happy a lot for him.
6: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Çünkü kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a adamış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii ki bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
7: Çok teşekkürler. Thank you very much.
8: Kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.
9: O mağlubiyetler için tekrar çok onları yorduk, üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı, hepsini gözlerinden öpüyorum, sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftara çok teşekkür ederim.
7: Başkanım, bu kupa gelecek sezon için yeni müjdeler getirir mi?
9: Getirir.
7: Teşekkürler. Evet, röportajlarımıza devam edeceğiz. Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, 90 dakika önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
10: Ya gördüğünüz gibi ilk yarı tamam, oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaştan. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'dan kalkıp gelen ki çok çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeğe geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemiştim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim için çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konya Sporu da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı. Oyun içerisinde penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
7: Hocam, Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
10: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabii hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarı da kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık çok şükür.
7: Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Evet.
1: Evet tabii ki oyuncu röportajlarını, flash röportajlarını ve tabii ki şampiyon teknik direktör Fatih Tekke'nin de açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. Konyaspor karşısında 2-1 kazanarak tabii ki sahadaki flash açıklamalarda Mustafa Eskellaç'ın açıklamaları, aynı zamanda Ozan Tufan'ın açıklamaları hakikaten çok çok içtendi. Saviç'in hakeza hocanın, yani maçın ardından o nabızla bu açıklamaları dinlemek bizler açısından da çok çok önemli. Tabii ki yorumlarımız da kıymetlidir. Sizlerden de takdir görüyor. Çok çok da teşekkür ediyoruz Radyo Gol ailesi olarak, ama bizler de saha içindeki aktörlerden bazı şeyleri dinlemekten epey hoşlanıyoruz. Epey keyif alıyoruz. Onların tabii ki heyecanlarını duymak, onların yorumlarını sizlere aktarmak bizler adına da çok büyük bir keyif. Tabii ki yayınlarımız sürecek. Birçok yayın yapıyoruz. Bütün maçların maç sonlarında, maç sonu yayınlarında sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünlük bu kadar. Tabii ki bir kez daha iki takımı da kutlayalım, hem Trabzonspor'u hem Konyaspor'u diyorum ve tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
11: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
12: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
13: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
14: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
15: Hoş bulduk.
14: Hayırlı uğurlu olsun.
15: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
14: Nasılsın abi, iyisin?
15: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
14: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
15: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın, Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra, Alanya deplasmandan sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktör çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
14: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela, biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum demiş.
15: Ya tabii
14: demiştim.
15: Ki haksızlıklar tabii ki
14: oraya
15: var. Şöyle
14: biraz
15: haksızlıklar var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
14: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
15: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle ihsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
14: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
15: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
14: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi diye.
15: Kesinlikle yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
14: Aynen.
15: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
13: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
14: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
15: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
14: Bir uyarı yapıldı kendisine.
15: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
14: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
15: Valla sevgili Muzaffer'cim.
14: Fenerbahçe falan diyorlar.
15: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef. Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer. Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Turu'ya verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son iki maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
14: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
15: Ya bunu bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
14: Tabii.
15: Yani bunu sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ha Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi. Evet. İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
14: Alacağından feragat etti.
15: Yani. Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
14: Niye yapsın abi?
15: Bir niye yapsın sonra yani?
14: Aynen.
15: Ama
14: öyle.
15: Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
14: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
15: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada Avrupa'da elenme durumunda ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede de gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer, şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
14: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük

0: tartışma. Yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
1: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamla çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
0: Kararı destekliyor musun?
1: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
1: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
0: Evet.
1: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca'yla şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
0: Ha, evet.
1: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
0: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
1: Valla geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Murillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
0: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
1: Kesinlikle.
0: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence Cengiz Ünder abi?
1: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz de derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
0: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
1: Valla değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
0: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
1: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçimde çok zor bir seçim olacak.
0: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
1: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikle insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerliğiyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
0: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
1: Farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forechecking'li o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
0: Yok.
1: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil. Ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Buruk'a, bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
0: Tabii.
1: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
0: Halen tartışıyorlar
1: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
0: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
1: radyoda,
0: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
1: Her şey bitiyor. Ya bu işler böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor evet. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
0: tabii
1: lazım.
0: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin evet. Bunlardan.
1: Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani. Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
0: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
0: Peki. Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? DigiFutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
4: DigiFutbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok
5: evet.
4: Kısa sürdü. 1 saat, 1,5 saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
5: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğim bildiğimiz Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar, bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım ana vurgular. Bunlar Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
4: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
5: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
4: Zaten yapacak böyle basın.
5: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
4: İki tane
5: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
4: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı. O çok ilginç. Olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
6: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
4: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
5: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi son iki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne? Aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada yayına gelmeden önce. Biraz da tabii böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafından da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
4: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
5: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da bir şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada o imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
4: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safi'ye mi?
5: Kime faydası olur meselesinde şöyle Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
4: Ve Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
5: İzleyelim.
6: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
4: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor. Doğru. Aziz Yıldırım. Ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
5: Doğru.
4: Diyor.
5: Bak, bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetini, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir. Ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu, böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyon, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra, o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım'a biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları, Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu. Zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemler hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyorsun. Aziz Yıldırım buraya girerse 100.000 yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta mesele de şöyle bakıyordur. Evet, kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum. Bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
4: Son 4 yılda
5: ben şaşırıyorum.
4: Bunu nasıl dolduracaksın diye
5: ben
4: soranlar.
5: Şaşırıyorum. O da var, birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli, daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın, o girişi göremedim.
4: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
5: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet öyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
4: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre
5: ya
4: nasıl
5: şimdi,
4: değerlendiriyorsun?
5: Hani bu güç listesi meselesi tartışma konusudur. Ali Koç Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün çok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Acun Ilıcalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi

0: anlatmadımdan sonra mutlaka anlatmayı anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor, çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi, çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden, isim kesinleşmeden, hani ben şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı, gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi, mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım, merak ediyoruz kimleri açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki, adam bunu söylüyor, açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
0: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimler açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var. Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi? Aziz Yıldırım'ın belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede, kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an sadece Aykut Kocaman ismi konuşuldu.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi, ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz, dördüncü, beşinci isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün El Nassr'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum.
1: Çok
0: demek,
1: yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
1: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
0: zaten
1: oyuncular konuşuyor.
0: Burak,
1: belki de
0: şöyle
1: olmayacak.
0: Bir durum.
1: Ve İsmail büyük, Kartal'a da dönebilir tekrar.
0: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da Aziz Yıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
1: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
0: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben
1: kim ikna olur
0: gelirsem
1: kolay kolay.
0: Seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yapar. yaparlar ama Hakan Safi yapacak.

0: Hocam diyor adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık, teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, Silvaş'tan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam. Ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'la oynadık. Takım dahi 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın.
2: büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılayamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkam daha neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar. Yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
2: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin

0: şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, Kırılmanları'nda çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho öyle olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik. 10 artı 4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani. Heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor. Mesela değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep okuruntu. Yine umut, yine düş. Yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan. O da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdüm diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay, aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında yatağında çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu ve, olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası şampiyonu da belli oldu. Şampiyon Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarıyor Konyaspor karşısında. Aytekin Akay bizlerle beraber. Aytekin abi hoş geldin.
6: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın için Aytekin abi. Her daim bizimle, özellikle Trabzonspor maç sonlarında yer aldığın için Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler var şu anda yayıncı kuruluşta görüyorum. Evet. Polo Nuaçu'nun çocukları sahada. Sahada çok güzel bir coşku var. Vakkayeme dans ediyor. Birçok şey var ama. Abi önce hislerini soracağım. Önce hislerini alabilir miyim?
6: Bir kere bu sezonun hakkı en azından bir kupaydı. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Trabzonspor ikinciliği, üçüncülüğü, şampiyonluğu, ikinciliği kaçırdı ama bu sezon en az bir kupayla kapatması lazımdı. Bir bakıma hakkını almış oldu. Yani ligden hakkını almış oldu. Bence belki ligde daha da iyisini yapabilirdi. Yani en azından bir tık yukarı çıkabilirdi. İkinci olup yine kupayı alabilirdi. Ama Fatih Tekke'nin başladığı işte sezon ortasına gelmişti biliyorsunuz önceki sezon. Geldiğimiz noktada Fatih Hoca kupalı antrenörlerden biri oldu. Trabzonspor Müzesi'nde Fatih Tekke'nin de artık bir kupası var. Biliyorsunuz Trabzonspor kupalara alışık. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse kupa anlamında Trabzonspor'da onlar gibi, onlara yakın. Bu anlamda kupaları oynayabilen, finalleri oynayabilen bir takım. Antalya'da tabii Trabzon'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok Trabzonsporlu Antalya'ya aktı gitti. Onlar bu gece oralarda eğlenirler ya da dönerler bilmiyoruz. Sağ salim Konyalılar da öyle sağ salim evlerine, memleketlerine dönsünler. Ama Trabzonspor büyük bir mücadele. Yani sezonun hani en iyi oyunlarından, en böyle güçlü diri oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Yani harikulade, olağanüstü, müthiş bir oyun demeyelim ama
1: doğru oyun mu deriz abi buna yani?
6: Evet, ya oynanması gereken oyunu oynadı. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Genelde Trabzon maçının iki yarılarla sönük başlar. Gol yer hareketlenirdi ikinci yarılarda. Beraberliği yakalar ya da öne geçerdi. Şimdi bu sefer baştan işi sağlam aldı Fatih Hoca. Baskılı oynadı. İlk yarının zaman zaman topu golden sonra özellikle 1-0'dan sonra topu Konya'ya verse de oyunun kontrolünü kaybetmedi. Onana'nın kurtardığı tabii yani 3-4 tane pozisyon var. Aynı şekilde Konya Kalesi de birkaç pozisyon kurtardı ama maçın belirleyicisi tabii Fatih Hoca'nın Savic'i dışarı alması doğru bir hamleydi. Oraya Ozan'ı monte etti. Folcarelli'yi geriye çekti. Olayı biraz daha erken oyuna katabilirdi. Çünkü bu şahide Trabzon'daki en iyi maçlarından birini oynadı. Pina zaten istim üstünde Pina yani Trabzonspor'un en iyi transferi.
1: Kesin.
6: Bu tarz sağ açık bek ama açık oyuncusu gibi oynayan oyunculara her takıma lazım. Hele hedefli takımlara lazım.
1: Hele onu açınız varsa kesin lazım diyemez biz abi.
6: Yani onu açı ortayı kesen yapan Muçi biraz sönük kaldı, arkada kaldı. Onluk pek bir şey olmadı ama Muçi biraz forvet arkalarında dolaşacak, serbest oynayacak bir oyuncu. Takım olarak Onana da kaleci de çok iyiydi. Hatta bu maçtan sonra Zubkov çok iyiydi. Onana çok iyiydi. Augusto iyiydi. Buşari zaten söyledik. Bibu zaten çok çok iyi.
1: Şahaneydi.
6: Evet, şimdi bu iş biraz farklı noktaya gitti. Bu kupa şöyle bir şey getirdi. Yani bu nasıl etkiler sezonu? Şimdi siz bunun dairesini yapmak zorundasınız. Çünkü taraftar bununla yetinmez. Trabzon taraftarı bununla yetinmeyecektir. Bunu yapabilen bunun daha fazlasını yapabilir düşüncesiyle yeni sezon için hedefli bir kadro isteyecektir. Bu da Fatih Hoca için de başkan için de hem iyi hem kötü oldu. Yani kupa tabii ki iyi oldu. Hı. Ama yeni sezona Trabzonspor böyle ilk 1 ile 4 arası bir hedef değildi. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda. Gidecek oyuncuları var, gelecek oyuncuları var, anlaştıkları var, anlaşmak üzere oldukları var. Ama bu sezon bu kupayı hak etti. Yani zaman zaman futbol olarak değil, futbol olarak hiçbirimizi doyurmadı. 4-5 maç dışarıda tutuyorum. Bir Samsun maçı, bir Galatasaray maçı, birkaç maç daha var. Ama futbol olarak doyurmasa da en azından saha içinde kaldı. Oyunu tutmayı başardı. Geri düştü, beraberliğe koştu, öne geçti. Bir de biz sürekli sizin mecrada, başka mecralarda dedik ki Trabzon takımı kötü değil. Trabzon takımı kötü bir takım değil. Ya Fatih'in elinde kadro yok falan diyenler bu akşam yedek kulübesine baktılar mı bilmiyorum. Olay yedekti. Ozan yedekti. Yani Vakame yedekti. Yani orada hani ekranda görünmeyen başka oyuncular da vardı. Tabii. Bu anlamda Trabzon takımı bu ligin hem genç birkaç oyuncu haricinde hem genç hem de potansiyeli bir takımı.
7: Göztepe'den sonra en genç ikinci kadro abi zaten.
6: Evet, evet. Hem yani bu takım bu takım işte az önce söylediğim belki bir ikincilikte olsaydı harikulade bir sezon olmuş olurdu ama Sadır Şener Müzesi işte Şamil İkinci Müzesi'ne Trabzonspor bir lig kupası da bu akşam göndermiş oluyor. Bundan sonraki süreç tabi Dünya Kupası vesaire yeni sezon Avrupa Ligi başlayacak. Avrupa tabi Avrupa'daki takımların bu akşamki Trabzonspor'un kupayı alması Avrupa'daki takımların şeyini de değiştirdi. Hani sıralamasını da değiştirdi. Çünkü sadece Trabzon için değil Beşiktaş, Başak şehir, Göztepe vesaire. Herkesin gözü buradaydı.
7: Tabii.
6: Trabzonspor Fatih Hoca Trabzonspor bir kupa hediye etmiş oldu.
7: Abi tabii ki birkaç tane soru hazırladım. Avrupa demişken istiyorsan Avrupa sorusuyla devam edeyim ama ondan önce bir sorum daha var. Avrupa'yı konuşuruz ama o soruya devam edeyim. Yani en son kupa yarı finali maçında sen şöyle bir cümle kurmuştun Aytekin abi. Demiştin ki Muçi şu attığı golle alır Trabzonspor bonservisini. Bugün alınması artık kesinleşti demiştin ki akıbeti böyle oldu. Peki Onana konusunda ne diyorsun abi? Yani Onana da bugün maçı belki de yani giden maçı çeviren adam oldu. Yani Onana konusunda seneye ne bekliyorsun abi? Muçi transferini nasıl yorumlarsın abi?
6: Muçi yani o dönem Muçi olsun mu olmasın mı diye tartışılıyordu. O da takımı finale taşıyarak siz alamayacaksınız bari bonservisini ben alayım dedi. Yani final golünü attı. Bugün her ne kadar ortalıkta gözükmese de Muçi de bu sürecin en başarılı oyuncularından biridir. Yani Trabzonspor'da çok oyuncu takıma katkı verdi ama tabela katkısı anlamında Muçi 1'di. Onarçı Muçi 1-2'dir. Onana'yı da ben çok eleştirenlerden biri olduğum için eleştirdiğimi de söyleyeyim. Yazdığım yazılarda söyleyeyim. İnkar etmem. Çoğu maçta yani böyle biraz ya Türkiye'ye alışmadı şu bu o tür bahaneleri söylemeyeceğim ama daha çok laç davrandığı maçlar oldu ama istediği zaman iyi oynayabileceğini gösterdi. Bu akşamdan sonra ne olur? Yani çok ekstrem bir şey olmazsa Onana devam etmez diye tahmin ediyorum.
7: Yani zaten çok yüksek bir maaşı da var. O yüzden de orada çok çok zor bir transfer.
6: 5 ve üzeri maaş verirseniz oynar. O da Trabzon o takım içi dengeleri bozmamak adına oralara çıkmayacaktır. Zaten Muçi'nin maaşı, Onarçı'nın maaşı, Savic'in maaşı çok tartışıldığı için o denge bozuldu mu ipin ucu kaçacaktır. Bu anlamda Onana devam etmez diye tahmin ediyorum. Trabzon bir kaleci alır bu sene. Ama Onana da Trabzonspor'un kupa yolculuğunda en önemli aktörlerden biriydi.
7: Kesin katılırım abi. Avrupa sorusunu soracağım. Yani tabii ki bugün kulübedeki önemli isimlere değindin biraz önce. Aytekin Akay'la beraberiz. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize. Aytekin abi şimdi tabii ki Avrupa Ligi playoff turundan Trabzonspor katılacak. Yani playoff heyecanını yaşayacağız. En kötü ihtimalle konferans ligi olacak. Yani Trabzonspor ne Avrupa'da bu kesin. Şunu soracağım abi. Bir tık daha derin bir kadro mu olur? Hedef yükselmesi geldiği için, yani mesela diyelim ki Trabzonspor bonservise bu sezon 30-35 milyon euro harcayacaktı diyelim. Bu durumla beraber, Avrupa ile beraber bu rakam artar mı? Veyahut da ne kadar para harcanacak bonservise? Trabzonspor'un ana hedefi ne olacak? Yani velev ki Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak ve gidebildiği yere kadar gitmek mi? Konferansta kupa adaylarından birisi mi olmak, yoksa ligde şampiyon olmak mı olacak? Yoksa hepsi mi abi? Bunları merak ediyoruz.
6: Yani Trabzon hangi hedef varsa onu kazanmak ister. Doğasında bu var. Formasında, armasında, tarihinde, hikayesinde bu var. Yani lig şampiyonluğu hedefiyle tabii ki lige başlar. Yani siz Trabzon'da biz lig üçüncüsü olarak lige başlıyoruz dediğiniz an sizi başkan gönderir. Başkanı da gönderirler. Herkesi gönderirler. Hı.

0: Lig hedefi olur. Lig şampiyonluğu hedefi zaten olmak zorunda. Öyle. Trabzon'un tarihine baktınız da bir sezon önce kupa kaldırıp bir sezon sonra şampiyonluğu oynadığı çok sezon vardı. 92-93'ler, 2003-2004-2005 sezonları. Yani bir sezon önce kupayı almış, sonraki sezon şampiyonluğu oynamış ya da şampiyon olmuş. 2022'deki şampiyonluk da buna benziyor. Bazen arkadaşlarla ve basındaki dostlarımızla bunu tartışıyoruz. Lig ikinciliğini kupada tabii ki güzel olsun, müzede kupa olsun ama Şampiyonlar Ligi benim de en çok sevdiğim lig, yani tüm futbol severler gibi, sizin gibi, bizim
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii.
0: Orası futbolun Hollywood'u gibi bir şey. Ayrı bir dünya, ayrı bir seviye, ayrı bir heyecan. Yani Türkiye Kupası için Antalya'ya gitmeyiz ama bir Şampiyonlar Ligi maçı için Antalya'ya değil Afrika'nın herhangi bir yerine de gidilir yani. Orasını ayrı ayrı, oraya ayrı bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi olmazsa tabii ki UEFA'da Trabzonspor hedefli kadro kurmak zorunda. Burada birkaç sıkıntı olur. Ne olur? Galatasaray'da, Samsun'da gördük bunları.
1: Lige dönüşler değil mi abi?
0: Evet, zor. Türk takımları böyle. Türk takımları biraz nazlı takımlar. İngiliz takımları, İtalyan takımları gibi güçlü, dirençli, fizikli, duygusuz takımlar değil. Türk takımları aman çok yoruldum. Avrupa bizi çok yordu. Ligde maçımızı erteledi. Şimdi Trabzon'u bu sorunlar bekliyor. Zaten bitirdiğimiz sezonu Trabzon böyle işte yani futbol oynamadan, az futbol oynayarak futbolun o güzel tarafını göstererek oynamadı. Ama sonuç almasını bildi. Sonuç alan bir takım oldu. Kazandı. Sonuçta kupayı kazandı. Ligi de fena olmayan bir yerde bitirdi. Bunlar kimisi başarı görür, kimisi görmez ama Fatih Tekke'nin ciddi ilk sezonu için başarı olarak söylememiz lazım. Avrupa'ya gelirsek tabii ki Avrupa kadrosu, siz kadro kurarken Avrupa'ya iyi bir kadro koyayım Galatasaray örneğine bakarsak, Galatasaray bunu yapıyor zaten. Alternatifli, bol alternatifli bir kadro kuruyor. Hem lig hem Avrupa'ya götürsün, rotasyona müsait olsun diye. Bu sene Trabzon'un elinde kadrosundaki bazı oyuncular gidecek. İşte olayı Augusto, Zubkov gibi oyuncuların gittiğini biliyorum.
1: Bunları bir kez daha soralım. Olay nereye gidiyor abi? Kaç paraya gidiyor? Bunun bilgisini alabilir miyiz abi?
0: Olay İngiltere'ye gidecek de fiyatını bilmiyorum ama İngiltere'de büyük kulüplerden birine gideceğini biz biliyoruz. Ama Augusto'da şehre gidecek. Ona zaten dönecek Manchester'a. İngiltere'ye dönecek. Kiralıktı. Ona şu zaten var ama Trabzon'un ön tarafını, kanatlarını zenginleştirmesi lazım. Özellikle hücum hattını, Vakame'de olmayacak. Vişka'da yok. Hem bir genç, biraz daha da gençleşecek. Biraz daha da oyuncu katacak. Yani sadece 3-4 oyuncu değil. Belki Trabzon'a 3-4 oyuncu lazımdı. Şimdi Avrupa'da da olacağı için 7-8 oyuncu, hele 4-5'i garanti oyuncu olması lazım. Hani genç bulalım, Trabzon'un scout ekibi çalışıyor. Çok da çalışkan bir ekibi var. Şeyde biliyorlar, dünya futbolunda iyi takip ediyorlar. Onlar hazır oyuncu bakıyorlar. Gelecek vadeden oyuncudan ziyade hazır oyuncu bakıyorlar. Çünkü Trabzon artık bu sezon için, yani başlayacak 2 ay sonra başlayacak yeni sezon için, yani 7-8 kulvarda mücadele edecek.
1: Doğru.
0: Ligde, kupada, Avrupa'da kendi içinde, dışında zorlu bir süreç bekliyor. Fatih Hoca için bu başlayacak sezon mutlaka konuşuruz. Bitirdiğimiz sezondan daha zor olur diye.
1: Aytekin abi çok kısa böleceğim şimdi. Ulay İngiltere dedin. Zubkov ve Augusto nereye gidiyor peki? Yani
0: verilecek ama Avrupa'daki kulüpleri onları bilmiyorum ama çünkü başkan bir kasa yapması lazım. Kasa yapmazsa sezona başlayamaz. Yani oyuncu, elindeki oyuncuları değerli medyanın üzerinde satıp kasaya para koyup oyuncu alacak. Başka nasıl alacak? Başka bir şansı yok. İki oyuncu için de ön anlaşmalar, üç oyuncu için de ön anlaşmaların yapıldığını biliyorum.
1: Yani bugünün flash haberlerinden bir tanesi bu. Ulay'ı, Augusto, Zubkov değil mi abi?
0: Evet.
1: Ön anlaşmalar var. Ona rağmen en azından bugün Zubkov'dan, Augusto'dan iyi performans gördük abi.
0: Herkes

0: Şimdi taraftar Zubkov'u çok eleştiriyordu. Gitsin kurtulalım diyordu. Şimdi bu akşam da muhtemelen gitsin diyenler ya gitmesin ya kalsın. Evet. Buşari için bunu nereden buldular? Bu çocuktan Trabzon'da 100 tane var diyenler şimdi diyor ki sakın Buşari'yi göndermeyin.
1: Evet. Gerçekten öyle abi bu arada. %100 katılırım yani.
0: Ya son 1-2 aydı Buşari müthiş. Fatih Özen dediği gibi çıktı.
1: Vivo da çok iyi abi.
0: Vivo
1: da ilk geldiğinde çok kötüydü.
0: Kötüydü de biz de dedik ya bu yere basamıyor, koşamıyor, yeri kaybediyor. Nereden bular şimdi? Ya biraz işte o alışıyorsun. Takıma alışmakla da ilgili bu. Yani siz de radyoya bugün başlasanız bir yabancılık çekersiniz.
1: Kesin, kesin. Ama,
0: 1-2 ay, 3 ay sonra radyonun sahibi gibi olursunuz ya.
1: Çok katılırım. Çok katılırım. Çok güzel bir yorummuş. Abi peki Mustafa Eskelilaç hakkında da bir yorum alayım son olarak abi. Yani milli takıma seçildi Mustafa. Yani turnuva sonrasında çok iyi bir performans sergiler vesaire vesaire. Çok oynar, denk gelir vesaire. Sakatlıklar olur vesaire. Ana planda olur diye düşünelim mesela Mustafa'yı. Büyük bir bedel gelirse o da satılır mı?
0: Ya Mustafa Trabzon'da kalır. Çünkü yerli oyuncu da lazım. Hı hı. Siz işte yabancı kuralı da var. Yerli oyuncunuz takımın içinde olması lazım. Bu anlamda ben Mustafa'nın kalacağını düşünüyorum. Milli takım performansı eğer geniş kadroda değil o dar kadroda olursa olabilirse. Çünkü bir geniş kadro var bir de orada dar
1: kadro
0: açık.
1: Tabii 9 oyuncu elenecek abi doğru.
0: Evet şimdi o dar kadroda mı kalacak yani yoksa o geniş kadroda misafir mi onu göreceğiz ama Mustafa şekilde yedekte olsa değerlendirilebilir milli takımda.
1: Kesin olmalı bence çok mevkiyi yedekleyebilir hem merkez hem sol ön hem sol bek hem sağ bek her şeyi oynuyor abi adam.
0: Joker gibi bir oyuncu evet ama en iyisi onu hücuma dönük oynatmak yani savunma yapan Mustafa değil hücum oynayan Mustafa daha çok katkı verir.
1: Peki. Aytekin abi çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Biraz sonra Muhammed Furkan Uzun'a gideceğiz. Tabii ki kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor. Oyuncular madalyalarını alıyorlar. Onu da söyleyelim. Sıcağı sıcağı tabii ki açıklamaları sizlere vereceğiz. Muhammed Furkan Uzun'a bağlandıktan sonra... Şu anda hem spor bakanımız hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız da ödülleri veren konumdalar oradaki kürsüdeler onu söyleyelim. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Bütün dinleyicilerimiz için birazdan Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de tabii ki Trabzonspor'un bu zaferini konuşacağız. Bütün detaylara değineceğiz. Kendisiyle de birçok programda zaten bağlantı gerçekleştiriyoruz. O da müsaitse tabii ki yayına alırız. Onunla da sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Tıpkı Aytekin abiyle sohbet etmek gibi. Muhammed Furkan Uzun da şu anda muhtemelen evet müsaitmiş şu anda. Onun da sesini alabildim. Ses de temiz geliyor. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk merhaba yayınlar.
1: Öncelikle tebrik ediyorum.
2: Evet gerçekten buna yani Trabzonspor camiasına hakikaten bu ihtiyacı vardı.
1: Hisler nasıl abi? Hisler nasıl? Her şeyi konuşacağız da hisler nasıl? Durum nasıl? Ortamda keyif nasıl şu anda?
2: Ya şöyle ben gidemedim oraya. Çünkü bayram öncesine denk geldi. Çünkü uçak otobüs geldi. Yer bulmak çok zordu. Ben gidemedim. Evde yaşadım heyecanım. Hakikaten güzel ama tabii oradakiler için duygular, hisler çok daha başkadır. Yani işte çeşitli yerlerden gelerek oraya gidenler için. Çünkü bir dünya insan Trabzon'da İstanbul'da gitti. Çünkü ben hakikaten Trabzonspor için bu maç da hiç temel bir maçtı. Çünkü şöyle maçın oynandığı şehir Antalya Konya'ya 3 saat uzaklıkta bir şehir. Konya'ya bu taraftarlar oraya 3 saatlik yolla geldi.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
2: Trabzonspor taraftarı da Trabzonspor taraftarı ise yaklaşık 15 saatlik yoldan kalkıp geldiler o maça ve gittiklerinde de hakikaten kötü bir havaya görüyorlar. Şehrin merkezi alınmadılar, çeşitli farklı davranışlarla karşılaştılar. Dolayısıyla kazandı.
4: Valla kesinlikle öyle. Peki tabii ki birçok şeyi yapacağız. Hatta normalde böyle gazetelerde 10 üzerinden puan vereceğiz oyunculara. Yani bugünkü performanslarına puan vereceğiz. Hatta ilk başta bunu yapalım istiyorum. Bugün tabii bir farklılık olsun. Kupa özel olarak 10 ana kaç puan alır abi 10 üzerinden?
2: Ya bence şöyle söyleyeyim, Türkiye Kupası'nı kazandıran isim bence Onana'ydı. Totalde bakarsak, çünkü Samsun maçındaki kurtarışlarıyla bence Trabzonspor kupayı kazandı. Ama bugün için sorarsam, bugün ben Onana'ya 8 derim, hatta 9 diyebilirim.
4: 8.5 dedik o zaman, 8 mi 9 mu abi?
2: 8-9 diyelim ya.
4: 9 diyelim, 9 diyelim. Savunmanın dörtlüsünü soruyorum. Pina, Vivu, Savic, Mustafa, sıra sıra puan alayım abi.
2: Pina çok iyiydi. Pina'ya 9 diyorum. Savic bence belki kötü olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynadı. 7 diyebiliriz.
4: Tamam.
2: Vaybu ayrı bir paylaşmak lazım. İlk golü o pası inanılmaz bir pastı bence.
4: Evet.
2: Golü başlatan pas ben 9 diyorum. Hatta 10 diyorum Vaybu ya. Mustafa Eskeller de iyi oynadı. Mustafa'ya da 8 diyorum.
4: Mustafa'ya da 8 dedin. Orta alana geçeceğim ama geçmeden Ozan Tufan'ı da sorayım. Bari en azından bugün savunma hattında da gördük. O yüzden orada sormamda bir sakınca yok herhalde.
2: Puan vermeden de şunu söyleyeyim. Hakikaten bence bu sene müthiş bir performans ortaya koydu. Ve Dünya Kupası'nda olmayı %100 hak eden bir oyuncuydu.
4: Evet.
2: Bunlar da çok duygusal bir konuşma. Bu kadar yıldır oynuyorum ama ilk defa kupa kazandım dedi. Hakikaten dalgalanmalar yaşayan bir futbolcuydu. Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Bursa Spor, Fenerbahçe, Hull City, tekrar Alanya Spor vesaire dalgalanmalar yaşadı falan. Ama çok iyi toparladı. Son bir yılda müthiş oynadı. Bugün de yani mevkisi olmayan bir buluşturmadı. Çok az oynadı tabii çıkınca. Ve hakikaten hatasız oynadı belki. Dolayısıyla maçın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirildi mücadele olarak. O zaman Tuzak da ben 8 puan veriyorum.
4: Peki orta alana geçeceğim şimdi. Bouchard'ı soracağım, Folcarelli'yi soracağım ve Muçi'yi soracağım.
2: Sen Bouchard'ı sormadan önce ben maçın oyuncusunu söyleyeyim mi yoksa sorduktan sonra mı?
4: Onu biraz bir tut abi. En azından puanları alalım. Ondan sonra maçın oyuncusu sence kimdi diyeceğim abi.
2: Tamam o zaman Bouchard'ı 9.5.
4: Tamam. Yani şimdiden al. O zaman o yorumu da alalım. Şimdiden tabii ki o spoiler'ı herkes aldı ama neden Bouchard'ıydı maçın oyuncusu abi?
2: Ya Bouchard'ı yani bence hakikaten günün en iyi oyuncusuydu. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynamasından ziyade de çok iyi mücadele etti. Hem çok iyi oynadı hem çok iyi mücadele etti. Ve hakikaten bugün onu ilk 11'den çıkarsanız veya işte oyundan çıkarsanız maçın kaderi değişebilir ama hakikaten olağanüstü bir mücadele oldu. Oyun olarak da hem çok hızlı bir oyuncu hem çok böyle ikili mücadelerde başarılı bir oyuncu. Fark edin ki sezon başında o transfer olduğunda bu şehir takımı katıldığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sakat olmasa 20 milyon euro veya sakat olmasa alır edeceğimiz bir oyuncu değil demişti. Hakikaten de bu kıyımını ortaya koydu. Yani neden Fatih Hoca'nın tarafına bu kadar güvendiğini gösteren bir performans uzattı. Ben yeni sezonda Trabzonspor takımında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçi zaten son 1-2 aylık periyotta hakikaten fark yarattı. Oynadığı maçlara bakarsak son 2 aylık döneminde hakikaten bütün maçlarda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ve bugün de bence Trabzonspor'daki en iyi maç oynadı.
4: Olabilir. Bugün hakikaten ben de yani gözümün pasını sildi derim. Folcarelli ve Muçi'yi de sorayım. Hazır yanlarında oynayan kişileri.
2: Muçi bence o kadar iyi değildi. Muçi'ye de Savic'in olduğu iyiydi diyorum. Folcarelli bence çok iyiydi. Hem fauller aldı hem fauller yaptı. Bunun dışında hatasız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Folcarelli'ye de kulağımı dokundu.
4: Peki kanatlara geçeceğim. Zubkov ve Augusto'yu soracağım.
2: Augusto bence o da yeteri kadar iyi değildi. Ona da 7 diyorum. Zubkov zaman zaman çok iyiydi. Özellikle maçın ilk yarısında bence Zubkov olduğunu hatırlatan bir performans imzattı. Maçın ilk yarısında çok iyiydi. İkinci yarı biraz daha böyle dalgalandı ama genel bakarsak ona da 8 diyorum.
4: Peki tabii ki bugün iki golün ismi Paolo Nacho'yu da sormadan etmeyeyim.
2: Ben şimdi Benjamin'e 9.5 dedim ama ona aç 10. Ama maçın adamı bence Benjamin. O ayrı bir konu.
4: Ona aç 10 puan alır ama 9.5 ile Bouchard'dır maçın adamı. Doğru muyum abi yorumda?
2: Kesinlikle. Ya ona aç hakikaten çok enteresan bir golcü. Yani 2 metre boya sahip bir oyuncu. Ama yani fizik kurallarına aykırı goller.
4: Abi o gol neydi ya? İnanamadım yani burada. Ben de dakika skorda golü anlatırken çığlık attım burada yani.
2: Hakikaten bunun benzerini yine o gün de seninle konuşmuştuk. Kadınlık maçında da attı. Rovaşa'da da atmıştı.
4: Abi o neydi? O bence zaten en iyi goldü bence bu arada.
2: Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir oyuncu. Bazı Trabzonspor taraftarları ona atıyor, bazı eleştirilerde bulunuyor. Çok ağır kaldı konusunda ama zaten ona atıyor. Ağır kalmasa alamazsınız onu. Çünkü hem bitiriciliği çok iyi, hem de tabii ki bazı defoları olacak. Yani bir futbolcu düşünün, hem bitiriciliği çok iyi olacak, hem de işte hızlı olacak. Yani matematik oynar, Marcelo'nun oynar. Size gelmez ki.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla ona atıyor tabii ki bazı defoları eksileri olacak ama artıları eksilerinden çok fazla. Müthiş bir bitirici.
1: %100.
2: Bu sene Trabzonspor takımında da tabii ki

0: Avrupa Fenerbahçe zaman Galatasaray'a attı, kazandırdı. Fenerbahçe'ye yine goller attı. Beşiktaş'a şimdi atamadı ama daha önce atmıştı. Yani bu sene Trabzonspor'da hakikaten çok arkadaşlar sundu ama genelde de Trabzonspor kariyeri bence başarılı. Büyük maçların hepsinde gol atan ve büyük maçları kazandıran bir yapıdaydı. Dolayısıyla Trabzonspor hakikaten çok şeyleri karaktere sahip.
1: Kesin katılırım.
0: Sezon başında bir kemik atmıştı. Fenerbahçe Trabzonspor mağlup ettiği zaman şöyle bir vakit anlamıştı. Savic onlara ve Onarço'nun karakter özellikleri sezon sonunda Trabzonspor'u bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi.
1: Doğru.
0: Bugün baktığımız zaman karşı karakter öyle oldu. Savic Onarço.
1: O zaman burada şu anda gitmesi ihtimalinin en yüksek olan kişiyi soracağım. Yani Onana'nın bir sene daha kalma ihtimali var mı? Küçük de olsa böyle bir ihtimal var mı? Yoksa abi imkansız mı diyorsun?
0: Kalmak istediğini biliyorum. Öyle söyleniyor. Yönetim de onu tutmak istiyor. Mutlaka bence bir sene daha kalmalı. Çünkü onu dediğim gibi onlardan çok daha iyi kaleciler bulabilirsiniz. Yani bugün mesela atıyorum ne bileyim işte Manuel'in o yeri getirebilirsiniz. Ama onun yaptığı etkiyi yapmayabilir. Hem karakter olarak hem performans olarak. Hakikaten çünkü mesela Uğurcan Çekil baktığınız zaman en çok parametrede onlardan iyi bir kaleci. Ama geçen seneden kıyaslıyorsak takım içerisinde böyle bir etkisi yok. Hatta şampiyonluk sezonunda bile bu kadar etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla çok daha iyi kalecilerle çalışabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Ama takıma bir oyuncunun takıma etkisi çok bambaşka bir şeydir. O yüzden de onlara hakikaten daha bu sürü takımına çok etki yapan bir oyuncudur. Mesela hatırladığım bazı örnekleri vermiştim.
1: Lütfen.
0: Üç tane açı maçında, Kadıköy'deki maçta bir kol kırmızı karttan sonra galiba takım arkadaşlarının etrafında topladı. Orada bir konuşma yaptı. Sonra 0-0 biten Galatasaray maçında 80. dakikada Fırat Hoca'nın yanına gitti. Orada bir konuşma yaptı hoca. Hatta hocaya bunu sormuştu. Orada ona size ne söyledi? Aksiyonel bir konuşma yaptık dedi. Sonra Başakşehir, ligdeki Başakşehir'in kupadaki Sarı'nın maçında takım Drondo kazandı gitti orada oyun arkadaşına Drondo şöyle kullan diye fikirler verdi. Yani saha içerisindeki bir akil adam gibi bir rol üstlendi. Bundan da ziyade çok sempatik, pozitif bir karakter. Takıma da olumlu bir etki yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla da hakikaten bence mutlaka bir yılda takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi şeyi de sorayım. Yani Aytekin Aka ile konuşuyorduk az önce. Ondan duyduğum üzere Ulay'ı İngiltere'de iki tane talibi var ve gidecek. Çok net ifade geldi. Augusto ve Zubkov'un da gideceğine dair bilgi aldığını söyledi. Yani ne düşünüyorsun? Sen bunun paralelinde nasıl bilgilere sahipsin? Görüşün nedir bu konularla alakalı?
0: Bir de alabilir miyim?
1: Tabii ki. Ulay'ın İngiltere'den iki tane talibi olduğunu ve beklentinin üzerine bir bonservis bedeliyle gideceğinin bilgisini aldığını söyledi. Zubkov ve Augusto'nun da takımını bilmemekle beraber sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Yani bugünden itibaren ayrılacağını söyledi. Bunları sen de duydun mu? Veyahut da böyle bir durum neye yol açar? Senin duyumların ve düşüncelerin bu konu hakkında nelerdir abi?
0: Sadece ben olayı da unutmuşum söyleyeyim. Yani çok yüksek ihtimalle bugün Trabzonspor forması altında bir son maçını oynadı. Ama tabii diğer oyuncular için aynı şeyleri kullanmak, biraz kesin konuşmak yanıltabilir. Fakat Felipe Augusto'nun da Benfica'nın radarında olduğunu tabii ki biliyoruz. Doğru aynı şekilde ama hani bunlar için, bu oyuncular için kesin ifadeler kullanmak sürpriz olabilir. Fakat Sayın Başkan geçen gün katıldığı canlılığında şöyle bir ifade kullandı. Bu sezon yaptığımız transfer harcamasını sadece bir oyuncumuzun statüsünden çıkarmak üzereyiz dedi. Burada işaret ettiği oyuncu olaydı. Yaklaşık herhalde 30-35 milyon euro'luk bir transfer teklifinin söz konusu olduğunu düşünebilirim. Dolayısıyla dediğim gibi olayın bu sezon üzerinde Trabzonspor'daki son maçını öğrendiğini söylemek yanlış olmaz. Tabii ki başka ayrılan oyuncular da olacaktır. Ayrılığa en yakın ismin olay olduğunu söylemek doğru olabilir.
1: Peki olay 30-35 civarı gibi tabii ki bunun sinyalini aldığımızı ifade ettin ama olay ve Zubkov'dan bonservis beklentisi ne kadar? Yani onu sormak istiyorum abi.
0: Bence Trabzonspor olay ve Zubkov'un satışından en az 40 milyon euro kazanacak.
1: Yani Zubkov 10-12 diye mi değerlemeliyiz?
0: Yani normalde piyasası bu şekilde ama bu sezonki performansına bakarsak hani 10-12 milyon euro eder mi? O soru işareti. Dolayısıyla ben olayı 30 konuda 10 üzerinden değerlendiriyorum.
1: Tamam. Felipe'ye ne deriz?
0: Felipe bence

0: Yani en az 15 milyon euro karşılığında Trabzon'a kazandırıp en az 15 milyon euro Trabzon'a kazandırabilecek bence.
1: 15 istersiniz. Tamam, mantıklı. Peki o zaman son olarak da şunu soracağım. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tabii ki playoff oynayacak veyahut da tabii ki istemeyiz ama olası mağlubiyette Konferans Ligi'nde gruplarda yer alacak. Yani Avrupa'daki hedef ne olur sence Trabzonspor'da? Son olarak sorularım da bu şekilde. İki turnuvada da hedef neresi olması lazım abi?
0: Trabzonspor uzun yıllardır Avrupa'da başarıya uzak kaldığı için tabii ki Avrupa'da çok yani çok ciddi hedeflere bir sezonu ulaşması mümkün değil. Bugün Aston Villa takımı da bile Avrupa Ligi şampiyonu olurken öncesinde çeşitli organizasyonları tecrübeler yaşadı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde şampiyonluk veya konferans ligi'nde şampiyonluk demek yanıltıcı olabilir. Ama Trabzonspor gibi bir takım Avrupa'da artık en azından kışı görmesi gerekiyor. Sonbaharı kutları görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Trabzonspor için bence hedef artık Avrupa Ligi kutlamak edilirse lig etabını alıp ligde işte o son ilkbahar kısmına geçiş yapar. Konferansı da edilirse ligi edilir. Yani normal bir şey oldu. Konferans liginde de en az dediğim gibi yine aynı şekilde Trabzonspor'un yaptığı maçları yapmalıdır.
1: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Rica ederim dostum, ben teşekkür ederim, yeniler dilerim.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki oyuncu açıklamalarına geçelim. Sahada şampiyonluk sonrasında oyuncuların neler söylediğine geçiyoruz.
2: Ligde de şampiyon olmayı çok istedik ama her şeyimiz kısıtlıydı. Oyuncu kadromuz kısıtlıydı, sakatlıklar yaşadık. Bugün de keza öyle. Savic'in bir sakatlığı vardı. Yerine ben girdim. Ama önemli olan kazanabilmekti, finali alabilmekti. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için. Gerçekten benim de kupam. Gerçekten şaşkınlık içindeyim yani. Onca yıldır oynuyorum. İlk defa bir kupa kaldıracağım ve çok mutluyum. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkürler Uza. Röportajlarımıza devam.
4: Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında, bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor. Yakan bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana. Biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaktan sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sözü.
3: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
5: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach, and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us, and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
6: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Gerçekten çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrine, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
3: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
5: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe. And it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night, and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach, and so especially I'm happy a lot for him.
6: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Yeşim Uçuk'un kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a adamış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
3: Çok teşekkürler. Thank you very much.
7: Kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.
8: O mağlubiyetler için tekrar çok onları yorduk, üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı hepsini gözlerinden öpüyorum, sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftara çok teşekkür ederim.
3: Başkanım, bu kupa gelecek sezon için yeni müjdeler getirir mi?
8: Getirir.
3: Teşekkürler. Evet, röportajlarımıza devam edeceğiz. Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
9: Ya gördüğünüz gibi ilk yarıda oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaşlar. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'da kalkıp gelen ki çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür. Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemişim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim için çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konya Sporu da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı oyun içerisinde. Penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
3: Hocam, Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
9: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabii hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarda kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık, çok şükür.
3: Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Evet,
1: evet, tabii ki oyuncu röportajlarını, flash röportajlarını ve tabii ki şampiyon teknik direktör Fatih Tekke'nin de açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. Konyaspor karşısında 2-1 kazanarak tabii ki sahadaki flash açıklamalarda Mustafa Eskellaç'ın açıklamaları, aynı zamanda Ozan Tufan'ın açıklamaları hakikaten çok çok içtendi. Savic'in hakeza hocanın, yani maçın ardından o nabızla bu açıklamaları dinlemek bizler açısından da çok çok önemli. Tabii ki yorumlarımız da kıymetlidir. Sizlerden de takdir görüyor. Çok çok da teşekkür ediyoruz Radyo Gol ailesi olarak ama bizler de saha içindeki aktörlerden bazı şeyleri dinlemekten epey hoşlanıyoruz. Epey keyif alıyoruz. Onların tabii ki heyecanlarını duymak, onların yorumlarını sizlere aktarmak bizler adına da çok büyük bir keyif. Tabii ki yayınlarımız sürecek. Birçok yayın yapıyoruz. Bütün maçların maç sonlarında, maç sonu yayınlarında sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünlük bu kadar. Tabii ki bir kez daha iki takımı da kutlayalım. Hem Trabzonspor'u hem Konyaspor'u diyorum. Ve tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
10: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
13: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
14: Merhaba, hoş bulduk.
13: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok evet. Kısa sürdü. Bir saat, bir buçuk saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
14: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğim Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar. Bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor. Ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım. Ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
13: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
14: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
13: Zaten yapacak böyle basın.
14: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
13: İki tane
14: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
13: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı.
14: O çok ilginç.
13: Birlik olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
15: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdı. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
13: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
14: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın, ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de, yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada yayına gelmeden önce. Biraz da tabii böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve yani ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
13: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
14: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada. O imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
13: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safi'ye mi?
14: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
13: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
14: İzleyelim.
15: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
13: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor. Doğru. Aziz Yıldırım. Ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
14: Doğru.
13: Diyor.
14: Bak bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetini, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmiş suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyonu, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş. Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra, o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o gün dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları, Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu. Zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyoruz. Aziz Yıldırım buraya girerse 100 bin yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum ve hatta meselede şöyle bakıyordur. Evet kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü soruyu artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor, bunu getireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
13: Son 4 yılda yapamadım. Bunu nasıl dolduracaksın diye
14: ben soranlar. Şaşırıyorum. O da var, birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli. Daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın. O girişi göremedim.
13: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
14: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var. Anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet öyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
13: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım ki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre nasıl
14: şimdi,
13: değerlendiriyorsun?
14: Hani bu güç listesi meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün birçok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl, akıl, akıl, akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Cunul Ucalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramazsak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmayı anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden, isim kesinleşmeden hani ben, şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı. Gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimler açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
13: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
14: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimler açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var? Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
13: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an sadece Aykut Kocaman ismi konuşuldu.
14: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz 4. 5. isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
13: Dün El Nassr'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
14: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
13: çok
14: demek.
13: Çok yüksek maliyeti var.
14: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
13: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
14: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
13: Yok.
14: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
13: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
14: zaten
13: oyuncular
14: Burak
13: konuşuyor.
14: Şöyle bir durum.
13: Ve İsmail Kartal'a da dönebilir. Tek.
14: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da Aziz Yıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe'ye armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
13: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
14: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben
13: kim ikna oldu
14: gelirsem
13: kolay.
14: Seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
13: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
14: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
13: Görüşürüz. Hoşça kalın.
16: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
16: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
17: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
18: Hoş bulduk.
17: Hayırlı uğurlu olsun.
18: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
17: Nasılsın abi, iyisin?
18: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
17: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
18: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Evet. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. çalışacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmanından sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
17: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum demiş.
18: Ya tabii
17: demiştim.
18: Ki haksızlıklar tabii ki var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
17: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
18: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yeksan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
17: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
18: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
17: Şimdi Sergen Yalçın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
18: kesinlikle
17: diye.
18: Kesinlikle yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
17: Aynen.
18: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
16: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
17: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
18: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbol

0: döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Valla sevgili Muzaffer'cim.
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef. Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer. Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken Elbilal Turu'ya verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bunu bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ha Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
1: Evet.
0: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon milyon TL alacağı var.
1: Ne yapsın abi? Bir
0: niye yapsın sonra yani? Aynen. Ama öyle. Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada, Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini, Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım. Ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer, şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat, 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca'yla şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim.
1: De
0: ama
1: yok.
0: Onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Murillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
0: mesela
1: Cengiz Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maşında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun. Ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun. Ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perhizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi. Hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim, Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerliğiyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? 4. yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forechecking'li o 3. bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
1: Yok.
0: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil. Ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
1: Halen tartışıyorlar ama
0: günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım. Yok her katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
0: radyoda,
1: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti.
0: Her şey bitiyor. Ya bu işler sonuçta böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
0: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani. Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki. Digi Futbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray

Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda anneler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde stand'ı var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hocayla iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini

0: göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Bulduğunu al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar. Yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe, yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı, Jesus'la da şampiyon olamadı. Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa, İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, Kırılmanlarında çok şampiyonluğu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur?

olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki, hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam? Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'u ile geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl, Cenk Melih yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için
Kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz.

0: İnanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okonacı'yı dinleme fırsatım

0: olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
1: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
0: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
1: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
0: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
1: Ya öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
0: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
1: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası şampiyonu da belli oldu. Şampiyon Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarıyor Konyaspor karşısında. Aytekin Akay bizlerle beraber. Aytekin abi hoş geldin.
6: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın için Aytekin abi. Her daim bizimle, özellikle Trabzonspor maç sonlarında yer aldığın için Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntüler var şu anda yayıncı kuruluşta görüyorum. Paulo Nuaccio'nun çocukları sahada. Sahada çok güzel bir coşku var. Vakayeme dans ediyor. Birçok şey var ama. Abi önce hislerini soracağım. Önce hislerini alabilir miyim?
6: Bir kere bu sezonun hakkı en azından bir kupaydı. Biz haftalardır bunu söylüyoruz. Trabzonspor ikinciliği, üçüncülüğü, şampiyonluğu, ikinciliği kaçırdı ama bu sezon en az bir kupayla kapatması lazımdı. Bir bakıma hakkını almış oldu. Yani ligden hakkını almış oldu. Bence belki ligde daha da iyisini yapabilirdi. Yani en azından bir tık yukarı çıkabilirdi. İkinci olup yine kupayı alabilirdi. Ama Fatih Tekke'nin başladığı işte sezon ortasına gelmişti biliyorsunuz önceki sezon. Geldiğimiz noktada Fatih Hoca kupalı antrenörlerden biri oldu. Trabzonspor Müzesi'nde Fatih Tekke'nin de artık bir kupası var. Biliyorsunuz

0: Trabzonspor kupalara alışık yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse kupa anlamında Trabzonspor'da onlar gibi onlara yakın. Bu anlamda kupaları oynayabilen, finalleri oynayabilen bir takım. Antalya'da tabii Trabzon'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok Trabzonspor'la Antalya'ya aktı gitti. Onlar bu gece oralarda eğlenirler ya da dönerler bilmiyoruz. Sağ salim Konyalılar da öyle sağ salim evlerine, memleketlerine dönsünler. Ama Trabzonspor büyük bir mücadele. Yani sezonun hani en iyi oyunlarından, en böyle güçlü diri oyunlarından birini oynadı diyebiliriz. Yani harikulade, olağanüstü, müthiş bir oyun demeyelim ama
1: doğru oyun mu deriz abi buna yani?
0: Evet, ya oynanması gereken oyunu oynadı. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Genelde Trabzon maçının iki yarılarla sönük başlar. Gol yer hareketlenirdi. İkinci yarılarda beraberliği yakalar ya da öne geçerdi. Şimdi bu sefer baştan işi sağlam aldı Fatih Hoca. Baskılı oynadı. İlk yarının zaman zaman topu golden sonra özellikle 1-0'dan sonra topu Konya'ya verse de oyunun kontrolünü kaybetmedi. Onana'nın kurtardığı tabii yani 3-4 tane pozisyon var. Aynı şekilde Konya Kalesi de birkaç pozisyon kurtardı ama maçın belirleyicisi tabii Fatih Hoca'nın Savic'i dışarı alması doğru bir hamleydi. Oraya Ozan'ı monte etti. Folcarelli'yi geriye çekti. Olayı biraz daha erken oyuna katabilirdi. Çünkü bu şahide de Trabzon'daki en iyi maçlarından birini oynadı. Pina zaten istim üstünde Pina yani Trabzonspor'un en iyi transferi.
1: Bu tarz
0: sağ açık Bekama açık oyuncusu gibi oynayan oyunculara her takıma lazım. Hele hedefli takımlara lazım.
1: Hele onu açınız varsa kesin lazım diyemez biz abi.
0: Yani onu açı ortayı kesen yapan Muçi biraz sönük kaldı, arkada kaldı. Onluk pek bir şey olmadı ama Muçi biraz forvet arkalarında dolaşacak, serbest oynayacak bir oyuncu. Takım olarak Onana da kaleci de çok iyiydi. Hatta bu maçtan sonra Zubkov çok iyiydi, Onana çok iyiydi, Augusto iyiydi, Bouchard'ı zaten söyledik, Bibu zaten çok iyi.
1: Şahaneydi.
0: Evet, şimdi bu iş biraz farklı noktaya gitti. Bu kupa şöyle bir şey getirdi. Yani bu nasıl etkiler sezonu? Şimdi siz bunun dairesini yapmak zorundasınız. Çünkü taraftar bununla yetinmez. Trabzon taraftarı bununla yetinmeyecektir. Bunu yapabilen bunun daha fazlasını yapabilir düşüncesiyle yeni sezon için hedefli bir kadro isteyecektir. Bu da Fatih Hoca için de başkan için de hem iyi hem kötü oldu. Yani kupa tabii ki iyi oldu. Hı. Ama yeni sezona Trabzonspor böyle ilk 1 ile 4 arası bir hedef değildi. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak zorunda. Gidecek oyuncuları var. Gelecek oyuncuları var. Anlaştıkları var. Anlaşmak üzere oldukları var ama bu sezon bu kupayı hak etti. Yani zaman zaman futbol olarak hiçbirimizi doyurmadı. 4-5 maç dışarıda tutuyorum. Bir Samsun maçı, bir Galatasaray maçı. Birkaç maç daha var. Ama futbol olarak doyurmasa da en azından saha içinde kaldı. Oyunu tutmayı başardı. Geri düştü. Beraberliğe koştu. Öne geçti. Bir de biz sürekli sizin mecrada, başka mecralarda dedik ki Trabzon takımı kötü değil. Trabzon takımı kötü bir takım değil. Ya Fatih'in elinde kadro yok falan diyenler bu akşam yedek kulübesine baktılar mı bilmiyorum. Olay yedekti. Ozan yedekti. Yani Vakame yedekti. Yani orada hani ekranda görünmeyen başka oyuncular da vardı.
1: Tabii.
0: Bu anlamda Trabzon takımı bu ligin hem genç birkaç oyuncu haricinde hem genç hem de potansiyeli bir takımı.
1: Göztepe'den sonra en genç ikinci kadro abi zaten.
0: Evet, evet. Hem yani bu takım bu takım işte az önce söylediğim belki bir ikincilikte olsaydı harikulade bir sezon olmuş olurdu ama Sadri Şener Müzesi, işte Şamil II. Müzesi'ne Trabzonspor bir lig kupası da bu akşam göndermiş oluyor. Bundan sonraki süreç tabii Dünya Kupası vesaire, yeni sezon Avrupa Ligi başlayacak. Avrupa, tabii Avrupa'daki takımların bu akşamki Trabzonspor'un kupayı alması Avrupa

0: Buradaki takımların şeyini de değiştirdi.
1: Tabii.
0: Hani sıralamasını da değiştirdi. Çünkü sadece Trabzon için değil, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe vesaire. Herkesin gözü buradaydı.
1: Tabii.
0: Trabzonspor Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca Trabzonspor'a bir kupa hediye etmiş oldu.
1: Abi tabii ki birkaç tane soru hazırladım. Avrupa demişken istiyorsan Avrupa sorusuyla devam edeyim ama ondan önce bir sorum daha var. Avrupa'yı konuşuruz ama o soruya devam edeyim. Yani en son kupa yarı finali maçında sen şöyle bir cümle kurmuştun Aytekin abi. Demiştin ki Muçi şu attığı golle alır Trabzonspor bonservisini. Bugün alınması artık kesinleşti demiştin ki akıbeti böyle oldu. Peki Onana konusunda ne diyorsun abi? Yani Onana da bugün maçı belki de yani giden maçı çeviren adam oldu. Yani Onana konusunda seneye ne bekliyorsun abi? Muçi transferini nasıl yorumlarsın abi?
0: Muçi yani o dönem Muçi olsun mu olmasın mı diye tartışılıyordu. O da takımı finale taşıyarak siz alamayacaksınız bari bonservisini ben alayım dedi. Yani final golünü attı. Bugün her ne kadar ortalıkta gözükmese de Muçi de bu sürecin en başarılı oyuncularından biridir. Yani Trabzonspor'da çok oyuncu takıma katkı verdi ama tabela katkısı anlamında Muçi 1'di. Onaçı Muçi 1-2'dir. Onana'yı da bu Onana'yla ben çok eleştirenlerden biri olduğum için eleştirdiğimi de söyleyeyim. Yazdığım yazılarda söyleyeyim, inkar etmem. Çoğu maçta yani böyle biraz ya Türkiye'ye alışmadı şu bu o tür bahaneleri söylemeyeceğim ama daha çok laç davrandığı maçlar oldu ama istediği zaman iyi oynayabileceğini gösterdi. Bu akşamdan sonra ne olur? Yani çok ekstrem bir şey olmazsa Onana devam etmez diye tahmin ediyorum.
1: Yani zaten çok yüksek bir maaşı da var. O yüzden de o da çok çok zor bir transfer.
0: 5 ve üzeri maaş verirseniz oynar. O da Trabzon o takım içi dengeleri bozmamak adına orada çıkmayacaktı. Zaten Muçi'nin maaşı, Onaçı'nın maaşı, Savic'in maaşı çok tartışıldığı için o denge bozuldu mu İpinoç'u kaçacaktır. Bu anlamda Onana devam etmez diye tahmin ediyorum. Trabzon bir kaleci alır bu sene. Ama Onana da Trabzonspor'un kupa yolculuğunda en önemli aktörlerden biriydi.
1: Kesin katılırım abi. Avrupa sorusunu soracağım. Yani tabii ki bugün kulübedeki önemli isimlere değindin biraz önce. Aytekin Akay'la beraberiz. Bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize. Aytekin abi şimdi tabii ki Avrupa Ligi playoff turundan Trabzonspor katılacak. Yani playoff heyecanını yaşayacağız. En kötü ihtimalle konferans ligi olacak. Yani Trabzon sene Avrupa'da. Bu kesin. Şunu soracağım abi. Bir tık daha derin bir kadro mu olur? Hedef yükseldiği için yani mesela diyelim ki Trabzonspor bonservisi bu sezon 30-35 milyon euro harcayacaktı diyelim. Bu durumla beraber Avrupa ile beraber bu rakam artar mı? Veyahut da ne kadar para harcanacak bonservisi? Trabzonspor'un ana hedefi ne olacak? Yani velev ki Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmak ve gidebildiği yere kadar gitmek mi? Konferansta kupa adaylarından birisi mi olmak yoksa ligde şampiyon olmak mı olacak? Yoksa hepsi mi abi? Bunları merak ediyoruz.
0: Yani Trabzon hangi hedef varsa onu kazanmak ister. Doğasında bu var. Formasında, armasında, tarihinde, hikayesinde bu var. Yani lig şampiyonluğu hedefiyle tabii ki lige başlar. Yani siz Trabzon'da biz lig üçüncüsü olarak lige başlıyoruz dediğiniz an sizi başkan gönderir. Başkanı da gönderirler. Herkesi gönderirler. Lig hedefi olur. Lig şampiyonluğu hedefi zaten olmak zorunda. Hele Trabzon tarihine baktığınızda bir sezon önce kupa kaldırıp bir sezon sonra şampiyonluğu oynadığı çok sezon vardı. 92-93'ler, 2003-2004-2005 sezonları. Yani bir sezon önce kupayı almış, sonraki sezon şampiyonluğu oynamış ya da şampiyon olmuş. 2022'deki şampiyonluk da buna benziyor. Kupada da ben hani bazen arkadaşlarla ve basındaki dostlarım da bunu tartışıyoruz. Lig ikinciliğini kupada tabii ki güzel olsun, müzede kupa olsun ama Şampiyonlar Ligi benim en çok sevdiğim lig yani. Tüm futbol severler gibi, sizin gibi, bizim
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii.
0: Orası futbolun Hollywood'u gibi bir şey. Ayrı bir dünya, ayrı bir seviye, ayrı bir heyecan. Yani Türkiye Kupası için Antalya'ya gitmeyiz ama bir Şampiyonlar Ligi maçı için Antalya'ya değil Afrika'nın herhangi bir yerine de gidilir yani. Orası Ligi'ni ayrı ayrı, oraya ayrı bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi olmazsa tabii ki UEFA'da Trabzonspor hedefli kadro kurmak zorunda. Burada birkaç sıkıntı olur. Ne olur? Galatasaray'da, Samsun'da gördük bunları.
1: Lige dönüşlerde mi abi?
0: Evet, zor. Türk takımları böyle. Türk takımları biraz nazlı takımlar. İngiliz takımları, İtalyan takımları gibi güçlü, dirençli, fizikli, duygusuz takımlar değil. Türk takımları aman çok yoruldum. Avrupa bizi çok yordu. Ligde maçımız ertelendi. Şimdi Trabzon'u bu sorunlar bekliyor. Zaten bitirdiğimiz sezonu Trabzon böyle işte yani futbol oynamadan, az futbol oynayarak futbolun o güzel tarafını göstererek oynamadı. Ama sonuç almasını bildi. Sonuç alan bir takım oldu. Kazandı. Sonuçta kupayı kazandı. Ligi de fena olmayan bir yerde bitirdi. Bunlar kimisi başarı görür, kimisi görmez ama Fatih Tekke'nin ciddi ilk sezonu için başarı olarak söylememiz lazım. Avrupa'ya gelirsek tabii ki Avrupa kadrosu, siz kadro kurarken Avrupa'ya iyi bir kadro kurayım Galatasaray örneğine bakarsak, Galatasaray bunu yapıyor zaten, alternatifli bol alternatifli bir kadro kuruyor, hem lig hem Avrupa'ya götürsün, rotasyona müsait olsun diye. Bu sene Trabzon'un elinde kadrosundaki bazı oyuncular gidecek, işte Olay'ı, Augusto, Zubko gibi oyuncuların gittiğini biliyorum.
1: Bunları bir kez daha soralım. Olay nereye gidiyor abi? Kaç paraya gidiyor? Bunun bilgisini alabilir miyiz abi?
0: Olay İngiltere'ye gidecek de fiyatını bilmiyorum ama İngiltere'de büyük kulüplerden birine gideceğini biz biliyoruz. Ama Augusto'da şehre gidecek. Ona zaten dönecek Manchester'a. İngiltere'ye dönecek. Kiralıktı. Ona şu zaten var ama Trabzon'un ön tarafını, kanatlarını zenginleştirmesi lazım. Özellikle hücum hattını, Cumat Vakame'de olmayacak. Vişka'da yok. Hem bir genç, biraz daha da gençleşecek. Biraz daha da oyuncu katacak. Yani sadece 3-4 oyuncu değil. Belki Trabzon'a 3-4 oyuncu lazımdı. Şimdi Avrupa'da da olacağı için 7-8 oyuncu. Hele 4-5'i garanti oyuncu olması lazım. Hani genç bulalım. Scout, Trabzon'un scout ekibi çalışıyor. Çok da çalışkan bir ekibi var. Şey de biliyorlar. Dünya futbolunu da iyi takip ediyorlar. Onlar hazır oyuncu bakıyorlar. Gelecek vadeden oyuncudan ziyade hazır oyuncu bakıyorlar. Çünkü Trabzon artık bu sezon için, yani başlayacak 2 ay sonra başlayacak yeni sezon için, yani 7-8 kulvarda mücadele edecek.
1: Doğru.
0: Ligde, kupada, Avrupa'da kendi içinde, dışında zorlu bir süreç bekliyor. Fatih Hoca için bu başlayacak sezon mutlaka konuşuruz. Bitirdiğimiz sezondan daha zor olur diye.
1: Aytekin abi çok kısa böleceğim şimdi. Ulay'ı İngiltere dedin. Zubkov ve Augusto nereye gidiyor peki? Yani
0: verilecek ama Avrupa'daki kulüpleri onları bilmiyorum ama çünkü başkan bir kasa yapması lazım. Kasa yapmazsa sezona başlayamaz. Yani oyuncu, elindeki oyuncuları değerli medyanın üzerinde satıp kasaya para koyup oyuncu alacak. Başkana salacak. Başka bir şansı yok. İki oyuncu için de ön anlaşmalar, üç oyuncu için de ön anlaşmaların yapıldığını biliyorum.
1: Yani bugünün flash haberlerinden bir tanesi bu. Ulay'ı, Augusto, Zubkov değil mi abi?
0: Evet.
1: Ön anlaşmalar var. Ona rağmen en azından bugün Zubkov'dan, Augusto'dan iyi performans gördük abi.
0: Kesinlikle. Şimdi taraftar Zubkov'u çok eleştiriyordu. Gitsin kurtulalım diyordu. Şimdi bu akşam da muhtemelen gitsin diyenler, ya gitmesin ya, kalsın.
1: Evet.
0: Şahane için bunu nereden buldular? Bu çocuktan Trabzon'da 100 tane var diyenler şimdi diyor ki sakın bu Şahane'yi göndermeyin.
1: Evet. Gerçekten öyle abi, bu arada yüz katılırım yani.
0: Ya son 1-2 aydı bu Şahane müthiş. Fatih Özen dediği gibi çıktı.
1: Vivo da çok iyi abi.
0: Vivo
1: da ilk geldiğinde çok kötüydü.
0: Kötüydü de biz de dedik ya bu yere basamıyor, koşamıyor, yeri kaybediyor. Nereden bular şimdi? Ya biraz işte o alışıyorsun. Takıma alışmakla da ilgili bu. Yani siz de radyoya bugün başlasanız bir yabancılık çekersiniz.
1: Kesin.
0: Ama bir iki ay, üç ay sonra radyonun sahibi gibi olursunuz ya. Yani.
1: Çok katılırım. Çok katılırım. Çok güzel bir yorummuş. Aa, peki Mustafa Eskerilaç hakkında da bir yorum alayım son olarak abi. Yani milli takıma seçildi Mustafa. Yani turnuva sonrasında çok iyi bir performans sergiler vesaire vesaire. Çok oynar, denk gelir vesaire. Sakatlıklar olur vesaire. Ana planda olur diye düşünelim mesela Mustafa'yı. Büyük bir bedel gelirse o da satılır mı?

0: Mustafa Trabzon'da kalır. Çünkü yerli oyuncu da lazım. Siz işte yabancı kuralı da var. Yerli oyuncunuz takımın içinde olması lazım. Bu anlamda ben Mustafa'nın kalacağını düşünüyorum. Milli takım performansı eğer geniş kadroda değil o dar kadroda olursa olabilirse. Çünkü bir geniş kadro var bir de orada dar
1: kadro
0: açık.
1: Tabii 9 oyuncu elenecek abi doğru.
0: Evet şimdi o dar kadroda mı kalacak yani yoksa o geniş kadroda misafir mi onu göreceğiz ama Mustafa şekilde yedekte olsa değerlendirilebilir milli takımda.
1: Kesin olmalı bence çok mevkiyi yedekleyebilir hem merkez hem sol ön hem sol bek hem sağ bek her şeyi oynuyor abi adam.
0: Joker gibi bir oyuncu evet ama en iyisi onu hücuma dönük oynatmak yani savunma yapan Mustafa değil hücum oynayan Mustafa daha çok katkı verir.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Biraz sonra Muhammed Furkan Uzun'a gideceğiz. Tabii ki kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor. Oyuncular madalyalarını alıyorlar. Onu da söyleyelim. Sıcağı sıcağı tabii ki açıklamaları sizlere vereceğiz. Muhammed Furkan Uzun'a bağlandıktan sonra... Şu anda hem spor bakanımız hem Türkiye Futbol Federasyon Başkanımız da ödülleri veren konumdalar oradaki kürsüdeler onu söyleyelim. Bu bilgileri de aktarmış olalım. Bütün dinleyicilerimiz için birazdan Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber olacak. Kendisiyle de tabii ki Trabzonspor'un bu zaferini konuşacağız. Bütün detaylara değineceğiz. Kendisiyle de birçok programda zaten bağlantı gerçekleştiriyoruz. O da müsaitse tabii ki yayına alırız. Onunla da sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Tıpkı Aytekin abiyle sohbet etmek gibi. Muhammed Furkan Uzun da şu anda muhtemelen evet müsaitmiş şu anda. Onun da sesini alabildim. Ses de temiz geliyor. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba yayınlar.
1: Öncelikle tebrik ediyorum.
2: Evet gerçekten buna yani Trabzonspor camiasına hakikaten bu ihtiyacı vardı.
1: Hisler nasıl abi? Hisler nasıl? Her şeyi konuşacağız da hisler nasıl? Durum nasıl? Ortamda keyif nasıl şu anda?
2: Ya şöyle ben gidemedim oraya. Çünkü bayram öncesine denk geldi. Uçak otobüslerde yer bulmak çok zordu. Ben gidemedim. Evde yaşadım heyecanım. Hakikaten güzel ama tabii oradakiler için duygular, hisler çok daha başkadır. Yani işte çeşitli yerlerden gelerek oraya gidenler için. Çünkü bir dünya insan Trabzon'da
1: İstanbul'a
2: gitti. Çünkü ben hakikaten Trabzonspor için bu maç da ihtimalli bir maçtı. Çünkü şöyle maçın oynandığı şehir Antalya Konya'ya 3 saat uzaktır bir şehir. Konya bu taraftarlar oraya 3 saatlik yolla geldi.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
2: Trabzonspor taraftarı ise yaklaşık 15 saatlik yoldan kalkıp geldiler o maça. Gittiklerinde de hakikaten kötü bir havaya gördüler. Şehir merkezi alınmadılar. Çeşitli farklı davranışlarla karşılaştılar. Dolayısıyla Trabzonspor'un maçı kazanması gerekiyordu. Ve kazandı.
1: Valla kesinlikle öyle. Peki tabii ki birçok şeyi yapacağız. Hatta normalde böyle gazetelerde 10 üzerinden puan vereceğiz oyunculara. Yani bugünkü performanslarına puan vereceğiz. Hatta ilk başta bunu yapalım istiyorum. Bugün bir farklılık olsun. Kupa özel olarak. 10 ana kaç puan alır abi 10 üzerinden?
2: Ya bence şöyle söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı kazandıran isim bence Onana'ydı. Totalde bakarsak. Çünkü Samsun maçındaki kurtarışlarıyla bence Trabzonspor'u kupayı kazandı. Ama bugün için sorarsam bugün ben Onana'ya 8 derim. Hatta 9 diyebilirim.
1: 8.5 dedik o zaman. 8 mi 9 mu abi?
2: 8-9 diyelim ya.
1: 9 diyelim. Savunmanın dörtlüsünü soruyorum. Pina, Vivu, Savic, Mustafa. Sıra sıra puan alayım abi.
2: Pina çok iyiydi. Pina'ya 9 diyorum. Savic bence belki kötü olarak nitelendirilebilecek bir oyun oynadı. 7 diyebiliriz.
1: Tamam.
2: Vaybu ayrı bir paylaşmak lazım. İlk gol, ilk o pası inanılmaz bir pastı bence.
1: Evet.
2: Golü başlatan pas ben 9 diyorum. Hatta 10 diyorum Vaybu ya. Mustafa Eşkeller de iyi oynadı. Mustafa'ya da 8 diyorum.
1: Mustafa'ya da 8 dedin. Orta alana

0: geçeceğim ama geçmeden Ozan Tufan'ı da sorayım. Bari en azından bugün savunma hattında da gördük. O yüzden orada sormamda bir sakınca yok herhalde.
1: Puan vermeden önce şunu söyleyeyim. Hakikaten bence bu sene müthiş bir performans ortaya koydu. Dünya Kupası'nda olmayı %100 hak eden bir oyuncuydu.
0: Evet.
1: Bunlar da çok duygusal bir konuşma yaptı. Bu kadar yıldır oynuyor ama ilk defa kupa kazandım dedi. Hakikaten dalgalanmalar yaşayan bir futbolcuydu. Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursa Spor, Fenerbahçe, Hull City, tekrar Alanya Spor vesaire dalgalanmalar yaşadı falan. Ama çok iyi toparladı. Son bir yılda müthiş oynadı. Bugün de yani mevkisi olmayan bir pozisyonları çok az oynadı tabii çıkınca ve hakikaten hatasız oynadı belki de. Dolayısıyla maçın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirebilir mücadele olarak Ozan Tufan'a da ben 8 puan veriyorum.
0: Peki orta alana geçeceğim şimdi. Bouchard'ı soracağım, Folcarelli'yi soracağım ve Muçi'yi soracağım.
1: Sen Bouchard'ı sormadan önce ben maçın oyuncusunu söyleyeyim mi yoksa sorduktan sonra mı?
0: Onu biraz bir tut abi. En azından puanları alalım. Ondan sonra maçın oyuncusu sence kimdi diyeceğim abi.
1: Tamam o zaman Bouchard'ı 9.5.
0: Tamam. Yani şimdiden al. O zaman o yorumu da alalım. Şimdiden tabii ki o spoiler'ı herkes aldı ama neden Bouchard'ıydı maçın oyuncusu abi?
1: Ya Bouchard'ı yani bence hakikaten günün en iyi oyuncusuydu. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynamasından ziyade de çok iyi mücadele etti. Hem çok iyi oynadı hem çok iyi mücadele etti. Ve hakikaten bugün ona ilk 11'den çıkarsanız veya işte oyundan çıkarsanız masakta ne değişebilir ama hakikaten olağanüstü bir mücadele oldu. Oyun olarak da hem çok hızlı bir oyuncu hem çok böyle ikili mücadelerde başarılı bir oyuncu. Fark edin ki sezon başında o transfer olduğunda bu sefer takıma katıldığında şöyle bir ifade kullanmıştı. Sakat olmasa 20 milyon euro veya sakat olmasa alabileceğimiz bir oyuncu değildi demişti. Hakikaten de bugün onu ortaya koydu. Yani neden Fatih Hoca'nın enteresanı bu kadar güvendiğini gösteren bir performans uzattı. Ben yeni sezonda Trabzon takımında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Gerçi zaten son 1-2 aylık periyotta hakikaten fark yarattı. Oynadığı maçlara bakarsak son 2 aylık döneminde hakikaten bütün maçlarda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ve bugün de bence Trabzon'daki en iyi maç oyundu.
0: Olabilir. Bugün hakikaten ben de yani gözümün pasını sildi derim. Folcarelli ve Muçi'yi de sorayım. Hazır yanlarında oynayan kişileri.
1: Muçi bence o kadar iyi değildi. Muçi'ye de Saric'in olduğu iyiydi diyorum. Folcarelli bence çok iyiydi. Hem foiller aldı hem foiller yaptı. Bunun dışında hatasız oynadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Folcarelli'ye de kullanımı dokundu.
0: Peki kanatlara geçeceğim. Zubkov ve Augusto'yu soracağım.
1: Augusto bence o da yeteri kadar iyi değildi. Ona da 7 diyorum. Zubkov zaman zaman çok iyiydi. Özellikle maçın ilk yarısında bence Zubkov olduğunu hatırlatan bir performans yaptı. Maçın ilk yarısında çok iyiydi. İkinci yarı biraz daha böyle dalgalandı ama genel olarak arkadaşlar ona da 8 diyorum.
0: Peki tabii ki bugün iki golün ismi Paolo Nacho'yu da sormadan etmeyeyim.
1: Ben şimdi Benjamin'e 9.5 dedim ama ona 10. Ama maçın adamı bence Benjamin. O ayrı bir konu.
0: Ona aç 10 puan alır ama 9.5 ile Bouchard'dır maçın adamı. Doğru muyum abi yorumda?
1: Kesinlikle. Ya ona şu hakikaten çok enteresan bir golcü. Yani 2 metre boya sahip bir oyuncu. Ama yani fizik kurallarına aykırı goller.
0: Abi o gol neydi ya? İnanamadım yani burada. Ben de dakika skorda golü anlatırken çığlık attım burada yani.
1: Hakikaten bunun benzerini yine o gün de seninle konuşmuştuk. Karagümrük maçında da attı. Rovaşa'da el atmıştı.
0: Abi o neydi? O bence zaten en iyi goldü bence bu arada.
1: Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir oyuncu. Bazı Trabzonspor taraftarları ona açıyor. Bazı eleştirilerde bulunuyor. Çok ağır kaldı konusunda ama zaten ona açıyor. Ağır kalmasa alamazsınız onu. Çünkü hem bitiriciliği çok iyi hem de tabii ki bazı defoları olacak. Yani bir futbolcu düşünün. Hem bitiriciliği çok iyi olacak hem de işte hızlı olacak. Yani Madrid oynar, Marcelo oynar. Size gelmez ki.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla ona açıyor tabii ki bazı defoları eksileri olacak ama artıları eksilerinden çok fazla. Müthiş bir bitirici.
0: %100.
1: Bu sene Trabzonspor takımı da tabii ki Trabzon takımı olan şunlar çok daha iyi golcüler bulabilirim. Ama takım içerisinde çok etki bambaşka bir şey. Aynı şey onlar için de geçerli. Çok daha iyi golcüler bulabilirsin ama takıma o etkisi, o duygusu, o sirayeti bambaşka bir şey. Ona başlıyor hakikaten bugün bir sene baktığınız zaman Galatasaray'ı attı, kazandırdı. Fenerbahçe'ye yine goller attı. Beşiktaş olsun da atamadı ama daha önce atmıştı. Yani bu sene Trabzonspor'da hakikaten çok arkadaşlar sundu ama genelde de Trabzonspor kariyeri bence başarılı. Büyük maçların hepsinde gol atan ve büyük maçları kazandıran bir yapıdaydı. Dolayısıyla Trabzonspor hakikaten çok iyi bir karaktere sahip.
0: Kesin katılırım.
1: Sezon başında bir kemik kopmuştu. Fenerbahçe Trabzonspor'u mağlup ettiği zaman şöyle,